Biriniz benimle ne görüşecek? Larison kısa cümlelerle anlattı. Şevket Mehab'a söyleyeceği şeyler son derece mühimdir. İngiltere'nin Devlet-i Aliye için, yani Osmanlı Devleti için çok hayırlı teşebbüsleri var. Bu teşebbüslerin başında Osmanlı hükümetinin tam istiklaline kavuşması geliyor. İlk iş olarak Ayastafanos müahidesinin hükümlerinin ortadan kaldırılması lazım. Burada bir antır parantez yapalım. 93 Harbi denilen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nde Osmanlı ordusu Ruslara yenilmişti. Ve Ruslar Yeşilköy'e kadar geldiler, Rus ordusu. Bunun üzerine Ayastafanos Anlaşması imzalandı. Ayastafanos Anlaşması'nın hükümleri pek ağırdı. Sultan Abdülhamit bu sırada Sultan Abdülhamit tahta yeni çıkmıştı. Fakat memleketi harbe sürükleyen o değil, Mithat Paşa ve avanesiydi. Sultan Abdülhamit bu Ayastafanos Anlaşması'nın hükümlerini hafifletmeye çalışıyordu. İşte Larison bundan bahsediyor. Bu hususta benden fazla tafsilat beklemeyin diyor. Sefir Hazretleri hükümeti metbuasının tekliflerini, yani İngiltere hükümetinin tekliflerini zat-ı şahanelerine bizzat arz edecektir. Konuşma sırasında tercümanlık vazifesi yapacak olan Mabeyn-i Hümayun'unuz müşiri Said Paşa'dan başka hiç kimse huzurunuza girmeyecek. Mesele o kadar mahremdir ki bu mülakatta ben dahi hazır bulunmayacağım dedi. Sultan II. Abdülhamit o günlerde uçan kuştan medet umacak bir durumda idi. Bununla beraber İngiliz sefareti baş tercümanının sözlerinden büyük bir ümide kapılmadı. Bu müjdeli İngiliz teklifinin altından bakalım neler çıkacaktı. Fakat sefiri kabul etmemek de doğru olmazdı. Padişah şimdi denize düşmüş bir adam vaziyetindeydi. Yılana sarılsa da mazurdu.

Padişahın huzuruna çıkan İngiliz sefiri Layar cenapları adeta bir suç işlemeye hazırlanır gibiydi. Söze nereden başlayacağını kestiremeyerek ellerini ovuşturuyordu. Yerdeki alının bir noktasına gözlerini dikmişti. Ağır ağır söze başladı. Fakat doğrudan doğruya maksada girmeyerek Osmanlı-İngiliz münasebetlerinin bir tarihçesini yapmaya kalkışınca sinirleri çok gerilmiş olan padişahın canı sıkıldı. Bunlar dedi, cümlece malum olan şeylerdir. Bana tekliflerinizin nelerden ibaret olduğunu anlatın. Layard bunun üzerine İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne karşı olan hayırhahane niyetlerinden yani hayır düşünen niyetlerinden Rus tazikiyle hazırlanan Ayastefenos muahedesinden bahsederek bu muahedenin hükümlerini kaldırabilmek için Ruslara karşı cephe almak lazım geldiğini, halbuki Malta'nın pek uzak bir deniz üstü olduğunu, Devlet Aliye'ye yardım edebilmek için Doğu Akdeniz'de bir adaya ihtiyaç görüldüğünü, Kıbrıs adasının ise Rus hareketini önlemek üzere İngiliz donanmasına mükemmel bir üst hizmetini görebileceğini ileri sürdü. Ve hemen işin teminatına da girişti. Ada üzerindeki hukuku şahaneye yani padişahın haklarına katiyen dokunulmayacaktı. İdarede herhangi bir değişiklik yapılması bahis mevzu değildi. Kıbrıs'ın geliriyle bir istikraz yani borçlanma akdedilmesi ve bu para ile Rus harp tazminatından bir miktarının ödenmesi pekala mümkündü. Kıbrıs'ı işgal edecek olan İngiliz askerlerine Rusya'nın muhtemel bir tecavüzüne karşı Osmanlı Devleti'ni müdafaa etmek vazifesi verilecekti. Esasen işgal de uzun sürmeyecek ve muvakkat olacaktı. Ruslar Batum'u iade ettikleri gün İngiltere'de Kıbrıs'ı Türkiye'ye teslim etmeye hazırdı. Buna mukabil İngiltere hükümeti Devlet-i Aliye ile bir ittifak muahedesi akdetmek arzusunda bulunuyordu. Zat-ı Şahane de buna muvaffakat ettiği takdirde işin teferruatı başvekil Sadık Paşa ile müzakere edilerek süratle bir neticeye bağlanacaktı. Hazır başvekil de şimdi Mabeyn dairesinde bulunmaktaydı. Ferman buyurulursa hemen müzakerelere başlayabilirlerdi. Sultan Abdülhamit zahirde bu kadar parlak görünen bir teklifi o günkü şartlar içinde reddetmek cesaretini kendinde bulamıyordu. Bunda bir dereceye kadar mazurdu da. Çünkü her şeyden evvel İngiliz sefirinin yaptığı ziyaretin bir danışıklı dövüş olduğunu bilmiyordu. Halbuki sefir padişahla görüşmeden evvel Sadık Paşa ile Sait Paşa'dan Kıbrıs'ın terki için kat'i vaat almıştı. Mahmut Celaleddin Paşa'nın Mirat Hakikat'te kaydettiğine göre Kıbrıs işinin bu hale dökülmesinin birinci derecede mesul olan Mabeyn Müşiri Sait Paşa'ydı. Sait Paşa İngiliz terbiyesiyle yetişmişti. Başvekil Sadık Paşa da bu merama alet olmuştu. Layard'ın Kıbrıs hakkındaki teşebbüslerini yalnız üç kişi biliyordu. Başvekil yani o zamanki sadrazam Sadık Paşa. Baş mabeyinci yani özel kalem müdürü İngiliz Sait Paşa, bir de Marif Nazırı Münif Efendi. Diğer vükelanın hatta devletin dış politikasını elinde tutan Hariciye Nazırı Saffet Paşa'nın bile bu işten haberi yoktu.

Padişah başvekili çağırıp İngiliz sefirinin teklifini kendisine bildirdiği zaman Sadık Paşa bütün talakatını kullanarak Mr. Layard'ın tarafını tuttu. Rus tehlikesinin önlenmesine mukabil Kıbrıs gibi bir ada kolaylıkla feda edilebilirdi. Hem İngilizler bu adayı uzun müddet işgalleri altında tutmayacaklarına dair söz de veriyorlardı. Ruslar Batum'dan çıktıkları gün onlar da Kıbrıs'ı iade edeceklerdi. Devlet Aliye'nin istikbali hesabına şu sırada bundan daha parlak bir teklif olamazdı. Sadık Paşa padişahtan sefirle baş başa bir mülakat yapmak müsaadesini kopardıktan sonra Mr. Layard'la mabeyinde bir odaya kapandı. Gece yarısına kadar süren bu toplantı sonunda Sadık Paşa elinde bir kağıtla Hakipayi Şahane'ye yüz sürerek Layard tarafından arz edilen maddeler üzerinde konuştuklarını bildirdi. Kağıtta Anadolu'da ıslahat icrası vesaire gibi maddeler de vardı. Sadık Paşa hünkârın bunlar üzerinde tereddüde düştüğünü görünce padişahın alt çenesinden aldı. Aman efendimiz, ıslahat işi zaten devletçe mültezem değil mi? Yani devlet de bunu istemiyor mu? Sefirin maksadı devlet-i aliyeye ait bazı hususat-ı nafianın yani bayındırlık işlerinin bir an evvel tatbik mevkiine konulmasından ibarettir dedi. Sultan Abdülhamit aldığı bu izahattan sonra biraz yumuşadı. Fakat sakalı büsbütün Sadık Paşa'nın eline vermek de istemedi. Mesele bir kere de meclis-i vükelada tetkik edilsin, bakanlar kurulunda görüşülsün dedikten sonra başvekile huzurundan ayrılmak için ruhsat verdi.

için hazırlanan muahede anlaşma esasları ertesi günü toplanan Vükela Meclisi'nde konuşulurken bunun esasına itiraz edenler oldu. Ve bu sırada Sadık Paşa başvekaletten azledilerek yerine Rüştü Paşa getirildi. Fakat onun da iktidar mevkiinde kalması bir haftadan fazla sürmedi. Bu arada Babali'den arza gönderilen Kıbrıs mukavelenamesini esaslı surette tetkik eden Sultan II. Abdülhamit, hazırlanan mukavelenin İngiliz sefiri Layard'la Sadık Paşa'nın iddia ettikleri faydalı esaslardan tamamıyla mahrum olduğunu ve bilakis devlet aliyenin aleyhine hazırlanmış bulunduğunu görerek büyük bir hiddete kapıldı ve mukaveleyi imzalamadan geri çevirdi. Fakat birkaç gün sonra Rüştü Paşa devrilip yerine geçen Saffet Paşa üzerinde İngiliz tazyiki bütün şiddetiyle başlayınca işin rengi değişti. Saffet Paşa, Sadık Paşa'nın gafletiyle yapılan emrivakiden sonra Kıbrıs'ın terki artık zaruri olduğu kanaatindeydi. Aksi takdirde İngilizlerle çatışmak tehlikesi vardı. Sultan Hamid çok müşkil bir mevkideydi. Bir yanda Rus ordusu, öte yanda İngiliz donanması. Adeta örs ile çekiç arasında kalmıştı. Neticede Kıbrıs'ı feda etmekten başka çare yoktu. Sultan Abdülhamid hiç olmazsa İngiltere hükümeti adına Layard'dan resmi teminat almak lüzumunu hissetti. Kendisinden Kıbrıs üzerindeki saltanat haklarının kaybolmayacağına dair bir senet istedi. Layard bu senedi vermekte tereddüt etmedi. Fakat çok geçmeden yaptığı işe pişman oldu. Onu padişahtan geri almaya teşebbüs etti. Sultan Hamid'e Kıbrıs işi hakkında İngiliz sefiri Layard tarafından verilen sözde teminat senedinin sureti şudur. Tarabya, 15 Temmuz 1878. Haşmetlü Kraliçe Hazretlerinin sefiri, Zatı Hazreti Padişahi'nin 15 Temmuz 1878 tarihli ittifakı tedafi yani savunma ittifakı ahitnamesinin tasdikiyle murat buyurdukları veçiyle yani padişahın bu savunma anlaşmasını imzalaması üzerine

İstedikleri gibi hukuku şahanelerine asla halel getirilmeye say edilmeyeceğini, yani padişahın haklarına asla ihlal edilmeyeceğini beyan eyler Layard. Evet değerli dinleyiciler, işte böylece Kıbrıs, birkaç asırlık Türk yurdu Kıbrıs İngiliz idaresine terk edilmiş oluyordu. Ondan sonrası malum, İngilizler 1. Dünya Savaşı'na karşı tarafta girmemiz üzerine bu taahhütlerinden vazgeçtiler ve Kıbrıs'ı ilhak ettiler. Kıbrıs 1914 yılında İngiliz toprağı oldu. 1960'a kadar İngiliz sömürgesi olarak yaşadı. 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu, iki halklı. 1974'te Türk askerleri adaya çıkarak kuzeyde Türk bölgesi, güneyde Rum bölgesi teşekkül etti.

Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında başka hatıralarla radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Allah-u Teala'nın takdir ettiği şeye itiraz etmek, ne bileyim işte falanın şusu var, filanın busu var demek ve böyle şeylerin peşine düşmek, benim yok, işte onun var, benim yok diye şikayette bulunmak, bu sabırsızlık alameti midir ya da sabırsızlık mıdır bu? Yani sabır dediğimiz şey ne olursa olsun hiç şikayet etmemek midir?
1: Şimdi siz bunları şey yaparken çocukluğuma döndüm de babaannem bir şey anlatırdı. Annenem de anlatırdı genelde onları. Şimdi bir adam işte bir köyden kasabadan geçerken işte orada kalmış. Birisi de bunu misafir olarak evine almış. Yemek getirmiş, açmış yolcu hemen. Orada esas olan bu hasile anlatılan kitaplarda var o. Yemeğe önce ev sahibinin başlaması lazım. Tuzlu mu, sıcak mı değil mi falan bakması lazım.
0: Adabı muaşeret.
1: Fakat misafir çok acıktığı için acele etmiş. Kaşığı da aldırmış. Ağzını bir atmış. Çok sıcak.
0: Çok sıcak.
1: Yanmış. Ne yapacağını da bilememiş. Böyle gözünü tavana dikmiş. Tabii o zamanki evlerde ağaç ya. Demiş bu ağaçları nereden kestiniz? Bir şey söyleyecek ya ağzı yanıyor. Ev sahibi de hani bugün tabirle lafı oturtmuş derler ya. Evet. Sabırsız da anlan diye Tom. Evet. Sabırsız da anlan. Niye anlatırlar? Şimdi aslında bir şeye karşı heyecanlanmak, hemen birden atak hale gelmek, bilmem ne yapmak şeydir. Nefsin, özür dilerim, bedenin o ateş maddesi. Yani öfkeyi pompalayan yer, o madde. O harekete geçer. Onun var, benim niye yok? Benim için niye rast gitmedi falan. Hemen böyle öfke şey diyorsun. Öyle bir durumda frene basmayı öğreneceksin. Peki efendim nasıl basacağız frene? İnsan kendi başına yapamaz o işi. Ancak Ehl-i Sünnet alimlerini kitaplarını okumak, onların hayatlarını okumak suretiyle kendini şey yapabilir. Ama biz naklediyoruz. Hani sabredilmesi lazım geleni. Hani Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hadis-i şerif kütüb-i sitede her tarafta şey, ben sabera zafera. Sabreden
0: zafere ulaşır.
1: Zafere ulaşır. Allah-u Teala'nın da işte Bakara'sın 45. ayet kimi sabır ve namaz ile yardım isteyin mealindeki emrine getirir şeyde din büyükleri. Özür dilerim, Abdullah İbni Abbas Hazretleri kızı vefat edince inna lillahi ve inna ileyhi raciun der. Akabinde de bu mahrem idi, Allah-u Teala bunu örttü, yardıma muhtaç idi, himayesini aldı, bizim için de bir mükafat idi, onu bizden önce gönderdi der ve iki rekat namaz kılar. Namaz kıldıktan sonra Allah-u Teala Bakara suresi 45. ayet-i kerimesi sabır ve namaz ile yardım isteyin mealindeki emrine yetirdik. Yani Cenab-ı Hak bize onu emanet olarak verdiydi, aldı, sabrettik. İki rekat namaz kılın, sabır ve namazla aynı şekilde bu geçidi geçtik diyor. Bu geçidi geçtik. İmam Hasan İbani Hazretleri'nin talebinden İmam Muhammed Şeybani

0: şeyde sabır Allah Teala'nın takdirine, taksimine itiraz etmek, şikayet kastı olmadan başa gelen musibetleri açıklamak sabırsızlık olur diye bir tarif yapmışlar. Dolayısıyla ister bu başımıza gelen bir bela sebebiyle olsun, hastalık sebebiyle olsun veya yakınlarımızdan birisini kaybetme sebebiyle olsun veyahut da işimize herhangi bir şekilde helal gelme, zarar gelme durumunda olsun itiraz etmek sabırsızlık mıdır? Sabırsızlıktır tabii. Ama efendim işte ben ona kızacağım falan. Nitekim şeylerde bugüne kadar mesela çok duydum falan. Adamcağız en ufak bir hadisede hanımına kızıyor. Bunu böyle mi yapılır da? Ya, demeyin tuzunu niye yapmadın da? Kalkıyor ya da kavga çıkarıyor adam. Hanımını dövenler bile oluyordu. Duyuyorduk bunları falan. Niye? İslamiyet'i bilmemek sebebiyle. İslamiyet'i bilmemek sebebiyle. Hatta ben Milli Eğitim'den ayrıldım. Türkiye Gazetesi'ne geçmiştim. Cağaloğlu'ndaydık o zaman. Bu Gedikpaşa var. Beyazıt'ın hemen altında. Oradan bir tane bir mektup gelmişti. Adamcağız diyor ki her gün diyor sizin diyor gazete dağıtıcısı diyor gelir diyor benim oradan geçer diyor. İşte abi sana da gazete git derdim diyor. Azarlardım diyor. Hatta diyor o zaman Türkiye Gazetesi'nin şeyi vardı. Her tarafta reklamlar vardı. Atılma geçmişti de huzurluyum Türkiye Gazetesi okuyorum. İşte Beyazıt Meydanı'na çıkıyorum diyor. Orada büfe var. Onun üstünde var diyor huzurluyum. Ya gazetenin huzurlusu mu olur diyor. Bir gün merakla aldım diyor. Böyle baktım orayı burayı falan bakarken işte diğer gazetelerden farkı yok dedim diyor. İşte orta sayfa bizim sayfa diyorduk. Dini sayfanın oraya çarpınca orada o günde böyle menkıbeler olmuş falan. Ben ilk defa duyuyorum öyle şeyleri diyor. Çünkü benim gözümde cami ile kilisenin arasında fark yoktu diyor. İkisi de taş bina diyordum diyor. Ondan sonra ertesi gün diyor sabırsızlıkla gittim tekrar aldım. Bir daha nihayet dağıtıcıyı bekledim diyor. Sabah erken geçiyordu. Bana her gün gazete getir dedim diyor. İyi de diyor bir gün sabah geliyor erken de bitiyor diyor. Sonra diyor demiş ki bak burada kitapların isimleri var. Bu saat tebedi edislam ahlak. Bunları ben istiyorum. Tamam abi demiş ben takma halinde getireyim sana. Getirdi diyor. Ben diyor yani bu gazeteye başlamadan o kitapları okumadan önce ceketim omuzumda diyor. Beyazıt Meydanı'na çıkar. Kendisi yapsın dedi. Böyle ona buna çarparak gidiyordum diyor. Eve geldiğim zaman diyor. Hanım diyor kapıda bekler gece diyor. Aynı şekilde. Benim ceket yere düşmez diyor. Kapıdan girdim mi şap diye havada kapılırmış falan. Öyle birisiydim diyor. Tamam. Fakat diyor ben bu kitapları okuyunca diyor. Ana diyor. Kul hakkı diye bir şey varmış diyor. Ben şimdi diyor Beyazıt Meydanı'ndan giderken yan yan gidiyorum. Kimseye omuz çarpmayayım. Evde diyor anahtarı yaptırdım. Attım diyor hanım duymasın. Belki uyumuştur diye parmağımın ucuna basa basa basa basa geliyor. Dolayısıyla efendim beni böyle hayır. Hepimiz değişeceğiz. Çünkü İslamiyet orta yolu bulmuştur. Evet. Efendim her türlü bela, her türlü üzülürsün. Üzülmek ayrı bir şey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu Hazreti İbrahim vefat edince ağladılar. Dediler ki ya Resulallah siz bize ağlamaktan men etmedin. Hayır buyuruyorlar. Ben ağlamaktan men etmedim. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir buyuruyor. İtiraz etmekten niye benim başıma geldi, niye benim oğlum öldü, niye benim kızım böyle bir felakete düştü, niye benim anam öldü, niye benim babam öldü. Yani bugün o şeyler de var ya, hastaneye gidiyor acilde, doktora saldırıyor. Niye sen ben anama aynı şekilde mani olmadın ölümüne? Ya doktor ne yapsın, öyle olmuş olsa kendi yakınları ölmez.
1: Tamam. Yani kendisi ölmez.
0: Kendisi ölmez tabii. Hatta Ahmet Tekke Cüryani Hazretleri bu dünyanın esası mihnet sıkıntı üzerine kurulmuştur. Sıkıntının ise sabretmekten başka reçetesi katlanmaktan başka da kurtuluş yolu yoktur. Şu üç sabır çok sevgilidir. Bunlar taatte, ibadetlerde, hakka kullukta, günah işlememekte, bela ve mihnet anında sabır buyururlar. Ve Abdülkadir, özür dilerim, İmam Rabbani Hazretleri de her gün insanın karşılaştığı her şey Allah-u Teala'nın dilemesi ve yaratmasıyla var olmaktadır. Bunun için iradelerimizi onun iradesine uydurmalıyız. Karşılaştığımız her şeyi aradığımız şeyler olarak görmeliyiz ve bunlara kavuştuğumuz için sevinmeliyiz. Aslında İmam Rabbani Hazretleri işin aslını bildiriyor. Arkadaşlar senin şimdi dahlin yok. Sokağa çıktın birisi seni methetti. İki adım gittin öbürsü de sövdü. Seni imtihan ediyor Cenab-ı Hak. Seni övdükleri zaman neydin? Sana sövdükleri zaman ne duruma geçtin? Değil mi?
1: Evet.
0: Ve buyuruyorlar ki ikisi aynı olur. Olmuş. İkisi aynı olmuş. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün böyle tek başına oturuyor. Birisi gelmiş böyle hakaret ediyor.

0: Peygamber Efendimiz'e. Yanında da ashab-ı kiramda birkaç kişi var. Peygamber Efendimiz'e işaret ediyor. Doğru söyledin. Doğru söyledin. Ondan sonra o defolup gitmiş, ondan sonra Hazreti Ubey geliyor. Peygamber Efendimiz'e başlıyor övmeye. Resulullah Efendimiz Hazreti doğru söyledin buyuruyor ona da. Oradaki yanındakiler diyor ki ya Resulallah böyle böyle geldi. Ebu Cehil böyle dedi. Doğru söyledin dediler. Buna da aynı şekilde Hazreti Ubey'e de biz anlamadık demişler muradı. Buyuruyorlar ki ben aynayım. Ebu Cehil geldi, ben de o kötü sıfatları gördüm. Söylediklerin hepsi kendisinde olduğu için doğru söyledin dedim. Şimdi Hazreti Ebu Bekir geldi, ben ayna olduğum için kendindeki güzellikleri gördü. O saydığı güzellikler kendisinde vardı, doğru söyledin dedim. Hadise bunlar. Dolayısıyla sabır Allah Teala takdirine itiraz etmemektir. Sebeplere yapıştın, hadise yani gönlüne gelen şeklin tam tersi oldu. Mesela de böyle takdir edilmiş. O zaman ağlamanın, sızlamanın, efendim itiraz etmenin zaten bir faydası yok.
1: Evet.
0: Rabbim böyle emretmiş, Rabbim böyle takdir etmiş. Ya Rabbi bana da sabır ihsan eyle, o zaman rahat edersin.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, dilde hafif, terazide ağır ve bağlayıcı olan Allah indinde en kıymetli iki cümle, Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken yolda Ümmü Mabed'in çadırına uğradılar. O Resulullah'ı bilmiyordu. "Ey Ümmü Mabed, yanında hiç süt var mıdır?" diye sordu. "Süt yok, koyunlarım da uzaktadır." dedi. Çadırda bir koyun gördü. "Ve bu nedir?" deyince, "O zayıf, güçsüz bir koyun. Onun için sürüden geri kaldı." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İzin verirsen bu koyundan süt sağalım." deyince, "Siz bilirsiniz, fakat bu koyun kısırdır." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o koyunu yanına yaklaştırdı ve mübarek elini koyunun memesine sürdü ve sağdı. O kadar süt geldi ki, çadırda bulunan bütün kaplar sütle doldu. O sütten içtiler. Sonra bir kap daha istedi. Onu da sütle doldurup Ümmü Mabed'e verdiler ve oradan ayrıldılar. Ümmü Mabed şöyle demiştir: "O koyun evimizde o kadar bereketli oldu ki Emirül Müminin Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanına kadar sabah akşam o koyundan süt sağdık. O sene bütün kabilelerde hiç süt elde edilememiş idi." Ebu Cafer bin Harir Taberi şöyle rivayet etmiştir: "Ümmü Mabed'in, Mabed adında kötürüm bir oğlu vardı. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem mucize görünce oğlunu huzuruna getirdi ve dua istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Çocuk o anda iyileşip yürümeye başladı. Ümmü Mabed'in kız kardeşinin oğlu Hint'ten, o da Ümmü Mabed'den şöyle nakletmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırıma uğradı. Gece çadırımda istirahat edip uyudu. Uyanınca su istedi. Mübarek ellerini yıkadı ve ağzını çalkalayıp suyunu çadırımın yanında bulunan bir dikenin dibine döktü. Sabahleyin baktık ki oradan büyük bir ağaç yetişmiş. Kocaman meyveler vermişti. Meyvelerin kokusu amber gibi, tadı şeker gibiydi. O meyveleri aç kimse yese doyar, susuz kimse yese suya kanar, hasta olan yese sıhhate kavuşurdu. Üzüntülü kimse yese neşelenirdi. O ağacın yaprağından yiyen deve ve koyunlar hesapsız süt verirdi. Biz o ağacın adını mübarek ağaç koymuştuk. Çevredeki kabileler,

hastaları için onun meyvelerinden istemeye gelirlerdi. Bir seher vaktinde o ağacı, yemişleri dökülmüş, yaprakları küçülmüş bir halde gördüm. Çok korktum ve üzüldüm. Bir de işittim ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefat haberi geldi. Bu hadiseden sonra aradan 30 sene geçti. Yine bir sabah vakti dışarı çıkıp baktım ki o ağaç kökünden budaklarına kadar diken halini almış. Meyveleri yere dökülmüştü. Hazreti Ali'nin kerramallahu veçeh şehit edildiği haberini işittik. Bu hadiseden sonra o ağaç artık meyve vermedi. Fakat yapraklarından faydalanıyorduk. Bir gün baktım ki ağacın içinden halis kan akıyordu. Yaprakları solmuştu. Üzüntülü bir halde otururken Hazreti Hüseyin radıyallahu anh şehit edildi diye haber getirdiler. Ondan sonra o ağaç kökünden kurudu ve belirsiz oldu.

Muhammed aleyhisselamın ahlakı. Resul aleyhisselam Allahü Teala'nın ahlakıyla huylanınız buyurdu. Mesela Allahü Teala'nın sıfatlarından biri settardır. Yani günahları örtücüdür. Müslümanın da din kardeşinin aybını, kusurunu örtmesi lazımdır. Allahü Teala kullarının günahlarını affedicidir. Müslümanlar da birbirlerinin kusurlarını, kabahatlerini affetmelidir. Allahü Teala kerimdir, rahimdir. Yani lütfu, ihsanı boldur ve merhameti çoktur. Müslümanın cömert ve merhametli olması lazımdır. Bütün güzel ahlak da böyledir. Resul aleyhisselamın güzel huyları pek çoktur. Her Müslümanın bunları öğrenmesi ve bunlar gibi ahlaklanması lazımdır. Böylece dünyada ve ahirette felaketlerden, sıkıntılardan kurtulmak ve o iki cihan efendisinin sallallahu teala aleyhi ve sellem şefaatine kavuşmak nasip olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı çok okurdu. Allahümme inni es'elüke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hulki ver rıdae bil kaderi bi rahmetike ya erhamer rahimin. Bunun manası, ya Rabbi, senden sıhhat ve afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi! Merhametin hakkı için bunları bana ver, demektir. Biz zavallılarda ulu ve şanlı peygamberimiz gibi dua etmeliyiz.

0: Ezan-ı Muhammedi. İlmihal kitaplarında bildirilmiş olan belli kelimeleri akıllı bir Müslümanın belli şekilde okumasına Ezan-ı Muhammedi denir. Yani minareye çıkıp Arabi kelimeleri ayakta okumak lazımdır. Başka dillerde tercümelerini okumak manasını anlasa bile ezan olmaz. Ezan 5 vakit namaz vakitlerinin geldiğini bildirmek için okunur. Erkeklerin mescidin dışında yüksek yere çıkıp okumaları müekket sünnettir. Kadınların ezan ve ikamet okumaları mekruhtur. Kadınların seslerini erkeklere duyurmaları haramdır. Müezzin efendinin mescidin dışında yüksekte ve yüksek sesle okuyarak komşulara duyurması lazımdır. Fazla bağırması caiz değildir. Ekber derken son harfi cezmederek durulur veya üstün okunarak vasl edilir. Ötre okunmaz. Kelimelerin başına veya sonuna hareke, harf, med ekleyecek şekilde fazla teganni ile okumak ve bunu dinlemek helal olmaz. Salat ve felah derken yüzünü sağa ve sola çevirmesi sünnettir. Ayakları ve göğsü kıbleden ayırmaz. Yahut minarede dönerek okur. İlk minareyi Hazreti Muaviye yaptırmıştır. Resulullah'ın mescidi üzerine yüksek bir şey yapılmıştı. Bilal-i Habeşi buraya çıkıp ezan okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bilal'e parmaklarını kulaklarına koymasını emreyledi. Ezanı oturarak okuması tahrimen mekruhtur. Müezzinin salih olması, ezanın sünnetlerini ve vakitlerini bilmesi ve her gün devamlı okuması, Allah rızası için ücretsiz okuması sünnettir. Ücretle okuması da caizdir. Akil olmamış çocuğun ezanı sahih olmaz. Çünkü bunun sesi kuş ve alet sesi gibidir. Bunun için ezanı, kâmeti, hoparlörle okumak sahih olmaz. Fasıkın ezanına ve imamın tekbirlerini nakletmesine güvenilmez. Bunun okuması mekruh olur. Müezzinin ezanı vaktinde okuduğunu, başkalarının da namazı vaktinde kıldığını bilmeleri şarttır. Vaktin geldiğinde şüphe ederek namaza duran kimsenin, vaktinde kılmış olduğu sonradan anlaşılsa bile, namazı sahih olmaz. Kâfirin, fasıkın hazırlamış olduğu takvime uyarak kılınan namaz, sahih olmaz. Hoparlör, ezanın sünnetlerinin terk edilmesine sebep olan bir bid'attir. Ezan okurken ve namaz kılarken bu bid'ati kullanmak büyük günahtır. Bu ibadetlerin bozulmasına da sebep olmaktadır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İpsala ilçemizin Koyunyeri köyünden, yani yeni adıyla Kel Aliço köyünden sesleniyorum. Bu köyde ismini aldığı meşhur namlı pehlivan 26 sene 40 pınar baş pehlivanlığını kimseye kaptırmamış olan Kel Aliço'nun kabrinin de bulunduğu bir mezarlığın kapısı önündeyiz. Mezarlık kapısında da yazıyor işte Kel Aliço kabristanlığı diye. Kabristanı deseydi herhalde daha uygun bir ifade olur idi. Kel Aliço hakikaten Osmanlı tarihinde pehlivanlıkta çok ilerlerde olan bir büyüğümüzdür. Kendisi bir rivayette 1832'de doğmuş Lofça'da. Tabii onunla ölüm tarihi arasında 1922, 90 sene fark var. Bu doğru bir rivayet gibi. Muhtelif şeyler var ama biz bunu esas aldık. Lofça, Bulgaristan'da Müslüman Boşnak Türklerin, yani Boşnakken hiçbir zorlama görmeden, İslamiyet'in doğru yolunu anlayarak efendim İslam'ı seçen bir kavimdir. Türkleşmiş bir kavimdir. Tabii dinimizde kavmiyetçilik yoktu. Allah-u Teala'nın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'de efendim ve Efendimizin aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde bu hususa çok dikkat çekici şekilde temas edilmektedir. Yani kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur. Efendim Arap'ın aceme, acemin araba vesaire şekilde Arap tarihiyle ilgili olan kitaplarda bu açık net olarak bildirildiği gibi din kitaplarımızda da sevgili peygamberimizin hadis-i şeriflerinde de buna bol bol rastlarız. Onun için boşnaklar İslam'ı seçtiklerinde o bölgelerden tabii Osmanlı asker devşirirdi eskiden. Yani Balkan ahalisinden ordusunun eksilen askerini oralardan 8 ile 18 yaş arasındaki oğlan çocuklarını, erkek çocuklarını bir aileden bir tane olmak üzere devşirirdi. Ve Yeniçeri Ocağı'nın asker kaynağı burasıydı. Evvela acemi olan ocağı, sonra Yeniçeri Ocağı. Tabii boşnaklar olduğu gibi Müslümanlığı kabul edince onlardan Yeniçeri Ocağı'na asker alınmadı. Çok üzüldüler boşnaklar. Yani biz dediler İslam'ı seçtik. Biz evladımızın gidip Ender'inde okumasını, Osmanlı'nın savaşlarında bulunan askerler, subaylar olmasını istiyoruz. Ne olur bize bir ayrıcalık tanıyın. Osmanlı'nın ayrıcalık tanıdığı bir kavimdir. Bu lofçadan çok pehlivan çıkmıştır. İşte Kelal-i Şu rahmetli de bunlardan birisidir. Bunun için Abdülaziz Han pehlivanların, pehlivanlığın, güreşin efendim ileri gitmesi için onlara çok iltifat ederdi, itibar ederdi. Efendim meşhur pehlivanları sarayında bulundurur, onlara maaş bağlar, sonra da yaşlılıklarında onlara geçirebileceği yerler verirlerdi. İşte Kelal-i Şu'ya da burası tahsis edilmiştir. Ayrıca Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi var. Orada yine Lofça'dan gelen birçok oralı, bu sefer Balkan göçleriyle gelen kardeşlerimizin yeridir. Aslında oranın kuruluşu sadece iki pehlivanı Abdülaziz Han göndermiş Pehlivanköy'ün olduğu yere. Size burayı ben toprak olarak, arpalık olarak verdim. Burada geçiminizi sağlayın denmiş. Onun için de adı sonradan Pehlivanköy'e dönüşmüş. Şimdi Kelal-i Şu kimdi? Nasıl bir güreş ahlakı vardı? Nasıl bir İslam ahlakı vardı? Onu da gidelim de kabrinin başında sizlere anlatayım efendim. Geçelim kabristana. Şimdi Kelal-i Şu'nun rahmetli kabrinin başındayız. Burada kabrin üzerinde doğum tarihi 1844 yazıyor. İlk kayıtlarında 1832. Biz onu esas aldık. Vefat tarihi 1919 diyor. 1922 bizdeki kayıtlarda. Artık o günkü nüfus kayıtları şu bu Osmanlı'nın mutlaka vardı ama Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken Osmanlı Devleti'nin kayıtlarının bir 10 yıllık ölü dönemi var. Trablusgarp-Bingazi harpleri, 2 tane Balkan harbi, 4 sene 1. Dünya Harbi ve arkasında da 4 sene İstiklal Harbi. Bu zaman içerisinde devlet kayıt kuyudatında hem eksiklikler vardır hem de eskiden mevcut olanların bir kısmı maalesef kaybolmuştur. Osmanlı arşivinin malum 1931'li yıllardan başlayarak Bulgaristan'a kilosu veya okkası diyelim, kilosu değil de okkası 3 kuruş 10 paraya satıldığı dönemler oldu. 1,5 milyon Osmanlı arşiv belgesi Bulgaristan'ın kucağına götürdük, attık. Okkası 3 kuruş 10 paradan. Şimdi Kelal-i Şu Bulgaristan topraklarında doğdu. Köy delikanlının yapacağı şey nedir? Köyde güreştir. Bu da boylu postlu, endamlı birisi olduğu için arkadaşlara güreş tutardı. Halası bunun güreşçi olmasını çok istiyordu. Babası vefat ettiği için halanın bakımında da olunca hala hem bunu yedirdi, içirdi, hem de güreşe teşvik etti. Dolayısıyla köy meydanlarında, köy düğünlerinde, icabında, şenlik günlerinde güreşler atarak arkadaşlarını hep yener bir hale geldi. İsmini anarken üzüldüğümüz 93 Harbi, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi, Balkanlardan külliyetli miktarda bir Türk Müslüman göçünü getirdi arkasından. Yani oradan ecdadımızı kovmaya çalıştılar. 400 yıldır ecdadımızın idaresinde yaşayanlar, efendim, bu insanları oralardan sürmek istediler. Halen de eğer Balkanlar huzura kavuşamadıysa, oralarda birçok huzursuzluk varsa, bu masum insanları yerinden, yurdundan, yuvasından edip de Aralık ayında, hatta Aralık'ın sonunda çamur içerisinde kanılarla Osmanlı'nın kucağına atanlar bunun sebebidir. Şimdi İstanbul'a geldi. Tabii İstanbul'da da güreş o zamanlar meşhur. Abdülmecit Han zamanı, arkasından Abdülaziz Han zamanı. Abdülaziz Han'ın şehzadeliği döneminde, veliahtlığı döneminde. Tabii dikkati çekti bunun güreşleri. Ve Abdülaziz Han 1861'de padişah olduktan sonra Kel Aliço'yu saraya pehlivan olarak aldı. Abdülaziz Han tahttan indirilip şehit edilinceye kadar, 1876'da oldu bu da, şehit edilinceye kadar sarayın baş pehlivanı idi. Abdülaziz Han'la zaman zaman güreşirdi. Şimdi insanlar Abdülaziz Han'ı aşağılamak için işte horoz güreştirirdi, kendisi pehlivanlarla güreşirdi, böyle devlet başkanı olur mu? Şimdi nice devlet başkanları var, yüzmeye geliyorlar, yüzme yarışlarına giriyorlar. Nice devlet adamları var büyük çaplarda, çeşitli spor dalları yapıyorlar, halk yürüyüşüne katılıyor. Bu şimdi bunun yapılması devlet başkanına veya devlet adamına yakışmaz mı? Güreş olunca Abdülaziz Han, halbuki dese ki ya Osmanlı'nın padişahı yiyip içip yatmıyordu, spor da yapıyordu deseler ya. Bir gün güreşirlerken Abdülaziz Han ile onu kündeye getirdi. Kündenin akıbeti yere çalmaktır, yere vurmaktır. Vurmadı. Neyse, nefeslendiler. Oturduklarında Abdülaziz Han dedi ki, peki sen kündeye getirdin, bunun usulü adabı beni vurmandı, niye vurmadın yere dedi. Ve padişahım dedi, seni bunca devlet başkanı yere vuramıyor da ben aciz Aliço mu vuracak? Hiç olur mu efendim dedi. Böylece Aliço padişahına karşı gerekli hürmeti, tabii güreş de olsa, göstermesi icap ediyordu, gösterdi. 26 sene Kırkpınar'ın baş pehlivanlık kemerini taşıdı. Tabii Kırkpınar bugünkünden çok daha değişikti. Bugün maalesef Kırkpınar olduğunda insanlar neticeye müdahale etmeye çalışıyorlar, başlamadan güreşlere müdahale ediyorlar. Güreşler olurken müdahaleler maalesef oluyor. Oluyor, tatsızlıklar çıkıyor. Ama Kırkpınar adı üstünde er meydanıdır. Şimdilik saray içinde yapılıyor. Esas Kırkpınar'ın yeri Bulgaristan, Yunanistan topraklarında kaldı ve Ahirköy yakında bir yerde. Ama ne yapalım, bugün böyle olmuş. Aliço daha sonraki yıllarda tabii bazı yetiştirdiği çırakları tarafından, Adalı Halil tarafından falan, bu güreşin, sporculuğun usulü bu değil ama insan nefsine mağlup oluyor. Kendisini yetiştiren ustasına karşı da böyle bazen haddi aşabiliyor ve güreş tutmuşlardır. 70 yaşında olduğu halde Aliço, Adalı Halil'i gene orada yenmiştir. Daha sonraki yıllarda da Kırkpınar baş pehlivanlığını yenilmeden bırakmasını bilmiştir. Boyu hayli uzundu, boylu posluydu. 195 santim idi boyu gençliğinde. Sonradan beli bükülünce tabii değişik şeyler oldu ve 150 kilo ağırlığındaydı. Düşünün, bu kadar ağırlıkta olan bir insanımız bugün ne kadar dinç, atak olabilir. Şimdi yine de 90 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşadı. Sadece işte gözlerinde perde olması dolayısıyla görmez hale gelince artık bir yeğeni vardı. O kendisini gezdirir, etrafta gördüğü şeyleri de ona anlatmaya çalışır idi. Tifoya yakalandı. Tabii o günün şartlarında, yani 1922'de Cumhuriyet'in ilanına bir kala, memleketin yokluk yılları, İstiklal Harbi devam ediyor. İnsanlar yiyecek ekmek bulamıyorlar. Cephedeki askerinin yarasına sargı bezi bulamıyorlar ki tifoyla mücadele edebilsinler. Salgın hastalıklar böyle dönemlerde kırabildiği kadar kırarlar. Ondan sonra da belli bir yerde, Allah-u Teala'nın takdir ettiği bir yerde de bırakırlar. Bu büyük insan da, mübarek insan da, mübarek insan diyebilirim, 1922 senesinde tifodan vefat etti ve zaten burada yaşadığı için de buraya defnedildi. Allah-u Teala rahmet eylesin. Abdülaziz Han'a da adını andık bu programda. Ona da rahmetler diliyoruz. Bu memleket nice kıymetli evladını birçok fevkalade idare dönemlerinde uygunsuz müdahalelerle kaybetmiştir. Bundan sonrasını inşallah kaybetmeyiz ümidiyle programı burada noktalıyorum. Hoşça kalınız efendim.

0: reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, cennet ehlinin en çoğu kötülük düşünmeyen saf kalpli insanlardır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz büyük günahlar. Sevgili dinleyiciler, günah Allahü Teala'nın emrini yapmamak, yasaklarından kaçmamak, ona isyan etmek demektir. Günahlar büyük ve küçük diye ikiye ayrılırsa da, küçük günahlardan da büyük günah gibi kaçınmak, hiçbir günahı küçümsememek lazımdır. Çünkü Allahü Teala intikam alıcıdır. İstediğini yapmakta hiç kimseden çekinmez. Gazabını günahlar içinde gizlemiştir. Küçük sanılan bir günah gazabına sebep olabilir. Küfürden ve bid'atten başka günahlar ikiye ayrılır. 1. Allahü Teala ile kul arasında olan günahlar. İçki içmek, namaz kılmamak gibi. 2.

Kullar arasındaki günahlar: dövmek, öldürmek, hırsızlık, gıybet, iftira gibi. Günahların büyüğünden de, küçüğünden de çok sakınmalıdır. Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir zerrecik, yani çok az bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir. Günahların hepsi, Allah-u Teala'nın emrini yapmamak olduğundan büyüktür. Bir küçük günahı yapmamak, bütün cihanın nafile ibadetlerinden daha sevaptır. Çünkü nafile ibadet farz değildir. Günahlardan kaçınmaksa herkese farzdır. Tövbe edilmeyen herhangi bir günahtan Allah-u Teala intikam alabilir. Çünkü gazabını günahlar içinde saklamıştır. 100.000 sene ibadet eden makbul bir kulunu bir günah için sonsuz olarak reddedebilir. Hiçbir şeyden de çekinmez. Mesela 200.000 sene itaat eden iblisin kibredip secde etmediği için ebedi melun olduğunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Bir adam öldürdüğü için Adem aleyhisselamın oğlunu ebedi cehennemlik etmiştir. Musa aleyhisselam zamanında ismi azamı bilen, çok ibadet eden ve her duası kabul olan Belam-ı Bağura isimli bir zat, bir günaha az bir meylettiği için imansız gitti. Onun gibiler köpek gibidir diye dillerde kaldı. Karun, akrabası Musa aleyhisselamın ettiği dua ve öğrettiği ilim sebebiyle o kadar zengin olmuştu ki, yalnız hazinelerinin anahtarlarını 40 katır taşırdı. Bu kadar zengin olduğu halde birkaç kuruş zekat vermediği için bütün malıyla birlikte yer altına sokularak helak oldu. Eshab-ı kiram arasında çok kıymetli bir yeri bulunan Salebe bin Ebi Hatip, bir kere sözünde durmadığı için sahabilik şerefinden mahrum kalarak imansız gitti. Allah-u Teala bunlar gibi daha nice kimselerden bir günah sebebiyle böyle intikam almıştır. Büyük günahların çeşidi pek çoksa da bazıları şunlardır. 1. Allah-u Teala'nın rahmetinden ümidini kesmek. Bir insanın günahı ne kadar çok olsa da Allah-u Teala'nın rahmetinden ümidini kesen birisine Hazreti Ali buyurdu ki, ümidini kesme. Allah-u Teala'nın rahmeti senin günahlarından büyüktür. Onun rahmeti gazabını aşmıştır. Hiç kimse benim rahmetimden ümidini kesmesin ayeti kerimesini düşünerek Allah-u Teala'nın rahmetinden ümidini kesmemelidir. Günah işlemekle insanın imanı gitmez. Fakat günahlar zamanla kalbi karartarak imansız gitmeye sebep olur. 2. Allah-u Teala'nın azabından korkmamak. Tur suresi 7. ayeti kerimesinde Rabbinin azabı muhakkak vuku bulacaktır buyuruldu. Hadis-i şerifte ise Allah korkusu bulunmayan kalpler harap olmuştur buyuruldu. O halde yapılan ibadetlere güvenmemeli, Allah-u Teala'dan korkarak emirlerine riayet etmelidir. 3. Ana babaya asi olmak. Cenab-ı Hakk'ın rızası ana babanın rızasındadır hadisi şerifini düşünerek ana babaya asi olmaktan çok sakınmalıdır. 4. Adam öldürmek. Nisa suresinin 93. ayeti kerimesinde kasten adam öldürenlere Cenab-ı Hakk'ın lanet ettiği ve onlara büyük azap hazırladığı bildirilmektedir. 5. Faiz yemek. Bekara suresi 275. ayeti kerimesinde faiz yiyenlerin mezarlarından şeytan çarpmış gibi kalkacakları, şiddetli azaba duçar olacakları bildirilmektedir. 6. Sihir, büyü yapmak. Hadis-i şerifte Müslümanların sihir, büyü yapmaması gerektiği bildirilmektedir. Çünkü sihir, küfre yakın en kötü bir haramdır. 7. Zina etmek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, zinanın dünyada 3 fenalığı vardır. 1. Güzelliği giderir. 2. Fakirliğe sebep olur. 3. Ömrün kısalmasına sebep olur. Ahiretteki 3 zararı ise, 1. Allah-u Teala'nın gazabına sebep olur. 2. Hesabın kötü geçmesine sebep olur. 3. Cehennemde azaba düçar olur. 8. Livata etmek.
Hadis-i şerifte Lut kavminin amelini yapan mel'undur buyuruldu. 9. Yalan yere yemin etmek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, yalan yere yemin büyük günahtır. Yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını alan kimsenin gideceği yer cehennemdir. 10. İçki içmek. Hadis-i şerifte şarap içmenin bütün kötülüklerin anası olduğu, çoğu sarhoş eden içkinin azının da haram olduğu bildirilmektedir. İçki hastalık yapar. Dünya ve ahiret saadetini düşünerek her türlü alkollü içki içmekten kaçınmalıdır. 11. Namaz kılmamak. Hadis-i şerifte namaz dinin direğidir buyuruldu. Dinin direğini yıkmamak için namaz kılmaya devam etmelidir. 12. Sıla-i rahmi terk etmek. Sıla-i rahim, anne, baba ve diğer yakın akrabayı ziyaret etmek demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, içinde sıla-i rahmi terk edenlerin bulunduğu topluluğa rahmet inmez, duaları kabul olmaz. 13. Gıybet etmek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, gıybet insanın sevabını, iyi amellerini, ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakar. 14. Söz taşımak. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, size en kötünüzü haber vereyim. Söz taşıyanlar, aranızı bozanlar ve insanları birbirine düşürenlerdir. 15. Yalan söylemek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, müminde her günah bulunabilir. Ancak hainlik ve yalan bulunamaz. 16. Alışverişte hile yapmak. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ki, verirken noksan, alırken fazla ölçenlere acı azaplar yapacağım. Hadis-i şerifte satılan bir şeyin kusurunu gizlemek helal değildir buyuruldu. Malın aybını müşteriden gizlememelidir. Çünkü hadis-i şerifte hile eden bizden değildir buyurulmaktadır. 17. Kalp kırmak. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir Müslümanı haksız yere incitmek, Kabe'yi 70 kere yıkmaktan daha günahtır. Gayrimüslimlerin kalbini kırmak da büyük günahtır. 18. Haset etmek. Başkalarına verilen nimetleri kıskanmamalı, haset etmemelidir. Haset ömrü kısaltır, insanı huzursuz eder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, haset hasenatı yani amelleri yok eder. Müslümanlar hayırlı olur, haset edince hayır kalmaz. Haset eden, söz taşıyan ve kahinlik edenler bizden değildir. 19. Emanete hıyanet etmek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, münafıklık alameti üçtür. Yalan söylemek, sözünde durmamak ve emanete hıyanet etmek. 20. Kibretmek, büyüklenmek. Hadis-i şerifte kibir, doğruyu kabul etmemek ve insanlara hakaretle bakmak olarak bildirilmiştir. Allah-u Teala kibredenlere gazap eder. Hadis-i Kutsi'de buyuruldu ki, kibriya, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı cehenneme atarım, hiç acımam. 21. Hırsızlık etmek. 22. Uyuşturucu madde kullanmak. 23. Yalancı şahitlik etmek. 24. Harpte düşmandan kaçmak. 25. Rüşvet almak ve vermek. 26. Zekat ve uşur vermemek. 27. Canlı hayvanı ateşte yakmak. 28. Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra okumasını unutmak. 29. Avret yerlerini başkasına göstermek ve başkalarının avret yerlerine bakmak. 30. Ettiği iyiliği başa kalkmak. 31. İlim öğrenmekten kaçmak ve cahillikte ısrar etmek. 32. İntihar etmek. 33. Küçük günaha devam etmek. Hadis-i şerifte küçük günaha devam edilirse büyük günah olur buyuruldu. Mümin her günahın Allah-u Teala'ya isyan olduğunu bildiği için küçük de olsa büyük görür. O halde her günahı yakıcı ateş olarak bilmeli ve günah işlemekten korkmalıdır. Ufak bir günah işleyince hemen tövbe istiğfar etmelidir. Cenab-ı Hak tövbe ve istiğfar edilen bütün günahları affedeceğini vaat etmiştir.

0: Şiirlerle
1: Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Günahta ısrar etmek. Günahta ısrar etmek iki sebepledir ki, dinin haberlerine inanmamaktır ilki. İkinci sebepse nefsi çok kuvvetlidir. Günahın lezzetinden vazgeçememektedir. Lakin nefis güçlü bir düşmanıdır insanın. Gayesi sahibini yakmaktır çünkü yarın. Resulullah buyurdu: Ateşi Cenab-ı Hak yaratınca Cibril'e emretti ki ona bak. Cehenneme bakınca Cibril-i Emin dahi dehşet ve şiddetinden dedi ki: Ya ilahi, bunu bu haliyle insanlar bilse eğer, bu şiddetli azaba asla girmez kimseler. Bu sefer etrafında şehvetler eyledi halk. Ve Cibril-i Emin'e buyurdu: Bir daha bak. Baktığında gördü ki nefse tatlı, hoş gelen ne varsa cehennemin etrafında tamamen. Dedi ki: Bu kadar çok olunca lezzet ve haz, cehenneme girmeyen bir kişi bile kalmaz. Daha sonra cenneti yarattı Cenab-ı Hak ve Cibril'e Emine buyurdu: Buna da bak. Cennet nimetlerini görünce etti ki arz: Bu cennete girmeyen bir kişi bile olmaz. Onun da etrafında bu sefer Cenab-ı Hak çeşitli sıkıntılar, mihnetler eyledi halk. Sonra da buyurdu ki: Bir daha eyle nazar. Baktı ki orada hep her dert ve sıkıntılar. Dedi ki: Bu kadar çok sıkıntı, dert ve bela olunca buna giden bir kimse olmaz asla. Günahlara ısrarda ikinci mühim sebep, tövbe ve istiğfarı sonraya bırakır hep. Der ki: Şu da olsun da sonra tövbe edeyim. Böylelikle tövbeyi tehir eder her daim. Çünkü uzak görür o ölümü kendisine. Halbuki çok yakındır ona ölüm aksine. Ölümü göz önüne her an getirmelidir. Çünkü hiç belli olmaz. Belki de şimdi gelir. Hayır diyemiyorsa nefsinin şehvetine nasıl dayanacaktır, cehennemin ateşine? Doktor yasak edince çok sevdiği bir şeyi, sıhhatini düşünüp terk eder o nesneyi. Lakin buyuruyor ki Kur'an'da Cenab-ı Hak: Günah işleyenleri yakacağım muhakkak. Allah'ın kelamına bir doktor sözü kadar ehemmiyet vermeyip işleniyor günahlar. Yarın tövbe ederim diyene demeli ki: Yarına çıkmak için senedin var mı peki? Resulullah buyurdu: Cehennemdekilerin çoğu tehir yüzünden feryat eder pek hazin. Bunlar şuna benzer ki, bir kimseye faraza şu ağacı kes diye bir emir veren olsa, der ki: Onu kesmeye

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Sağlıklı Türkiye.
7: Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye Hastanesi'nden Sayın Bahattin Arslan'la birlikteyiz. Kendisi beslenme ve diyet uzmanı. Bugün sağlıklı beslenmeyi konuşacağız. Bu tabii beslenirken nasıl sağlıklı zayıflayacağız? Zayıflamayı artıran faktörleri konuşacağız burada kendisiyle. Öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız?
8: Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
7: Biz de çok iyiyiz. Şimdi artık bahar geldi. Sizin önceki, hani biraz önce yaptığımız konuşmada dediniz ki Mart'a kadınlar için zayıflama ayı dediniz.
8: Evet.
7: Çünkü haliyle şöyle oluyor. Biz çok uzun bir kış yaşıyoruz tabii Türkiye'de, birçok Türkiye'nin birçok bölgesinde. Dolayısıyla o hani kalın giysiler, kiloları kapatan giysileri biraz fazla kullanıyoruz. O süre biraz fazla oluyor. Dolayısıyla Mart gelince biraz telaşa kapılıyoruz. Çünkü yaklaşık bir iki ay sonra daha ince kıyafetler giyeceğiz.
8: Kesinlikle
7: o hani
8: doğru.
7: Hiç istemediğimiz yağlar, çeşitli bölgelerden fışkıran fazlalıklar bizi rahatsız edecek.
8: Esasında şöyle, hani Mart ayı diyoruz, diyete başlama ayı gibi görünüyor. Bugünden itibaren belki basının, belki medyanın da etkisiyle herkes diyete başlıyor. Hani Mart ayı diyet ayı gibi. Hı hı. Bizim Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'ın sonunda biten bir sezon varmış gibi var. Normalde sağlıklı beslenmekten ziyade bu aylardaki insanlar ya tatil için, ya düğün mevsimi başlıyor, düğün mevsimine hazırlık veya kışın dediğiniz gibi kalın kıyafetlerin etkisiyle veya bol kıyafetlerin etkisiyle şişmanladığının farkına varmıyor. Geçen sene giydiği kıyafetleri şöyle Mart'ta bir deniyor, bakıyor olmuyor, demek ki diyete ihtiyacım varmış diyor. Çünkü biz aynada kendimize yüz görüntü olarak bakıyoruz, değişmedim diyoruz. Değişen vücudumuzun içindeki dengeler değişiyor, kasımız değişiyor, yağımız değişiyor. Çünkü kışın havalar soğuk. Gerçi bu sene çok fazla soğuk da olmadı, evet. Ama dışarılarda yürüyüş, egzersiz yapmıyoruz. Son dakikaya kadar biriktiriyoruz. Son gün gelip diyoruz ki ben işte bir ayda 5 kilo 10 kilo vereyim. Hı hı. Talepler böyle. Talepler böyle olunca da biz de onlara aynen şunu söylüyoruz. Bakın diyoruz, sağlığınız bozulacak. Onlar önemli değil diyor. Sağlığın bozulsun ama diyor, önemli olan ben zayıflayayım.
7: Önemli olan ince görüneyim. En azından
8: kesinlikle.
7: Yazı ince geçireyim.
8: Evet, yazı ince geçireyim diyor. Kışın tekrardan aynı kiloları fazlasıyla almış olarak karşımıza çıkıyor.
7: Peki doğru mudur mesela? Siz bu taleple gelen hastalarınıza nasıl yaklaşıyorsunuz? Çünkü gerçekten siz dahil az önce de konuştuk. Birçok hekim diyor ki bu kadar bir anda fazla kiloyu vermek sağlıklı değil. Hatta işte hani vücudu
8: zararlıdır,
7: meydana getirebilecek birçok rahatsızlıkları da söylüyorsunuz. Ama tabii biz dikkate almıyoruz.
8: Şimdi bizim ilk başvuran kişiye söylediğimiz şu. Sağlığınızı veya kilomuzu arttıran etmenler oldu mu son zamanlarda? Hormonal olur, psikolojik olur, fizyolojik olur. İş değişikliği olur, ev değişikliği olur. İnsanın kilo almasına etken olan çevresel ve kendi bünyesiyle ilgili biyolojik değişiklikleri var mı? Bizim bunu bilmemiz lazım. Artı kan parametrelerine baktırıyoruz. Bunları biliyoruz. Bir dahiliye uzmanının bir check-up'ından geçin diyoruz. Küçük bir check-up diyoruz. Neye bakacak? Kişiyi kilo aldıran etmenlerden tiroid hormonları var. Tiroid hormonlarınız yeterince çalışıyor mu? İnsülin direnci var.

0: Artık hemen hemen herkese baktırabiliyoruz. Ve baktırmamızın ana nedeni şu: çok şekerli gıdalar var çevremizde, çok likit gıdalar var ve bu gıdaların hemen hemen hepsinde yüksek oranda şeker var. Bu pankreasımızın ritüelini bozuyor, kanımızdaki şeker dengesini bozuyor ve bu insanlar kısır döngü şeklinde sürekli bir şeyler yemek istiyor. Artık kapalı ortamlarda çalışıyoruz, insanın ruhu sıkılıyor. Büyük şirketlerde dahil olmak üzere en mutlu hissedeceği gün günün ortasındaki yemek saati oluyor. Çoğu kişi firmada değil dışarıda gidip yemek yiyor. Niye? Farklı bir ortam gideyim, farklı bir ambiyans oluşturayım ve orada istediğim kadar yiyeyim. Kimse de beni görmesin. Bunlar da tekrardan kilo almamıza neden oluyor. Gelen kişilere şunu anlatmaya çalışıyoruz ilk önce. Eğitim seviyesine göre bu işin tıbbi olarak zararları. Tekrardan kesin kilo alacağı, ama olsun deyip ben tekrardan kilo alayım diyen var. Biz gene de ona sağlıklı olan şeyi yazıyoruz. O yarısını tüketiyor. Şimdi bizim yarısına indirme gibi bir lüksümüz yok. İki katına da çıkarsak onun kafasında bir şablon var. O şablonu uyguluyor. O şablonu uygulayıp fazla kilo verdiği zaman biz memnun olmuyoruz. Ben fazla kilo vererek gelen kişilere de diyorum, biraz fazla olmuş, demek ki eksik yiyorsunuz bir yerlerde. Hocam, sonradan geri kilo alacaksınız. Vallahi sağlık için en ideali 2-3 kilodur. Daha fazla değildir.
1: Hangi süre zarfında 2-3
0: kilo? Bir aylık süre zarfında. Veya bir kişi mevcut fazla kilosunun %10'unu bir yıla dağıtmalı diyoruz. Diyelim bu kişi 100 kilo. Normalde 70 kilo civarında olması gerekiyor. 30 kilo fazlası var. Bir yıla dağıtacak. Neyi dağıtacak? Yaklaşık 10 kiloyu dağıtacak. Yani bu kişinin sağlıklı, ideal bir şekilde kilo verme süresi 2-3 yıldır. Ve bu sürede egzersiz de yapmak zorunda. Bir anda hızlı kilo veren insanlarda büyük miktarlarda sarkmalar, cildinde deformasyonlar oluyor. Bunları diyorum ki sizin plastik cerrahlar bile düzeltemez, bakın diyorum. Egzersiz ve diyetle birlikte bir takım şeyleri uygulayın. Spor yapmıyorsanız diyet %30-40 başarı sağlar. Diyet yapmıyorsanız spor %30-40 başarı sağlar. İkisi bir arada olacak. Artı ruhsal problemlerde psikoloğun, psikiyatristin desteği olacak. Hormonal programlarda dahiliye uzmanları veya doktorlarımızın takviyesi, desteği olmak zorunda. Tek başına ben seni zayıflattım, tamam. Ama o esnada bir sağlık problemin var mı? Bir de burada bir noktayı koymak istiyorum. Buyur. Çok önemli. Sağlık şikayeti olan insanlar, kronik hastalığı olan insanların diyet yaparken doktorlarından ilk önce izin almaları ve talep ettikleri kiloyu uzmana bırakmaları lazım. Gelip de ben 10 kilo, 20 kilo vereyim, ameliyat olacağım, aniden şu kadar vermem lazım. Bu insanların sağlık şikayetleri var. Bu sağlık şikayetlerini diyetler daha kötüye götürebilir.
1: Ha, bu sağlık şikayetleri bir takım sistematik hastalıklardan
0: tabii kesinlikle birbiriyle paralel hastalıklardır. Yani kan şekerinde ilgili problemi olan insanın tansiyonu da olmaya başlıyor belli bir süre sonra. Bu kişiye biz 5 öğün 6 öğün beslenin diyoruz. Televizyonlarda bazı programlar var, medyada da 2 öğün yiyin, 3 öğün yiyin, acıktığınız zaman yiyin diyen meslektaşlarımız da var, doktorlarımız da var. Ama geçmişten günümüze tıp literatürü diyor, şeker hastalarında ara öğün olacak, kronik rahatsızlığı olan insanlar az az yiyecek, mide sıkıntısı olan insanlar var, bunların beslenmesi farklı. O yüzden tek bir şablon yok ki diyette. Hani internetten ben diyet alayım veya birisi söylüyor, aa o diyet yapmış şöyle, ben de onu kullanayım mantığı var bizde. Ve bu mantıktan dolayı her yıl Türkiye'de şişmanların sayısı artıyor.
1: Evet.
0: Dünyada da şişmanların sayısı artıyor. Neden? Başkalarının başardığı şeyi biz kendimize direkt cut copy yaparak alıyoruz. Onu kendimize uygun hale getirmiyoruz. Biz gelen kişiye onun sağlığına, yaşına, boyuna, kilosuna, genel görüntüsüne göre bir takım şeyler söylemek zorundayız. Herkese aynı şeyi söylesek, o zaman bir süre sonra herkes aynı kalıptan çıkmış gibi olması lazım.
1: Tabii bir de şunun da etkisi var. Şimdi izliyoruz haliyle biz hem Hollywood yıldızlarını hem bizim sanat camiamızdan ünlü isimleri ve onların yaptıkları bir takım diyet programları da oluyor. Bu diyet programlarını ve çok fazla kilo verdiklerini de görüyoruz. Bu diyet programlarının aynısını adapte etmeye çalışıyoruz. Böyle örnekler de alıyoruz tabii ki. Bunun da
0: yurt dışından çok örnek var. Evet, Türkiye'ye geliyor, farklı isimlerle Türkçe'ye çevirip kendisinin programıymış gibi anlatanlar var. Şimdi şöyle söylüyorum, her insanın ırksal farklılıklarımız da var. Şimdi biz

0: üniversitede eğitim görürken Avrupa ırkı, Amerika ırkı, Asya ırkı, Afrikalı insanların ırklar arasında farklılık var. Bunların cüste, kafa yapısı, vücut tipinde de farklılık var. Yani siz diyeti kime veriyorsunuz? Hangi yaşa veriyorsunuz? Hangi görüntüde insana veriyorsunuz? Bu önemli. Şimdi 1.80 boyundaki insanlar için bahsedilen bir standart kriteri, Türkiye'de bayanlar için 1.59-1.60, erkekler için 1.70 standartında olan bir ülkede nasıl uygulamaya çalışırsınız? Birçok kişi gelip bana şunu söylüyor. Boyla kilo arasında 10 kilo olacakmış diyor. Vallahi Avrupa için geçerli diyorum. Orada 1.80 boyunda olan bir erkek 70 kilo olsun, 1.70 boyunda olan bir bayan 60 kilo olsun, mantıklı. Bizde 1.40 boyunda olan bayanlar var. 30 kilo mu olsunlar?
1: Evet, ne olmalı mesela? Vücut kitle indeksinden bahsediyoruz.
0: Evet, görüntüsüne bakıyoruz biz. Şimdi bir kişinin görüntüsü önemli. Şimdi siz diyelim ki ideal fit 36 beden giyiyorsunuz ama 70 kilo geliyorsunuz. Kemikleriniz daha ağır diyelim. Şimdi biz size tartıya bakıp da 70 kilo sizin için çok, biz sizi 50'ye indireceğiz dediğimiz zaman neyi indireceğiz? Belki fit görüntüde kişi. O yüzden rakamlar yanlış.
1: Rakamlara takılı kalmayacağız.
0: Tabii, rakamlara takılı kalmayacağız. Biz kişiyi göreceğiz. Onun fiziksel yapısına bakacağız. Spor yapıyor mu, yapmıyor mu? Bacağı mı uzun, bacağı mı kısa? Omuzu mu geniş, omuzu mu dar? Sadece göbeğinden mi kilo almış, yoksa sadece bacağından, baseninden mi kilo almış? Şimdi bunları bilmeden otomatikmen sen kilo vereceksin. İşte ben de size yazıyorum, bölgesel zayıflama diyeti. Böyle bir diyet yok. Yani biz üniversitede görmedik. Gösteren üniversite olduğunu da sanmıyorum. Hani bir insanın yemesi ve içmesiyle, hani kafamı küçülten diyet, yüzlerim çok tombik diyor bazıları, yüzüm küçülsün diyor. Bununla ilgili diyet varmış diyor. Ben duymadım diyorum, varsa getirin.
1: Kanım, o zaman değil, kan değerlerim bölgesel şu. Bölgesel zayıflama mümkün olmuyor.
0: Bölgesel zayıflama egzersiz de mümkündür. Şimdi bir insan nasıl vücudunu bölgesel olarak şekillendirebiliyor? Kollarınızı çalıştırsanız kollarınız gelişir. Omuzunuzu çalıştırsanız omuzlarınız gelişir, güçlenir. Sporculara bakın. Futbolcuların bacakları daha kalındır. Basketbolcuların kolları daha kalındır. Voleybolcuların elleri büyümeye veya elleri daha güçlüdür, daha büyüktür. Şimdi her spor yaptığınız özelliğe göre vücudunuz şekil almaya başlar. Şimdi bu insanlar da yiyor, içiyor. Ama sadece göbeğinden kilo almış bir insana, sadece göbeğinden alıyorsa, yediğini azalttığınız zaman göbeğinden verecek. Ama göbeği yumuşak kalacak, sporla eski haline daha çabuk gelecek. Ama onun şöyle deme lüksü olmuyor. Şimdi bir kişi geliyor diyor ki, benim sadece bacağım kalın, bacağımdan inceleyeyim diyor.
1: Evet.
0: Ölçüm cihazlarımız var. Hastanelerde ölçüyoruz. Kolu, bacağı ayrı bir şekilde. Bacağa bakıyoruz, bacakta kas kitlesi çok. Diyoruz ki siz daha önceden belki egzersiz yapmışsınızdır. Evet diyor, zamanında diyor folklere gittim, oraya gittim, buraya gittim. Bacak kalın. Diyor, bu bacağı inceltemez miyim? Bacağı inceltmeniz için diyorum ideal ağırlığınızın da altına gelmeniz lazım. Çünkü ideal görünüyorsunuz. Omuzunuzu
1: yani
0: kalınlaştırın diyorum.
1: Aslında sizin ideal gördüğünüz arasında
0: çok fark var.
1: Çok fark var.
0: Kesinlikle. Hani o rakamsal farklılıklar kriter, alt üst sınırı olan kriterler. Ve alt üst sınırı olan kriterler birbirine yakın değerler değil. Hani beden kitle indeksi dediğimiz rakamlarda ideal dediğimiz kişi 20 ile 24 arası diyoruz. Bakın 20 ile 24 arası kısa bir rakam gibi görünüyor ama belki de kişinin boyuna baktığımız zaman 7-8 kilogramlara kadar fark yaratabilir.
1: Peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi hani kafalarımız çok karışık ya. Beden kitle indeksini nasıl bulacağız? İsterseniz değerli izleyicilerimize bir hatırlatalım.
0: Şimdi beden kitle indeksini bulurken kişinin kilosunu boyunun karesine bölüyoruz, metre cinsinden. Diyelim ki siz 60 kilosunuz. Boyunuz 160 santim. 1.6'nın karesine böldüğümüz zaman bize bir değer çıkıyor. 20, 21, 22, 23, 24, 25 yani kilosuna göre veya zayıfsa 20'nin altında 19, 18, 17 diye değerler çıkıyor. Bu değerleri kriter olarak alıyoruz biz. Bu kriterlere bakıyoruz. Diyoruz ki ideal bir insanın en ideali 22-23 olması gerekiyor diyoruz. Kilosunu boyunun karesine böldüğü zaman. İdeal değeri bu. Ama şimdi bu ideal değerde profesyonelce spor yapmayan, vücut cüssesi, kas dokusu çok gelişmemiş kişiler için, yani sedanter yaşamdan normal yaşama, sizin benim gibi evinde işine gidip gelen, arada sırada egzersiz yapan insanlar için geçerli. Diğer kişilerde bu kriterler biraz değişiyor. spor yapan kişilerin kriterleri biraz daha farklılaşıyor. Hı hı. O yüzden herkesin kriterini belirlerken biraz önce dediğim gibi bazısına sizin ideal değeriniz 20 olabilir diyoruz. Hı hı. Çünkü şikayeti daha farklı. Bazısına diyoruz 24-25 bile normal dediğimiz kişiler var. Erkek bayan farkı var. Çocuklar tamamıyla farklı bir kategoride değerlendiriliyor. Bir de bayanların menopoz, doğum sonrası beden kitle indeksi değerlerinde biraz oynamalar yapmak lazım bence.
1: Peki şimdi bu noktada bir soru sormak istiyorum. Tabii diyetlerle kafamız karışıyor. Muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içinde de karışacak, evet. Ama kilo vermek kolay mıdır?
0: Kilo
1: çünkü
0: vermek
1: birçoğumuza göre çok zor. Bu da size sormak
0: kilo
1: istiyorum.
0: Kilo vermek esasında davranışsal alışkanlık değişikliği gerektiren bir olaydır. Kilo vermek bizim toplumumuzda kolay değildir. Neden kolay değildir? Bizim toplumumuzda yemek ısrarı vardır. Hani en önemli özelliğimiz misafirperverliğimiz.
1: Allah aşkına deriz.
0: Evet.
1: Ölümü göpe
0: mutlaka ye bunu deriz. Hani yemezse darılırız, üzülürüz. İnsanlar da kırmamak için yemeye başlarlar.
1: İkram evde ederiz, eve giderken de daha da evet. Veririz yani paketi.
0: Şimdi böyle bir toplumda şu var bizde. Benim gördüğüm yaklaşık 17 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. 17 yıldır gördüğüm şu. Gelen kişiler bana direkt şunu söylüyorlar. Bizde günler var. Bayanların çoğunlukla. Ben günlere gidiyorum, orada nasıl yemeyeyim? 15 günde bir gidin. Haftada bir günler var. Çocuklara yapıyorum, mecburen yiyorum. Eşim geç geliyor, mecburen onunla birlikte yiyorum. Yani esasında kriter şu. Hep başkaları için yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Başkalarının ne diyeceği, nasıl davrandığı, biz de o rüzgara göre sürükleniyor gibi onların peşindeyiz. Sizin ne yaptığınız önemli. Gittiğiniz yerde oturdum diyelim bir kafeye, hı hı. Bir tane çay içeceğim mesela. Psikolojik baskı var. Ya çay 1 lira, ben bir tane çay değil de yanına börek falan da veriyorlar. Mecburen onu da yiyeyim.
1: O promosyonlar da yakıyor canımıza.
0: Tabii promosyonlar da yakıyor. Mutlaka.
1: Peki şimdi hızlı kilo verdiren formüllerden konuşuluyor. Son zamanlarda da en fazla konuşulan bir beslenme mi desem, diyet şekli mi var? Alkali beslenme.
0: Evet.
1: İsterseniz ondan bahsedelim. Bir de karbonatla, özellikle parantez içinde söylüyorum, bu bir marka olmadığı için söylüyorum tabii ki, İngiliz karbonatı. Bununla hazırlanan suları içen birçok ünlü kişi de var.
0: Var.
1: Ve özellikle siz az önce bahsettiniz ya, göbek bölgesindeki yağları da erittiği söyleniyor.
0: Şimdi
1: isterseniz bu konudan biraz bahsedelim.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Alkali beslenme 3-5 aydır böyle popüler hale geliyor. Daha önce de var olan şeyler, hani değişik ülkelerde değişik uygulamalar yapan kişiler var, ünlüler var. Herkes kendine göre bir şeyler geliştiriyor. Nedeni şu. Şimdi medyanın önünde bir yaptığınız bir şeyle anılıyorsunuz. Farklı bir şey yapmanız lazım. Sürekli bir şeyler çıkartıyor insanlar. Bir de sürekli medyada olduğunuz zaman hani her gün yeni yeni bir şeyler üretmek zorunluluğu hissediyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Hani meslektaşlarım için de geçerli bu belki de. Yeni bir şeyler üretme ihtiyacından kaynaklanan bir şey. Bilinenin tekrarı gibi. Nasıldır? Sodyum bikarbonat.
1: Evet.
0: Formül bu. Sodyum bikarbonat nedir? Alkali bir yapıya sahiptir. Yani baziktir. İnsan vücudu, kimyadan hatırlayanlar, 1 ile 14 arası pH değerleri vardır. pH tam 7'de biz deriz nötr deriz. 7.1'den yukarıya doğru 14'e doğru çıkınca bazik, aşağı doğru inince asidiktir. O yüzden de şöyle var. İnsan vücudunda atığı olan, biz diyoruz mesela et ürünleri kanınıza geçtiği zaman üre, ürik asit değerlerinizi fazla tükettiğiniz zaman yükseltir. Et, asitli içecekler, ben çoğu. Hayvansal gıdaların çoğunun atıkları vardır. Bunlar kanı ve insan vücudunu asidik yapar. Akdeniz tipi bir beslenmemiz var. Sebze, meyve de bazik yapar. Daha çok sebze yiyin, daha çok meyve yiyin diyoruz. Meyvelerin de alkali değerleri yüksektir, pH değerleri. O yüzden de kanımızı bazik yapar. Ortalama insan kanı 7.3 ile 7.4 arasındadır pH değeri. Şimdi kişiler çıkıp diyorlar ki içtiğimiz suların bile pH değerleri çok düşük. Belki çok düşük olan var ama ortalama piyasada hani markadan bağımsız olarak kaliteli su diyeyim. Kaliteli suların pH değerleri 7.5 ile 8 arasındadır. Üzerlerinde de yazıyor. Bu alkalidir, baziktir.
1: Zaten hala hazırda alkali su oluyor.
0: Evet, alkali su oluyor hala hazırda. Hani bunun içerisine ekstra

0: Bir karbonat kattığınız zaman ne olur? Bir kez midenizi de düşüneceksiniz. Uzun süre bir karbonat kullanmam mideme fayda ve zarar verir mi? Tansiyona zarar verir mi, vermez mi? Doktorum buna izin veriyor mu? Kullandığım ilaçlarla bir problem yaratır mı? Bir kaşık atın diyorlar.
1: Evet.
0: Bir tane maden suyu için diyorum ben de bazen.
1: Aynı şey mi?
0: Hemen hemen aynı şey. Bir karbonatlı maden suları da var. Marka marka üzerinde yazıyor.
1: Şimdi
0: orada İngiliz karbonatı diye bir karbonat var. İngilizler karbonatı bulduysa o zaman karbonatın ismi İngiliz karbonatı olsun. Ne diyorlar? İşte daha safmış. Sodyum bikarbonatın daha saf hali ne olur bilmiyorum. Şimdi bikarbonat diye bir şey var. Çamaşır deterjanlarında kullanılıyor beyazlatmak için. Sodyum bikarbonat var. Sodyum bikarbonatı insanlar kullanıyor. Nerede kullanıyor? Bir hastam bana dedi ki her gün içsem dedi bu karbonatı ne olur dedim. Valla ben dedim bazen o bikarbonatı içebilirsin dedim. Keke, böreğe, pastaya katıyoruz dedim. Bazen de dedim benim kulak burun boğaz mütehassıs arkadaşlarım var dedim. Boğazımda gıcıklanma olduğu zaman karbonat tuz karıştır deniz suyu yaparsın. Gargaraya iyi gelir diyorlar dedim. Hani ekstra tüketmek ne işe yarar? Asit salgısını, baz salgısını, bazik durumu arttırırsa iştahımızı azaltabilir. Bakın ama azaltabilir diyorum. Ama ne gibi zararları olur konusunda kişiler kafasında bir soru işareti oluşturmalı. Artı bizde hep sınırsız kullanım var. Şöyle bir şey var. Bir yerine iki tane ilaç alırsam daha fazla mı iyileşirim? Yani bir kaşık yerine iki kaşık alırsam daha fazla mı yararı olur? Benim dediğim şu, suların bikarbonat oranları, kaliteli suların uygun. Doktorunuz size ekstra bir şey önermiyorsa, televizyonda bugünlerden sonra göreceğiniz yeni bir ilaç çıktı, 10 kilo zayıflatıyor, şunu içine katın, şunu fazladan yiyin denilen bütün uygulamaların hiçbiri tıbbi değildir. Tıbbi olmayan uygulamaları da televizyonda çıkıp anlatmak sadece medyatik şovdur. Başka bir şey değildir.
1: İlaçlar zayıflatır mı diye konuşacağız ama bu isterseniz alkali suyla ilgili yapılan yorumları ben sizinle paylaşayım. Mesela şöyle deniliyor. Tabii bunlar çok iştah kabartan şeyler ve hepimizi ben bile okurken acaba yapsam mı diye düşünmedim değil. Mesela şöyle bir formül var. 1,5 litre suya bir tatlı kaşığı İngiliz karbonatı onlar kaydıyla karıştırıyorsunuz ve içiyorsunuz. Diyor ki çok dengesiz bir şişkinliğe sahiptim. Vücudumda ödem tutuyordu. Ama bu suyla birlikte bütün bu şikayetlerimden kurtuldum. Dahası cildim işte yenilendi, gençleşti. Zayıflama sürecinde çok fazla yardımını gördüm falan diyor. Ve açık açık da aslında vücuttan nasıl atıldığını anlatıyorlar. Ne kadar doğru. Gerçekten
0: doğru.
1: Çok cezbedici.
0: Bakın,
1: bunların hepsi.
0: Şöyle cezbedici. Şimdi bazen diyete başvuran kişiye boş bir kağıt uzatıyorum. Al bunu doldur getir diyorum bir hafta. Diyetim bu diyorum. Bir hafta sonra geliyor kilo vermiş. Niye? Kontrol aşamasında olduğu için veya ben onu ikna etmişim kilo vereceğine. Bazı şeylerin az da olsa plasebo etkisi vardır. İnsanı daha iyi hissettirir. Mesela zayıflama çayı diye satılan çayların hepsi diüretik etkili çaylardır. Hepsi. Yüksek miktarda idrar söktürücüdür. Vücuttan sıvı kaybettirir. Tartı üzerinde kilo verirsiniz. Böyle bir uygulama var. Ödem giderici çaylar vardır. Vücuttan daha fazla suyu attırır. Metabolizmayı hızlandırıcı dediğimiz kafein alırsınız. Yüksek miktarda tansiyonunuz ve kalple ilgili sıkıntınız yoksa metabolizmanızı hızlandırır. Ama hani uzun dönemde ne gibi sağlık şikayetleri yapar? İşte o kısımda kişinin metabolizması vücudu çok önemli. Karbonat vücudu bazik yapıyor diyoruz. Bazik yapması vücut için daha sağlıklıdır. Vücut asidik olursa gut hastalığı vardır. Ürik asit metabolizması bozulur. Bakın vücutta ürik asit miktarı arttığı zaman kanda kişinin vücudunda çeşitli sıkıntılar başlıyor. Damla hastalığı da deniliyor. Zengin hastalığı da deniliyor. Çok et yiyenlerde oluyor. Evet. Şimdi alkali beslenmeyle ilgili tuza ihtiyacı yok. İnsanlar oturup sebze yesinler. Biz sebze yemeyen bir toplumuz. Bakmayın. Akdeniz tipi beslenme diyoruz ama her yerimiz dönerci, her yerimiz fast food. Hani başka ülkelerin fast food'una ne kadar çamur atıyorsak kendi fast food'larımıza da bakmamız lazım. Biz çok miktarda tüketmiyor gibi görünsek de ekmeğin içerisinde eti seviyoruz.
1: Evet.
0: Onu tüketiyoruz. Beyaz ekmek de orada asidik yapıyı arttırıyor. Şekerli unlu kurabiyeler de asidik yapıyı artırıyor. Hangi ülkede bizimki kadar çeşitli baklava, tatlı, börek, çörek, pasta kültürü veya yemek kültürü var? Ama bu yemek kültürü içerisinde bize başvuran birçok kişiyi görüyoruz. Sebze yiyor musunuz? Hayır. Çocuklar zaten hiç yemiyorlar. Çünkü anne babaları yemediği için yemiyorlar. Evde yapılmadığı için yemiyorlar. Çalışma hayatımızla birlikte kopya ettiğimiz ülkelerin beslenmesini almışız. Fast food beslenmeyi hızlı bir şekilde hayatımıza sokmuşuz. Öğlen yemeğinde bir saat yemek aramız var. Biz 10 dakikada yiyip geri kalanda oturuyoruz.
1: Evet, hızlı hızlı yiyoruz.
0: Ve bile. Bakın birçok yerde zeytinyağlı yapan bir yer bana tarif eder misiniz? Nerede yapılıyor? Hangi semtte nereye gidip zeytinyağlı bir şey yiyeyim? Dediğim zaman yok. Kişi evinden götürmek zorunda kalıyor. O da iş yerinde psikolojik baskı oluşturuyor. Bazik beslenmek istiyorlarsa oturup daha faydalı bir şey söylüyorum. Sebze meyve yesinler. Bunları yedikleri için hem vitamin mineral alırlar hem vücut kendi kendine dengelerini sağlar. Hani ekstra bir şeye ihtiyaç yok. Eskiden çok karbonat içiyorlardı, o yüzden insanlar zayıftı. Karbonat içmeyi unuttuk. Yenilerde tekrardan getirip koyalım karbonatı da herkes zayıflasın.
1: Böyle bir şey yok.
0: Hani bilimsel olarak ispatlasınlar, biz de uygulayalım.
1: Şimdi ben programın ikinci bölümünde size metabolizmayı hızlandıran besinleri de soracağım. Bir de hani nasıl kısa sürede zayıflarız, en azından ufak tefek diyorlar. Siz sağlıklı bulmuyorsunuz ama onu da öğrenmek istiyorum. Fakat hani biraz daha isterseniz devam edelim bu diyet tarzlarına. Protein ağırlıklı beslenme çıktı mesela.
0: Şimdi geçen sene veya ondan önceki seneden itibaren bir diyet yayılmaya başladı. Eskiden de vardı bu. Biz üniversiteden mezun olurken ismini söylemeyeceğim. Daha çok pilotların kas gücüyle çalışan, yüksek basınca maruz kalan insanların uyguladığı bir diyet vardı. Bu diyette et ürünlerine 0 puan verilirdi. Et yesinler diye. Etten sonra sebzeler de dahil olmak üzere hamur işleri, karbonhidratların da puanı 80-90-100'e kadar çıkardı. O diyeti yıllarca popüler oldu, uygulayanlar oldu. Bitti.
1: Evet.
0: Yani onun ömrünü doldurdu, öldü diyeyim. Şimdi onun aynısını yeniden doğdu başka bir isimle, yeniden doğuyor başka bir isimle. Şimdi bize başvuran kişiler şunu söylüyor, ben de görüyorum toplumda. Yüksek oranda diyor, ben et tükettiğim zaman daha fazla kilo veriyorum. Doğru mu? Doğru.
1: Niye doğru?
0: Nedenini şöyle söyleyeyim. Yüksek protein alıyorsunuz, proteinlerin sindirimi kolay değildir, zordur.
1: Tok tutuyor
0: uzun süre, vücut tarafından da en küçük parçalarına ayrıştırılıncaya kadar daha fazla enerji harcıyor. Ama biraz önce dediğim, insanlara niye karbonat için diyorlar? Yüksek oranda asiditesi yükseliyor vücudun. Karaciğer enzimleriniz yükselebilir. Tansiyon, kalp gibi şikayetleriniz artabilir. Aşırı derecede kolesterolünüz, trigliseritiniz yükselebilir. Özellikle pişirme yöntemine bağıntılı olarak. Geçici bir çözümdür. Ömür boyu et yiyecek haliniz yok. Biz diyoruz ki bütün dünyada diyor beslenme piramidi var. Akdeniz tipi beslenme dünyada en sağlıklıdır ve en uzun ömür sağlıyor. İnsanların amacı ben kısa yaşayayım ama ince olayım mı, yoksa uzun sağlıklı bir yaşam mıdır? Uzun bir sağlıklı bir yaşamsa o zaman Akdeniz tipi beslenmeyi uygulamamız lazım. Biz oturup sadece et yersek veya sadece et yoğurt yemeye başlarsak uzun süreli, o zaman sağlık şikayetlerimiz olur. Tamam, kilo veririz. Ama sadece bedenimiz kilo vermez. Kalbimiz de, karaciğerimiz de, organlarımız da kilo vermiş veya zarar görmüş, bu işten yıpranmış olur. Kısa süreli yapılabilir. Ama kısa süreli yaptıktan sonra hemen vücudun dengesini sağlamak için sebze meyveye geri dönmemiz gerekir. Uzun süre yapılmaz. Ve yapanlar, herkesi görüyorum. Belki internetten mesaj yazarlarmış. Kaç kişi yapmış da bir yıl iki yıl kilosunu korumuş? Bana onu söylesin.
1: Çok az.
0: Hani kilo verenlerin %70'i, buradan söylüyorum, kilolarını geri alıyorlar. Geri almalarının sebebi de eski beslenme alışkanlıklarına geri dönmeleri.
1: Aslında bir hayat tarzı haline gelmesi gerekiyor beslenmenin.
0: Hayat tarzı haline gelmesi gerekiyor. Ve hayat tarzı haline gelmesi gerekirken çocukluktan itibaren bunun bir eğitimi olması gerekiyor. İnsanlar daha iyi, daha sağlıklı nasıl beslenebilirler? Çocukluktan öğretebilirsiniz. Nasıl öğretebilirsiniz? Evde anne babanın yemediği bir şeyi çocuğa yediremezsiniz. Anne baba ne yiyorsa çocuk da onu yiyor. Dün bir arkadaşıma dedi, bu çocuklar niye şişmanlıyor dedi. Vallahi dedim restoran

0: Ranta gidin oturun anlarsınız niye şişman diyor. Ben 100 kiloyum işte diyelim eşim 70 kilo. Çocuk da 4 yaşında 5 yaşında. Siz bize birer porsiyon kebap getirin. Çocuk da birer porsiyon kebap. Kebabını ye bitir. Veya işte onu mutlaka ye bitir. Çocuk bu kadar. Siz 100 kilosunuz. Aynı porsiyonları yiyorsunuz. Ondan sonra benim bu çocuğum niye şişmanlıyor diyorsunuz.
1: İsterseniz kısa bir araya gidelim. Evet. Aranın ardından bu keyifli sohbete tekrar döneceğiz. Şimdi kısa bir ara sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Stüdyoda değerli konuğumuzla birlikteyiz. Türkiye Hastanesi'nden beslenme ve diyet uzmanı Sayın Bahattin Arslan'la. Keyifli bir söyleşi devam ettiriyorduk. Şimdi tabii sorular da gelmeye başladı. Soruların ardından size soracağım. Hani tamam gelelim, diyet de yapalım. Ama bu diyet programlarına uymamız tabii pek mümkün olmuyor. Hele o listeler verilince moralimiz daha da bozuluyor. Tabii. Ama sizin farklı, bambaşka bir formülünüz var. O formülü de konuşacağız. Ama isterseniz sevgili izleyicilerimizi çok bekletmeyeyim. Ömer Sarıarslan'ın bir sorusu var. Hani az önce karbonatlı sudan bahsetmiştik ya. Bu da çok fazla konuşuluyor. Ve hani yararını gördüm diyenlerin sayısı da çok fazla. Elma sirkesi yağ yakıyor deniliyor. Bunu sorar mısınız değerli hocamıza demişler.
0: Şimdi bakın yağ yakma mevzusuyla ilgili televizyonda da gösterildi. Hı. Elma sirkesinin içerisine bir parça kuyruk yağ atabilir.
1: Evet.
0: Limonun içerisine bir parça kuyruk yağ atabilir. Kaynamış suyun içerisine bir parça kuyruk yağ atabilir. Öyle durur. Ateşte de pişirebilir. Suyu uçar yine küçük kalır. Şimdi
1: test etmek amacıyla.
0: Evet, yağın yanması insan vücudunda farklı bir metabolizmadır. İnsan vücudunda enerji ihtiyacı açığa çıkarttığınız zaman vücut ilk önce şekere başvurur. Kandaki ve karaciğerimizdeki şeker deposuna. O yetmezse hücrelere emir yollar. İçerinizde mevcut olan depoladığınız yağları dönüştürün tekrardan. Yağ asitleri ve ondan sonra da enerjiye dönüştürün. Yağın yanması bu. Dışarıdan bir şey insan vücuduna ekstradan yağı yakması için etkili değildir. Yağı yaktığı söylenen bazı maddeler, zamanında ilaçlar vardır. Bu ilaçlar da yakmaktan ziyade vücuttaki emilimi etkileyen ilaçlardı. Kimisi de alımı etkileyen ilaçlardı. İnsanlıkta şişmanlık başladığı tarihten şu zamana kadar ki tek bir formül vardır. Alınan enerji, harcanan enerjiden bir yükse kilo alırsınız.
1: Bu kadar basit formül.
0: Bu kadar basit. Hani bir kişi diyor ki benim hormonlarım kilo aldırıyor. Tamam ben seni bir yere kapatayım. İhtiyacın kadar besin veririm. Hormonların hadi sana kilo aldırsın.
1: Bir de genetik diyoruz mesela. Annem babam kilolu. Genetiğin ben de kiloluyum
0: faktörü
1: yani.
0: Şöyle. Hani %20'lerden %80'lere kadar çıkıyor. Şimdi değişik araştırmalar var. Mesela çocukken anne babası şişman olan çocukların da şişman olma ihtimali yüksek. Hatta son yapılan araştırmalarda çocukken şişman olan bireylerin %30'u ileriki yaşlarda da şişman olarak görülüyor. Anne babası şişmansa o da şişmanlıyor. Nedeni de çok basit. Anne babası nasıl besleniyorsa kendisi de öyle beslendiği için ve buna hiç dikkat etmiyor. Çünkü gördüğü beslenmeyi bir sonraki nesle bir sonraki nesle aktarıyor. Belki de genetik olan bu yeme biçimidir. Yediklerini değiştirmesi
1: aslında
0: lazım.
1: Aslında hani öyle değişmeyecek bir durum değil.
0: Tabii bu. Değişmeyecek bir durum değil. Genetiğin etkisi var ama genetiğin etkisi şu değil. Tamam benim annem 100 babam 100 kiloydu. Kesin ben de 100 kilo olacağım. O yüzden hiç uğraşmama gerek yok. O zaman ben de çalışmayayım.
1: Şimdi Özgür Keçici'nin yine bir sorusu var. Demiş ki 35 yaşında 1.68 boyunda 78 kilo ağırlığındayım. 4 hafta önce 81 kiloyken zayıflamaya karar verdim. Şu anda yaptığım özel bir uygulama yok. Kahvaltımı normal yapıyorum. Öğle yemeğini de ortadan kaldırdım. Bu doğru mu mesela? Akşam da yemek sırf ekmekle dilediğim kadar yemek yiyorum. Öğlen sadece elma yiyorum. Diyor ki aile hekimine danışmış. Yürüyorum diyor 10 kilometre civarında. Bu yolla 4 haftada 3 kilogramdan fazla kilo verdim. Bu doğru mu acaba diyor.
0: Şimdi bakın doğru mu yanlış mı kelimesi birçok kişi internetten olsun televizyondan olsun program yapan kişilere bana da telefon ediyor. Ben şuyum buyum. Ben şunu yaptım şu kadar kilo verdim doğru mu yanlış mı? Şimdi bir kişiye doğru mu yanlış mı denilebilmesi için ilk önce kişinin bir dahili muayeneden geçmesi lazım. Nedir? Bir sağlık şikayeti var mı? o sağlık şikayetine göre. Şekeri var mı, tansiyonu var mı, kolesterolü var mı, trigliseriti var mı, karaciğer yağlanması var mı veya kronik bir hastalığı var mı, psikolojik problemi var mı, buna göre bir ilaç kullanıyor mu? Ondan sonra ona göre biz beslenmeleri değiştiriyoruz. Hani yüksek şekeri olan insana boş öğünlerde meyve vermiyoruz sadece. Ürik asidi yüksek olana bazı et gruplarını çıkartıyoruz. Karaciğer enzimleri yüksek olanın beslenmesinde değişiklik yapıyoruz. Ona göre yine kilo veriyor. Hı hı. Ama vereceği kilonun 4-5 olması, 2-3 olması önemli değil. Sağlığında bir ay sonra tekrardan tetkik isteyip yapıldığı zaman bunlarda düzelme var mı pozitif yönde? En önemlisi o.
1: Mutlaka tahlil yaptırmamız
0: hani bir,
1: gerek.
0: Bu tarzdaki bir söze buradan yaptığınız doğrudur böyle devam edin desem 3 gün sonra bir sağlık şikayeti olsa gitse de televizyonda durdum doğru dediler. Bence hani bunun değerlendirilebilmesi için ben ilk gelen kişiye bir tane boş kağıt veriyorum bazen. Diyorum ki bana bir hafta boyunca yediğinizi yazın gelin. Hı-hı. Geliyor bakıyorum. Diyorum sizin şişmanlanmanıza neden olan 2-3 tane şey var. İşte bunlar. Biz bunları değiştirmeye çalışırız. Ben ondan vazgeçemem. Bazısı diyor ben su içemem. Hı-hı. Ona alternatifler üretiyorum hemen. Suyun alternatifi olabilecek şeyler. Alternatifi yok diyorum. İçmeye çalışıyorum. Midem bulanıyor. İçemiyorum diyor. Yıllardır içmiyorum diyor. Meyve suyu, taze meyve suyundan veya bazı bitkilerin kaynatılıp su haline getirilip gün içerisinde içilmesini öneriyorum. Onun da hani hepsini bir araya karıştırıp da toplu halde tüketmek değil. Hı-hı. Bir kişiyi zayıflatmak istiyorsanız onu psikolojikmen etkileyebilmeniz lazım. Yani kişiyi ilk önce sizin probleminiz bu. Bunları yaparsanız zayıflayacaksınız, sonuçta şunu alacaksınız. Hı-hı. Dememiz lazım. Ama kişi kilo odaklı gelirse size, herkes kilo odaklı geliyor. Benim 5 kilo vermeye ihtiyacım var veya 10 kilo vermeye ihtiyacım var. Hızlı kilo vermeye ihtiyacım var. Hızlı kilo alacağını da ben garanti ediyorum. Bir kağıda yazayım koyayım cebine. Sen 10 kilo ver, 3-5 ay sonra belki 15 kilo alacağını ben garanti ediyorum. Cebine yazayım kağıdı koyayım. Çıkarsın söylesin sonra. İşte Türkiye Hastanesi'nden diyetisyen Bahattin Aslan demişti diye. Buyurun cebine koyayım.
1: Peki şimdi bazen diyorsunuz ki ben boş kağıt da veriyorum.
0: Evet.
1: Ama buna rağmen zayıflıyorlar.
0: Neden
1: ne
0: zayıflıyor?
1: Zayıflıyorlar?
0: Neden zayıfladığını söyleyeyim. Şimdi kişiyi dinledikten sonra bakıyorum. Birçok kişinin ortak problemi şu kahvaltı yapmamak. Benim verdiğim boş kağıtta kahvaltı, öğle, ara gibi bir çizelge var. O çizelgeyi veriyorum. Kişi bakıyor kahvaltı yok. Ya diyor şimdi ayıp olacak diyor. Diyetisyene de ben kahvaltı da yapayım diyor. Küçücük de olsa bir şeyler yemeye başlıyor. Ara yazmış diyor ben arada yemiyorum diyor. Bizde şey vardır toplum olarak. Üniversitede bir çalışmaya gitmiştik. Çok fakir bir eve gittik. Beslenmesiyle ilgili sorular soruyoruz. Kahvaltıda ne yiyorsunuz diyoruz. İşte sucuk yiyoruz, salam yiyoruz, yumurta yiyoruz. Şimdi bakıyoruz onları aldık. Gün içerisinde yediği şeylere baktık. Çok fakir bir semt. Yemedikleri de yani genel olarak belli. Hocamıza götürdük. Siz bunu uydurmuşsunuz atmışsınız dedi. Yani kendi başı evde doldurmuşsunuz. Şimdi biz olmayan şeyi anlatmayı severiz. Hı-hı. Abartmayı severiz. Kilo problemi yaşayan insanlar da çok fazla yediklerini kağıda yazdıkları zaman görüyorlar zaten. Birincisi bu.
1: Tabii dürüstçe ben yazmak lazım
0: evet,
1: ama.
0: Ben zaten söylüyorum. Burası okul değil diyorum. Siz dürüstçe yazacaksınız. Ben ona bakacağım. Sizin ben küçük problemlerinizi çözeceğim. Küçük kilolar kaybedeceksiniz. Kilo kaybederken farkına varmayacaksınız. Ben size şunu taahhüt etmiyorum. Diyorum hiçbir zaman için. Birisi kilo vermiş. Çok güzel. Gelmiş. Aynısını ben de verebilir miyim? Aynı kişi değilsiniz. Hı-hı. Aynısını verip veremeyeceğinizi davranışsal değişiklik yapıp yapmayacağınıza bakacağız. Eğer bir sağlık şikayetiniz yoksa diyorum. Egzersiz yapıyorsanız ben diyor spor yapamam. Yürüyün diyorum. Pasif egzersizler yapın. Merdiven kullanın. Asansör kullanmayın. Evinize bir durak geride inin, yürüyün. Hı hı. Veya markete her gün çıkın, bir tur atın. Ben diyor dışarısı yağmur yağıyor, çamurdur. İşte yaşadığım yer güzel değil. Yakınlarda her semte bir tane AVM diktik zaten. Gidin diyorum sırayla bütün katları dolaşın. Hı hı. Geriye gelin. AVM'de yürüme egzersiz olmuyormuş. Valla evde oturma yürümekten daha kötü bir şey. Bir tur bile atsanız benim için belki yaklaşık 3000-5000 adım atacaksınız. O bile sizin için bir enerji yakmadır. Ve o süre zarfında da aklınıza otururken, televizyon izlerken yemek yeme geliyor insanın aklına. Boş geçmeyelim diye biz de çayın yanına bir şeyler tabii yiyelim diye. En azından onu yapmamış oluyorsunuz. Davranışsal değişiklik en önemlisi bu. İkincisi uygulamalar vardır. İnsanın kafasında bilimsel olmayan, internetin taahhüt ettiği uygulamalar var. Şimdi bu uygulamaları uygulayan biri çok zayıf diyor. Kişi onu görüyor. O kişi diyor ki ona, ben yaptım süper oldum. Hiçbir sağlık şikayetini söylemiyor. Miden ağrıdı mı? Reflün veya gastritin oluştu mu? Hipoglisemilere giyiyor musun? Ayılıp bayılıyor musun? Kanına baktırdın mı? Belki anemik oldun onları yaparken. Hı hı. Şimdi bunları bilmediği için fiziksel olarak bakıyoruz. Ne diyoruz? 80'den 70'e inmiş. İnmiş de sağlıklı inmiş mi acaba? Tabii, sağlık da bir insanın önemli. Yüzüne baktığınız zaman, görüntüsüne baktığınız zaman belli oluyor. Kişi eğer yatıp uyuyorsa ve çok zayıfsa bu kişiye ben sağlıklı diyemem. Hı hı. Hareket etmiyorsa, yürüyecek takadı kalmadıysa, zayıf olmuş bir anlamı yok ki. Bu vücudu diyorum ki bir ömür taşıyorsunuz ve bir ömür taşıyacaksınız. Bana 10 yılda 20 yılda aldığınız kiloyu bir ayda 2 ayda verdirtir misiniz diye gelmeyin. Sağlıklı kilo vermek istiyorsanız, kalıcı kilo vermek istiyorsanız artık kilo verirken de hiç kimsenin hiçbir şeyini uygulamıyorum. Üniversitemizde bize ne öğretildiyse, hı hı, sağlık açısından hastanede de bakın popüler uygulamalar değil. Hı hı. Çünkü hastane insanların şifa bulabilecekleri bir yer. Oraya gelen bir insan şifa bulamıyorsa veya geldikten sonra farklı şikayetleri olacaksa o zaman oraya gelmesin.
1: Peki hocam bir soru daha sorayım isterseniz. İsmail Bey göndermiş. Diyor ki benim bulunduğum ilçede doğal alkali su var. Tahlillerini de yaptırdım. İçilebilir raporu geldi. Bahattin Bey bu konuda yardımcı olursa sevinirim. Sigarayı da bıraktım diyor. Bir yılda 15 kilo aldım. Zayıflamak için spor yapıyorum diyor.
0: Çok
1: bölgesel
0: güzel.
1: Çalışıyorum. Bu suyu da içiyorum. Başka ne yapmalıyım diyor.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın bölgesel ve yöresel farklılıklar var. Suyun tadı, lezzeti. Dediği gibi birçok bölgede kaynak sularının alkali oranı yüksek. Alkali oranı yüksek olması suyun kaliteli olduğu anlamına da gelir. Hı hı. Yani arıtıp çeşme suyu içmiyoruz biz birçok yerde. Doğal kaynak sularımız var, arıtılmış sularımız var. Ve bunları içtiğimiz zaman bunlar tabiattan bizim için çıkıyor. Ve her bulunan yörede belki o yörenin insanları yıllardır içiyorlar.
1: Doğal olarak içiyorlar.
0: Evet, doğal olarak içiyorlar. Doğal olarak içtikleri için hani ekstradan suyumuz çok kalitesizse, kötüyse bunu alkali hale getireceğiz. Ama Sağlık Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız bizim sularımızı denetliyor. Piyasada satılan suları. Hani suyun ben alkali oranı 7'yi de bunu 5'e düşürdüm. Asidik su yaptım. Alın bunu için demiyor. O zaman ben kola içim, gazoz içim. Zaten evet. Belli. Asidik yapılan şey koladır, gazozdur. Onu içtiğiniz zaman asidik oluyor. Sular alkalidir bizim. Sularımızın birçoğu alkalidir. Ama alkalilik derecesi illa hani 9 olanı için. Acı su içemeyen var. Biraz daha yumuşak tatlı su içmeyi evet. seviyorlar. Diyorum ya vücut zaten kendi dengesini sağlıyor. Sizin dengeyi bozan şey kötü beslenmeniz. Yani gereğinden fazla et tüketmeniz, gereğinden fazla yumurta tüketmeniz, gereğinden fazla sebze veya meyve için bile söyleyebilirim. Her şeyi gereğinden fazla vücudunuza göre fazla tüketirseniz bunun vücutta dengeleri var. Dengeyi bozuyorsunuz.
1: Peki hocam şimdi kısa kısa isterseniz yaklaşık 1,5 dakikamız var. Ben soruları yetiştireyim. Hatice Hanım göndermiş. 1,5 önce doğum yaptım. Çocuğum 6 aylıkken sağlıklı beslenmeye dayanan sebze, meyve, et dengeli bir şekilde diyet yaptım diyor. Haftada 2 kilo vererek toplamda 12 kilo verdim. Fazla kilom hala var diyor. Fakat yine aynı, bu da enteresan. Yine aynı diyeti yapıyorum ancak şimdi kilo veremiyorum. Ne yapmam lazım?
0: Nedeni şu. 100 kilogramlık bir insan ortalama kalori değerleri de vardır diyetlerin aşağı yukarı. O kalori değerinde almaya devam ediyordur. 100 kilogramken o kalori değeri onun için diyelim ki vücuduna %10-15 açık oluşturabiliyordu. Şimdi 10 kilo verdi 90'a düştü. Aynı kalori değerine devam ettiği için sabitlenir. Sabitliği iki şekilde bozabilirsiniz. Ya gereğinden fazla hani daha önce yaptığınız yarım saat egzersizi bir saate çıkartarak ya da yediğinizi biraz daha aşağı düşürerek.
1: Kalori
0: ama
1: değerini düşürerek.
0: Bu sağlıklı mı değil mi diye kişiyi görüp söyleyebilmek lazım. Kişinin vücuduna bakmak lazım. Günlük enerjisinin ne kadar olduğunu ölçmek, hesaplamak lazım. Ona göre söylemek lazım. Hani burada diyelim 1200-1300 kalorilik bir diyet yapıyordunuz. Onu 1000'e düşürün demek. Belki halsizlik, bitkinlik, yorgunluk yapacak sizde. Egzersizinizi iki katına çıkartın diyoruz. Diyeceksiniz çocuğum var çıkartamıyorum. O orta noktayı bulabilmek için şunu istiyoruz. Diyete başlayan kişi bir defa bir uzmana başvursun. Bir defa. Bir defa bile yeterli bakın. Bir defa bile size anlatacağı şeyler Şöyle bir şey yapmıyoruz biz. Geldi. Ha çok kilolusun. Buyurun alın bunu gidin demiyoruz. Konuşuyoruz. Bu iş konuşmayla.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Değerli vaktinizi bize ayırdınız. Önemli konularda bilgiler verdiniz. Evet. Yarın aynı saatte Sağlıklı Türkiye programıyla burada olacağız. Şimdi hoşça kalın.
2: Sağlıklı Türkiye. Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 29, Sure Hakka Suresi 1-52. Ayetler, Me'ariç Suresi 1-44. Ayetler, Nuh Suresi 1-28. Ayetler.
1: Sayfa 566-570.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani, Kuddise sirruh, namazı hafife almak. Namazı bile bile kılmayıp üzülmeyen ve kaza etmeyi de maalesef düşünmeyen, azap çekmekten dahi korkmazsa bunun için, küfre girip imanı kaybolur o kişinin. İbadeti harama benzetip öyle yapmak, mesela çalgı ile, şarkı ile namaz kılmak yahut çalgı çalarak okumak da Kur'an'ı, küfür olup böyle yapan zayi eder imanı. Bir veli buyurur ki, insanı Cenab-ı Hak oyun eğlence için yaratmadı muhakkak. Yiyip içmek, keyif sürmek için yaratılmadık. Yalnız ibadet için yarattı bizi Halık. Resulün bildirdiği ibadetlerin hepsi, iyi düşünülürse bizedir faidesi. Kullara yaradığı için emrolunmuştur. Yoksa ibadetlerin ona faydası yoktur. Allah muhtaç değildir kulun ibadetine. Onları emirlerle şereflendirdi yine. Her şeye muhtaç olan ve çok aciz olan biz, bu büyük ihsan için teşekkür etmeliyiz. Oğlum, bugün mesela bir müdür bir işçiye emir verse herhangi bir işi yapsın diye, işçi o vazifeye ne de çok kıymet verir. Bana müdür bu işi verdi diye sevinir. Seve seve, zevk ile yapar onu o işçi. İftihar vesilesi yapar, hem de o işi. Şimdi yazıklar olsun, Allah'ın yüksekliği, o müdürünki kadar acep değil midir ki, onun emirlerine böyle çalışılmıyor ve evvela vazife, sonra namaz deniyor. Halbuki amirlerin amiridir Rabbimiz. Önce onun emrini ifa eylemeliyiz. Namaz, Hak Teâlâ'nın emridir, yani farzdır. Özürsüz kılmayana çok büyük ceza vardır.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı dağıtılan miras. Ehl-i Sünnet alimleri bilinmesi gereken her şeyi bildirmişlerdir. Nasibi olan bu bildirilenlere uymuş ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem varisleri olan o büyüklerin ahlakıyla ahlaklanmıştır. Nasibi olmayansa gününü gün etmek için uğraşmış, sadece dünyalık peşinde koşmuştur. Dünya melundur ve dünyada Allah için olmayan her şeyde melundur hadisi şerifi, Allah-u Teala'nın rızasına uygun olmayan her işin yanlışlığını gösteriyor. Ebu Hüreyre Hazretleri bir gün çarşıda giderken, herkesi işinde gücünde görünce, "Niye burada duruyorsunuz? Resulullah'ın mescidinde miras dağıtılıyor," der. Herkes alışverişi bırakıp dükkanları kapatırlar. Miras mallarına kavuşacağız diye Mescid-i Nebevi'ye koşarlar. Gelip bakarlar, orada dağıtılan bir miras göremezler. Ebu Hüreyre Hazretleri'ni "Niye bizi kandırdın?" derler. "Allah korusun, sizi niye kandırayım? Peki camiye gidince ne gördünüz?" diye sorar. "Kimi ilim, kimi Kur'an-ı Kerim, kimi de fıkıh öğreniyor," derler. Bunun üzerine Ebu Hüreyre Hazretleri, "İşte miras onlardır. Peygamberler miras olarak mal bırakmazlar. Onların bıraktığı ilimdir,

alimlerdir buyurur. Eğer bu dünyaya sivrisineğin kanadı kadar değer verseydim, düşmanım olan kafire bir yudum su vermezdim mealindeki hadisi kutsi, dünyanın ne kadar değersiz olduğunu göstermektedir. Bir insan neye kıymet verirse değeri de o kadar olur. Allahü Teala'nın bir gün olsun rahmetle nazar etmediği bu dünyanın peşinde koşanların değeri de dünyanın değeri kadardır. Dünyadaki tuzaklardan kurtulup da ahirete ulaşmak çok zordur. Çünkü yolda birçok engeller var. Yolda bekleyen üç düşman vardır. Bunlar şeytan, nefsi emmare ve kötü arkadaştır. Bunların hepsi cennete gideceklere engel olmak için gece gündüz çalışırlar. Nefsimiz 24 saat bizimledir. Nihai gayesi ise günaha sokmak değil, kafir yapmaktır. Hele hele kötü arkadaş ve kötü yayınlar hem dinden hem de namustan eder. Böylece o insan perişan ve rezil olur. İnsanın dini arkadaşının dini gibidir hadisi şerifi, kötü arkadaşın ne kadar tehlikeli olduğunu bildirmektedir. Biz çok bozuk olsak da arkadaşlarımız iyi olursa günah işlemekten korunuruz. Dünyada onlarla beraber olduğumuz gibi ahirette de onlarla beraber oluruz. Hindistan'da maymun avlamak için ağzı dar ama altı geniş büyük bir kavanozun içine muz koyup onu ağaca asarlar. Ucuna da bir çıngırak bağlarlar. Kavanozun ağzı sadece bir el girebilecek genişliktedir. Maymun gelir, elini kavanoza sokar. Ama muzu tuttuğu zaman yumruk halini alan eli kavanozdan çıkmaz. Tamahından muzu da bırakmaz. Muzla beraber elini kavanozdan çıkarmaya uğraşırken çıngırak çalar ve yakalanır. Hafız-ı Şirazi Hazretleri bunu anlattıktan sonra buyuruyor ki, işte avucunu açmayanın eli kavanozun içinde kalır. Bırakmak istemeyen herkesin akıbeti budur. Onun için elini açarsan kavanozdan çıkarır ve kurtulursun. Yumruk yapan daima kaybeder, açan kurtulur. Tamah edip de yumruğunu sıkan tuzağa düşer. Ama tamahı bırakıp da zekatını, sadakasını veren, yani arada bir avucunu açan yine çıkabilir. Avucunu hiç açmayanın akıbeti ise çok kötü olabilir. Hikmet ehli bir zata, efendim bu nimete nasıl kavuştunuz diye sorulunca der ki, bir sokaktan geçerken bir ustanın çırağıyla duvar ördüğünü gördüm. Usta boş elini uzatıyor, çırak tuğlayı eline veriyor. Usta dönüp duvarı yükseltiyordu. Elini boşaltıp uzatmadıkça çırak başka tuğla vermiyordu. Baktım, eli boşalıyor, sonra doluyor. Elinde tuğla varken yenisi gelmiyor. İyice düşününce anladım ki, boşun dolması için, yani almak için vermek lazımmış. Ondan sonra elimde avucumda ne varsa fakir Müslümanlara, din için yapılan hizmetlere verdim. Ben verdikçe yenileri geldi. Hep böyle devam etti. Allahü Teala'nın sevgisine, rızasına ve içinde bulunduğum nimetlere işte böyle kavuştum. İmam-ı Azam Hazretleri, paranın gittiği yerden geldiği yer belli olur buyuruyor. Demek ki hayra, iyi yerlere harcanırsa o para iyi yerden, kötü yerlere harcanırsa kötü işlerden kazanıldığı anlaşılır. Rızayı ilahiyi bırakıp rızayı nefse uyarak nafile hacca, turistik ziyaretlere gidilir mi? Bu kadar hizmetler, bu kadar muhtaç Müslümanlar varken ve rızayı ilahi buradayken niye nefsin isteğine uyulur? Bunun için sarraf gibi olmalı. Sarraf az çalışır, çok para kazanır. Ama köylü bütün sene uğraşır, sarrafın kazandığının %1'ini bile alamaz.

Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat. Senaryo İslam Gemici. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.

Ben İstanbul Maltepe Küçükyalı'dan Ekrem Başkan. Emeklilere maaş dağıtan bir kamu bankasında memur olarak çalışıyorum. Hani bir söz vardır: ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı diye. Yıllar var ki bu mısraları duyar dururum. Nice mutlu insanlar görürüz ki eşinden ayrıldıktan sonra koca bir çınar gibi çöküverir. Hatta ayrılık acısına dayanamayan kimileri eşinin ardından çok geçmeden vefat eder de kalbi ayrılığa dayanamadı deriz. Ve ölüm herkesin başında. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Neyse efendim, ben mevzuya geleyim. Hepimiz bir gün emekli olacağız. Emeklilerin hallerini görüyorum da içim parçalanıyor. Onları en yalnız bıraktığımız zaman maalesef onların hizmet edilmeye en muhtaç oldukları zamana denk geliyor. Hiçbirimiz günlük telaşımızdan başımızı kaldırıp da emeklilerle ilgilenemiyoruz. Ne emeklinin oğlu kızı, ne yakın akrabası, ne de senelerini verdiği devletin yetkilileri. Emeklilerin içlerinde öyleleri var ki bir maaşını almaya gidecek kudretten mahrum. Ama ne yapsınlar? Bu can bu bedende olduğu müddetçe yemeden içmeden olmuyor. Hele parasız hiç olmuyor. Ve beli iki büklüm dahi olsa sabahın erken saatinde 3 kuruş emekli maaşı için banka önünde kuyruk beklemek zorunda kalıyorlar. Hala devletin emeklilere bir minnet borcu olarak bazı kolaylıklar sağlamasını bekliyoruz. Ama nerede? İnsan ne ekerse onu biçer atasözünden ibret almayacak, yarının emeklileri olarak bugünün emeklilerine bir kolaylık sağlayamayacak mıyız? Niçin bu kadar içlendiğime, niçin kahrettiğime biraz sonra anlatacağım hadiseyi dinledikten sonra hak vereceksiniz.

Yaklaşık 20-25 gün önceydi. Rüstem amcayla Hafize teyze gene zamanı gelmiş olan emekli maaşlarını almak için bankanın önündeki kuyruğa girmişlerdi. Fakat ben daha önce sizlere Rüstem amcayla Hafize teyzeyi anlatayım. Yarım asırdan fazla olan ömürlerini bu güzel memlekete hizmet için harcamışlar. İkisi de bilfiil 35 yıl hizmette bulunmuş iki yorgun, iki sevimli insan. Emekli maaşlarını dört gözle bekliyorlar. Çünkü başka bir gelirleri yok. Kar, kış, yağmur, çamur, sıcak, soğuk demeden banka önünde kuyruğa girip ellerine tutuşturulacak olan 3 kuruşluk emekli maaşını bekliyorlar. Kim bilir niceleri için bahşiş parası bile olmayan bu parayla ne hayaller kuruyorlar. Rüstem amca 2 sene önce kalp ameliyatı geçirmiş. Hanımı Hafize teyze ise hem astım hem bronşit hastası. Bunlar yetmezmiş gibi ihtiyar kadıncağızın bir de şeker hastalığı var. İşte bu iki güzel insan banka önünde kuyrukta bekleyen emeklilerin adeta maskotları. Rüstem amca ile Hafize teyze banka önündeki maaş kuyruğuna gelmekte yarım saat gecikseler herkes telaşlanır, birbirlerine merakla sorarlar. İkisi de hallerinden kimseye asla şikayet etmezler. İkisi de çok hoş sohbet ihtiyar. Banka açılmadan 1 saat evvel gelip bankanın önünde kuyruğa girmişlerdi. Aradan bir müddet geçtikten sonra kuyruktan bir feryat yükseldi.

0: Eyvah, Hafize'ye bir şeyler oldu. Dostlar yardım edin. Hafize yere düştü.
1: Arkadaşlar yardım edin.
2: Ne oldu burada?
0: Ekrem Bey oğlum, Hafize ölüyor.
2: Hemen bir can kurtaran çağıralım.
0: Allah'ım bize yardım. Allah'ım.

0: Hafize teyzeyi yerde boylu boyunca yatarken gören herkesin tüyleri diken diken olmuştu. Hemen hastaneye telefon ettik. Bir can kurtaran geldi. Hafize teyzeyi ambulansa bindirdik. Rüstem amca ayrılır mı Hafize'sinin yanından? O da tabii ki yanında. Hastaneye ulaştığımızda ihtiyar kadını hemen acil servise aldılar. Doktorlar Hafize teyze ilgilenirken gözü yaşlı Rüstem amca ellerini açtı ve dua etmeye başladı.
1: Hafize'mi benden ayırma. Beni onsuz bırakma Allah'ım.
0: Bu duada, bu yalvarışta nasıl bir iştenlik vardı bilir misiniz? Hafizesi olmazsa kimin yanına sığınacaktır Rüstem amca? İnsan yükü kadar ağır bir yok diye boşuna söylememişler. Bunu bilen ihtiyar adam yalvarıyor hasta yatağında, cansız yatan hanımının başında. Hem ağlıyor hem de yetim kalmış çocuklar gibi sızlanıp duruyordu. Biraz sonra Rüstem amcanın yüzünün sarardığını, olduğu yere yıldığını gördüm. Hemen yanına koştum. Hemşireler koşup geldiklerinde iş işten geçmişti. Bu esnada Hafize teyzenin yanından ayrılan doktor usul usul adımlarla yaklaştı ve hastayı kaybettiklerini söyledi. İki güzel insan birkaç dakika arayla Hakk'ın rahmetine kavuşmuşlardı. İki sedye yan yana. İki beyaz çarşaf altında iki çilekeş yatıyor. Ölüm hadisesini işiten akrabaları geldiklerinde ağlama sızlamalar ayyuka çıktı. Ama olan olmuştu artık. Bunca senelik devlet hizmetinin sonunda banka kapısında ölmek varmış. Rüstem amca ile Hafize teyzenin alın yazısında.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz, aleyhisselam, aleyhisselatu vesselam, aleyhimüsselam ne demektir? Bunların manasını soruyor.
1: Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam salatü selam getirmektir. Başka bir şey değil yani. Ya birisi uzun oluyor, birisi kısa oluyor. En kısası aleyhisselamdır. Allah'a tanen selamı, selameti onun üzerine olsun, iyilikler onun üzerine olsun anlamındadır.
0: Onu övücü bir şey yani.
1: Evet, medisena ediyor.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Köyde bizim tarlanın içinde iki tane zeytin ağacı var. Zamanında vakıf ağacı olarak bağışlanırdı hayır için. Ama yaklaşık 8 yıldır falan bu ağacı kimse dokunmuyor, silkelemiyorlar, meyvesini almıyorlar. Ziyan oluyor, zeytinler dökülüyor yerlere. Bunu bildirdik belediyeye, bunu satın alalım, tarlanın içinde bizim olsun. Herhangi bir yerde kaydı bulunmadı ağacın. Dolayısıyla şu anda o ağaç boş bir arazide duruyormuş gibi yani. Bunun zeytinini kullansak olur mu?
1: Kullansınlar ya. Çünkü sahip belli değil, vakıf belli değil. Tamam, öyle bir laf edilmiş ama değil. Tarlanın ortasında. Dolayısıyla mülkiyeti bunlara ait.
0: Üzerimizde kul hakkı olduğunu düşündüğümüz kişilere yaptığımız hayır hasenattan ve okuduklarımızdan hediye gönderebilir miyiz?
1: Tabii gönderebiliriz. Bunu biz devamlı anlatıyoruz. Hanefi mezhebinde 5 vakit kılınan namazın sevabı, nafile olarak kılınan namazların sevabı, teheccüd, evvabin, teravih, bunların hepsi nafile namazlardır. Bunların sevapları, Ramazan ayında tutulan farz olan orucun sevabı, Ramazan ayının dışında tutulan nafile oruçlar, adak, yemin, kefaret oruçların sevabı, verdiğimiz zekatın, verdiğimiz sadakayı fıtırın, verdiğimiz diğer sadakaların, hayır ve hayır hasenatın sevabı, kestiğimiz kurbanın sevabı, Hanefi mezhebinde diri ölü herkese hediye edilir. Tabi burada ki o açıklamayı yapıyoruz, ilk defa dinleyen o zaman diyor bende bir şey kalmadı, hediye ettim ya. O insanlara mahsustur. Benim cebimde 100 liram vardır, işte 50-52 kişiye verdim miydi bende bir şey kalmaz. Biz mahlukuz yani, yaratılmışız, bu yaratılmışlara mahsustur. Ama Allah Teala kudreti sonsuzdur, o yaratandır, ihtiyacı da yoktur. Biz mesela bir şey hediye ettiğimizde diyelim onda 100 gram sevap hasıl oluyor. Kur'an-ı Kerim okuduk veya namazda 100 gram sevap hasıl oldu. İşte başta peygamberimiz, tüm peygamberler, ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, bütün evliya-i kiram, İslam alimlerinin ruhlarına, kendi ahirete intikal etmiş geçmişlerimizin ruhlarına, üzerimizde hakkı bulunan ruhlarına ve kimi kimsesi kalmamış, babaannem rahmetli öyle derdi, bana da bir dua edin yok mu diyenlerin ruhuna, urufu şeriflerine öyle derdi rahmetli, hediye ettim. 100 gram sevap, bu kadar milyonlarca, belki milyarlarca oldu. Ne olur, her birine 100 gram gider buyuruyor. Ben iflas ettim. Hayır, ne kadar çok kimseye giderse o kadar da bana geri dönüşünü olur. Ya böyle karlı bir iş. Dolayısıyla hediye etmeye devam etmeli.
0: Dinleyicimiz bir de diyor ki, bizim namahreme diyor hediye edilir mi?
1: Edilir.
0: Veya namahreme dua edilir mi?
1: Edilir.
0: Yani birisi işte, bir dinleyicimiz, bir hanım diyelim, işte size dua ediyor, yani edebilir mi diyor.
1: Edebilir tabii canım. Hatta daha açık net bir şekilde, şu anda yeryüzünde kafirler Müslümanlardan çok değil mi? Bunun kadını da var, erkeği de var. Bunun kitaplı kafiri de var, kitapsı kafiri de vardır. Ateist de vardır, deist de vardır. Ya Rabbi onlara da hidayet nasip et. Bunun içinde kadın da var, kitaplı kitapsız, ateist, deist neyse hepsi de var, müşriki de var. Edilir mi? Edilir. Bir mahsur yok ki. Burada o yabancı olanla sen bir arada bulunmayacaksınız. Yoksa ona dua edilir mi? Edilir tabii. Yani diyelim ki televizyonda gördü, haberlerde gördü, bir kadıncağız işte kocası ölmüş, iki tane yetim çocuğuyla kalmış. Bir erkek de açtı elini, dua ediyor. Ya Rabbi işte bu hanım kuluna, bu kadın kuluna yardımcı ol. Yardım da edebilir. Kendisi de yardım edebilir. Varsa iyi imkanı. Dua da edebilir. Veya aynı şekilde bir kadın da diyelim ki hakikaten çocukları vefat etmiş, hanımı vefat etmiş, kaza geçirmiş, adamcağız ağlıyor falan. Yani bir Müslüman bir hanım da aynı şekilde onun halini gördü, üzüldü. Ya Rabbi bu kuluna sabır ver. Dayanma güc ver diye dua edebilir mi? Edebilir. Bunların mahsuru yok. Bunların mahsuru yok. Hatta şey dedi, soruluyor ya zaman zaman. Efendim işte bir kadın vefat etti. Defnedildi. Daha sonra kabir bulunamadı. İşte kendi mahremi olmayan bir erkek de gelip onun yanına aynı şekilde defne edilebilir mi? Artık şey, mahremiyet şeyde bitti. O hayattayken de. Orada yok. Ama efendim yani hiçbir zaruret veya ihtiyaç yokken yapılır mı? Yapılmaz canım. O da edebe aykırı.
0: Bir başka dinleyicimiz.
1: Hatta şeyi de açıklayayım. Yani orasını da netleştirelim de.
0: Buyurun.
1: Şimdi erkek vefat edince, iddet müddetince kadının nikah bağı devam eder. Bunun için kadın kocasını yıkayabilir. Kefenleyebilir. Ama kadın vefat edince o anda o kadın o erkeğe yabancı oluyor. Yani onun bedenine bakamıyor. Peki o kadın defnedildi, sonra kocası getirildi, onun üstüne defnedildi. Olur mu? Olur. Mahsur olmaz.
0: Göze sürme çekmek uygun mudur? Sünnet diyenler var.
1: Doğru. Peygamber Efendimiz çekiyordu.
0: Bir kadın gözüne sürme çekse dikkat çeker.
1: Dışarı çıkarken yapmasın. Akşam yatarken çeksin. He. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle yapıyor. Yani buradaki sürmeden maksat gözünü güzel göstermek maksadıyla değil. Göze şifa olsun diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sürme çekerdi. Sünnettir bu. Ben de zaman zaman mesela bulduğum zaman yatmadan önce yapıyorum onu. Çünkü göze kuvvet veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapıyordu. Bu niyette yapınca o sünnet sevabını da, yani adette sünnettir ama o sevaba kavuşulur.
0: Ama işte bu mübah bir şey değil mi?
1: Tabii neticede. Mübah bir şey.
0: İşte mübahlarda niyetlere göre.
1: Niyetlere göre işte tabii.
0: Niyetini ona göre yapacaksın.
1: Dışarı yani çıkmak için sürme çeker, oraları süsler püslerse falan hani.
0: Ceylan gözlü görünmek için.
1: Öyle yaparsa o sürme çekmek değil. Yani dinin bildirmiş olduğu sürme değil o. O kendisi aynı şekilde makyaj yapıyor demektir.
0: Peki güzel koku sürünmek kadına ve erkeğe?
1: Kadına ve erkeğe de caizdir. Ancak mesela kadının böyle bir koku sürmüş ki yani sokakta giderken dönüp erkekleri baktırtırıyor. Bu günah olur. Erkeğinki de öyle. Yani Müslüman erkek de Müslüman kadın da dikkat çekecek davranışlardan aynı şekilde kaçınmalı. Bu sadece mesela esas koku neyse bunu sürünmekle alakalı değil, giyinmekle de alakalı. Erkek de mesela işte efendim ben böyle en pahalı kumaşlarla giyinmem, karı kız tavlayayım falan o niyette çıkıyorsa veya ya bak adam işte şeyli falan işte çok zengin, bak üstündeki elbiseye baksana, takım elbisesine baksana, kim bilir kaç paradır falan, baksana kolundaki saata falan filan, böyle dedirtiyorsa, bunun için yapıyorsa haram işlemiş olur, harama da sebep olmuş olur, ahirette de hesabı olur.
0: Kibre de sebep olur.
1: Kibre de sebep olur tabii. Kadın için de geçerli, erkek için de geçerli bu.
0: Dinleyicimiz hasreten şeyi de sormuş. Anlattınız şimdi gerçi ama. Mesela diyor kadın diyor kürk giyse diyor, kürk manto.
1: Dikkat çeker bu.
0: O da ziynet olur mu diyor.
1: Olur tabii. Çünkü zaruri bir şey değil ki. Zaruri bir şey değil. Yani şimdi reklamlar yapılıyor. Ondan sonra mankenler onları gösteriyor falan. Gösteriyor da arkadaşım sen kutup ayısı değilsin. Dışarıda bir tüy böyle omuzunda gösteriyor.
0: Kutuplarda da yaşamıyorsun.
1: Kutuplarda da yaşamıyorsun. Niye?
0: Ona çok şekilde da ihtiyaç yok yani.
1: Yok.
0: Kürke.
1: Dolayısıyla şimdi ne bileyim Arap Yarımadası'nda da yaşamıyorsun. Afrika'da da yaşamıyorsun, tamam mı? Ya. Orada çok sıcak, ne yapacaksın o zaman, kürk giyemeyeceğim mi falan. Yok. Yani bir kere şu kadın erkek her Müslüman şunu düşünmesi lazım. Benim bu yaptığım hareket niyetim nedir? Allah Teala kalplere bakar. Efendim benim niyetim? Ben bilemem. Senin sözüne ben itibar ederim. Hüsnü zannederim de. Yani kalbini Allah-u Teala biliyor. Seninkini de benimkini de biliyor. Yani bir erkek karı kız tavlamak için veyahut da aynı şekilde kadın işte erkek tavlamak için bu şekilde böyle süslü püslü giyiniyor dolaşıyorsa herkesin kalbini Allah-u Teala bilir. Ha, benim niyetim işte efendim Allah-u Teala verdiği nimeti göstermek için bana. Ha, ben inanırım, hiç zannederim sana da öyle mi değil mi? Toprağın altında belli olur.
0: Dinleyicimiz bununla ilgili bir başka maddeler falan da sormuş da siz aslında şey yaptınız yani mesela şık diyor, eşarplar diyor, renkli eşarplar, kadınların kol saati takmaları falan bunlar da diyor.
1: Zaruret bir ihtiyaç mı? Değil, zaruret değil.
0: İhtiyaç şu anda değil. Saat bile şey değil yani ihtiyaç bile
1: telefon
0: değil.
1: Telefon var
0: yani.
1: Zaten.
0: Telefon var, saate bakan yok yani.
1: Gereği de yok. Ya açıkça buyuruluyor ki mesela kadınların altın yüzük takmaları caizdir. Ama bunu göstermemesi lazımdır. Değil mi? Takıyor kanamaktan da ondan sonra hatta bir de böyle televizyona falan çıkıyorsa başörtülü falan böyle gösteriyor. Öyle şey yaparken benim hatırıma şey geliyor. Ta köyde anlatmışlardı. Şimdi kadın evin hanımı bir bilezik almış. Ondan sonra evin kızı var. O da küpe almış, takmış. Evin erkeği de palto almış. Eve gelmiş şimdi. Böyle paltonun ucuyla hanım evi süpürsene hanım evi süpürsene diye böyle paltoyla şey yapıyor.
0: Paltoyu da gösteriyor yani.
1: Paltoyu da gösteriyor. Kadın da kolunu böyle şey yapıyor. Kıza dedim aynı şekilde süpürmedi. Kıza dedim süpürmedi. Kız da eşarpını çıkarmış kulaklarıyla sana. Ne zaman dedin? Ne zaman dedin?
0: Herkes bir şey göstermeni derdinde.
1: Ya şimdi bu soruların hepsi illa ben göstereceğim. Ya gösterirsen göster. Paşa gönlüm bilir. Dinin emri bu. Tamam mı?
0: Kadın kadına olursa yani bazen böyle kadın cemiyetler oluyor öyle diyelim. Para akıyor yani.
1: Mustafa Bey şimdi bir bakıyorsun işte biz diye kitap okumaya gidiyoruz mesela yani sohbete tabii. Gidiyoruz. Bir bakıyorsun en pahalı takılarını elbiselerini giyiyor öyle gidiyor. Arkadaşım sen ne niyetle gidiyorsun oraya hava atmak için? Benim niyetim öyle değil ama halin öyle.
0: Bir de okuduğun kitap ne diyor?
1: Ne diyor?
0: Madem kitap okumaya
1: gidiyorsun. Halin öyle. Hani lisan-ı hal lisan-ı kalden entaktır. Senin halin bağırıp duruyor. Ben buradayım bana bakın falan deyip duruyorsun. Kibir, ucub, riya hepsi giriyor.
0: Erkeklerin kulaklarında veya işte burunlarında yüzünde çıkan tüyler oluyor. Bunları yakmakta mahsur var mı?
1: Mustafa Bey.
0: Berberler de bazen ona, yapıyorlar.
1: O yakmak da denmiyor da. Onlar bir şey püskürt veriyorlar. Yani o anda hafif alev gibi bir şey de çıkıyordu eskiden bizim şey yapıyordu falan. Ona isim verilmiş.
0: İspirtolu.
1: Yani. İspirtolu bir şey de yapıveriyorlar falan. Yapıyorlar. Hemen birden yani tene de bir zararı olmuyor falan.
0: Ama şu anda ki. Yakmaya da gerek yok yani.
1: Yapmıyorlar ki zaten şimdi onlar unutuldu. Eskiden vardı bu. Evet.
0: Buna şimdi gerek şeyler yok. Makineler var onları güzel temiz alıyor yani.
1: Sen böyle deyince bir tane başka bir şey geldi. Şimdi Osmanlı döneminde işte mızrak değilmanın Osmanlıcasını falan okuyanlar görürler o kitapların kenar haşiyelerinde, kenarlarında böyle boşluk olur oraya not alınması için o baskılar ona dikkat derlermiş. Adamcağız akşam mum ışığında açmış kitabını okuyor bir ilmihal kitabı. Orada sakal bahsini okuyor. Orada diyor ki sakal bir tutam olmalı. Sünnet olan şekli bu. Bir tutamdan kısa olursa bidat olur. Bir tutamdan fazla uzatmak da ahmaklık olur. Adam gayri ihtiyari eliyle bakıyor bir tutamdan fazla. Hemen mumu almış o fazlalığı yakıyor. Tabii kıllar yanıp da eline gelince çekiyor bütün sakalı tutuşturuyor. Neyse güç bela şey yaptıktan sonra o kitabın boşluğundaki kenar haşiye el hak doğrudur. Mücerreptir diyor. Mücerrep tecrübe edilmiştir.
0: Başıma geldi diyor.
1: Başıma geldi. Ahmak olmasaydım diyor. Onu diyor makasla keserdim. Tutup da aynı şekilde ateşte yakmaya kalkmazdım.
0: Bir dinleyicimizin de bir büyüğü varmış. Yaşlı bir büyüğü. İstiğfar eline tesbih alıyor tabii. Sayıyor istiğfar söylerken. Estağfurullah min külli ma kerihallah diyormuş. Bir sayıyormuş.

0: bunu. Bu da demiş ki ya sen 3 kere estağfurullah dedin. 3 sayabilirsin filan demiş. Olur mu öyle şey demiş. Bunun hepsi bir.
1: Öyle değil o. Yok. Bunu söyleyen doğru söylemiş. Şimdi istiğfarın en kısası estağfurullah. Efradını cami ayarını mani olarak özet. Estağfurullah min külli ma kerih Allah. Estağfurullah min külli ma kerih. Allah'tan en kerih gördüğü ne varsa hepsinden ben tövbe ettim. Özür dilerim ya Rabbi demektir. Estağfurullah da tek başına ya Rabbi işlediğim hata ve günahlardan dolayı senden özür diliyorum. Tövbe ettim manasında. Duası da estağfurullahu azim ellezî la ilahe illâhü vel hayyul kayyûm etûb ileyh. Allah'tan en hiçbir aynı şekilde yani yaratılan mahluklarla böyle kıyaslanmayacak şekilde güç ve kuvvet sahibi olduğu ve böyle bir sahibin ihsan ettiği nimetlere karşı nankörlük ettim, isyan ettim, günah işledim, özür dilerim, tövbe et ya Rabbi manasındadır. Ama estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah dedi 5 defa. 6.sı estağfurullah min külli ma kerih Allah dedi. 6 oldu bu. 5 olmadı yani.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT Efendi.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bugün güzel bir soru var. Yine bir izleyici sorusu. Bir insana iyi denebilmesi için ya da bir insanın iyi biri olabilmesi için sadece iyilik yapması yeterli midir?
2: Şimdi burada da ehl-i talimleri anlatırlarken ama zahiren insana hoş geliyor. Yani ya iyi ki iyi birisi işte.
1: İyilik yapıyor.
2: İyilik yapıyor. Fakirlere yardım ediyor, giydiriyor, yediriyor, içiriyor. O sana insanlara yol gösteriveriyor. Güzel şeyler bunlar. Güzel şeyler. Ama yani bir kimsenin kamil, ismi kamil değil ha? Kamil kemale gelmiş olmuş demektir. Olgunlaşmış demektir. Kemale gelmesi, olgunlaşabilmesi için bu yetmiyor buyuruyor. Sadece iyilik yapması yetmiyor. Ya. Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki iyilik edecek ama kendisine kötülük edenleri de affedecek ve kendisinden uzaklaşanlara da yaklaşacak.
1: Zor bir iş.
2: Zor bir iş. Kolay değil. Kolay değil. Şimdi mesela din kitaplarında anlatıyor. Zaman zaman da onların sözlerinden nakiller yapıyor. Din büyükleri diyoruz. Mustafa Bey durup dururken büyük olunmuyor. Durup dururken olduğu yerde büyük olunmuyor. Hakikaten fedakarlık istiyor. Hakikaten fedakarlık istiyor. O kolay iş değil. Mesela şimdi tabii onlar peygamberdir ama onların mesela ahlakları öne çıkan hadiseler var. Bir gün mesela İsa Aleyhisselam yanında işte havarilerle beraber bir yere gidiyor. Bir Yahudi cemaatine rastlıyor. Yahudi cemaatindekiler İsa Aleyhisselam'ı yanındaki havarilere hakaret ediyorlar. O kadar kötü sözler söylüyorlar falan filan. İsa Aleyhisselam dönüyor onlara tatlı güzel şeyler söylüyor. Ve oradan ayrılıyor. Ondan sonra da soruyorlar efendim diyorlar. Onlar size kötülük yani kötü şeyler söyledi. Ama siz iyi muamele ettiniz. Cevaben buyuruyor ki herkes yanında olandan verir. Öyle İsa Aleyhisselam yanında iyilik güzellik vardı. Netice itibariyle onlar mı verdi? Evet onları verdi. Dolayısıyla bir kimsenin sadece iyilik yapması değil. Damarına bastığın zaman tavrı ne olacak? Mesela iyilik yaptığı kimse gelse buna bir kötülük yapmış olsa o andaki tavrı ne olacak? Dizine gözüne dursun. Sana geçenlerde yemek yedirdim. İşte sen çıplaktın seni giydirdim falan. İşte Allah'ından bulasın falan diye başladıysa apıyordu. Değil de o. Değil. Şimdi büyüklerden bir zat böyle aklen özürlü olanları toplar onlara yedirir içirir eğer bunlar giysileri falan yoksa temin eder bunları giydirirmiş yedirir içirir giydirirmiş yatacak yer temin eder şimdi aklen özürlü oldukları için aklen mağlul oldukları için tabi bunlar yani iyilik yapıldığı zaman onun kadrini bilmez, kadir kıymetini bilmez,
1: teşekkür etmesini bilmez.
2: Hatırına hayaline bir yanlış bir şey gelse pat diye onu yapıverir. Gelir döver bile yani. Evet. Söver bile. Onun için o zata demişler ki efendim demişler bunlar aklen malul. Yapılan iyiliklerin kadir ve kıymetini bilmezler, teşekkür edemezler. Niye bunlara iyilik ediyorsunuz? Cevap buyuruyor ki ben onlara değil ki onlar bilmez yapılan iyiliğin kadir ve kıymetini. Ama sahibi bilsin yeter. Yani netice itibariyle onlar Allah-u Teala'nın kulu değil mi? Allah-u Teala'nın kulu. Ben kime hizmet ediyorum, kime yardım ediyorum? Allah-u Teala'nın kuluna. Dolayısıyla sahibini memnun ediyorum. Allah için yapılıyor. Yani bir iyilik Allah için yapılıp yapılmadığı kendisinden uzaklaşana yaklaşmak, kendisine kötülük edene yardım edebilmek veyahut da aynı şekilde onu affedebilmekle o zaman olgunlaşma, kemal hasıl oluyor, olgunluk hasıl oluyor. Yoksa bir tarafı kalıyor, bir tarafı olmuş oluyor. Tamam, o kötü değil. Evet. O kötü değil. Zaten sizin sorduğunuzda da, sorduğunuz sualde de, yani bir kimseye gerçekten iyi, kamil, olgun diyebilmemiz için bu mu aranıyor? Evet, bu aranıyor. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri diyoruz. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri diyoruz. Yunus Emre Hazretleri diyoruz. Üftadi Hazretleri diyoruz. Ahmet Yesevi Hazretleri diyoruz. Şimdi bu zatlar durup dururken böyle temayüz etmemişler ki. Mesela bakıyorsunuz bunlar habire vermişler. Bir defacık da olsa, bir defacık da olsa yüzünü buruşturmamışlar. Peki o vermekten murat, mesela ben de kitapları okurken öyle anlıyordum, ha para veriyor diyor. Değil öyle. Para vermek değil. Mesela şu hadise kitaplarda anlatılmış, insanın böyle hakikaten donduruyor. Vaktiyle bir kadı efendi huzuruna bir kadın geliyor. Huzuruna bir kadın geliyor, bir mesele soracak, bir meselesi var. Mustafa Bey kapıdan içeri girmiş, o anda kadı efendi de önünde bir kitapta bir şeyle meşgul. İçeri giriyor. Ya o günde kadıncağız üşüktü müdür ya da yediği yiyeceklerden midir, midesi bozulmuş, o anda sesli bir şekilde yelliyor. Yani bayağı sesli çıkıyor. Kadıncağız zaten soracağı soruyu bile unutmuş. Mahcup olmuş. Kadı efendi duymuş bunu. Neden sonra böyle başını kaldırmış. Kızım demiş, ne soracaksın demiş. Duymuyorum duymuyorum, bağır bağır demiş. Kadıncağız bir seviniyor bir seviniyor. Aa, diyor iyi ki demiş duymamış ya. Rahatlıyor, kendine geliyor. Sualini soruyor, cevabını alıyor gidiyor. Ve Mustafa Bey kitaplarda buluyor ki bu kadı efendi o kadın hayatta olduğu müddetçe sağlık numarasına devam ediyor. O mahcup olmasın, üzülmesin diye. Bu iş kolay iş değil öyle. O iş kolay iş değil öyle. Ben de iyiyim, yok öyle, sen de iyiyim değil. Yani böyle bir meziyetin var mı yok mu? Yok. Böyle bir meziyetin var mı yok. Dolayısıyla bunu yapabiliyorsan, bunu yapabiliyorsan tamam. Mesela Ömer bin Abdülaziz Hazretleri. Bir hadis-i şerif var. İşte şunlar şunlar birkaç tane şey sayılıyor. Hani cennetliktir. Bunlardan bir tanesi katilini affetmek. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri kendisini öldüreni affetti. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri de affetti. Mesela hizmetçisi zehirledi onu. Evet. Anlar anlamaz hemen hizmetçisine baktı. Dedi niye yaptın? O titremeye başlayınca anladı hemen. E dedi efendim dedi çok şey yaptılar, altın verdiler. Ne kadar? Şu kadar. Beni diye affetti, ağlamaya başladı. O altınları getir Beytülmal'a bırak, seni affedeyim dedi. Getirdi altınları, bırak affetti. Devlet başkanı bu. Bunu halledin dese kuşbaşı yaparlar. Evet. Ama affetti. Bu kolay iş değil ki. Yani evet iyilik yapıyorsun ama öbür tarafta bununla tamamlanması lazım. Bir taraflı değil. O tarafın da tamamlanması lazım. Yani bir kimseye gerçekten iyi, salih, mübarek bir kimse diyebilmek için bu tarafında olması lazım mı? Evet, o tarafında olması lazım. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün işte Ebu Hureyre Hazretlerine, Ebu Hureyre radıyallahu teala an Hazretlerine hitaben iyi huylu ol buyurdu. Ebu Hureyre Hazretleri de iyi huy nedir ya Resulullah diye soruyor. Tabii canım iyi huylu olmak lazım. Bak nasıl tarif ediyor Resulullah Efendimiz. Senden uzaklaşana yaklaşıp nasihat et ve sana zulmedeni affet. Ve malını, ilmini, yardımını senden esirgeyene bunları bol bol ver. Kolay iş midir? Yani biz çok iyi, çok iyi. Damarına bastın mı? Yok. Nereden biliyorsun iyi olduğunu? Yani bu sıfatlar, bu haller varsa gerçekten o kimse iyi huyludur, güzel huyludur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyleydi. Eshab-ı Kiram böyleydi. Ve Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam varisi olduğunda olan o Ehl-i Sünnet alimleri ve Evliya-i Kiram da bu huylarla huylanmışlar idi. Hatta bir ayet-i kerime nazil olmuştu da Araf suresinin affet marufu emretti. Bu ayet-i kerime gelince işte Araf suresinin 198. ayet-i kerimesi nazil olduğu zaman Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam bu ayet-i kerimenin açıklamasını sormuş. Cebrail Aleyhisselam da Rabbimden öğreneyim diyerek gitmiş ve tekrar geldiğinde Allah-u Teala senden uzaklaşana yaklaş, senden esirgene ihsan et, sana zulmedenleri affet emrini verdi buyurdu. Ha, o zaman tamamlanıyor. Yani bir kimse sadece iyilik yapmak sureti iyi kimse olmuyor. Kamil olgun olmuyor. Ya ne oluyor? Bu tarafında tamamlarsa oluyor. O zaman bu kimse yani güzel huyludur. Şimdi mesela din büyükleri zaman zaman hep buyurlarmıştı. Aynaya bakın falan. Ben de tuhafıma gider diye ayna nedir falan diye. Ha, boy aynası var ona bakardık.
3: Bakarız.
2: Bakarız. Meğer ayna Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hayatı, Eshab-ı Kiram Efendilerimizin hayatı, İslam alimlerinin, Ehl-i Sünnet alimlerinin, Evliya-i Kiram'ın hayatları ve sözleri. Şimdi bunları okuyunca ondan sonra insan gayri ihtiyar Mustafa Bey duruyor. Ya ben yani neresindeyim, bunun masanın üstünde yerim var mı yok mu? Yok. Ondan sonra sen nasıl kasıracaksın ki? Yani bunlara benzeyen bir tarafın var mı? Yok. Ondan sonra da oturuyoruz. Cennetten bahsediyor. İşte Resulullah Efendimiz'e şefaat eder. Neren benziyor? ve şefaat edecek Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hadis-i şerifle de bildirilmiş, ayet-i kerime de bildirilmiş. Şefaat var, şefaat haktır. Şefaat da ama ona kavuşabilmesi lazım. Şimdi ben eğitim sistemden geldiğim için iyi biliyorum. Sene başından itibaren mesela öğrenciye ders veriyorsun, veriyorsun. Tamam, sene sonunda işte o da şefaattir. Öğrenci kanaat, öğretmen kanaat kullanır. Bakar, şimdi bakar disipline uymuş, sınıfta aynı şekilde sınıfın huzurunu bozmamış, gayret de etmiş ama şeyi müsait değil, kapasitesi fazla müsait değil. Mesela diyelim ki 10 üzerinden not verilecekse işte 4'te takılmış kalmış. Ona bir kolay soru sorar, 4.5 yapar ve geçirir onu. Ne olur? Kanaatını kullandı. Niye? Çünkü o şefkate, o merhamete, o kanaate layık oldu. Biz de aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduklarına layık olursak o zaman bunlara kavuşur muyuz? Evet, bunlara kavuşuruz. Cafer Sadık Hazretleri'nin bir sözü var. Onu da şey yapalım, bitirelim. 3 şey vardır ki Müslümanları çok aziz ve şerefli eder. 1- kendisine zulmedeni affetmek. 2- kendisine bir şey vermeyene iyilikte bulunmak. 3- kendisini aramayanları arayıp hallerini sormak. Yani o zaman iyilik tamamlanmış oluyormuş Mustafa Bey.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden.
4: Hakiki İslam alimi Büyük Veli Abdullah Dehlevi rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki, çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını temin için ve fukaraya yardım ve İslamiyete hizmet için çalışıp helal mal kazanmak çok iyidir. Fakirlik ibadete ve hizmete mani olursa taat yapmaya kuvvet hasıl etmek için zengin olmak efdaldir. Böyle zenginlik büyük nimettir. Allahü Teala bu nimeti dilediğine ihsan eder. Müslüman dünyayı sevdiği, dünyaya düşkün olduğu için değil, Allahü Teala çalışmayı emrettiği için çalışıp kazanır. Nefsinin kötü arzularına, zevklerine kavuşmak için çalışıp para kazanmak ve çalışırken helali haramdan ayırmamak, başkalarının haklarına saldırmak, onlara olan borçlarını ödememek, kanunlara karşı gelmek, vergilerini vermemek, dünyaya düşkün olmayı gösterir. Dünyaya düşkün olmak büyük günahtır. Allahü Teala emrettiği için çok çalışıp çok kazanmak ve onun emrettiği gibi çalışıp kazandığını onun emrettiği yerlere sarf etmek, ibadet yapmak olur, çok sevap olur.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri. 3. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden. Seyyid-ü Taife, tasavvuf ehlinin efendisi denmekle meşhurdur. Künyesi Ebu'l-Kasım'dır. Cüneyd bin Muhammed, 207, miladi 822'de Nihavend'de doğdu. Bağdat'ta büyüdü ve 298, miladi 911'de 91 yaşında orada vefat etti. Kabri şerifi, hocası ve dayısı Sırrı-i Sekati'nin kabri yanındadır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, kalplere tesir eden çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, kulun Allahü Teala'dan hayası, utanması tam olursa hayrı da tam olur. Ebu Süleyman Hazretleri yine buyurdu ki, Allahü Teala'dan haya etmek kalbe yerleşince şehvetler, nefsin kötü arzuları kalpten çıkar. İnsanlardan haya etmeyen Allahü Teala'dan da haya etmez. Her şeyin bir vaizi, nasihatçısı vardır. Kalbin nasihatçısı da hayadır. Mümin için en üstün hazine Allahü Teala'dan haya etmesidir buyurdu. Sırrı Sekati Hazretleri buyurdu ki, günahları terk etmenin üç yolu vardır. Birincisi cehennem korkusu, ikincisi cennet ümidi, üçüncüsü de Allahü Teala'dan haya etmektir. Eğer gecelerin akıbetinden korkmuyor ve utanmıyorsan, istediğini yap. Haya olmadıktan sonra yaşamakta ve dünyada hayır kalmaz. İnsan hayalı olduğu müddetçe hayatı hayırlı ve bereketli olur. Lokman Hakim oğluna dedi ki, ey oğlum, nefsinin yapmanı istediği herhangi bir işi, insanların karşısına çıkardığında onlardan utanacak isen, bunu kalbinden çıkar. Allahü Teala kendisinden utanılmaya en layık olandır. Allahü Teala kuluna buyurur ki, ey kulum, benden haya ettiğin, utandığın zaman senin ayıplarını insanlara unuttururum. Günahlarını silerim ve kıyamet günü hesap verirken günahlarını bağışlarım. Yahya bin Muaz Hazretleri buyurdu ki,

Bunun alameti de haya bulunmayan yerlerden ve kimselerden uzak durmaktır buyurdu. Bir insan, insanlara vaaz ve nasihat vermek için aralarına oturunca, omuzundaki ona müvekkil iki melek, "Ey Allah'ın kulu, o nasihati kendi nefsine yap. Allahü Teala'dan utan, haya et. Çünkü o seni görüyor," derler. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Hazreti Cüneyd'in meclis kurup insanlara ilim öğretmekte olduğu kısa zamanda her tarafa yayıldı. Herkes bu sohbetlere gelip istifade etmeye başladı. Bir gün bir genç Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin sohbet ettiği meclise gelip Hazreti Cüneyd'e şöyle dedi: "Ey üstad, Hazreti Peygamber buyuruyor ki, müminin firasetinden korkunuz, çünkü o Allahü Teala'nın nuru ile bakar." Bunun manası nedir? Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bir müddet sustu. Sonra başını kaldırıp, "Müslüman ol, Müslüman olmak zamanın geldi," buyurdu. Meğer o genç Hristiyan imiş. Hemen zünnarını kesip orada Müslüman oldu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri sevenleriyle yapmış oldukları çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, Enes bin Malik Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ilim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadın üzerine farzdır. Ebu Hureyre Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu: İnsanoğlu öldüğü vakit amelinin sevabı kesilir. Ancak üçü müstesna: sadakayı cariye, faydalanılan bir ilim veya kendisine dua eden iyi evlat. Bunların amel defteri kapanmaz. Abdullah İbni Mes'ud Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyurdu ki, İki kişiye gıpta edilir ki bunlar Allah'ın kendisine mal verip hak yolunda sarfına muvaffak kıldığı kişiyle Allah'ın kendisine verdiği ilimle hükmeden ve onu başkasına öğreten kişidir. Hazreti Âişe, en üstün taat tevazudur. Bundan gafil oluyorsunuz, buyurdu. Peygamber Efendimizin huzuruna bir adam gelmişti. Peygamber Efendimiz gelen kimsenin huzurunda titrediğini görerek, "Rahat ol, korkma. Ben kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum," buyurdu. Enes bin Malik Hazretleri şöyle rivayet etmiştir: Resulullah Efendimiz hastaları ziyaret eder, cenazelerde bulunur, davetleri kabul eder, merkebe binerdi. Hayber'in fethi günü yuları ip olan bir merkebe bindiğini gördüm. Kendi ayıplarını gören kimse başkasının aybıyla uğraşmaz. Takva elbisesini soyan, takvadan mahrum olan kimseyi artık dünyada hiçbir şey örtmez. Kim Allahü Teala'nın verdiği rızka razı olursa kaybettiği şeye üzülmez. Kendi kusurlarını unutan kimse başkalarının kusurunu büyük görür. Kendi görüşünü beğenen sapıtır. Aklına güvenenin ayağı kayar. İnsanlara büyüklük taslayan zillete düşer. Denildi ki, tevazu, hakka uymak, sıkıntılara, acılara sabretmek, dinde bildirilen edeplerle edeplenmek ve başkalarının faziletini üstün tutup, kendi faziletini büyük görmemektir.

Abdullah İbni Abbas Hazretleri şöyle demiştir: gördüğüm hiçbir kimseden kendimi üstün tutmadım. O benden hayırlıdır dedim. Kendimden yaşlı birini görünce, bu benden çok yaşadı ve Allahü Teala'yı tanıyıp kulluk yapmıştır diye düşündüm. Kendimden küçük birini görünce, bunun yaşı benden az, ben ondan çok yaşamış durumdayım. O halde ondan daha çok günah işlemiş olabilirim diye düşündüm. Benimle aynı yaşta bir emsalimi görünce de, ben kendi hatalarımı biliyorum. Onda bu hataların bulunduğunu bilmiyorum, derim. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, güçlü kimse güreşte yenen değil, kızdığı zaman gazabını yenen kimsedir. Başka bir hadis-i şerifte de, kızmak şeytandandır. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş su ile söndürülür. Sizden biriniz kızdığı zaman abdest alsın buyuruldu. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, iki nimet vardır ki insanlar ondan gafildir. Bunlar boş vakit ve sıhhattir. Resulullah Efendimiz birine nasihat ederken şöyle buyurdu: beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bil. İhtiyarlık gelmeden gençliği, hastalık gelmeden sıhhati, fakirlik gelmeden zenginliği, meşguliyet gelmeden boş vakti, ölüm gelmeden hayatı ganimet bil. İbn Ömer'in rivayet ettiği hadis-i şerifte, dünyada garip bir kimse veya bir yolcu gibi ol buyuruldu. Sabaha ulaştığın zaman akşamı bekleme. Bu son sabahım de. Akşama ulaşırsan sabahı bekleme. Bu son akşamım de, ona göre amel et. Hastalık gelmeden sıhhatinin, ölüm gelmeden hayatının kıymetini bil. Çünkü sen yarın ahirette cennetlik mi, cehennemlik mi olacaksın bilmiyorsun. Ebu Hureyre Hazretleri şöyle anlatmıştır: Resulullah Efendimiz mübarek ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Ya Resulallah, Allahü Teala seni mağfiret etmiştir denildikte, şükreden bir kul olmayayım mı? Buyurdu. İbn Mesud Hazretleri, Rabbinin rızasına kavuşmadıkça mümine rahat yoktur. Buyurdu. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, öldükten sonra pişman olmayan hiçbir kimse yoktur. Ya Resulallah, insanın pişmanlığı nedir? Denildiğinde buyurdu ki, eğer insan iyi amel işlemişse, neden daha çok yapmadım diye pişman olur. Eğer günahkar ise, günahlardan sakınmadığı için pişman olur. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin bir talebesi vardı. Bütün iyilik ve faziletler onda mevcuttu. Sonradan gelmesine rağmen Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri onu pek ziyade seviyor, diğer talebelerse bu hali çekemiyorlardı. Talebelerinin bu hali Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine malum oldu. Talebelerinin eline birer tane kuş verdi ve buyurdu ki, her biriniz bu kuşları kimsenin görmediği bir yerde boğazlayıp getirsin. Hepsi de kendilerine verilen kuşları aldılar, varıp ıssız bir yerde boğazlayıp getirdiler. Yalnız o talebesi boğazlamadan getirdi. Cüneyd-i

0: Adadi Hazretleri niçin boğazlamadın buyurdu. Hocam, siz kuşları kimse görmediği bir yerde boğazlayın demiştiniz. Ben ise bir ıssız yer bulamadım. Her yeri Allahü Teala görüyor deyince Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, arkadaşınızın firasetini gördünüz mü? Talebelerin hepsi de tövbe ettiler ve boyunlarını büküp Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinden affedilmelerini dilediler. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, hiç ibadet ve taat yapmadan karşılıksız olarak Allahü Teala'nın lütfuna kavuşmak mümkün müdür diye sorulunca cevabında buyurdu ki, zaten gelen bütün nimetler, bütün iyilikler hep Allahü Teala'nın lütfudur. Bu kadar aciz ve zavallı olan insanların yaptıkları ibadet ve taatlerin onun lütfu olan nimetlere karşılık olması ne mümkündür? İnsanları Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak yol yalnız Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Bundan başka olan dinler, inançlar, rüyalar çıkmaz sokaktır. İnsanı saadete kavuşturmazlar. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenmeyen ve hadis-i şeriflere uymayan kimse cahil ve gafildir. Buna uymamalıdır. İbadet etmek bakımından dünyanın bir saati kıyametin bin senesinden daha iyidir. Zira bu bir saatte salih, faydalı amel işlenebilir. Halbuki kıyametin o bin senesinde bir şey yapılamaz. O halde ey mümin kardeşim, vaktini boş şeylerle geçirme. Zamanının kıymetini bil ve en iyi şeyler için kullan. Namazlarını vaktinde kıl ki kıyamet günü pişman olmayasın, çok büyük sevaba kavuşasın. Hazreti Ali'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Müslümanın Müslüman üzerinde 6 hakkı vardır. Birincisi, onunla karşılaştığı zaman selam verir. Davet ettiği zaman davetini kabul eder. Aksırdığı zaman teşmid eder. Yerhamüke Allah der. Hasta olduğu zaman ziyaret eder. Vefat ettiği zaman cenazesinin peşinden gider. Kendisi için istediği bir şeyi onun için de ister. İki Müslüman karşılaşıp da biri diğerinin elini tutup güler yüz gösterip tebessüm ederse, ağaç yapraklarının döküldüğü gibi ikisinin de günahları dökülür. Ebu Hureyre Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ey Ebu Hureyre, vera sahibi olursan insanların en abidi olursun. Kanaatkâr olursan insanların en şükredicisi olursun. Kendin için istediğini insanlar için de iste. İmanı kâmil bir mümin olursun. Yakın komşuna iyilikte bulun. Kâmil bir Müslüman olursun. Az gül, çünkü çok gülmek kalbi öldürür. Bir kimse, komşusu onun kötülüğünden emin olmadığı müddetçe, imanı kâmil bir mümin olmaz. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, Cebrail aleyhisselam bana komşuyu tavsiye ediyordu. Öyle tavsiye etti ki, sanki onu benim mirasıma ortak yapacak zannettim, buyurdu. Ebu Hureyre Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Allahü Teala'ya ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allahü Teala'ya ve ahiret gününe iman eden hayır söylesin veya sussun. Ebu Said Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyurdu ki: İnsanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmemiş olur. Allahü Teala insana iyilik ve ihsan sahibine teşekkür etmeyi emretti ve mealen buyurdu ki: Biz insana ana babasını, onlara iyilik yapmasını da emrettik. Lokman Suresi 14. İnsan iyilik sahibine teşekkür vazifesini yapmadığı zaman Allahü Teala'nın emrini terk etmiş olur. Allahü Teala'nın emrini terk eden kimse ise Allahü Teala'ya şükür vazifesini yapmamış olur. Akıllı kimse konuştuğu zaman hayır konuşur. Denilir ki yeryüzünde hapsedilmeye dilden daha layık bir şey yoktur. Hazreti Ömer buyurdu ki: Allahü Teala'nın zikrine, onu anmaya ve hatırlamaya çok gayret et. İnsanların halinden anlatmaktan ise uzak kal. Çünkü Allahü Teala'dan bahsetmek şifa, insanlardan bahsetmek ise hastalıktır. Hazreti Hasan rivayet etti. Resulullah Efendimiz buyurdu ki: Nefsim yedi kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki bir kimsenin dili doğru olmadıkça kendisi doğru olmaz. Kalbi doğru olmadıkça dili doğru olmaz. Bir kimse komşusu onun gailelerinden, kötülüklerinden emin olmadığı müddetçe imanı kâmil bir mümin olmaz. Resulullah Efendimiz buyurdu ki: Kimin dünyada iki dili olursa Allahü Teala kıyamet gününde onun için ateşten iki dil yapar. Hazreti Hasan rivayet etti. Resulullah Efendimiz buyurdu ki: Nefsim yedi kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki bir kimsenin dili doğru olmadıkça kendisi doğru olmaz. Kalbi doğru olmadıkça dili doğru olmaz. Bir kimse komşusu onun gailelerinden, kötülüklerinden emin olmadığı müddetçe imanı kâmil bir mümin olmaz. Orucunun sıhhatli olmasını ve kirlerden korunmasını isteyen gıybetten ve yalandan sakınsın. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen bir kısmınızı arkasından hoşlanmayacağı sözle çekiştirmesin. Hiç sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi? Buyurdu. Hücurat Suresi 12. Ayşe validemiz anlattı. Ben Resulullah ile beraber otururken kısa boylu bir kadın geldi. Ben Resulullah'a baş parmağımı göstererek "O benim baş parmağım kadar" diye işaret ettim. Bunun üzerine Resulullah "Sen onu gıybet ettin." buyurdu.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki: Cuma günü gusledip temizlenenin günahları temizlenir. Cuma namazına giderken her adımına kabul olunmuş bir ibadet sevabı yazılır.

Bugünkü konumuz, kiminle olduğumuzu bilelim. Değerli dinleyenler, Allahü Teala'nın sevdiği bir kul olabilmek için Cenab-ı

hakkı ve onun sevdiklerini sevmek ve onu sevenlerle beraber olmak lazımdır. İyi huylu olmak için ve iyi ahlakını muhafaza edebilmek için salih kimselerle, iyi huylularla arkadaşlık etmelidir. İnsanın ahlakı, arkadaşının ahlakı gibi olur. Bunun için kötü huylularla arkadaşlık etmemelidir. Hadis-i şerifte, insanın dini, arkadaşının dini gibi olur buyuruldu. Eyyubi Sahtiyani Hazretleri anlatır. Talak bin Habib'le oturuyordum. Said bin Cübeyr Hazretleri yanımızdan geçti ve bana dönerek onunla oturma, o bidat sahibidir dedi. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir talebesine hitaben, kötü arkadaşları terk et, onlara sevgi duyma, salihleri sev, yakının bile olsa kötü arkadaştan uzak dur, uzak bile olsa iyi arkadaşlarla beraber ol, kimi seversen seninle onun arasında bir yakınlık hasıl olur, bu bakımdan sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak buyurmuştur. Seven sevdiğinin sevdiklerini de sever ve düşmanlarına düşman olur. Bu sevmek ve düşmanlık insanın elinde değildir. Kendiliğinden hasıl olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allahü Teala Musa aleyhisselama yalnız benim için ne yaptın dedi. Ya Rabbi senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim ve zikir yaptım cevabını verince, kıldığın namazlar seni cennete kavuşturacak yoldur. Kulluk vazifendir. Oruçların seni cehennemden korur. Verdiğin zekatlar kıyamet günü sana gölgelik olur. Zikirlerin de o günün karanlığında sana ışık olur. Benim için ne yaptın buyurdu. Ya Rabbi senin için olan şeyi bana bildir deyince, Allahü Teala, ya Musa, sevdiklerimi sevdin mi ve düşmanlarıma düşmanlık ettin mi buyurdu. Musa aleyhisselam Allahü Teala için olan en kıymetli şeyin hubbu fillah ve budu fillah olduğunu anladı. İnsan dünyada kimi sever, kimlerle beraber olursa ahirette de onların yanında olur. Peygamber Efendimiz yemin ederim ki Allahü Teala insanı sevdikleriyle beraber haşredecektir buyurmuşlardır. Ahlakı, itikadı bozuk olan kötü kimselerden uzak durmalı, onlarla beraber bulunmamalıdır. Esma bin Ubeyd Hazretleri anlatır. Ali İbni Sirin Hazretlerinin yanına bidat sahibi olan iki kişi gelerek, sana bir hadis soracağız dediklerinde, hayır sormayınız dedi. Bir ayet soracağız dediklerinde, hayır buradan gidiniz, yoksa ben giderim dedi. Gittiler. Orada bulunanlar, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet üzerinde konuşsaydın ne olurdu dediler. Onların ayeti kerimeyi değiştirerek okumalarından ve bu değişikliğin kalbimde yer etmesinden korktum cevabını verir. Bir kimse Resulullah Efendimizin huzuruna gelerek kıyamet gününü sorunca Peygamber Efendimiz kıyamet için ne hazırlık yaptın buyurur. O kimse Allah'ın ve Resulünün sevgisini hazırladım cevabını verince Resulullah Efendimiz sevdiklerinle beraber olursun buyururlar. Eskiden Müslümanlarla Hristiyanlar karışık yaşıyorlardı. Bir köyde bir Müslümanla bir Hristiyan arkadaş olmuşlar. Müslüman arkadaşının iman etmesini ister ve gel hak din bizim dinimiz olan İslamiyettir, Müslüman ol der. Hristiyan da hayır bizim dinimiz hak din der. Müslümanın hatırına bir fikir gelir ve bir ateş yakalım ve elimizi ateşe sokalım. Hangimizin dini haksa onun eli yanmaz der. İkisi de gelir ve ellerini yanan ateşin içine sokarlar. Fakat ikisinin de eli yanmaz. Müslüman bu hale hayret eder ve şaşırır. Sebebini de merak eder. O gece rüyasında kendisine o kimse sana dua etsin. Senin yanında olduğu, seni sevdiği için
ve senin hatırına onun eli de yanmadı denir. Yani bir kimsenin kim olduğuna değil, kiminle olduğuna, kimleri sevdiğine ve kimlerle beraber olduğuna bakmalıdır. Eğer bir kimse Allahü Teala'ya iman eden, onun yolunda olan ve onu sevenlerle beraberse, ahirette de sevdikleriyle beraber olur. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala insanı sevdiklerinin arasında haşredecektir. Değerli dinleyenler, dünyaya milyarlarca insan gelmiş, bir müddet yaşadıktan sonra ölüp gitmişler. Bunların bazıları zengin, bazıları fakir, kimisi güzel, kimi çirkin, kimi zalim, kimi de mazlumdu. Ama bu kimseler içinde bulundukları halleriyle beraber unutuldular ve sanki hiç yaşamamış gibi oldular. Bunların içinde inanan da inanmayan da vardı. İnanan ve Allahü Teala'nın emrettiği şekilde yaşayıp ölenler, tekrar dirilmek olmasaydı bile onlar için bir sıkıntı olmazdı. Ancak inkar edip imansız olarak ölenleri ahirette sonsuz azap beklemektedir. Şu anda hayatta olanlar için de bu iki halden birisi olacaktır. Onun için insanın iyi düşünmesi ve kararını doğru vermesi lazımdır. Zalime yardım ve teşvik etmek de zulmün ta kendisidir. Ayrıca zalime yardım eden onun zulmüne uğramadan ölmez. Nitekim hadis-i şerifte bir zalime yardım edene Allahü Teala o zalimi musallat eder buyurulmuştur. Bunun için zalimlere yardım etmek şöyle dursun, onlarla birlikte de bulunmamalıdır. İnkar edenler ibadet yapmadıkları, günah işledikleri için dünyada azap çekmezler. Hatta çalıştıkları zaman her türlü dünya nimetine de kavuşurlar. Yalnız zalim olanlar, mahluklara eziyet verenler dünyada da cezalarını çeker. Ali İmran suresinin 57. ve 140. ayetlerinde mealen Allahü Teala zalimleri sevmez buyurulmuştur. Hadis-i şerifte zalimin çok yaşamasına dua etmek, Allahü Teala'ya isyan olunmasını istemektir buyurulmaktadır. Zalim, huysuz kimselerin yakınlarına zulmettikleri için etraflarında kimse kalmaz. Böyle olanları kimse sevmez ve yanında kalmak istemez. Sa'di Şirazi Hazretleri Gülistan adlı eserinde şöyle ibretli bir hadise nakleder. Vaktiyle bir hükümdar halkına çok eza ve cefa eder. Halkın mallarını gasp eder. Hükümdarın zulmü o kadar ileri gider ki halk o beldeden akın akın kaçmaya başlar. Halkın azalmasıyla hazine boşalır, devletin gücü zayıflar. Düşmanlar sağdan soldan saldırmaya başlar. Bir gün hükümdarın meclisinde Şahname kitabı okunur. Okunan bahis, Dahhak'ın saltanattan indirilmesi ve Feridun'un hükümdar olması hakkındadır. Vezir hükümdara, Feridun'un hazinesi, malı, mülkü, hizmetçileri ve adamları yokken nasıl oldu da hükümdar oldu diye sorar. Hükümdar, işitmişsindir. Bir takım halk onu büyük bir istekle destekler, onu kuvvetlendirirler. Böylece hükümdar olur der. Bunun üzerine vezir, madem ki halkın toplanmasına hükümdar sebep oluyor, siz niye halkınızı eziyor, perişan ediyorsunuz? Yoksa hükümdar olmak istemiyor musunuz diye sorar. Bunun üzerine hükümdar vezirine dağılan asker ve halkın toplanması için ne yapmalıdır diye sorunca vezir, hükümdar adil ve merhametli olmalıdır. Hükümdar adil ve merhametli olursa halk onun etrafında toplanır ve rahat yaşar cevabını verir. Evet değerli dinleyenler, insan dünyada kimi sever, kimlerle beraber olursa ahirette de onların yanında olur. Zalimlerle beraber olan zulmünden etkilenir, ona yardımcı olan zulmetmiş gibi olur. Ancak iyi insanlarla beraber olan onların iyiliklerinden etkilenir ve onlarla beraber cennete gider.

Hüseyin Hilmi bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki, lafla Müslümanlık olmaz. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına ehemmiyet vermeyenin imanı gider.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. 50 vakit namaz. Resulullah Miraç'ta cehennemi görünce, "Burası kimler için?" diye sordu hemence. Cibril, "Ümmetin için," dedi Resulullah'a. Bunu ondan duyunca başladı ağlamaya. Gökteki melekler de ağladılar hep o an ve bir hitap erişti Hak Teâlâ katından. "Ey sevgili Habibim, indim de bil ki senin pek büyük ve âlidir izzetin ve şerefin. Hatırını hoş tut ki duan kabul olunur. Her ne ki niyaz etsen katımda makbul olur. Şefaat makamını veririm ki ben sana, senden başka kavuşan olmadı bu ihsana. Ey Habibim, her kim ki emrine muti olur, azaptan emin olup rahmetime kavuşur. Sana ve ümmetine gece gündüz her daim 50 vakit namazı farz kıldım ey Habibim." Resulullah buyurdu, "Bu makamdan sonra ben ayrılarak Hazreti Musa'ya vardım hemen. Sordu ki, Hak Teâlâ sana ve ümmetine ne gibi bir taati farz kıldı her bir güne?" Dedim ki, "Her gün için bir ibadet olarak 50 vakit namazı farz kıldı Cenab-ı Hak." Dedi ki, "Ya Muhammed, geriye dön de yine hafifletmesi için niyaz eyle Rabbine. Çünkü çok fazla gelir 50 vakit ibadet. Onlar bunu yapmakta zorlanırlar be gayet. Avdet edip Rabbime ettim ki şöyle niyaz: Ya Rabbi, ümmetime hafiflet bunu biraz. 5 vakit tenzil etti Rabbim bu ibadetten. Dönüp Musa Nebi'ye söyledim bunu hemen. Dedi ki, "Ya Muhammed, tekrar dön de Allah'a, niyaz et, bunu dahi hafifletsin az daha. Zira senin ümmetin yapamaz bunca amel. Ben Beni İsrail'i denedim daha evvel. O böyle söyleyince döndüm yine geriye. Arz eyledim, bunu da biraz hafiflet," diye. Hafifletti Rabbimiz 5 vakit daha namaz. Gelip Musa Nebi'ye eyledim bunu da arz. Rabbimle Musa Nebi arasında böylece bu tahfif hususunda gidip geldim bir nice. Nihayet Hak Teâlâ buyurdu, "Ey Habibim, 50 vakit namazı 5 vakite indirdim. Lakin her namaz için 10 namaz ecri vardır. Kılanlar 50 vakit namaz ecri kazanır." Dönüp Musa Nebi'ye söyledim bunu böyle. Dedi, "Dön biraz daha kolaylık talep eyle." Dedim ki, "Bu hususta çok talepte bulundum. Bunun için Rabbimden artık utanıyorum."

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara. Sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eri kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

0: Sevgili dinleyiciler, sabahın bu erken saatlerinde bizleri dinlemekte olan herkese merhaba. Sabahın ılık esen Meltem rüzgarında sizlerle tarihte bir yolculuk yapmaya, tarihin ibret dolu sayfalarında dolaşmaya ne dersiniz? Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayram, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün, gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen, nereye dikelim istersen söyle, seni oraya dikeyim. Evet sevgili dinleyiciler, tarih boyunca bayrak bütün vatanlar için bağımsızlık simgesi olmuştur. Al yıldızlı bayrağımız kıyamete kadar mavi göklerde dalgalanması bütün Türk milletinin vazgeçemediği direğidir. Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere Saadettin Kaplan'ın kalemiyle tarihte bir gezinti yaptıracağız. ...25 Ekim 1596 Cuma gecesi... Cihan Padişahı Sultan 3. Mehmet Han'ın divanında cümle serdar vüzera toplantı halindeydi. Padişah onca tartışmadan sonra bir türlü karar verememekte, bu konuda bir hayli sıkıntı içindedir. Bir ara yanındakilere emreder. Der ki: "Muhterem hocamız ve Şeyhülislam Saadettin Efendi'ye şu an çok ihtiyacımız vardır. Lütfedip biz talebesinin imdadına yetişirse bizi çok mutlu kılar." Kısa bir süre sonra Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi huzura selam vererek girer. Girer girmez de "Hayırdır inşallah devletlum?" diye sorar. Padişah hocasını büyük bir saygı ve zerafetle karşılayıp yer gösterdikten sonra eski günlerinde olduğu gibi hürmetle sorar: "Muhterem hocamız, siz ki bizim hocamızsınız. Üzerimizde hem büyük emeğiniz hem de haklarınız vardır. Şu an vezirlerim derler ki, Allah korusun, Haçova'da muharebeyi kaybedersek padişahın başımızda bulunması halinde küffar şımarır. Hem de askerlerimizin maneviyatı kırılır. Sen bu hususta ne dersin hocam?" Hoca Saadettin Efendi bu eski talebesi yeni padişahı Sultan 3. Ahmet'i sevgiyle süzdükten sonra Yani orduyu Hümayun'u başka bir serdara teslim etmekliğinizi mi dilerler bu vezirler? Padişah yine bir talebe edebiyle, "Veli hocam, serdarlarım, vüzarem bunu murad ederler. Biz dahi bu babda karar vermediğimiz için sizin yardımınızı isteriz." Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi padişahın gözlerine bu defa biraz sertçe bakarak,
1: "Şevketli padişahım, bir ay önce Eğri Kalası'nı fetheden bu askercikleriniz size Eğri Fatihi derlerken sizin cepheden uzaklaşmanız halinde ne derler acep? Gerçi Haçova'da azim bir düşman ordusu vardır. Müstahkem mevkileri gayretle aşılmazdır. Lakin onlar da Devlet-i Aliye'nin kudretini bilirler. Elbette ferman devletli hükümdarımındır. Benim reyim bizzat padişahımın orduyu Hümayun'un başına geçip serdarlık etmesi cihetindedir."
0: Sözünün burasında başları yere eğilen vezirlere bakan hoca tekrar şöyle devam eder.
1: "Şevketlüm, küffar ordusunun 300 bin civarında olduğunu bilirim. Bizimse çıkarabileceğimiz asker sayısı onun yarısı kadardır. Lakin bu vüzera ecdat himmetini, cihat hikmetini, sultan sevtevini, yiğit hiddetini ve dahi imkan kuvvetini hesaba katmazlar mı?
0: Ferman buyurun,
1: ferman buyurun, ben dahi orduyu Hümayun'la cihanda, cihada geliyorum vesselam."
0: Cihan padişahı Sultan 3. Ahmet, üzerindeki hilafet, devlet vesaire emanetin manevi mesuliyeti olmazsa kalkıp hocasının elini öpecekti. Kendisini zor zapt etti ve dedi ki,
1: "Cenab-ı Allah sizin gibi ulemayı başımızdan eksik etmeye, bizim dünya ve ahiretimizi aydınlatıyorsunuz hocam. Sizin de orduyu Hümayun'la gelmeniz bizim için şereftir. Asker için manevi kuvvettir. Haçova seferinde ordunun serdarlığını bizzat yürüteceğimizi bilesiniz."
0: Böylelikle alınan karardan sonra Osmanlı ordusu yola çıktı. İstanbul'da yola çıkan orduyu Valide Sultan Halkalı mıntıkasına kadar geçirmek için geldi. Burada annesinin elini öperek hayır dualarını alan Sultan 3. Ahmet büyük seferi başlattı. Gerçekten Haçova'da akıl almaz bir güçle karşılaştırıldı. İki gün akşama kadar kıran kırana süren harbin sonunda geceyle birlikte herkes kendi mevzilerine çekildi. Ancak her iki tarafta karşı tarafın bir gece baskınından endişe duymaktaydı. Bu yüzden 60 bin sipahi o geceyi at üstünde uyuyarak geçirdi. Üç gün üç gece süren bu kanlı savaşta düşman askerleri kimi zaman padişah otağına kadar gelip dayandılar. Bir ara neredeyse otağı Hümayun'a girip padişahı esir almaları an meselesiyken Hoca Saadettin mutfak eratını ve hizmet eratını seferber etti. Öyle ki aşçı tavayla kasap satırla saldırdı. Allah'ın inayetiyle düşman askerlerini püskürtüp birçoğunu da öldürdüler. Bu mutfak eratının öldürdüğü düşman askerlerinin tolgaları yakın zamana kadar Topkapı Sarayı Hasan Mutfağı'nın kapısında çiviliydi. Cenab-ı Allah'ın lütfu yeni bir zaferi daha Osmanlı'ya hediye etmişti. Ve çok şükür ne düşman şımarmış ne de Osmanlı askerinin maneviyatı kırılmıştı. İşte Osmanlı'da böyle hocalar vardı ve Osmanlı buydu. Sırada TGRT FM muhabirinin yaptığı tarih röportajlarından birini tarihin mikrofonunda dinleyeceğiz.

Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser İslam Gemici. Program yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme yönetmeni Yılmaz Meydaneri. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Küçük Gaziler. Muhabir Ertuğrul Postoğlu. Mehmet Ali Şebnem Güler. Aslan Bey Yılmaz Meydaneri. Gazi Haluk Kesim. İsmail Tümay Nazik. Fransız Komutan İskender Bağcılar.

Sevgili TGRT FM dinleyicileri, yeni bir tarihin mikrofonu programıyla hepinize merhaba diyorum. Ben Yusuf Bayraktar. Geçen programlarımızda Antep Harbi'ni ilk başlatan Kıvılcım'ı, yani Küçük Kamil'in şehit olmasını ve Şahin Bey'in mücadelesini, şehadetini nakletmiştik. Fransızların aylarca süren işgaline sabreden fakat bir Müslüman hanımın örtüsünün yırtılması üzerine galeyhane gelen Antepliler silah elde 11 ay 15 gün boyunca mücadele ettiler. Bu savaş müddetince yüzlerce şehit verilmiş, binlerce insan da gazilik mertebesine ulaşmıştır. Bu arada sadece erkekler savaşmadılar. Kadınlar ve çocuklar da can verdiler bu din için, bu vatan için. Bugünkü programımızda küçük mücahitleri ve yaşadıklarını sizlere nakledeceğiz. O küçük mücahitler ki 7'den 70'e cepheye koşan bu vatanın diğer evlatları gibi düşman kurşunlarına karşı imanlı sinelerini siper ediyorlardı. Bunlardan bir kısmı cepheye cephane, bir kısmı yiyecek ve içecek taşıyorlar, bir kısmı da silah elde, harpte mühim vazifeler alıyorlardı. Şimdi dilerseniz 1920 yılının Antep'ine gidelim ve yayına oradan devam edelim. Lütfen TGRT FM'den ayrılmayın.

0: Sevgili dinleyiciler, şu anda Antep'teyim. Burada tarihlere şan verecek bir destan yazılıyor. Daha önceki programlarımızdan bazılarında diğer mücahitlerden bahsetmiştim. Bugün de Arslan Bey ve yanındaki 4 Çetin Ceviz'i muharebe esnasında ziyaret edeceğim. Mikrofonumuzu onlara uzatacağım. Bu 4 küçük mücahitten ilki Mehmet Ali. Babası şehit olunca doğruca Arslan Bey'in yanına geldi. Bakalım neler konuşuyorlar, dinleyelim.
1: Arslan Bey.
2: Efendim oğlum.
1: Benim babam 2 gün önce Mağarabaşı Savaşı'nda şehit oldu. Onun yerine şimdi ben de savaşmak istiyorum. Bana silah verin Arslan Bey.
2: Yavrum sen daha çok küçüksün. Gerçi harbin ne demek olduğunu sizler de bizim kadar öğrendiniz. Fakat bilirsiniz ki savaşta insan ölür. Siz hele durun. Biz savaşalım ve sizi kurtaralım. Sıra sonra size de gelir.
1: Evet, savaşa girenlerden birçoğunun öldüğünü pederimin şehadetinden de anladım. Küçüksem de silah kullanabilirim. Ben de vatanın kurtulması için hizmet edebilirim. Ben de babam gibi vatan için, din için canımı feda edebilirim. Babamın şehit olan mübarek ruhu beni Allah için savaşmaya çağırırken ben nasıl durayım istiyorsunuz?
2: Allahu Teala razı olsun oğlum. Gel, seni kucaklayayım. Senin gibi düşünenler olduğu müddetçe bu bayrak yere düşmez.
1: Merak etmeyin, yüzünüzü kara çıkarmayacağım.
2: Al, bu benim kendi silahım. Bunu sana veriyorum. Antep'in kurtulduğunu görmeden bu silahı elden bırakmak yok, tamam mı?
1: Tamam Arslan Bey. Ben artık gidebilir miyim?
2: Pekala, git abi. Ha, senin ismin neydi?
1: Mehmet Ali.
2: Peki Mehmet Ali, git. Ağalarınla beraber savaş.

0: İşte böyle sevgili dinleyiciler. Mehmet Ali Arslan Bey'in mahiyetine bu şekilde katıldı. Diğer üç küçük mücahidin isimleri de Hayri, İsmail ve Mehmet Gazi'ydi. Bu çocuk gaziler geceleri sessizce düşman tarafına geçiyor, ele geçirdikleri silah ve cephaneleri getiriyorlardı. Ayrıca düşman hatlarının arkasında bulunan Türk birlikleriyle Antep'in içinde savaşan mücahitler arasında haberleşmeyi de sağlıyorlardı. Bu akşamüstü siperlerin arkasında dolaşırken Arslan Bey'e rastladım.
1: Fransız kuvvetlerinin arkasındaki Türk birlikleriyle irtibat kuramıyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Çok büyük sıkıntı içindeyim.
0: Dışarıya sızmak mümkün değil mi Arslan Bey?
1: Maalesef muhabir bey kardeşim. Fransızlar şehirden dışarı kuş uçurtmuyorlar. Kat kat olan düşman çemberlerini aşmak neredeyse imkansız gibi. Ne var çocuklar? Bir şey mi oldu?
2: Aslan Bey, duyduğumuza göre şehirden dışarıya ulak yollayacak mısınız?
1: Evet.
2: Ben ve İsmail bu vazifeye talibiz. Haberi biz götürürüz.
1: Oğlum, Mehmet Gazi, sizlere ateş atamam. Bu çok tehlikeli bir iş.
2: Hayır, bizim için tehlike mühim değil. Ölürsek de zaten şehit oluruz. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi?
1: Yavrularım, sizin gibi kahramanları göz göre göre ateşe atamam.
2: Başka çare var mı Aslan Bey? Buna benzer vazifeleri daha önce yapmadık mı?
1: Peki, gelin bakalım. Yapacağınız işi tarif edeyim. Cenab-ı Hak yardımcınız olsun.
0: Sizin de şahit olduğunuz gibi başka çaresi olamayan Arslan Bey, küçük kahramanların bu vazifeyi yapmalarına istemeye istemeye razı oldu. İsmail ile Mehmet hemen üstlerini başlarını değiştirdiler. Üzerlerindeki savaş elbiselerini çıkartıp yırtık pırtık elbiseler giydiler. Antep için hayati önem taşıyan mektubu yanlarına alarak güneş doğarken düşman hatlarını geçmek için yola koyuldular.
2: İsmail, bu taraftan gidelim. Yoksa her an bir mermi yiyebiliriz.
3: Peki Mehmet, hadi biraz daha hızlanalım.
2: Tamam.
0: İsmail ile Mehmet kurşun yağmuru altında birkaç kat düşman hattını sürüne sürüne geçtiler. Fakat git bir türlü sonu gelmiyordu. Bir ara bir üzüm bağından geçerlerken Fransızlar tarafından fark edildiler. Fark edildiklerini anlayan iki arkadaş kaçmaya başladılar. Fakat kurşunlar onlardan daha hızlıydı.
2: Vuruldum.
0: İsmail'den oluk gibi kan akıyordu ve kendini kaybetmişti. Mehmet de acıyla yerde kıvranıyordu. Fakat hala şuuru yerinde olan Mehmet bir bağ kütüğünün altına mektubu gömdü. Ateş eden Fransız askerleri de göründü. İki küçük mücahidi gelip alacaklar şimdi.

0: Fransızlar iki küçük gaziyi esir aldıktan kısa müddet sonra İsmail yolda ruhunu teslim etti. Mehmet'i de sıhhiye çadırına götürdüler. Zaten baygın olan Mehmet'i hemen ameliyata aldılar ve bir bacağını kesmek mecburiyetinde kaldılar. Ertesi gün Mehmet Gazi gözünü açtığında başucunda Fransız komutanını gördü.
1: Söyle bakalım ufaklık, nereden gelip nereye gidiyordun?
2: Gezmeye çıkmıştım.
1: Külahımı anlat sen onu. Gezmeye çıkmışmış. Şehirde durum nasıl?
2: Bilmiyorum.
1: Silahları çok mu?
2: Bilmiyorum.
1: Şu anda kim kumanda ediyor mukavemetçilere?
2: Bilmiyorum.
1: Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Sen başka bir şey bilmez misin?
2: Bilmiyorum.
1: Bak, bir daha benimle dalga geçersen kafanı parçalarım ona göre.
2: Beni böyle sıkıştırarak yola getirebileceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Ben dinim için, vatanım için canımı vermeyi göze almışım. Bir bacağımı kaybetmekle hemen pes edeceğimi mi sanıyorsun sen?

0: Mehmet'in esir, İsmail'in şehit düştüğünü öğrenen Antepliler hemen harekete geçtiler. Mehmet'e karşılık iki esiri Fransızlara vermeye teklif ettiler. Birkaç gün sonra anlaştılar. Kararlaştırılan günde Mehmet hastaneden çıkarıldı. Fransız komutan Mehmet'in yanına geldi.
1: Şimdi ne yapacaksın? Gidince bize yine kurşun mu atacaksın?
2: Hiç şüpheniz olmasın. Hem bu defa şehit arkadaşım İsmail'in yerine de savaşacağım.

0: Küçük Mehmet Gazi hürriyetine kavuştuğu zaman Antep'te büyük bir sevinçle karşılandı. Aslan Bey Mehmet'e sarılırken gözyaşlarını tuttu.
1: Gel, gel seni şöyle kucaklayayım. Aslan yavrusun.
2: Ne yapalım Aslan Bey? Çift gittik fakat tek geldim. Bana yeni bir silah daha verir misiniz?
1: Tabii yavrum, tabii oğlum. Senin gibi bir kahramana silah vermeyip de kime vereceğiz?
2: Son nefesime kadar haybedeceğime şahit olun. Yüzünüzü kara çıkartmayacağım.
0: İşte böyle sevgili dinleyiciler. Bu vatan, bu bayrak kolay kurtulmadı. Binlerce şehit ve gazinin hakkı var bu güzel vatanın topraklarında. Başka bir tarihin mikrofonu programında buluşmak üzere hoş

0: almak istedikleriniz ve daha fazlası için.
1: TGRT FM. Gül Bahçesi.
2: Bugünkü sohbetimiz efendim bir Müslümanın bir Müslüman üzerinde olan hakları. Bu hakları iyice dikkatle takip edersek ve riayet edersek çok iyi olur inşallah. Hadis-i şerifte buyruluyor, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Birincisi, karşılaştığı zaman selam vermek. İkincisi, davet ettiği zaman davetine icabet etmek. Üçüncüsü, nasihat istediği zaman ona nasihat etmek. Dördüncüsü, hapşırdığı zaman elhamdülillah dediyse ona yerhamukallah demek. Beşincisi, hasta olduğu zaman ziyaretine gitmek. Altıncısı ise öldüğü zaman cenazesine iştirak etmek. Bunları biraz daha geniş tabi arz etmekte fayda var. Birincisi selam. Karşılaştığımız zaman selam vereceğiz. Bu Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Selam vermek sünnet. Onu almak farz-ı kifayedir. Yani almazsa bir adam selamı günahkar olur. Bir cemaatin üzerine selam veriliyorsa, onlardan bir tanesi selamı alırsa diğerlerin üzerinden bu farz kalkıyor. Ama hepsi birden alırlarsa tabii daha güzel olur. Selama önce binekli olan, arabada veya atta olan yürüyene vermesi lazım. Yürüyenin ayak oturana selam vermesi lazım. Azın çoğa selam vermesi lazım. Mesela iki kişi yürüyor, 3-4 kişi karşıdan geliyorsa iki olanlardan biri selam verir. Küçüğün büyüğe selam vermesi lazım. Bazı alimlere göre büyüğün küçüğe vermesi lazım demişler. Çünkü Cenab-ı Hak önce selam vermiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Biz teşehhütte okuyoruz Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Onun için büyüğün küçüğe vermesini daha uygun görmüşler. İkinci hakkı davetine icabet etmek. Eğer bu davette günah yoksa, haram işlenmiyorsa o davette mutlaka gitmek lazım. Büyük bir mazeret yoksa bunu kaçırmamak lazım. Hele bu eğer düğün daveti ise, velime dediğimiz düğün yemeği ise ona mutlaka gitmek lazım. Fakat böyle davetlere söz verirken kesin olarak söz vermemek lazım. Tamam geliyorum, mutlaka geleceğim dememek lazım. İnşallah bakalım, nasipse gelmeye çalışacağım gibi bir açık kapı bırakırsak, çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle yaparlardı vaatlerinde. Eğer öyle kesin söz verirsek, gitmezsek bu sefer vaadimizde hulf etmiş oluruz. Münafıklık alametlerinden bir tanesini kendimizde bulundurmuş oluruz ki bu çok tehlikeli olur. Münafıkın alameti üçtür. Gene hadis-i şerifte buyruluyor. Konuştuğu zaman yalan söyler. Vaat ettiği zaman, söz verdiği zaman sözünde durmaz. Kendisine güvenildiği zaman, bir şey emanet bırakıldığı zaman onda hıyanet eder. Bunlar münafık alametleri. Üçüncüsü, nasihat istediği zaman ona nasihat edeceğiz. Gerçi bugün asrımızda kimse artık nasihat istemiyor. Hatta nasihat ettiğiniz zaman da adam kızıyor, benim nasihate ihtiyacım yok, karnım tok diye gibi sözlerle karşılık
3: herkes
2: veriyor.
3: Herkes bir şeyler biliyor değil mi efendim?
2: Evet, halbuki biz gerçekten çok muhtacız nasihata. Hele bu asırda yaşayan insanlar olarak çok muhtacız. Eskiden insanlar çok nasihat isterlerdi birbirlerinden. Mesela Harun-u Reşit, Abbasi halifelerinden bir tanesi. Onun devrinde bulunan Muhammed bin Semmak Hazretleri vardı, büyük alim. Ona zaman zaman diyordu ki, bana nasihatte bulun, bana nasihat et, ne yapayım, nasıl tavsiye

0: tavsiye edersin? Yalnız bir gün dedi ki, biraz kısaca bir nasihat et ki aklımda tutabileyim. Çok uzun olursa belki aklımda tutamayabilirim. O da diyor ki, sen diyor hayatta olanlardan en çok kimi seviyorsun? Kendimi seviyorum diyor Harun Reşit. Çünkü hayatta olanlar demezse peygamberimizi sevmek lazım aleyhissalatü vesselam. Hepimiz evet. Onu kendimizden daha çok sevmemiz lazım. Kendimi seviyorum diyor. Peki diyor, madem kendini bu kadar çok seviyorsun, kendini ateşe atma. Yazık, günahsın. İnsan sevdiğinin ateşe girmesine razı olmaz. Günah işleme, kötü işler yapma, kendini ateşe atma diyor.
1: Efendim, bu arada Abbas halifelerinden dedik Harun Reşit için. Halife olmasına rağmen, dünyalık veya ahiretlik olarak her şeye malum sahip olmasına rağmen nasihat yine istenebiliyor. Demek ki dünyalığın çok olması nasihatı olmaması için bir sebep değil.
0: Tabii efendim.
1: Bu zamanda neden insanlar nasihattan kaçıyorlar?
0: Gurur ve kibirden başka hiçbir sebebi yoktur. Kendisini büyük zannediyor, aklını en çok beğeniyor. Benim yaptığım her şey doğrudur, benim yanlış yapmam mümkün değil, söz konusu değil. Kendini beğenmekten, egoistlikten ve kibirden dolayıdır yani. Yoksa kendini tanıyan adam nasihate muhtaç olduğunu hisseder ve nasihat ister. Ömer İbni Abdülaziz Rahimeullah Hazretleri de Emevi halifelerinden çok büyük bir zat. O da büyüklerden çok nasihat istemiştir. Hasan-ı Basri Hazretlerine mektup yazmış, bana biraz nasihat et, bu ağır yükün altına girdim, nasıl yaparım bunu? Onun zamanında gene bulunan zatlardan Mekhul isimli bir zat vardı, tabiinden, büyük zatlardan. Ona diyor, büyük yük altına girdim, hilafet makamına getirildim. Ne tavsiye edersin bana, ne nasihat edersin? O da diyor ki, senin paraya karşı olan sevgin nasıl? Parayı çok mu seviyorsun diyor. Hayır diyor, parayı sevmiyorum. Öyle şey hiç korkma diyor. Sen çok rahat idare edersin bu işi. Evet efendim. Dünya hırsı bizi o kadar gaflet sarhoşluğu içerisine sokmuş ki ne yaptığımızı, ne konuştuğumuzu bilmiyoruz. Hatalarımızı bile göremiyoruz. Yanlışlarımızı müşahede edemiyoruz ve kusursuz olarak kendimizi zannediyoruz maalesef. Hadis-i şerifte de din nasihattır buyuruluyor. Tabi din demek nasihat demek. Birbirimize nasihat edeceğiz. Dördüncü hakkı Müslümanın üzerindeki dördüncü hakkı, hapşırdığı zaman elhamdülillah dediyse ona yerhamukallah dememiz lazım. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hazretleri yanında iki tane adam hapşırıyor. Bir tanesine yerhamukallah diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ikincisine demiyor. O adam diyor ki, efendim arkadaşıma niye dediniz de bana demediniz? Buyurur ki, arkadaşın elhamdülillah dedi ama sen demedin. Demek ki hapşıran adam eğer elhamdülillah demediyse ona yerhamukallah dememek lazım. Ama elhamdülillah dediyse onun hakkıdır bizim üzerimize ki ona yerhamukallah demek. Bu da dua tabi. Yerhamukallah, evet. Cenab-ı Hak sana merhamet etsin, rahmet etsin. Selam da öyle zaten. Selam da evet. Dua manasındadır mesela. Selamet, huzur, saadet senin üzerine olsun diyoruz. O da karşılıklı evet. Olarak bize aynı duayı yapıyor. Hapşırmak Cenab-ı Hak'tandır, iyidir, evet. Meleklerdendir. Onun için hamd ediyoruz. Esnemek şeytandandır. Esnememeye çalışmamız lazım. Zorlarsa bizi alt dudağımızı dişleyerek bunu önlemeye çalışmalıyız. Veya hakim olamadıysak kendimize, sol elimizin arka tarafını ağzımıza kapamamız lazım. Bir de esnememek için çok güzel bir tavsiye var kitaplarda. Diyorlar ki peygamberler aleyhissalatü vesselam hiç esnemezlerdi onlar. Çünkü şeytandan olduğu için şeytan onlara müdahale edemezdi. Onu hatırlarsa bir adam, esnemeye mecbur hissettiği zaman kendini, dese ki, düşünse ki peygamber aleyhissalatü vesselam hiç esnemezdi. O esnemesi geçiyormuş. Onu evet. Da bu arada tavsiye etmiş olalım efendim. Beşinci hakkı, hasta olduğu zaman onu ziyaret etmemiz lazım. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma hazretleri bir gün mescitte bir tanesini arıyor. Saflarda gözünü gezdiriyor. Peygamberimiz soruyor aleyhissalatü vesselam, kimi arıyorsun? Bir adam vardı, çok sevmiştim onu diyor. Onu arıyorum. Birini sevdiğin zaman onun adını sor, babasının adını sor, kabilesini sor. Çünkü hasta olduğu zaman evine ziyarete gidersin, bir ihtiyacı olduğu zaman ona yardımcı olursun. Böyle tanıdığın adamı mutlaka öğren, adresini al, ona göre hareket et. Hasta ziyareti çok makbuldur, çok büyük sevaptır. Hatta hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak buyuruyor, kıyamet günü Allah-u Teala kullarına diyecek ki, ben hasta oldum, beni ziyarete gelmedin. Haşa ya Rabbi diyor, siz nasıl hasta olursunuz, siz Rabbül Aleminsiniz. Falınca kulum hastaydı, sen ona ziyarete gitmedin. Ona ziyarete gitmiş olsaydın, beni ziyaret etmiş gibi olurdu. Bir diğerine, ben açtım, beni doyurmadın diyor. Ya Rabbi siz nasıl aç olursunuz diye hayretle sorunca o kul buyuruyor, falanca kulum açtı, onu doyursaydım beni doyurmuş gibi olurdun. Hasta ziyaretleri çok makbuldur. Yalnız evet, bunda da tabii bazı incelikler var, onlara da çok dikkat etmemiz lazım. Hasta ziyaretine giden kişinin asık suratlı gitmemesi lazım. Güzel giyilmesi lazım. Böyle eski kirli elbiselerle gitmemek lazım. Çünkü hasta onu görünce daha çok içi sıkılır. Onu sevindirecek haberleri anlatmak lazım. Onu üzecek olan hadiseleri onun yanında anlatmamak lazım. Onu sevindirmeye gayret etmemiz lazım. İşte iyi olursun, şifa bulursun, çok uzun yaşayacaksın inşallah falan diye teselli vermek lazım. Onun kalbini sevindirirsek, kalbine ferahlık verirsek, Cenab-ı Hak da bizim kalbimize sevinç ve ferahlık verir. Hem dünyada hem ahirette. Ziyaretleri çok uzun tutmamak lazım. Kısa oturmak lazım. Eğer hasta bizim oturmamızı istiyorsa müsaade istemek lazım. Eğer efendim biraz daha otursanız diyorsa ve bunda samimi olduğunu da hissediyorsa biraz daha oturabiliriz. Çünkü hastanın bazı ihtiyaçları olur. Sizin yanınızda onları, o ihtiyaçlarını göremez. Evden başkalarının gelip gitmesi belki mümkün olmaz. Onun için ziyaretleri kısa tutmak lazım. Sırrı-i Sakati Hazretleri Rahimeullah hasta oluyor. Bunun ziyaretine gidiyorlar. Çok uzun oturuyorlar. Bu zat da ishal olmuş. Dışarıya çıkma ihtiyacını hissediyor. Fakat çıkamıyor. Misafirler var. Onları terk etmek istemiyor. Çok uzun da oturunca o da sabrediyor mecburi. Bu sefer ayrılınca diyorlar, efendim bize dua et. Dua buyur. Diyor ki, Cenab-ı Hak size hasta ziyaret etmenin adabını öğretsin. Hasta nasıl ziyaret edilir? Onu Cenab-ı Hak size öğretsin, yani kısa yapın demek istiyor. Bir diğer adam, hasta adama ziyaretçi gidiyor. Çok uzun oturuyor. Adamın da canı sıkılıyor, hastadır. Utanıyor da işte kalkın gidin demeye. Diyor ki, efendim diyor, geliyorlar bizi ziyarete, sağ olsunlar. Fakat çok uzun oturuyorlar. Biz de sıkılıyoruz çok uzun oturmaktan. Biraz kısa otursalar daha iyi olur falan deyince adamı, adam da demek ki saf birisiymiş. Efendim isterseniz demiş, kapıyı kilitleyeyim demiş. Kimse girmesin içeri demiş. Yani ziyaretçi girmesin.
1: Evet.
0: O da demiş ki çok iyi olur demiş ama mümkünse dışarıdan kilitle demiş. Yani sen de çık dışarıdan kilitle. Hastanın halini sormak lazım. İhtiyaçlarını öğrenmek lazım. Mümkün olduğu kadar yardımcı olmak lazım. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hep sorardı. Nasılsın? Nasıl hissettin kendini? Nasıl sabahladın? Onları hep sorar ve ona göre tavsiyelerde bulunurdu. Hastalardan dua istemek lazım. Hastaların duası meleklerin duası gibidir buyuruluyor. Çok evet, kıymetlidir yani, reddolunmaz. Onun için mutlaka hem hastaya dua edeceğiz hem hastadan dua isteyeceğiz. Hastalığın günahlara kefaret olduğunu, onun için ileride çok iyi neticeler vereceğini ona anlatmak lazım. Onun sabrını artırmaya vesile olmak lazım. Hatta hadis-i şerifte buyuruluyor, kıyamet günü hastalara, sabreden hastalara o kadar çok mükafat verilecek ki onu görenler diyecekler ki, keşke bizim bütün ömrümüz hastalıkla geçseydi dünyada, hiç iyi olmasaydı, hatta hastalık neticesinde etlerimiz parça parça dökülseydi de bugün bu nimetlere biz de kavuşsaydık diye temenni edecekler. Bunları anlatmak lazım.
1: Evet.
0: Bu hastalığın menfaatlerini anlatmak lazım. Hazreti Ömer radıyallahu teala buyuruyor ki, hastalık ve musibet bedenime veya malıma geldiği zaman üç şeyden dolayı hamd ediyorum Rabbime. Biz üzülüyoruz, sıkılıyoruz, onlar hamd ediyorlardı musibete, hastalıklara. Birincisi, diyorum ki dinime gelmedi. En büyük musibet dine gelen musibettir. O çok tehlikelidir. Çünkü o ebedi hayatla ilgilidir. İnsanın ebedi hayatını mahveder. Hatta Veliye hanımlardan Uveyfir'il Basri isimli bir hanımefendi vardı. Demek ki hanımlardan da çok büyük zatlar çıkıyor. Rabia Diviye Hazretleri gibi mesela. Evet. Onun amcasının gözleri kör olmuş. Diyor ki, şikayet ediyor bir gün yeğenine. Diyor ki, insan daha önce görüyorken kör olması ne kadar zor şey. Şimdi hiçbir şey göremiyorum, ne kadar büyük sıkıntı falan deyince, o da diyor ki, amca diyor, en kötü olan kalp körlüğüdür. İnsanın kalbinin, gözünün kör olması, hiçbir şeyi görmemesi, Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti, sevgisinin içinde olmaması. Benim demiş kalbim açılsın, kalp gözüm açılsın. İsterim bütün azalarımı Cenab-ı Hak alsın. Elimi, gözümü, kulağımı, her şeyim gitsin de yeter ki kalbimin gözü açılsın. Yani kalbime onun ve Resulünün muhabbeti dolsun. Sen niye şükretmiyorsun? Yani seninki hafif, yani göz, baştaki gözün körlüğü ona nispeten hafif. İkincisi, daha büyüğü olmadığı için diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh'a şükrediyorum, hamd ediyorum. Daha büyüğü de olabilirdi çünkü artısı olabilirdi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin ayağına bir çıban çıkmış. Gelmişler ziyaretçiler, demişler efendim bu ne haldir falan, böyle çok sıkıntı çekiyorsunuz. Demiş ki, ben hamd ediyorum, ya bu gözümde çıksaydı ne olurdu. Gene ayağımda çıkmış, ona şükrediyorum, hamd ediyorum demiş. Üçüncüsü, bunların boşa gitmediğini biliyorum. Yani bütün musibet ve sıkıntılar günahlara kefarettir. İnsanın ahirette derecesinin yükselmesine vesiledir. Onun için hamd ediyorum diyor. Müminin mümin üzerindeki beşinci hakkı, altıncı hakkı, ki son hakkıdır. Beşinciyi söyledik, hasta olduğu zaman. Cenazesine iştirak etmek. Duyarsak bir Müslüman kardeşimizin vefatını, eğer acil bir işimiz yoksa, zaruri bir durumumuz yoksa, mutlaka onun cenazesine gitmemiz lazım. Çünkü onun cenazesine giderken attığımız her adım büyük sevaplar kazandırır bize. Yalnız tabii bunu yaparken ibret de almamız lazım. Bizim de bir gün böyle bir cenaze olacağımızı, böyle taşınacağımızı, toprağa gömüleceğimizi düşünmemiz lazım. İbret almamız lazım. Hal ve hareketlerimizi ona göre düzeltmemiz lazım. Ameş Hazretleri vardı tabiinden. Buyuruyor, biz cenazelerde herkesi ağlar görürdük. Cenaze sahibinin kim olduğunu bilemezdik, ona taziye verelim. Çünkü herkes ağlıyordu, ama cenazeye mi ağlıyorlardı? Hayır. Herkes kendine ağlıyordu, işte bu akıbet benim de başıma gelecek. Ben de bir gün böyle cenaze olacağım. Ne olacak benim halim, ne yapacağım? Rabbimin huzuruna nasıl çıkacağım? Hangi yüze çıkacağım diye kendine ağlıyordu herkes.
1: Evet efendim.
0: İbret almak lazım. Cenazeye iştirak ederken, taşınırken, yani bunda, burada mezheplerde bir ayrılık var. Hı hı. Hanefi mezhebindeki Müslüman kardeşlerimizin cenazenin arkasında yürümeleri daha evladır. Önde cenaze, onlar arkada. Hı hı. Öylece kabristana kadar götürmeleri lazım. Şafii mezhebinde ise iştirak edenlerin önde yürümeleri, cenazenin arkada gelmelerini tavsiye ediyorlar. Yani onlar da diyorlar ki, işte ya Rabbi biz şefaatçi olarak geldik, yani sana bu arkamızdaki cenazeyi getiriyoruz, teslim ediyoruz. Hı hı. Senin huzuruna geliyor, sen en hayırlı huzuruna gidilensin, en merhametlisin, şefkatlisin, annemizden daha çok bize şefkat ve merhametlisin, bunu sana emanet ediyoruz, sana getirdik diye önden gitmelerini tavsiye ediyor. Bunlara da riayet edersek çok iyi olur. Bu
1: evet.
0: Müslümanın, Müslüman üzerindeki olan altı hakkı hiçbir zaman küçümsenmemeli ve bunlara hakkıyla riayet edilmelidir. Hoşça kalınız ve Allah'a emanet olunuz sayın dinleyenler. Gül

Kapı önünde Ayşe hanım hanımcık iş gördü. Sonunda kendine göre bir yuva kurdu. İlk ben oldum misafiri. Güle güle otura gittim. Bir yüksük fincanda getirdiği hayal kahveyi içtim. Kibrit kutusu sekide oturmuştuk bahçeye karşı. Ortada hokkadan bir masa, üstünde örtü yerine yaldızlı çikolata kağıtları. Gözüm gazoz kapaklarına gitti. Sorup öğrendim, kapkacakmış. Toplamış sokakta ucu yanmış kibritleri, bu kış odun yakacakmış. Yangın yeri bir arsadan bulduğu cam kırıkları para. Ev çevirmek kolay diyordu, iş tutumlu olmakta. Ayşe'yi o anda görmeliydiniz. Eski kadınların kanıyla evcimen, sisli gecelere hazırlık, çıkmıştı çocuk varlığından zamanların ötesine tertemiz. Ayşem gibi dünyada Ayşeler dolu, hepsi evcik oynar öteden beri. Ayşeler büyür, günün birinde oyun evleri sahici olur. Ama hepsinin mi? Hepsinin değil. Ayşelerin kimisi yuvadan, evden yoksul. Sert rüzgarlar önünde, güz yaprakları gibi boşlukta savrulur.

0: aydın, kazançlarınız bereketli olsun. Bitmeyen bir enerjiyle, solmayan bir yüzle, parlayan pırıl pırıl gözlerle yeni bir güne hep beraber merhaba diyelim. Yüzünüzde tebessüm, gönlünüzde huzur, vücudunuzda sıhhat her daim var olsun.
1: Ağrı Dağı'nın eteğindeki çobanın koyununda, kuzusunda, Bingöl'ün buz gibi pınarında, Karadeniz'in çayında, hamsisinde, lahanasında, Akdeniz kenarının sıcağında, portakalında, limonunda, Orta Anadolu'nun tahılında, bazlamasında, Ege'nin üzümünde, incirinde, Trakya'nın ayçiçeğinde, Marmara'nın zeytininde, şeftalisinde, tüm Anadolu'nun yazında, kışında hep bereket diliyoruz. Gününüz aydın olsun. Yeni gün size hep iyilikler getirsin.
0: Ardahan'dan Edirne'ye, Sinop'tan Antalya'ya, Anadolu'nun etrafındaki bütün denizlerden esen rüzgarlara merhaba.
1: Kekik kokan yaylalardan bereket fışkıran ovalara, hayvanları sağan elleri nasır tutmuş bacılardan halı başında kirkit sallayan kardeşlere, ocak başında yüzü ısınıp arkası üşüyen hemşerilerime, dalgalarla boğuşan balıkçılarımıza, direksiyon başında olan bütün yolcularımıza, yağmurda, çamurda işine koşanlara, yurdun her köşesinde bölünmez bir bütün olan vatanımızı bekleyen kahraman Mehmetçi'ye merhaba.
0: Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder. Bütün sıkıntılara rağmen biz sizleri güne gülümsemeyle başlatmaya çalışacağız. Hayırlı sabahlar dileğiyle bütün Türkiye'ye, bizi uydudan dinleyen bütün Avrupa'ya, internet vasıtasıyla dinleyen bütün dünyaya merhaba.
2: Burası TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.

Günaydın, mutlu sabahlar. Gün başlıyor. Hoş geldiniz efendim. Güzel bir pazar günü diliyoruz sizlere. Ve gün başlıyor da hem dünden bugüne önemli gelişmeler var, hem de bugünden yarına sıkı bir gündem bizi bekliyor yeni haftada. Efendim hemen yönetmen koltuğunda sevgili arkadaşım Efsun var. Bir başlıklarımızı sizlere hatırlatalım hızlıca yeni bir saate başlarken. Dün gözler bir fethi kabir işlemindeydi. Kamuoyunun yakından takip ettiği ve aradan tam 15 yıl geçmesinin ardından 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili dosya efendim. En son dosyanın geldiği nokta fethi kabir işlemiydi, yani mezarlığın açılması. Uzmanlar tarafından fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Şimdi 15 yıllık sır nasıl çözülecek? Gözler Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek inceleme sonuçlarında. Bu arada sıcak bir gelişme de yaşandı. İkinci gözaltı dalgasında, ikinci operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Kim bu isimler? Birazdan ayrıntıları paylaşacağız. Ve efendim AK Parti'nin Perşembe günü yapılan MKYK toplantısında en önemli gündem ekonomiydi ve emeklilerin durumuydu. Toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni bir düzenleme yapılabileceğinin sinyalini verdi. Önümüzdeki dönemde evet, emekliler için yeni bir düzenleme yapılabileceğini söyledi. İmkanlar nasıl iyileştirilecek? Bununla ilgili olarak MKYK'da önemli görüşmeler yapıldı. Emekli aylıkları artacak mı? Evet, bu toplantının perde arkasını sizlerle paylaşacağız. Ve 18 milyon öğrenci için ders zili yarın çalıyor. Yeni eğitim maratonu için bütün hazırlıklar tamamlandı. Artık tatil sona eriyor. Yarın sınıflar dolup taşacak efendim. İstanbul Valiliği'nden önemli kararlar geldi. Lütfen bizden ayrılmayın. Bu arada bütün Türkiye'deki okullarda bir güvenlik çemberi oluşturulacak. Öğrencilerimizin güvenliği için. Çünkü geçen dönem çok canımızı yakan gelişmeler yaşandı. Okul çevrelerinde emniyet önlemleri en üst seviyeye çıkarılıyor. Ayrıntılar birazdan. Ve efendim önümüzdeki hafta gözler Amerikan Merkez Bankası'nda olacak. Acaba Fed'den bir faiz kararı, bir faiz artışı gelecek mi? Bir yandan gözler enflasyondaydı. Amerika'daki bütün veriler takip ediliyor. Bu nedenle de altın ve gümüşte düşüş 3. haftasında da devam etti. Önümüzdeki hafta altın yatırımcısı için kritik viraj diyebiliriz. Bakacağız efendim önümüzdeki haftanın da ekonomi takvimine. Derken denizlerimizde bereket yaşanıyor. Sezonun daha ilk günlerinde kendisini gösterdi. Balıkçılar bira bismillah dedi. Palamut bolluğu balıkçıların umutlarını artırdı. Tabii tezgahlarda durum ne? Karadeniz'in balıkçı kentlerinden Trabzon'da yaşanan bolluk fiyatlara nasıl yansıdı? Tezgahlardaki son duruma da birlikte bakacağız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben Seda Akbay. Ve ayrıntılara geçmeden önce manşetlerimizi de şöyle bir görelim. Türkiye Gazetesi Türkiye'yi

0: Suriye'yi ateşe çekme planı, İran'ın hedefi Mekke İttifakı diyor. 15 yıl sonra Fethi Kabir işlemi gerçekleşti. Evet efendim, o bir kahramandı diyor yakın arkadaşları ve bu soruşturmayla birlikte Türk milleti onu daha yakından tanıyacak diyorlar. Hayaletin sırrı 15 yıl sonra çözülüyor. Evet, Kaşif Kozinoğlu'nun Fethi Kabir işlemi gerçekleşti demiştik. Gözler adli tıp raporunda. Hürriyet gazetesine geldiğimizde okullara 6105 ekip. Evet, özellikle İstanbul'da okullar için saatlere dikkat diyoruz. Birazdan ayrıntıları paylaşacağız. Akşam gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Eylül paylaşımına yer veriyor. 12 Eylül'ün yaşattıklarını asla unutmayacağız. Bu arada Kuriş FETÖ'ye bağlıydı. Bir dikkat çeken manşet Akşam gazetesinden. Kayıp fırtına, Trabzonspor cephesinde hüzün var. Konya'dan üzüntüyle döndü. Fenerbahçe'de de çok hareketli gelişmeler yaşandı ama İsmail Kartal krizi şimdilik çözülmüş gibi görünüyor. Kartal takımının başında. Ve şimdi ayrıntılar.
1: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni aşamaya geçildi. Mezarı açıldı, örnekler alındı. İkinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Peki soruşturma nereye varacak? Az sonra. Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tanalça'nın kiralık dediği altınlar ele geçirildi. Peki milyonlarca lira değerindeki altınlar nerede bulundu? Az sonra. Milyonlarca öğrenci için yarın ders zili çalıyor. Tatilde çocukların yeme içme alışkanlıkları değişti. Uzmanlar aileleri şimdiden uyardı. Beslenme çantaları nasıl hazırlanmalı? Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
0: Aradan tam 15 yıl geçti. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden ve çok kritik görevlerde bulunan eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili dosya Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla biliyorsunuz yeniden açıldı ve 7 Eylül'de ilk operasyon yapıldı. İncelemelerin ardından da Fethi Kabir kararı geldi. Mezarlık açıldı. Artık gözler Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinden çıkacak sonuçta. Bir yandan da soruşturmanın ikinci dalgasının ardından 3 tutuklu haberi geldi.
2: Kozinoğlu'nun mezarı 15 yıl sonra açılıyor.
3: Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla dosyası 15 yıl sonra tozlu raflardan indirildi. Mezarı açıldı. Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Kaşif Kozinoğlu, eski MİT yöneticisi, 2011 yılında Ergenekon kumpası davasında tutuklandı. Silivri cezaevinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 13 Kasım 2011'de hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kalp krizi olarak gösterildi. Ancak Kozinoğlu'nun ölümündeki şüpheler hiç gündemden düşmedi.
4: Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü 15 yıl sonra tekrar soruşturmaya tabi tutuldu.
3: Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kurulmuş ve başkanlığın koordinasyonunda faili meçhul cinayetler için düğmeye basılmıştı. O dosyalardan biri de Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne aitti. Dosya faili meçhul dairesine gönderildi. Fethi Kabir kararı alındı. Mezarı yeniden açıldı. Fethi Kabir işlemi, 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde yapıldı.
2: İstanbul Ümraniye Kocatepe mezarlığında 3 tane olay yeri inceleme aracı var. Titizlikle buradan, yani mezardan alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler adli tıp kurumuna gönderilecek.
4: Saatler 11.20'yi gösterdiğinde başlamıştı fetikabir işlemleri. Yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun fetikabir işleminin ardından alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Alınan bu doku örnekleriyle cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği de araştırılacak.
4: Kozinoğlu'nun ölümünde üçüncü bir kişinin parmağı mı var, yoksa ölüm doğal yollarla mı gerçekleşti? İşte bu mezardan alınan örneklerin adli tıpta incelenmesinin ardından ortaya çıkacak.
3: Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeniyle ilgili nihai mütalaa hazırlanacak. Soruşturma kapsamında Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtlarıyla hastane evrakı da incelemeye dahil edilecek. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin 7 ve 10 Eylül'de 2 operasyon düzenlenmiş. İlk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden o dönemde jandarma er olarak görev yapan şüpheli tutuklanmıştı. İkinci dalga operasyondaysa biri muhabir, biri kameraman ve sağlık çalışanlarının aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin tamamı jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli içinse adli kontrol uygulandı.
0: Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Ankara'dan ard arda mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbeyle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Türkiye'yi sivil anayasaya kavuşturmayı hedefliyoruz dedi.
5: Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
3: Anayasa uygulamadan kaldırıldı, siyasi partiler kapatıldı, parti liderleri gözetim altına alınıp yargılandı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi Türk siyasi hayatında büyük yaralar açtı.
6: Yüce Türk milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur.
3: Silahlı Kuvvetlerin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren Başkanlığında gerçekleştirdiği darbe sonucu demokrasi rafa kaldırıldı. 650 bin kişi gözaltına alındı. 50 kişi idam edildi. 171 kişi işkencelerde öldü. Açılan davalarda 230 bin kişi yargılandı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Ankara'dan ard arda mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan darbenin 46. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 12 Eylül'de çekilen sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz dedi.
7: Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek de askeri kalkışmayı demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olarak nitelendirdi. Gürlek, darbe anayasası yerine sivil ve demokratik bir anayasa yapılması gerektiğini belirtti.
8: Türkiye yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de vesayetçi zihniyeti kurumsallaştıran ve darbe döneminin izlerini taşıyan 1982 anayasasını bütünüyle geride bırakarak Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de 12 Eylül'ün devlete ve millete karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirtti.
8: Demokrasimize dönük ağır bir saldırı olan 12 Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır.
0: Efendim, AK Parti'nin Perşembe günü yapılan MKYK toplantısında en önemli gündem ekonomi ve emeklilerin durumuydu. Toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni bir düzenleme sinyali verdi.
9: Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Tam tersine bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu.
3: Emekli aylıklarının artırılması, 60 yaş üzerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik konut ve gıda desteği sağlanması, orta vadeli program, enflasyonla mücadele. AK Parti MKYK toplantısının ana gündem başlığını ekonomi oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik konuları kurmaylarıyla masaya yatırdı.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Perşembe günü AK Parti MKYK toplantısı yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek toplantıda kapsamlı bir sunum yaptı. Bazı MKYK üyeleri emekliler için bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getirdi. 60 yaş üzerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik konut ve gıda desteği sağlanması ve emeklilerin gelirlerinin artırılması konusunda çalışmaların yapılması gerektiği belirtildi. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekliler konusunda önümüzdeki dönemde çalışma yapılacağını vurguladı. Bu çalışma yakın bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Özellikle de 2027 ve 2028 yıllarında emeklileri rahatlatacak bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.
1: Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Onları sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız.
0: Toplantıda Bakan Şimşek, orta vadeli program başta olmak üzere ekonomiyle ilgili gelişmeleri anlattı. Bu kapsamda Şimşek mevcut ekonomi programının hedeflerine ve karşılaşılan güçlüklere dikkat çekti. Şimşek sunumunda fiyatlama davranışlarının geçmiş dönem enflasyona göre şekillenmesinin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığı değerlendirmesini yaptı.
1: Enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz.
2: Ve gelelim Gülistan Doku soruşturmasına. Efendim, 6. dalga operasyon başladı şimdi de. Biliyorsunuz vali, valinin eşi, oğlu, şüphe okları daha çok valinin oğluna Türkay Sonel'e yönelmiş durumda. İtiraflar bekleniyor şu anda. Fakat operasyonlar da dalga dalga devam ediyor. Emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının içinde bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edilmesi gerekçe var.
3: Ebru Başsavcımız dosyaya geldiği zaman Gülistan'ın yerini değiştirmeye gittiler. Sırf biz Gülistan'a ulaşmayalım diye.
0: 6 yıl geçti. Gülistan Doku'dan hala iz yok. Dosyadaysa yeni bir gelişme yaşandı. 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıktı.
3: Gülistan'ın yerini bilenler var bugün. Kim var? Şükrü Eroğlu var. Koruma. Fatih Özmen var. Korucu. Bunlar bizzat Gülistan'ın kendi elleriyle gömen insanlar.
0: 2020 yılında Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'dan 6 yıldır haber alınamıyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla dosya yeniden açıldı.
4: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
0: Soruşturma kapsamında dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Türkay ve eşi Handan Sonel de tutuklanmıştı. Derinleştirilen soruşturmada operasyon üstüne operasyon yapılıyor. Her operasyonda yeni iddialar ve yeni şüpheliler gündeme geliyor. Soruşturmanın 6. dalgasında bu kez emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da aralarında bulunduğu 11 kişi mercek altına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Kararın gerekçesi ise dikkat çekici. Başsavcılık delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edilmesi ihtimali üzerinde durdu. Dosyada şimdi gözler Gülistan Doku'nun akıbetini aydınlatabilecek yeni delillere çevrildi.
3: Gülistan bulunsun. Ve bu katiller, örtbaççılar adalete hesap versin.
0: Bütün oklar Vali Sonel'in oğlu Türkay'ı gösteriyor. Soruşturmanın kilit isimlerinden Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI'ye yaptığı itiraflarda dosyanın önemli delilleri arasında yer aldı. Altaş, Gülistan Doku'nun tutuklu olan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.
5: Abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme, olur mu?
6: Yok, bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım.
3: Umut Altaş daha önce cinayeti anlatmıştı. Sadece kendi dahil olduğunu söylememişti.
7: Umut Altaş bence olayı çözecek kişi.
2: Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın yıllarca gizli tuttuğu 11 Eylül belgeleri 25 yıl sonra kamuoyuna açıldı. Çok şüphelerin, çok şaibelerin olduğu bir 11 Eylül İkiz Kuleler hadisesi söz konusu. Dosyalarda saldırılardan yıllar önce El-Kaide'nin ABD'ye yönelik planlarına ilişkin dikkat çekici istihbarat uyarıları aslında yer alıyormuş.
0: ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, 11 Eylül saldırıları öncesinde Beyaz Saray'a sunulan 100'den fazla sayfanın gizliliğini kaldırdı. Belgeler, eski ABD başkanları George W. Bush ve Bill Clinton'a sunulan istihbarat raporlarını içeriyor. Raporlarda terör örgütü El-Kaide'nin ABD'ye yönelik tehditlerine ilişkin uyarılar yer alıyor. 10 Eylül 1998 tarihli belgede Usame Bin Laden'in ABD'yi Washington'da vurmayı tercih ettiği belirtiliyor. Aynı belgede patlayıcı yüklü bir uçağın ABD'de bir kenti uçurabileceği uyarısı da dikkat çekiyor. Diğer raporlardaysa yıllar boyunca Bin Laden'in ABD'ye ve yurt dışındaki Amerikan tesislerine yönelik saldırı planlarından söz ediliyor. Washington'da bir alışveriş merkezine saldırı, nükleer bomba malzemeleri temini ve kimyasal silah saldırıları da belgelerde yer alan tehditler arasında. 6 Ağustos 2001 tarihli istihbarat raporunun başlığı ise dikkat çekici. Bin Laden, ABD'de saldırı yapmaya kararlı yazıyor. Raporda El-Kaide üyelerinin yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı ve saldırılara yardımcı olabilecek bir destek yapısına sahip olduğu belirtiliyor.
2: Efendim, Hindistan'da bir zirve yapılıyor. Bu zirvede İran, Rusya ve Çin liderlerinin katıldığı gelişmekte olan ülkeler ittifakı zirvesi. Gecekondu gölgesi düştü. Başkent Yeni Delhi'deki Nelson Mandela isimli caddede gecekondular bariyerlerle gizlendi.
0: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Rusya, İran ve Çin liderlerinin katıldığı gelişmekte olan ülkeler zirvesi BRICS gecekondu tartışmalarıyla gölgelendi. Başkentte ziyaretçi liderlerin görmemesi için derme çatma barakaların olduğu yoksul yerleşimler perdelendi. Olayın yaşandığı bulvarın adı ise Nelson Mandela. Yerel halk bizi neden gizliyorlar diyerek tepki gösterdi. Özellikle esnaf işlerinin olumsuz etkilendiğini söyledi. Yeni Delhi'de nüfusun %10'undan fazlası gecekondularda yaşıyor. Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika ittifakı olan BRICS'e 2024'te İran'da dahil olmuştu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Rus lider Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping kritik zirvede gündemdeki krizleri ele aldı.
2: Ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde aslında efendim günden güne Ebola salgını büyüyor. Vaka sayısı ve can kaybı sayısı da artıyor.
0: Sizinle. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola alarmı büyüyor. Ülkede doğrulanan Ebola vakalarının sayısı 7000'i aştı. Son hükümet raporuna göre 7022 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3398 oldu. Böylece salgında vaka ölüm oranı %48,4 olarak kayıtlara geçti. 1671 hasta ise iyileşti. Salgın ülkenin 7 ilindeki 62 sağlık bölgesine yayıldı. Sutubangi yeni vakanın tespit edilmesiyle salgından etkilenen son il oldu. 23 yaşındaki hastanın Güney Kivu bölgesine seyahat ettiği ve daha sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü mevcut salgının Demokratik Kongo Cumhuriyeti tarihindeki en büyük ve en ölümcül Ebola salgını olduğunu açıkladı. Salgının küresel ölçekte ise 2014-2016 Batı Afrika salgınından sonra ikinci en büyük salgın olduğu belirtildi.
2: Ve gözler altınla gümüşte, çünkü dalga dalga düşüş devam ediyor. Üçüncü haftada da devam etti. Gerileme, geri çekilme. Şimdi gözler önümüzdeki hafta kararını açıklayacak olan Fed'e çevrildi. Fed'den gelecek mesajlar yeni haftada yine değerli metallerin seyrini belirleyecek.
0: Altın ve gümüşte kritik viraja girildi. Değerli metaller 3 haftadır üst üste değer kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan enflasyon verisi Fed'in faiz artıracağı beklentisini güçlendirdi. Bu beklenti altın ve gümüş üzerindeki baskıyı artırdı. Ons altın haftanın son işlem gününde 4400 doların üzerine çıkmayı denedi. Ancak bu yükseliş 3 haftalık kayıp serisini sonlandırmaya yetmedi. Haftaya 4427 dolardan başlayan ons altın haftayı %1,84 kayıpla 4348 dolar seviyesinde tamamladı. Gram altında da benzer tablo vardı. Haftaya 6886 liradan başlayan gram altın 6923 lirayı gördü. Ancak haftanın son işlem gününde 6880 liraya kadar yükselse de haftayı %1,61 kayıpla 6786 liradan kapattı. Gümüşteki düşüşse daha belirgin oldu. Ons gümüş haftayı %2,62 kayıpla 64 dolar seviyesinde tamamladı. Gram gümüşse %2,37 gerilemesine rağmen 100 liranın üzerinde tutunmayı başardı. Şimdi piyasaların gözü 15-16 Eylül'de yapılacak Fed toplantısında. Fed'in mevcut faiz aralığı %3,50-3,75 seviyesinde bulunuyor. Ancak piyasalar yalnızca faiz kararına odaklanmayacak. Fed'in büyüme, işsizlik, enflasyon ve faiz beklentilerini içeren yeni ekonomik projeksiyonları da altının yönü açısından belirleyici olacak.
2: Ve yarın itibariyle 18 milyon öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmen ders başı yapacak. Evet, heyecan var. Büyük de bir yoğunluk olacak tabii yarın. Hemen tabii bazı hatırlatmalar da geldi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de yeni eğitim öğretim yılı öncesinde bazı uyarılar yaptı. Okullarda güvenlik için aile, esnaf, öğretmen ve kolluk görevlilerinin el ele vermesi gerektiğini söyledi.
8: Evet sevgili öğrencilerim, bir haftalık ara tatil.
9: Bizim umudumuz inşallah bu sene çok daha dikkatli ve çok daha disiplinli bir şekilde okul hayatlarını idame ettirecek yavrularımıza hepimiz birlikte toplum olarak sahip çıkacağız.
0: 2026-2027 eğitim öğretim döneminde okullarda alınacak güvenlik önlemlerine dikkat çekti. Okullarda 30 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağını belirtti. Bu süreçte velilere de önemli görevler düştüğünü söyledi.
9: Tabii ki ailelerinde eğitim döneminde çocuklarını okul aile birlikleriyle öğretmenleriyle temasını geliştirmesi lazım. Gidiş geliş saatleri başta olmak üzere kontrollü aynı şekildeki çevredeki arkadaşları ve okuldaki hareketleri mercek altında olması lazım.
0: 14 Eylül Pazartesi günü milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul servislerinin bakımları ve şoförlerin eğitimli olmalarının da önemine dikkat çekti.
9: Çocukları taşıyan servis araçlarının bakımlı aynı zamanda da bu can güvenlikleriyle ilgili bütün sorunları halledilmiş bir vaziyette servisleri yapılmış. Okula götürüp getirmelerinde ilgili oda belgesine dayanan sertifikaları olan şoförlerimizin bu konuda uyarılması ile ilgili de tedbirler alındı.
2: Efendim, evet, Bendevi Palandöken'den bu hatırlatmalar geldi. Tabii her şeye bir bütünsel bakmak lazım. Onu da her zaman söylüyoruz. Yani polisiye tedbirlerin, görüyorsunuz işte enflasyonda, fahiş fiyatlarla mücadelede, yani biraz da insaf, yani o gerekiyor. Ama bir yandan da polisiye tedbirler, yani her şey el ele olmalı. Sayın Palandöken'in söylediği gibi. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde bugün okullarımızdaki bu tedbirler var. 6105 ekip görevde olacak. 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmenimiz için yarın ilk ders zili çalıyor. Bütün okullarda temizlikten güvenliğe, ulaşımdan gıdaya birçok alanda tedbirler alınmaya ve uygulanmaya başlandı. Servisler de radara girecek. Bu da önemli bir konu. Ve göreve başlayacak bütün ekiplerde özel olarak eğitilecek kantinler ve servisler için de denetim başlıyor. Üniversite ve yurt çevrelerinde de aynı zamanda üniversite öğrencileri için de bazı denetimler, ekipler, asayiş timleri sahada olacak. Bu arada İstanbul'da da saatlere dikkat diyoruz. 19 bine yakın araç yollarda olacak. Trafik için de bir hatırlatmamız olsun. Evet, bu nedenle İstanbul'daki öğrenciler yarın 10 ve 15 saatleri arasında okulda olacaklar. Hatırlatmalarımız yine devam edecek, gün başlıyor içerisinde yarın öncesi. Efendim, İstanbul'da önemli bir proje hayata geçiyor ve yarın başvuruları başlayacak olan kiralık konut projesinin detaylarını dün konuştuk gün başlıyor da. TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca konuğumuz oldu. İlk etapta 12 ilçemizde 1071 konut teslim edilecek dedi ve gerekli şartları açıkladı.
10: Burada zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da aşağı çekeceğiz.
0: Bakan müjdeyi vermişti. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinin detayları belli oldu. İlk etapta 1071 konut kiraya sunulacak.
11: Öncelikli olarak elimizdeki konutlarımızı çalışmalarını yaptık. Toplamda bu 15 bin konut olacaktı. İlk etapta 1071 konutumuzu, elimizdeki hazır konutlarımızı ortaya koyduk.
0: TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca tüm detayları TGRT Haber'e anlattı. Konutların kira bedelleri dairenin büyüklüğüne göre değişiyor.
11: 1 artı 1'lerimiz 10 bin lira, 2 artı 1'ler 12 bin lira, 3 artı 1 15 bin, 4 artı 1'ler de 18 bin lira bareminde İstanbul'daki kiracılarımıza sunduk.
0: Konutlardan yararlanmak isteyenler içinse bazı şartlar bulunuyor.
11: Şu an için evli vatandaşlarımıza bu konutlarımızı sunduk. 18 yaş zaten genel şartlarından bir tanesi. Üzerine konut olmama şartlarımız var. İstanbul'da son 1 yıldır ikamet ediyor olma şartımız var. Ve aile gelirinin de 100 bin lirayı geçmeme şartımız var.
0: Konutlar İstanbul'da 4 bölgeye ayrıldı.
11: 4 bölge haline ayırdık, gruplandırdık. 4 bölge olarak müracaat edecekler. Birinci gruba Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar. Bu bölgede toplam 621 konutumuz var. İkinci grupta ise Maltepe, Tuzla ve Kartal. Burada da 330 konutumuz var. Avrupa bölgesinde ise Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören'i bir bölge yaptık. Üçüncü bölge. Burada da toplamda 360 konutumuz var. Ayrıca Arnavutköy'de de 90 konutumuz var.
0: Ama önemli bir detay da var. Kiracı 3 yıl içerisinde ev sahibi olursa veya kendisine konut miras kalırsa proje kapsamındaki hakkı sona eriyor.
11: 3 yıllığına bu tahsis süresi, kiralama süresi gerçekleşecek. 3 yıl zarfında kiraladığımız vatandaşımız herhangi bir konut edinirse, bağımsız bir konut edinirse bu tahsis süreci, kiralama süreci sona ermiş olacak.
0: Kurayla belirlenen hak sahiplerine anahtarlar sözleşmeyle teslim edilecek. Kira ödemeleri ise teslimattan sonraki ayın 20'sinde başlayacak.
2: Efendim, balıkçılar vira bismillah dedi ve bereket dalga dalga geldi denizden. Sezonun daha ilk günlerinde kendisini gösterdi. Palamut bolluğu yaşanıyor ve balıkçıların da umutları arttı. Peki Karadeniz'in balıkçı kentlerinden Trabzon'da acaba bu bolluk tezgahlara nasıl yansıdı?
12: Canlandı. Can. Can.
0: Denizin bereketi tezgahlara yansıdı. Tezgahlar adeta palamutla dolup taştı.
13: Bu sene palamut bol. Diğer balıklarda bol olacağı benziyor.
0: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Balıkçılar yeniden denize açıldı. Sezonun ilk günlerinde gelen haberse yüzleri güldürdü. Trabzon'daki tezgahlar palamutla doldu.
14: Avcılık da güzel, bu sene gayet güzel. İyi olacak.
15: Bu sene son yılların en bereketli sezonu diyebiliriz. Çünkü bu sene palamut bolluğu var.
0: Peki bu bolluk fiyatlara nasıl yansıdı?
16: 100 liraya var, 125 liraya var. Daha ufakları var, 3 tanesi 200 lira. Boy boy gramajına göre değişiyor fiyat.
15: Fiyatlar 100 lira, 75 lira, yani makuldür yani.
17: Özellikle belirtiyorum, kalite kalite değişiyor.
0: Üstelik hamsi de bu yıl erken geldi. Marmara'dan gelen hamsi palamutla birlikte tezgahlardaki yerini aldı.

13 Eylül sayfalarına birlikte bakacağız. Türkiye Gazetesi diyoruz öncelikle. 12 Eylül zulmünü unutmayacağız. 12 Eylül'ün 46. yıl dönümüydü. Tabii ki en karanlık, en hüzünlü zamanlar, hatırlayanlar da hatırlamayanlar için de aynı şey geçerli. Allah bir daha göstermesin öyle günler. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde Türkiye'yi ateşe çekme planından bahsediliyor. İran'ın hedefi Mekke İttifakı. Vekil teröristleriyle Suudi Arabistan ve Babül Mendeb'e saldıran İran'ın amacı Mekke İttifakı'nı sabote etmek. Tahran yönetimi Yemen'de Husileri, Irak'ta Haçlı Şabi'yi kullanarak deniz ticaretinin can damarı Babül Mendeb boğazıyla Suudi Arabistan'ın petrol hatlarına saldırıyor. Orta Doğu uzmanı Mustafa Özcan da İran'ın hedefi Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan'da oluşan Mekke ittifakını boğmak. İran'la İsrail bu noktada zımni işbirliği halinde yorumunu yapıyor. Ve 15 yıl sonra Kaşif Kozinoğlu'nun vefatına ilişkin sır perdesi aralanıyor. Mahkemeye çıkmasına, hakim karşısına çıkmasına sadece 10 gün vardı. Ve cezaevi arkadaşlarının söylediğine göre de Kaşif Kozinoğlu sapasağlamdı. Bir anda ne oldu? Fenalaştı. Ambulansın geç geldiği iddiaları var. Yani çok karanlık bir tablo var önümüzde. 15 yıl sonra sır perdesi aralandı. Herkes umutlandı efendim. Dileriz de sonuna kadar gidilir. Ve bu ölümün üzerinde FETÖ gölgesi var. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kabri açıldı. Fethi kabir işlemine adli tıp uzmanları, kimyager ve otopsi ekipleri katıldı. Ve kemik, ayrıca toprak örneklerinin analizi sonucu Kozinoğlu öldürüldü mü sorusunun cevabı ortaya çıkacak efendim. Çok kıymetli görevler yaptı ve hakikaten bu soruşturmayı da hak eden bir isimdi. Çok şükür ki soruşturma başlatıldı. Bu arada birinci dalganın ardından ikinci dalga bir operasyonda da 9 kişi gözaltına alınmıştı. 3 kişi tutuklandı, onu da hatırlatalım. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Konya çelmesi geçen hafta Gençler Birliği karşısında fırtına gibi esen Trabzonspor bu hafta Konyaspor engeline takıldı. Genellikle spor ve futbol haberlerinde Muhammed Salah kullanılmış fotoğraflarda. İkinci dakikada Karadeniz ekibi bir gol yedi ve sahadan bu şekilde 1-0 mağlup ayrıldı. Manşette okullara 6105 ekip deniyor. Bu arada manşete geçmeden şöyle bir haberle dikkat çekiyor aslında sağlık haberi. Yüzde çökmenin nedeni ne? Bazı tanınmış isimlerin yüzlerinde, yüz ifadelerinde bir çökme var. Dikkat ederseniz yurt dışında Charlize Theron, bazı örnekler burada da var. Bir anda unuttum şimdi. Kanada Başbakanı ile çıkan, evet, Katy Perry yazıyormuş ismi. Zayıflama iğnesi kullanmış şarkıcı Katy Perry'nin de yüzünde çökme oluştu deniyor. Yüz daha fazla yağ kaybediyor. Buradaki yoruma göre yeni nesil obezite iğnelerini kullananlarda yüzde çökme ve sarkma yaşanıyor. Hatta buna bir isim bile verildi. Bu iğnenin ismi kullanılıyor. Efendim, o nedenle dikkat diyelim. Çünkü burada böyle bir çok ciddi manada kullanma oranı arttı. Ve okullara 6105 ekip, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için yarın ilk ders zili çalıyor. Az önce de söylemiştik ve birçok ekip sahada olacak. Giriş çıkışlara sıkı takip uygulanacak. Bunu da hatırlatalım. 21.103 okulda giriş çıkışları takip etmek için 6.105 ekip görevlendirildi. Servislerde, radarda. İstanbul'da da saatlere dikkat, çünkü 19.000'e yakın servis ve binlerce velinin özel aracı trafikte olacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki ölümüyle ilgili yeni soruşturma kapsamında 15 yıl sonra mezarı açıldı. Şimdi gözler Adli Tıp Kurumu'nun vereceği inceleme sonucunda dileriz bu perde, karanlık perde aydınlanır tekrar. Bu haberi sizlere hatırlatmış olmuş oluyoruz. Taksiciler yeni TOG'a talip, Akşam Gazetesi'nde bir üst başlık. Mehmet Yiğiner, Şoförler Odası adına konuşuyor. Genel Başkan Mehmet Yiğiner, pardon.

Taksici esnafının TOGG'un yeni modeli T6X'i kullanmak istediğini söyledi. Böyle bir haberde yer alıyor akşamda. 12 Eylül'ün yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül paylaşımında. Kuriş FETÖ'ye bağlıydı. Akşamın manşeti eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturma. Orada da bir fethi kabir, bir mezarın açılması durumu vardı biliyorsunuz. Ve orada da sonuçlanan bu Adli Tıp Kurumu raporunda boğularak öldürülmüş olabileceği yönünde. Tabii orada da önemli bir gidişat var. İfade veren tanıklar Kuriş suç örgütünü FETÖ'nün yönettiğini anlattı. Ölümünü de normal bulmuyoruz. İki FETÖ'cü destek istemişti. Öğrenci yurtlarında yöneticilik yapan Ahmet Köse ve yurt idarecisi Hüseyin Yılmaz konuştu. Denizolgun'un ölümünün de normal olduğunu düşünmüyoruz diyorlar. Efendim, kiralık altınlar odunlukta bulundu. Vanlı Karahaydar'ın kiraladık dediği altınlar bir odunlukta çıktı. Bu arada okullar açılırken Gazze'de de çarpıcı bir fotoğraf göze çarpıyor. İsrail 3 yılda 74 bine yakın Filistinliyi katletti. Gazze'de yeni eğitim yılı başlıyor ama küçük bir çocuk sırtında çantasıyla dünyayı taşıyor sanki. Dev enkazın arasından geçerek okuluna gitmeye çalışıyor. Milliyet gazetesine de bakalım. Ekonomi gazetelerinden önce dersimiz hayat bilgisi. Bu yıl Dünya İlk Yardım Günü'nün 25. yılı. İlk yardım önemli, ona da dikkat çekelim. Eğitim için nereye başvuracağımızı biliyor muyuz? Evet, bu konuyla ilgili de bazı hatırlatmalar var. Çağrıların 112'ye gelen çağrıların önemli bir bölümü göğüs ağrısı yönünde, onu da burada belirtmişler. Efendim, Marmara depremi için büyük çelişki, Marmara'da deprem tartışması yeniden alevlendi. Kimi kulak verdiğimiz uzmanlar biliyorsunuz adım adım geliyor diyor. Kimileri İstanbul için bir risk olmadığını söylüyor ama bir dengeyi bulmamız lazım. Yani tabii ki tedbirleri almak önemli. Marmara'da deprem tartışması ile ilgili yer bilimcilerin açıklamaları, büyük Marmara depremine az kaldığını söyleyen de var. Dediğimiz gibi buradaki büyük çelişkiye Milliyet gazetesinde dikkat çekiliyor. Ve İstanbul Ticaret gazetesinden de şöyle bir iki başlık okuyalım. Sofradaki israf ekonomiye yük. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamaları, bu hatırlatması önemli. Üretimi korumak dezenflasyon kadar değerli. İTO Başkanı Şekip Avdagiç de önemli bir açıklama yapıyor. Üretimi korumak da enflasyonu düşürmek kadar değerli diyor. Evet, ekonomiye de birlikte baktıktan sonra ara zamanı geldi. Gün başlıyor da saat başında sizleri bekliyoruz.

0: TGRT FM Haber.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Take it again.

Durma dışarıda, durma. Hadi hemen işe başla. Gir içeri, topla masamı, sandalyemi, yükle ne varsa. Al götür her şeyi, al götür eskici. Sadece dokunma perdelerime. Hüzünlerim görünmesin dışarıdan, kalsın. Senin olsun yatağımda, yorganımda. Şu hain gecelerin, şu yalnız gecelerin kasveti sarar sarmalar örter beni. Bir de köşede duran iki saksıya dokunma. Ana yadigarıdır. Başka ne varsa doldur torbana. Evdenin bu viranede ne varsa yükle arabana. Al götür eskici. Üste para da veririm. Götürebilirsen şu gözyaşlarımı da al. Başka ne geçerse eline hepsi bedava. Umutsuz umutlarım, bir de sakladığım yüreğim yeter bana. Hadi fazla soru sorma. İçeride ne varsa topla. Al götür. Al götür eskici.

Ebeğinle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da

0: TGRT FM Haber. Gergin bekleyişin ardından aşırı sağcı grup bölgeden ayrıldı. Ancak ayrılıkçı protestocular polisle çatıştı. Çatışmaların ardından kent merkezinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İş yeri ve mekanlara kurşun yağdırdı. Silahlı tehditle haraç toplamaya kalktı. Özel harekat polislerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.
1: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
0: Operasyonun adresi Ankara. Polis ekipleri farklı ilçelerde meydana gelen 4 ayrı kurşunlama ve nitelikli tehdit şikayeti üzerine harekete geçti. Saldırganın adresi tespit edildi. Şafak vakti özel harekat ekiplerinin de katılımıyla baskın düzenlendi. Suç makinesi kıskıvrak yakalandı. Eve yapılan baskında hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir başka suçlu da yakalandı. Pazar yeri savaş alanına döndü. Tezgah komşusu pazarcılar birbirine girdi. Öfkeli esnaf eline geçirdiği tabureyle çevredekilere saldırdı. Olay Ankara Mamak'ta bir kapalı pazar yerinde yaşandı. Pazarcı esnafı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Öfkeden gözü dönen bir pazarcı kaptığı tabureyle diğer pazarcılara saldırdı. O anlar saniye saniye telefon kameralarına yansıdı. Araya giren diğer pazarcılar kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Ancak öfke pazar yeriyle de sınırlı kalmadı. O kavga sokağa da taştı. Kontrolden çıktı, demir korkulukları yıktı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten sokağa uçtu.
2: Ses duydum, çok büyük bir ses duydum.
0: Samsun'un İlk Adım ilçesinde adeta facianın eşiğinden dönüldü. Direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap sürücüsü korkulukları aştı. Önce park halindeki otomobilin üzerine düştü, ardından savrularak yere çakıldı. Neyse ki o sırada yoldan kimse geçmiyordu.
3: Bariyere vurdu işte. Bariyere vurduğu zaman işte indi aşağı.
0: Kazada pikap sürücüsüyle araçtaki kadın yolcu yaralandı. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Yaralılar Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
4: Ambulans geldi.
0: Hızla geldi, kontrolü kaybetti. Bu onun son motosiklet sürüşü oldu. Görüntüler Amasya'da kaydedildi. Genç sürücü motosikletiyle kavşağa hızlı girdi. Kontrolden çıkan motosiklet savruldu, bariyerlere çarptı. Başındaki kaskı fırladı, ağır yaralandı. Diğer sürücüler hemen yardımına koştu.
4: Abi. Ambulans geldi.
0: Irak uyruklu Hassan El Rubai'ye hastaneye kaldırıldı. 18 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
5: Koku üzerine yapılan ev aramasında görmüş olduğumuz düzenek şu şekilde. Burada bu şekilde fesal maddesi. Üretim tesisi vurulmuş.
0: Evini zehir tarlasına çevirdi. Pis koku komşulara kadar ulaştı. Polis o uyuşturucu serasına baskın yaptı. Ankara Keçiören'de bir zehir taciri evinde kenevir yetiştirip esrar üretmek için düzenek kurdu. Daireden tuhaf bir koku yayıldı. Komşular kokudan şüphelendi. Durumu hemen polise bildirdi.
5: Esrar maddesi. Üretim tesisi vurulmuş.
0: Ekipler eve baskın yaptı. Gördükleri manzara şoke etti. Bir oda tamamen uyuşturucuya ayrılmıştı. Yapay ışıklar yerleştirilmiş, nemlendirme sistemi kurulmuştu. Aramada yaklaşık 3 kilo eser bulundu. 7 kök Hint keneviri ele geçirildi. Düzeneklere el konuldu. Zehir taciri ise tutuklandı. Banka soymak yerine ATM'yi götürdüler. İngiltere'nin Essex bölgesinde gece yarısı hırsızlar büyük bir iş makinesiyle ATM'nin olduğu sokağa girdi. Binanın duvarını iş makinesiyle yıkan hırsızlar ATM'yi yerinden söküp götürdü. O anlar çevre sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İş makinelerinden biri ise olay yerinde çalışır halde bırakıldı. Hırsızlar kayıplara karıştı. İhbar üzerine gelen polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Ülkede geçtiğimiz Haziran ayında da bir ATM benzer şekilde çalınmıştı. Alaska açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu. Teknede bulunan 15 yaşındaki genç yaklaşık 2 gün boyunca hayatta kalmayı başardı. ABD sahil güvenlik ekipleri 7 Eylül sabahı alabora olan tekneyi tespit etti. Ekipler gencin bulunduğu bölgeye hayatta kalma ekipmanları bıraktı. Ardından yakındaki bir geminin mürettebatı harekete geçti. 15 yaşındaki genç hipotermi geçirirken denizden kurtarıldı. Ancak kurtarma operasyonu acı bir tabloyu da ortaya çıkardı. Gencin iki arkadaşı hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerden birinin gencin ağabeyi, diğerinin ise kuzeni olduğu belirtildi. Sahil güvenlik olayla ilgili soruşturma başlattı.

0: Günaydın, mutlu pazarlar. Evet, yeni bir pazar gününe merhaba diyoruz. Bugün 13 Eylül ve artık yarın okullar açılıyor. Büyük şehirlerde değil sadece, tabii ki bütün kentlerimizde büyük bir hareketlilik, büyük bir heyecan olacak. Tabii ki tedbirler de var, onu hatırlatalım, bahsedeceğiz önümüzdeki dakikalarda. Ve efendim, dün gözler bir Fethi Kabir işlemindeydi. Aradan tam 15 yıl geçti. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili dosya Adalet Bakanı Gürley'in talimatıyla yeniden açıldı. Ve tabii ki başta yakınları olmak üzere çok sayıda kişi umutlandı. Ve bu araştırmalar, incelemeler sonucunda Fethi Kabir işlemi gerçekleşti. Ve bir yandan da soruşturmada ikinci dalgada gözaltına alınan 9 şüpheli vardı. 3'ü tutuklandı.
1: Kozinoğlu'nun mezarı 15 yıl sonra açılıyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla dosyası 15 yıl sonra tozlu raflardan indirildi. Mezarı açıldı. Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Kaşif Kozinoğlu, eski MİT yöneticisi, 2011 yılında Ergenekon kumpası davasında tutuklandı. Silivri cezaevinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 13 Kasım 2011'de hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kalp krizi olarak gösterildi. Ancak Kozinoğlu'nun ölümündeki şüpheler hiç gündemden düşmedi.
1: Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü 15 yıl sonra tekrar soruşturmaya tabi tutuldu.
2: Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kurulmuş ve başkanlığın koordinasyonunda faili meçhul cinayetler için düğmeye basılmıştı. O dosyalardan biri de Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne aitti. Dosya Faili Meçhul Dairesi'ne gönderildi. Fethi Kabir kararı alındı. Mezarı yeniden açıldı. Fethi Kabir işlemi, 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde yapıldı.
1: İstanbul Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda 3 tane olay yeri inceleme aracı var. Titizlikle buradan, yani mezardan alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler adli tıp kurumuna gönderilecek. Saatler 11.20'yi gösterdiğinde başlamıştı Fethi Kabir işlemleri. Yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun Fethi Kabir işleminin ardından alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Alınan bu doku örnekleriyle cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği de araştırılacak.
1: Kozinoğlu'nun ölümünde üçüncü bir kişinin parmağı mı var, yoksa ölüm doğal yollarla mı gerçekleşti? İşte bu mezardan alınan örneklerin adli tıpta incelenmesinin ardından ortaya çıkacak.
2: Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeniyle ilgili nihai mütalaa hazırlanacak. Soruşturma kapsamında Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtlarıyla hastane evrakı da incelemeye dahil edilecek. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin 7 ve 10 Eylül'de 2 operasyon düzenlenmiş. İlk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden o dönemde jandarma er olarak görev yapan şüpheli tutuklanmıştı. İkinci dalga operasyondaysa biri muhabir, biri kameraman ve sağlık çalışanlarının aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin tamamı jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli içinse adli kontrol uygulandı.
0: Evet. Evet, Fethi Kabir işleminden görüntüler geldi. Bir Fethi Kabir de biliyorsunuz daha önce Kuriş soruşturmasıyla ilgili olarak gerçekleşmişti. İki ayrı savcılık dosyasında Alihan Kuriş suç örgütüyle FETÖ arasındaki ilişkiye yönelik çarpıcı tanık beyanları ortaya çıktı. Alihan Kuriş doğrudan FETÖ tarafından yönetiliyordu denildi. Dosyalarda Fethi Kabir işlemi gerçekleşen eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünden hemen sonra Kuriş'in liderliğe getirildiğine yönelik de dikkat çeken ifadeler vardı.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
2: Kuriş suç örgütü soruşturması genişletildi. Alihan Kuriş suç örgütüyle FETÖ arasındaki ilişkiye yönelik çarpıcı tanık beyanları ortaya çıktı.
4: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar.
2: İlk dikkat çeken iddia 17-25 Aralık 2013 öncesine ait. Tanık Mahmut Köse Musul'un anlatımına göre terör örgütü FETÖ'nün başı Fethullah Gülen'den Arif Ahmet Denizolgun'a bir mektup geldi. Gülen'in birlikte hareket etme teklifine Denizolgun'un cevabı ise netti. Biz devletimizin yanında dururuz dedi. Bir başka tanıksa FETÖ mensuplarının mevcut idareye karşı birlikte hareket etme teklifinde bulunduğunu anlattı. Ancak bu teklif de kabul edilmedi. Dosyadaki en çarpıcı beyanlardan biri Rüstem Şahin'e ait. Şahin, Alihan Kuriş doğrudan FETÖ tarafından yönetiliyordu dedi. FETÖ'nün isteklerini geri çeviren Arif Ahmet Denizolgun'un yerine Alihan Kuriş'in geçmesini istediğini belirtti. Şahin'e göre Denizolgun'un ölümüne yakın dönemde Kuriş'in en yoğun teması FETÖ çevreleriyleydi. FETÖ bağlantılı olduğu söylenen bazı isimlerin Ümraniye'deki merkezde Kuriş'in yanında bulunduğunu söyledi. Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Denizolgun'un ölümünden hemen sonra yaşandı. Tanık Yunus Koz'un ifadesine göre Denizolgun henüz defnedilmeden Alihan Kuriş lider ilan edildi. Merkezdekilere Kuriş'e biat etmeleri söylendi. Yunus Koz da Denizolgun'un ölümünde FETÖ'nün Alihan Kuriş üzerinde etkisi olduğunu düşündüğünü beyan etti. Bu ifadeler tanıkların değerlendirmeleri olarak soruşturma dosyalarına girdi.
5: Hayırlı olsun.
2: Dosyanın bir diğer başlığı ise yurt dışı para trafiği ve FETÖ firarileri. Rüstem Şahin'in anlatımına göre toplanan paralar Almanya ve Hollanda başta olmak üzere yurt dışına çıkarıldı. Almanya'daki bir merkezin FETÖ mensuplarının faaliyetlerini sürdürmesine imkan sağladığı da kaydedildi.
4: Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı.
0: Ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'nun açıklamaları geliyor şimdi. Muhalefetin yaşadığı bölünmüşlük hakkında konuştu. Ana muhalefet kendi içinden başka bir muhalefet çıkardı. Bir siyasi vakum içerisinde olduklarını görüyorum dedi. Tabii Türk dünyasındaki ortak projeler hakkında da bilgi verdi.
6: Durmak yok, yola devam diyelim.
7: Bugün muhalefet özellikle biliyorsunuz ana muhalefet kendi içerisinden başka bir muhalefet çıkardı. Bir siyasi vakum içerisinde olduklarını görüyorum.
2: Özgür Özel 90 milletvekiliyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni partiyi kurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu muhalefette yaşanan bölünmeyi siyasi vakum benzetmesiyle değerlendirdi.
7: Bu vakumun 3 tane önemli kavramı var. Günümüzde yansıyan ve ortaya çıkan manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyon arkadaşlar. Bu üç kavramla bir siyasi vakumun içerisine girmiş muhalefetle karşı karşıyayız.
2: Zorlu AK Parti Etimesgut İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Türk devletleri arasında yürütülen ortak projelere ilişkin bilgi verdi. Bu kapsamda ortak müze kart uygulamasının hayata geçirileceğini söyledi.
7: İnşallah Türk devletleri arasında Türk dünyası ortak müze kart uygulamasına geçeceğiz. Ve bu kartı aldığımızda inşallah tüm o devletlerimizdeki müzeleri, tarihi yerleri hep birlikte serbest bir biçimde, rahat bir biçimde gezme fırsatını bulacağız.
2: Türk devletleri arasında havayolu ulaşımında da ortak geçiş noktası kurulacak.
7: Havalimanlarımızda ortak bir geçiş noktası kurulabilmesi için çalışıyoruz. İnşallah bu müjdeyi de devlet başkanlarımızın zirvesinde vatandaşlarımızla paylaşma imkanımız olacak.
2: Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okullarda öğrencilere ders kitaplarının yanında Türk Dünyası odaklı iki yeni eğitim materyalini ücretsiz olarak dağıtmıştı. Artık o kitaplar özel okullara da ulaşacak.
7: Şu müjdeyi de vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızla görüştüm. Bu kitapları inşallah sadece devlet okullarımızda değil, inşallah tüm özel okullarımıza da dağıtacağız, onlarla buluşturacağız.
0: Efendim, bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Gün başlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama geldi. X'teki paylaşımında 15 ilde ailem güvende operasyonu gerçekleştirildiğini söyledi Adalet Bakanı. Gürlek 162 şüpheli 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem başlatıldı. Paylaşım şöyle başlıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu aile ve nüfus 10 yılı vizyonu, Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda çocuklarımızı aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla birlikte başlatılan ailem güvende operasyonlarında 5 il merkezli toplam 15 ili kapsayan çalışmalarda 162 şüpheli 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları sonucunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapılmış, uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale de el konulmuş, çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine de erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır. Evet efendim, ailem güvende soruşturmasına ilişkin detaylar bu şekilde. Ayrıca para hareketleri de MASAK çerçevesinde incelendi diyor Adalet Bakanı paylaşımında. Para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantıları da araştırılmaktadır. MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir. Operasyonlarda görev alan emniyet ve jandarma teşkilatımızın kıymetli mensuplarına ve katkı sunan bütün kamu personeline teşekkür ediyorum. Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz diyor paylaşımının son bölümünde Adalet Bakanı Akın Gürlek. Evet efendim, bu önemli operasyonlar ve açıklamanın ardından devam ediyoruz. Hafta içinde gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'taydı. 9 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin sessizliğini bozdu Sayın Yavaş. Görüşmenin speküle edildiğini söyledi. Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksen nasıl hizmet edeceğiz dedi.
8: Bayrıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni partiye geçeceğine yönelik iddialara bu sözlerle cevap verdi.
9: Dolayısıyla hep söylenir, ayrılıkta azap vardır. Tavandakiler istediği kadar ayrılsın, bizler Ankara halkı olarak tabanda her konuda her fikirden insanlar bir arada olmaya da devam edeceğiz.
2: Yavaş Ankara Kent Konseyi 7. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Çıkışta da gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasında yaşanan ayrılığın kendisini ilgilendirmediği mesajını verdi.
9: Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bize hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
2: Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin de sessizliğini bozdu.
9: Sayın Cumhurbaşkanı, izine ihtiyaç olan hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.
2: Mansur Yavaş görüşmede siyaset değil, Ankara'nın ihtiyaçlarının konuşulduğunu belirtti.
9: Bizler eğer bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek, bu ülkede farklı fikirlere sahip olan, Ankara'da farklı fikirlere sahip olan insanlarla ayrı olmamızın imkanı var mıdır? Şu anda da maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz.
10: Yoramadıklarımız için özür diliyorum.
0: Efendim, Iğdır'da devriye görevi sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu bir şehidimiz vardı. Sözleşmeli er Ziya Koparan, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
2: Ay yıldızlı bayrağa sarılı tabut Yüksekova'da yürekleri yaktı. Şehit Ziya Koparan dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Kaza Iğdır'ın Aralık ilçesinde yaşandı. Şehit Bülent Aydın karakolu bölgesinde devriye gezen askeri araç kontrolden çıkarak devrildi. O kazada direksiyon başındaki 24 yaşındaki piyade sözleşmeli er Ziya Koparan şehadet şerbetini içti. Evliydi. 2 yaşında bir oğlu vardı. Bir vatan evladı daha ay yıldızlı bayrağına sarılıp yola çıktı. Önce Van'a, ardından askeri bir helikopterle doğup büyüdüğü memleketi Hakkari Yüksekova'ya götürüldü. Cenaze yeni mahalledeki baba ocağına getirildiğinde ise gözyaşları sel oldu. O evden dualarla uğurlanan Ziya bu kez omuzlar üzerinde geri döndü. Cenaze namazının ardından şehit Ziya Koparan Akalın mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi.
0: Şehidimizin ve bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun diyoruz efendim. Şehidimiz Hakkari'de toprağa verildi. Bu arada efendim Sakarya zaferimiz.

0: Sizin 105. yıl dönümü ve bu zafer yıl dönümü sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. İletişim Başkanlığı paylaştı. Efendim 13 Eylül Sakarya zaferinin 105. yıl dönümü mesajı şöyle başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk milletinin tarih boyunca süren istiklal mücadelesindeki en büyük zaferlerinden olan Sakarya Meydan Muharebesi bu milletin özgürlüğü ve bağımsızlığı için ne kadar büyük mücadeleler vereceğinin bir tezahürü olmuştur. Yokluklar içerisinde en zor şartlarda dahi bir ve beraber olabileceğini bütün dünyaya gösteren Türk milleti Sakarya Meydan Muharebesi'nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Evet, yokluklar içerisinde en zor şartlarda dahi bu zafere imza attı Türkiye Cumhuriyeti'nin fertleri ve efendim şöyle devam ediyor mesaj. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır. Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar Anadolu'nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına halel getirmeden aziz milletimizin haklarına sahip çıkacak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu vesileyle bütün şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor. Vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Efendim bir kez daha kutlu ve uğurlu olsun Sakarya Zaferimiz diyoruz 105. yıl dönümünde. Ve İstanbul Maltepe'deyiz. Enteresan bir hadise yaşandı. Büyük bir kavga çıktı. Kiracı Mehmet Taşkaya tarafından öldürülen ev sahipleri Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol çifti son yolculuklarına uğurlandılar.
1: Yıllardır süren kiracı ev sahipliği anlaşmazlığı kanlı bitmişti. Karı koca yan yana son yolculuklarına uğurlandı.
2: Allahu Ekber!
1: Olay 10 Eylül'de İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşanmıştı. Uzun yıllardır kiracı Mehmet Taşkaya ile ev sahibi Osman Akyol arasında anlaşmazlık vardı. Anlaşmazlık kavgaya dönmüş, kavgada kiracı Taşkaya, Osman Nursen Akyol çiftini silahla ateş ederek öldürmüştü. Olayda avukatları Emir Ali Spor da ağır yaralandı. Öldürülen çiftin yakınları Akyol ailesinin daha önce zanlı tarafından tehdit edildiğini söyledi.
3: 2019'dan beri çıkışını istediler şeyden, evden. Bunlar da tehdit etti bu Mehmet Efendi. Hatta mafya babası tutarız dediler, bir şeyler söylediler. Buna da mahkeme verdiler. İşte mahkemenin sonucu böyle şeyler oldu işte. Adaletten dileğim cezasını inşallah çeker. Müebbetini de yer inşallah. Yani geride bırakan çocukları var. 5 tane yetim çocuk bıraktı.
1: Ev sahibi çift için Güngören'de cenaze töreni düzenlendi. Törende çocukları ve yakınları tabutunun başında gözyaşı döktü. Osman Nursen Akyol öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Arnavutköy ilçesindeki Karaburun mezarlığına defnedildi. Bu arada katil zanlısı Mehmet Taşkaya da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Zanlı şu anda adliyeye sevk ediliyor.
0: Efendim Diyarbakır'da da 2013 yılında öldürülen Dilek Kalkan cinayeti faili meçhul dosyaları kapsamında 13 yıl sonra yeniden açıldı. İşte son durum.
1: Genç kadın 2013 yılında kaybolmuş, 2014 yılında kemikleri bulunmuştu. 13 yıl sonra bir faili meçhulde daha sona yaklaşıldı. Olay Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanmıştı. 2014 yılında Pamukçayı mevkiinde suların çekildiği dere yatağında bir kadına ait kafatası, kemik ve elbiseler bulunmuştu. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ancak o dönem ne kimliği ne de faili meçhul olay aydınlatılabildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasıyla dosya yeniden açıldı. Diyarbakır ve çevre illerdeki kayıp 144 kadın için derinlemesine araştırma yapıldı. Yapılan incelemelerde öldürülen kişinin Dilek Kalkan olduğu belirlenirken annesiyle %99 oranda DNA uyumu tespit edildi. Kalkan'ın ailesi ve çevresine yönelik araştırmalar yoğunlaştı. Genç kıza ait iki telefon hattı incelendi. İletişimde bulunduğu kişiler belirlendi. Çalışmalar sonrası Kalkan'ın ölümünde 7 kişiye ait bulgular elde edildi. Dilek Kalkan'la Cuma Kağ arasındaysa duygusal birliktelik bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin telefon sinyallerinin Kalkan'ın kemiklerinin bulunduğu noktada yoğunlaştığı tespit edildi. 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. JASAD ekiplerince 6 şüpheli yakalanırken 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Efendim, AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik'ten bir paylaşım geldi. Paylaşımında Özgür Özel'e yönelik bir paylaşım olduğunu anlıyoruz. Bu paylaşımın içeriğinde Ömer Çelik'ten yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e tepki var. Sayın Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var diye başlıyor Sayın Çelik'in paylaşımı. Sayın Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz. Gün gelecek hesap verecekler diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek ne siyasi sorumlulukla ne demokrasi kültürüyle bağdaşır. Sayın Özel bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa kendi yönetimi altında yolsuzluklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Diğer hedef gösterilen yöneticilerimiz hukuk düzeni içerisinde görevlerini yapmaktadır. Hepsi partilerin değil, milletin ve devletin hizmetindedir. Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir. Kamu görevlilerimize parmak sallayarak tehdit savuran bu rövanşist zihniyet Cumhuriyet tarihimizin en zehirli uygulamalarına imza atan bir sabıkaya sahiptir. Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz. Milletimiz bu tehdit dili ve devlete ve millete hizmet eden anlayış arasındaki farkı gayet iyi bilmektedir. Evet efendim, AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik'ten geldi bu paylaşım. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel son olarak İstanbul Valisi Davut Gül'ü hedef alan açıklamalar yapmıştı. Son olarak AK Parti cephesinden de gelen paylaşım bu şekilde. Ve Vanlı Karahaydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından gündem olan düğündeki altınlar ele geçirildi. Van Muradiye ilçesindeki bir evin odunluğunda arama yapıldı.
1: Altınlar, dövizler, çekler izleri sürülüyordu. Yapılan operasyonla bir evin odunluğunda bulundu. Düğünleri çok ses getirmişti. Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ve fenomen Çağla Öz'ün düğününde adeta altın geçidi yaşanmıştı. Ama o sarı altınların ışıltısı uzun sürmedi. Düğünün ardından çifte operasyon düzenlenmişti. Kara Haydar düğünden sonraki gün gözaltına alınmıştı. Ardından da suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan tutuklanmıştı.
5: İnsanlar o kadar alışmış ki benim sürekli lüks bir şeyleri atmama. Dolayısıyla sürekli para harcamam gerekiyor.
1: Sıra eşi Çağla Öz'e gelmişti. Ancak gözaltı kararı sonrası fenomen sırra kadem basmıştı. Genç fenomen aranırken annesi de İstanbul'daki evinde gözaltına alınmıştı.
6: Herkesin beğendiği ürünleri zaten ben üretiyorum.
1: Firari fenomeni arama çalışmaları sonuç verdi. Çağla Öz İstanbul'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturmada Vanlı Kara Haydar dosyasıyla bağlantılı adresi operasyon düzenlendi. 12 Eylül'de Van'ın Muradiye ilçesindeki bir evin odunluğunda arama yapıldı. Çağla Öz'e düğünde takıldığı değerlendirilen çok sayıda altın ve para ele geçirildi. Aramada 66 bilezik, metrelerce zincir, set gerdanlık, altın kemerle çok sayıda ziynet eşyası bulundu. Üzerinde örnektir ibaresi bulunan 67,5 gramlık külçe görünümlü materyalle birlikte 90.800 lira, 4.300 euro, 12.050 dolar ve 89.000 dirhem ortaya çıktı. Üç çekle, isim ve rakamların bulunduğu iki sayfalık ajandaya da el konuldu. Açılmamış altın kaplamalı lüks bir telefon ve tuşlu cep telefonu bulundu. Aynı adreste Kara Haydar adına düzenlenmiş pasaport da ele geçirildi. Şimdi tüm bu bulunan altın ve dövizlerin bağlantısı araştırılıyor.
0: Efendim, dünya ticaretinde Hürmüz'den sonraki en stratejik boğaz olan Babülmendeb'de yeni bir krizin eşiğindeyiz diyebiliriz. Tamamen İran destekli Husilerin eline geçti. İsrail'in faaliyet gösterdiği Perim Adası'na dek uzanan Husi ilerleyişinde Suudi Arabistan'ın Riyad'dan Kızıldeniz'e uzanan Doğu Batı petrol hattı kapandı.
1: Yemen cephesinde korkutan aşamaya gelindi. Hürmüz'den sonraki en stratejik boğaz olan Babülmendeb tamamen İran destekli Husilerin kontrolüne geçti. Suudi destekli Yemen ordusu boğazın ortasındaki kilit bölge olan Perim Adası'ndan resmen çekildi. Perim Adası aynı zamanda İsrail'in ticari ve lojistik amaçlı kullandığı önemli bir güzergah. Husi saldırıları sonucu Suudi Arabistan'ın kritik Doğu Batı boru hattının kapandığı açıklandı. Aramco şirketi tarafından işletilen 200 kilometrelik hat, Hürmüz Boğazı'nı bypass ederek petrolü Kızıldeniz üzerinden ihraç etmeyi sağlıyor. Hattın kapasitesi günlük 7 milyon varile kadar ulaşıyor. Husilerin ele geçirdiği bölgelerdense görüntüler geliyor. İran basında yer alan iddialara göre daha önce ele geçirilen Kızıldeniz'in Moka liman kentinde halk sevinç gösterileri düzenliyor. Husi birliklerse Babülmendeb kıyısından poz vererek uygunsuz gemilerin boğazdan geçişine izin vermeyeceklerini duyurdu. İran ve Husiler ABD ve Körfez ülkelerini sık sık Hürmüz'den sonra Babülmendeb boğazını kapatmakla tehdit ediyordu. Allahu Ekber! Yemen'deki tırmanışa dair Amerika Birleşik Devletleri'ndense ilk açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump her şey yoluna girecek mesajı verdi.
7: Husiler bizimle savaşmak istemiyor. Suudi Veliaht Prens yakın arkadaşım. Her şey yoluna girecek.
1: ABD Başkanı Suudi boru hattı saldırısının arkasındaysa İran'ın olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı, bölgedeki çatışmalar ve Suudi Arabistan'a karşı düzenlenen İHA saldırıları ele alındı.
0: Gazze'de ateşkes devam ediyor gibi görünüyor ama İsrail saldırıyor efendim. Can kayıpları ve yaralanmalar var. İnsani krizde had safhada.
1: İsrail'in Gazze'de katliamı durdurak bilmiyor. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. İsrail ordusu Gazze şeridinin güneyindeki An Yunus'a bağlı Mevasi bölgesini vurdu. Saldırıda en az bir Filistinli hayatını kaybetti. Çoğu çocuk, ondan fazla kişi de yaralandı. Han Yunus'un Emel Mahallesi'nde de bir grup Filistinli'ye hedef alan saldırıda çocuklar yaralandı. İsrail'e ait SİHA'ların saldırısında yaralanan çocuklar yine Nasr Hastanesi'ne kaldırıldı. Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahiya'da ise bir ev bombalandı. Ateşkesi ihlal eden saldırıda aralarında iki çocuğun da bulunduğu Ahmet ailesinden 4 kişi öldü. İsrail'in saldırıları yalnızca can kayıplarına yol açmıyor. Gazze'de altyapı da büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi. Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Mühenna, yaklaşık 220 bin metrelik kanalizasyon şebekesinin yıkıldığını açıkladı. 8 kanalizasyon pompalama istasyonundan yalnızca ikisi çalışıyor. Atık sular sokaklara taşıyor, denize ve Şeyh Rıdvan göletine akıyor. Her gün 24 bin metreküpten fazla atık su denize sızıyor. Bu tablo çevre kirliliği ve salgın hastalık riskini

0: Özellikle yerinden edilen Filistinliler, kötü kokular, sinek ve sivrisineklerle mücadele ediyor. Gazze'de ateşkese rağmen saldırılar sürerken çöken altyapı bölgedeki yaşamı her geçen gün daha da zorlaştırıyor.
1: Evet, Gazze'de de okullar açılıyor ama yani nasıl bir durum var ki orada? Çocuklar gidiyor, yani kendi hayatlarını nasıl yaşayacaklar? Nelerin içinde yaşıyorlar? Nelerin içinde o okullara gidiyorlar? Çok zor. Evet, bizde de okullar açılıyor. Yarın itibariyle 18 milyon öğrenci ders başı yapacak. Evet, tabii ki beslenme çantaları çok önemli. Yeme içme alışkanlıkları değişecek. Tatilden çok farklı bir döneme geçiyorlar. Uzmanlar aileleri şimdiden uyardı. Mutlaka kahvaltı olmalı. Ayrıca bakalım beslenme çantasında da neler olmalı?
2: Kahvaltı çok önemli. Zihnimizin açılması için
3: kahvaltısız olmaz ki. Çocukluktan protein vermemiz lazım.
4: Dersler, oyunlar, yoğun tempo. Çocukların sabah enerjisi doğru kahvaltıyla başlıyor.
5: Benim için kahvaltı bayağı bir önemli çünkü başım dönebiliyor.
6: Sabah kan şekeri düştüğü için mutlaka çocukları kahvaltı yaptırarak okula göndermek gerekli.
7: Bazenleri toz koyar, bazenleri sandviç yapar. Akşamında söylediğim için bunu nasıl yapacağız diye telaşa girebiliyorlar.
4: 14 Eylül pazartesi günü okullar açılıyor. Çocuklar sıralarına dönecek. Velilerse beslenme çantasına ne koyacağız telaşına girecek.
8: Bizim beslenme çantamız günlük olarak değişiyor zaten. Karbonhidrat ağırlıklı oluyor genelde. İşte bir gün kek günü, bir gün poğaça günü, bir gün çikolatalı ekmek günü.
6: Lütfen günün ilk öğününe sürülebilen çikolataları, kekleri, börekleri eklememek gerekli. Tahin, bal ve kakao karıştırarak kendimiz bunu hazırlayıp çocuğumuza yedirebiliriz.
4: Uzmanlara göre günün ilk öğünü okul başarısında önemli rol oynuyor.
9: Evet sevgili öğrencilerim, bir haftalık ara.
6: Okul başarısı beslenmeyle başlar. Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimleri için de beslenme son derece önemli.
10: Salam sos istiyordu, onları ben pek koymuyordum. Sağlıklı değil, okul ne verdiyse onu koyuyoruz, onun dışına çıkamıyoruz.
4: Sen kahvaltıda en çok ne yemeği seversin?
11: Yumurta istiyorum, peynir koyuyor, zeytin koyuyor.
4: Uzmanına göre kahvaltı bir poğaça bir de meyve suyuyla geçiştirilmemesi gerekiyor. Peki güne enerjik başlamak için kahvaltı tabağında neler olmalı?
12: Bence daha çok bal, kaymak tüketmeleri hem zihin açısından hem fiziksel açıdan daha önemli olacaktır.
6: Kaliteli proteinler, yani peynir, yumurta kullanmak, süt grubundan ayran yapılabilir, kefir tüketmesi sağlanabilir çocuğunuzun, tam tahıllı ekmekler, mevsim sebzeleri, mevsim meyvesi kullanılabilir.
13: Nadir yenmemesi lazım. Bu kantinlerde satılan ekmek arası, değişik işte sosisler, salamlar, sucuklar. Gençlerimiz hani arkadaşlarına daha çok heves ediyorlar.
6: Beslenme çantasında öğleden sonraki ara öğünde bir süt, meyve, kuru yemiş grubunu ilave etmek, beslenme çantasına koymak iyi bir alternatif.
1: Hadi bakalım, kolay gelsin. Bir yarış başlıyor yarın itibariyle. Efendim, eğitimde başarı deyince havasından mıdır, suyundan mıdır bilemiyorum ama Tunceli diyorum. Telefon ve sosyal medyadan uzak durdu, derslerine odaklandı bir genç kızımızın başarısı geliyor şimdi. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinden Aren Karadağ okul birincisi oldu. İlk sınavında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı. Kaymakam ve sonrasında vali olmayı hedefleyen Karadağ azmiyle örnek oluyor.
14: Telefonla uğraşacağıma zamanımı derslere, testlere ayırdım.
0: Ekranları kapattı, hayallerine odaklandı, geleceğinin kapısını araladı.
14: İnsan hedeflerine odaklandığında ekranların ötesinde çok daha büyük bir dünya.

0: için yola çıkıyor.
1: Evet, Arancığımızı tebrik ediyoruz. Tunceli Çemişgez'e selamlarımızı gönderiyoruz dedikten sonra gazete zamanı geldi efendim. Saatler 9.36. Buyurun birlikte ilk sayfalara bakalım. 13 Eylül Pazar sayfaları geliyor şimdi. Türkiye Gazetesi diyoruz. Mülk değerlendi, davalar arttı. Kaan Zenginli'nin haberi. Ev arsa ve tarla fiyatlarında bir artış var. Kardeşler birbirine düştü. Maalesef efendim, bir hani yokluk sınavı vardır ya, bir de bir varlık sınavı yaşıyoruz gerçekten. İşte varlık sınavını vermek de çok zor. Kardeşler birbirine düştü. Bir yılda 23 bin miras davası ara bulucuya sevk edildi. 23 bin dava. Yıllarca süren davalar var. Onu da haberin sonunda vurguluyor Kaan Zenginli. Manşette İran'ın hedefi Mekke İttifakı, Türkiye'yi ateşe çekme planından bahsediliyor. Vekil teröristleriyle Suudi Arabistan ve Babül Mendeb'e saldıran İran'ın amacı Mekke İttifakı'nı sabote etmek demiş Türkiye Gazetesi manşetinde. Kaşif Kozinoğlu efendim, çok önemli görevlerde bulunan Bosna'sından Afganistan'ına kadar bir MİT görevlisiydi, bir askerdi, bir subaydı efendim. Cezaevi arkadaşları da bu soruşturmadan hakikaten çok umutlu ve Kaşif Kozinoğlu'nun Türk milletinin kalbinde ayrı bir yeri olduğunu da aslında bu soruşturma çerçevesinde anlıyoruz. FETÖ'ye karşı da çok mücadele etmiş bir isim. Dolayısıyla çok önemli bilgiler verecekti. Fakat hakim karşısına çıkmadan 10 gün önce sağlık durumu gayet yerinde, spor yapan biriyken bir anda fenalaşıyor. Ve sadece tansiyonu ölçülüp geri döneceğini zannediyor cezaevi arkadaşları. Ama hayatını kaybettiği bilgisi geliyor. İşte 15 yıl sonra bu sır perdesi faili meçhul dosyalar çerçevesinde aralandı. Ve en son işlem Fethi Kabir'e kadar geldi. Mezarı açıldı. Şimdi gözler Adli Tıp Kurumu'nun vereceği inceleme raporunda. Bu arada ikinci dalga operasyonlar çerçevesinde 3 kişi de tutuklandı. Ve Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Yarın okullar açılıyor. Okullara 6105 ekip sevk edilecek. Evet, öğrenciler için ilk ders zili çalıyor ve temizlikten güvenliğe, ulaşımdan gıdaya kadar birçok alanda tedbirler alınmaya ve uygulanmaya başlandı. İstanbul'da saatlere dikkat diyoruz. 19 bine yakın servis ve binlerce velinin özel aracı sadece İstanbul'da trafikte olacak. Bu nedenle İstanbul'da öğrenciler yarın 10 ila 15 saatlerinde okulda olacaklar. Salı gününden itibaren okul saatleri normale dönecek ve belli saatlerde de toplu ulaşım ücretsiz olacak. Valiliğin düzenlemeleri çerçevesinde ve toplu taşıma ile ilgili de düzenlemeler böyle. Yeni yasada cezası 31 yıl. Atlas Çağlayan'ın katili E.Ç. suç tarihi sebebiyle eski yasadan faydalanıp 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki yeni yasaya göre bu suçun cezası ne? Evet, şu anda yatarı 11 yıl 10 ay deniyor. Yeni yasada cezası 31 yıl denilmiş. Sabah gazetesinde de Kaşif Kozinoğlu manşette, hayaletin sırrı 15 yıl sonra çözülüyor. Hayalet lakaplı MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü yeniden Türkiye'nin gündeminde. Dün mezar açıldı. Dokular ve kefeni bozulmamış deniyor alt başlıkta efendim. Uzun yıllar önemli görevler yapmıştı, az önce de belirttik. Efendim, adli tıp uzmanları ön raporunda kefenin sağlam olduğunu, yumuşak dokularının ve vücut bütünlüğünün bozulmadığını belirtiyorlar. Yıllarca karanlıkta kalan zehirlenme ve sabotaj şüphelerinin de artık aydınlatılması Adli Tıp Kurumu'nun raporuna bağlı diyor manşet haberin devamı. Böyle, milli irade 32 yıl sonra junta'dan hesap sordu. Demokrasi tarihimizin en üzücü sayfaları 12 Eylül 1980'de başladı. Darbeyi gerçekleştiren juntacılara tek tek hesap soruldu deniyor Sabah gazetesinde. Yeni Şafak gazetesinde fırtınaya Konya çelmesi. Evet, Trabzonspor üzüntülü. Süper

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tümosan Konyaspor'a maçın başında yediği golle 1-0 mağlup oldu. Konyaspor bu galibiyetle ligdeki ilk puanını aldı. Bordo Maviller haftayı puansız kapatmış oldu. Bu arada Fenerbahçe'de son dakika üstüne son dakika vardı. Cuma günü itibariyle İsmail Kartal gitti geldi ve görevinin başında diyor Yeni Şafak gazetesi. İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım'ın ikna çabalarının ardından görevinin başına döndü. Çok enteresan bir dönem yaşandı. Yönetim dün takımının başında idmana çıkan Kartal için Gaziantep maçı hazırlıklarımız sürüyor açıklamasını yaptı. Evet, demek ki son ana kadar hiçbir şey belli olmaz gerçekten. Alihan Kuriş ve FETÖ itirafları. Fethullah Gülen birlikte çalışalım dedi. Alihan Kuriş ve grubuna yönelik soruşturmada ifade veren isimler FETÖ'nün kendilerini kullanmak istediğini ancak Arif Ahmet Denizolgun'un eski Ulaştırma Bakanı'nın buna karşı çıktığını söylediler. Biliyorsunuz onun da öldürüldüğüne dair artık her şey neredeyse netleşti diyebiliriz. Sanıklara göre Denizolgun'un şüpheli ölümünden sonra yönetimi ele geçiren Kuriş ise FETÖ'cülerle yakın bağlar geliştirdi. Tabii ki mahkemeleri, dava sürecini de takip ediyoruz. PISA'dan Türkiye'nin başarısına övgü, öğrenciler fazladan 3 yıl okula gitmiş gibi. Efendim PISA'da alt sıralardaydık. Evet, eleştiriyorduk ama şimdi de güzel haber geldi. Bunu da beğenmeyenler var. Enteresan bir şey, enteresan şeyler yaşıyoruz bazen. Evet, Türkiye ilerlemenin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini ortaya koydu. 10 yıl içinde fen bilimleri performansı yaklaşık 70 PISA puanı yükseldi. Bu 3 yıldan fazla ek öğrenme süresine de eş değer bir kazanım anlamına geliyor. Evet, artık çok az bir vakit kaldı. Akşam gazetesine de şöyle bir çok kısa bakalım. Deprem korkusunu çabuk atlattık. Vatandaşın deprem endişesi azaldı. Test için yapılan başvurularda büyük bir düşüş var. Hep öyle oluyor. Bir unutuyoruz. Allah korusun bir sarsıntı geçirdiğinde tekrar aklımıza geliyor. Böyle ilerliyoruz. Allah hepimizi korusun. Kiralık altınlar odunlukta bulundu. Vanlı Karahaydar'ın kiraladık dediği altınlar bir odunluktan çıktı. Polis valize el koydu. Ev sahibi de gözaltında. Ekonomiye geliyoruz. İstanbul Ticaret Gazetesi, Türkiye olmadan Avrupa Birliği Çin'le rekabet edemez deniyor manşet haberde. Evet, Avrupa Birliği'nin tedarik güvenliği ve rekabet gücü açısından Türkiye tabii ki önemli bir jeopolitik, jeostratejik avantajıyla da Avrupa Birliği'nin gücü açısından kritik. Evet, manşette bu şekilde geldikten sonra gün başlıyor da ara zamanı geldi. Aranın ardından saat başında efendim yeni projeden bahsedeceğiz. TOKİ'nin kiralık konutlarıyla ilgili olarak Şenay Araç konuğumuz olacak. Sizleri de bekliyoruz.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Dünyanın en büyük safiri 1404,49 kratlık Adem'in Yıldızı isimli safirdir. Sri Lanka'nın güneyinde taşlar şehri olarak bilinen Ratnapura'da çıkarılan

0: Efir'in piyasa değerinin 100 milyon dolar olduğunu biliyor muydunuz? Dünyanın en pahalı mantarı gramı 5 dolardan satılan trüf mantarıdır. İtalya ve Fransa'da yetişen, kralların besini olarak bilinen bu mantarın doğal olarak Bolu ormanlarında da var olduğunu biliyor muydunuz?
1: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
1: TGRT FM Haber. Şoförüne tokat attı. Ardından hakaretlerde bulundu. O anlarsa otobüsün güvenlik kamerasına an be an yansıdı. İsveç Veliaht Prensesi Victoria kendi adını koymuştu. 3500 kilometre uçtu. Oleylek Karaman'da ölü bulundu. İsveç'in güneyinde yürütülen kuş koruma çalışmaları kapsamında Veliaht Prenses Victoria'nın Temmuz ayında bizzat halkaladığı yavru leylek 2 Ağustos'ta Afrika'ya ulaşmak üzere göç yolculuğuna başladı. İsveç'ten başlayan yolculukta 7 ülke geçti ve Türkiye'ye ulaştı. Leyleğin hareketleri üzerindeki verici sayesinde takip edildi. Son sinyal Karaman'dan geldi. O bölgede sabit kalınca yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya üzerinden bölgedeki vatandaşlara yardım çağrısında bulundu. Belirtilen konuma gidildi. Vatandaşlar yavru leyleği ölü olarak buldu. Aynı bölgede yapılan incelemelerde toplam 6 ölü leylek tespit edildi. Kuşların elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği değerlendirilirken, leyleğin üzerindeki halkanın bilgileri İsveçli araştırmacılara ulaştırıldı. Çin robotlar dünyasında yine bir ilke imza attı. Robotlar eliyle robot yapılan ilk akıllı fabrika açıldı. Ülkenin en gelişmiş fabrikası olan tesis tamamen yapay zeka ile yönetiliyor. Fabrikada gelişmiş endüstriyel robotlar üretiliyor. Planlamaya göre her 10 dakikada bir insansız robot montaj hattından iniyor. Yıllık üretim kapasitesinin ise 10 bin adedi aşması hedefleniyor. Yolun karşısına geçecekti. Su tankerinin altında kaldı. Güvenlik kamerası korkunç kazayı böyle kaydetti. Öğle saatleriydi. Küçükçekmece'de caddeden karşıya geçen kadına belediyeye ait su tankeri çarptı. Talihsiz kadın aracın altında kaldı. Sürücü tankeri durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü gözaltına alındı. Hızla ilerledi, park halindeki traktöre böyle çarptı. Tarım işçilerini taşıyan panelvandaki 10 işçi yaralandı. Görüntüler Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinden. Tarım işçilerini taşıyan panelvan sürücüsünün simit almak için yol kenarına park ettiği traktöre arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle traktör yol kenarındaki direğe savruldu. Panelvandaki işçiler ise çarpışmanın ardından can havliyle araçtan dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından 10 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 8'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vücutlarında kırık tespit edilen 2 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
2: Ambulans geldi.
1: Hızla geldi, kontrolü kaybetti. Bu onun son motosiklet sürüşü oldu. Görüntüler Amasya'da kaydedildi. Genç sürücü motosikletiyle kavşağa hızlı girdi. Kontrolden çıkan motosiklet savruldu, bariyerlere çarptı. Başındaki kaskı fırladı, ağır yaralandı. Diğer sürücüler hemen yardımına koştu.
2: Ambulans geldi.
1: Irak uyruklu Hasan El Rubai'ye hastaneye kaldırıldı. 18 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kontrolden çıktı, demir korkulukları yıktı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten sokağa uçtu.
3: Ses duydum, çok büyük bir ses duydum.
1: Samsun'un İlkadım ilçesinde adeta facianın eşiğinden dönüldü. Direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap sürücüsü korkulukları aştı. Önce park halindeki otomobilin üzerine düştü, ardından savrularak yere çakıldı. Neyse ki o sırada yoldan kimse geçmiyordu.
4: Bariyere vurdu işte. Bariyere vurduğu zaman işte indi aşağı.
1: Kazada pikap sürücüsüyle araçtaki kadın yolcu yaralandı. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Yaralılar Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Pazar yeri savaş alanına döndü. Tezgah komşusu pazarcılar birbirine girdi. Öfkeli esnaf eline geçirdiği tabureyle çevredekilere saldırdı. Olay Ankara Mamak'ta bir kapalı pazar yerinde yaşandı. Pazarcı esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Öfkeden gözü dönen bir pazarcı kaptığı tabureyle diğer pazarcılara saldırdı. O anlar saniye saniye telefon kameralarına yansıdı. Araya giren diğer pazarcılar kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Ancak öfke pazar yeriyle de sınırlı kalmadı. O kavga sokağa da taştı. İş yeri ve mekanlara kurşun yağdırdı. Silahlı tehditle haraç toplamaya kalktı. Özel harekat polislerinin operasyonuyla kız kıvrak yakalandı. Operasyonun adresi Ankara. Polis ekipleri farklı ilçelerde meydana gelen 4 ayrı kurşunlama ve nitelikli tehdit şikayeti üzerine harekete geçti. Saldırganın adresi tespit edildi. Şafak vakti özel harekat ekiplerinin de katılımıyla baskın düzenlendi. Suç makinesi kız kıvrak yakalandı. Eve yapılan baskında hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir başka suçlu da yakalandı. Aşırı sağdan sonra bu kez aşırı sol meydanlara indi. İspanya'nın Barcelona şehrinde Katalonya Milli Günü olaylı geçti. Yüzlerce aşırı solcu ve ayrılıkçı gösterici kent merkezinde yürüyüş düzenledi. Aşırı sağcı küçük bir grupta kenarda bekledi. Çevik kuvvet ekipleri iki grubu ayırmak için geniş güvenlik önlemleri aldı. Gergin bekleyişin ardından aşırı sağcı grup bölgeden ayrıldı. Ancak ayrılıkçı protestocular polisle çatıştı. Çatışmaların ardından kent merkezinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye

0: kalp krizi geçirdi. Polisin kalp masajıyla hayata döndü. Ahde vefasıyla takdir topladı.
1: Allah razı olsun.
0: Olay Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşandı. Yakup Atsız sokak ortasında kalp krizi geçirdi. İhbar sonrası 68 yaşındaki adamın yardımına polis ekibi ulaştı. Polisler Atsız'ı kontrol etti. Bilinci kapalı, nefes alamıyor ve nabzı bulunmuyordu. Polis memuru Ahmet Tüm hemen Atsız'a kalp masajı yaptı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan yaşlı adam polis memuru Tüm'e teşekkür etti.
1: Allah razı olsun.

0: Yeniden günaydın, mutlu sabahlar, mutlu pazarlar. Ben Seda Akbay. Yeni bir saate yaklaşıyoruz. Gün başlıyor da. Ve efendim yarın okullar açılıyor ama bir yandan da gözler TOKİ'nin kiralık konut projesinde. Çünkü İstanbul için gerçekleşecek, aslında ülkemiz için gerçekleşecek bir ilkten bahsediyoruz. Ve sevgili Efsun'dan ben bir rica edeyim, bir volümümüzü görelim. Çünkü başvurular yarın başlıyor ve açıkçası sorular da birbiri ardına geliyor. Bu kiralık konutlardan kimler faydalanacak? Türkiye geneline yayılacak mı? Kiralar ne kadar olacak? Dün de özel bir yayın yapmıştık. Bugün de bir konuğumuz olacak. Evet, sosyal konutta başvuru takvimi belli oldu. Yarın başlıyor efendim ve 25 Eylül'e kadar başvurular devam edecek. Evet, hangi şartlar söz konusu, kısaca bakacağız. İstanbul'da ilk etapta 1071 konut teslim edilecek. Sözleşmeler 3 yıllık olacak. 3 yılın dışına çıkılmayacak. Bunu da hatırlatalım. Ve kademe kademe de İstanbul'da kiralık konutların 15 bine kadar çıkması bekleniyor. Yani 15 bin konut hedefleniyor. Sosyal konut için işte başvuru şartları. 18 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor. Evli olmak gerekiyor efendim, böyle şartlar. Hane gelirinin de aylık 100 bin liradan az olması şartı var. En az bir yıl İstanbul'da ikamet ediyor olmak şart. İstanbul dışından başvuru alınmayacak. Üstüne tapuda kayıtlı konutunda bulunmaması gerekiyor. Efendim, TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Sayın Ayhan Karaca dün gün başlıyor da konuğumuz oldu. İşte onun açıklamaları.
1: Burada zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da aşağı çekeceğiz.
2: Bakan müjdeyi vermişti. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinin detayları belli oldu. İlk etapta 1071 konut kiraya sunulacak.
3: Öncelikli olarak elimizdeki konutlarımızı, çalışmalarını yaptık. Toplamda bu 15 bin konut olacaktı. İlk etapta 1071 konutumuzu, elimizdeki hazır konutlarımızı ortaya koyduk.
2: TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca tüm detayları TGRT Haber'e anlattı. Konutların kira bedelleri dairenin büyüklüğüne göre değişiyor.
3: 1 artı 1'lerimiz 10 bin lira, 2 artı 1'ler 12 bin lira, 3 artı 1 15 bin, 4 artı 1'ler de 18 bin lira bareminde İstanbul'daki kiracılarımıza sunduk.
2: Konutlardan yararlanmak isteyenler içinse bazı şartlar bulunuyor.
3: Şu an için evli vatandaşlarımıza bu konutlarımızı sunduk. 18 yaş zaten genel şartlarından bir tanesi. Üzerine konut olmama şartlarımız var. İstanbul'da son bir yıldır ikamet ediyor olma şartımız var. Ve aile gelirinin de 100 bin lirayı geçmeme şartımız var.
2: Konutlar İstanbul'da 4 bölgeye ayrıldı.
3: 4 bölge haline ayırdık, gruplandırdık. 4 bölge olarak müracaat edecekler. Birinci gruba Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar. Bu bölgede toplam 621 konutumuz var. İkinci grupta ise Maltepe, Tuzla ve Kartal. Burada da 330 konutumuz var. Avrupa bölgesinde ise Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören'i bir bölge yaptık, üçüncü bölge. Burada da toplamda 360 konutumuz var. Ayrıca Arnavutköy'de de 90 konutumuz var.
2: Ama önemli bir detay da var. Kiracı 3 yıl içerisinde ev sahibi olursa veya kendisine konut miras kalırsa proje kapsamındaki hakkı sona eriyor.
3: 3 yıllığına bu tahsis süresi, kiralama süresi gerçekleşecek. 3 yıl zarfında kiraladığımız vatandaşımız herhangi bir konut edinirse, bağımsız bir konut edinirse bu tahsis süreci, kiralama süreci sona ermiş olacak.
2: Kurayla belirlenen hak sahiplerine anahtarlar sözleşmeyle teslim edilecek. Kira ödemeleri ise teslimattan sonraki ayın 20'sinde başlayacak.
0: Efendim, evet, ilk kez yaşayacağız bu projeyi. Yarın başvurular artık başlayacak demiştik. Kiralık sosyal konut projesinde hangi sorular var? Dün konuştuk ama sorular gelmeye devam ediyor. Çünkü İstanbul'da biz 1 artı 1 evler için 10 bin lira bir kiradan bahsediyoruz. Şimdi bakalım gayrimenkul uzmanları neler söylüyorlar. Gayrimenkul piyasasının içinden bir İsim Sayın Şenay Araç bizimle birlikte. Hoş geldiniz Şenay Hanım.
4: Hoş bulduk. İyi pazarlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasıl bakıyorsunuz bu projeye?
4: Çok önemli ve çok kıymetli bir proje ve ciddi anlamda kira piyasasına etki edecek. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konuta ulaşmasına çok faydalı olacak. Yani bugün açıklanan rakamlar ciddi anlamda piyasanın çok çok altında. Herkes bu projeyi çok merak ediyordu ve fiyatları çok merak ediyordu. 1 artı 1 daireler 10.000 TL'den başlayacak. 2 artı 1'ler 12.000 TL. 3 artı 1'ler 15.000 ve 4 artı 1'ler de 18.000 lira. Bugün İstanbul'da bu rakamlar aidat fiyatları. Yani evet, baktığınızda proje çok merak ediliyor. Çok fazla araştırılıyor. Nerede, nasıl olacak, nasıl başvuracağız diye çok fazla yazan var bana da bu konuda. Projenin belli detayları var Seda Hanım. Yani şöyle, en önemli konulardan biri 5 yıl içinde hiç gayrimenkul alım satımı yapmamış olması gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Bir de siz de az önce açıkladınız, işte 18 yaşını geçmiş olması gerekiyor. Evli olması gerekiyor.
0: Nasıl bakıyorsunuz?
4: Yani şöyle, bu birinci faz Seda Hanım. Aslında 2000 tane konutla çıkacaktı. TOKİ 2000 tane hazır konutu vardı ama birinci faz olarak böyle bu şekilde açıkladılar. Ama ilerleyen günlerde tabii ki kontenjanlar olacaktır burayla ilgili. Burada TOKİ ve Çevre Bakanlığı'nın açıklamalarına göre vatandaşlarımız hareket etsin. Çünkü sosyal medyada başvurular başladı, işte diye sahte ilanlar var. Burada başvuruda herhangi bir ücret yok. Yani e-devlet
0: başvuru ücreti yok. Evet. Aman dikkat diyelim ona. Evet. Dediğiniz gibi böyle bir
4: son
0: 3
4: günden beri gerçekten sosyal medyada sahte ilanlar var. TOKİ'nin açıklamalarının haricinde vatandaşımız hiçbir şeye inanmasın. TOKİ'de başvuru içinde çok
0: e-devlet üzerinden mi?
4: Evet, çok TOKİ kolay. E-devlet üzerinden TOKİ'nin sitesine girecekler. Oradan kiralık başvurusuyla hangi bölgeyi istiyorlarsa oraya müracaat edecekler. 1 artı 1 ve 2 artı 1 daireler yeni evli çiftlere, 3 artı 1 ve 4 artı 1

0: birlerde çocukla ailelere verilecek. Evet.
1: Güle güle otursunlar.
0: İnşallah.
1: Ev sahibi devlet oluyor o zaman.
0: Evet, çok önemli bir proje. Yani emlak sektöründe de, yani bizim için de çok önemli. Çünkü İstanbul'da kira rakamları çok yüksek. Bu proje İstanbul ayağıyla başlayıp daha sonra 81 ilde de uygulamaya geçecek. Devletimiz burada konutla ilgili çok ciddi projeler üretiyor ki vatandaşın hem satılıkta hem de kiralıkta uygun şartlarda konuta ulaşsın diye. Bir de buradaki kira rakamları enflasyonu tetikleyen en önemli kalemlerden biri. Buradaki kira artışlarında kira piyasasını
1: nasıl yansır? Oradaki matematik nasıl olacak? Mesela ben ilçeleri de hemen şöyle bir hatırlatmak gerekirse Ümraniye var. Evet. Beyoğlu ilçesinde var. 12 ilçe aslında söz konusu. İstanbul dışından kesinlikle başvuru alınmayacak, evet, demişti dün Ayhan Bey de. Evet. Konutlar 4 grupta tahsis edildi. Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360. Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, Arnavutköy ilçesinde de 90 olmak üzere ilk etapta 1071 konut kiralanacak. Bu ilçe dağılımını nasıl buluyorsunuz?
0: İlçe zaten TOKİ'nin yaptığı projelerde bu konutlar, evet, ve zemin olarak İstanbul'un en sağlam zeminlerinde, yani bir oradan da baktığınız zaman daha da kıymetli oluyor. Çünkü kentsel dönüşüm şu anda İstanbul için çok önemli. Ve TOKİ'nin evleri de bu anlamda çok sağlam.
1: Yani bir nefes aldıracak diyorsunuz dar gelirliğe.
0: Evet.
1: Kura çekimiyle olacak. Bu, evet, kura çekimi ve evlerin teslimatları ne zaman yapılacak Şenay Hanım?
0: Şöyle 14 Eylül'de, yani pazartesi günü kura
1: yarın
0: müracaatlar başlıyor. 25 Eylül'e kadar. Daha sonra Ekim ayında kuralar çekilecek. Zaten hazır daireler hemen teslimata başlayacak. Burada her ayın 20'sinde vatandaşlarımız kira ödeyecek. Bir kira bir depozitosu var. Bir de bunun haricinde de şöyle bakmak lazım aslında konuya. Bu tarafını hiç kimse görmüyor. Bugün İstanbul'da ortalama 2+1 dairenin ortalama maliyeti 45.000 TL. Orta semtlerden bahsediyorum. Burada 2+1 daireyi 12.000 TL'ye verecek. 12.000 TL'den 36 yılda çarptığınızda maliyeti, bakın 1 milyona yakın cebinize para kalacak. Bu da aslında başka bir konuta ulaşmak için bir peşinat olabilir. Hani buradan bakması lazım vatandaşın. Herkes 3 yıl çok az diye.
1: 3 yıla çok, evet.
0: 3 yıl çok az diye, evet, beni çok manipülasyon, yani bana çok tepki veriyorlar sosyal medyada. İnanılmaz bir karalamaya çalışıyorlar. 3 yıl aslında az değil. Vatandaşımıza nefes aldıracak ve de baktığınızda geniş çerçevede baktığınızda sizin cebinize ortalama 1 milyon TL bir para kalacak. Yani
1: 3 yıl zarfında diyorsunuz.
0: Evet, 3 yıl zarfında.
1: Kendisini toparlayıp yeni bir ev alma imkanını,
0: evet,
1: yakalar mı?
0: Yakalar yani.
1: Evet, projesi.
0: Şu anda evet yakalar. Finansman şirketleri o kadar bu konuda destek veriyor ki katılım finanslar. Oradan girebilir. Buradaki elinde kalacak parayı bu şekilde değerlendirebilir. Daha ilerleyen günlerde de yeni sosyal konut projeleri çıkacaktır. Biliyorsunuz konut şeyi açıklandı, takvimi açıklandı. 25 yılda 2,5 milyon konut, yani her yıl 100 bin tane konut yapılmasına karar verdi devletimiz. Yani vatandaşın konuta ulaşması için her türlü desteği, yardımı ve hazırlığı yapıyor. Bu projeler, evet, hemen olmuyor Seda Hanım. Bakın kesinlikle 2000 tane konut yapmak için.
1: İnanılmaz. Yani doğruya doğru da demek lazım.
0: 2000 tane konut yapmak için önce arsayı bulacaksınız, altyapı ve inşaatı. Bu 2 yılda bu kadar hızlı çalışmak inanılmaz önemli ve çok güzel vatandaşımız bu projeye girsin, TOKİ'nin tüm projelerine güvenerek müracaat etsin.
1: Müracaat etmek lazım. Özellikle bu 3 yıl meselesine dediğiniz gibi çok takılan oluyor. Ben de ayrıca dün TOKİ Finansman Dairesi Başkanı konuğumuza sordum. Dedi ki 2 yılda düşündük, biz 5 yılda düşündük. Ama sizin dediğiniz gibi hem vatandaş o sürede kendini toparlayabilir diye düşündük, hem de daha çok kişi faydalansın, evet, istedik diyor. Daha çünkü kura çekilecek, şu anda 1071 konutla başlıyor. Türkiye'nin hangi illerinde daha çok ihtiyaç var? İstanbul'dan sonra nereler gündeme gelebilir?
0: Şöyle Ankara, İzmir, büyük şehirlerde, çünkü çok fazla göç alıyor oralar. Özellikle depremden sonra Ankara İstanbul'dan da inanılmaz göç aldı. Ve zemini de çok sağlam diye çok fazla göç aldı. İzmir de keza öyle. Bu bölgelerde çok ciddi ihtiyaç var. Tabii bunun yanı sıra her yerde ihtiyaç var. Bursa'da, Antalya'da, Adana'da.
1: Antalya'da bir anda artık, evet, İstanbul gibi bir trafik var. Yaz mevsiminde oradaydım.
0: Şehirlerimiz büyüyor Seda Hanım. Ve evde gerçekten çok önemli vatandaş için. Hem satın alması hem de kirası. Ben bu projeye çok önem veriyorum. Çünkü yıllarca biz kirada oturduk babam çalışırken.
1: Evet,
0: o kadar zordu.
1: Yani maaşlar kiraya gidiyor.
0: Biz de öyleydik aslında. Yani bugün bak, bugün olarak bakmayın. Hı. 45 yıl, ben 36 yıldır bu sektördeyim. Maşallah. 36 yıl önce ev sahibi olanlar böyle parmakla gösteriliyordu. Aslında biraz geniş bakmak lazım bu konut olayına. Keza ben babamdan biliyorum, maaşı alıyordu, hemen koşarak
1: kirayı ayırırdık bir
0: kiraya ve bakkala gidiyordu.
1: Bir ara kolaylaştı o. 2010 muydu o dönem, sanki Türkiye ekonomisinin de büyüdüğü bir dönemdi.
0: 2010, 15, 16 ve 17 değil döneminden
1: hızla
0: bahsediyorsunuz.
1: Hızla böyle herkes bir anda ev sahibi oldu, ama şu an evet böyle bir zamandan geçiyoruz.
0: O zaman da çok stok vardı Seda Hanım. Bu işte arz taleple alakalı, fiyatlar da kiralar da hepsi ne kadar arz olursa piyasanın fiyatları o kadar gevşer ve düşer.
1: Ben şunu anlamak istiyorum. Acaba bu sosyal konut projesi genel anlamda İstanbul'da kira fiyatlarını nasıl düşürecek?
0: Şöyle, ilk etapta bu kadar konut İstanbul'da kira fiyatlarını düşürmez. Yani bunun artışını bile engellese bu bile çok önemli bir şey. Ama baktığınızda bir anda İstanbul'da 1000 tane konut boşalacak. Bakın Suriyeli vatandaşlarımız geri dönüş yaptığında, özellikle yoğun yaşadığı bölgelerde o evler boşalınca çok ciddi kira gerilemesi oldu.
1: Ev sahipleri de, evet, düşürme yoluna mı gitti?
0: Tabii
1: kirayı?
0: Ki, tabii ki artık kiraları kiracılar belirliyor. Yani mülk sahibi bir fiyat istese de o mülkün kirasını kiracı belirliyor. Uzun süre ilanlarda kalabiliyor daireler. Yüksek fiyatlı, artık vatandaşımız çok bilinçli, yüksek fiyatlı yerlere yanaşmıyor ve araştırarak bu kira sorununu çözmeye çalışıyor. Ve piyasada da şu anda kiralık ev var ama fiyatlar yüksek.
1: Fiyatlar hala yüksek.
0: Hala çok yüksek.
1: Peki şimdi var mı eklemek istediğiniz bir önemli husus? Çünkü gayrimenkul dünyasında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Kiracılarla ev sahipleri arasında yeni dönem başlıyor. Ona geçeceğim.
0: Tabii ki.
1: Bu hayırlı uğurlu olsun diyerek o zaman bitirelim. Evet. Yarın da başvurular başlıyor. Şartlarınız uygunsa, imkanlarınız, yani 100 bin liranın altında olması
0: altında olacak
1: gerekiyor.
0: Altında olacak, aynı gelir.
1: Aylık, evet, gelirin. Başvurun diyorum ve geçelim. Bu artık kira sözleşmelerinde yeni bir dönem başlıyor.
0: Evet.
1: Burada neler değişecek?
0: Şöyle Seda Hanım, artık E-Devlet'ten kira sözleşmeleri E-Devlet'ten yapılacak. Bu da çok önemli bir adımdır. Çünkü siz evi kiralarken başkasının evi mi, akrabasının evi mi, işte çok fazla orada dolandırıcılık çok oluyordu. Siz artık E-Devlet'ine mülk sahibi girecek, sözleşmeyi hazırlayacak. Bu E-Devlet'ten kiracının E-Devlet'ine geçecek. Oradan da kefilin E-Devlet'ine geçecek. Yani sistemde siz verdiğiniz daireyi hangi şartlarda veriyorsanız, işte depozitosu, kirası ya da işte yılı, bunların hepsi orada yazacak. İşte elektrik idaresine giderken okula giderken, doğalgaza giderken hep kira sözleşmeleri isteniyor. Elinizde kira sözleşmesi olmasına gerek yok. Barkodlu olacak ve bu barkodla kira sözleşmenizi doğalgaza, elektriğe verebileceksiniz. Bu da

0: Çok şu anlamda da çok önemli. Türkiye'nin bir kiralık bölge haritası yok. Burada E-Devlet'ten yapılan sözleşmelerle artık her şey kayıt altında olacağı için Türkiye'nin genel bir kiralık haritası çıkacaktır. Bölge bölge, sokak sokak. Bu da çok önemli. Hem kiralayan vatandaşlar için hem de mülk sahipleri için önemli. Mülk sahipleri bazen kiracılar evde oturuyor, evi terk ediyor, ulaşamıyor. Ama E-Devlet'te tüm bilgileri TC'leriyle birlikte olduğu için kiracıların da artık... Evet, kiracıların da artık kira ödememe ya da kaçma durumu olmayacak. Bu da aslında birçok kira anlaşmazlığının önüne geçecek.
1: Evet, çok ciddi olaylar hala geliyor, haberler zaten. Ev sahibi ve kiracı arasındaki sıkıntılı haberleri de paylaşıyoruz. Şimdi şunu da merak ediyorum, artık E-Devlet üzerinden bu sözleşmelerin yapılacak olması kira artışlarını nasıl etkiler? Yani çünkü TÜFE oranının çok üstünde artışlar olduğunu da görüyoruz.
0: Çok güzel bir kiralar. Nokta yakaladınız Seda Hanım. Şimdi E-Devlet'te E-Devlet'te yaptığınız için orada IBAN numaralarınız, her şeyiniz var. Burada siz gidip de kiracınıza bana %50 zam yap diyemeyeceksiniz. Çünkü
1: %31 mesela, ama kim %31 yapıyor diye de bazen görüyoruz.
0: Evet, yani gerçekten yapılmıyor. Aslında şöyle bakmak lazım. Mülk sahipleri burada bir yatırım yapmış. Bunun karşılığını bekliyor. Kiracı da bu evde oturuyor ve bunun karşılığını ödüyor. Yani iki tarafta empati yapsa bu tür kira sorunları çıkmaz. Zaten burada sorun çıkan yönler hem kiracılarda hem de mülk sahiplerinde çok böyle açgözlü olmaları, çok daha fazla beklentilerinin olması. Orada zaten sorun çıkıyor. Diğer baktığınızda normalde 15 yıllık, 14 yıllık oturan o kadar çok kiracı var ki.
1: Aslında dediğiniz gibi karşılıklı anlayış. Ben oyundan çok şanslıyım tabii. Ama duyduklarımı söylüyorum. Yani %31 ama hayat şartları ortada deniyor. Ama evet, bir yandan da o kira artışları enflasyona da olumsuz katkı veriyor. Bir başka önemli gelişme daha gayrimenkul dünyasında neyle ilgiliydi?
0: 1 Ekim'de güvenli ödeme sistemi TAPU'da başlıyor. O da alım satımda, burada da çok fazla dolandırıcılık, işte TAPU'ya gittiğinizde dekont göstererek satışta sonra o dekontu geri çekerek çok fazla dolandırıcılık ve sahte işlem çok yapılıyordu. Artık buraya da güven ve kontrol adını almak adına 1 Ekim'den itibaren güvenli ödeme sistemi başlıyor. Ve bu da siz aldığınız yere mülk sahibiyle web tapudan hemen müracaatınızı yapıyorsunuz. Daha sonra size güvenli ödeme sisteminden bir IBAN geliyor. O IBAN'a alıcı parasını yatırıyor. Satıcı da TAPO işleminde sistem size o hesap numarasına o parayı geçiriyor. Yani para taşımak, para gezdirmek ya da değerinin altında satış yapmak artık söz konusu olmayacak.
1: Çok aslında önemli bir kayıt dışının da önüne geçilecek gibi
0: çok
1: görünüyor.
0: Çok önemli bir konu. Yani insanlar belli bir kısmını belediye raiç bedelinden gösterip diğer kısmını elden alıyorlar ve tapu ve tapuya yakın yerlerde para sayma yapıyorlar.
1: Tabii, tabii.
0: O kadar riskli ki ve burada da çok ciddi para kayıpları söz konusu. Burada sistem sizi her şeyi denetim altına alacak. Alıcı, satıcı ve de işte imza ve IBAN'dan güvenli ödemeden para gelecek. Burada kontrol altında satışınızı yapacaksınız. Hem daha güvenli hem de daha şeffaf olacak. Bu da çok önemlidir. Heyecanla biz de bunun gelmesini bekliyoruz. Burada bir tek söylemek istediğim
1: son oraya alayım.
0: Burada tapu harçlarıyla ilgili Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek'ten bir düzenleme bekliyoruz. Peki. Ki burada tapu harçları çok maliyet tutuyor alıcı için. Çünkü satıcılar ben temiz isterim deyip tapuyu masraflarına karışmıyor. Alıcı da hem tapu işlemleri, hem evin parası, hem taşınma parası ciddi anlamda derken maliyet oluyor. Burada da bir bu tapu harçları ile ilgili bir düzenleme gelirse muhteşem olur.
1: Şenay Araç, çok teşekkür ediyorum. Gayrimenkul sektöründe çok yoğun bir dönem sizi bekliyor. Kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Tekrar İyi bekleriz. Yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Evet, sevgili Şenay Aracı uğurladıktan sonra efendim Kahramanmaraş Kültür Festivali'ne gidiyoruz. 2023'teki depremin ardından yaraları sarmaya çalışan şehir ilk kez festivale ev sahipliği yapıyor.
2: Kültür Yolu Festivali bu kez medeniyetlerin kültür başkentine uzanıyor. Tarihi kalesi, antik kenti, Eshab-ı Keyf Külliyesi, Ulu Camisi, Taş Medresesi ve konakları Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Deprem sonrası ayağa kaldırılan kent sosyal etkinliklerle de canlandırılıyor.
3: Biz de bakanlık olarak bizim kültür hafızamızın en önemli şehrini kültürle, sanatla ve umutla tekrar inşa etmek için büyük bir çaba gösterdik.
2: Festivalin açılış programı tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde gerçekleştirildi. Katılımcılar sergiyi gezdi, kentin geleneksel ürünlerini inceledi. Organizasyon şehrin tanıtımı için de büyük bir önem taşıyor.
4: Uzun zamandır beklenti içerisinde olduğumuz Türkiye Kültür Yolu Festivali gibi önemli bir organizasyona, nitelikli bir organizasyona şehir olarak o haritaya eklenmenin ve ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz açıkçası.
2: Festival kültürü, sanatı ve coşkuyu bir araya getirecek. 9 gün sürecek festivalde 7'den 70'e herkese hitap edecek birçok etkinlik düzenlenecek. Konserlerde ünlü sanatçılar sahneye çıkacak. Festivalde kentin zengin mutfak kültürü de tanıtılacak. Binlerce ziyaretçi Kahramanmaraş'ın eşsiz lezzetlerini tatma fırsatı bulacak.
1: Efendim, merakla beklenen, özlenen köşemizde şimdi sıra. Sevgili Özlem, Recep gün başlıyor da astrolojiyi ve yeni haftayı konuşacağız. Evet, Özlem Recep'le sohbetimiz öncesinde efendim güzel bir şekilde notlarımızı alalım diyoruz. Özlemciğim, özlettin.
5: Ben çok özledim.
1: İsmin Özlem, sen de özletiyorsun böyle arada.
5: İki hafta bir aramız oldu.
1: Günden bizi bir ayırıyor arada.
5: Evet evet, arada bir öyle oluyor ama sevgili izleyenlerimizden geri dönüşler şahane. Birbirimize evet. Kavuştuk bu hafta.
1: Özledik diyorlar. Mesajını ileteyim. Mesajlarını ileteyim ve efendim şimdi yeni haftaya nasıl başlıyoruz? Neler yaşanıyor? Böyle şöyle paylaşımlar da görüyorum arada, onu sorayım sana Özlemciğim. Yani biz öyle bir dönemden geçiyoruz ki sözlerinize çok dikkat edin diyorlar. Sen evet, de bazen dersin.
5: Sözlerine bunu. Dikkat et çünkü geleceğin olur. Öyle bir enerji alanı var gökyüzünde. Bir de hakikaten böyle ak koyun, kara koyun öyle şeylerin de belli olduğu. Yani hani gerçekten yaptığımız, verdiğimiz emeklerin sonuçlarını alabileceğimiz, iyi ile kötüyü ayırt edebileceğimiz, geleceğe dair böyle tohum ektiğimiz, serptiğimiz bir dönem. Hak edişi, hak edişi olanın, hak edenin yükseleceği ama hak etmeyenlerin de yerin dibine gireceği bir dönem. Oo, ve şunu da eklemek iddialı. İstiyorum bak. Seda, öyle bir enerji alanı var ki kimsenin aklıyla bu dönemde oynamasın hiç kimse. Evet, akıllı zannedenlerin biraz daha böyle hani yerin dibine girdiği bir dönem olacak. Çünkü Başak sembolizmaları var. Merkür terazi burcunda. Adalet ve denge ister, uyum ister. Uyum ve adalet olmazsa ne olur?
1: Tabii sen de orada bazı planlar yaparsan tabii. Her şey böyle gün yüzü gibi çıkar ortaya.
5: Tabii ki.
1: Evet sevgili Özlem, böyle gökyüzündeki hareketliliği de bize verdikten sonra Koç burcu diyorum. Yani Koç burcu enteresan görünüyor. Ortalıkta denge, cuma sürprizi ve zirvede kapanış. Ne demek bu?
5: Şöyle, cuma bütün burçlar için bir kez şunu söylememiz tabii. Gerekiyor. Tüm burçlarımız için. Evet, biraz böyle enteresan bir haftaya gireceğiz. Dengelerin oturmaya başladığı bir haftaya gireceğiz ama cuma günü şansın yeniden doğduğu bir döngü olabilir. Her birimiz için iyi değerlendirirsek. Perşembe günden itibaren o enerji alanının içerisine de gireceğiz. Ama cuma bu haftanın en şanslı günü diyebilirim. Öyle bir enerji alanı var. Koçlara geldiğimiz zaman, koçların hayatında, koçlar biraz daha böyle kendilerini zorlandıkları bir dönem yaşarken, iş hayatında neyi nereye oturtturayım, günlük düzenim nasıl olsun derdindeler aslında. İş hayatıyla ilgili bu hafta özelinde ortaklık projelerle ilgili olan konular tam anlamıyla merkezlerinde olacak. Ama koçlara şu uyarıda bulunmak istiyorum. Hafta ortasında ortaklı iş döngüleri içerisinden geçiyorsanız, özellikle iş hayatında merkezde bir konu varsa, finansal dengeye ve vergi konularına karşı temkinli ve dikkatli olmanız lazım iş dünyasından. Çünkü çok takipçimiz var.
1: Ortaklıkta denge diyorsun. Evet, pardon. Tamam.
5: Ortaklıkta. Evet, denge çok önemli gibi görünüyor koçlar için. Yok işte ben ev hanımıyım, İşte bir işle ilgilenmiyorum diyorsa, biraz evin bütçesiyle ilgili biraz daha temkinli ve dikkatli olması gerekiyor. Koçlar özellikle özel hayatlarıyla ilgili, ikili ilişkileriyle ilgili oturdukları bir dönem yaşayacaklar. Yani ilişkilerinde denge bozuklukları vardı. Neyin nereye nasıl ilerleyeceğini bilmiyorlardı. Bu hafta özelinde biraz daha ilişkinizin oturduğu şahane bir süreç olabilir. Yalnız olan koç burçları için de ikinci şans dediğimiz bir hafta bu hafta. Öyle bir hafta ki hayatında olmaması gerekeni böyle fırlatıp atacak Seda. Öyle bir enerji alanı. Cuma günü, perşembe günü hayatınızda ikinci şans olabilir. Bir ilişki başlayabilir. Özel hayatla ilgili sürpriz bir karar alınabilir. Geleceğe dair bir umut beslediğiniz bir sürece girebilirsiniz. Özel hayatınızla ilgili gerçekten küslükler varsa, yalnızlığınız varsa, pişmanlıklarınız varsa toparlayabilirsiniz mevcut ilişkinizle ilgili. Bu haftanın cuma gününü çok iyi değerlendirin. Hafta sonuna doğru da kariyer süreçlerinizle ilgili atılım yapmak istediğiniz konuları biraz daha planlamakla ilgili geçirirseniz güzel olabilir. Biraz daha belki hafta sonuna doğru iş seyahatleri falan da gündemde olabilir gibi görünüyor.
1: Harika. Boğa burcuna geldiğimizde yine böyle finansal yoldan gidiyoruz. Evet. İş akışında uzlaşma, finansal dönüşüm ve sonunda da bir zirve görünüyor.
5: Evet. Boğa burçları için bu hafta iş fırsatlarının olduğu şahane bir hafta diyebiliriz. Yeni bir işe mi başlamak istiyorsunuz? Yeni bir projeye mi başlamak istiyorsunuz? Takım arkadaşlarınızı genişletmek mi istiyorsunuz? Boğa burcu bu haftanın enerji alanını arkanızda alarak bu girişimlerin içerisinde bulunabilirsiniz. Temkinli ve dikkatli olmaları gereken konuysa özellikle boğaların iş hayatında kimseye güvenmemeleri gereken döngü. Özellikle haftanın ortasıyla birlikte rakiplerinize karşı temkinli ve dikkatli olmanız gerekebilir. Oradan gol yiyebilirsiniz. Aynı zamanda ikili ilişkiler alanında da özel hayatlarıyla ilgili de sevgili Boğa burcu, gerçekten hayatınızdaki kişi size nasıl davranıyor, size nasıl geliyor, sizi mutlu ediyor mu, siz neredesiniz, o nerede, ne yapacaksınız, yaralanıyor musunuz yoksa, bu hafta özelinde bazı soruların cevapları hafta ortasıyla birlikte netlik kazanacak. Ama ipleri koparmadan önce bazı şeyleri hani görmezden gelmeyeyim ama ipleri de koparmayayım arasında böyle bir gidip geliyor olabilirsiniz sevgili Boğa burcu. Biraz daha zaman tanımak belki iyi olabilir. Her şey belki anladığınız gibi olmayabilir ya da her şey anladığınız gibi ise bile belki biraz daha zamana ihtiyacınız olabilir diye sizi böyle birazcık uyarmak istiyorum sevgili Boğa burcu. Bu hafta özelinde özellikle ev alım satımları konusuyla ilgili, gayrimenkulde parayı büyütmeyle ilgili özellikle cuma günü değerlendirebilirsiniz. Hafta sonuna doğru da seyahat döngüleri oldukça gündemlerinde olacak sevgili Boğa burçlarının.
1: Oo, güzel.
5: Evet.
1: Hareketli. Evet. İkizler burcu, geçmişi affet ve kalbinin sesini dinle.
5: Öyle böyle değil. Yani ikizler özel hayatında neyi ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Bir mutlu oldu, bir böyle üzüldü.
1: İşte acaba mantığının sesini mi?
5: Biraz mantığını da dinlemesi gerekiyor. Ama eğer ki geçmişle ilgili olan konular varsa, telafi edilebilecek olan konular varsa sevgili ikizler, o beklediğin haber, beklediğin kavuşma, beklediğin döngü bu hafta özelinde seninle birlikte olabilir. Haberin olsun. Özel hayatın kıpır kıpır olacak.
1: Aşk hayatın, evet evet.
5: Aşk hayatın kıpır kıpır olacak. Ama şuna dikkat etmen lazım. Çevrendeki kişilere karşı biraz daha temkinli ve dikkatli ol. Her şeyin açıklama, özel hayatındaki o bazen deriz ya böyle hani ya işte telefon geldi, mesaj geldi. İşte gelecekte şöyle bir planımız var. Çat birine söylersin, pat bitiverir.
1: Ya evet.
5: Değil mi? İkizler burcu. Kimseye söyleme. Bu hafta ketum ol. Özel hayatındaki gelişmeler hakkında ketum olursa belki de hayatında bir şeylerin dönüşüm noktası olabilir. Nazara geliyor olabilirsin. İkili ilişkisini çünkü toparlayacak. Aşkla ilgili çok büyük şansı var. Belki de yalnızsa bir karşılaşma, bir böyle kıpır kıpır bir enerji alanı gündemde olabilir.
1: İlginç bir enerji var zaten. Özlercim sözünü valla kestim. Bir 80'ler nostaljisi yaşanıyor ya.
5: Evet.
1: Sen paylaştın mı bilmiyorum.
5: Paylaştım. Ben dergi yaptım
1: kendime. Benden nasıl? Aa, ben gördüm mü acaba? O kadar çok şey geliyor ki.
5: Değil mi?
1: Bir daha bakayım. Yani bir duygusal bir atmosfer de mi var acaba gökyüzünde?
5: Bir geçmişe gidiyoruz sanki, evet. Değil mi? Geçmişi özlediğimiz de bir haftanın içerisinden geçiyoruz. Hakikaten öyle. Biraz çünkü o başak sembolizmaları, o başaktaki balıktaki tutulma hatları biraz geçmişe anımsatan şeyleri, Merkür Retrosu'nda olmasak da biraz öyle bir enerji alanını yansıtıyor açıkçası.
1: Peki ikizlerde var mı?
5: Minicik bir devam etmek istiyorum. İkizler iş hayatında biraz temkinli ve dikkatli olması gereken, iş hayatınızdaki yaptığınız projenin hukuksal konulara uygun olup olmadığını, kendinizi hukuksal konularla ilgili sonradan mücadele edebileceğiniz alanlarla ilgili iş yapmayın. İş hayatınızda temkinli olun, iş arkadaşlarınıza karşı dikkatli olun, sağlığınıza dikkat edin bu hafta özelinde. Haftanın cuma günü en şanslı günü. Yine işte aşk hayatı, özel hayatı, kıpır kıpır olacaksın ikizler burcu. Neşeli olacaksın. Çevren, dostların genişleyecek, şahane bir döngü. Hafta sonu romantik anlar var ikizler burcuna. Hafta sonu parasal konularla ilgili harcamalara dikkat diyelim.
1: Ah güzel. Evet. Yine orada da denge. Yengece geldiğimizde orada yine yuvada bazı dengeler önemli. Bir de rutinleri taze nefes demek, evet, demişsin. İstedim. O ne demek?
5: Yani şöyle açıkçası hani cuma günün enerjisi yengeç burcunda biraz daha belki kendi günlük rutinlerinde şanslı olabileceği, akışa yeni bir şeyler katabilir gibi anlatacağım. Ama yengeç burcunun tam anlamıyla merkezinde bu hafta özelinde aile, yuva, ailenizi ve yuvanızla ilgili olan konular gündemdeyken ev alım satım süreçleri tam anlamıyla gündeminizde olabilir. Sevgili yengeç burcu bu hafta özelinde belki çocuklarıyla ilgili olan konularda biraz olayları, akışları hani rahata bırakmak, yani hani çok da kontrolcü olmamak ya da çocuk çok riskli bir işin içerisindeyse belki hani gözlem yapmak ve önlenmek ama çocuğunuzun özel hayatına çok karışmamak belki hani yengeçler için bir biçimde herkesinden yengeç burçlarına hitap edecek şekilde anlatıyorum. Tabii. Çocuklarınızı kontrollü olun ama hani çok da böyle büyük yaşlardaysa çocuklarınızın özel hayatına karışıp çok da böyle müdahale etmemek iyi olabilir. Kendi özel hayatınızda, kendi hayatınız özelinde ise biraz daha belki hani ben ne yapıyorum, doğru bir yerde miyim, doğru bir ilişki mi gibi soru işaretlerinin böyle gündemde olabileceği böyle hafta ortası olabilir. Belki yanlış karar veriyor olabilirsiniz. O yüzden temkinli ve dikkatli olmakta fayda görüyorum. Sevgili yengeç burçları bu hafta özelinde aynı zamanda iş hayatıyla ilgili cuma günü ve günlük rutinlerinizle ilgili cuma günü şanslı olabileceğiniz fırsatlar var. İş arıyorsanız, işlerinizi büyütmek istiyorsanız, günlük düzeninizde büyütebileceğiniz konular varsa fırsatlara çevirebileceğiniz enerji alanları gündemde olabilir. Günlük derken mesela bir spora başlamak da mesela bir ne bileyim bir yogaya başlamak mesela bir spora başlamak.
1: Yeni taze nefes derken yeni başlangıçlar da
5: olabilir. Evet, bir hobi edinmek mesela ama onu günlük düzenin içerisinde hani hayatta nefes alabileceğini hissedebileceğin bir enerji alanı olabilir. Hafta sonuna doğru ilişkilerde net bir karar verecek yengeç burcu, onu da haftaya anlatacağım detaylı bir şekilde.
1: Peki haftaya da böylelikle bizi izleyin diyoruz. Evet. Peki o zaman aslana geçebiliriz. Hızlı iletişim, özel hayatta ikinci şans ve bir başka önemli başlık da disiplinle gelen başarı. Evet. Meyveleri topluyor herhalde.
5: Hem de
1: artık
5: nasıl? Aslan tam anlamıyla bir göz bebeği ve hakikaten bu hafta özelinde iletişim kurduğu her alanda başarılı olacak. Toplantılar yapabilir, arkadaşlarıyla işte konuşabilir, özel hayatında küskünlük varsa açık yüreklilikle konuşabilir ve toparlayabilir. İletişim, işte seyahat, ondan sonra bitirmek istediğiniz konular, sözleşmeler, belki eğitim alanında bir fırsat bu hafta özelinde aslan burçlarının gündeminde olacak. Aslan burcu temkinli ve dikkatli olman gereken konu ise aile ile ilgili ve kariyer hayatınla ilgili, belki yerleşim yerinle ilgili. Acaba ben burada yaşamalı mıyım? Ya da işte yerimi mi değiştirsem? Taşınsam mı? Kariyer süreçlerim benim nereye doğru gidecek? Doğru yerde doğru hamleleri yapabiliyor muyum? Rakiplerim var, düşmanlarım da var. Buradaki dengesizliği nasıl dengeleyeceğim der gibi bir enerji alanında olabilirsin.
1: Evet, önemli bir dönem.
5: Evet, ama unutma, şansın ta kendisi sensin. Zarlar senin için dönecek. Yani çanlar öyle bir şeyler var ya. Çanlar senin için yanıyor. Aslan evet. Burcu. Boş ver, hiçbir şey önemli değil. Yerine yurdun da oturacağı yerler olabilir. Kariyer süreçlerinin oturacağı süreçler de olabilir. Hiç bunlara takılmaman gerekiyor. Haftanın cuma günü enerji alanı ise özellikle sen de aşk alanında, özel hayatında ciddi anlamda mutluluğu yakalayabileceğin, romantik anlar paylaşabileceğin, ünle ün katabileceğin, şan şöhret yapabileceğin, aynı zamanda yaratıcı projelerin tam anlamıyla böyle yükselebileceği bir döngü olabilir ve ses getirebilirsin. Bunu iyi değerlendir. Hafta sonu ise biraz sağlığına dikkat et diyebiliriz bu hafta
1: için. Bu kadar koşturmacadan sonra evet, evet. Dinlenmede
5: gerekiyor. dinlenecek.
1: Biraz nefeslensin aslan. Evet. Başaklara geliyoruz. Başak dönemindeyiz değil mi? Evet, Özlemciğim.
5: Tamamen kendilerini gösterdikleri, geçmişle yüzleştikleri, geleceğe dair adım attıkları bir dönem. Başakların öyle.

0: Zaten ben kendimle biraz yalnız kalayım dediği zaman ya da ailesine belki gidip ailesine koşsa, işte ne bileyim köklerine bağ kursa, akrabalarıyla, ailesiyle, belki hakikaten ruhuna iyi gelebilecek olan enerjiler olabilir.
1: Harika.
0: Başak Burcu ev alım satımlarıyla ilgili de fırsatın olabilir cuma günü. Cumartesi günü ise, yani hafta sonuna doğru ise, biraz özel hayatla ilgili temkin diyelim.
1: Temkin diyelim. Her burca geldik. Bir dakika terazi burcu diyoruz. Yükselen terazi ve teraziler, sahne senin diyor Özlem Recep.
0: Evet, tam anlamıyla bu hafta terazi burcu kendini tam gösterdiği, ilişkilerde netlik kazandığı ve iş hayatında zirveye doğru koşabileceği, iş hayatında ama vura kıra böyle, yani öyle böyle değil. Rakipler var bir yanda, kariyer planlarına yöneticisi belki uymuyor. O konularla ilgili artık ben bunu istiyorum diyecek, net olacak. Aynı zamanda özel hayatında da ben gelecekte şöyle olmak istiyorum. Özel, var mısın yok musun diyecek özel hayatındaki kişiye. Yani evlilikte de olabilir bu. Ya da daha böyle evlilik hazırlığı içerisinde, flört aşamasındaysa hayatındaki kişiye diyecek terazi, var mısın yok musun dediği çok önemli bir döngünün içerisinden geçecek. Şimdi terazi burcu hafta ortasıyla birlikte parasal konulara karşı dikkatliyken, cuma günü sürpriz haberler gelecek. Düşüncelerine çok dikkat et, çünkü bir anda hakikaten gerçeğe dönüşebilecek enerjiler var. Hafta sonuna doğru da kendine çekilmen gerekiyor.
1: Öyle peki söyleyelim. Akrepler ve sezgiler yine masada. Akreplere neler söyleyelim yine hafta için?
0: Vallahi akrep burçları için şöyle bir enerji alanı var. Sezgileri çok iyi dikkatli dinlemesi gereken bir enerji alanından geçecek. Sevgili akrepler, içinizde doğuyorsa doğrudur diyebiliriz. İkili ilişkilerle ilgili hafta ortasında böyle bir dengesizlik ve dalgalanma. Kariyer süreçlerinizle ilgili acele karar vermeyin. İkili ilişkileri biraz rahat bırakmak önemli olabilir. Siz değerlisiniz, unutmayın. Bunu söyleyebiliriz akrep burçlarına. Haftanın cuma günü ise parasal kaynaklarla ilgili muazzam bir şans akreplerin diyebiliriz.
1: Oo,
0: para
1: Esun.
0: Kaynakları. Evet.
1: Bakalım neler olacak cuma günü.
0: Evet.
1: Evet, şimdi sevgili yönetmenim de akrep ya artık.
2: Aynen öyle.
1: Yani akrebi pür dikkat dinledik. Peki yay burcuna gelelim. Küllerinden doğuş diyor yay burcuna,
0: evet.
1: Özlem.
0: Çünkü gerçekten ne neler diliyorsa yaşıyor, gerçek olacağı bir haftanın içerisindeyken yay burcu çevrendeki herkesin sana yardım edebileceği, iş hayatından kariyer süreçlerini paraya döndürebileceğin güzel bir enerji alanı var. Yay burcu, sadece şuna dikkat etmen lazım. Hafta ortasında arkandan dönen dolapların biraz daha net olabileceği süreç olabilir. İlişkilerden tut arkadaşlığa kadar kandırılmamaya dikkat etmen lazım. Finansal dengeni koruman gerekiyor. Böyle bir enerji alanı var. Ama Allah sana çok büyük yardım ediyor. Sen zaten doğuştan şanslı olan bir burçsun. Haftanın cuma günü ise en şanslı olan burç yay burcu olacak. İki ilişkilerden tut da kariyer süreçlerine kadar, ev alım satım süreçlerine kadar, ne istiyorsan belki ayağının ucuna kadar gelebilecek olan bir enerji alanı var. Şans seninle, şans zaten sensin.
1: Aa, yaylar ne güzel şeyler, evet, söyledi Özlem. Evet, oğlağa geldiğimizde kariyerde diplomasi ve içsel huzur bu hafta için, evet, öne çıkıyor oğlaklara.
0: Oğlak zaten çalışıyor bu haftanın enerji alanı.
1: Atom karınca zaten.
0: Atom karınca. Oğlak burcu çalışırken meyveleri toplama haftası bir kere, bunu söyleyebiliriz. Kariyerde zirveyi bulabileceğin çok güzel bir enerji alanı var. Ama şuna temkinli ve dikkatli olman lazım. Çevrendeki herkes dostum değil. Herkese planlarını, projelerini anlatma. Sen bir şey yapmak isterken senin gibi kopyaların bir yerlerde bir şey yapmaya çalışacak. Hiçbir şekilde onlara takılmaman gerekiyor. Haftanın cuma günü ise sağlıkla ilgili, hukuksal süreçlerle ilgili, uzak ülkelerden beklediğin konularla ilgili, deniz aşırı ülkelerden beklediğin konularla ilgili şansının dönebileceği, ilahi yardımların olabileceği bir cuma günü var Oğlak burcu. İçsel huzuru bulacaksın. Kim sana yanlış yapıyorsa onun cezalandırıldığı, senin de ilahi anlamda ödülleri kapacağın şahane bir hafta. Cuma günü çok önemli.
1: Cuma'ya dikkat, güzel düşünelim. Kova burcuna geldiğimizde ufuk çizgisinde genişleme,
0: evet,
1: ne demek kovalar için?
0: Kovalar gerçekten ilerleyen bir döngünün içerisindeler. Geleceğe dair ne yapmalıyım onun farkındasınız kova burçları. Geçmiş pişmanlıkları bırakıp geleceğe yöneldiğiniz önemli bir sürecin içerisinden geçerken, yurt dışı, vize işlemleri, yabancı bir ülkeyle ilgili olan konular, çocuklarınızın eğitimi, hukuksal anlamda başlattığınız konuların sonuçlarını almaktan tutun da gerçekten gelecekte ikinci bir şans, ikinci bir döngüye geçmekle ilgili karar verebilirsiniz. Kariyer süreçlerinizi haftanın ortasında lütfen riske atmayın. Şansınızın döneceği alanlarsa kalabalık ortamlar, vakıflar, dernekler ve kulüplerden gelebilir. Çevrenizdeki pek çok kişiden dolayı iş hayatınızdan tutun da özel hayatınıza kadar yarayabilecek fırsatlar sizinle birlikte olabilir.
1: Efendim, geldik balık burcuna. Evet. Balık burcuyla

0: ilgili özel sorular da geliyor. Sevgili Yaprak'la, Yaprak Hırka Yıldız'a da
1: selamlar olsun.
0: Sevgiler buradan. Benden sonra zaten ne olacak 12'de. Şimdi diyordu ki sana soramadım geçen hafta. Balık burcu ile ilgili özel bir dönem mi var? Kısa olmak üzere balık burcuna böyle özel bir hafta mı acaba? Özel bir ay mı?
1: Bence balıklara her hafta bir özel. Hep bir özellik var. Onlar da bayağı bir zorlandılar ama bu hafta özelinde finansal kaynaklarla ilgili biraz kendi paranızdan harcamayın efendim. Eşinizin cüzdanından birazcık nasiplenin. İşte iş hayatındaysanız kendiniz birazcık yatırımlarınızı kenarda tutun balık burcu. Ortaklı projedeyseniz ortağınız ne koyabiliyor finansal anlamda ona bir bakmak lazım. Parasal kaynaklarla ilgili riske atılmaması gereken parayı büyütmek için fırsatlı olabilecek olan konular gündemde olurken ikili ilişkilerde romantik bir hava. Gerçekten diyecekler böyle hakikaten mutlu oldum galiba uzunca zamandır bu mutluluğu da yakalayamamıştım. Koşturmacadan diyebilir balık burcu. Haftanın sadece dikkat etmesi gereken haftanın ortasıyla birlikte hukuksal kaynaklı olan konular, eşinizin ailesiyle ilgili olan konular, biraz o konulara karşı temkinli olmak lazım. Cuma günü bak balık burcu beni buradan dinliyorsan cuma günü kariyerde tam anlamıyla yükselmek mi istiyorsun? Kariyerde ismini mi yazdırmak istiyorsun? Cuma gününü kullan, yanılmazsın. Şanslı
0: evet,
1: olursun.
0: Cuma zaten severiz cuma günlerini. Kesinlikle. Ama bir özel buluşma da olacak bu cumaya özel diyor Özlem Recep. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Canım Özlem Recep, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Evet.
1: Hafta görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Mutlu haftalar şimdiden ama biz Özlem Recep'i uğurlarken gün başlıyor da veda zamanı diyoruz. Ve saat başında tekrar birlikteyiz.

0: TGRT FM Haber.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Şimdi reklamlar.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü milli sınırlarımız dışında kalan ancak bir zamanlar Osmanlı'nın yaşadığı bazı illerimizi tanıtmak istiyoruz sizlere. Ağrıboz veya Eğriboz. Ağrıboz'un en eski yerleşenleri Abantis'tir. Bunlara İyonların bir boyu gözüyle de bakılır. Daha sonraları şehir Yunanlıların sömürgesi altına girmiştir. M.Ö. 445'te Perikles, M.Ö. 146'da Roma İmparatorluğu, sonradan Bizans İmparatorluğu egemen oldu. 1205'te Lombardların, 1366'da da Venediklilerin eline geçti. Şehre ilk Türk saldırısı Çaka Bey tarafından yapılmıştır. Daha sonra 1333'te Umur Bey'in akınları sürmüştür. 1392'de Osmanlı donanması Yıldırım Bayezid'in emriyle adaya sıkı bir baskın yaptıysa da Ankara Savaşı dolayısıyla Ağrıboz bir süre daha eski durumunu korumuştur. Osmanlı Devleti'nin gerek Rumeli gerek Anadolu kıyılarına akınlar düzenlemeleri, bu arada adada Yunanistan'a uzatılan birçok köprünün bu akınları kolaylaştırması, Ağrıboz'un Venediklilerden Türk egemenliğine katılmasını sağlayan başlıca sebep oldu. 1470'te Ağrıboz'dan hareket eden bir Venedik filosunun Enes limanını vurup kadıyla hatibini Türk ve Rum halkıyla birlikte bu adaya getirerek köle halinde satışa çıkarması Fatih Sultan Mehmed'in harekete geçmesine sebep oldu. Padişah sefer hazırlıklarının fark edilmemesi için hareketin Rodos üzerine düzenlendiği haberini yayarken Gelibolu Sancak Bey'i ve Kaptanı Derya Mahmut Paşa 300 parçalık bir donanmayla Eğriboz üzerine hareket etti. Fatih ise karayoluyla adanın karşısındaki İstefe şehrini aldı. Ada 17 günlük bir kuşatmadan sonra 12 Temmuz 1470'te düştü. Adanın fethi Batı dünyasında büyük yankılar uyandırdı. Fatih ile dostluk kuran Nahopi kralı Ferdinando bu yenilginin üzüntüsüyle Fatih'e karşı Venedik'le işbirliği yapmaya ve Haçlı seferlerine katılmaya karar verdi. Ağrıboz'a bağlı bulunan diğer adalar 1537'de Barbaros Hayrettin Paşa tarafından fethedilerek sancağa katıldı. 1570 Temmuz'unda ise Cezayir Beylerbeyi Uluç Ali Paşa Kızılhisar önünde bir Malta filosunu yenilgiye uğrattı. İmparatorluk döneminde Ağrıboz Derya kalemine bağlı önemli sancaklardan biri oldu. Ada Yunanistan'da Esedli ile Ağrıboz ve Kızılhisar kadılıklarına bölünmekte ve merkez kadılığa Rumeli kazaskerliğine bağlı 300 akçe yevmiyeli rütbe-i sitte kadılıklarından biri olarak en önemlilerinden sayılmaktaydı. Adının ilk kanunu Fatih zamanında düzenlendi. 1569'da ise yeniden gözden geçirilerek yeni bir kanunname yapıldı. Son şekline göre Ağrıboz Adası'nda Havvas-ı Hümayun ödenekleri kaldırıldı. Türkler devrinde Ağrıboz'un en parlak zamanı 17. yüzyılda ve özellikle Girit Savaşları sırasında oldu. 1696 yılında Venedik filosu Ağrıboz Kalesi'ni karadan ve denizden kuşattıysa da Kaptanı Derya, Mezomorto Hüseyin Paşa'nın Kızılhisar önüne gelmesi üzerine kuşatma kaldırıldı. Ağrıboz Adası'nda Türkler tarafından geniş ölçüde yerleşme yapılmıştır. Türkler Ağrıboz Kalesi ile Kızılhisar Kalesi'nde askeri garnizonlar meydana getirmişlerdi. 18. yüzyılda Türk paşaları adanın zengin ovalarında çiftlikler kurmuşlardır. Ağrıboz'da 19. yüzyılın başlarından itibaren yer yer ayaklanmalar ve eşkıyalık hareketleri baş göstermiştir. Özellikle Arnavut taifesi Ağrıboz'da sık sık ayaklanarak eşkıyalıklarını sürdürmüş ve halkı haraca bağlamıştır. Bunun sonucu Ağrıboz muhafızı Nurullah Paşa
sadarete arzda bulunarak Arnavut taifesinin adadan çıkarılmasını istemiştir. Aynı yıl Nurullah Paşa İbandut eşkıyasıyla Ağrıboz cezaresini istila eden Murabahçı Arnavut taifesinin ortadan kaldırılmasını ya da adadan uzaklaştırılmalarını, aksi halde sükunun söz konusu olamayacağını hükümete bildirmiştir. Bu tür ayaklanmalar adada sürerken 1821'de Mora ihtilali çıkınca Ağrıboz adası da ihtilale katılmış ve kısa bir süre sonra Ağrıboz ve Kızılhisar kaleleri hariç tüm ada asilerin eline geçmiştir. Mart 1822'de Ağrıboz kalesi Yunanlı asiler tarafından işgal edildi. Pomak Hasan Paşa da Kızılhisar'a çekilmek zorunda kaldı. İzmit'ten gelen gönüllü askerlerle birlikte adada bulunan askerler birleştiler. Sarp Dağı'na sığınan asillerin bir kısmı reisleriyle birlikte öldürüldü. Kısa bir sürede asilerden temizlenen adanın yeterli miktarda zahire ve asker ihtiyacı bulunduğuna, bunlardan bir kısmının mahallince sağlandığına, Osmanlı Devleti'nce de takviyesine gerekli görüldüğüne dair Muhafız Ömer Paşa'nın tahriratı sonucu Mısır valisi Mehmet Emin Paşa bu tahriratla İstanbul'u arz etti. 1824'te Kaptanı Derya Hüsrev Paşa'nın bir filoyla Ağrıboz Boğazı'na girmesi asilerin buradan kaçmasına sebep oldu. Böylece şehir asilerden kesin olarak temizlendi. Ne var ki 3 Şubat 1830 Londra Anlaşması'nın 2. maddesinin 3. fıkrası gereğince Ağrıboz Adası tüm mülhakatıyla birlikte istiklalini kazanan Yunanistan'a terk edildi. Burada yaşayan Müslüman ahali ise adayı terk ederek Yenişehir ve havalisinde iskan edildi. Bu işlemler ve iskanlar için İsmail Bey ile Esbak Haremeyn yazıcısı Raşit Efendi görevlendirildi. Kaptanı Derya Halil Rıfat Paşa adaya gelerek barışla ilgili maddelerin uygulamasını yaptı. Böylece 360 yıllık Türk egemenliği adada son buldu. Osmanlı yönetimi Ağrıboz'dan çekildiği tarihte adada 80 bini aşkın insanın yaşadığı, bunların bir kısmının Müslüman Arnavut olduğu, Türklerin ise daha yoğun olarak Ağrıboz Kalesi'nde ve Kızılhisar'da yaşadıkları bilinmektedir. Türk yönetiminde Ağrıboz çeşitli eserlerle süslenmişti. Venediklilerden kalma bir kilise Fatih adına camiye çevrilmiştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde burada kiliseden çevrilmiş, içinde 48 sütunu olan Fatih Camii'ni kurşun örtülü ve 1507-1508 tarihli Davut Bey, Emirzade, Karlızade camileriyle Osmanlı Ağa, Turhan Bey Zaviyesi, Hasan Baba, Küçük İlyas ve benzeri mescitlerini belirtir. Minaresi tümüyle yıkılan ve Davut Bey Camii olduğu tahmin edilen yapının tip bakımından Yunanistan'ın diğer camilerinden daha farklı olduğu gözlenmektedir. Halen yıkılmış olan 3 kubbeli bir son cemaat yerini takip eden esas mekan 8 köşeli bir kasnak üzerinde yükselen bir kubbeyle örtülmüştür. 1830'da Yunanlıların eline geçtikten sonra daha bir süre Türk halkı tarafından terk edilmeyen bu şehrin dışında fetih sırasında şehit düşenlere ait bir kabristanla kale ve çevresinde Baba, Emir Gayip Baba gibi Türk yatırları vardır. Adadaki İslam mezarlığının sınırları 1864 yılında etrafına bir duvar inşa edilerek belirlenmiştir. Kale ve şehirde 2 medrese, 5 mektebi sıbyan, 2 hamam ve 2 han bulunmaktaydı. Kalenin suyu Kaptanı Derya Kayserili Halil Paşa tarafından getirtilmiştir. Osmanlı askerleri için savunma yeri olan kaleyle 1773 yılında hendek, şarampol ve tabyalarının onarıldığı görülür. Bu kale 1798 ve 1817 yıllarında yeniden onarım görmüştür. Şehirde ayrıca Ayios Elias Kilisesi haline getirilen Veli Baba Tekkesi'nden başka bir Türk çeşmesi ve
Agios Dimitros Kilisesi'nin yanında da Çan Kulesi'ne dönüştürülen bir minaresi vardır. Arebos bugün Ege Denizi'nde Yunan adası ve merkez şehridir.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan...
1: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır.
6: TGRT FM Haber.
7: Sonu haberlerine hoş geldiniz. Ben Seda Akbay. Efendim 15 kentte eş zamanlı ailem güvende operasyonu gerçekleştirildi. İşte detaylar. 9 dernek ve 13 işletmeye baskın yapıldı. Bu dev operasyonun hedefinde müstehcenlik yapanlarla fuhuşa ve uyuşturucu kullanımına yer temin edenler vardı. Aile kurumunu ve toplum düzenini korumak için başsavcılıklar harekete geçti. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla polis ve jandarma 15 kentte düğmeye bastı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda eğlence merkezleriyle dernekler hedef adreslerdi. 162 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda fuhuşa aracılık edenlerle uyuşturucu madde kullanımına yer temin edenler fiziki ve teknik takip sonucu gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dev soruşturmanın detaylarını duyurduğu paylaşımına, çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz notunu da düştü. Ve Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı.
8: Ebru Başsavcımız dosyaya geldiği zaman Gülistan'ın yerini değiştirmeye gittiler. Sırf biz Gülistan'a ulaşmayalım diye.
9: 6 yıl geçti. Gülistan Doku'dan hala iz yok. Dosyadaysa yeni bir gelişme yaşandı. 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıktı.
8: Gülistan'ın yerini bilenler var bugün. Kim var? Şükrü Eroğlu var. Koruma. Fatih Özmen var. Korucu. Bunlar bizzat Gülistan'ın kendi elleriyle gömen insanlar.
9: 2020 yılında Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'dan 6 yıldır haber alınamıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla dosya yeniden açıldı.
10: Ben bir mezar istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
9: Soruşturma kapsamında dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Türkay ve eşi Handan Sonel de tutuklanmıştı. Derinleştirilen soruşturmada operasyon üstüne operasyon yapılıyor. Her operasyonda yeni iddialar ve yeni şüpheliler gündeme geliyor. Soruşturmanın 6. dalgasında bu kez emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da aralarında bulunduğu 11 kişi mercek altına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Kararın gerekçesi ise dikkat çekici. Başsavcılık delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edilmesi ihtimali üzerinde durdu. Dosyada şimdi gözler Gülistan Doku'nun akıbetini aydınlatabilecek yeni delillere çevrildi.
8: Gülistan bulunsun. Ve bu katiller, örtbaçlar adalete hesap versin.
9: Bütün oklar Vali Soner'in oğlu Türkay'ı gösteriyor. Soruşturmanın kilit isimlerinden Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI'ye yaptığı itiraflar da dosyanın önemli delilleri arasında yer aldı. Altaş, Gülistan Doku'nun tutuklu olan dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlu Türkay Soner tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.
4: Abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme, olur mu? Yok, bildiğin her şeyi savcıya anlatacağım.
8: Umut Altaş daha önce cinayeti anlatmıştı. Sadece kendi dahili olduğunu söylememişti.
11: Umut Altaş bence olayı çözecek kişi.
7: Aradan tam 15 yıl geçti. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili dosya Adalet Bakanı'nın talimatıyla yeniden açılmıştı. Soruşturma kapsamında Fethi Kabir kararı sonucunda Kozinoğlu'nun mezarı açıldı. Şimdi gözler adli tıp incelemesinde.
12: Kozinoğlu'nun mezarı 15 yıl sonra açılıyor.
9: Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla dosyası 15 yıl sonra tozlu raflardan indirildi. Mezarı açıldı. Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Kaşif Kozinoğlu, eski MİT yöneticisi, 2011 yılında Ergenekon kumpası davasında tutuklandı. Silivri cezaevinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 13 Kasım 2011'de hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kalp krizi olarak gösterildi. Ancak Kozinoğlu'nun ölümündeki şüpheler hiç gündemden düşmedi.
12: Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü 15 yıl sonra tekrar soruşturmaya tabi tutuldu.
9: Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kurulmuş ve başkanlığın koordinasyonunda faili meçhul cinayetler için düğmeye basılmıştı. O dosyalardan biri de Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne aitti. Dosya faili meçhul dairesine gönderildi. Fethi Kabir kararı alındı. Mezarı yeniden açıldı. Fethi Kabir işlemi, 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde yapıldı.
12: İstanbul Ümraniye Kocatepe mezarlığında 3 tane olay yeri inceleme aracı var. Titizlikle buradan, yani mezardan alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler adli tıp kurumuna gönderilecek. Saatler 11.20'yi gösterdiğinde başlamıştı Fethi Kabir işlemleri. Yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.
9: Kaşif Kozinoğlu'nun Fethi Kabir işleminin ardından alınan örnekler adli tıp kurumuna getirildi. Alınan bu doku örnekleriyle cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği de araştırılacak.
12: Kozinoğlu'nun ölümünde üçüncü bir kişinin parmağı mı var, yoksa ölüm doğal yollarla mı gerçekleşti? İşte bu mezardan alınan örneklerin adli tıpta incelenmesinin ardından ortaya çıkacak.
9: Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeniyle ilgili nihai mütalaa hazırlanacak. Soruşturma kapsamında Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtlarıyla hastane evrakı da incelemeye dahil edilecek. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin 7 ve 10 Eylül'de 2 operasyon düzenlenmiş. İlk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden o dönemde jandarma er olarak görev yapan şüpheli tutuklanmıştı. İkinci dalga operasyondaysa biri muhabir, biri kameraman ve sağlık çalışanlarının aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin tamamı jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli içinse adli kontrol uygulandı.
7: Şimdi de yine dikkatle izlenen bir başka soruşturmaya gidiyoruz. 2 ayrı savcılık dosyasında Alihan Kuriş suç örgütüyle FETÖ arasındaki ilişkiye yönelik çarpıcı tanık beyanları geliyor ekranlarınıza. Tanıklardan biri Alihan Kuriş doğrudan FETÖ tarafından yönetiliyordu dedi.
13: Başla bir boy lan!
14: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil

0: toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
1: Kureyş suç örgütü soruşturması genişletildi. Alihan Kureyş suç örgütü ile FETÖ arasındaki ilişkiye yönelik çarpıcı tanık beyanları ortaya çıktı.
2: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar.
1: İlk dikkat çeken iddia 17-25 Aralık 2013 öncesine ait. Tanık Mahmut Köse Musul'un anlatımına göre terör örgütü FETÖ'nün başı Fethullah Gülen'den Arif Ahmet Deniz Olgun'a bir mektup geldi. Gülen'in birlikte hareket etme teklifine Deniz Olgun'un cevabı ise netti. Biz devletimizin yanında dururuz dedi. Bir başka tanıksa FETÖ mensuplarının mevcut idareye karşı birlikte hareket etme teklifinde bulunduğunu anlattı. Ancak bu teklif de kabul edilmedi. Dosyadaki en çarpıcı beyanlardan biri Rüstem Şahin'e ait. Şahin, Alihan Kureyş doğrudan FETÖ tarafından yönetiliyordu dedi. FETÖ'nün isteklerini geri çeviren Arif Ahmet Deniz Olgun'un yerine Alihan Kureyş'in geçmesini istediğini belirtti. Şahin'e göre Deniz Olgun'un ölümüne yakın dönemde Kureyş'in en yoğun teması FETÖ çevreleriyleydi. FETÖ bağlantılı olduğu söylenen bazı isimlerin Ümraniye'deki merkezde Kureyş'in yanında bulunduğunu söyledi. Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Deniz Olgun'un ölümünden hemen sonra yaşandı. Tanık Yunus Koz'un ifadesine göre Deniz Olgun henüz defnedilmeden Alihan Kureyş lider ilan edildi. Merkezdekilere Kureyş'e biat etmeleri söylendi. Yunus Koz da Deniz Olgun'un ölümünde FETÖ'nün Alihan Kureyş üzerinde etkisi olduğunu düşündüğünü beyan etti. Bu ifadeler tanıkların değerlendirmeleri olarak soruşturma dosyalarına girdi.
3: Hayırlı olsun.
1: Dosyanın bir diğer başlığı ise yurt dışı para trafiği ve FETÖ fiarileri. Rüstem Şahin'in anlatımına göre toplanan paralar Almanya ve Hollanda başta olmak üzere yurt dışına çıkarıldı. Almanya'daki bir merkezin FETÖ mensuplarının faaliyetlerini sürdürmesine imkan sağladığı da kaydedildi.
2: Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı.
4: Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tunçalan'ın tutuklanmasının ardından düğündeki altınlar da ele geçirildi. Van Muradiye ilçesindeki bir evin odunluğunda arama yapıldı. Aramada fenomen eşi Çağla Öze düğünde takıldığı değerlendirilen 66 bilezik, metrelerce altın zincir ve yüksek miktarda döviz ele geçirildi. Bu arada firari Çağla Öz İstanbul'da yakalandı.
1: Altınlar, dövizler, çekler izleri sürülüyordu. Yapılan operasyonla bir evin odunluğunda bulundu. Düğünleri çok ses getirmişti. Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ve fenomen Çağla Öz'ün düğününde adeta altın geçidi yaşanmıştı. Ama o sarı altınların ışıltısı uzun sürmedi. Düğünün ardından çifte operasyon düzenlenmişti. Kara Haydar düğünden sonraki gün gözaltına alınmıştı. Ardından da suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan tutuklanmıştı.
5: İnsanlar o kadar alışmış ki benim sürekli lüks bir şeyleri atmama. Dolayısıyla sürekli para harcamam gerekiyor.
1: Sıra eşi Çağla Öz'e gelmişti. Ancak gözaltı kararı sonrası fenomen sırra kadem basmıştı. Genç fenomen aranırken annesi de İstanbul'daki evinde gözaltına alınmıştı.
5: Herkesin beğendiği ürünleri zaten ben üretiyorum.
1: Firari fenomeni arama çalışmaları sonuç verdi. Çağla Öz İstanbul'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturmada Vanlı Kara Haydar dosyasıyla bağlantılı adresi operasyon düzenlendi. 12 Eylül'de Van'ın Muradiye ilçesindeki bir evin odunluğunda arama yapıldı. Çağla Öz'e düğünde takıldığı değerlendirilen çok sayıda altın ve para ele geçirildi. Aramada 66 bilezik, metrelerce zincir, set gerdanlık, altın kemerle çok sayıda ziynet eşyası bulundu. Üzerinde örnektir ibaresi bulunan 67,5 gramlık külçe görünümlü materyalle birlikte 90.800 lira, 4.300 euro, 12.050 dolar ve 89.000 dirhem ortaya çıktı. 3 çekle, isim ve rakamların bulunduğu 2 sayfalık ajandaya da el konuldu. Açılmamış altın kaplamalı lüks bir telefon ve tuşlu cep telefonu bulundu. Aynı adreste Kara Haydar adına düzenlenmiş pasaport da ele geçirildi. Şimdi tüm bu bulunan altın ve dövizlerin bağlantısı araştırılıyor.
4: Ve hafta sonu haberlerinde bu saat diliminin ardından yayın akışımız Teoman Ege ile Lezzetin İzinde programıyla devam edecek. Mutlu pazarlar.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Rükneddin-i Çeşti, rahmetullahi aleyh, cehennemde yanmamak için. Bu zat buyuruyor ki, ilim bir ganimettir. Hiç günah işlememek hakiki afiyettir. Dediler, Hak Teâlâ bir kuldan razı mıdır? Bunu anlamak için bir alamet var mıdır? Buyurdu ki, zevk alır o kişi ibadetten, nefret edip kaçınır günahlardan da hepten. Hadiste buyuruldu, tam hakiki müminler, ibadetten zevk alır, günahtan nefret eder. Her sıkıntıya girmek, günah sebebiyledir. Çaresi, pişman olup istiğfar eylemektir. İki zinet vardır ki, süsler insanları hep. Birisi tevazudur, diğeri haya edep. Zira kibirlenecek neyin var ki ey insan? Gece gündüz Rabbine edersin günah, isyan. Rabbimizin gadabı günahlar içindedir. Lakin belli olmaz ki acep hangisindedir. Bunun için hepsinden kaçmalı ki Müslüman, gadab-ı ilahiye düşmesin. Hiçbir zaman. Bir günde talebeye bu mübarek alim zat yine bir sohbetinde buyurdu. Ey cemaat! Yarın mahşer yerinde korkusuzluk, emniyet, içinde bulunmayı istiyorsanız şayet, hem dahi cehennemden kurtulabilmek için bugünden çaresine bakmalıdır bu işin. Bu ömür sermayesi günahla geçerse hep, kul yarın sahibine ne cevap verir acep? Ey insanlar! Bilin ki işlenen her günahın her biri cehennemde bir ateş olur yarın. Yapılan her iyilik, hayır ve ibadet de bir nimet olacaktır ebediyen cennette. Bir günde sohbetinde buyurdu. Ey Müslüman! Merhameti elinden bırakma hiçbir zaman. Resulün ahlakıyla tezyin et ahlakını. Hep onun sünnetine uydur harekatını. Günahlardan uzak dur, kork ve titre Rabbinden. Dünya muhabbetini çıkarıp at kalbinden. Eğer İslamiyete uymaz ise işlerin, yarın mahşer gününde geçmez hiç mazeretin. Kurtulmak istiyorsan cehennemden, ateşten uzak dur. Büyük küçük günah olan her işten. Aklı olan günahta heba etmez ömrünü. Takva üzre yaşayıp düşünür ölümünü.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kalbin şifası zikrullah'tır. İnsanın iki kalbi yok ki, birisiyle Allahü Teala'ya, diğeriyle de Allahü Teala'dan başkalarına yönelsin. Allahü Teala bir kalp yaratmış. Bu kalpte de ya Cenab-ı Hakk'ın sevgisi veya onun mahluklarının sevgisi bulunur. İkisi aynı anda bulunmaz. Zira iki zıt şeyin muhabbeti, sevgisi bir kalpte, bir arada yerleşemez. İki zıddan birini sevmek diğerine düşmanlığı icap ettirir. Kalpte ya dünya sevgisi yahut Allahü Teala'nın sevgisi bulunur. Dünya demek haram olan şeyler demektir. Zikir, ibadet yaparak kalpten dünya sevgisi çıkarılınca kalp temiz olur. Bu temiz kalbe Allahü Teala'nın sevgisi kendiliğinden dolar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, her derdin şifası vardır, kalbin şifası zikrullah'tır. Günah işleyince kalp kararır, hasta olur. Dünya muhabbeti yerleşerek Allahü Teala'nın sevgisi gider. Kalbin bu hali bir şişeye benzer. Su doldurunca havası çıkar. Suyu boşaltınca hava kendiliğinden dolar. Kalp, yürekte bulunan bir kuvvettir. Görülmez. Ampulde bulunan elektrik cereyanı gibidir. Buna gönül diyoruz. Gönül insanlarda bulunur. Hayvanlarda bulunmaz. Bedendeki bütün ağza kalbin emrindedir. His uzuvlarımızın duydukları bütün bilgiler kalpte toplanır. İnsanın inanmak, sevmek, korkmak kalbindedir. İtikad eden, yani iman eden ve kafir olan kalptir. Kalbi temiz olan İslamiyet'e uyar. Kalbi kötü olan İslamiyet'ten kaçar. Güzel, iyi ahlakın ve kötü huyların yeri kalptir. Allahü Teala dinleri, peygamberleri kalbi temizlemek için gönderdi. Kalbi temiz olan herkese iyilik eder. Veşşemsi suresinin 9. ayetinde mealen, nefsini tezkiye eden kurtuldu. Nefsini günahta, cehalette, dalalette bırakan ziyan etti buyuruldu. Mevakip tefsirinde diyor ki, nefs tezkiye edilince kalp tasfiye bulur. Yani nefs kötü isteklerden kurtarılınca kalbin mahluklara bağlılığı kalmaz. Nefsin kötülükleri, pislikleri demek İslamiyet'in beğenmediği, haram ettiği şeyler demektir. İslamiyet'e inanmayan, iman etmeyen kimsenin kalbi, şekerin tadını alamayan safralı hasta gibidir. Bu hal, Bekara suresinin 9. ayeti kerimesinde mealen, kalplerinde hastalık vardır buyrularak haber verilmektedir. Ayet-i kerimede bildirilen hastalık tedavi edilmedikçe, hakiki iman ele geçmez. Bu afetler varken, akıl yoluyla, kalpte hasıl olan iman, imanın suretidir. Çünkü nefs, bu imanın tersini istemekte, küfründe inat ve ısrar etmektedir. Böyle iman, safra hastasının şekerin tatlı olduğuna iman etmesi gibidir. Her ne kadar inandım dese de, vicdanı şekeri acı bilmektedir. Safrası düzeldikten sonra şekerin tatlı olduğuna hakiki iman hasıl olur. İmanın hakikati de nefsin tezkiyesinden ve kalbin itminanından sonra kalpte hasıl olur. İtminan, hakiki inanmak demektir. İşte böyle hakiki iman yalnız evliyada bulunur ve elden gitmez. Yunus suresinin 62. ayeti kerimesinde mealen, biliniz ki Allahü Teala'nın evliyası için azap korkusu, nimetlere kavuşmamak üzüntüsü yoktur buyrularak bu durum bildirilmektedir. Aklın peygambere kolay inanması ve kalpte tam iman hasıl olması için en yakın yol Allahü Teala'yı zikretmektir. Ra'd suresinin 30. ayetinde mealen, iyi biliniz ki kalpler Allahü Teala'nın zikriyle itminana, rahata kavuşur buyuruldu. Yani tam imana kavuşur. Düşünerek, akılla ölçerek bu yüksek makama kavuşmak güç, hem de çok güçtür.
Akıllı insan ahiretini düşünen insandır. Önce ahiret bilgileri öğrenilecek, ikinci olarak bu bilgilere göre yaşanacak. Üçüncü olarak da böyle olan kişilerle arkadaşlık yapılacak. Netice olarak insanın iki tane kalbi yoktur. Tek kalbi vardır. İstikbalini düşünen bu tek kalbe ne dolduracağını iyi düşünmelidir. Şu beyt her şeyi çok güzel izah etmektedir. İstediğin gibi yaşa, bir gün öleceksin. İstediğini topla, bir gün ayrılacaksın.

0: Yelkovan dikenleri söyler diye masallarda bile vardır. Ne hikmettir bilinmez ama kim olursa olsun işlenen cinayette mutlaka bir hata yapıyor katil. Ve gerçek er ya da geç ortaya çıkıyor. Tabii şimdi faili meçhuller diyeceksiniz siz ama bana kalırsa o faili meçhuller de bir yerlerde birilerinin bilgisi dahilinde sümen altı ediliyor. Neyse. Geçenlerde doktor arkadaşlarımla konuşurken laf lafı açtı. İnsanların ne kadar acımasız olduğundan, kıraç yerlerde çalışmanın zorluklarından bahsetmeye başladık ki onlara başımdan geçen ilginç hadiselerden birini anlattım. Yıllar önce mecburi hizmet dolayısıyla görev yaptığım Anadolu'nun küçük bir ilçesiydi hadisenin geçtiği yer. Sadece 4 doktorduk. Ben hükümet tabipliği de yaptığım için savcılıkla işbirliği içindeydim. Bir gün sabahın 7'sinde kapım telaşla çalındı. Geldim, geldim. Oo, savcı bey, günaydın. Sabah sabah hayrola.
1: Günaydın Ferit Bey.
0: Ne o, beni rüyanda mı gördün yoksa? Hayırdır?
1: Hadi hemen giyin, sana bir iş çıktı yine.
0: Üzerimde bir kırıklık var Metin Bey. Beni bu seferlik mazur gör, öbür arkadaş gelsin seninle.
1: Ben senin gelmeni istiyorum Ferit Bey. Hadi can sıkıcılığını bırak da giyin lütfen.
0: Tamam tamam, kurtuluş yok senden.
1: Yalnız bu sefer iş biraz uzun sürebilir.
0: Neden?
1: Bir cinayet ihbarı var.
0: Deme ya, ne zaman olmuş?
1: Epey olmuş galiba. Giyindin mi? Bak böyle bir ihbarla ilk defa karşılaşıyorum.
0: Nasıl yani?
1: Yahu adam bir mektup yazmış. Mektuba ilaveten de cesetin gömülü olduğu yerin krokisini çizmiş.
0: Allah Allah. Ver bakayım şunu.
1: Gerçi adamın yazısı zor okunuyor ama olsun. Bak köydeki mezarlığın güneybatısında iki mezar varmış. Başında selva ağacı olan mezarın başından 27 adım sayıp sola dönünce bir gül ağacı görecekmişiz. O gül ağacından itibaren 7. mezarın yanında kuytu bir köşe varmış. Ceset orada gömülüymüş. Başında da çarpı şeklinde iki ufak tahta çıta varmış.
0: Allah Allah. Hadi hemen gidelim. Köye ulaşmak tam 2 saatimizi almıştı. Yanımızda jandarma da vardı. Ama krokide çizilen yerleri takip edince cesedin gömülü olduğu yeri elimizle koymuş gibi bulduk. Gerçekten de bir çuval içine konmuş olan cesedi bulmuştuk. Cinayet 6 ay önce işlenmiş. Köyde bir soruşturma yapılınca katilleri de yakaladık. İki kardeş işlemiş cinayeti. Savcı sebebini sorunca bakın neler anlattı kardeşlerden büyük olanı.
1: Evet, hanginiz anlatacak cinayeti?
2: Ben anlatayım savcı bey. Bu adam köyümüze celep olarak gelir giderdi. Ağanın evinde kalırdı. Zengindi, boylu posluydu ama ahlaksızın biriydi.
1: Nereden anladınız ahlaksız olduğunu?
2: Ağanın kızı kardeşimin sözlüsüydü. Bu adam köyümüze gelip gittikçe kıza kötü gözle bakmaya başlamıştı. Bunun haberini alıyorduk. Zaten daha sonraları sık sık gelir olmuştu köye. Bir de ağanın evinde kalıyor olması bizi iyice çileden çıkarmıştı.
1: Peki cinayeti nasıl işlediniz?
2: Onunla dostluk kurduktan sonra yemeğe davet ettik. O da kabul etti.
1: Sonra?
2: Bir akşamüstü yemeğe götürdük. Açık havada yiyelim dedik. Sonra da kardeşimle bıçakladık onu.
1: Peki sonra?
2: Sonra cesedi torbaya koyup gece yarısından sonra mezarlığa götürüp o çukura gömdük.
0: Anlayıp dinlemeden kıskançlıkla işlenmiş bir cinayet vakasıydı. Savcının dediğine göre iyi ki mezar kazmayı akıl edememişler. Eğer mezara gömülseymiş kimsenin haberi olmazmış. Bu arada celep de onlara göre ahlaksızlığının cezasını canıyla ödemiş oldu.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, Nas suresinin ilk 3 ayetini 1. rekatta, diğer 3 ayeti de 2. rekatta okuyabilir miyim? 9 ayetli Hümeze suresini vitir namazının her rekatında 3'er ayet şeklinde okuyabilir miyim? Böyle 6 rekat ve üzeri sureleri yukarıdaki gibi okuyabilir miyiz demiş.
1: Mustafa Bey, şimdi kitaplarda anlatırken buyuruyor ki okunabilir. En az 3 ayet şekliyle. Nas suresi de ama sıkışık zamanlarda. Çünkü bir ifade geçiyor kitaplarda. Buyuruyor ki bu kısa sureleri müstakil olarak okumak daha eftaldir. Bunlar bölmek değil. Ama Bakara suresi mesela 50 sayfa. Ali İmran suresi işte o kadar değilse de o da uzun.
0: O da uzun.
1: Bunlardan 3'er ayet, 5'er ayet okuyabiliyorsun. Ama şimdi Nas suresini nasıl 3-3 okuyabilirsin? Efendim işte sabaha sıkıştım. Ya vel asr ve inna adayna var. Vel asr da 3 ayet, inna adayna da 3 ayet. Bunlar müstakil sure. Bunlar varken yani ona niye heves ediyorsun? Hem ben yıllarca mesela bu yaşıma gelmişim. Nas suresinin ilk 3 ayetini okudum. Kalktım. 4. ayet nereden başlayacak? Şaşırdım. Şaşırırsın ya.
0: Olur.
1: Evet. Hümeze suresi de aynı şekilde. Böldün. Şaşırırsın. Ama efendim falan. Uç noktalarda oynamanın bir alemi yok. Hani Nasrettin Hoca merhum için anlatırlar da. İşte leylek bakmış, ayakları çok uzun, kakası çok uzun, almış kakasını kesmiş, ayaklarını kesmiş, şimdi kuşa benzedi demiş, tamam mı? Öyle diye bir uydurmuşlar yani, bir şeyler
0: Nasrettin
1: de.
0: Hoca,
1: hani misal olarak veriyorlar.
0: Yapmaz öyle bir şey.
1: Yapmaz da. Allah-u Teala şefaatine nail eylesin. Onun sırtından anlatmışlar ya. Dolayısıyla uçlarda oynamanın bir alemi yok. Çünkü kenarda oynarken düşersin. Onun için ya kitaplarda yazıyor bunu. Müstakil o kısa surelerin tamamını okumak. Hatta mesela şu da yazılı kitaplarda. Diyelim ki ya Bakara suresini ezberinde değil. Veyahut da aynı şekilde 3 sayfa 5 sayfalık veyahut da tek sayfa halinde olan mesela şeyde var. Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde var öyle tek sayfalık. Bir sayfa sureler var. Şimdi bunları ezbere biliyorsun, sabah namazında bunları okuyabiliyorsun. Efendim diyor, ben bunları bilmiyorum falan diyor. Kısa sureleri ikişer ikişer okusam

0: olur mu? Mesela diyelim ki elim neşrah ve vettini ikisini birleştirip bir rekatta okuyabilir miyim? Kitaplarda buluyor ki okunabilir. Ama altında bir ifade daha geçiyor. Bunları tek okumak eftaldir. Efendim okunabilir dendi. Ya okunabilir dendi, tamam da bu bir ruhsattır, izindir. Hani diyelim ki bir yerdesin, imam oldun. Başka da sure bilmiyorsun. İkisini aynı şekilde uzattın. Çünkü cemaatle böyle çok bilmişler olanlar var ya. Ya kısacık bir şey okuyuverdin. Ne oldu yani? Allah-u Teala'nın kelamını okudum yani. Kısa okumuşum, uzun okumuşum falan. Efendim işte uzun okumak sünnet. Farzları yerine getirdin. Hepsi bitti. Bir sünneti yerine getiremedin. Ya aynı şekilde mesela Elem Neşrah'ta. Onsa Vettin'de. Yani kısa sureler değil, tamam. Öbür uzunlara göre kısa.
1: Senin yanındaki cemaat herkes senin gibi değil.
0: Herkes senin gibi değil.
1: Yaşlısı var.
0: Dolayısıyla orada şimdi kalkıp da ukalalık yapmanın bir alemi yok.
1: Yani.
0: Ukalalık yapmanın bir alemi yok. Ama soru olarak dersin. Hani böyle böyle buyuruluyor kitaplarda. Acaba bunları okuyabilir miyiz? Nitekim bu şekilde böyle soranlar oluyor. Ama biz de kitapta yazılı olanın cevap veriyoruz. Caizdir. Ama eftal olan tek sure okumaktır. Evet, öyle yazıyor. Gerisi kendileri bilir.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki teyemmüm yaparken yüzü tek seferde sıvazlayamayan ikinci defa sıvazlasa olur mu?
0: Vesvese etmeme kaydı şartıyla beceremediyse, olmadı falan ama vesveseye düşüyorsa yapmasın. Şey yaparsa olabilir.
1: Benim abim dine imanı söven birisi. Benim küçüğüm erkek kardeşim deist olduğunu söylüyor. Şimdi bunlarla bizim miras paylaşmamız lazım diyor. Nasıl hareket edeceğiz?
0: Ya miras paylaşması şimdi eskisi gibi değil artık. Çünkü Mustafa Toköz'ün şimdi E-Devlet var ya.
1: Evet.
0: Bütün çiftlikleri, sürüleri, ondan sonra ne bileyim tarlaları, arsaları, villaları, arabaları, gemileri, tayyareleri. Ona ne çok malım varmış ya maşallah.
1: Hatta olsa E-Devlet'e sığmamış da.
0: E-Devlet'e sığmamış. Başka E-Devlet kurmuşlar.
1: E-Devlet 2.
0: Bunların hepsi orada yazılı. Giriyor yani. Oraya giriyor. Sen istesin.
1: Senin mirasçıların da belli.
0: Ondan sonra bu diyor ki, mirasçılar da belli. Devlet giriyor. Diyor ki arkadaş şu taksim edip geçiyor. Ha, şimdi diyelim ki hani bunu soran kadınsa, ben diyor kız evladım. Dinimizin bildirmiş olduğu bir hüküm var. Böyle böyle. Hani birisi dini imana sövüyor. Öbürüsü deistim diyor falan. Yani belli şeylerde mesela Osmanlı döneminde olsa bunlar mahrum bile ederler. Tamam mı?
1: Tabii.
0: Bunları mahrum bile ederler. Ama devlet tak kız erkek hepsine eşit verecek. Ha baktım bunlar işte tövbe ettiler, şey yaptılar falan. Fırsatını bulunca netice itibariyle babalarından kalan mirası fazla geçti kız evlada. Fırsatını bulunca böyle münaimse, böyle kul hakkı hakmak falan işte, ya doğru ya birbirimize geçecek. O zaman gel ya birbirimize hakkımızı helal edelim deyip punduna denk getirip helallaşırsın, biter iş ya. Tamam.
1: Evet.
0: Orada şey yaparsın. Yoksa açık açık ya bak işte din böyle diyor, şey yapıyor. O zaman ver öyleyse diyecek o deist.
1: Tabii.
0: Değil mi? Ver o zaman, ver.
1: Ben ona uymam diyecek.
0: Şey yapacak.
1: Zaten deist olduğunu söylüyor.
0: Zaten verse de veremez, biliyor musun? Çünkü devlet taksim etti onu. Ancak satması gerekir bunu. Satışla öbür tarafına geçer. Başka türlü. Ha bir de hediye formülü olabilir belki. Bilmiyorum, devlet hani onu ne gözle görüyor, ne şey yapıyor. Öyle olabilir. Tek şey şimdi helallaşmak.
1: Hatmi Hacegan okurken diyor, la havle ve la kuvvete illa billah demek yeterli mi? Hatmi Hacegan ne hocam?
0: Şimdi Sesili Ali büyüklerinden bazıları, ondan sonra Sofi Aliye'de büyüklerinden bazıları bildirdikleri tesbihatlar var. Mesela bir araya geliyor, bunları okuyorlar. İşte önceki büyüklere kendi üstadlarına falan hediye ediyorlar. Yani bunun ismine de Hatmi Hacegan ismi konmuş. Hatim değil bu. Hani Hatmi Tehlil diyoruz ya.
1: Evet.
0: O bildiğimiz Kur'an-ı Kerim Hatmi değil. 70 bin kelimeyi tevhid okuyorsun ama ismine Hatmi Tehlil denmiş kitaplarda.
1: Evet.
0: Hatim diye Kur'an-ı Kerim birisinin başından sonuna kadar okumasına denir. Şeyler bile karışmış mesela. Hafız diye 300 bin hadis-i şerifi. Yok, özür dilerim. 100 bin hadis-i şerifi ezbere bilene deniyor. 300 bin hadis-i şerifi bilene hüccetül İslam deniyor. Hafız deniyor. 100 bin hadis-i şerifi ezbere bilene ravileriyle beraber. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilene aynı şekilde hafız diyoruz. Halbuki daha önce kitaplarda buna kari deniyor. Yani Kur'an-ı Kerim okuyan, yani sonradan hafız denmiş. Şimdi hafız deyince o anlaşılıyor. Ama hadis ilminde hafız işte 100 bin hadis-i şerifi ezbere bilen.
1: Ona hafız denir yani.
0: Deniyor. Dolayısıyla bazı ifadeler geçmiş. Hatmi Hacegan. La havle ve la kuvveti illa billah. Demek kafidir. Ama la havle ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim. Sonuna kadar okumak evla olur.
1: Müslüman olduğunu söyleyen ancak itikadının bozuk olduğunu düşündüğümüz veya hareketlerinden anladığımız birisinin diyor kurban kesmesinde bir sakınca var mı?
0: Müslümanım diyorsa üstünü zan ederiz. Kesebilir. Fasıktır mesela.
1: Evet.
0: Ameli bozuktur. Kesebilir.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki Eshab-ı Keyf'in isimlerini yazıp 7 kattan fazla bir naylona sarıp bahçe duvarının içine koymuştum. Fakat duvar ustaları duvarı yıkıp beton atmışlar. Dün içine karışıp yere düşmüş olabilir, ayak basılmayan yere konmasını söylemiştik. Ancak bunun da uyulduğunu zannetmiyorum. Betonun altında kaldı diyor. Ayak basılan yerde de olabilir. Ne yapmam lazım bu durumda?
0: Efendim olabilir.
1: Zanla betonu kırsın mı yani?
0: Zanla hareket edilmez. Üstü zannetsin orada. Yani o duvarın arasında veyahut da duvarın altında kalan bir yerde kalmış olabilir. Öyle zannetsin.
1: Betonu kırmasın ya. Yani.
0: Ne kırmasın?
1: Çünkü vesvesenin şeyi yok hocam ya. Sınırı yok. Sınırı yok yani.
0: Evin temellerini de yıkar o zaman.
1: Yıkar yani. Yıkar yani. Bir başka dinleyicimiz diyor ki Osman hocam diyor zaman zaman özellikle Ramazan-ı Şerif'ten sonra diyor söylüyor. Ramazan-ı Şerif'in başı ve sonu için diyor 2 gün oruç tutmak. Ben diyor bunu anlayamadım diyor. Sonu için diyor anladım da diyor başında diyor bir hata yok ki diyor. Ya diyor geç başlamışızdır diyor. Erken başlamışızdır diyor. O niye 2 gün diyor?
0: Şimdi niye 2 gün? Hilali görün oruca başlayın. Hilal görülmedi. Ve yeryüzünün tamamında aynı şekilde ufuklar karardı. Ya da bulutluydu falan. Görülmedi. Ama belki de o gün başladı. Biz o gün oruç tutmadık. Borçlu kaldık. Ramazan-ı Şerif'in sonu da hilali göremedik. Hava bulutluydu. Bir şey yapamadık. O da tereddüttü. Belki orası oruç tutulması gereken yerdi. Bayram ettik. Ve bayramda oruç tuttuk. Bu sebepten dolayı girişi ve çıkışı şüpheli olduğu için buyuruluyor. Girişi de çıkışı da. Başı girişi. Sonu da çıkışı. Girişi şüpheli. Hilale göre olacak. Başı belli diyor. Başı belli değil. Takvime yazılan hesapla bulunan gündür. Hilal ertesi gün başlayacak. Dolayısıyla o gün sen oruç tuttun ve Ramazan diye tutuyorsun. Yanlış. O gün Ramazan değil. O gün Şaban'ın son günüydü. O gün farz olan oruç değildi. Nafile bir oruçtu. Sen ona Ramazan diyorsun. O sayılmıyor. Bu sefer eksik olacak.
1: Evet. Mesela 29 çektiyse Ramazan-ı Şerif 28 tutmuş olacaksın.
0: 28 tutmuş olacaksın.
1: Değil o günde saydığımız için.
0: Tabii o günde saydığımız için. Dolayısıyla kitaplarda açık net bir şekilde girişi de çıkışı da şüpheli olduğu için başı ve sonu şüpheli olduğu için 2 gün oruç tutulacak.
1: Arabayla diyor seyahat yaparken galiba bu özel arabadan bahsetmiyor. Otobüs filan gibi bahsediyor veya tren diyelim. Kıbleye durup da nasıl diyor namaz kılacağız diyor. Onu bir anlatabilir misiniz demiş dinleyicimiz.
0: Ya bu ayakta duracak zannediyor herhalde. Tren ve gemide yapabilir bunu.
1: Oturduğu yerde yapabilir.
0: Hayır ayakta durmayı. Trende olabilir, gemide olabilir.
1: Ama onlar otobüste, da belli bir mesafe sabit gittikleri için.
0: Evet. Hatta uçakta da olabilir. Bazen mesela uçak tenha olur.
1: He. O uzun mesafelerde olabilir. Kokpit
0: mi diyorlar? Uzun mesafede kokpit mi diyorlar? Ne diyorlar? Evet. Oraya yakın bir helanar falan bulunduğu yerde. Ama orada da çok mesela 300 kişilik uçak nasıl şey yapacaksın doluysa o da zordur. Böyle durumlarda İmam-ı Züfer Hazretleri'nin buyurduğu tam İlmihal Saadet Ebedi'ydi yolculukta namaz bahsinde. İmam-ı Züfer Hazretleri'nin buyurduğu onun iştihadı var. Onun iştihadı Saadet-i Ebedi'ye de alınmış. Böyle durumlarda. Mesela eskisi gibi değil yollar. Şimdi mesela otobandır. Otobanda da otobüs belli bir şeyde düz gidiyor. Zaten 2 rekat kılacaksın. Dolayısıyla dizüstü oturursun koltuğuna. Göğsün kıblede olacak.
1: Kıbleyi de cep telefonunda bulabilirsin mesela.
0: Tabii orada bulabilirsin. Hatta diyelim ki hafif meyilli gelirse sadece göğsünü o tarafa doğru döndüreceksin, o kadar yani. Başka bir şey yapmayacaksın. İki rekat namaz kılacaksın. O da zor bir şey değil.
1: Ayaklarını toplayacak mı?
0: Ayaklarını toplayacak.
1: Yani altını alacak.
0: Evet, altını alacak. Diz üstü oturacak. Hı. Ve o şekilde iki rekat namazını kılacak ve devam edecek.
1: Yani kazaya kalsa olmuyor mu?
0: Yok.
1: Siz bir şey anlatmıştınız yani. Muavin demiş ki kaza edersin.
0: Demiş sen kazayı öğrenmişsin ama Eda'yı öğrenmemişsin demiş. Eda edecek.
1: Hocam bir iki dakikamız daha var. Şöyle bir soru da yöneltmek istiyorum. Bunu ben yeni öğrendim. Bilmiyorum, belki siz de duymuşsunuzdur daha önce. Nikah şahidi bekar olmazmış.
0: Bak ben de yeni öğrendim.
1: Yani evli birisinin olması lazım.
0: Orada evlendirelim yani adamı, değil mi?
1: Dışarıda evlendirip şahitliğe sokacak. İçeriye sokacak.
0: Efendim buluğ şahında olan buyuruyor. Akıl ve bali olan ister bekar olsun ister evli olsun. Adam evliydi, hanımı öldü veya ayrıldı. O da bekar, değil mi? Ne yapacağız o zaman? Adamı ancak onu evlendireceğiz, öyle mi şahidi? Yok öyle bir şey. Kitaplarda öyle bir durum söz konusu değil. Bekar da evli de Müslümansa, akil ve bali ise şahit olur. Yani mahkemede aynı şekilde sen evli misin değil misin şahitlik yapamazsın. Öyle bir şey yok. Yani dini nikah hakkında da yok öyle bir şey.
1: Evet. Yani akıllı olduğu müddetçe, bülü çağında olduğu müddetçe.
0: Tabii.
1: Olabilir. Evli veya bekar olmasın.
0: Yani bekar bir kimseye şahitlik yaptırabilirsin. Vekalet verebilirsin. Mesela git aynı şekilde bana şu mağazadan şunları işte eline para verirsin. Vekil edersin, şey yaparsın. Vekalet verirsin. Daha önce hacca gittiyse bekar olduğu halde vekalet verirsin. Senin adına hacca edip gelebilir. Vekalet verirsin. Kurbanını o kesebilir.
1: Veya nikahı yapılan kız oğlan kardeşi vardır mesela. Onu vekil edebilir mi?
0: Edebilir.
1: Babası tabii. Yok diyelim.
0: Tabii vekil edebilir tabii.
1: O da evlenmedi daha diyelim ki.
0: O da bekar.
1: Daha 18 yaşında diyelim. Olabilir mi?
0: Olur tabii. Akil ve bali olduktan sonra problem olmaz efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programının sundu. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Çatal bıçak temizlerken çatal bıçağınızın üzerinde lekeler olmuşsa onları çamaşır suyuna batırabilirsiniz. Çamaşır suyu hem temizler hem de mikroplardan arındırır. Daha sonra iyice durulamayı unutmayın. Kristalleri yıkadıktan sonra içine sirke ve tuz konulmuş suyla durularsanız pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Çeşitli eşyaların üzerindeki etiket izini mobilya cilası sürüp kuru bezle silerek çıkartabilirsiniz. Çay lekesi, pamuklu ve yünlülerde leke tazeyse ılık suyla bastırılmış bir bezle ovulur. Eskimişse içine limon suyu katılmış ılık suda ısıtılmış bir pamuk parçasıyla silinir, ılık suyla çalkalanır.
4: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.

0: Eldiven'de operasyonu gerçekleştirildi. 9 dernek ve 13 işletmeye baskın yapıldı. Dev operasyonun hedefinde müstehcenlik yapanlarla fuhuşa ve uyuşturucu kullanımına yer temin edenler vardı. Olabilir.
1: Beş ayrı Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. Polis ve jandarma 15 kentte eş zamanlı düğmeye bastı. Müstehcen içerik üreten ve yayanlarla fuhuşa aracılık edenler tek tek gözaltına alındı. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde ailem güvende operasyonu gerçekleştirildi. 162 şüphelinin hedefte olduğu soruşturmada 9 dernekle 13 işletmeye de baskın yapıldı. Çok sayıda sosyal medya hesabıyla internet sitesine de erişim engeli getirildi. Soruşturmanın detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileleri hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunu da duyurdu. Başsavcılık ayrıca çocukları ve reşit olmayan gençleri hedef alan eğlence merkezleriyle ahlaksızlığa teşvik ettiği değerlendirilen derneklerde de saatlerce arama yapıldığını belirtti. Olabilir. Ayrıca 6 derneğe ait MASAK raporları da incelendi. MASAK'a göre derneklere farklı dönemlerde toplam 3.359.167 dolar aktarıldığı tespit edildi. Bu kaynakların bir bölümünün cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin ameliyat masraflarında kullanıldığı belirlendi.
0: Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan 14 kişiyi arama çalışmalarına özel donanımlı derin su arama gemisi de katılıyor. 14 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerse gemide meydana gelen kırığı gözler önüne serdi.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehri açıklarında 30 Ağustos'ta batan filojet faciasında gözler İstanbul'dan yola çıkan özel donanımlı derin su arama gemisine çevrildi. 14 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise hala kayıp olduğu facianın ardından sürdürülen çalışmalarda yeni bir aşamaya geçiliyor. Denizin 554 metre derinliğindeki enkaz bölgesine ulaşmak için sürece özel bir şirkete dahil edildi. Bugüne kadar Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar'ın yanı sıra sualtı sistemleriyle sürdürülen çalışmalara İstanbul'dan hareket eden diğer gemi de katılacak. Yeni teknik kapasiteye sahip geminin pazartesi günü bölgede çalışmalara başlaması bekleniyor. Arama bölgesinden gelecek haberler beklenirken faciaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Geminin sol kızağında meydana gelen kırık yakın plandan böyle görüntülendi. O kırığın su alma nedeni mi yoksa batış sırasında mı oluştuğu teknik incelemenin ardından netleşecek.
0: Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını yine değiştirdi. Benzinin litre fiyatında yaklaşık 3 lira 25 kuruş artış gerçekleşti.
2: Benzine zam geldi. Tabelalarda fiyatlar yine değişti. Orta Doğu'daki gelişmelerle birlikte Brent petrolde sert yükseliş görülmüş, Cuma günü 110 dolara yaklaşmıştı. Küresel petrol piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar iç piyasada pompaya yansıdı. Benzinin litresine 3 lira 25 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da litre fiyatı 80 lirayı geçti. Ankara'da benzin 81 lira 25 kuruşa, İzmir'de ise 81 lira 51 kuruşa çıktı. Bazı illerde ise benzinin litre fiyatı 82 lirayı geçti. Antalya'da 82 lira 45 kuruş, Adana'da litre fiyatı 82 lira 2 kuruş oldu.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı et ürünlerinde bir dizi düzenlemeye gidiyor. Bundan böyle fıstıklı sucuk, peynirli pastırma satışı yasaklanacak. Ayrıca et dönerinde yaprak mı, kıyma mı olduğu etikette yazacak. Pastırma ve kavurmada tütsüleme işlemi de artık yapılamayacak.
1: Et ürünlerinde yeni bir dönem başlıyor. Bundan böyle fıstıklı sucuk, peynirli pastırma satılamayacak. Et dönerlerinin kıyma mı, yaprak mı olduğu etiketlerde açık açık yazacak. Ayrıca pastırma, sucuk ve kavurmada tüsüleme yapılamayacak.
3: Adana dürüm mü, döner mi?
4: Döner ya.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı et ürünlerinde bir dizi düzenlemeye gitti. Burger tanımı ilk kez mevzuata kendine yer buldu. Bu tanımla birlikte hamburger köftesinin içeriğine katkı maddesi katılmasının önüne geçilecek.
5: Çok açken hamburger yemek istiyorsun.
1: Sucuk ve pastırmada kullanılan peynir ve fıstığın yasaklanmasının nedeni ise geleneksel ürünü korumak oldu. Alışılmış tat ve aromayı korumayı amaçlayan bakanlık, et dönerin etiketinde de yaprak döner veya kıyma döner ibaresinin olmasını zorunlu hale getirdi.
0: Sigarada yeni yasaklar geliyor. Hazırlanan yasa taslağına göre sigara elektronik sistemle ve yaş doğrulaması yapıldıktan sonra satılacak. Restoranların açık alanlarında içilemeyecek, 2040'ta ise satışı tamamen sona erecek.
6: Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır.
1: Sigara ve tütün ürünlerine yeni yasaklar yolda. Bu amaçla yasa teklifi hazırlandı. Taslak yasalaşırsa sigara elektronik sistem üzerinden yaş doğrulaması yapılarak satılabilecek.
7: 2025 senesinde Türkiye'de 8 milyar paket sigara satılmış. Ben istemiyorum toplumun sigara içmesini, kanser olmasını.
1: Tütün ürünlerinin görünürlüğü kısıtlanacak. Kapalı ve dışarıdan görünmeyecek dolaplarda bulundurulacak. Paketlerin boyut ve şekilleri standartlaştırılacak. Logo ve sembol kullanılmayacak.
8: Bugün akciğer kanserinin, gırtlak kanserinin, yemek borusu kanserinin en önemli sebebi sigara.
1: Restoran ve kafelerin açık alanlarında sigara içilmeyecek. İşletmeler izole edilmiş 2 ila 20 metrelik sigara içme bölümleri oluşturabilecek. Dışarıdan görünmeyecek bu alanlara yiyecek içecek servisi yapılmayacak. İçeriye 18 yaşından küçükler alınmayacak.
7: Kapalı alan dediğiniz şeyleri daha netleştireceğiz. Çünkü kapalı alan, camekan kapalı alan kabul edilmiyor. Sigara içenler en önde en güzel yerlerde oturuyor. Ya. Sigara içmeyenler mağdur hale geliyor.
1: Okul, hastane, kamu binaları ve ibadethanelerin 10 metre çevresinde sigara içmek yasak kapsamına girecek.
7: Güzel bağımlılıklar oluşturmamız lazım. İnsanoğlu bağımlılıkla yaşayabilir. Ama bu spor bağımlılığı olsun.
1: Çocuk oyun alanları, parklar, yürüyüş ve egzersiz alanları da tamamen dumansız saha olacak. Sigaranın satışı 2040 yılından itibaren tamamen yasaklanacak.
7: Sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz. Çocuklarımız için özellikle. Evet. Görünür olmamasını sağlayacağız.
1: Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak, Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Düzenlemenin bütçe görüşmelerinden önce yasalaşması hedefleniyor.
9: Siz gideceksiniz, diyeceksiniz ki lütfen bunu bırakın diyeceksiniz. Söz mü?
10: Söz!
11: TGRT FM Haber.
12: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
13: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
12: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
13: Değil midir?
12: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
13: Girdim.
12: Bak bakalım ne diyor.
13: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
12: O zaman durma, hızını yükselt.

0: Ben hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: Şimdi reklamlar.
3: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Programımızda Hindistan evliyalarını konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda Hindistan'ın büyük evliyalarından Alaaddin-i Sabir Hazretlerinin hayatını konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere Hindistan'ın bu büyük evliyasının hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Alaaddin-i Sabir Hazretleri daha önce hayatını anlattığımız Feridettin-i Genci Şeker Hazretlerinin talebelerinden ve halifelerinden Hindistan'ın çok büyük bir evliyası. Bugün bu büyük evliyanın hayatını anlatmanızı istirham ediyoruz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Alaaddin-i Sabir Hazretleri Heratlı aslen. Herat'ta doğmuş.
0: O da Afganistan'ın bir
1: evet şehri. Efendim, evet. Hatta doğumu ile ilgili doğum esnasında şöyle bir hadise anlatıyor annesi. Doğum esnasında doğuma yardım eden Eba Hanım abdestsizmiş, yani abdestli olarak çocuğu tutmak istemiş. Elleri ve vücudu ateş gibi olup titremeye başlamış. Annesi de demiş ki çocuğu abdestsiz tutma. Ebe gidip abdest alıyor. Çocuğu ve ondan sonra dokunabiliyor, yani dokunamıyor. Abdestli olarak kucağına alıyor.
0: Daha doğarken
1: evet,
0: kerameti
1: evet,
0: var.
1: Evet. Şimdi annesinin karnındayken annesi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ni rüyasında görüyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri annesine buyuruyor ki doğacak çocuğun adını Ahmet koyun buyuruyor. Kısa bir zaman sonra da Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri annesinin rüyasına giriyor. O da buyuruyor ki adını Ali koyun. Böylece adını çocuğun, yani Alaaddin Ali Ahmet Sabir'in adını Ali Ahmet diye koyuyorlar.
0: Hem Ahmet hem Ali
1: evet,
0: ismini koyuyorlar.
1: Evet, evet. Doğumdan sonra da efendim birkaç zaman sonra bir evliya uğruyor. Çocuğun lakabını da Alaaddin koyun buyuruyor. Böylece Alaaddin Ali Ahmet Sabir ismi veriliyor. Bu büyük zatın annesi Feridüddin-i Genci Şeker Hazretlerinin kız kardeşi. Yani Feridüddin-i Genci Şeker dayısı oluyor Alaaddin Ali Sabir'in. Daha sonra efendim kızını da Alaaddin Ali Sabir'e veriyor Feridüddin Genç Şeker Hazretleri. Efendim
0: kayınpederi oluyor aynı
1: evet,
0: zamanda.
1: Evet, evet. Ali Ahmet Sabir'in annesi kimden evlenmiş biliyor musunuz? Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin torunu ile evlenmiş. Şah Abdurrahim torunda. Şah Abdurrahim Hazretleri ile evlenmiş. Yani Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin torunu.
0: Torunu.
1: Onunla evleniyor yani. Fakat Ali Ahmet Sabir'in mübarek pederi daha 5 yaşındayken oğlu vefat ediyor. Alper Bey. Tabii babasının vefatından sonra hem çocuk, yani Ali Ahmet Sabir Hazretleri, hem de annesi çok zor günler geçiriyorlar. Fakat anneciği hiç kimseden yardım istemedi. Bu zaman zarfında Ali Ahmet Sabir'i sadece su içerdi acıkınca, şayet varsa 4-5 günde bir parça ekmek yerdi. Böyle hayatını idame ettirirdi. Bu kadar fakirlik zamanında Ali Ahmet bir gün annesinden yemek istedi. Şimdi anneciği de ne yapsın? Çocuğunun gönlünü de kırmak istemiyor. Bakıyor pişirecek hiçbir şey yok. Tencereye su dolduruyor. Ocağı yakıyor. Ocağa içi su dolu tencereyi koyuyor.
0: Sanki bir yemek pişiyormuş havası
1: evet,
0: veriyor.
1: Evet. Şimdi oğlu ikindi namazına kadar sabrediyor. Namazdan sonra, yani namazdan önce anneciğine soruyor, yemek ne oldu anne? Anneciği diyor ki evladım henüz pişmedi. İkindi namazından sonra çocuk, yani Ali Ahmet Hazretleri merak ediyor. Tencerenin kapağını kaldırıyor. Ah, bir bakıyor ki tencerenin içi pilav dolu. Ya annesine, anneciğim pilav olmuş diyor. Annesi de hayretler içinde koşarak geliyor. Sonra Ali Ahmet Hazretlerinin oğlunun önüne koyuyor. Oğlu yiyor. Efendim yemeğini bitirince hocaları varmış. Hocaların ismi de Muhammed İbu Kasım. Ona gönderiyor Ali Ahmet'i. Hem de yemek de gönderiyor. Oğlu İbu Kasım Hazretlerine durumu anlatıyor. Yani pilavı gösteriyor. O tadıyor pilavdan. Efendime söyleyeyim. O zaman Ali Ahmet'in büyük bir zat olduğunu, olacağını annesi anlıyor zaten. Hallerinden evet, belli.
0: Olağanüstü haller var.
1: O kocasının da hocası o zat. Muhammed İbul Kasım Gürgani Hazretleri, o da büyük zat. O zata diyor ki müsaade ederseniz oğlumu kardeşim Feridüddin Genci Şeker'e teslim edeyim mi? Muhammed İbul Kasım Gürgani de diğer talebeleriyle istişare ediyor. Hepsi de evet çok iyi olur. Efendim Feridüddin Genci Şeker büyük bir zattır. Bu da onun yeğenidir. Efendim yeğenini yetiştirsin, çok iyi olur diyorlar. Efendim Herat'tan Ali Ahmet annesi ve İbul Kasım Gürgani, bir kişi daha var, yola çıkıyorlar. Feridüddin Genci Şeker'in huzuruna vardıklarında onlara kucak açıyor. Feridüddin Hazretleri yeğenini getirdiği için kız kardeşine çok çok teşekkür ediyor. Kız kardeşi ona diyor ki ben oğlumu sizin hizmetine getirdim ey kardeşim. İnşallah onu kabul edersiniz diyor. Feridüddin Genci Şeker Hazretleri de buyuruyor ki bizim yanımızda 3 senede ilmini tamamlar buyuruyor. Alaaddin Ali Sabir için. 6 senede bitecek tedrisatını Ali Ahmet

0: Ahmet 3 senede bitiriyor Alper Bey. Tedrisatı bitirince annesi kardeşinden yani Feridüddin'e Gencişeker'den Herat'a dönmek için izin istiyor. Diyor ki sevgili kardeşim diyor Feridüddin Gencişeker'e oğlum burada bırakıyorum diyor. Oğlum oruç tutmayı çok sever. Göz kulak olunuz ki açlıktan ölmesin. Yemek yemez yani oruç tutar ölür filan. O zaman Feridüddin Gencişeker de kız kardeşinin gönlünü yapmak için Alahmet'e mutfakta yemek dağıtım vazifesini veriyor.
1: Hiç
0: Yani yemek.
1: olmazsa o vesileyle kendi yemeğini de yer diye.
0: He. İşte sabah akşam Alahmet mutfakta pişen yemekten fakirlere dağıtırdı. Sonra hücresine çekilir mücahede yapardı. Efendim yemek yiyenler Alahmet Sabir'in vazifeyi aldığı günden beri yemek dağıttığı halde kendisinin hiç yemek yediğini görmemişlerdir diyor.
1: Kendisi yememiş.
0: Evet. Şimdi tabii böyle yetiştiriyor Feridüddin'i Genci Şeker. Kimi Ali Ahmet Sabir'i, Alaaddin Ali Ahmet Sabir'i yetiştiriyor. Ona takkisini ve hırkasını giydirerek vekili olduğunu herkese ilan ediyor. 1226 miladi yılında.
1: Evet.
0: Ve sonra efendim İslamiyet'in zayıfladığı Kalyar diye bir belde var Alper Bey. Feridüddin Gencişeker Alahmet Sabir'i oraya gönderiyor. Kalyar'da camiye giriyor ve cemaate diyor ki vazifeli olarak geldiğini cemaate duyuruyor. Sadece 3-4 kişi Alaaddin Ali Sabir'e tabi oluyor. Diğerleri alışveriş etmeyip dağılıyorlar. Ertesi gün Kalyar'daki camiye tekrar gidiyor Alaaddin Ali Sabir. Efendim halka imam olarak gönderildiğini tekrar tebliğ ediyor, bildiriyor. Halk da diyor ki bizim diyor rehberimiz Kur'an-ı Kerim'dir. İmamımız da Kadı Tabrak'tır. Bu geleneği biz bu adeti değiştiremeyiz. Alaaddin Sabir kendisini gönderinin Feridüddin Gencişeker Hazretleri olduğunu onlara söylüyor. Sultanül Evliya'dır diyor. Halk bir şey demeyip dağılıyor. Durumu da o bizim imamımız Kadı Tabrak'tır diyorlar ya. Kadı Tabrak'a haber veriyorlar. Cuma günü Kadı Tabrak cuma namazına geliyor. Alaaddin Sabir Hazretlerine diyor ki sen bizim kutbumuz isen 3 ay önce kaybettiğim keçim hakkında bana bilgi ver. Şayet bunu yapabilirsen
1: Sana
0: kutup
1: inanacağım.
0: olduğuna inanacağım diyor.
1: İmtihan ediyor.
0: Evet. Alaaddin atlar böyle bir gökyüzüne bakıyor. Ondan
1: Alaaddin
0: sonra
1: Sabir Hazretleri.
0: Alaaddin Sabir Hazretleri gökyüzüne bakıyor. Sonra halka diyor ki şehirde keçinin etini yiyenler gelsinler. Yoksa onları isimleriyle çağıracağım diyor.
1: Hadi bakalım.
0: Camide 27 kişi gayri ihtiyari öne çıkıyor.
1: Onlar yemişler keçinin etini.
0: Bunlar inkar etmeye başlıyorlar.
1: Biz yemedik diye.
0: Evet. Ama 27 kişinin karnından bir ses geliyor. Ben bunların midelerine taksim oldum. Bunlar beni geceleyin Sadrak kuyusunun kenarında kestiler. Artıklarımı ve kemiklerimi taşa bağlayıp kuyunun dibine attılar. Etimi de kızartıp yediler diyor.
1: Keçi dile geliyor.
0: Evet. Bu keramete şahit olanlar Sabir'in Kalyar imamı olduğunu kabul ettiler. Kadı Tabrak ise nefsi tabi kabul etmiyor.
1: Buna rağmen kabul etmiyor, değil
0: Bu
1: mi?
0: büyücüdür diyor. Yaptığı keramet değildir, büyüdür diyor. Oranın valisi varmış Kalyar'ın. Efendim Zamvan ismi valinin Mahdum Sabir'e diyor ki Alaaddin Ali Sabir'e diyor ki sen bir büyücüsün o da öyle diyor. yaptıkların büyüdür diyor. Tabrak öyle söyledi ya, valide öyle söylüyor. Sabir Hazretleri ise buyuruyor ki elhamdülillah, Rabbimize hamdü senalar olsun. Bu fakir Resulullah Efendimizin bir sünnetine uydu. Çünkü ona büyücü dediler.
1: Tabii.
0: Ona büyücü dedikleri gibi bana da dediler diyor.
1: Müşrikler Peygamber evet. Efendimiz'e öyle demişti.
0: Daha sonra camiyi terk ederek talebesi olan bir zatın evine gidiyor. Orada olup bitenleri talebelerinden Alimullah Ebdal ile Feridüddin'i Genci Şeker Hazretleri'ne yazıyor, gönderiyor. Şimdi Alimullah Ebdal Feridüddin Genci Şeker'e Alaeddin Ali Sabir'in mektubunu veriyor Alper Bey. O da bir fetva hazırlayarak Resulullah Efendimiz'in manevi tasdikiyle Kadı Tabrak'a gönderiyor. Kadı Tabrak fetvayı aldığı zaman hemen yırtıyor Alper Bey. Feridüddin Genci Şeker'e, yani mektubu o gönderdi ya,
1: evet.
0: Alaeddin Ali Sabir değil, Feridüddin Genci Şeker gönderdi. Efendim şöyle yazıyor. Rehberimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Kadı Tabrak yazıyor bunu. Uzun zamandır kal yarın imameti bizdedir. İmamlığı bizdedir. Bunu hiç kimseye veremeyiz. Sizin emirlerinizin bizim için hiçbir manası yoktur. Resulullah Efendimiz'den doğrudan emir gelirse halifenizi imamımız olarak kabul ederiz diyor Kadı Tabrak. Feridüddin Genç Şeker'e böyle yazıyor. Mektup ve yırtık fetva Ali Ahmet Sabir'e bir hizmetçi ile geliyor. Yani önce Ali Ahmet Sabir'e gönderiyorlar Feridüddin Genç Şeker'e yazdığı mektubu. Çok üzülen Alaaddin Sabir hizmetçiye diyor ki, madem ki o bizim hocamızın fetvasını yırtmıştır, yani Kadı Tabrak, biz de onun ismini Levhül Mahfuz'dan yırttık. Bugünden itibaren bilsin ki kendisi ve ona tabi olanlar kıyamete kadar cezalandırılacaktır. Alaaddin-i Sabir Hazretleri bu hadiseleri olduğu gibi Feridüddin Genç Şeker Hazretleri'ne iletti. Yırtılmış fetva ve mektup Feridüddin Genci Şeker Hazretleri'ne varınca odasına kapanıp 13 gün sonra çıktı odasından. 13 gün çıkmadı Alper Bey. Kalyar reisi valisi Zanvan'a şöyle bir mektup yazdı. Allahu Teala sizlere Kalyar'a reis olmayı nasip ettiyse Ali Ahmet'in de imam olmasını takdir eyledi. Kendisini imam tanımanız ve itaat etmenizi tavsiye ederim. Siz Ali Ahmet'in isimlerinizi Levhül Mahfuz'dan yırttığını bilmiyorsunuz. İmamınızı kabul etmezseniz Allahu Teala size gazap eder. Kabul ederseniz Allahu Teala ve onun Resulü Aleyhisselam hoşnut ve razı olur. Bu fakir ilave ederim ki diyor mektubunda Feridüddin Genç Şeker, Kadı Tabrak da Alaaddin Ali Ahmet'e hürmet ve itaat etsin. İtaat etmezse Allahu Teala'ya isyan etmiş olur. Allahu Teala kendine isyan edenleri cezalandırır. Alaaddin-i Sabir'in büyük dedesi Gavs-ı Sakale'in Gavs-ül Azam Seyyid Abdülkadir Geylani'dir. Ne yazık ki evladı Resul varken siz Kalyar halkı başkalarının imametini tercih edersiniz. Tövbe ediniz ve Allahu Teala'dan korkunuz. Resulullah'ın aleyhisselam evladına hürmet hepimize lazımdır. Tekrar ederim ki şayet itaat etmezseniz hepiniz helak olursunuz.
1: Evet.
0: Feridüddin Genci Şeker mektubunu mühürledi ve Kıvamüddin Zanvan'a, yani Kalyar'ın valisine bunu götür dedi. Mektup Kıvamüddin Zaman'a gittiğinde Kalyar'ın ileri gelenleriyle beraber Kadı Tabrak da oradaydı. Zanvan ve Kadı yine nefislerinin arzularına uyaraktan Sabir Hazretleri'ni kabul etmediler. Feridüddin Genci Şeker'in mektubunu yırttılar.
1: Ne büyük saygısızlık.
0: Alaaddin Sabir durumu hocasına tekrar arz etti. Hocasından gelen cevabı mektubu alınca buyurmuş ki Feridüddin Genci Şeker, tek bir cümle mektupta yazıyor. Kalyar sizin keçinizdir. İster sütünü sağın için, isterse etini yiyin. Cevap bu. Hocasının cevabı. Allah Allah. O zaman Alaaddin Ali Sabir Hazretleri Kur'an-ı Kerim'den bazı ayeti kerimeleri okudu. Hem semaya hem de yeryüzüne baktı. Kalyar'da birden bire hepsi birbirinden şiddetli 3 zelzele oldu.
1: Deprem meydana geldi.
0: Ya Kalyar halkı dehşet, korku içinde kaldı. Şimdi ertesi cuma Ali Ahmet Sabir Hazretleri camiye Kadı Tabrak'tan evvel varmıştı. Yanında sadece 2 talebesi var. Birisi Alimullah Ebdal, birisi Bahauddin. Mihraba geçip oturdu. Kadı Tabrak, kalk oradan, boşalt orayı dedi. Allah Allah. Alaaddin Sabir Hazretleri, üzerimize gelmemenizi tavsiye ederim. Yoksa bütün şehir halkıyla beraber helak olursunuz. Siz ve sizi takip edenler kıyamet gününe kadar pişmanlık çekerler dedi. Baktı ısrar ediyor. Kadı Tabrak. Alaaddin Ali Ahmet Sabir Hazretleri mihraptan çekildi. Caminin dışına, açık avlusuna çıktı. Yanında o 2 talebesi var, başka kimse yok. Hiç kimse onlara namaz kılacak bir yer vermediler Alper Bey. Onlar da bir köşede artık cuma namazı ya, durdular namaza ya. Cuma namazında cemaat rüküye gidince Ali Ahmet Sabir Hazretleri de rüküye gitti tabii, eğildi. Aniden caminin duvarları rüküye giderek cemaatin üzerine yıkıldı. Bütün şehir sallandı. Şiddetli bir sallantı oldu. Ardı ardına, yani hiç durmadan oluyor bu zelzeller. O Alaaddin Ali Sabir'in olduğu 50 metrekarelik alan hariç efendim her taraf yıkıldı. İşte Kalyar denilen o şehir 250 sene böyle metruk vaziyette kalmıştır.
1: Depremden sonra.
0: Alper Bey. Evet.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: Şimdi Şemseddin Türki Hazretleri var. Büyük alim. Alaaddin Sabir'in en büyük talebesidir. Kendisi Türkistan'dan Feridüddin Gencişeker'e talebe olmak niyetiyle yola çıkıp geliyor Alper Bey Türkistan'dan. Gencişeker ise ona diyor ki, Feridüddin Gencişeker, Şemsüddin sen Alaaddin Ali Sabir'e git diyor. Lazım olanı o verecektir diyor. Allah Allah. Şemsüddin ve yanında gelenler doğru Kalyar'a doğru yola çıkıyorlar. Zelzele olan yere kadar geldiler. Oradan içeriye değil insanlar, kuşlar bile giremiyordu. O vaziyetteydi yani. Şemseddin Türki'yi, Şemseddin Pani Püyti Türki derler.
3: Evet.
2: Alaaddin Sabir'in bir talebesi o zelzele hududunda karşıladı. Şemsüddin dedi ki, ya dedi biz dedi nasıl buraya gireceğiz? O büyük zat içeride çünkü. O büyük zatın ellerini öpeceğiz. Böyle sordu yani. Talebe de dedi ki, merak etmeyin, birazdan onun büyük talebelerinden Alimullah Ebdal gelir, size yardımcı olur dedi. Sonra Alimullah Ebdal geldi, misafirleri Şemseddin Türki'yi Alaaddin Sabir'e götürdü. Alaaddin Sabir ismiyle hitap etti, Şemsüddin, senin hocam Feridüddin'e Gencişeker gönderdi değil mi? Şemsüddin de dedi ki, böyle büyükler deyince evet filan denmez, ne denir? Siz daha iyisini bilirsiniz efendim. Böyle cevap verdi Şemsüddin'i Türki Hazretleri de. Ve talebeliğe kabul etti Şemsüddin Türki'yi. Kendisiyle birlikte 3 gün kalmasını istedi. Bak kaç gün? Üç gün efendim, yani fazla değil. Daha sonra Feridüddin'i Gencişeker'in yanına git buyurdu. 3 gün kaldıktan sonra git buyurdu. Ve Feridüddin Gencişeker vefat edene kadar onun yanında kal buyurdu. Şemsüddin'i Türkiye. Şemsüddin Türkiye Feridüddin Gencişeker Hazretleri'nin yanına geldi. Efendim. Sordu Feridüddin Gencişeker, Alaaddin Ali Ahmet Sabir'in yanından neden döndün ki sen dedi. O da size gelmemi emretti efendim.
3: O öyle istediği için geldi.
2: Evet. O zaman git dedi, ormandan odun topla. Ya Şemseddin'i Türkiye öyle dedi. Ormandan odun topla ve sat. Nafakanı bu şekilde kazan, nafakanı temin et. Gündüz riyazat çekerek nefsini terbiye edeceksin. Geceleri de kendini Allahu Teala'ya vereceksin buyurdu. Şemsüddin 4 sene bu işe devam ediyor. Odun çekiyor Alper Bey dağdan. Onu satıyor, nafakasını temin ediyor. Kaç sene?
3: 4 sene. 4 odunculuk sene. Yaparak.
2: Ya. Efendim, vefatından sonra Feridüddin Gencişeker'in, yani o 4 sene sonunda vefat ediyor Feridüddin Gencişeker, Şemsüddin'i Pani Püyti Türki tekrar Kalyar'a varıp gidiyor. Hocası Alaaddin Ali Sabir'e gidiyor. Efendim, Şemsüddin geldin mi buyuruyor. Evet efendim.

0: Halacıya yardım et. Kaleyi zapt edin. Senin yardımın olmadan kaleyi alamayacak. Kaleyi aldığınız gün ben vefat etmiş olurum, diyor Şemseddin Türkiye. O zaman Şemseddin ağlamaya başlıyor. Dedi ki efendim, vefat edeceğim diyorsunuz, cenaze hizmetlerinizi kim yapacak? Nereye defnolunacaksınız? Sizi kabre kim koyacak? Hocası da buyuruyor ki siz yapacaksınız. Allah-u Teala'nın ihsanı ve büyüklerimizin ruhaniyeti yardımcınız olacak. Gaslederken, beni gaslederken vücuduma değmeyeceksin. Gasl esnasında gözlerini açmayacaksın. Cenaze hizmetlerim kendiliğinden yapılacaktır buyuruyor. Şimdi Şemsüddin hocasının emrini yerine getirmek için Amber Kalesi'ne gidiyor. Amber Kalesi'ni gerçekten o fetihte bulunuyor. O zamanın sultanı ile beraber. Sonra askerlerin arasından gizlice ayrılıyor. Artık fethedildi ya kale. Yolda Alaeddin Ali Sabir'in hocası, talebesi Alimullah Ebdal ile karşılaşıyor. Bakıyor ki ağlıyor Alimullah Ebdal. Buyurdukları gibi efendim Alaeddin Ali Ahmet Sabir'in aynı tarihte vefat ettiğini öğreniyor. Hani
1: demişti fethi, zaten. Evet. Efendim, kaleyi zapt ettiğiniz gün diye.
0: İşte Kalyar'a vardığında Alaeddin Ali Sabir'in dedikleri gibi Şemsüddin-i Türkiye kendisine tembih edildiği gibi gusül abdesti aldırıyor. Her iş kendiliğinden oluyor. Ve Alaeddin-i Sabir Hazretleri'nin vücuduna Şemsüddin dokunmuyor. Şimdi cenaze namazı kılınacak ama yalnız. Başka kimse yok yani. Kimsenin gelmesini istemiyor çünkü. O sırada Alaeddin Ali Sabir'e benzeyen bir atlı dört nala geliyor. Ona benziyor ama atlı. Elinde mızrak var. Yüzünde bir tül var. Tülden peçeyle örtülü. Şemsettin'in yanına gelip diyor ki Şemsettin Türkü'nün yanına Şemsettin dikkat et, namaza durma diyor. Atından hemen inerek imamete kendisi geçiyor. O gelen atlı zat. Namaza durdular. Şemsüddin-i Türk'i selam veriyor. Baktı ki sağına soluna cümle evliyanın, kutupların cenaze namazına iştirak ettiklerini görüyor. Namazdan sonra cenazeyi kabre koyuyorlar. Süvari atına döndüğü zaman Şemsüddin artık dayanamıyor, yanına gidiyor. Efendim diyor, çok özür dilerim. Kıymetli hocamın cenaze namazına katılan sizlerin isminizi öğrenebilir miyim? Süvari yüzündeki tülü çıkardı ve buyurdu ki, Şemsüddin, bu cenazenin cenaze namazını cenazenin kendisi kıldırdı. Allah Allah.
1: Hocasının kendisiymiş meğerse.
0: Şemsüddin yüzüne baktığında atlının Alaeddin-i Sabir olduğunu gördü ve o anda bayılıp yere düştü. Efendim, Alaeddin-i Sabir'in vefatından uzun bir zaman sonra çeşitli hadiseler meydana geldi. Hatta Alaeddin-i Sabir'in kabri kayboldu Alper Bey. Kabri kayboldu yani. Yeri belli olmayacak hale geldi. Bir gün bir gayrimüslim oradan geçerken bir yerde bir aydınlık görüyor. Allah Allah.
1: Nur gibi mi?
0: Evet. Hayvanlar bile oraya basmayıp çevresinde dolanıyor o yere. Allah Allah. Dikkat etti, baktı o gayrimüslim. Mezar kalıntıları olduğunu gördü. Efendim, bir Müslümana ait mezar olduğunu anladı gayrimüslim. İslamiyeti düşmanlığının fazlalığı sebebiyle elinde bir demir çubuk varmış. Ondan o şeyleri kırmaya başladı. Kabir, hani mezarlık kalıntılarını. Fakat

0: pencere gibi bir şey gördü. Bir delik yani. Bakalım içeride ne var diye kafasını o deliğe soktu. Bir daha da çıkartamadı Alper Bey. Böylece kaldı yani. Ve orada öldü. O ölünce Alaaddin Sabir kendisini sevenlerden, yani demek ki nesilden nesile insanlar menkıbelerini
1: Anlattı.
0: anlatmışlar,
1: Evet.
0: seviyorlar. Bazılarını rüyada görünüp buyurdu ki burada bir köpek var, ondan rahatsız oluyorum. Bunu buradan uzaklaştırın. Gidip baktılar. O gayrimüslimin mi ölmüş halde kafesi o pencereden delikten bakarken kafası yere gömülmüş, onu görüyorlar. Efendim onu çekip çıkartıyorlar. Yüzünün gerçekten köpek gibi olduğunu görüyorlar. Bundan sonra Alaaddin Ali Sabir Hazretleri'nin kabrinin üzerine mükemmel bir türbe yapılıyor Alper Bey. Bu muazzam türbe üzerine inip çıkan nuru uzun zaman herkes gördü. Feyz kaynağı olan bu türbe çok güzel muhafaza edilmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Var yani.
1: Halen var.
0: Evet. Şimdi Alaaddin Sabir'in vefatından sonra kendisini sevenler her sene vefatının sene-i devriyesinde, yıl dönümünde kabir yanında toplanırlar, mübarek ruhuna okurlar, büyüklüğünü, kerametlerini, kıymetli sözlerini anlatarak eski günleri, yani o eski zamanları efendim birbirlerine anlatırlarmış. Efendim Hindistan'da Ganj Nehri üzerinde bir kanal açılacakmış. Yani bir Ganj Nehri'nin suyundan bir miktar bir tarafa akıtılacak. O zaman İngilizler gelmişler. Yani Hindistan'a İngilizler gelmişler ya.
1: Evet.
0: Bir İngiliz mühendisi efendim bu işle ilgili olarak görevlendirmişler. İngiliz mühendis efendim plan hazırlamış, proje hazırlamış. Hazırladığı plana, projeye göre Alaaddin Ahmet Sabir'in dergahından geçecekmiş kanal. Anladın? Kanal yapacaklar yani.
1: Evet.
0: Efendim
1: Su kanalı oradan geçiyor. Oraya isabet ediyor
0: evet.
1: yani.
0: Yani dergah yıkılacak.
1: Evet.
0: Alaaddin Sabir'in dergahı yıkılacak yani. İşte ahali yalvarıyorlar, yakarıyorlar, yapmayın etmeyin. İşte bu şöyle büyük zattır, böyle büyük zattır. İngiliz bir türlü vazgeçmiyor, İngiliz mühendis. Dergahın yanında bir tane çadır kurdurmuş kendisine. Çadırda yatıp kalkıyor Alper Bey, İngiliz mühendis. Fakat bir gece kendisini ayaklarından çadırın tepesine asılmış, başı aşağıda şeklinde çadırın içinde bir uyanıyor, bakıyor ki öyle. Cık. Halbuki nöbetçiler falan var. İçeri kimse girmemiş, bilmem ne olmamış. O zaman anlıyor ki bu iş başına Alaaddin Ali Ahmet Sabir'in
1: Kerameti.
0: kerameti olarak geldi. Anlıyor efendim. İçeri işte giren yardımcıları çözüyorlar, onu indiriyorlar. Bunun bir ikaz olduğunu fehmediyor, anlıyor
1: Anlıyor.
0: ve dergahı yıkmaktan, kanalı oradan geçirmekten vazgeçiyor efendim ve ondan her gittiği yerde hürmetle bahsetmeye başlıyor. Böyle büyük bir
1: Evet.
0: zat Ali Ahmet Alaaddin Sabir Hazretleri, böyle bir zat,
1: Allah Teala
0: Allahu Teala
1: şefaatlerine dahil
0: şefaatine,
1: eylesin.
0: yani bizi de nail eylesin, izleyicilerimizi
1: İzleyenlerimiz
0: de
1: de.
0: nail eylesin, dinleyicilerimizi de nail eylesin.
1: Amin.
0: Efendim, büyük bir zat, onun ruhunu şad ettik, yad ettik. İnşallah bizden hoşnut ve razı olmuştur. Efendim ta Hindistan'da,
1: Evet.
0: efendime söyleyeyim, o beldelerde mübarek bir zat. Ne diyelim, bu kadar işte
1: Ağzınıza
0: anlattık.
1: sağlık. Biz de size teşekkür
0: Daha uzun
1: ediyoruz.
0: anlatmak isterdik ama vaktimiz
1: Vaktimiz mahdut
0: kısıtlı,
1: tabii.
0: mahdut. Evet.
1: Vaktin kalan kısmında da biliyorsunuz az bir zaman sonra üniversiteler açılacak.
0: Evet.
1: Üniversite sınavlarının sonuçları efendim işte yerleştirmeler şunlar bunlar. Şimdi talebeler bunlarla meşgul. İhlas Vakfı'nın da bütün Türkiye satında birçok vilayette öğrenci yurtları var.
0: Tabii.
1: Öğrencilere hizmet veren yurtlar tabii var. Bu eğitim öğretim dönemi öncesinde ailelerin istifade edeceği şekilde bu yurt hizmetlerinden izleyenlerimize, dinleyenlerimize bahsedelim istiyoruz.
0: Tabii.
1: Buyurun.
0: Estağfurullah. Bizim 34 tane öğrenci yurdumuz var. Yüksek öğrenim öğrenci yurtları. Erkek öğrenci yurdu bunlar.
1: Evet.
0: Bazı şehirlerde iki yerde var. Mesela Samsun'da iki tane yurdumuz var.
1: Ankara'da iki tane.
0: Ankara'da üç tane,
1: tane
0: efendim.
1: Pardon, evet.
0: Konya'da iki tane mesela. Bazı şehirlerde birer tane. Bazılarında da hiç yok. Ama 34 yerde yurdumuz mevcut. Bu yurtlarımızın adresleri bellidir. Web sitemizde mevcuttur. Oradan öğrencilerimiz bakabilirler. Efendim kazandıkları şehir neresi ise önce orada yurdumuz var mı yok mu ona bakarlar. Ondan sonra da telefonla ararlar efendim yurdumuzun
1: evet,
0: müdürünü,
1: bilgi sahibi
0: müdür
1: olurlar,
0: yardımcısını, bilgi sahibi olurlar. Eğer hoşlarına giderse bir randevu alsınlar, bizzat gitsinler.
1: Gidip ziyaret edebilirler.
0: Evet
1: hemen.
0: Efendim bir yemeğini yesinler.
1: Yurdu görürler.
0: Yatakhaneleri görsünler, değil mi? Ders çalışma etüt salonlarını görsünler. Efendim, 3 öğün yemek çıkıyor efendim. Yani sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği. Yani öyle çok da pahalı değil. Belli bir kısmını efendim devlet karşılıyor. Beslenme, barınma yardımı. Öğrencinin bizzat
1: hesabına,
0: kendi hesabına, kendi IBAN numarasına devlet ödüyor.
1: Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından
0: evet,
1: yatırılıyor değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, yatırılıyor her ay. Üzerine tabii ilave yapıyor. O yetmiyor. Çünkü
1: tabii,
0: üç öğün yemek, hı-hı, elektrik, su, doğalgaz.
1: İnternet
0: yani,
1: var.
0: Böyle sıkıntılarla uğraşmayacak. Düşünün bir öğrencinin bir ev tuttuğunu düşünün Alper Bey. Efendim.
1: Yemekti, bulaşıktı, çamaşırdı.
0: Ya ne kadar zor. Değil mi efendim?
1: Evet.
0: Ders mi çalışacak?
1: Onlarla mı uğraşacak?
0: Yemek yapmaya mı uğraşacak?
1: Temizlik mi yapacak?
0: Temizlik mi yapacak? Efendim yani çok rahat eder. Efendim sonra güvenilecek, itimat edilecek bir yurt.
1: Efendim, arkadaş ortamı var.
0: Arkadaş ortamı var. Evi gibi. Dolayısıyla biz o öğrencilerimize, üniversiteyi kazanan öğrencilerimize, sınavı başaran öğrencilerimize tavsiye ediyoruz. Gelirler, kalabilirler. Çok güzel arkadaşlık ortamı var. Güzel hatıralar, anılar biriktirirler. Değil mi?
1: Rahat ederler.
0: İleride uzun kış gecelerinde soba üzerinde kestane patlatırken torunlarına
1: anlatırım,
0: ben şöyle İhlas Vakfı'nın yurdunda kalmıştım, şöyle olmuştu, böyle olmuştu diye de anlatırlar efendim.
1: Evet.
0: Yahu gidin bir görüşün, konuşun, bakın. Efendim mesela siz yurttan mezun
1: tabii,
0: oldunuz.
1: Ben
0: hukuk fakültesini öyle bitirdiniz.
1: Fatih'te,
0: öyle değil mi?
1: Draman'daki İhlas Vakfı'nın
0: ya,
1: yurdunda kaldım.
0: Afyon'dan geldiniz.
1: Afyon'dan geldim.
0: Afyon'dan geldiniz. Sultandağ'dan geldiniz. Efendim mesela orada kaldınız.
1: İyi ki de kalmışım.
0: Bakın hukuk fakültesini bitirmişsiniz.
1: Evet.
0: Efendim serbest avukatlık yapıyorsunuz şimdi.
1: İyi
0: ne
1: ki de
0: güzel
1: kalmışım.
0: Ya.
1: Bütün hem öğrenci kardeşlerimize hem ailelerine, annelere, babalara tavsiye ediyorum. Yani İhlas Vakfı'nın yurtları çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri yerlerdir. Çocukların da rahat edip güzelce ders çalışabileceği mekanlardır. Yani dediğiniz gibi bir randevu alsınlar, gitsinler, baksınlar, yatakhaneleri, etüt salonlarını görsünler, yemekten yesinler.
0: Evet.
1: Sizin zaten yurt müdürlerine talimatınız var. Kendiniz yemediğiniz yemeği talebeye çıkartmayacaksınız diye.
0: Evet.
1: Yani hakikaten gidip görsünler, ona göre karar versinler.
0: Biz internet adresimizi söyleyelim.
1: Buyurun.
0: Müsaade ederseniz www.ihlasvakfi.org.tr www.ihlasvakfi.org.tr. Bu adrese girip, burası web sitemizdir, oradan yurtlar sekmesine tıklarlarsa öğrenci yurtlarımızın efendim
1: nerelerde
0: adreslerini
1: olduğunu,
0: telefonlarını, nerelerde olduğunu görürler.
1: Hepsini.
0: Ona göre yurdumuzun telefon numarasını alıp telefon açabilirler.
1: Evet.
0: İrtibat kurabilirler. Hatta annesini de getirsin, babasını da getirsin. kardeşini de getirsin, görsünler onlar da. Veya annesi babası, oğlu annesine babasına bırakmışsa şeyi, yani baba sen istediğin yere neresiyse oraya gideyim filan demişse, efendim beraber annesiyle babasıyla giderler, bakarlar, hoşlarına gidiyorsa yemeklerinden bir yiyesinler, evet, tatsınlar, değil mi?
1: Öyle ailecek gelenler, tabii, oluyor zaten, değil
0: oluyor
1: mi?
0: Oluyor, evet efendim. Onlara yemek de ısmarlıyoruz, yediriyoruz. Görüyorlar yani, yatacağı yeri görüyorlar. Efendim mesela kalacağı odayı görüyorlar.
1: Genelde zaten, tabii, üniversite kampüslerine yakın yerlerde oluyor İhlas Vakfı'nın,
0: evet,
1: yurtları.
0: Evet.
1: O bakımdan, evet, da bir kolaylık
0: yani
1: oluyor.
0: Ev gibi efendim. Tabii. Yani ev ortamı gibi o sıcaklıkta yurtlarımız efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Ağzınıza sağlık. İhlas
0: Sağ
1: Vakfı'na
0: efendim
1: da teşekkürler. Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açınca yeni programlarımızdan ve yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu evimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi buz suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM Haber.
7: İsveç Veliaht Prensesi Victoria kendi adını koymuştu. 3500 kilometre uçtu. Oleylek Karaman'da ölü bulundu. İsveç'in güneyinde yürütülen kuş koruma çalışmaları kapsamında Veliaht Prenses Victoria'nın Temmuz ayında bizzat halkaladığı yavru leylek 2 Ağustos'ta Afrika'ya ulaşmak üzere göç yolculuğuna başladı. İsveç'ten başlayan yolculukta 7 ülke geçti ve Türkiye'ye ulaştı. Leyleğin hareketleri üzerindeki verici sayesinde takip edildi. Son sinyal Karaman'dan geldi. O bölgede sabit kalınca yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya üzerinden bölgedeki vatandaşlara yardım çağrısında bulundu. Belirtilen konuma gidildi. Vatandaşlar yavru leyleği ölü olarak buldu. Aynı bölgede yapılan incelemelerde toplam 6 ölü leylek tespit edildi. Kuşların elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği değerlendirilirken leyleğin üzerindeki halkanın bilgileri İsveçli araştırmacılara ulaştırıldı.
8: Güzelliğin adresi şeytan.

0: TGRT FM Haber. Aklınızda bulunsun.
1: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgece atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.

Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birdenbire dam. Gök devrildi künde üstüne künde. Pencereye koştum kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Ateşten zehrini tattım bu okun. Bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun. Kustum öz ağzımdan kafatasımı. Bir bardak su gibi çalkandı dünya. Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya. İşte akıllılık, işte sarhoşluk. Ensemin örsünde bir demir balyoz. Kapandım yatağa son çare diye. Bir kanlı şafakta bana çil horoz. Yepyeni bir dünya etti hediye. Bu nasıl bir dünya, hikayesi zor. Mekanı bir satıh, zamanı vehim. Bütün bir kainat muşamba dekor. Bütün bir insanlık yalana teslim. Nesin sen? Hakikat olsan da çekil. Yetiş körlük, yetiş takma gözde cam. Otursun yerine bende her şekil. Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın. Benliğim bir kazan ve aklım kepçe. Deliler köyünden bir menzil aşkın. Her fikir içimde bir çift kelepçe. Niçin küçülüyor eşya uzakta? Gözsüz görüyorum rüyada nasıl? Zamanın raksine bir yuvarlakta. Sonum varmış, onu öğrensem asıl. Bir fikir ki sıcak yarada kezzap. Bir fikir ki beyin zarında sülük. Selam, selam sana haşmetli azap. Yandıkça gelişen tılsımlı kütük. Yalvardım, gösterin bilmeceme yol. Ey yedinci kat gök, esrarını aç. Annemin duası düşte perde ol. Bir asa kes bana, ihtiyar aç. Uyku, katillerin bile çeşmesi. Yorgan, Allahsıza kadar sığınak. Teselli pınarı, sabır memesi. Size şerbet, bana kum dolu çanak. Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet? Sırrını ararken patlayan gülle. Yeşil asmalarda depreniş şehvet. Karınca sarayı kupkuru kelle. Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş. Mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte cımbız da yokmuş. Fikir çilesinden büyük işkence. Evet, her şey bende bir gizli düğüm. Ne ölüm terleri döktüm nelerden. Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm. Yetişir çektiğim mesafelerden. Ufuk bir tilkidir kaçak ve kurnaz. Yollar bir yumaktır uzun dolaşık. Her gece rüyamı yazan sihirbaz. Tutuyor önümde bir mavi ışık. Büyücü, büyücü ne bana hıncın. Bu kükürtlü duman nedir inimde? Camdan keskin, kıldan ince kılıcın. Bir zehirli kıymık gibi beynimde. Lügat, bir isim ver bana halimden. Herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esvaplarım tutun elimden. Aynalar, söyleyin bana ben kimim? Söyleyin, söyleyin ben miyim yoksa arzı boynuzunda taşıyan öküz? Bela mimarının seçtiği arsa, hayattan muhacir, eşyadan öksüz. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim. Minicik gövdeme yüklü kaftağı. Bir zerreciyim ki arşa gebeyim. Dev sancılarımın budur kaynağı. Ne yalanlarda var ne hakikatte. Gözümü yumdukça gördüğüm nakış. Boşuna gezmişim yok tabiatta. İçimdeki kadar iniş ve çıkış.
gece bir hendeğe düşercesine birden kucağına düştüm gerçeğin. Sanki erdim çetin bilmecesine, hem geçmiş zamanın hem geleceğin. Açıl susam açıl açıldı kapı, atlas sedirinde mavera dede. Yandı sırça saray ilahi yapı, binbir avizeyle uçsuz maddede. Atomlarda cümbüş donanma şenlik ve çevre çevre nur, çevre çevre nur. İç içe mimari, iç içe benlik. Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur. Nizam köpürüyor med vakti deniz, nizam köpürüyor ta çenemde su. Suda bir gizli yol pırıltılı iz, suda ezel fikri, ebed duygusu. Kaçır beni ahenk, al beni birlik. Artık barınamam gölge varlıkta. Ver cüceye onun olsun şairlik. Şimdi gözüm büyük sanatkarlıkta. Öteler, öteler gayemin malı. Mesafe ekinim, zaman madenim. Gökte saman yolu benim olmalı. Dipsizlik gölünde inciler benim. Diz çök, ey zorlu nefs, önümde diz çök. Heybem hayat dolu deste ve yumak. Sen bütün dalların birleştiği kök. Biricik meselem sonsuza varmak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen,

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: İletişim Dünyamız.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. TGRT FM'de iletişim dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Hüseyin Selim Kaya yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim psikiyatrist doktor Hatice Kübra Yeşilkuru Hanım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba hocam. Nasılsınız efendim?
1: Çok teşekkür ederim. Davetiniz için de teşekkür ederim ayrıca.
0: Ben size teşekkür ediyorum. Sizi buralara kadar yorduk. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah güzel bir program olur ve dinleyicilerimiz istifade ederler. Evet, bugün psikiyatrist doktor Hatice Kübra Yeşilkuru Hanım'la birlikte ne konuşacağız? Efendim, normal olan ne? Üzüntü ne zaman depresyon olur? Kaygı ne zaman hastalık sayılır diyoruz, öyle mi hocam?
1: Evet, birkaç konudan bahsedeceğiz.
0: Evet.
1: Dört ana başlığımız olacak. Öncelikle depresyonla üzüntünün ayrımından başlayabiliriz isterseniz.
0: Evet, üzülmekle depresyon aynı şey mi diye başlayalım.
1: Olur.
0: Buyurun.
1: Aslında bu çokça karıştırılan kavramlardan biri. Hayır, aynı şey değil diyebiliriz. Üzüntü hayatın doğal duygularından bir tanesi. Bir kayıp yaşadığımızda, hayal kırıklığına uğradığımızda ya da ilişkilerimizde sorunlar olduğunda, istediğimiz bir şey gerçekleşmediğinde aslında üzülmemiz bizim için beklenen bir durum. Depresyonda ise yalnızca üzgün hissetmekten söz etmeyiz. Kişinin duygu durumunun yanında, düşüncelerinde, davranışlarında, bedensel işlevlerinde ve günlük yaşamında da bazı değişiklikler görüyoruz. Örneğin kişi eskiden keyif aldığı şeyi artık yaparken o kadar keyif almayabiliyor, sabah yataktan kalkmak istemeyebiliyor, enerjisi azalıyor, dikkatini toplamakta zorlanıyor, uyku, iştah değişebiliyor. Kendisiyle ve gelecekle ilgili daha olumsuz düşünmeye başlıyor. Dolayısıyla üzgünüm demekle depresyondayım demek aynı şeyi ifade etmez.
0: Evet, bugün çok depresifim yahut depresyona girdim gibi cümleleri sık sık duyuyoruz.
1: Evet.
0: Evet, üzülmekle depresyon aynı şey değil,
1: değil
0: diyorsunuz. Evet. Üzüntüyü hemen ortadan kaldırmaya çalışmak doğru mu diye devam ederim hocam.
1: Hastalarım geldiği zaman genellikle soruyor. Ben bunu tahammül edemiyorum. Hemen gitsin istiyorum. Çok zorlanıyorum gibi. Yani evet, bazen olumsuz olarak adlandırdığımız duyguların tamamından hızlı kurtulmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ama üzüntünün de aslında bir işlevi var. Bir şey kaybettiğimizde üzülüyoruz, bir ilişkimiz bittiğinde üzülüyoruz, bir şey olmadığında üzülüyoruz. Bir duygu yaşadığımız, yani bu üzüntü duygusu yaşadığımız şeyi aslında anlamlandırmamıza da yardımcı oluyor. Aslında bir durup düşünüyoruz, yani olan biten ne, bunu işlemeye yardımcı olan bir duygu üzüntü. Yani burada sorun aslında üzüntünün varlığı değil, üzüntünün uzun süre devam etmesi, başka belirtilerin yine üzüntüye eşlik etmesi, kişinin yaşamını belirgin bir biçimde etkilemeye başlaması, bunlar aslında bizim için daha önemli.
0: Evet, bu kişi depresyonla üzüntüyü nasıl ayırt edebilir? Hı hı. Nelere bakması, nelere dikkat etmesi gerekir?
1: Öncelikle tek bir belirti üzerinden gitmemek gerekiyor. Yani ben üzüldüm, hemen depresyondayım dememek lazım. Son birkaç gündür hiçbir şey yapmak istemiyorum demek de aslında tek başına bir depresyon tanısı koydurmuyor. Biz kişiye baktığımız zaman aslında bütün bir tabloya bakıyoruz. Ne kadar süredir devam ediyor, gününün ne kadarını kaplıyor, kişinin işlevselliğini ne kadar etkiliyor, başka buna eşlik eden belirtiler var mı gibi. Depresyonda çökkün duygu durum önemli belirtilerden biri. Bir önemlisi de ilgi ve istek kaybı. Biz aslında bunlara depresyonun çekirdek belirtileri diyoruz. Bunların yanında başka belirtiler de olabiliyor. Kişiler geldiği zaman bize genelde şöyle derler. Eskiden arkadaşlarımla buluşmayı severdim ama artık hiç dışarı çıkasım gelmiyor, hiçbir şey hissetmiyorum diyebiliyor. Veya bir anne, önceden çocuklarımla vakit geçirmek benim için çok önemliydi, çok keyif alırdım ama şu an hiçbir şeyden keyif alamıyorum diyebiliyor. Buna enerji azalması, uyku ve iştah değişiklikleri, dikkat sorunları, değersizlik veya suçluluk düşünceleri de eşlik edebiliyor. Yani sadece kendimi kötü hissediyorum demek değil, daha geniş bir tabloya bakmak gerekiyor.
0: Süreden bahsettiniz. Depresyonda süre önemli mi?
1: Evet, gerçekten süre çok önemli. Biraz önce de birkaç gündür olan durumun depresyon tanısı koydurmayacağını söylemiştik. Depresif belirtilerin süresi ve sürekliliği önemli. Hepimizin hayatında birkaç gün kötü geçen günleri olabilir. Bazen bir hafta yoğun bir stres yaşarız. Kendimizi daha isteksiz, mutsuz hissederiz. Depresyonda ise belirtiler daha kalıcı hale geliyor. Günlük yaşamın önemli bir bölümüne yayılıyor. İşlevselliği etkiliyor. Burada dinleyicilerin kendilerine tanı koymaya çalışmalarını çok önermiyorum. 2 haftadır üzgünüm, o zaman kesin depresyondayım demek doğru değil. 2 haftalık süre aslında bizim tanı kitabımızda en az 2 haftalık süreden bahsedilir çünkü. Süre bizim için evet ölçütlerden bir tanesi ama tanı belirtilerin tamamı ve kişinin koşullarını değerlendirerek koyduğumuz bir süreç.
0: Evet, bu depresyonda ağlamak meselesi var. Hani ağlamak önemli mi? Ağlamak şart mıdır? Depresyona giren ağlar mı mutlaka? Biraz bundan açıklayalım hocam.
1: Olur. Bize çok ağlıyorum gibi gelen hastalarımdan çok hiç ağlayamıyorum ama mutsuzum diye gelenler de çok fazla var. Bu önemli olacak. Depresyon her zaman ağlayan, sürekli üzgün görünen bir insan şeklinde karşımıza çıkmıyor yani. Bazı kişiler daha çok isteksizlik tarifliyor. Yani hiçbir şey yapmak istemiyorum diyor. Bazı kişiler hiçbir şeyden keyif alamadığını söylüyor. Bazılarında bu tahammülsüzlük, sinirlilik gibi ön planda olabiliyor. Bazı kişiler de günlük sorunlarını, sorumluluklarını yerine getirmeye devam edebiliyorlar. İşe gidiyor, insanlarla konuşuyor. Aslında dışarıdan baktığınız zaman onun için hayat devam ediyor gibi görünüyor. Ama kişi bunu çok ciddi bir enerjiyle, çok büyük bir çabayla sürdürüyor olabilir. Bu nedenle kişinin dışarıdan nasıl göründüğü bize her zaman içinde ne yaşadığını göstermiyor.
0: Evet, toplumda depresyon geçiren çok mu hocam? Hele hele günümüzde.
1: Çok fazla gerçekten. Depresyondayım diye gelen çok fazla, onu söyleyebilirim. Ama biz bunların çoğuna baktığımız zaman yarı yarıya gibi mesela bir oran, çok kabaca benim polikliniğimde kendi görüşüm olarak söyleyeyim. Bu bir bilimsel kanıtı olan bir şey değil. Bize danışmak için gelenler de çok fazla oluyor. Yani evet bir üzüntülü durumu oluyor, keyif morali bozulabiliyor ama bu bir süreklilik arz etmeyebiliyor. Bazen böyle başka şeylerle de karışan durumlar oluyor.
0: Evet, depresyonum diye geliyor ama değil.
1: Depresyon çıkmayabiliyor altından. Sadece yarı üzüntü yarı olabiliyor ya da yas tepkisi olabiliyor. Farklı durumlar olabiliyor.
0: Gülümseyen depresyon tıbbi bir tanım mı?
1: Özellikle sosyal medyada son zamanlarda gülümseyen depresyon gibi ifadeler görüyoruz. Bu bir psikiyatrik tanı değil aslında. Ama bu kişinin dışarıdan işlevsel veya iyi görünmesine rağmen depresif belirtiler yaşadığını ifade etmek için kullanılan bir terim aslında. Burada önemli olan yine belirtileri değerlendirmek. Yani bir kişi işe gidiyor, işlevlerini yapıyor. Bu kesinlikle depresyonda değil diyemiyoruz. Depresyonda olabilir. Bir de bu gözle bakmak gerekiyor. Yani aslında kişilerin ruhsal durumunu biz sadece bir fotoğraf karesi üzerinden değerlendirmiyoruz. Bütünsel değerlendiriyoruz.
0: Evet. Gülümseyen depresyon. Depresyona pek uymayan bir şekilde mi gülümsemek?
1: Evet, kişi aslında bir maske takarak dışarıya çıkıyormuş gibi düşünebilirsiniz.
0: Evet. Depresyonda olan kişiye yakını nasıl davranmalı hocam? Tabii bir depresyon tanısı almış olan kişidir değil mi? Onu ailesi de biliyor. Ona nasıl davranmalı? Ailesi, çevresi, arkadaşları.
1: Depresyonda olan kişi aile şöyle fark edebilir zaten. Önceden yapabildiği şeyleri yapmamaya başlıyor. Önceden böyle çok güzel giyinen bir insan, kendine çok iyi bakımı olan bir insan. Bir anda böyle içe çekilmeye, sosyal olarak kendini dışarıdan izole etmeye başlıyor. Önceden iştah yerinde olan kişi kilo verebiliyor, evden dışarı çıkmıyor.
0: Bunlar bir anda mı oluyor?
1: Bunlar belli bir süre içerisinde olabilir ama belirtilerin ağırlaşması ve sürekliliğinin olduğunu görünce aile zaten kişinin depresyonda olduğunu fark ediyor. Ve genelde de ailenin ısrarıyla geliyor böyle kişiler. Bunlar biraz daha hafif depresyonun bir tık daha üstü oluyor diyebiliriz. Aileler bu konularda öncelikle dinlemeli. Çünkü hemen çözüm üretmeye çalışılıyor bazen. Onun yerine son zamanlarda zorlandığını görüyorum bile demek onu daha çok destekliyor. Ya da senin için ne yapabilirim gibi sorulabilir. Bazen kişinin çünkü ihtiyacı bir tavsiye olmuyor. Yanında birinin bulunduğunu bilmek oluyor. Bu bile onu biraz rahatlatabiliyor. Ama belirtiler uzuyorsa, ağırlaşıyorsa profesyonel bir destek alması önemli. O yüzden aileler bunu teşvik etmeli. Biz de zaten teşvik edilmesini öneriyoruz. Yani istersen bir uzmandan randevu alalım, birlikte bir bakalım demek, senin psikolojin bozulmuş, doktora git demekten daha iyi bir yöntem.
0: Evet. Arkadaşların davranış şekillerinde de bir değişiklik yoktur tabii ki, ailesinin dışındakiler.
1: Şöyle, depresyonu birkaç şey tetikleyebilir. Bunlardan bir tanesi dışarıda yaşadığı olaylardan biri olabilir. Kişi bunu konuştuğu zaman belki başka bir çözüm bulunabilir aileyle paylaşıldığı zaman. O yüzden dinlemekten bahsetmiştim. Ama bazen de böyle dışarıdan olan şeyler yas gibi durumlar olabiliyor. Yani kişi bir yakını kaybettikten sonra böyle belirtiler görülebiliyor. Ya da tamamen yas bu süreçten ayrı olabiliyor. Bize genelde sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Bir yakını kaybediliyor ve kişi yine eski halinden daha farklı bir durum sergilemeye başlıyor. İşte üzülüyor, ara ara ağlamaları oluyor. Hocam işte bir yakınımızı kaybettik ama sürekli ağlıyor. Bu kişi depresyonda diye getirebiliyorlar. Yani yas tepkisiyle, yas dönemiyle depresyonda birbirinden ayırt etmek önemli.
0: Evet. Kalabalıktan mı hoşlanırlar depresif kişiler, yoksa yalnız kalmayı mı tercih ederler?
1: Şöyle, genelde depresif insanlar sosyal içe çekilme dediğimiz durum daha çok görülüyor. Yani kişi kendi kendine kalmak istiyor. Çünkü eski enerjisi olmadığı için arkadaşları yanında olsa bile çok konuşamıyor, katılamıyor, katılmak istemiyor, motivasyonu yok. Eğer bu durumda sosyal hayata katılırsa bir enerji harcaması gerekecek. Ama kendisinde zaten o enerjiyi bulamadığı için dışarı çıkmak onun için zaten zor bir şey. Bunu kendini zorlayarak yapabiliyor. O yüzden daha çok biz böyle evde kaldığını, içe çekildiğini, kimseyle görüşmek istemediğini görüyoruz.
0: Evet. Peki depresif kişiler daha çok böyle ailesiyle, çocuklarıyla birlikte olan kişiler de mi? Yoksa daha böyle sade yaşayan, evli değil mesela, yahut da o tip bir şekil?
1: Açıkçası iki grupta da görebiliyorum.

0: Yani biraz kişinin tıbbi geçmişi, aile öyküsü, yaşadığı olaylar, bunlar dışsal olaylar da olabilir, karşılaştığı şeyler de olabilir. Mesela bir tanesi iş yerinde bir hastamız mobbing gibi bir durum yaşayabiliyor. Bunun üstesinden gelmekte zorlanabiliyor. Bu onun için oradan ayrılmak ekonomik bir kayıp aynı zamanda. Orada kalması ve bununla baş etmesi gerekiyor. Ve bunda zorlandığı zaman depresyona girebiliyor. Yani bu kişi ailesi olsa da ya da tek yaşasa da yine bununla tek başına yüzleşmek zorunda kalabiliyor. Tabii ki sosyal destek çok önemli. Eğer ona destek veren bir aile, ona destek veren bir ortam varsa kişiler depresyona girse bile bunun üstesinden daha hızlı gelebiliyorlar. Daha kolay depresyondan çıkabiliyorlar.
1: Evet, böyle varlıklı kişiler, mesela söylediğiniz gibi mobbing falan durumunda bir takım başka türlü baskılar kullanarak rahatlatabilirler o kişiyi. Onun için varlıklı olmak, efendim belirli bir mevkinin, makamın sahibi olan bir eşi veyahut işte arkadaşı veyahut annesi babası olmak daha rahatlatır gibi, değil mi?
0: Bir yandan öyle düşünebiliyoruz ama bir yandan kişi bazen bunu bir yenilgi olarak düşünebiliyor. Yani bana böyle bir şey yapıldı, ben haksızlığa uğradım. Yani orada sadece bazen evet ekonomik kayıp önemli bir yere sahip ama bazen ekonomik kayıp önemli olmasa da o kişi için, maddi durumu iyi olsa da ben bu kişiyle baş etmekte zorlandım. Kendimi yenilmiş gibi hissediyorum. Başarısız olmuş gibi hissediyorum. Ve beni aşağıladı. Ben bu hale düşecek insan mıydım gibi cümlelerle bizim karşımıza gelebiliyorlar. Yani sadece olayın maddi bir boyutu değil, bir yandan manevi bir boyutu olduğunu da bazen görebiliyoruz böyle mobbing gibi durumlarda da.
1: Evet. Yaşamak istemiyorum diyen birisine nasıl davranmalı? Tabii bu depresyonun ileri safhalarında vesaire görülebilen bir durum herhalde.
0: Bazen yaşadığı şey çok şiddetliyse en son aşamalarda görülmesi şart olmayabiliyor. Ya da kişi o anda ulaşacağı bir kaynak yoksa, onu destekleyecek bir kaynak yoksa bu ona daha kolay bir yolmuş gibi gelebiliyor. Böyle bir düşünce, kendine zarar verme düşüncesi, intiharla ilgili olan düşünce psikiyatrinin zaten acillerinden bir tanesidir. Biz böyle bir durum olduğu zaman da kişinin mutlaka yardım alması gerektiğini, eğer böyle bir girişiminin geçmişte olması durumunda da bazı böyle önlem planlarının önden bir uzmanla beraber planlanması gerektiğini oturup konuşuyoruz aslında. Yani depresyon çok ağır olmasa da bazen böyle düşünceler akla gelebiliyor. Tabii eyleme geçmek genellikle daha ileri depresyonlarda olabiliyor. Ama çok ağır depresyonu olan bir kişi çok enerjisi olmadığı için bazen şöyle diyebiliyor. Enerjim olmadığı için bunu eyleme dökemiyorum da diyebiliyor. Yani aslında ağırlaştıkça intihar girişimi artar gibi bir şey tamamen doğru olmuyor.
1: Evet, bu tabiri kullanan, yani yaşamak istemiyorum diyen kişi ille de depresyonla karşı karşıya olan bir kişi değil herhalde. Başka türlü sebepler de olabilir.
0: Evet, bazen çok sevdiği birini kaybeden biri de o öldü, artık benim yaşamama gerek yok. Ben onsuz nasıl yaşayacağım gibi şeyler söyleyebiliyor. Kendi hayatını devam etmek istemeyebiliyor. Bunlar bazen aniden üzüntüyle söylenen şeyler olabileceği gibi bazen de gerçekten sosyal desteği yoksa kişi bunu bu davranışa ulaşmasa da zihninde sürekli tekrarlayabiliyor. Bazen eğer sosyal desteği kötüyse bu konuda denemeler, girişimlerde görebiliyoruz maalesef.
1: Evet. Bu depresyondaki bir kişiye pozitif düşün demek yeterli mi veyahut da gerekli mi?
0: Depresyondaki kişi, depresyonun kendisi olumsuz düşüncelerle zaten kendini gösteriyor. Çünkü kişinin ruh hali depresif olduğu için, karamsar olduğu için zihnine olumlu düşüncelerden çok olumsuz düşünceler daha çok geliyor bu insanların. Hastalarıma da verdiğim bir örnek var. Aslında dışarıda dolaştığımız zaman, ağaçların rengine baktığımız zaman yaprakları yeşil, çiçekler rengarenk. Ama sen bunun rengini daha önce gördün. Ama depresyondayken sanki siyah beyaz gösteren bir gözlük takıyorsun ve etrafa bakıyorsun. Her şey siyah beyaz gibi. Ama aslında o ağaç gerçekte yaprakları yeşil olan bir ağaç. O çiçekler gerçekte rengarenk çiçekler. Yani o gözlüğü çıkardığımız zaman, bu tedaviyi uyguladığımız zaman her şey önceki rengine dönebilir. Yani burada bunu kendimize hatırlatmak, tedavi almaya teşvik etmek açısından güzel bir örnek oluyor açıkçası.
1: Evet. Hocam bu bölümde zamanımız bitmek üzere. Bu bölümde konuştuğumuz üzüntüyü, yas, depresyonu özetleyecek olursak, buna ilave edecek bir şeyimiz varsa buyurun.
0: Tamam. Depresyonla yas aynı şey değil. Bunlar birbirinden farklı kavramlar. Ama aynı kişide depresyonda, yasta görülebilir. Bunu unutmamak lazım. Her üzüntüyü hastalık olarak görmemek gerekiyor. Ama her uzun süren çökkünlüğe de geçer diyerek küçümsememek lazım. Üzüntünün yaşanmasına, yasın kendi ritmine izin vermek gerekiyor. Depresyon belirtileri kalıcı hale geldiğinde ve kişinin hayatını belirgin biçimde zorlaştırdığı zaman, o zaman mutlaka bir değerlendirme almak, bir uzmana başvurmak çok önemli. Çünkü amaç hayat boyunca hiç üzülmemek değil, yaşadığımız duyguları tanıyabilmek, taşıyabilmek, gerektiğinde de destek alabilmek.
1: Evet. Peki hocam, bir ara verelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikiyatrist doktor Hatice Kübra Yeşilkuru Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle bugün normal olan ne, üzüntü ne zaman depresyon olur, kaygı ne zaman hastalık sayılır? Evet, bunları konuştuk. Programımız devam edecek. Bundan sonraki bölümde beraber olmak dileğiyle efendim, kısa bir ara.
2: Reklamlar. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikiyatrist doktor Hatice Kübra Yeşil Kur'an'la birlikteyiz. Kendisiyle normal olan ne, üzüntü ne zaman depresyon olur, kaygı ne zaman hastalık sayılır, bunları konuşuyoruz efendim. Evet hocam, birinci bölümde efendim depresyondan söz ettik değil mi? Üzüntüden, yastan söz ettik. Bunların arasındaki farklardan bahsettiniz. Evet. Bu bölümde de kaygı bozukluğu ile günlük kaygı arasında ne fark var diye başlayalım.
3: Çok iyi bir soru. Aslında kaygı bizi koruyan bir şey. Tehlike ihtimaline karşı bizi hazırlıyor. Mesela sınav öncesi biraz kaygılanmak çalışmamızı sağlıyor. Yoldan karşıdan karşıya geçerken dikkat etmemizi sağlayan şey de yine aslında kaygının kendisi. Sorun ortada gerçek bir tehdit yokken beden ve zihin sürekli alarmda kalmaya başladığında ortaya çıkıyor. Neler oluyor? Kalp çarpıntısı, sürekli kötü bir şey olacakmış hissi, kaslarda gerginlik, uyuyamama, zihnin sürekli olumsuz ihtimalleri düşünmesi gibi belirtiler görülebiliyor. Burada özellikle süresine ve kişinin hayatını ne kadar etkilediğine biz bakıyoruz. Birkaç gün kaygılı olmakla haftalarca kaygılı olmak bunlar aynı değerlendirmede değil aslında. Kişi artık kaygısı nedeniyle eğer işe gitmekte zorlanıyorsa, sosyal ortamlardan uzaklaşıyorsa, uyuyamıyorsa ya da günlük sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanıyorsa artık bu normal kaygının ötesine geçmiştir diyebiliriz. Mesela kişi sürekli kötü bir şey

0: olacakmış gibi hissediyorum. O yüzden evden çıkmak istemiyorum diyorsa ya da sürekli birilerinden güvence alma ihtiyacı hissediyorsa, mesela polikliniğimize böyle hastalar, eşim de yanımda gelebilir mi? O da yanımda otursa olur mu? Gibi söyleyebiliyorlar. Burada kaygının hayatı yönetmeye başladığını görüyoruz. Yani tek başına kaygının varlığı değil, süresi, yoğunluğu ve işlevselliği de önemli.
1: Onlara ne cevap veriyorsunuz? Eşim de yanımda olabilir mi diyenlere?
0: Evet, böyle sorular geldiği zaman arka planındaki nedeni sormak önemli. Mesela eşinin yanında olmasını isteme sebebini soruyoruz o kişilere. Genellikle de o yanımda oturunca biraz daha rahat hissediyorum diyor.
1: Aslında, veya eşiyle beraber gelmiştir. Eşinin olmasını istemiyordur mesela yanında.
0: Biz zaten görüşmeleri tek yapıyoruz. Yani psikiyatrik muayenelerde ben yanına hasta yakını mümkün olduğunca almamaya çalışıyorum. Tabii böyle başka bir bazı psikiyatrik hastalıklarımız var. Yakınlarıyla muayene gerektiren hastalıklar. Ama genellikle ilk randevularda, ilk muayenelerde kişiyi tek değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Çünkü kişi kendini rahatça ifade edebilsin ve biz onu daha tek, bireysel olarak değerlendirebilelim diye.
1: Size güven duymasını nasıl sağlıyorsunuz? Veya güvenebiliyor mu?
0: Şimdi şöyle, aslında kişi randevu alıp gelene kadar belli bir zaman geçiyor. Yani kişi güvenmek isteyerek geliyor bize. Yani ben başta güvenmeyeceğim olarak olan kişiler zaten randevu almayan insanlar oluyor ve almıyorlar, onlarla karşılaşmıyoruz. Ama bu insanlar istekli ve iyileşmek için motiveler. Yani bu da bizi randevu alıp o tarihi bekleyip zamanında geldiğini gördüğümüz bir durum. O yüzden güvenmek isteyen bir insana da uzman olarak yaklaştığımız zaman önce onu dinleyerek başlıyoruz. Onu çok kesmeden, gerçekten sıkıntısının ne olduğunu anlamaya çalışarak. Böyle olduğunu görünce, kişi karşı tarafın kendisini anlamaya çalıştığını hissedince de güven duyuyor.
1: Evet. Kaygı tamamen yok edilmesi gereken bir şey mi hocam?
0: Hayır, değil. Aslında zaten bizim kaygıyı tamamen kapatan vücudumuzda bir düğme yok. Kaygıyı silmek gerekli değil. Zaten bunu yapamayız. Kaygı aslında bize şu mesajı veriyor. Şu anda senin için önemli bir şey var. Örneğin önemli bir görüşme öncesinde kaygılanabilirsiniz. Mesela ben buraya ilk defa geldim. İşte acaba yolu bulabilecek miyim? Zamanında gidebilecek miyim gibi bir endişem oldu. Çünkü zamanında gelebilmemi sağlayan şeyler de aslında biraz bu endişelerdi.
1: Evet.
0: Eğer çok rahat davransaydım belki zamanı geçirebilirdim. Belki yolu bulamayabilirdim. Aslında bu kaygı benim hayatta birazcık da böyle o düzen içerisinde ilerlememi sağlayan küçük bir ışıktı. Sevdiğiniz biri mesela yolculuğa çıktığı zaman da endişelenebiliyorsunuz. O da zaten onu önemsediğiniz için oluyor. Yine diğer bir örnek. Dolayısıyla tedavide bizim zaten hedefimiz hadi kaygıyı sıfırlayalım olmuyor. Böyle bir hedef vermiyoruz. Daha çok kişinin kaygıyı tanımasını, onu yönetebilmesini, kaygıya rağmen hayatına devam edebilmesini hedefliyoruz. Ben bunu şöyle anlatmayı da seviyorum. Kaygı evet arabada bulunabilir, siz arabayı da giderken arabada bulunabilir ama direksiyona geçmemeli. Arka koltukta oturmalı, direksiyonda siz olmalısınız şeklinde. Kaygı eğer bütün kararlarınızı vermeye başlarsa çünkü yaşam alanınız çok daralabiliyor.
1: Evet, kaygı tamamen yok edilmemeli diyoruz değil mi?
0: Kısaca. Evet.
1: Peki hocam panik atakta neler oluyor?
0: Panik atak, poliklinik başvurularında kaygı üzerinden konuşacak olursak en fazla başvurusu olan hastalık grubu. Biz bunu genelde panik bozukluk ismi altında değerlendiriyoruz. Panik atak, bu beklenti anksiyetesiyle giden panik atakları da panik bozukluk diyoruz. Panik ataklarda kişi kaygıyı o kadar derin, o kadar yoğun yaşıyor ki beklenmedik bir anda gelebiliyor veya yoğun bir kaygının ardından gelebiliyor. Çok bedensel belirtilerle giden yoğun bir kaygı atağı olarak söyleyebiliriz.
1: Panik aynı atak. Şey değil o zaman kaygı atağıyla panik atak.
0: Aslında aynı şey değil. Panik atak bu kaygıların çok yoğunlaşmış zirvede olan hali aslında. Pik yapmış hali.
1: Hı hı.
0: Kaygılar normalde çok yoğun olabilir. Kişi o gün çok heyecanlanabilir.

0: yanında birini getirebiliyor demiştim ya size.
1: Evet.
0: Bazen çok rahatsız oluyorlarsa veya çok istiyorlarsa yanında kalmalarına müsaade edebiliyoruz. Yakınları diyor ki mesela, ona diyorum zaten takma kafana ama beni dinlemiyor gibi şeyler söyleyebiliyorlar. Gerçekten hani bu deyişler işe yarıyor olsaydı biz bunları konuşmazdık. Genelde böyle yakınları daha umursamaz olmasını telkin ediyor. Ama aslında bu çok da işe yarayan bir yöntem değil. Kişi zaten bunu yapabilseydi yapardı. Bu genelde işe yaramıyor. Hatta sorun tam olarak da burada. Kişi diyor ki kendine, ya ben bunu düşünmemeliyim diye özellikle kendine bunu telkin etmeye çalışıyor. Ama zihnimiz böyle çalışmıyor. Biz ne kadar bir düşünceyi düşünmeyelim dersek zihnimize o düşünce çok daha fazla gelmeye başlıyor.
1: Hmm.
0: Belki duymuşsunuzdur, bir kitap ismi aynı zamanda, bir de metafor olarak da kullanılabiliyor. Pembe fili düşünme diye. Hayatınızda hiç pembe fil gördünüz mü mesela?
1: Görmedim tabii.
0: Görmediniz. Pembe bir fil normalde biyolojik olarak da mümkün değil.
1: Evet.
0: Ama kişiye biz bunu söylediğimiz zaman, tekrar ettirdiğimiz zaman, kişiye ne düşünüyorsun diye sorduğumuz zaman pembe fil diyor. Ama biz ona düşünme demiştik. Neden şimdi pembe fil düşünüyor? Yani aslında zihnimiz şöyle çalışıyor. Biz ona düşünme bile desek onu hatırlatıyoruz. Yani hatırlatıcı olarak çalışıyor. O yüzden kişiler kendilerini bunu ne kadar çok telkin etse de aslında hatırlatıp o bedensel işte o titremedir, terlemedir şey bedenle ilgili olan duyumları daha fazla yaşıyorlar.
1: Evet.
0: Yakınlarına da şunu söylemek lazım. Evet, şu an zorlandığını görüyorum. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Şu an güvendeyiz. Yani bu tarz şeyler söyleyebilirler. Ama kafana takma ya da düşünme, aman boş ver gibi şeyler çok işe yaramıyor.
1: Evet. Bir fıkra geldi aklıma da. Bir tavşan eczaneye giriyor. Havuç var mı? Havuç diyor. Onda işte dudaklarının ucundan konuştuğu için havuç var mı? Havuç şeklinde söylüyor. Eczacı, burası diyor manav değil. Burası eczane, burada havuç olmaz, kovuyor tavşanı. Ertesi gün yine geliyor, havuç var mı havuç? Ben sana diyor dün söyledim, burası manav değil, burada havuç olmaz diyor. Üçüncü, dördüncü gün tavşan aynı şekilde devam ediyor, havuç var mı diye eczacıya gelip rahatsız ediyor. Eczacı en sonunda cama bir etiket koyuyor. Burada havuç satılmaz şeklinde bir etiket koyuyor. Tavşan gelip bakıyor o etiketi görünce, içeriye giriyor. Ne zaman gelecek diyor o zaman. Havuç yok ama.
0: Ne zaman
1: gelecek? Evet, burada da herhalde bir depresif durumu var bu tavşanın, değil mi?
0: ısrarcıymış biraz. O belki bir sonraki konuşacağımız konu da olabilir. Böyle obsesyonları konuşacağız bir sonraki bölümde. Obsesif bir şekilde, ısrarcı bir şekilde sorması bunu gösteriyor olabilir. Bu havuç biraz böyle OKB olan bir havuç tavşan olabilir.
1: Evet. Peki hocam, kaygı atağı ile panik atak aynı şey midir dedik, değil mi efendim?
0: Hı-hı.
1: Kaygı yaşayan birine yakınları nasıl davranır da sorduk.
0: Evet, bunu da konuştuk.
1: Evet, kafein, sosyal medya kaygıyı artırıyor mu diye devam edelim.
0: Bu güzel bir soru. Çünkü biz aslında kaygıyı neler tetikliyor diye arka planını sorduğumuz zaman bazı kişilerin günde böyle 10 fincana kadar kahve içtiklerini de duyuyoruz aslında. Şimdi bu kaygının bir biyolojik yönü olduğundan da bahsettik. İşte kalp atışının hızlanması, ellerde titreme gibi olan şeyleri de bahsettik. Kafein aslında zaten çarpıntı, titreme, huzursuzluk gibi belirtileri artırabiliyor. Ama kişi diyor ki hocam ben bunu zaten çok uzun zamandır yapıyordum ama şu an bunlar olmaya başladı. Yani aslında tek başına bazen olmuyor ama altta yatan bir kaygı varsa bunu tetikleyici gibi davranabiliyor. Kafein için bunu söyleyebilirim. Özellikle panik atak yaşayan kişilerde bazen kafein kısıtlaması yapabiliyoruz. Çünkü zaten kaygı seviyesi yüksek. Bunu ekleyecek, bu kaygıya eklenecek herhangi bir şey olmasını o an için istemiyoruz. Çünkü yönetmesi, baş etmesi kişinin daha zor bir hale sokabiliyor. Yani kişide birazcık daha zorluk çıkarabiliyor. Yine bunun dışında kafein dedik ama bir de uykuyla alakalı durumlar var. Uyku düzeni kötü, kafein uykuyu bozabiliyor çünkü. Uyku düzeni kötüyse, iyi uykusunu alamıyorsa kişi zaten tahammülsüz olabiliyor, stres seviyesi yükselebiliyor. Vücutta salınan bazı kaygıyı azaltan hormonlar gece uykuyu iyi alamadığı için salgılanamıyor. Bu da yine panik atağı tetikleyici olabiliyor.

0: Düzenli hareket etme, beslenme, uyku, bunlar böyle basit şeyler gibi geliyor kulağa ama gerçekten hepsi beraber yapıldığı zaman kaygı seviyesini azaltabildiğini çokça görüyoruz. Sosyal medya ile ilgili olarak da aslında şunu sormak lazım. Siz sosyal medyayı neden kullanıyorsunuz? Yani eğer sosyal medyayı bir kişi mesela şöyle insanlar geliyor bana bazı hastalarım diyor ki okullarda kötü olaylar olduğunu duyduk. Son zamanlarda bu beni çok tedirgin ediyor. Ve sosyal medyada baktığım şeyler genelde okullarla ilgili haberler. Sürekli açıp bunlara bakıyorum. Bir şey var mı yok mu bunları kontrol ediyorum.
1: Evet.
0: Evet, eğer bu amaçla sosyal medyayı kullanıyorsa bu kişi zaten kaygılı ve kaygısını tetikleyebilecek bazı durumlar ortaya çıkabilir. Değil mi? Bir okulda, herhangi bir okulda bir şey olmuş olabilir o gün. Bu bir Amerika'daki bir okulda olabilir, Türkiye'deki bir okulda olabilir yine. Ama o baksa da bakmasa da zaten olay oluyor ve bir şekilde bunu öğrenecek. Ama bu kişi daha detaylı, daha fazla bir araştırmaya girdiği için kaygısını hep daha fazla yükseltmiş oluyor. Bu yüzden sosyal medyayı kullanım amacı daha çok önemli. Yoksa hepimiz kullanıyoruz. Mesajlarımız olabiliyor. Bazı şeylerden haberdar olmak için olabiliyor. Ama böyle araştırmacı, sürekli haber akışları, kötü haberleri takip etmek, bunlar kaygıyı çokça besliyor.
1: Evet. Tabii sosyal medya çeşitli maksatlarla kullanılıyor. Ama bunu dediğiniz gibi işte kötü haberleri yahut da beğenmediğimiz, sevmediğimiz haberleri takip etmek için kullanmak uygun değil.
0: Bir de bir algoritması var sosyal medyanın. Eğer mesela bazı Instagram gibi uygulamalar var. Orada haberler oluyor. Eğer ben o haberlerden birkaç tane arda arda baktıysam bana daha çok onunla ilgili haberleri önüme koyuyor. Yine
1: Evet.
0: Google'dan bir araştırma yaptıysam yine ona benzer bak duydun mu böyle bir haber var gibi karşıma çıkabiliyor.
1: Aynen öyle. Sosyal medyanın o tarafı var.
0: Evet.
1: Evet, komik şeyler arıyorsanız bu defa da
0: Aynen öyle
1: öyle çıkın.
0: gerçekten.
1: Peki hocam, siz psikiyatristsiniz, ilaç da veriyorsunuz.
0: Evet.
1: Bazı hastalar, bazı insanlar kaygılanıyorlar. İlaç son çare mi diye soruyorlar herhalde size.
0: Evet soruyorlar. Hocam ilaç içecek kadar kötü müyüm gibi
1: Veya öyle.
0: soruyorlar bize.
1: Evet.
0: Direkt böyle. İlaç içmek illa çok kötü olduğu anlamına gelmez bu
1: Hele
0: arada.
1: de psikiyatride bu çok daha önemli oluyor herhalde.
0: Evet.
1: Diğer rahatsızlıklarda o kadar değil de.
0: Aynen. Yani
1: Değil mi?
0: bizde psikiyatrik ilaçları kullanmak toplum tarafından biraz daha böyle özel bir yerde kalıyor diyelim. Çünkü bazı kişiler bu ilaçları kullandığını söylemek istemeyebiliyor. Ama yine hastalarıma şunu söylüyorum. Mesela bir dahiliye branşına başvuruyorsunuz. Ve dahiliyenin ilgilendiği bir sürü organ var değil mi? Karaciğer var, bağırsaklar var yine işte onun dışında böbrekler var. Bunların hepsinin şeyi ayrıdır.
1: Bütün iç organlar
0: Bütün
1: pardon.
0: iç organları da ilgilenebilir dahiliye. Psikiyatri de bütün değişik psikiyatrik hastalıklarla ilgilenebilir. Yani herhangi bir psikiyatrik ilacı kullanmak toplum tarafından böyle kaba bir tabirle deli gibi şeyler mi diyecekler şimdi bana? Ben delirdim mi gibi soruyor hastalarım. Aslında bu anlama gelmiyor. Yani bir sürü psikiyatrik hastalık var ve bazı durumlarda kullandığımız ilaçlar böyle çok ağır psikiyatrik hastalıkları çok da karıştırmamak gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani ihtiyaç duyuyorsak, eğer uzman öneriyorsa, belki de hayatını daha da konforlu geçirmek için ilaca ihtiyacı olabilir kişinin. Bu hastalığının ağırlığından çok mevcut olan durumuna göre de değişebilir. Mesela kişi hiç uyuyamıyordur ve biz ona ilaç vermesek hani bütün yöntemleri denemiştir. İşte ılık duş almıştır, kafeinini azaltmıştır, sporunu yapıyordur ama hala uyuyamıyordur. Keyif morali bundan etkileniyordur, işlerine geç kalıyordur gibi şeyler olabilir. Biz bu insanı tekrardan bu günlük işleyişi daha geride kalmasın diye, önceki potansiyelinden daha geride kalmasın diye uykuyu küçücük bir ilaçla toparlayıp belki de daha normale çekebiliyoruz. Bazı dönemsel müdahalelerle. Bizim için de ilaç hiçbir zaman ilk planda değil. Hatta bazı hastalarıma ilaç başlamamak için bazı yöntemleri önce yaptırıp daha sonrasında gerekirse başlama taraftarıyım ben kendi klinik pratiğimde. Ama bazen şöyle durumlar oluyor. Mesela biz psikoterapi öneriyoruz. Ama kişinin psikoterapi için ne zamanı olabiliyor ne de imkanı olabiliyor bazen. Böyle durumlarda daha hızlı iyileşmek istediği zaman daha çok zorlandığını söylediği zaman kişi de kendi talep ediyorsa bazen ilaca da başladığımız olabiliyor.
1: Psikoterapide neler yapılıyor?
0: Psikoterapi aslında bu kaygı ile ilgili konuşuyoruz ya. Genelde bu kaygı kişi genelde bazen mizaç olarak bazı insanlar daha kaygılı bir yapıya sahiplerdir. Bazı insanlar da bebekliğinden beri çok daha rahatlardır.
1: Evet.
0: Sorumluluklar yaşla beraber arttıkça kişi işte meslek sahibi olduğu sunumlara katılıyor, işte sınavlara giriyor, bir şeyler oluyor. Bunları önceden atıyorum annesi destekliyordu, babası destekliyordu, bazı şeylerini anne baba yapıyordu. Ama şu an bireysel olarak kendi yapması gereken bir durumda. Böyle zamanlarda bu kaygıyı yönetmek daha da zorlaşabiliyor. Psikoterapi de aslında bunu kişinin kendisinin yönetebilmesini sağlamak üzerine kuruyoruz biz. Terapi böyle bir şey. Yani sadece kişi anlatsın, onu dinleyelim gibi bir yerde değil. Bizim böyle bilişsel davranışçı terapi dediğimiz bir terapi ekolümüz var. Orada kişi aslında bunu bizim sorduğumuz bazı sorularla, onun hayat şartlarını beraber inceleyerekten nasıl yönetebilirime cevap arıyoruz aslında. Yani kişinin nasıl yönetebileceğine evet. cevap arıyoruz.
1: Uzun zamandır böyleyim. Hı-hı. Ama bir türlü yardım almaya gitmedim diyen birisine ne söylemek istersiniz hocam?
0: Evet, bunu da söyleyebiliyorlar. Ben zamanında ilaç da kullandım, işte terapi de aldım ama işte bunlar geçmiyor, panik ataklarım devam ediyor gibi söyleyenler de olabiliyor.
1: Yahut da işte psikiyatriste gitmek istememiştir biraz önceki konuştuğunuz konulardan
0: evet.
1: dolayı.
0: Evet, aynen bunlar da çok oluyor. Evet. Bunu nasıl halledebilirim mi sorabiliyorlar. Aslında şöyle, kişi bir süre iyi hissedebilir, kaygılarını yönetebilir. Hayat içinde daha rahat bir dönemde olabilir. Ama daha sonra böyle iş hayatındaki bazı ilişkilerde, günlük yaşamda yeni çıkan bazı olaylarda bu kaygılar tetiklenebilir. Şimdi hayatımız hiçbir zaman düz bir çizgide gitmiyor. Böyle dalgalı bir yolda gidiyor. Değil mi? Bazen zorlandığımız, bazen tümsekler olabiliyor. Bazen daha kolay geçtiğimiz yerler olabiliyor. O yüzden kişilere şunu söylemek lazım. Ben şu örneği veriyorum. Bazen de böyle mehter marşı gibi ilerleriz. Yani böyle biraz ileri gideriz, sonra birkaç adım tekrar geri geliriz. Ama totale baktığımız zaman yine de biraz ilerlemiş oluruz.
1: Evet. Aslında mehterde bir adım geri gelmek yok.
0: Yok.
1: Bir sağa selam vermek var. Evet. O selam verme anını
0: ilerlemek olarak
1: evet.
0: söylemek istedim.
1: Anladım. Peki hocam, bir ara daha veriyoruz. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikiyatrist doktor Hatice Kübra Yeşilkuru Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle normal olan ne, üzüntü ne zaman depresyon olur, kaygı ne zaman hastalık sayılır konularını görüşmeye devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman sorun şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba? Değil midir? Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Şimdi reklamlar.
5: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya, insanın içine huzur veriyor.
7: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
8: BBVA. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek. Bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Yumurta haşlama suyunu ziyan etmeyin. Yumurta zengin vitamin kaynaklarından bir tanesidir. Yumurta haşlanırken kullanılan haşlama suyunu soğumasını bekledikten sonra çiçeklerinize dökebilirsiniz. Çiçekler için faydalı bir sulama olacaktır. Vazoda çiçeklerimizin uzun süre canlı kalması için içme suyu ya da yağmur suyu kullanarak daha uzun süre canlı kalmalarını sağlayabiliriz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Yaşanmış bir aşkı anlatın bana deseler, seni anlatırım onlara. Güneşin sıcağını sorsalar bana, seni söylerim. Yağmurun bereketini, bereketini sorsalar, sen derim. Karın güzel beyazı nedir deseler, seni söylerim. Sensizliğin adı nedir deseler, yine seni söylerim. Sen bende bambaşkasın. Ama
1: TGRT FM Haber.
2: Saatlerimiz 14'e geliyor sevgili izleyiciler. TGRT Haber'de hafta sonu haberleri devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı sıkı tedbirlerle başlıyor. Okullarda 31 bin güvenlik personeli görev alacak. 81 ilde emniyet ve jandarma da sahaya indi. İçişleri Bakanı Çiftçi evlatlarımız için sahadayız dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de ailelere okulla irtibatı sıkı tutalım mesajı verdi. Ayrıntılarına bakalım.
3: Acımız ortak, yasımız ortak, mesuliyetimiz ortak. Onları korumak mecburiyetindeyiz.
4: Ders yılı 14 Eylül pazartesi günü çalacak. Okullar sıkı güvenlik önlemleriyle eğitime başlayacak. 31 bin güvenlik personeli işbaşı yapacak.
3: Türkiye'deki bütün 60 binin üzerindeki okulumuzu bu perspektifte yeniden gözden geçiriyoruz.
4: 81 ilde emniyet ve jandarma sahaya indi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, evlatlarımız için sahadayız dedi. Yeni önlemleri paylaştı.
5: Okul güvenliği toplantısı yapıyoruz. Yılda iki defa yapılan bu toplantıların artık bundan sonra her ay itibariyle yapılmasını karara bağladık.
4: Bakan Çiftçi'nin açıklamasına göre 2804 el dedektörü tedarik edildi. Okul güvenlik görevlileri dedektörle arama yapacak, polisle anlık koordinasyon sağlayacak. Zehir tacirlerine karşı okul çevrelerinde denetimler sıklaştırılacak.
3: Siber devriye faaliyetlerine ağırlık verecek önlemlerimizi güçlendireceğiz.
4: Trafik ve servis denetimleri de hızlandırılacak. Okullara randevusuz girilemeyecek. Mega kentte de hazırlıklar tamamlandı. 70 okula güvenlik kameraları yerleştirildi.
3: Öğrenmeyi hayatın dışına iten, onu evlatlarımızın zihninde biriken kuru bir enformasyona indirgeyen anlayışı asla kabul edemeyiz.
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de yeni eğitim yılı mesajı geldi. Tekin, hedefin yetkin ve erdemli insan yetiştirmek olduğunu belirtti.
6: Çocuklarımızın edindiği bilgiyle ne yaptığı, nasıl düşündüğü, hangi değerleri benimsediği ve nasıl bir şahsiyet geliştirdiğine odaklanıyoruz.
4: Bilginin şahsiyete ve hayata intikalini sağlamanın önemine işaret eden Tekin, ailelere de okulla irtibatı sıkı tutalım çağrısı yaptı.
2: Yaklaşık 20 milyon öğrenci için pazartesi günü ilk ders zili çalacak. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı okullarda formayı yeniden zorunlu hale getirdi. Alışverişe çıkan ailelere tekstilcilerden bir uyarı geldi.
4: Ders zili çalıyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başlıyor. Velilerde okul alışverişi telaşı başladı. Okullarda forma kuralının yeniden geçerli olmasıyla veliler okul alışverişine koştu. Sektör temsilcileri forma alacak olan velileri sahte etiket ve kumaş tuzaklarına karşı uyardı.
7: %100 polyester olan ürünlere %100 pamuk etiketi takan sahada merdiven altı firmalar da var. Polyesterli ürün biraz daha sert, tuşesi böyle çok öyle yumuşacık olmaz ve ağır olur, gramajlı olur. Böyle pamuklu ürün biraz daha hafif, işte belki çok canlı, renkler çok canlı durmayabilir ama sağlıklı olur tabii.
4: Parlaklığı ve ağırlığı nedeniyle daha kaliteli sanılan polyester kumaşların teri emmemesi, özellikle gün içinde sürekli hareket halinde olan öğrenciler için dezavantaj oluşturuyor.
7: Terlediği zaman polyester emici özelliği olmadığı için vücut üzerinde terlemiş, soğumuş olur. Bu da işte ne olur? İşte ilkokul öğrencilerinde çok hareketliyorlar özellikle. İşte astım, broşit gibi kalıcı rahatsızlıklara sebep açabilir.
4: Peki iki ürün grubu nasıl anlaşılır?
7: Gramajı, tokluğu kumaşın, tuşesi ve fiyatı. Bazen polyesterli ürünün Pamuklu ürünün çok daha üzerinde fiyata satan firmalar da var. Üründen biraz anlamak lazım.
4: Bir öğrenci için okul formalarının maliyeti ise 1300 liradan başlıyor, 1800 liraya kadar uzanıyor.
7: İlkokul polo yaka tişörtlerimiz 350-400 bandında. Liselerde yine bir 50 lira, 40 lira gibi kumaş maliyeti sebebiyle yukarıya gidiyor. İşte 350-400-450-500 gibi tişörtler. Sivitler de 600-650-700 gibi. Pantolonlar da 180-220 liradan başlıyor. İşte 300-350-400-500-600-650 1000 liraya kadar gidiyor aslında.
2: Yeni eğitim yılı öncesi kırtasiyecilere yönelik denetimler sıklaştı. Son bir ayda 33.182 firma denetlendi. 182.559.000 lira idari para cezası kesildi.
8: Tüm Türkiye genelinde, tüm bölgelerimizde ticaret denetmelerimiz denetimlerini sıklaştırmış durumdadır.
4: Kırtasiye ürünleri tek tek incelendi. Mevzuata aykırı ürün satan firmalara ceza yağdı.
9: Çocuklar kullanıyor. Çocuklar bunu kullanırken onların sağlığı, güvenliği çok önemli. Çocuk istemsiz silgiyi ısırabilir ya da kalem ısırabilir.
4: Ticaret Bakanlığı yeni eğitim yılı öncesi kırtasiyecilerde yoğun denetim gerçekleştirdi. Son bir ayda toplam 33.182 firma mercek altına alındı. 5.952.000 ürün incelendi. Açıklama Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi.
6: Kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketi, ürün güvenliği ve mevzuata uygunluk açısından denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren ürünlerde hiçbir mevzuat ihlaline müsamaha göstermiyoruz.
4: Bolat'ın açıklamasına göre uygunsuz ürünler dolayısıyla 182.559.000 lira ceza kesildi. Denetimler yıl boyunca devam edecek.
2: Kırsal kalkınma ve tarım için dev bir adım atılıyor. Aslan payını kadın ve gençlerin alacağı destekle kırsalda 19,5 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek.
10: 2025 yılı verileri Türkiye 83.2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. sırada, Avrupa'da da 1. sırada.
4: Tarım ve hayvancılığa dev bütçe ayrıldı. Tam 12,5 milyar liralık hibe desteğiyle tarım ve üretimde yeni yatırımların önü açılıyor. Sağlanan bu doğrudan kaynak sayesinde kırsal bölgelerde toplam 19,5 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek.
11: Hayvancılık gıda arz güvenliğimiz açısından en stratejik gördüğümüz başlıklardan bir tanesi. Hayvancılık çünkü istihdamdır, sanayinin ham maddesidir ve kırsal kalkınmanın da lokomotifidir.
4: 2026 yılı kırsal kalkınma yatırım programının başvuru sonuçları netleşti. 3180 projeye onay çıktı. İlk etapta 11 milyar 300 milyon liralık hibe ödemesi yapılacak.
10: Gıda arz güvenliğini sağlamak ve rekabet gücümüzü sağlam tutmak adına bugünden itibaren daha fazla üretmemiz gerekiyor.
4: Dağıtılan fonlarda aslan payı aile işletmelerinin oldu. Toplam kırsal kalkınma bütçesinin %77'si doğrudan bu işletmelere tahsis edildi. Üretimin bel kemiği olan ailelere ait 2164 proje desteklenecek.
12: 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan projelerinize katma değer vergisi dahil %50 ile %70 arasında hibe desteği sağlayacağız.
4: Desteklenecek aile işletmesi projelerinin 1751'i doğrudan kadın ve genç girişimcilere ait. Böylece köylerde genç nüfusun üretime katılımı hızlandırılacak.
12: Program bütçemizin en az %20'sini genç ve kadın girişimcilerimize, %30'unu ise aile işletmelerimize ayıracağız.
4: İklim krizine karşı suyun her damlası korunacak. Tasarruflu tarımsal sulama sistemleri kapsamında 2047 projeye 1 milyar 200 milyon liralık hibe aktarılacak.
2: Sevgili izleyiciler, şimdi sıcak görüntüleri ekranlarınıza getirelim. İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu arada ormanlık alanda olması itibariyle de şu anda görüyorsunuz havadan söndürme çalışmaları var, devam ediyor. Diğer taraftan tabii ki İstanbul'daki hava koşullarını da paylaşalım. Kuvvetli bir rüzgar var sevgili izleyiciler hafta sonu itibariyle İstanbul'da. Hızlıca arkadaşımıza da dönelim telefon hattında. İhlas Haber Ajansı'ndan muhabir arkadaşımız Ozan Ertuğran var. Ozan, geçmiş olsun diyelim. İstanbul Arnavutköy'de başladı dedik ormanlık alanda. Yangının nedeni biliniyor mu şu an itibariyle? Söndürme çalışmaları ne durumda? Sıcak bilgileri senden alalım.
13: Evet, öncelikle iyi yayınlar dileyelim Sayın Yaprak. Bölgede, bulunduğumuz bölgede Arnavutköy Hacımaşlı'dayız. Bu alanda, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı yangın. Henüz yangının nedenine ilişkin kesin bir bilgi elimizde yok. Tabii yangının fark edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak yangının ormanlık alanda olması nedeniyle ulaşım konusunda sorunlar yaşandı ve ekipler o noktaya erişemedi. Ve bunun üzerine hava desteği istendi. Hava desteğiyle beraber şu anda bölgede iki tane helikopter yangına müdahaleleri sürdürüyor. Aslında şöyle, yangın kontrol altına alındı. Küçük bir noktadaydı yangın. Ancak rüzgar, yoğun bir rüzgar var ve rüzgar nedeniyle yayılma riskine karşılık da helikopter desteği istendi. An itibariyle kontrol altına alındı diyebiliriz. Şu anda da soğutma çalışmaları yapılıyor diyelim ve bir sorunuz yoksa sözü merkeze bırakalım.
2: Evet, aktarmış olduğum bilgiler için teşekkür ederiz Ozan. Tamamıyla kontrol altına alındığı bilgisini sen bizlerle paylaştın. Diğer taraftan tabii ki dikkatli olmak da gerekiyor. Çünkü sen de az önce ifade ettin, İstanbul'da hava koşulları bugün itibariyle, dün de benzer bir hava koşulu vardı. Yoğun rüzgarlar var. Diğer taraftan havadan söndürme çalışmalarını görüyoruz. Karadan da ekiplerin müdahalesi oldu herhalde, öyle değil mi? Bir taraftan da şunu da sormak isterim, yerleşim yerlerine yakın bir bölge miydi?
13: Bulunduğumuz nokta yerleşim yerlerine yakın bir bölge değil, ancak tabii içerisinden yol geçiyor. Tali bir yol var ve buradan araçlar gidip geçiyor. Bu noktada da araçların aslında ve vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken bir şey, etrafa çöp vesaire ya da yanıcı herhangi bir şey atmamaları olması. Çünkü bulunduğumuz noktada gerçekten yoğun bir rüzgar var ve ufacık bir şey bile büyük bir yangına neden olabiliyor. Burada tabii içimizi rahatlatan noktalardan bir tanesi de yerleşim alanlarından uzak olması ve yangının küçük bir noktada başlaması ve hava desteğinin de dakikalar içerisinde müdahale ederek büyümeden söndürmüş olması diyelim.
2: Peki, geçmiş olsun diyelim. Tekrar aktarmış olduğum bilgiler için de sana teşekkür edelim. Sevgili izleyiciler, arkadaşımız Ozan Ertuğrul'dan aldık. Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın çıktı demiştik. Neyse ki kontrol altına alındığı bilgisini arkadaşımız Ozan Ertuğrul da bizlerle paylaştı. Havadan söndürme çalışmalarına ilişkin görüntüler şu anda ekranlarınızda. İtfaiye ekiplerinin de beklediğini görüyorsunuz. Ozan'ın da az önce yapmış olduğu uyarılar vardı. Kesinlikle ve kesinlikle özellikle de bu dönemlerde, rüzgarın da etkili olduğu bu dönemlerde işte çöp vesaire gibi unsurların kesinlikle bırakılmaması gerektiğini söyledi. Şu anda da görüyorsunuz, evet, yerleşim yerlerine yakın bir bölge değil ama tali yolun geçtiği bir noktadan bahsediyoruz sevgili izleyiciler. Bir kez daha sizlerle paylaşalım. Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın çıktı demiştik. Yangının kontrol altına alındığı bilgisini de bir kez daha sizlerle paylaşmış olalım. Ve devam ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı et ürünlerinde bir dizi düzenlemeye gidiyor. Bundan böyle fıstıklı sucuk, peynirli pastırma satışı yasaklanacak. Ayrıca et dönerin de yaprak mı, kıyma mı olduğu etikette yazacak. Pastırma ve kavurmada tütsüleme işlemi de artık yapılamayacak.
4: Et ürünlerinde yeni bir dönem başlıyor. Bundan böyle fıstıklı sucuk, peynirli pastırma satılamayacak. Et dönerlerinin kıyma mı, yaprak mı olduğu etiketlerde açık açık yazacak. Ayrıca pastırma, sucuk ve kavurmada tütsüleme yapılamayacak.
14: Adana dürüm mü, döner mi?
15: Döner ya.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı et ürünlerinde bir dizi düzenlemeye gitti. Burger tanımı ilk kez mevzuatta kendine yer buldu. Bu tanımla birlikte hamburger köftesinin içeriğine katkı maddesi katılmasının önüne geçilecek.
16: Çok açken hamburger yemek istiyorsun.
4: Sucuk ve pastırmada kullanılan peynir ve fıstığın yasaklanmasının nedeni ise geleneksel ürünü korumak oldu. Alışılmış tat ve aromayı korumayı amaçlayan bakanlık, et dönerin etiketinde de yaprak döner veya kıyma döner ibaresinin olmasını zorunlu hale getirdi.
2: Orta Doğu'da sular durulmuyor. Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz kıyısının kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini ilan ederek sıcak çatışma görüntülerini paylaştı. Suudi Arabistan topraklarındaki bir askeri üsse de balistik füze ve İHA saldırısı düzenleyen örgütten yeni misilleme tehditleri geliyor.
4: Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz hattındaki tüm kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu. Husiler 3 Eylül'de başlattıkları dev operasyonun görüntülerini servis etti. Stratejik öneme sahip Moka Liman şehrinin yanı sıra Babülmendep boğazını kontrol eden kritik adalarda Husilerin eline geçti. Yemen hükümeti yetkilileri batı kıyısındaki tüm kontrolü kaybettiklerini doğruladı.
1: TGRT FM Haber.
15: Şimdi reklamlar.
17: Garanti BBVA.
18: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: Değerli dinleyicilerim, Tekerat FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikiyatrist doktor Hatice Kübra Yeşilkuru Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle normal olan ne, üzüntü ne zaman depresyon olur, kaygı ne zaman hastalık sayılır konularını konuşuyoruz. Evet, devam edelim. Hocam, birisi düzenli ise hemen çok obsesif deniliyor. Titiz olmak, obsesif, kompulsif bozukluk aynı şey mi?
2: Evet, bazen bu sorular da gelebiliyor gerçekten. Halk arasında obsesif diye geçen şey aslında bizim obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz bir hastalık.
1: Önce biraz obsesifi tarif eder mi hocam?
2: Olur, isterseniz oradan başlayalım. Şimdi obsesif kompulsif bozukluk obsesyon ve kompulsiyonlarla giden bir hastalık adı. Halk arasında ya da bizim kendi aramızda da bazen kısaltma olarak OKB diye de duyabilirsiniz.
1: Evet.
2: Burada obsesyon, kişi istemediği halde bazen zihnine tekrar tekrar bazı düşünceler gelir. Ya da bazen dürtüler ya da imgeler gelebilir. Bunlar genellikle kişide kaygı ve belirgin bir rahatsızlık hissi yaratır. Obsesyon buna dediğimiz, bu söylediğimiz şey. Kompülsiyonsa bu obsesyonun, yani bu düşüncenin yarattığı sıkıntıyı azaltmak veya korkulan bir sonucu önlemek amacıyla yapılan tekrarlayıcı davranışlar ya da zihinsel eylemler. Şimdi böyle söyleyince biraz karışık geldi. Örneğin mesela biri ocağı açık bıraktım mı gibi bir düşünceyi sürekli düşünüyor. Ocağı açık bıraktım mı, biraz zaman geçse bile bir daha düşünüyor. Gidiyor bir daha kontrol ediyor. Duymuşsunuzdur ya da görmüşsünüzdür böyle kişileri.
1: Kapıyı kapattım mı?
2: Evet, yine aynı şekilde. Bu düşüncenin kendisine obsesif düşünce diyoruz. Eğer giderse bu kişi, bunu kontrol ederse, bu kontrol etme davranışına da kompulsiyon diyoruz. Yani obsesyon daha böyle düşünce boyutuyla alakalı olan şeyler, kompulsiyon da daha çok eylemle ilgili olan şeyler. Önemli noktalardan biri şu, kompulsiyon kısa süreli bir rahatlama sağlıyor. Yani evet, kişi bundan emin değil, şüpheye düşüyor, rahatsız hissediyor, kaygısı çok yükseliyor. Biraz önce de zaten kaygıdan bahsettik ya, bu kaygıyla baş etmekte çok zorlanıyor. Sonra ne yapıyor? Ben bu kaygıyla baş etmekte zorlanıyorsam gideyim bari kontrol edeyim diyor. Gidiyor, gerçekten kontrol ediyor. Bu kısa süreli bir rahatlama veriyor kişiye. Ama sonra aradan biraz zaman geçiyor. Sonra diyor ki, eğer ben bundan bu kaygıyı geçirmek istiyorsam demek hep bunu yapmam gerekiyor. Bu düşünce aklıma geldiği zaman hep kontrol etmeyi yapmam gerekiyor diyor. Artık bu böyle alışkanlık gibi bir duruma geliyor. Sürekli kontroller. Ve bu kontroller bazı insanlarda o kadar fazla oluyor ki günlük hayatının çok büyük bir kısmını da işgal edebiliyor.
1: Evet. Düzenli olmakla OKB arasında temel farklardan biri kişinin kendini mecbur hissetmesi mi diyelim hocam? OKB derken yine obsesif ve kompulsif kişiliği kastediyoruz. Evet.
2: Bozukluk, evet, kastediyorum. Soruyu çok anlayamadım. Bir daha sorar mısınız?
1: Tekrar edeyim hocam.
2: Düzenli olmakla ilgili dediniz,
1: evet,
2: değil,
1: evet,
2: mi?
1: Düzenli olmakla OKB arasındaki temel farklardan biri.
2: Tamam. Şimdi kişiye ne kadar sıkıntı verdiği önemli aslında. Hani biz burada bir bozukluk konuşuyorsak, bir hastalık konuşuyorsak aslında temel şey bu işlevsellikle ilgili olan durum. Yani kişiyi ne kadar etkiliyor, kişinin hayatını ne kadar etkiliyor, kişiye ne kadar kaygı veriyor. Evet, biraz verebilir, hepimiz arada düşünebiliriz ama bu kişinin, atıyorum işte, işe gitti ve işten geri dönmesine sürekli neden oluyorsa, evden çıkmasını geciktiriyorsa ya da bu düzenle ilgili olan kısımlar da yine hayatına çok yer kaplıyorsa, o zaman bir bozukluktan bahsedebiliriz. Mesela düzen seven biri masasında kalemlerin düzgün durmasını sevebilir ama gider biri oradaki kalemlerden birini bozarsa rahatsız olabilir ama buna katlanabilir. Ama OKB'si olan bir insan, yani bu düzenle ilgili bazen takıntı diye de geçer halk arasında bu obsesyonlar. Düzenle ilgili obsesyonları olan kişi bundan o kadar rahatsız olur ki onunla ne konuşursanız bunu dinleyemez, illa onu düzeltmek ihtiyacı hisseder. Yani rahatsızlık çok üst boyuttadır. Mutlaka onu düzeltir. Düzenli olan bir insansa sadece o anda rahatsız olur ama buna katlanabilir.
1: Peki böyle bir kişiliğe sahip olduğunun farkında olan kişi?
2: Aslında bu obsesif kompulsif kişilik bozukluğu daha ayrı bir tanı. Benim bahsettiğim hastalık grubu olan OKB, obsesif kompulsif bozukluktan bahsediyorum. Şimdi karışmasın.
1: Evet. Bunun farkında kişi yahut da kendisine bu tanı konmuş.
2: Evet.
1: O da bunu öğrendi. Ve kendisini kontrol altında tutabilir mi? Biliyor mu? Tutabiliyor mu?
2: Yani şöyle, kişi kendisini kontrol altında tutmaya zaten çalışıyor. Ama bu kaygı ile baş etmekte zorlandığı için bu kontrol o kadar da kolay olmuyor. Mesela şöyle, kişi kaygılanıyor ya, bazı şeyleri yapmak zorunda hissediyor kendisi. Yapmadığı zaman bazen şöyle inançlar aklına gelebiliyor. Çok alakasız şeyler olabilir bunlar. Eğer ben bunu yapmazsam başımıza kötü şeyler gelecek.
1: Gibi
2: düşünceler gelebiliyor. Ve kişi kendini bundan sorumlu hissedebiliyor. Hatta bazı hastalarım şöyle der. Ben bunu yapmazsam annemin babamın başına bir şey gelecek. Bağlantıyı sorduğunuz zaman aslında bir bağlantı söyleyemiyor. Bu OKB'de kişi bunun kendisine saçma geldiğini fark eder ama bu düşünceyi devam ettirir. Bana saçma geliyor ama yapmak zorunda hissediyorum der.
1: Evet. Kişi kontrol ettikçe kısa süreliğine rahatlıyor ama sorun sürüyor. Kontrol etmek neden OKB'yi besleyen bir davranışa dönüşüyor?
2: Aslında zaten OKB'de en bizi zorlayan taraf da bu oluyor. Yani kişinin de kendisini zorlandığı taraf bu oluyor. Çünkü kompulsiyonlar dediğimiz gibi kısa süreli ilk planda biraz rahatlama sağlıyorlar ama sadece kısa zamanda, yani ilerleyen zamanlarda bir kere kontrol etmek yeterli gelmiyor kişi. Daha sonra bir daha bakması gerekiyor, bir daha bakması gerekiyor gibi. Yani en başta bir kere kontrol yeterli gelirken kişiye, daha sonra bu daha uzun sürelere yayılabiliyor. Kişi kesinlik aramaya çalışıyor OKB'de. Yani ben kesinlikle emin olmalıyım kapının kapalı olduğundan ya da işte ocağın kapalı olduğundan gibi. Ama aslında hayata baktığımız zaman %100 kesinlik diye bir şey yok. Hepimiz evden dışarı çıktığımız zaman kapıyı kapattığımızı düşünürüz, biliriz. Ama size sorsam birkaç kere ısrarla emin misin diye sorsam, siz bir oran verseniz bu genelde %100 olmaz.
1: Evet.
2: Var mı şu an %100 kesinlikle eminim diyor musunuz mesela? Kapıyı kilitlemişimdir diyoruz genelde.
1: Tabii ki.
2: Ama işte %1 de olsa, belki atıyorum %0.1 bile olsa, yine de küçük bir şüphe var. O kahvedeki kişi bu küçücük şüpheyi bile kendisine çok büyük bir sıkıntı haline getirebilir. Ben emin olmalıyım, %100 olmalı o oran der.
1: O da mümkün değil onun için.
2: Hayat için evet, mümkün değil.
1: Evet. Obsesif kompulsif bozukluk sadece temizlikle mi ilgili diye bir soru var. Temizlikten gerçi hiç konuşmadık ama değil mi?
2: En başta titizlikle ilgili sormuştunuz. Orada biraz bahsettim ama biraz önce düzenle de ilgili konuştunuz. Ama aslında OKB sadece temizlikten ibaret değil. Biraz önce yine konuştuğumuz şeylerden bahsedeceğim. Ama genelde insanlar bunu böyle temizlik hastalığı olarak halk arasında daha çok söylüyorlar. En çok bilinen versiyonlarından bir tanesi bu. Kirlenme ve bulaşma korkuları evet olabilir. Kişi sürekli ellerini yıkayabilir. Kapı kollarına dokunmayan hastalarım oluyor bazen. Peçeteyle açıyorlar mesela kapıyı. Ya da rica ediyorlar, yanında gelen biriyle o açıyor kapıyı.
1: Yahut da lokantaya girdiğinde kaşığı ilk önce bir peçeteyle silip. Bunları görmüşsünüzdür herhalde.
2: Evet, aynen. Hatta bazen bu OKB'si olan kişilerde bir kere peçeteyle silmek yeterli gelmiyor. Devam edebiliyorlar. Bazen dışarıda hiç yemek yiyemeyebiliyorlar bu temizliğe güvenmedikleri için. Ama bu kontrol etmeler sadece bu temizlikle alakalı olmayabiliyor. Mesela simetri ve düzenle ilgili şeyler olabiliyor. Dini içerikli obsesyonlar olabiliyor. Mesela ben Allah'a küfür mü ettim gibi böyle düşünce düzeyinde. Kişi çok dindar bir insan olabilir ama aklına böyle düşünceler gelebiliyor ve bastırmaya çalışıyor. bastıramayınca daha çok kaygı hissediyor. Kaygı hissettiği için diyor ki acaba ben günahkar mı oldum? Böyle gelen kişiler de var. Ya da kişi kendisine ya da başkasına acaba onu zarar verir miyim? Acaba onu yanlışlıkla incitir miyim? Gibi şeyler sürekli aklına geliyor. Böyle bazen hepimizin aklına gelen şeyler onda çok daha sık. Ya da sürekli acaba ben bir hata yaptım mı diye kontrol ettiriyor. Emin olamadığı için kendisi kontrol ediyor. Hala emin olamayınca aileden birilerine soruyor. Sen de bakar mısın? Acaba ben bir hata yaptım mı? Ya da iş yerinde arkadaşına soruyor. Mailini yollayamayan bir hastam vardı mesela. 3 kişiye, 5 kişiye aynı anda sormadan onu yollamıyordu. Bir hata yaparsam korkusuyla. Bu yine kontrol etmeyle alakalı. Yine dışarıdan baktığımızda el yıkama veya kapı kontrolünü görmeyebiliriz. Bazen kişinin zihninde de olabiliyor bu obsesyonlar. Yine biraz önce söylediğim gibi hani yanlışlıkla işte dine hakaret mi ettim, Allah'a küfür mü ettim gibi şeylerle de gelebiliyor. Siz dışarıdan baktığınız zaman bir temizlikle alakalı bir şey görmüyorsunuz ya da kapı kolunu öyle tutmuyor. Ama aslında bu kişide de OKB gibi bir durum var, bir hastalık var.
1: Evet, obsesif kompulsif bozukluk var diyorsunuz.
2: Evet.
1: Danışanlar yahut hastalarınız ilk geldiklerinde daha çok davranıştan mı yakınır, düşüncelerinden mi yakınırlar hocam
2: size? Aslında bu biraz böyle kişiden kişiye göre değişen bir durum. Bazı kişiler kontrol etme, yıkama, sayma gibi davranışlardan söz ederler. Bazıları davranıştan önce zihinden geçen düşüncelerden bahsederler. Biraz önce de demiştim ya dışarıdan bazıları belli olmaz. Onlar bu genelde davranıştan çok düşünceden şikayet edenler. Genelde bu sıkıntıları anlatırlar. Kompülsiyonlar dışarıdan görünmediği zaman kişiler işte bu düşünceleri anlamlandırmakta zorlanıyorlar. Pardon.
1: Evet.
2: Kişi zihninden sürekli bir duayı da tekrarlayabiliyor bazen. İlla onu tekrar etmem gerekiyormuş, yoksa bunu tekrar etmezsem, bu işe başlarsam kötü bir şey olacakmış gibi geliyor diyebiliyor mesela. Ya da içinden belli bir sayıda işte tövbe mesela gibi şeyler söyleyebiliyorlar bu insanlar. Bunlar da zihni aşırı meşgul eden şeyler. Onlar da daha çok bundan şikayet ederek geliyorlar aslında.
1: Kişi rahatsız edici bir düşünce geldiğinde. Hı hı. Evet hocam. Şöyle soracağım onu. Evet, kişi rahatsız edici bir düşünce geldiğinde neden bunu düşündüm diye kendini sorguluyor.
2: Çok fazla oluyor bu. Yani çünkü şöyle zaten OKB döngüsü burada başlıyor. Düşüncenin kendisinden çok bizim o düşünceye verdiğimiz önemle alakalı aslında. Kişi zihninden istemediği bir düşünce geçirdiği zaman ya ben bunu nasıl böyle düşünebildim diyor. Ardından da demek ki yani içimde benim böyle bir istek var ya da ben kontrolümü kaybedersem böyle bir şey yapacağım gibi düşünmeye başlıyor. Sonra bu düşüncenin emin olmadığından olmadığını ispatlamaya çalışıyor kendine. Geçmiş davranışlarına bakıyor, internetten araştırıyor, bazen yakınlarına soruyor. Kendi duygularını kontrol ediyor. Ya bu düşünce geldiğinde ben ne hissettim? Gerçekten böyle mi düşünüyorum? Gibi şeyler düşünüyor. Burada yine ne var? Kesinlik arayışı var. %100 bir kesin emin olmak istiyor hasta. Bu yüzden OKB yalnızca aklına ne geliyor sorusuna biz hastalıkta bakmıyoruz. Bu düşünce geldiğinde siz ne yapıyorsunuzu soruyoruz. Bu süreç senin hayatına ne kadar yer kaplıyor, ne kadar zaman ayırıyorsun gibi sorular soruyoruz.
1: Aklımıza kötü bir düşünce gelmesinden korkmak, hı hı, onu yapacağımız anlamına gelir mi?
2: Şimdi bunu özellikle hastalara söylemek önemli. İnsanlar bazen obsesif düşüncelerinin içeriğinden utanabiliyorlar. Kimseye söyleyemeyebiliyorlar. Bunu söylersem benim hakkımda ne düşünürler gibi.
1: Utanılacak şeyler değil ama değil mi?
2: Korkuyorlar. Bunlar zihne gelebilir. Her insanın zihnine değişik düşünceler gelebilir. Ama düşünce ayrı bir şeydir. Eylem ayrı bir şeydir. Bir insan bir şeyi o an aklından geçirdi diye o eylemi gerçekleştireceği anlamına gelmez. Ama OKB zihninde eğer ben bunu düşünüyorsam bunu yapabilirim ya da yaparım gibi bir yerde. Her insanın aklına mesela yüksek bir yere çıktığı zaman ya düşersem ya atlarsam yanlışlıkla gibi şeyler bir anda gelebiliyor. Ama OKB'de mesela bunu yapma ihtimaliniz belki çok düşük ama OKB bunu sanki ihtimalini çok yüksek gibi düşünür. Ben buraya çıktım, bu düşünce aklıma geldi, o zaman ben atlayabilirim gibi düşünür. Bu istem dışı düşüncelerin zihinde belirmesiyle onu istemek arasında bu yüzden çok fark var. Düşüncelerin içeriğini tek başına ele alıp kişinin karakteri hakkında sonuç çıkarmamak gerekiyor bu yüzden.
1: Evet. Çözüm bu düşünceleri tamamen yok etmeye çalışmak mı? Bunu düşünmeyeceğim demek mi işe yarıyor?
2: Evet. Burada da yine kaygılarla ilgili konuştuğumuz şey geçerli. Biz bir şeyi bastırmaya çalışıyorsak ne oluyordu? Zihin onu daha çok hatırlıyordu, değil mi? Burada da genellikle işe yaramıyor. Ben bunu düşünmeyeceğim demek işe yaramıyor. Hatta kişiler önce bunu deniyorlar. Aradan zaman geçiyor. Belirtiler şiddeti artıyor ve bize o şekilde geliyorlar. Yani işe yarayan bir yöntem değil.
1: Evet.
2: Bunu düşünme dediğimiz zaman zihin bir taraftan da düşünüyor muyum diye aslında kendini kontrol ediyor. Bir yandan da döngüyü öyle beslemiş oluyoruz aslında.
1: Evet. Düşünmesine bir kapı da biz açmış oluyoruz.
2: Evet, aslında öyle oluyor.
1: Evet. Kişi düşüncesinin mantıksız olduğunu bildiği halde neden durduramıyor hocam?
2: Evet, OKB'de kişi bana da saçma geliyor ama bunu yapıyorum, yapmaktan kendimi alıkoyamıyorum diye zaten çok gelir. Ve gerçekten anlattığı şeyler birbirleriyle bağlantılı olmayabiliyor. İşte şunu söylemezsem, dışarı çıkarsam şöyle bir şey olacak ama bir bağlantı olmayabiliyor. OKB'nin dışarıdan anlaşılmasını zorlaştıran noktalardan biri de zaten bu. Kişi çoğu zaman düşüncesinin ya da davranışının aşırı olduğunu fark ediyor. Ama bunu fark etmek o düşündüğü, hissettiği kaygıyı ortadan kaldırmayabiliyor. Mesela diyor ki işte kapıyı ben kilitlediğimi biliyorum. Çok da aslında yani gördüm, hatırlıyorum da diyor. Ama ya kilitlemediysen diyor zihnim diyor. Eğer mantığım kilitledin diyor, kaygım ya kilitlemediysen diye soruyor diyor. İşte bu ya sorusu bazen o kadar güçlü oluyor ki bunu düşünmek bana çok kaygı veriyor ve gidip tekrar kontrol ediyorum diyor.
1: Evet. Tedavide neler yapılıyor hocam?
2: Şimdi OKB insanın hayatını gerçekten çok etkileyebildiği gibi ailenin hayatını da çok etkileyebiliyor. Çünkü OKB'si olan kişi sadece kendiyle ilgili düzenlemeler yapmıyor da mesela düzenle ilgili bir obsesyonu olan biri ailenin de düzenli olmasını istiyor. Temizlik, bulaşla ilgili böyle uğraşları olan bir kişi ailenin de çok temiz olmasını isteyebiliyor. İşte evine eşi geldiği zaman bütün kıyafetlerini kapının önünde çıkarmasını, hemen orada ellerini yıkayıp evdeki halıya öyle basmasını gibi şeyler talep edebiliyorlar.
1: Evet, çocuklar okuldan geldikten sonra kitaplarını, defterlerini ortalığa saçmamasını, değil mi?
2: Evet, aynen. Ve hani bunu o kadar fazla yapıyor ki aile için de bazen bu çok zorlayıcı olabiliyor. O yüzden tedavi daha sistematik oluyor. Sadece kişiye yönelik değil, bazen aileyi de içine alan bir tedavi şekillerimiz var. Genelde psikoterapiyle başlamayı öneriyoruz. Bilişsel davranışçı terapi ve maruz bırakma, tepki önleme dediğimiz bir terapi çeşidi var. Bunları yapabiliyoruz. Örneğin defalarca kapıyı kontrol eden kişi bir görüşmede hemen bundan sonra hiçbir şey kontrol etmeyeceksin demiyoruz da böyle belirtilerine göre aşamalı bir plan oluşturuyoruz. Kaygıyı mutlaka bir ritüelle sonlandırması gerekmediğini öğretmeye çalışıyoruz gibi çok detaylı bir protokolü var bu OKB'deki psikoterapinin. Bazen de ilaç tedavisinde bunu ekleyebiliyoruz, onunla beraber de gidebiliyoruz.
1: Evet. Ne zaman bir uzmana başvurmak gerekir diyelim bu bölümde son soru olarak?
2: İşlevsellik çok etkilendiyse yine tek bir belirti değil de kişinin hayatına olan etkisine bakıyoruz burada. Eğer hayatına etkisi çok fazlaysa, düşünceler veya ritüeller ciddi bir zaman almaya başladıysa, kişi bunları yapmak istemediği halde kendisini zorlayarak bunu yapıyorsa, mesela hocam artık ellerim ağrıyor, ellerim yara oldu ama hala temizlik yapıyorum diye geliyor bazen de. Bu gibi durumlar ortaya çıkıyorsa bir yardım almak gerçekten önemli oluyor.
1: Evet. Bir ara daha verelim hocam. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikiyatrist doktor Hatice Kübra Yeşilkuran'la birlikteyiz. Kendisiyle normal olan ne? Üzüntü ne zaman depresyon olur? Kaygı ne zaman hastalık sayılır? Efendim, obsesif kompulsif bozukluklar. Evet, bunları konuştuk. Son bölümde devam etmek üzere kısa bir ara.
0: Şimdi reklamlar.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 020.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikiyatrist doktor Hatice Kübra Yeşilkuran'la birlikteyiz. Kendisiyle bu bölümde dikkat eksikliği ve hiperaktivite üzerinde konuşacağız efendim. Evet hocam, önce bir tanımını yapalım isterseniz hiperaktivitenin, dikkat eksikliğinin.
2: Evet, şimdi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bir sürü şekilde karşımıza gelebiliyor. Nörogelişimsel bir hastalık, genellikle çocukluk çağında tanı konuluyor. Bu kişiler, bunun farklı komponentleri var. Dikkat eksikliği baskın olan tipi, hiperaktivite baskın olan tipi gibi geçen bir hastalık. Şöyle, genelde ilkokul zamanlarında fark ediliyor. Bu çocuklar çok hareketli olabilir, çok enerjik olabilir. Enerjilerini bir türlü atamazlar. Hızlı karar verirler. Çok sabırsızdırlar. Eşyalarını, bir şeylerini, okulda silgilerini, kalemlerini bir yerlerde unuturlar. Sıra bekleyemezler gibi bazı belirtileri var. Tabii ki bunların hepsi aynı kişide görünmeyebilir. Bir de genelde erkek çocuklarında bu kadar gürültülü görüyoruz. Kız çocuklarında biraz daha böyle dalgınlıklarla, dikkat eksikliğiyle gider, odaklanmada zorlanır. Biz bunu yetişkin zamanlarda da, yetişkin çağda da görebiliyoruz. Ben erişkin psikiyatri doktoru olduğum için daha çok bana erişkin çağda geliyor bu insanlar. Bazılarına çocukken tanı konulmuş oluyor. Bazıları da genellikle daha önce fark edilmemiş. Sonradan işe başladığı zaman, iş yükü arttığı zaman, sorumlulukları arttığı zaman ortaya daha belirgin halde çıkmış olan DEHB'ler, yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kişiler.
1: Evet. Her dikkat dağınıklığı veya unutkanlık dikkat eksikliği ve hiperaktivite midir?
2: Hayır, değil. Aslında bizim program boyunca konuştuğumuz normal olan ne sorusunun belki de en güzel örneklerinden bir tanesi bu.
1: Evet.
2: Çünkü dikkatimiz bir makine gibi günün her saatinde aynı düzeyde.

0: Bu sistem çok zor işliyor. Çünkü bir yazı okumaya başlıyoruz. Bir yandan telefon titriyor. Telefondan bir mesaj geliyor. Hemen bölünüyoruz. Oradan başka bir uygulamaya bakıyoruz. Bir bildirim görüyoruz. 5 dakika sonra tekrar bir yazımıza dönelim diyoruz. Sonra ne oluyor? Ya ben nerede kalmıştım? Ne okuyordum? Gibi bir şey oluyor. Kişiler bazen der ki işte bunu unutuyorum. Aslında bu dikkatin bölünmesi, beynimiz dikkati böldüğü için tekrar aynı yere dönerken hatırlamakta bir miktar zorlanıyor. Dikkatimizi verememekten çok dikkatimizi kesintisiz verebileceğimiz koşulları giderek daha az oluşturuyor olmamızdan dolayı bunlar gerçekleşiyor. Ama dikkat eksikliği dediğimizde yalnızca dönemsel bir dikkat dağınıklığından bahsetmiyoruz. Çocukluk döneminden itibaren genelde başlıyor. Nörogelişimsel bir bozukluk oluyor bu. Erişkinlerde nasıl değerlendirildiğinde zaten ayrıca konuşuruz. Bir de sadece unutkanlığa bakmıyoruz. Kişinin dikkatini sürdürmekte güçlük çekmesi, işleri organize etmekte zorlanması, başladığı işleri tamamlayamaması, sürekli ertelemesi, eşyalarını sık sık kaybetmesi, zaman yönetiminde zorlanması gibi bir sürü alanlar var aslında. Bazı kişilerde aynı zamanda dürtüsellik ve hiperaktivite ile ilgili belirtiler de tabloya eşlik edebiliyorlar. Bunların hepsini değerlendirdiğimiz zaman kişinin hayatında nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Biz aslında buna bakıyoruz. Çünkü anahtarımı arada bir yerlerde kaybediyorum. Bu başka bir şeydir. Yıllardır anahtar, cüzdan ya da işte evraklarımı ya da önemli eşyalarımı sürekli kaybediyorum. Bu başka bir tablodur. Ya da işte işe geç kalmak, randevuları kaçırmak. Eğer bunlar ilişkimizi bozuyorsa karşı tarafla iş ilişkisi olabilir ya da başka ilişkilerimiz olabilir. Ya da mesleki yaşamımızda sorun teşkil ediyorsa işte o zaman bunlar yardım alınması gereken dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısına uyabilecek olan durumlar.
1: Evet, biraz önce gerçi telefonlardan söz ettiniz de telefon ve sosyal medya kullanımının dikkati bozduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Aslında burada birazcık dikkatli konuşmak gerekiyor. Şimdi telefon kullanan herkesin dikkati bozuluyor gibi kesin bir cümle kuramayız. Ama günlük hayatımızda dikkatimizi bölen uyaranların olduğu açık. Yani telefonla dikkatimiz bölünüyor. Bu bir gerçek. Eskiden bir işi yaparken dikkatimizi bölen uyaranların sayısı daha azdı. Ama şu an bugün cebimizde, işte elimizde, masamızda bir sürü uyaran kaynağı olarak telefonu görebiliriz. Üstelik yalnızca telefonun çalmasından söz etmiyorum. Bildirimler var, mesajlar var, kısa videolar, haberler, e-postalar. Sürekli burada yeni bir şey var mesajı alıyoruz. O yüzden dikkatimiz bölünüyor. Bir de biz düşünüyoruz ki çoklu görev yapabiliriz. Bir taraftan televizyon izliyoruz, bir taraftan telefonda bir şey okuyoruz. Aynı anda birine mesaj atıyoruz. Fakat aslında beynimiz çoğu zaman bu işleri gerçekten eş zamanlı olarak yürütemiyor. Dikkatimizi çok hızlı bir biçimde birinden diğerine sadece kaydırmış oluyoruz.
1: Evet.
0: Bu geçişlerin de bir maliyeti var. Yani bunları yaparken, dikkati bir yerden bir yere hızlı kaydırırken tekrar yaptığımız işe dönmek, nerede kaldığımızı hatırlamak gerektiriyor. Ve bu yüzden de bazen hatırlamakta zorlanıyoruz. Aslında şunu sormak lazım. Ben de hemen işte DEHEB var, DEHEB başladı. Yani dikkat eksikliği oluştu demeden önce kendimize şunu sormamız lazım. Ben beynimi nasıl bir dikkat ortamında yaşatıyorum?
1: Evet. Buna cevap ne olabilir?
0: Evet. Eğer çok fazla uyaran var ve günümü çok bölüyorsa ve unutuyorsam arada bazı şeyleri, bu ortamda unutabileceğim gerçekten normal bir durum olabilir. Ama eğer bu kadar bölünmüyorsa, bu kadar daha ortamımı kendimi sağlayabiliyorsam, orada unutkanlıklar ortadan kayboluyor olabilir. Biraz bunu gözlemlemek lazım.
1: Evet. Telefonla konuşanlar için gerçek şeyimizin dışında, konumuzun dışında ama tavsiye edeceğiniz bir şey var mıdır? Mesela sizi eskiden evlerde bir tane telefon vardı. Çaldığı zaman herkesi ilgilendirdiği için yahut da çok az çalardı zaten o telefon. Ama şimdi herkesin elinde birer akıllı telefon. Her an, her zaman aranma ihtimali var. Ve aradığı vakitte cevap verme durumundayız yani. Böyle bir durum. Böyle sık sık arayanlar için yahut böyle vakitsiz

0: ne durumda olduğunuzu bilmeden arayanlar için bir tavsiyeniz olabilir mi?
1: Aslında var şöyle. Etrafımızdaki insanları hayat şartlarımızdan belki haberdar etmek lazım. Ben şu saatlerde eve gidiyorum ve eve gittiğim zaman genellikle telefonlarıma bakmıyorum ya da bakmam gibi. Eğer kendimizi o zamanı, o saatleri atıyorum aile zamanı olarak ayırıyorsak ya da kendimizde bir hobi olarak ayıracağımız bir şey varsa diğer insanlara bu saatlerde bana ulaşmanız biraz zor olabilir. Eğer çok önemli bir şeyse şöyle ulaşabilirsiniz ya da başka B planı gibi şeyler önerebiliriz. Bazı insanlar gerçekten işle de bazen sınırlar bozuldu. Özellikle bu pandemi döneminden sonra home office çalışmanın getirdiği bazı zorluklar var. Böyle insanlar da her dakika önceden işteyken her şeyin bitiyordu, eve gelmiyordu diyorlar. Şimdi işte de evdeyken işten de aranıyorum ve saati belli olmuyor diye biliyorlar. Yani aslında bazen sınır çekmek lazım ve karşı tarafı da bundan haberdar etmek lazım. Evet, sen beni akşam 11'de arayamazsın. Zorunda olmadıkça.
0: Evet.
1: Veya ararsan ulaşamayabilirsin. Çünkü ben telefonlarıma bakmıyorum gibi. Ama eğer o saatlerde aranan ya da bakılan sürekli durumlar varsa kişi zaten karşı taraf zaten açıyor mantığıyla sürekli arayabilir.
0: Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bilmem katılır mısınız? Önce bir mesaj atmak. Hiç olmazsa hani telefonla konuşmak yerine bir mesaj atıp, çünkü toplantıda olabilir, bir işin başında olabilir gibi. Veya kalkamayacağı yahut da açamayacağı bir durum olabilir. Onun için bir mesaj atıp telefonda görüşebilir miyiz diye sormasını tavsiye
1: Evet.
0: ediyorum.
1: Evet, artık zaten bu akıllı telefonlara da gelen bir şey. Biri aradığı zaman, cevap veremediğiniz zaman şu anda konuşamıyorum gibi böyle bir mesaj, otomatik mesaj çıkabiliyor, gönderilebiliyor. Yani ama karşı tarafı da bazen bunları hazırlamak lazım. Yani bu benim kendime ayırdığım bir alan, kendime ayırdığım bir zaman. Ben bu saatleri böyle değerlendirmek istemiyorum. Benim tercihim bu yönde değil. Ya da beni mesai saatleri içerisinde arayabilirsiniz gibi söylemek, sınırları netleştirmek lazım.
0: Evet. Bir öğretmen derste olabilir, değil mi?
1: Evet.
0: Bir hekim hastasıyla o an meşgul olabilir. Bir banka memuru yahut bir postane memuru işiyle meşguldür, bir müşterisiyle meşguldür. Çeşitli şeyler olabilir yani. Onun için akıllı telefonların yaptığı bir takım iyiliklerin yanında
1: Evet.
0: böyle kötü durumlarda olabiliyor. Peki hocam, yetişkinlerde dikkat eksikliği nasıl görünür diyelim?
1: Evet, çocuklardaki böyle çok daha belirgin gelebiliyor. Çünkü çocuk anne ve babasının da gözetimi altında bir yandan ve onu gözlemleyebiliyorlar, değil mi? İşte bu çocuk hep okulda bir şeylerini unutuyor. Çocuk bundan yakınmıyor bazen. Ama anne baba diyor ki ben şunu almıştım, ona kırkasını unuttu. Bunu almıştım, silgisini unuttu. Ve bu yakınmaları sıralayabiliyorlar. Dışarıdan bakan bir göz gibi düşünün. Yetişkinlerde böyle olmuyor. Eğer dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu böyle bazı kişilerde çok daha ağır seyrederken bazı insanlarda biraz daha böyle idare edilebilir bir yerde olabiliyor. Bu da böyle ailenin desteğiyle, ailenin yardımıyla mesela nasıl olabiliyor? İşte çocuğun çantasını hazırlamasına yardım ediyor işte velisi. İşte notlarını almasına yardım ediyor, hatırlatıyor. Bunu yaptım mı, şunu yaptım mı gibi. O yüzden bunlar çocukluk döneminde çok da böyle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olarak hekimin karşısına gelmeyebiliyor. İdare edildiği için aslında. Ama sonra ne oluyor? Yetişkin oluyor ve bazı sorumluluklar yükleniyor. O zaman tek başına kaldığı zaman, biraz önce başka bir örnekte de vermiştim. Tek başına olduğu zaman, sorumluluklar arttığı zaman eskisi kadar başarılı olamadığını, o başarıyı sürdüremediğini, o odaklanmayı gerçekleştiremediğini, zihnine sürekli başka sorumluluklarında olduğunu fark ettiği zaman orada diyor ki ya bende bir şey var. O zaman genelde bize başvuruyorlar yetişkin çağda.
0: Evet. Bu hiperaktivite bozukluğu yahut da işte bu tip rahatsızlıkları olan kişilerde zeka seviyesi yüksek midir? Bir araştırma var mı?
1: Şöyle, bu zekadan bağımsız bir hastalık. Kişiler daha zeki olabilecekleri gibi daha az zeki de olabilirler. Yani bu biraz hastalık zeka ile alakalı bir hastalık değil. Bağlantı konusunda da şu an net bir veriler yok elimizde. Bu alanda çocuklar üzerinde çok çalışmıyorum ama genelde benim karşıma gelen mesela bazen zeka geriliği oluyor. Bir yandan da dikkat eksikliği gibi bir tanısı olabiliyor hastanın. Hani bunlar da çokça gördüğümüz.
0: Zekadan kastım da IQ'yu söylüyor.
1: Evet evet, IQ'da yine zeka geriliği var ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı da var.
0: Evet. Kişi sevdiği şeye uzun süre odaklanabiliyorsa bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olmadığı anlamına mı gelir?
1: Evet, bize bazen gelip soruyorlar. Yani evet odaklanamıyorum ama bazen sevdiğim bir şey var. Bir film olabiliyor bu ya da başka bir şey olabiliyor. Ama onu o kadar çok odaklı izliyorum ki bana diyorlar ki sende dikkat eksikliği yok. Bence de yok galiba diyor. Çünkü ben odaklanabiliyorum, onu fark edebiliyorum diyor. Ama aslında bu bir yanlış anlaşılma. Dikkat sorunu her durumda dikkatin hiç olmaması anlamına gelmiyor. Genelde zaten dikkatin düzenlenmesiyle ilgili bir sıkıntı var. Kişi ilgisini çok çeken, yenilik içeren veya kendisine güçlü bir uyarım sağlayan bir işle uzun süre uğraşabiliyor. Biz hatta buna dikkat eksikliği olan kişilerde biz bunu görebiliyoruz. Buna hiperfokus diyoruz.
0: Yani, hiperfokus.
1: Evet. Yani odaklanmanın çok yüksek miktarda olması, daha fazla olması. Hatta bu insanları o eylemleri yaparken seslendiğiniz zaman sizi duymazlar. O kadar odaklanmışlardır ki sizi duyamazlar. Hiperfokus denilebiliyor. Yani bu kişide dikkat eksikliği yoktur diyemeyiz. Dikkatin düzenlenmesiyle ilgili bir mesele var diyebiliriz.
0: Evet. Yetişkin bir başvuruda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Biz aslında çoğu hastalığımızda bir test ya da herhangi bir şey direkt uygulayamayabiliyoruz. Çünkü polikliniklerde çok yoğunluk oluyor. Bazen süreler kısıtlı olabiliyor. Zaten bunlar da her biri teste ihtiyaç olan tanılar değil. Yani önemli olan kişinin anamnezi, yani tıbbi öyküsü. Yani testi yaptırmak, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bazı testler var. İşte MOXO testi gibi duyabilirsiniz ya da başka testler var. Ama biz bunları her zaman ihtiyaç duymuyoruz. Evet, kullandığımız bazı ölçekler olabiliyor, görüşme araçları olabiliyor ama bunların hepsi yardımcı. Biz daha çok klinik değerlendirmeye önem veriyoruz. Kişinin bugün yaşadığı güçlükleri konuşuyoruz ama işte bunun hangi alanlarda olduğunu açıyoruz. İşte okul hayatında mı var, ders çalışma biçimine mi etki ediyor ya da başka hangi alanlarda sıkıntılar yaşıyor. Unutkanlıklar, organizasyon bozuklukları, ilişkilerine, iş hayatına yansıyor mu? Bunlar kişiyi nasıl etkiliyor? Biraz bunları konuşuyoruz aslında. Çünkü dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bir nöro gelişimsel bozukluk. Belirtilerin kökenini çocukluğa uzandığı için bize kişi geldiği zaman yetişkin olsa bile biz ona çocuklukla ilgili öykülerini yine soruyoruz. Çocukken nasıldı gibi. Hatta bazen bazı kişilerde bir ebeveynine de danışmasını, o dönemleri nasıl yaşadığını bize aktarmasını ya da muayeneye gelmesini isteyebiliyoruz. Tanıyı kesinleştirebilmek için.
0: Kadınlarda hiperaktivite bozukluğu ve dikkat eksikliği konusu var hocam.
1: Evet, bu da çok önemli.
0: Neden?
1: Çünkü genelde yapılan çalışmalar dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Bu hiperaktivite göze çok batan bir şey. Bu çocuk çok hareketli, çok yaramaz, çok durmuyor gibi bir yerde. Ama kız çocuklarında genelde bu hiperaktiviteden çok böyle dalgınlıklarla geliyor. Yani bu kadar hiperaktif olmayabiliyorlar. Ama bu kişide dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu yok anlamına gelmez. Dikkat eksikliği baskın komponenti aktif diyebiliriz. Genelde kız çocuklarında böyle oluyor. Ve bu dalgınlıklar fark edilmeyebiliyor. Bazen okuldaki öğretmen geri bildirim verebiliyor, söyleyebiliyor. Bazen de aile sana o kadar şey söyledim, şunu yaptım ama yine dalıp gittin gibi. Ya da bu çocuk çok dalıyor gibi getirebiliyor. Derslerde böyle dalmalar olduğu zaman da çocuk başarısız oluyor. Ama öbüründe daha gürültülü bir tablo olduğu için tedaviye ulaşımı daha hızlı gerçekleşebiliyor. O yüzden kadınlarda ya da kız çocuklarında biraz daha geç fark edilebiliyor. Hatta başka şeyler söylenebiliyor. Bu çocuk tembel, bu çocuk anlamıyor gibi şeyler söylenebiliyor. O yüzden çok geç tanı alabiliyorlar. Hatta bazen yetişkinlik çağında daha çok kadınlarda daha geç tanı aldıklarını görüyoruz.
0: Evet. Okullardaki durumlarına bakarak çocukların işte bazıları dokunsal, bazıları görsel, bazıları işitsel konularda daha aktif oluyorlar.
1: Evet.
0: Bunların herhalde bu hiperaktivite ile alakası yok, değil mi?
1: Doğrudan bir bağlantısı yok. Hiperaktif olan çocuk, eğer dikkat eksikliği de zaten oluyor onlarda, hiperaktif baskın olsa da dikkat eksikliği eşlik edebiliyor. Herhangi bir konuya odaklanması zaten zor, dikkatini sürdürmesi zaten zor. Ama ilgi alanlarında hiperfokus olabiliyor demiştim ya. Bunlarda doğru alan seçilirse belki, hani başarısı o alanda biraz daha fazla olabilir çocuğun.
0: Evet. Peki hocam, bitmek üzere bu bölümümüzde. Bu bölümden dinleyicilerin aklında en çok kalmasını istediğiniz konu.
1: Peki, aslında böyle hepsine başladığımız yere bir dönelim. Normal olan ne? Şimdi bugün ne konuştuk? Üzüntüyü konuştuk, kaygıyı konuştuk, obsesif kompulsif bozukluğu konuştuk. Şimdi de dikkat ve unutkanlığı konuştuk.
0: Panik ataktan konuştuk.
1: Evet, aynen, kaygılardan, panik ataktan bahsettik. Ve bunların hepsini böyle bazı cümlelerim çok benzer cümleler oldu. Ne oldu? Çünkü biz bir şey hastalık, bozukluk diyebilmemiz için işlevselliğe etkiliyor olması lazım dedik, değil mi? Bir de dedi ki bir belirti görürsek direkt bu bir hastalıktır anlamına gelmez dedik. Üzüldüm, depresyondayım anlamına gelmez. Kaygılandım, anksiyete bozukluğum var anlamına gelmez. Düzeni seviyorum, temizliği seviyorum, obsesifim anlamına gelmez. Dikkatim dağılıyor, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğum var anlamına gelmez. Yani biz tek bir belirtiden değil, aslında kişinin bütün hayatına bakarak bir tanı koyuyoruz. Eğer hayatında bazı zorluklar yaşıyorsa bu bahsettiğimiz şeylerden dolayı mutlaka çok geç kalmadan bir uzmana başvurmalı. Bazen danışmak için bile bize başvurdukları zaman şöyle düşünüyorlar. Acaba ilaç mı başlayacak sadece gibi düşünüyorlar. Bazen danışmanlık almak için bile psikiyatri polikliniklerine başvurabilirler.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben verdiğiniz teşekkür güzel ederim. Bilgiler için. Evet, inşallah dinleyicilerimiz için de faydalı olmuştur bu program.
1: Umarım.
0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonundayız. Bendeniz Faruk Sal, programı sizlere sunmaya çalıştım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Hüseyin Selim Kaya yardımcı oldu. Bugün program misafirim psikiyatrist doktor Hatice Kübra Yeşilkuru Hanım'dı. Kendisiyle normal olan ne? Üzüntü ne zaman depresyon olur? Kaygı ne zaman hastalık sayılır? Kaygı bozuklukları, efendim, panik atak, en sonunda da işte
1: Dikkat eksikliği
0: üzerinde sohbet ettik. Bir başka programda, bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Detayları aktarmayı sürdüreceğimizi söyleyelim ve devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünde mesaj yayımladı. Sakarya zaferi Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu düşmanın zihnine kazımıştır dedi.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
4: Yokluklar içerisinde en zor şartlarda dahi bir ve beraber olabileceğini tüm dünyaya gösteren Türk milleti, Sakarya Meydan Muharebesi'nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır.
3: Erdoğan, zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda büyük bir özgüven kazandırdığını belirtti.
4: Sakarya zaferi Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır.
3: Erdoğan mesajında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla andı.
4: Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar Anadolu'nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına haler getirmeden aziz milletimizin haklarına sahip çıkacak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız.
2: Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan 14 kişiyi arama çalışmalarına özel donanımlı derin su arama gemisi de katılıyor. 14 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerse gemide meydana gelen kırığı gözler önüne serdi.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehri açıklarında 30 Ağustos'ta batan filojet faciasında gözler İstanbul'dan yola çıkan özel donanımlı derin su arama gemisine çevrildi. 14 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise hala kayıp olduğu facianın ardından sürdürülen çalışmalarda yeni bir aşamaya geçiliyor. Denizin 554 metre derinliğindeki enkaz bölgesine ulaşmak için sürece özel bir şirkete dahil edildi. Bugüne kadar Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar'ın yanı sıra sualtı sistemleriyle sürdürülen çalışmalara İstanbul'dan hareket eden diğer gemi de katılacak. Yeni teknik kapasiteye sahip geminin pazartesi günü bölgede çalışmalara başlaması bekleniyor. Arama bölgesinden gelecek haberler beklenirken faciaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Geminin sol kızağında meydana gelen kırık yakın plandan böyle görüntülendi. O kırığın su alma nedeni mi yoksa batış sırasında mı oluştuğu teknik incelemenin ardından netleşecek.
2: Orta Doğu'da sular durulmuyor. Yemen'de İran destekli Husiler Kızıldeniz kıyısının kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini ilan ederek sıcak çatışma görüntülerini paylaştı. Suudi Arabistan topraklarındaki bir askeri üste de balistik füze ve İHA saldırısı düzenleyen örgütten yeni misilleme tehditleri geliyor.
3: Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz hattındaki tüm kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu. Husiler 3 Eylül'de başlattıkları dev operasyonun görüntülerini servis etti. Stratejik öneme sahip Moka Liman şehrinin yanı sıra Babülmendeb boğazını kontrol eden kritik adalarda Husilerin eline geçti. Yemen hükümeti yetkilileri batı kıyısındaki tüm kontrolü kaybettiklerini doğruladı. Husi sözcüsü Yahya Sare, operasyon kapsamında koalisyon güçlerini 5400 kilometre karelik alandan temizlediklerini ve Suudi topraklarındaki Şarura askeri üssünü balistik füzelerle hedef aldıklarını açıkladı. Üsteki silah depoları ve komuta merkezlerinin vurulduğunu belirten Husiler, saldırıların sürmesi halinde daha şiddetli cevap vereceklerini duyurdu. Cizan bölgesindeki son Husi saldırısında ise bir cami hasar gördü, 2 kişi yaralandı. Husilerin sahil şeridini tamamen kapatması, küresel deniz ticareti ve Kızıldeniz'deki seyrü sefer güvenliği üzerindeki endişeleri en üst seviyeye çıkardı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonsa Husiler arasındaki hattın kopma noktasına gelmesiyle birlikte bölgedeki savaşın yeni bir boyuta taşınmasından korkuluyor.
2: Kosova'nın başkenti Priştine'de tarihi anlar yaşandı. On binlerce kişi Lahey'de yargılanan eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi için meydanlara döküldü.
3: Kosova'nın başkenti Priştine'de on binlerce kişi ülkenin bağımsızlık mücadelesine liderlik eden eski komutanları için İskender Bey Meydanı'nı doldurdu. Kosovalılar eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve diğer Kosova Kurtuluş Ordusu liderleri hakkında Lahey'de açıklanacak karar öncesinde yürüyüş yaptı. Protestocular kurtarıcıları evlerine döndürün sloganlarıyla beraat talep etti. 1998-99 yılındaki savaş suçu iddialarını reddeden 58 yaşındaki Taçi ve diğer 3 eski komutan hakkında savcılar 45'er yıl hapis cezası istiyor. Liderlerin avukatları ise suçlamaları tamamen reddederek beraat talep ediyor. 2020'de istifa edip teslim olan Taçi ve beraberindeki UÇK kurucuları hakkında 5 yıldır süren tarihi davada son söz 16 Eylül Çarşamba günü söylenecek.
2: NATO'nun iletişimcileri İstanbul'da çok uluslu müşterek harp merkezi komutanlığında bir araya geldi. NATO-Türkiye ilişkileri ve ittifakın geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapan konferansa 42 ülkeden 542 iletişimci katıldı.
0: Değişen güvenlik ortamına uyumunu ve ortak caydırıcılık anlayışını güçlendireceği ittifak içerisindeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyacaktır.
3: NATO'nun iletişim trafiğinin önemli isimleri kritik zirvede buluştu.
5: Dünyanın dört bir yanından 550 kişi bir araya gelerek stratejik iletişim üzerine konuşuyor.
3: NATO İletişimciler Konferansı İstanbul'da Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleşti. Konferansa 42 ülkeden alanında uzman 542 iletişimci katıldı. Konferansta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexis Grinkeviç ve NATO Sözcüsü Alison Hart başta olmak üzere üst düzey yöneticiler de yer aldı. Konferansta ittifakın iletişim politikaları ve güvenlik gündemi ele alındı. Türkiye'nin NATO içerisindeki rolü, savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğine ilişkin önemli mesajlar verildi.
2: Ve sevgili izleyiciler, kameralarımızı Şam'a çeviriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak açıklama yapıyor. Ekranlarınıza getiriyoruz.
6: Devam ediyor. Ülke geri dönüş dosyasında ise konaklama, iş imkanları ve farklı imkanlar sunacak şekilde Suriye'nin kendi imkanlarıyla sunacağı bir imkanlar paketi sağlıyoruz. Ve diplomatik temsil konusunda ise Ankara'daki Büyükelçiliğimizin kapısını açmak üzereyiz. Bu eşiğe çok yaklaştık ve bu çok önemli bir adım olacaktır. Hanımefendiler, beyefendiler, bu stratejik işbirliğini inşa etmek bizden bölgesel şartları doğru ve stratejik şekilde okumayı gerektiriyor. Zira İsrail'in milli egemenliğimizi ihlalleri ve güney bölgemizdeki topraklarımızı ihlal etmesi bunların bir örneğidir. 18 Ağustos'taki Ebu Zuhr Havalimanı'nın hedef alınması bütün aşamaları geçmiş ve Suriye devletinin yeni dönemindeki inşasına doğrudan bir darbe olarak görülmüştür. Ya okumuştuk. Bu darbe İsrail'in şu iradesinin açık bir beyanıdır. İsrail bölgemizde istikrarsızlığın kalmasını devam ediyor. Fakat Suriye'nin buradaki tutumu nettir. İsrail'in 8 Aralık 2024 öncesi sınırlarına dönmesi ve 1974'teki kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına bağlılıktır ve bizler diplomatik mücadeleyi esas ediniyoruz. Ve böylece ihlallerde bulunan tarafın daha fazla ihlalde bulunmasını önleyecek şekilde adım atıyoruz. Ve bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin asil duruşunu destekliyoruz ve kıymetli buluyoruz. Malum Türkiye Cumhuriyeti'nin tutumu da bu ihlalleri kınamak ve 1974 kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına bağlılıktan yöne bir tavır edinmiştir Türkiye Cumhuriyeti. Hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye bugün, Suriye bugün hür bir iradeyle kararını alıyor ve milli egemenliğini sağlayacak ve ulvi maslahatlarını ve çıkarlarını koruyacak şekilde adımlar atmaktadır ve bu doğrultuda da kararlarını özgür şekilde almaktadır. Kurumsal devlet yapılarıyla adımlar atıyoruz. Böylece kurumlar işini yapıyor. İnsanlar vatanlarına, yurtlarına dönüyor. Diplomatik ilişkilerimizi daha fazla genişletmek için tam vakit bu vakittir diyoruz ve değerli kardeşim tekrar akşama hoş geldiniz diyorum. Sözümü bitiriyorum. Buyurunuz.

0: Değerli basın mensupları, öncelikle ev sahibimiz,
1: değerli
0: kardeşim, mevkidaşım, yol arkadaşımız Sayın Esat Hasan Şeybani'ye ve arkadaşlarına bu gösterdikleri misafirperverlik için, sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum. Sizler vesilesiyle konuşmamın başında Cumhurbaşkanımızın en kalbi selam ve sevgilerini
2: Suriye halkına buradan iletmek istiyorum. Kardeşim de ifade etti. Suriye-Türkiye ilişkileri son 2 yıldır inanılmaz bir şekilde ivme kazanmış durumda. Çünkü yeni özgür Suriye kurulduktan sonra Aralık 2024'ten itibaren gerçekten Suriye sadece Türkiye ile ilişkilerinde değil, adeta dünya ile ilişkilerinde bir yeni başlangıç yapmak zorunda kaldı.
3: TGRT FM Haber.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
7: Şimdi reklamlar.
8: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Rükneddin-i Çeşti, rahmetullahi aleyh, cehennemde yanmamak için. Bu zat buyuruyor ki, ilim bir ganimettir. Hiç günah işlememek hakiki afiyettir. Dediler, Hak Teâlâ bir kuldan razı mıdır? Bunu anlamak için bir alamet var mıdır? Buyurdu ki, zevk alır o kişi ibadetten, nefret edip kaçınır günahlardan da hepten. Hadiste buyuruldu, tam hakiki müminler, ibadetten zevk alır, günahtan nefret eder. Her sıkıntıya girmek, günah sebebiyledir. Çaresi, pişman olup istiğfar eylemektir. İki zinet vardır ki, süsler insanları hep. Birisi tevazudur, diğeri haya edep. Zira kibirlenecek neyin var ki ey insan? Gece gündüz Rabbine edersin günah, isyan. Rabbimizin gadabı günahlar içindedir. Lakin belli olmaz ki acep hangisindedir. Bunun için hepsinden kaçmalı ki Müslüman, gadab-ı ilahiye düşmesin hiçbir zaman. Bir günde talebeye bu mübarek alim zat yine bir sohbetinde buyurdu, ey cemaat, yarın mahşer yerinde korkusuzluk, emniyet, içinde bulunmayı istiyorsanız şayet, hem dahi cehennemden kurtulabilmek için bugünden çaresine bakmalıdır bu işin. Bu ömür sermayesi günahla geçerse hep, kul yarın sahibine ne cevap verir acep? Ey insanlar! Bilin ki işlenen her günahın her biri cehennemde bir ateş olur yarın. Yapılan her iyilik, hayır ve ibadet de bir nimet olacaktır ebediyen cennette. Bir günde sohbetinde buyurdu, ey Müslüman! Merhameti elinden bırakma hiçbir zaman. Resulün ahlakıyla tezyin et ahlakını. Hep onun sünnetine uydur harekatını. Günahlardan uzak dur, kork ve titre Rabbinden. Dünya muhabbetini çıkarıp at kalbinden. Eğer İslamiyete uymaz ise işlerin, yarın mahşer gününde geçmez hiç mazeretin. Kurtulmak istiyorsan cehennemden, ateşten, uzak dur büyük küçük günah olan her işten. Aklı olan günahta heba etmez ömrünü. Takva üzre yaşayıp düşünür ölümünü.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kalbin şifası zikrullah'tır. İnsanın iki kalbi yok ki, birisiyle Allahü Teala'ya, diğeriyle de Allahü Teala'dan başkalarına yönelsin. Allahü Teala bir kalp yaratmış. Bu kalpte de ya Cenab-ı Hakk'ın sevgisi veya onun mahluklarının sevgisi bulunur. İkisi aynı anda bulunmaz. Zira iki zıt şeyin muhabbeti, sevgisi bir kalpte, bir arada yerleşemez. İki zıddan birini sevmek, diğerine düşmanlığı icap ettirir. Kalpte ya dünya sevgisi yahut Allahü Teala'nın sevgisi bulunur. Dünya demek, haram olan şeyler demektir. Zikir, ibadet yaparak,

Kalpten dünya sevgisi çıkarılınca kalp temiz olur. Bu temiz kalbe Allahü Teala'nın sevgisi kendiliğinden dolar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, her derdin şifası vardır, kalbin şifası zikrullah'tır. Günah işleyince kalp kararır, hasta olur. Dünya muhabbeti yerleşerek Allahü Teala'nın sevgisi gider. Kalbin bu hali bir şişeye benzer. Su doldurunca havası çıkar. Suyu boşaltınca hava kendiliğinden dolar. Kalp yürekte bulunan bir kuvvettir. Görülmez. Ampulde bulunan elektrik cereyanı gibidir. Buna gönül diyoruz. Gönül insanlarda bulunur. Hayvanlarda bulunmaz. Bedendeki bütün ağza kalbin emrindedir. His uzuvlarımızın duydukları bütün bilgiler kalpte toplanır. İnsanın inanmak, sevmek, korkmak kalbindedir. İtikad eden, yani iman eden ve kafir olan kalptir. Kalbi temiz olan İslamiyet'e uyar. Kalbi kötü olan İslamiyet'ten kaçar. Güzel, iyi ahlakın ve kötü huyların yeri kalptir. Allahü Teala dinleri, peygamberleri kalbi temizlemek için gönderdi. Kalbi temiz olan herkese iyilik eder. Veşşemsi suresinin 9. ayetinde mealen, nefsini tezkiye eden kurtuldu. Nefsini günahta, cehalette, dalalette bırakan ziyan etti buyuruldu. Mevakip tefsirinde diyor ki, nefs tezkiye edilince kalp tasfiye bulur. Yani nefs kötü isteklerden kurtarılınca kalbin mahluklara bağlılığı kalmaz. Nefsin kötülükleri, pislikleri demek İslamiyet'in beğenmediği, haram ettiği şeyler demektir. İslamiyet'e inanmayan, iman etmeyen kimsenin kalbi, şekerin tadını alamayan safralı hasta gibidir. Bu hal, Bekara suresinin 9. ayeti kerimesinde mealen, kalplerinde hastalık vardır buyrularak haber verilmektedir. Ayet-i kerimede bildirilen hastalık tedavi edilmedikçe, hakiki iman ele geçmez. Bu afetler varken, akıl yoluyla kalpte hasıl olan iman, imanın suretidir. Çünkü nefs, bu imanın tersini istemekte, küfründe inat ve ısrar etmektedir. Böyle iman, safra hastasının şekerin tatlı olduğuna iman etmesi gibidir. Her ne kadar inandım dese de, vicdanı şekeri acı bilmektedir. Safrası düzeldikten sonra şekerin tatlı olduğuna hakiki iman hasıl olur. İmanın hakikatiyle nefsin tezkiyesinden ve kalbin itminanından sonra kalpte hasıl olur. İtminan hakiki inanmak demektir. İşte böyle hakiki iman yalnız evliyada bulunur ve elden gitmez. Yunus suresinin 62. ayeti kerimesinde mealen, biliniz ki Allahü Teala'nın evliyası için azap korkusu, nimetlere kavuşmamak üzüntüsü yoktur buyrularak bu durum bildirilmektedir. Aklın peygambere kolay inanması ve kalpte tam iman hasıl olması için en yakın yol Allahü Teala'yı zikretmektir. Rad suresinin 30. ayetinde mealen, iyi biliniz ki kalpler Allahü Teala'nın zikriyle itminana, rahata kavuşur buyuruldu. Yani tam imana kavuşur. Düşünerek, akılla ölçerek bu yüksek makama kavuşmak güç, hem de çok güçtür. Akıllı insan ahiretini düşünen insandır. Önce ahiret bilgileri öğrenilecek, ikinci olarak bu bilgilere göre yaşanacak. Üçüncü olarak da böyle olan kişilerle arkadaşlık yapılacak. Netice olarak insanın iki tane kalbi yoktur. Tek kalbi vardır. İstikbalini düşünen bu tek kalbe ne dolduracağını iyi düşünmelidir. Şu beyt her şeyi çok güzel izah etmektedir. İstediğin gibi yaşa, bir gün öleceksin. İstediğini topla, bir gün ayrılacaksın.

0: Yelkovan dikenleri söyler diye masallarda bile vardır. Ne hikmettir bilinmez ama kim olursa olsun işlenen cinayette mutlaka bir hata yapıyor katil. Ve gerçek er ya da geç ortaya çıkıyor. Tabii şimdi faili meçhuller diyeceksiniz siz ama bana kalırsa o faili meçhuller de bir yerlerde birilerinin bilgisi dahilinde sümenaltı ediliyor. Neyse. Geçenlerde doktor arkadaşlarımla konuşurken laf lafı açtı. İnsanların ne kadar acımasız olduğundan, kıraç yerlerde çalışmanın zorluklarından bahsetmeye başladık ki onlara başımdan geçen ilginç hadiselerden birini anlattım. Yıllar önce mecburi hizmet dolayısıyla görev yaptığım Anadolu'nun küçük bir ilçesiydi hadisenin geçtiği yer. Sadece 4 doktorduk. Ben hükümet tabipliği de yaptığım için savcılıkla işbirliği içindeydim. Bir gün sabahın 7'sinde kapım telaşla çalındı. Geldim, geldim. Oo, savcı bey, günaydın. Sabah sabah hayrola.
1: Günaydın Ferit Bey.
0: Ne o, beni rüyanda mı gördün yoksa? Hayırdır?
1: Hadi hemen giyin, sana bir iş çıktı yine.
0: Üzerimde bir kırıklık var Metin Bey. Beni bu seferlik mazur gör. Öbür arkadaş gelsin seninle.
1: Ben senin gelmeni istiyorum Ferit Bey. Hadi can sıkıcılığını bırak da giyin lütfen.
0: Tamam tamam, kurtuluş yok senden.
1: Yalnız bu sefer iş biraz uzun sürebilir.
0: Neden?
1: Bir cinayet ihbarı var.
0: Deme ya, ne zaman olmuş?
1: Epey olmuş galiba. Giyindin mi? Hı. Bak, böyle bir ihbarla ilk defa karşılaşıyorum.
0: Nasıl yani?
1: Yahu adam bir mektup yazmış. Mektuba ilaveten de cesetin gömülü olduğu yerin krokisini çizmiş.
0: Allah Allah. Ver bakayım şunu.
1: Ah. Gerçi adamın yazısı zor okunuyor ama olsun. Bak, köydeki mezarlığın güneybatısında iki mezar varmış. Başında selvi ağacı olan mezarın başından 27 adım sayıp sola dönünce bir gül ağacı görecekmişiz. O gül ağacından itibaren 7. mezarın yanında kuytu bir köşe varmış. Ceset orada gömülüymüş. Başında da çarpı şeklinde iki ufak tahta çıta varmış.
0: Allah Allah. Hadi hemen gidelim. Köye ulaşmak tam 2 saatimizi almıştı. Yanımızda jandarma da vardı. Ama krokide çizilen yerleri takip edince cesedin gömülü olduğu yeri elimizle koymuş gibi bulduk. Gerçekten de bir çuval içine konmuş olan cesedi bulmuştuk. Cinayet 6 ay önce işlenmiş. Köyde bir soruşturma yapılınca katilleri de yakaladık. İki kardeş işlemiş cinayeti. Savcı sebebini sorunca bakın neler anlattı kardeşlerden büyük olanı.
1: Evet, hanginiz anlatacak cinayeti?
2: Ben anlatayım savcı bey. Bu adam köyümüze celep olarak gelir giderdi. Ağanın evinde kalırdı. Zengindi, boylu posluydu ama ahlaksızın biriydi.
1: Nereden anladınız ahlaksız olduğunu?
2: Ağanın kızı kardeşimin sözlüsüydü. Bu adam köyümüze gelip gittikçe kıza kötü gözle bakmaya başlamıştı. Bunun haberini alıyorduk. Zaten daha sonraları sık sık gelir olmuştu köye. Bir de ağanın evinde kalıyor olması bizi iyice çileden çıkarmıştı.
1: Peki cinayeti nasıl işlediniz?
2: Onunla dostluk kurduktan sonra yemeğe davet ettik. O da kabul etti.
1: Hı hı. Sonra?
2: Bir akşamüstü yemeğe götürdük. Açık havada yiyelim dedik. Sonra da kardeşimle bıçakladık onu.
1: Peki sonra?
2: Sonra cesedi torbaya koyup gece yarısından sonra mezarlığa götürüp o çukura gömdük.
0: Anlayıp dinlemeden kıskançlıkla işlenmiş bir cinayet vakasıydı. Savcının dediğine göre iyi ki mezar kazmayı akıl edememişler. Eğer mezara gömülseymiş kimsenin haberi olmazmış. Bu arada celep de onlara göre ahlaksızlığının cezasını canıyla ödemiş oldu.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, Nas suresinin ilk 3 ayetini 1. rekatta, diğer 3 ayeti de 2. rekatta okuyabilir miyim? 9 ayetli Hümeze suresini vitir namazının her rekatında 3'er ayet şeklinde okuyabilir miyim? Böyle 6 rekat ve üzeri sureleri yukarıdaki gibi okuyabilir miyiz demiş.
1: Mustafa Bey, şimdi kitaplarda anlatırken buyuruyor ki okunabilir. En az 3 ayet şekliyle. Nas suresi de ama sıkışık zamanlarda. Çünkü bir ifade geçiyor kitaplarda. Buyuruyor ki bu kısa sureleri müstakil olarak okumak daha eftaldir. Bunlar bölmek değil. Ama Bakara suresi mesela 50 sayfa. Ali İmran suresi işte o kadar değilse de o da uzun.
0: O da uzun.
1: Bunlardan 3'er ayet, 5'er ayet okuyabiliyorsun. Ama şimdi Nas suresini nasıl 3-3 okuyabilirsin? Efendim işte sabaha sıkıştım. Ya vel asr ve inna adayna var. Vel asr da 3 ayet, inna adayna da 3 ayet. Bunlar müstakil sure. Bunlar varken yani ona niye heves ediyorsun? Hem ben yıllarca mesela bu yaşıma gelmişim. Nas suresinin ilk 3 ayetini okudum. Kalktım. 4. ayet nereden başladı?

0: Onun için kitaplarda yazıyor bunu. Müstakil o kızı söyleyelim tamamını okumak. Hatta mesela şu da yazılı kitaplarda. Diyelim ki ya Bakara suresini ezberinde değil. Veyahut da aynı şekilde 3 sayfa 5 sayfalık veyahut da tek sayfa halinde olan mesela şeyde var. Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde var öyle tek sayfalık. Bir sayfa sureler var. Şimdi bunları ezbere biliyorsun, sabah namazında bunları okuyabiliyorsun. Efendim diyor, ben bunları bilmiyorum falan diyor. Kısa sureleri ikişer ikişer okusam olur mu? Mesela diyelim ki Elem Neşrah ve Vettin'i ikisini birleştirip bir rekatta okuyabilir miyim? Kitaplarda buluyor ki okunabilir. Ama altında bir ifade daha geçiyor. Bunları tek okumak efdaldir. Efendim okunabilir dendi. Ya okunabilir dendi, tamam da bu bir ruhsattır, izindir. Hani diyelim ki bir yerdesin, imam oldun. Başka da sure bilmiyorsun. İkisini aynı şekilde uzattın. Çünkü cemaatle böyle çok ilmişler olanlar var ya. Ya kısacık bir şey okuyuverdin. Ne oldu yani? Allah-u Teala'nın kelamını okudum yani. Kısa okumuşum, uzun okumuşum falan. Efendim işte uzun okumak sünnet. Farzları yerine getirdin. Hepsi bitti. Bir sünneti yerine getiremedin. Ya aynı şekilde mesela Elem Neşrah'ta. Onsa Vettin'de. Yani kısa sureler değil, tamam. Öbür uzunlara göre kısa.
1: Bizim senin yanındaki cemaat herkes senin gibi değil.
0: Herkes senin gibi değil.
1: Yaşlısı vardır.
0: Dolayısıyla orada şimdi kalkıp da ukalalık yapmanın bir alemi yok.
1: Yani.
0: Ukalalık yapmanın bir alemi yok. Ama soru olarak dersin. Hani böyle böyle buyruluyor kitaplarda. Acaba bunları okuyabilir miyiz? Nitekim bu şekilde böyle soranlar oluyor. Ama biz de kitapta yazılı olanı cevap veriyoruz. Caizdir. Ama eftal olan tek sure okumaktır. Evet, öyle yazıyor. Gerisi kendileri bilir.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki teyemmüm yaparken yüzü tek seferde sıvazlayamayan ikinci defa sıvazlası olur mu?
0: Vesvese etmeme kaydı şartıyla beceremediyse olmadı falan, ama vesveseye düşüyorsa yapmasın. Şey yaparsa olabilir.
1: Benim abim dine imanı söven birisi. Benim küçüğüm erkek kardeşim deist olduğunu söylüyor. Şimdi bunlarla bizim miras paylaşmamız lazım diyor. Nasıl hareket edeceğiz?
0: Ya miras paylaşması şimdi eskisi gibi değil artık. Çünkü Mustafa Toköz'ün şimdi E-Devlet var ya.
1: Evet.
0: Bütün çiftlikleri, sürüleri, ondan sonra ne bileyim tarlaları, arsaları, villaları, arabaları, gemileri, tayyareleri. Ona ne çok malım varmış ya, maşallah.
1: Hatta olsa E-Devlet'e sığmamışlar.
0: E-Devlet'e sığmamış. Başka E-Devlet kurmuşlar.
1: E-Devlet 2.
0: Bunların hepsi orada yazılı. Giriyor yani. Oraya giriyor. Sen istesin.
1: Senin mirasçıların da belli.
0: Ondan sonra bu diyor ki, mirasçılar da belli. Devlet giriyor. Diyor ki arkadaş şu taksim edip geçiyor. Şimdi diyelim ki hani bunu soran kadınsa, ben diyor kız evladım. Dinimizin bildirmiş olduğu bir hüküm var. Böyle böyle. Hani birisi din imana sövüyor, öbürüsü deistim diyor falan. Yani belli şeylerde mesela Osmanlı döneminde olsa bunlar mahrum bile ederler. Tamam mı?
1: Tabii.
0: Bunları mahrum bile ederler. Ama devlet tak tak tak tak kız erkek hepsine eşit verecek. Ha baktım bunlar işte tövbe ettiler, şey yaptılar falan. Fırsatını bulunca netice itibariyle babalarından kalan mirası fazla geçti kız evlada. Fırsatını bulunca böyle münaimse, böyle kul hakkı hakmak falan işte, ya doğru ya birbirimize geçecek. O zaman gel ya birbirimize hakkımızı helal edelim deyip punduna denk getirip helallaşırsın, biter iş ya. Tamam.
1: Evet.
0: Orada şey yaparsın. Yoksa açık açık ya bak işte din böyle diyor, şey yapıyor. O zaman ver öyleyse diyecek o deist.
1: Tabii.
0: Değil mi? Ver o zaman, ver.
1: Ben ona uymam diyecek.
0: Şey yapacak.
1: Zaten deist olduğunu söylüyor.
0: Zaten verse de veremez, biliyor musun? Çünkü devlet taksim etti onu. Ancak satması gerekir bunu. Satışla öbür tarafına geçer. Başka türlü. Bir de hediye formülü olabilir belki. Bilmiyorum, devlet hani onu ne gözle görüyor, ne şey yapıyor. Öyle olabilir. Tek şey şimdi helallaşmak.
1: Hatmi Hacegan okurken diyor, la havle ve la kuvvete illa billah demek yeterli mi? Hatmi Hacegan ne hocam?
0: Şimdi Sesili Aliye büyüklerinden bazıları, ondan sonra Sofiye Aliye'den büyüklerinden bazıları bildirdikleri tesbihatlar var. Mesela bir araya geliyor.

0: kitapları okuyorlar. İşte önceki büyüklere kendi üstadlarına falan hediye ediyorlar. Yani bunun ismine de Hatmi Hacagen ismi konmuş. Hatim değil bu. Hani Hatmi Tehlil diyoruz ya. Evet. O bildiğimiz Kur'an-ı Kerim Hatmi değil. 70 bin kelimeyi tevhid okuyorsun ama ismine Hatmi Tehlil denmiş kitaplarda. Evet. Hatim diye Kur'an-ı Kerim birisinin başından sonuna kadar okumasına denir. Şeyler bile karışmış mesela. Hafız diye 300 bin hadis-i şerifi. Özür dilerim, 100 bin hadis-i şerifi ezbere bilene deniyor. 300 bin hadis-i şerifi bilene Hüccetül İslam deniyor. Hafız deniyor, 100 bin hadis-i şerifi ezbere bilene ravileriyle beraber. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilene aynı şekilde hafız diyoruz. Halbuki daha önce kitaplarda buna kari deniyor. Yani Kur'an-ı Kerim okuyan, yani sonradan hafız denmiş. Şimdi hafız deyince o anlaşılıyor. Ama hadis ilminde hafız işte 100 bin hadis-i şerifi ezbere bilen.
1: Ona hafız denir yani.
0: Deniyor. Dolayısıyla bazı ifadeler geçmiş. Hatmi Hacagen, la havle ve la kuvvete illa billah demek kafidir. Ama la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim sonuna kadar okumak evla olur.
1: Müslüman olduğunu söyleyen ancak itikadının bozuk olduğunu düşündüğümüz veya hareketlerinden anladığımız birisinin diyor kurban kesmesinde bir sakınca var mı?
0: Müslümanım diyorsa üstünüzden ederiz. Kesebilir. Fasıktır mesela.
1: Evet.
0: Ameli bozuktur. Kesebilir.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki Eshab-ı Keyf'in isimlerini yazıp 7 kattan fazla bir naylona sarıp bahçe duvarının içine koymuştum. Fakat duvar ustaları duvarı yıkıp beton atmışlar. Dün içine karışıp yere düşmüş olabilir, ayak basılmayan yere konmasını söylemiştik ancak bunun da uyulduğunu zannetmiyorum. Betonun altında kaldı diyor. Ayak basılan yerde de olabilir. Ne yapmam lazım bu durumda?
0: Efendim olabilir. Zanla
1: betonu kırsın mı yani?
0: Zanla hareket edilmez. Üstü zannetsin orada. Yani o duvarın arasında veyahut da duvarın altında kalan bir yerde kalmış olabilir. Öyle zannetsin.
1: Betonu kırmasın ya.
0: Yani. Ne kırmasın?
1: Çünkü vesvesenin şeyi yok hocam ya. Sınırı yok. Sınırı yok yani.
0: Evin temellerini de yıkar o zaman.
1: Yıkar yani. Yıkar yani. Bir başka dinleyicimiz diyor ki Osman hocam diyor zaman zaman özellikle Ramazan-ı Şerif'ten sonra diyor söylüyor. Ramazan-ı Şerif'in başı ve sonu için diyor 2 gün oruç tutmak. Ben diyor bunu anlayamadım diyor. Sonu için diyor anladım da diyor başında diyor bir hata yok ki diyor. Ya diyor geç başlamışızdır diyor. Erken başlamışızdır diyor. O niye 2 gün diyor.
0: Şimdi niye 2 gün? Hilali görün oruca başlayın. Hilal görülmedi. Veya yeryüzünün tamamında aynı şekilde ufuklar karardı ya da bulutluydu falan görülmedi. Ama belki de o gün başladı. Biz o gün oruç tutmadık. Borçlu kaldık. Ramazan-ı Şerif'in sonu da hilali göremedik. Hava bulutluydu. Bir şey yapamadık. O da tereddüttü. Belki orası oruç tutulması gereken yerdi. Bayram ettik. Ve bayramda oruç tuttuk. Bu sebepten dolayı girişi ve çıkışı şüpheli olduğu için buyuruluyor. Girişi de çıkışı da. Başı girişi. Sonu da çıkışı. Girişi şüpheli. Hilale göre olacak. Başı belli diyor. Başı belli değil. Takvime yazılan hesapla bulunan gündür. Hilal ertesi gün başlayacak. Dolayısıyla o gün sen oruç tuttun ve Ramazan diye tutuyorsun. Yanlış. O gün Ramazan değil. O gün Şaban'ın son günüydü. O gün farz olan oruç değildi. Nafile bir oruçtu. Sen ona Ramazan diyorsun. O sayılmıyor. Bu sefer eksik olacak.
1: Evet. Mesela 29 çektiyse Ramazan-ı Şerif 28 tutmuş olacaksın.
0: 28 tutmuş olacaksın.
1: Değil o mi? Günde saydığımız için.
0: Tabii o günde saydığımız için. Dolayısıyla kitaplarda açık net bir şekilde girişi de çıkışı da şüpheli olduğu için başı ve sonu şüpheli olduğu için 2 gün oruç tutulacak.
1: Arabayla diyor seyahat yaparken galiba bu özel arabadan bahsetmiyor. Otobüs filan gibi bahsediyor veya tren diyelim. Kıbleye durup da nasıl diyor namaz kılacağız diyor. Onu bir anlatabilir misiniz demiş dinleyicimiz.
0: Ya bu ayakta duracak zannediyor herhalde. Tren ve gemide yapabilir bunu.
1: Oturduğu yerde yapabilir.
0: Hayır ayakta durmayı. Trende olabilir, gemide olabilir.
1: Ama onlar otobüste, da belli bir mesafe sabit gittikleri için.
0: Evet. Hatta uçakta da olabilir. Bazen mesela uçak tenha olur.
1: O uzun mesafelerde kokpit olabilir.
0: Diyor, uzun mesafelerde kokpit mi diyorlar, ne diyorlar? Evet. Oraya yakın bir helanların falan bulunduğu yerde. Ama orada da çok mesela 300 kişilik uçak nasıl şey yapacaksın doluysa o da zordur. Böyle durumlarda İmam-ı Züfer Hazretleri'nin buyurduğu, tam İlmi Hasadi Tebili'ydi yolculuk tanımaz bahsinde. İmam-ı Züfer Hazretleri'nin buyurduğu, yani onun iştihadı var. Onun iştihadı Saadet-i Ebediye de alınmış. Böyle durumlarda. Mesela eskisi gibi değil yollar. Şimdi mesela otobandır. Otobanda da otobüs belli bir şeyde düz gidiyor. Zaten iki rekat kılacaksın. Dolayısıyla dizüstü oturursun koltuğuna. Göğsün kıblede olacak.
1: Kıbleyi de cep telefonunda bulabilirsin mesela.
0: Tabii bulabilirsin. Hatta diyelim ki hafif meyilli gelirse sadece göğsünü o tarafa doğru döndüreceksin, o kadar yani. Başka bir şey yapmayacaksın. İki rekat namaz kılacaksın. O da zor bir şey değil.
1: Ayaklarını toplayacak mı?
0: Ayaklarını toplayacak.
1: Yani altını alacak.
0: Evet, altını alacak. Diz üstü oturacak. Hı. Ve o şekilde iki rekat namazını kılacak ve devam edecek.
1: Yani kazaya kalsa olmuyor mu?
0: Yok.
1: Siz bir şey anlatmıştınız yani. Muavin demiş ki kaza edersin.
0: Demiş sen kazayı öğrenmişsin ama Eda'yı öğrenmemişsin demiş. Eda edecek.
1: Hocam bir iki dakikamız daha var. Şöyle bir soru da yöneltmek istiyorum. Bunu da ben yeni öğrendim. Bilmiyorum, belki siz de duymuşsunuzdur daha önce. Nikah şahidi bekar olmazmış.
0: Bak ben de yeni öğrendim.
1: Yani evli birisinin olması lazım.
0: Orada evlendirelim yani adamı, değil mi?
1: Dışarıda evlendirip şahitliğe sokacağız. Şahitliğe sokacağız.
0: Efendim buluğ şahında olan buyuruyor. Akıl ve bali olan ister bekar olsun ister evli olsun. Adam evliydi, hanımı öldü veya ayrıldı. O da bekar, değil mi? Ne yapacağız o zaman? Adamı aynı şeyin onu evlendireceğiz, öyle mi şahidi? Yok öyle bir şey. Kitaplarda öyle bir durum söz konusu değil. Bekar da evli de Müslümansa, akil ve bali ise şahit olur. Yani mahkeme de aynı şekilde sen evli misin değil misin şahitlik yapamazsın. Öyle bir şey yok. Yani dini nikah hakkında da yok öyle bir şey.
1: Evet. Yani akıllı olduğu müddetçe, buluğ çağında olduğu müddetçe.
0: Tabii.
1: Olabilir. Evli veya bekar olmasının şeyi.
0: Yani bekar bir kimseye şahitlik yaptırabilirsin. Vekalet verebilirsin. Mesela git aynı şekilde bana şu mağazadan şunları işte eline para verirsin. Vekil edersin, şey yaparsın. Vekalet verirsin. Daha önce hacca gittiyse bekar olduğu halde vekalet verirsin. Senin adına hac edip gelebilir. Vekalet verirsin. Kurbanını o kesebilir.
1: Veya nikahı yapılan kız oğlan kardeşi vardır mesela, onu vekil edebilir mi?
0: Edebilir.
1: Babası tabii. Yoksa diyelim.
0: Tabii vekil edebilir tabii.
1: O da evlenmedi, o da daha diyelim ki.
0: O da bekar.
1: Daha 18 yaşında diyelim. Olabilir mi?
0: Olur tabii. Akil ve bali olduktan sonra problem olmaz efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programının sundu. Şimdi reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber. İstanbul Kartal'da korku dolu anlar yaşandı. Topselvi mahallesindeki 4 katlı binadan aniden dumanlar yükseldi. İkinci kattaki dairede başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. Üst katlarda iki kişi yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. Ekipler hemen zamanla yarış başlattı. Mahsur kalan vatandaşlar güvenli şekilde binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yürekleri ısıtan görüntü ise yangın yerinden geldi. Duyarlı bir mahalleli çalışan ekiplere buz gibi ayran ikram etti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Kaza bu görüntülerden dakikalar önce yaşandı. Lüks otomobil hafif ticari aracı arkadan süratle çarptı. Araç savruldu, önce bariyerlere çarptı. Sonra bariyerlere aşıp defalarca takla attı. Kaza yapan araç adeta tenekeye döndü. Feci kazanın adresi Sancaktepe'ten bağlantı yolu. Sürücü hurdaya dönen araç da ağır yaralandı. Çevredekiler hemen yaralı sürücünün yardımına koştu. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

0: TGRT Haber'den iyi pazarlar sayın seyirciler. 16 bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Suriye'ye giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Hasan Şeybani ile bir görüşme gerçekleştirdi. İsrail'in bölgede yıkıcı rolüne dikkat çeken Fidan, SDG'nin feslinin önemine vurgu yaptı. Bakan Fidan ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda Suriye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
1: Bütün bu olumlu tablo içerisinde bir tane olumsuz tablo var. Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken birdenbire Suriye'nin istikrarsızlaştırması için gayret gösteren bir aktör var. O aktörün adını da biliyorsunuz, İsrail. İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir.
2: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Konuştuğumuz konular arasında Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu ziyaretimde kendisinin ziyareti öncesindeki yüksek planlama grubunun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdik. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta.
0: Sayın seyirciler, kameralarımızı Samsun'a çevireceğiz şimdi. Zira Samsun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle özellikle bir şehir hastanesi açılışı gerçekleşiyor. O anlarda Cumhurbaşkanı da bir konuşma yapıyor. Kulak vereceğiz şimdi.
3: Sevgili Samsunlular, sağlık camiamızın kıymetli mensupları, değerli hanımefendiler, kıymetli genç kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan Samsun'un tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki vatandaşlar,

Arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Karadeniz'in kapısı, istiklalimizin meşalesi ve öncüsü olan Samsun'a yine hizmetlerle, yatırımlarla, müjdelerle gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. İşte dev Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beri gele yok. İcraat var, icraat. Sıcağa rağmen sevda ile bizlere gönüllerinizi açtığınız için, Kadir Şinaslığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dün ve önceki gün bildiğiniz gibi Rize'deydik. Size Rizeli kardeşlerimin sıcak dolusu selamlarını getirdim. Orada da yapımı tamamlanan eserlerimizin açılış heyecanını yaşadık. Tek bir törenle toplam yatırım tutarı 10 milyar lirayı bulan proje ve eserleri milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşadık. Şimdi de İstiklal'in şehri Samsun'dayız. Sizlerle birlikte şehir hastanemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Şunu bir defa tüm samimiyetimle söylemek isterim.

0: Gençler, Samsun bizim gururumuz. Samsun bizim göz bebeğimiz. Aşkımız, sevdamız. Bugüne kadar Samsun'a mahcup olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Biz birileri gibi lafazanlık yapmıyoruz. Samsun'u ruhumuzla seviyoruz. Bu sevgimizi de lafta bırakmıyor. Eserlerimizde, icraatlarımızda, işte bugün burada olduğu gibi hizmete aldığımız dev projelerle ortaya koyuyoruz. Bir medeniyet ve kültür şehri olan, bir liman ve lojistik şehri olan, bir tarım ve sanayi şehri olan, bütün yolların birleştiği bir ulaşım şehri olan Samsun'umuzun bu özelliklerini son çeyrek asırdır yaptığımız yatırımlarla güçlendirerek Samsun'a karşı olan tarihi vazifemizi yerine getiriyoruz. Değerli kardeşlerim, şöyle bir bakın. Burası, bak, Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beri gele yok. Şehir Hastanesi. Şehir Hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bütün bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir. Samsun Şehir Hastanemiz 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Bu ne demek? Yani depreme karşı her türlü dayanıklılığa burası sahip. 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği ve ağız diş sağlığı ünitesi. Tüm bunlara ilave olarak toplam
1: yeni bir 2066
0: koruyan, araçlık otoparkıyla Samsun Şehir Hastanesi bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir. Bitmedi. 3 MR, 3 tomografi, 6 ultrason, 34 röntgen olmak üzere hastanemiz en modern cihazlarla donatıldı. Samsun Şehir Hastanemizde 548'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Hastanemiz sadece vatandaşlarımıza değil, çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımla tasarlandı. Toplam 17 milyar liralık yatırım bedeliyle gören herkesin göğsünü kabartan bu muhteşem sağlık tesisinin Samsun'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Fakat bitmedi. Şehir hastanemizde görev yapacak sağlık personelimizden de beklentilerimiz var. Bu ne demek? Artık Samsunlu kardeşim şehir hastanemizde inşallah bütün elemanlarıyla, bütün imkanlarıyla kapıdan içeri Samsunlu kardeşlerim geldiği zaman onlara kucak açacak ve bu şehir hastanesinde evelallah yok yok. Burada inşallah mutluluk var. Hastanemizin hizmete girmesinde emeği geçen kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Şunu da ifade etmek istiyorum. Şehir hastanemiz hükümetlerimiz döneminde Samsun'a kazandırdığımız sağlık tesislerinden sadece bir tanesidir. Yatırımlarımızla şehrimizi Karadeniz'in önemli sağlık merkezlerinden biri haline getirdik. Son 25 yılda Samsun'da 3551 yatak ve 120 diş üniti kapasitesinin 27 yeni sağlık tesisiyle inşa ettik. Aile sağlığı merkezlerinden sağlıklı hayat merkezlerine 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarından halk sağlığı laboratuvarlarına kadar 22 yeni sağlık tesisini Samsunlu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Uzman hekim sayımızı 4 katına, toplam hekim sayımızı 3 katına çıkardık. Son 2 yılda 1510 yeni sağlık çalışanının şehrimize atamasını yaptık. Şu an Samsun'un toplam yatak kapasitesi 5415'e yükselmiş durumda. Yeni yatırımlarla Samsun'un sağlık altyapısını daha da güçlendiriyoruz. Gençler,

Gençler, peki bitti mi? 350 yataklı Atakum Devlet Hastanesi ve 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin inşaatları da devam ediyor. Alaçam ve Ayvaca 75'er yataklı yeni devlet hastaneleri kazandırıyoruz. 350 yataklı ilk adım devlet hastanesinde ise proje sürecinin sonuna yaklaşıyoruz. İnşallah onları da peyderpey tamamlayacak ve hizmete açacağız. Sevgili Samsunlular, çok değerli kardeşlerim, biliyorsunuz şehir hastaneleri projesini benim hayalimdi.

0: SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. Sağlık sistemindeki aksaklıkları tıpkı yaşı 40'ın üzerinde olan kardeşlerim gibi ben de bizzat tecrübe ettim. Eski Türkiye'nin dili olsa da konuşsa, bir zaman makinası olsa da çok değil, bundan sadece 25-30 sene önce hastanelerimizin hangi durumda olduklarını gençlerimize gösterebilsek. Sağlam girenin hasta çıktığı, ilaçların biri bulunsa diğerinin bulunmadığı, ilaç alabilmek, muayene olabilmek için saatlerce kuyrukta beklenildi. Vatandaşın insan yerine konulmadığı o kötü günleri hep beraber yaşadık. 2002'de göreve geldiğimizde her işin başı sağlık dedik ve önceliklerimizin en başına eğitimle birlikte sağlığı koyduk. Ülkemizin dört bir yanına hastaneler, sağlık ocakları inşa ettik. Sağlık cihazlarını, ambulansları, doktor hemşire sayısını kat kat artırdık. Parası olmayanın kapıdan döndüğü, parası olmayanın hastanede rehin alındığı manzaralara son verdik. Hangi gelir grubu, hangi meslekten olursa olsun vatandaşımızın insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülkemiz genelinde tesis ettik. Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımız sayesinde Türkiye bu alanda dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Önceden bizim vatandaşımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Şimdi bu tablo tersine döndü. Her yıl yüz binlerce yabancı hasta şifalarını artık Türkiye'de arıyor. Bunda şehir hastanelerimizin hizmete girmesinin önemli katkısı var. Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip bu hastanelerimiz modern birer sağlık üssü olarak tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyor. Rize'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Şanlıurfa'ya, Sakarya'dan Ordu'ya yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız. Ayrıca proje çalışmaları süren 8 şehir hastanemiz var. Bunların da tamamlanmasıyla Türkiye 26 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 21 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak. Kardeşlerim, tabii burada şu acı gerçeği de hatırlatmak durumundayım. Ülkemizde sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. Milletimizin yapandan Allah razı olsun dediği bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vuruyorlar dediler. Hiçbir şey bulamadıklarında ise hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri bilhassa 100 yılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar yüklendi. Yetersiz sağlık hizmeti sebebiyle insanların göz göre göre can verdiği sahnelerin hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı. O zor günleri sağlık çalışanlarımızın da olağanüstü fedakarlıklarıyla en rahat yöneten ülkelerden biri olduk. Şehir hastanelerimizin ne kadar vizyoner, ne kadar isabetli, ne kadar stratejik bir yatırım olduğu herkes tarafından anlaşıldı. Bugün şöyle geriye doğru baktığımızda iyi ki bu hastaneleri milletimizin hizmetine sunmuşuz diyorlar. Hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine iyi ki kulak asmamışız diyoruz. Her imkanın bulunduğu bu modern sağlık tesislerini Türkiye'ye zamanında kazandırdığımız için Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. Sağlık altyapımızı şehir hastaneleri yanında vatandaşlarımızın ilk başvuru noktası olan koruyucu sağlık hizmetleriyle de büyütüyoruz. Ülkemiz genelinde 36 bin yatak kapasitesine sahip 140 hastane ile 1250'yi aşkın aile sağlığı ve sağlıklı hayat merkezi yapıyoruz. Yani sandıkta bize görev veren, bize yetki veren, bize sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. İnşallah son nefesimize kadar da tüm Türkiye için, Türk milleti için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, dün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin 16. yıl dönümüydü. Sokak olayları ve siyasi istikrarsızlık bahane edilerek millet iradesinin gasp edilmesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Hangi görüşten, kökenden olursak olalım, milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. Güya adaleti tesis etmek adına bir sağdan bir soldan pek çok insanımızı dar ağaçlarına gönderdiler. Henüz hayatının baharındaki gencecik fidanlarımızı kaybettik. Millet olarak umutlarımızı, yaşama sevincimizi kaybettik. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Ülkemiz uzun yıllar ekonomik geri kalmışla, yoksulla, vesayetçilerin keyfi idaresine mahkum edildi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yeter, sözde, karar da milletindir diyerek set çekmiştir. O gün bugündür demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Samsun Şehir Hastanemizin sizlere ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha bu muhteşem eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyor. Hepsini tek tek kutluyorum. Doktorlarımıza ve sağlık personelimize başarılar temenni ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere. Sağlık Bakanımız Profesör Doktor Sayın Kemal Memişoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen Sayın Bakanım.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım...

0: oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
0: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
0: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
0: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bakın bu böyle bir dosya hazırlıyor. Bu dosyayı o zamanki Cumhurbaşkanı Özal'a veriyor. O da Eşref Bitlis'e veriyor. Bakın.
2: Uğur Mumcu mu?
1: Evet. Evet. Ve dolayısıyla bu faili meçhul cinayetlerde bu olaylar birer ay arayla üst üste geldi. Özal'ın
2: dosyayı hazırlayan kim?
1: Evet.
2: Avukat.
1: Uğur Mumcu.
2: Öyle mi?
1: Uğur Mumcu. Böyle bir dosya hazırlıyor. Özal'a veriyor. Bu basında çıktı. Bunu açıkladılar.
2: Evet.
1: Efendim. O da tabii o zaman Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'e veriyor. Hı. Yani bu olaylar hep Uğur Mumcu, Özal'ın, Eşref Bitlis'in, efendim Muhsin Yazıcıoğlu'nun olayları böyle...
2: Muhsin Bey de öyle, Allah rahmet eylesin, değil mi?
1: Birbiri ardına gelişti. Hı. Bakın Eşref Bitlis'i ben hatırlıyorum, uçağa... Efendim hemen resmi bir açıklama yaptılar, buzlanma diye. Bakın bu tip şeylerde aynı şey Uğur Mumcu'nun olayında da oldu. Hemen irtica ve İran'a yıkmaya çalıştılar. Tabii, tabii. Hedef saptırdılar.
2: Alelacele.
1: Evet, alelacele. Eşref Bitlis'te de böyle yapıldı. Çünkü hemen buzlandı, sanki şimdiye kadar...
2: Nedenler hiç, hazır.
1: Hiç... Ya. Buzlanma olmuyormuş gibi, olmamış gibi ve onunla kapattılar. Tabii. Bir de böyle resmi bir açıklama yapılınca fazla kimse üzerine gitmeye cesaret edemedi. İşte CIA ve Mossad böyle çalışıyor. Kaldı ki Eşref Bitlis daha önce helikopterine CIA tarafından taarruz edildiğini gazeteler dahi yazdı.
2: Tabii.
1: Yani birkaç defa Güneydoğu'da, Kuzey Irak'ta görev başında onun
2: bir saldırı,
1: helikopterine ciddi saldırılar oldu.
2: Tabii.
1: Ama muvaffak olamadılar. En tabii. sonunda öldürdüler. Şimdi bakın şey de öyle, Muhsin Yazıcıoğlu'nun olayı şimdi. Tabii. Yani o tamamen açık yani. Hele orada bir gazeteci var. Yani
2: tabii.
1: yarım saat bar ben. Yani hepimiz bağırı, tabii, hatırlıyoruz hayatta. O günleri.
2: Tabii.
1: Yani telefonu şarjı bitene kadar.
2: Rahmetli İsmail Güneş.
1: Evet.
2: İHA Sivas yani, müdürü.
1: Evet. Yani bu kadar aleni bir, sonra şimdi o zamanlar yapılan açıklamada bu işin FETÖ ile bağlantılı olduğu, FETÖ'nün bu işi
2: organize ettiğini. Tabii.
1: Şimdi bunu daha açığa çıkarmaya çalışıyorlar.
2: Çıkacak o da ortaya inşallah.
1: Bakın yani bütün bu olaylarda hep biliyoruz bu istihbarat örgütleri, efendim, istihbarat örgütleri, CIA, Mossad, özellikle Mossad ve Siyonistler İran'da olduğu gibi Türkiye'de de çok etkililer. Yani Cumhuriyet döneminde yönetimde, hatta bakın İsrail kurulduğu zaman ilk tanıyan Türkiye olmuştu İsrail'i. Biliyor musunuz?
2: Tabii.
1: Yani şey ülkeler arasında, yani dolayısıyla o dönemde hatırlarsınız, siz gazetecisiniz, gazetelerin bütün şeysi bunların elindeydi yani. Amiral gemisi vardı sözde, efendim.
2: Evet.
1: Hürriyet vardı, efendim, amiral gemisi.
2: O dönem Hürriyet.
1: Evet. Yani onun İsrail'le olan bilgisini, ilgisini Kenan Evren
2: döneminde
1: açıklamıştı.
2: Tabii.
1: O dönem bütün basını incelemeye aldı.
2: Kimin arkasında zaman, kim var?
1: Kimin aldığını, bunu açıkladı kendisi. Tabii. Biz de şahidiz yani. Ve İsrail'le olan Hürriyet gazetesinin, mesela öyle Hürriyet gazetesi nasıl o dönemde amiral gemisi olmuş, dağıtım şirketi de Hürriyet'in elinde. Dolayısıyla bütün gazeteleri dağıtımı elinde ama en önce piyasaya Hürriyet'i çıkarıyordu. Hürriyet satılmadan, bitmeden diğer gazeteler piyasaya çıkmıyordu. Ben bunu yaşadım yani o dönemde.
2: Anladım efendim.
1: Yolculuk esnasında.
2: Şimdi orada bir dönem bir İçişleri Bakanı Mehmet Ağar bir cümle sarf etti. Dedi ki duvardan bir tuğla çekersek dedi. Değil mi?
1: İşte
2: o tuğlayı çekersek hepimiz altında kalırız. Ama tuğlalar çekiliyor bir. Peki efendim.
1: Çekiliyor. İşte
2: çekiliyor efendim.
1: Faili meçhul cinayetlerin böyle ortaya çıkmaya başlaması, bunun üzerinde durulması, birçok şeyin yani
2: aydınlatılması,
1: Türkiye'nin karanlık devrinin açığa çıkmasını sağlayacak. Yani burada CIA'nin, Mossad'ın efendim ve içeridekilerin işbirlikçileri olduğunu.
2: Bir dönem ne demişti Bülent Arınç, eski meclis başkanı, bu FETÖ'nün Şii'ye yönelik bu askeri oluşumlara yönelik efendim Türkiye bağırsaklarını temizliyor demişti. Hatırlıyor musunuz?
1: Evet.
2: Şimdi şimdi Türkiye bağırsaklarını temizliyor ama şimdi temizliyor. O zaman FETÖ temizliği vardı kendine göre. Evet. Bülent Bey'in şey yaptığı, söylediği oydu. Efendim Türkiye bağırsaklarını temizliyor ama bence şimdi yeni Türkiye bağırsaklarını temizliyor. Değil mi efendim?
1: Aynen öyle.
2: Siz tecrübeli birisiniz. Tamam. Şimdi tam bağırsak temizliği. Evet aynen efendim, buyurun lütfen.
1: Şimdi
2: bittiyse
1: bir,
2: konu.
1: Bir diğer konu da bu, biraz önce programın başında bahsetmiştiniz. Askerin ve din adamlarının siyasete girmesinin sakıncaları. Yani bunu yaşadık, biliyoruz. Yani askerlerin, hiçbir siyasete giren askerlerin hiçbiri muvaffak olamamıştır.
2: Siz yaşadınız o dönemleri.
1: Evet. Yani mesela yani Cumhuriyet döneminde mesela eski askerlerden isim verelim. Eski Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak mesela emekli olduktan, ayrıldıktan sonra siyasete girmeye kalktı. Hmm. Parti kurdu fakat muvaffak olamadı. Ve sonra yine bir Genelkurmay Başkanı, bunları biz yaşadık da onun için gündeme getiriyorum.
2: Çok, çok güzel.
1: Cemal Tural Genelkurmay Başkanlığından ayrıldı, emekli olduktan o da parti kurdu. Yani sivil hayata askerin bütün 30-40 yılı askerlikte geçmiş bir askerin siyasete intibakı kolay değil.
2: Ben en son Horus Partisi'ni Turgut Sonat mıydı?
1: Evet. O da öyle mesela.
2: Da
1: evet. Parti kurdu. Seçime de girdi. Fakat kazanamadı.
2: Millet Turgut Bey'e oy verdi o zaman.
1: Yani bu ta bu hastalık İttihatçılardan günümüze geldi.
2: Değil
1: yani
2: mi efendim?
1: Ata Bey. Hmm. Ta İttihatçılar da biliyorsunuz maalesef daha talebeyken efendim siyasete girdiler, subay oldular ve siyasetle uğraştılar ve bakın
2: Kazım Karabekir de öyledir İttihatçıların içerisinde.
1: Hepsi,
2: evet.
1: O dönemin bütün subayların hepsi İttihatçı. Yani o dönem efendim mülkiyeden efendim askeriyeden tıbbiyeden okuyanların %90'ı hepsi siyasetle uğraştılar.
2: Politikayla
1: burada
2: yani.
1: Politikayla
2: politize
1: uğraştılar.
2: Olmuşlar. Evet.
1: En önemlisi de askerin olmasıydı.
2: Tabii ya.
1: Bunlar subay olup birlik komutanı oldukları zaman işte tarihte en acı hatırası Balkan Harbi.
2: Ya.
1: Balkan Harbi'ni biz niye kaybettik? Subay ordunun ikiye bölünmesi, İttihatçı, İtilafçı subaylar diye birbirleriyle savaştılar. Öyle savaştılar ki Bulgarlara, Sırplara yenilmiş, esir düşmüşler. Esir kamplarında hala siyaset kavgası boğaz boğaza yapıyorlar esir kamplarında. Düşünebiliyor musunuz ya? Yani
2: Koca İmparatorluğu da kaybetmişler.
1: Evet. Yani
2: politize
1: yani
2: olmaktan.
1: 12 Balkan Harbi ders alınacak bir konu fakat unutturuyorlar, hatırlatmıyorlar. Sık sık bunun gündeme gelmesi lazım. Bunun çünkü acısını neticede Birinci Dünya Harbi bir imparatorluk gitti. Başında işte bu iddiatçı subayların politikaya girmesiydi. Ve 12 bütün bizim birer vilayetimiz olan Balkan devletleri kendi aralarında anlaştılar. Bizimkiler politikayla uğraşmaktan bundan haberleri olmadı. Çatalca'ya kadar Bulgarlar geldi. Ata Bey.
2: Evet. Yani onlar oraya, siyaset ve politika yapıyorlar.
1: Yani öyle ki bizim Çatalca'daki birliklere İstanbul'dan trenlerle mermi göndermeye kalktılar. Fakat politika o kadar askerin
2: kanına girmiş, ya.
1: Girmiş ki ya. Kum torbalarını mermi diye gönderiyorlar. Yani bir an önce Bulgarlar gelsin de hükümet düşsün de biz iktidar olalım diye.
2: Ne olursa yani, olsun.
1: Evet. Yani buna benzer çok acı hatıralar var. Ya bunlar olmuş şeyler. Bizzat hatıratlarında o savaşa iştirak eden komutanlar kendilerini tabii temize çıkarmak için yazmışlar büyük çoğunluğu. Fakat bunları da dile getirdiler tabii. O bakımdan. Yani öyle ki kazma kürekleri gönderiyorlar Çatalca'ya mevzi kalınsın düşmanı durdurmak için. O vagonlara yüklü kazma kürekler cepheye gönderilmiyor. Sirkeci'de kör hatlara çekiliyor. Orada bekletiliyor. Yani bu hale geldi. İşte askerin siyasete karışmasının şeysi neticesi bu. Oldu.
2: Evet.
1: Bir imparatorluk.
2: Dedi ki herkes görevini yaparsa bir hakkın dikkatli bir şekilde o zaman ülkede, vatanda, imparatorluk da şeyde ayakta kalırdı. Aynen. Ama Abdülhamit gitsin de ne olursa olsun deyince o zaman vatan elden gider, Abdülhamit de gider. Vahdettin de gider. Herkes gider. Peki aynen. Efendim.
1: Sonra evet. Bakın yani size bu FETÖ nereden çıktı? Bakın
2: FETÖ'ye gelmeden Ali Suavi'den başlayın efendim. Evet, o da medrese yani, Ali Hoca.
1: Evet.
2: Darbeci. Yani, değil mi efendim? Oradan başlayın FETÖ'ye de gelin. Öyle. Bu sarıklıların bu ya da yani, hocalık taslayanların politikada ne işi var ya?
1: Aynen öyle. Bakın bu işlerde en çok zararı devlet ordu gördü. Devlet gördü, tabii. Millet gördü. 50 yıl bu darbelerle vesaireyle Türkiye geriye gitti. Şimdi arz etmiştim asker ve din adamlarının siyasete girmesinin sakıncaları. Siz şimdi ne şeyi hatırlattınız?
2: Ya sarıklı darbeci işte Ali Suavi var ya.
1: Ali Suavi hoca. Meşhur. Aynen FETÖ gibi efendim vaazlar veriyor tabii. Vaaz eden birisiydi yani.
2: Tabii ateşli.
1: Evet. Yani şimdi bakın mesela o İttihatçılar döneminde, Meşrutiyet döneminde meşhur tanınmış şeyler var, hocalar var. Bunlar milletvekili olmuşlar, siyasete girmişler. İşte Saydı Nursi ve mesela Elmalılı Hamdi Yazır, hatta Sultan Abdülhamit Han'ın hal fethi.

0: mızrakla.
1: Halbuki din kitapları dağıtıyormuş Anadolu'da değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Mızraklı ilmihal.
0: Aynen öyle.
1: Bakın. Anadolu'da var o mızraklı ilmihalden, görüyoruz köylerde.
0: Evet.
1: Onun döneminde dağılmış.
0: Evet. Aynen öyle. İşte bakın en yakın günümüzde bu 60 ihtilalinden sonra FETÖ'yü kullandılar.
1: Evet. Bunu 40-45 sene devletin içinde.
0: İçinde ve öyle bir CIA bunu öyle bir kullandı ki Mossad'la beraber. Evet. Dikkat edin, FETÖ İsrail'e toz kondurmazdı.
1: Bir nesli kaybettirdi bize. Evet. Bir nesli. Evet. 300-500 bin insanı kaybettirdi. Evet. Maalesef.
0: Aynen öyle. Yani bu din adamlarının işte dediğiniz gibi sarıklı ihtilali.
1: İşte Ali Suavi öyle ya. Yani. Sarığıyla, cübbesiyle geliyor, evet, yıldızı basıyor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Çırağını basıp.
1: Çırağını, pardon.
0: 5. Murat'ı tekrar tahta geçirmek istiyor. Halbuki o sırada Ruslar Yeşilköy'e kadar gelmişler. Atar Bey düşünebiliyor. 93 harbi.
1: O politize olmuş. Padişah değiştiriyor.
0: İngilizler hemen devreye girdiler. Padişah, yeni padişah Abdülhamit Han, çok onlar için uygun olmayan birisi çıktı.
1: Tabii.
0: Söz dinlemeyecek birisi çıktı. Onu bir an önce bu arada tahttan indirip tekrar 5. Murat'ı tahta çıkarmak için bu sarıklı ihtilalci Ali Suavi'yi, bir İngilizle evli vesaire, İngilizlerin
1: tabii, tabii. İki tane İngiliz de var
0: Çırağan
1: hayatında.
0: Sarayı'na basıldı
1: tabii.
0: Ve denizden ve karadan kuşatarak, hatta o kadar ileriye gitti ki 5. Murat'ın için odasına girdi, koltuğuna girdi, merdivenlerden indirip neredeyse toplar attırıp padişah olduğunu efendim ilan edecek duruma gelirken, o zamanki Beşiktaş muhafızı bu 7-8 Hasan Paşa müdahale etti de efendim bir sopa darbesiyle öldürdü ve o darbe teşebbüsünü o anda kesti. Aşağı yukarı bu kalkınmada, isyan hareketinde 26 tane ölü var, şehit var, yüzlerce efendim yaralı var. Çünkü Çırağan Sarayı'nı hem denizden hem karadan, özellikle böyle Ali Suavi Rumeli'den getirdiği göçmenleri kullanarak böyle bu işe teşebbüs etti. Olayın hemen akabinde karısı İngiliz efendim İngiliz sefaretine sığındı ve İngiltere'ye kaçırıldı. Bütün evrakları, Ali Suavi ile ilgili bütün bilgileri yok ettiler. Yani bunlar yakında yaşadığımız.
1: Yani İngiliz ajanı mıymış demek istiyorsunuz?
0: Evet, aynen öyle. Yani
1: iki kadın var hayatında, aynen. Eşi ve diğeri, ikisi de İngiliz.
0: Bakın,
1: şeyli, evet.
0: Şimdi Ata Bey, böyle hakiki din adamları, hakiki İslam alimleri kesinlikle siyasetle uğraşmamışlar.
1: Siyaset adamlarıyla bir araya gelmemişler. Devlet adamlarıyla bir araya gelmemeye çalışmışlar.
0: Yani İslam alimleri tarih boyunca siyasete hiç karışmamış, hükümette vazife almamış, yazıları ve sözleriyle ancak devlet adamları kendilerine soru sordukları zaman efendim nasihat vermişlerdir. Bakın size tarihten bir misal daha vereyim. Ata Bey, tanırsınız Ebu'l Vefa Hazretleri.
1: Abi burada.
0: Fatih'in, evet, kabrinde İstanbul'da. Biliyorsunuz Fatih'in ziyaretini kabul etmedi. Onu Fatih ile görüşmedi hayattayken. Yani siyasetten, devlet adamlarından o kadar. Bu Ebu'l Vefa Hazretleri kim, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han öldükten sonra namazını kıldıran hoca.
1: Ya.
0: Yani böyle, sonra sebeplerini anlatıyor. Yani niye görüşmediğini, niye kabul
1: etmediğini. Ben burada sofu yetiştiriyorum. Evet. Sen devlet adamısın öyle. Kardeşim.
0: Yani,
1: evet.
0: Bu önemli bir
1: doğru,
0: konu.
1: Bravo.
0: Efendim.
1: Peki efendim.
0: Şimdi buyurun. Tabii bu günümüzde bu konu şöyle geliyor bu.

0: İslam'la ilgili yeteri kadar bilgi olunmadığı için özellikle basındaki televizyonlarda mikrofona çıkanlar, ekrana çıkanlar cahil oldukları için hiç kimse efendim İslamiyet'in ta bizim ecdattan bize intikal eden bilgileri doğru olarak öğrenmedikleri için değişik şekilde bu olayları
1: Günümüz hocaları üzerinden dinimize saldırıyorlar maalesef
0: yani.
1: efendim. Çok teşekkür ederiz bugün için. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de efendim programımızı sonlandırıyoruz. Emekli Kurmay Albay Ziya Burcuoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Allah'a ısmarladık efendim. İyi günler diliyoruz. Ben Ataullah Arvas.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin, kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnabahar haşlarken içine iki dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
2: Aklınızda bulunsun.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü milli sınırlarımız dışında kalan ancak bir zamanlar Osmanlı'nın yaşadığı bazı illerimizi tanıtmak istiyoruz sizlere. Ağrıboz veya Eğriboz. Ağrıboz'un en eski yerleşenleri Abantis'tir. Bunlara İyonların bir boyu gözüyle de bakılır. Daha sonraları şehir Yunanlıların sömürgesi altına girmiştir. Milattan önce 445'te Perikles, milattan önce 146'da Roma İmparatorluğu, sonradan Bizans İmparatorluğu egemen oldu. 1205'te Lombardların, 1366'da da Venediklilerin eline geçti. Şehre ilk Türk saldırısı Çaka Bey tarafından yapılmıştır. Daha sonra 1333'te Umur Bey'in akınları sürmüştür. 1392'de Osmanlı donanması Yıldırım Bayezid'in emriyle adaya sıkı bir baskın yaptıysa da Ankara Savaşı dolayısıyla Ağrıboz bir süre daha eski durumunu korumuştur. Osmanlı Devleti'nin gerek Rumeli gerek Anadolu kıyılarına akınlar düzenlemeleri, bu arada adada Yunanistan'a uzatılan birçok köprünün bu akınları kolaylaştırması, Ağrıboz'un Venediklilerden Türk egemenliğine katılmasını sağlayan başlıca sebep oldu. 1470'te Ağrıboz'dan hareket eden bir Venedik filosunun Enez Limanı'nı vurup kadıyla hatibini Türk ve Rum halkıyla birlikte bu adaya getirerek köle halinde satışa çıkarması Fatih Sultan Mehmed'in harekete geçmesine sebep oldu. Padişah sefer hazırlıklarının fark edilmemesi için hareketin Rodos üzerine düzenlendiği haberini yayarken Gelibolu Sancak Bey'i ve Kaptanı Derya Mahmut Paşa 300 parçalık bir donanmayla Ağrıboz üzerine hareket etti. Fatih ise karayoluyla adanın karşısındaki İstefe şehrini aldı.

Ada 17 günlük bir kuşatmadan sonra 12 Temmuz 1470'te düştü. Adanın fethi Batı dünyasında büyük yankılar uyandırdı. Fatih'le dostluk kuran Nahopi kralı Ferdinando bu yenilginin üzüntüsüyle Fatih'e karşı Venedik'le işbirliği yapmaya ve Haçlı seferlerine katılmaya karar verdi. Alibuz'a bağlı bulunan diğer adalar 1537'de Barbaros Hayrettin Paşa tarafından fethedilerek sancağa katıldı. 1570 Temmuz'unda ise Cezayir Beylerbeyi Uluç Ali Paşa Kızılhisar önünde bir Malta filosunu yenilgiye uğrattı. İmparatorluk döneminde Alibuz Derya kalemine bağlı önemli sancaklardan biri oldu. Ada Yunanistan'da Esedli ile Alibuz ve Kızılhisar kadılıklarına bölünmekte ve merkez kadılığa Rumeli kazaskerliğine bağlı 300 akçe yevmiyeli rütbe-i sitte kadılıklarından biri olarak en önemlilerinden sayılmaktaydı. Adanın ilk kanunu Fatih zamanında düzenlendi. 1569'da ise yeniden gözden geçirilerek yeni bir kanunname yapıldı. Son şekline göre Alibuz Adası'nda Havvas-ı Hümayun ödenekleri kaldırıldı. Türkler devrinde Alibuz'un en parlak zamanı 17. yüzyılda ve özellikle Girit Savaşları sırasında oldu. 1696 yılında Venedik filosu Alibuz Kalesi'ni karadan ve denizden kuşattıysa da Kaptan-ı Derya Mezomorto Hüseyin Paşa'nın Kızılhisar önüne gelmesi üzerine kuşatma kaldırıldı. Alibuz Adası'nda Türkler tarafından geniş ölçüde yerleşme yapılmıştır. Türkler Alibuz Kalesi ile Kızılhisar Kalesi'nde askeri garnizonlar meydana getirmişlerdi. 18. yüzyılda Türk paşaları adanın zengin ovalarında çiftlikler kurmuşlardır. Alibuz'da 19. yüzyılın başlarından itibaren yer yer ayaklanmalar ve eşkıyalık hareketleri baş göstermiştir. Özellikle Arnavut taifesi Alibuz'da sık sık ayaklanarak eşkıyalıklarını sürdürmüş ve halkı haraca bağlamıştır. Bunun sonucu Alibuz muhafızı Nurullah Paşa sadarete arzda bulunarak Arnavut taifesinin adadan çıkarılmasını istemiştir. Aynı yıl Nurullah Paşa İbandut eşkıyasıyla Alibuz cezaresini istila eden Murabahçı Arnavut taifesinin ortadan kaldırılmasını ya da adadan uzaklaştırılmalarını, aksi halde sükunun söz konusu olamayacağını hükümete bildirmiştir. Bu tür ayaklanmalar adada sürerken 1821'de Mora ihtilali çıkınca Alibuz adası da ihtilale katılmış ve kısa bir süre sonra Alibuz ve Kızılhisar kaleleri hariç tüm ada asilerin eline geçmiştir. Mart 1822'de Alibuz kalesi Yunanlı asiler tarafından işgal edildi. Pomak Hasan Paşa da Kızılhisar'a çekilmek zorunda kaldı. İzmit'ten gelen gönüllü askerlerle birlikte adada bulunan askerler birleştiler. Sarp Dağı'na sığınan asillerin bir kısmı reisleriyle birlikte öldürüldü. Kısa bir sürede asilerden temizlenen adanın yeterli miktarda zahire ve asker ihtiyacı bulunduğuna, bunlardan bir kısmının mahallince sağlandığına, Osmanlı Devleti'nce de takviyesine gerekli görüldüğüne dair Muhafız Ömer Paşa'nın tahriratı sonucu Mısır valisi Mehmet Emin Paşa bu tahriratla İstanbul'u arz etti. 1824'te Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın bir filoyla Alibuz Boğazı'na girmesi asilerin buradan kaçmasına sebep oldu. Böylece şehir asilerden kesin olarak temizlendi. Ne var ki 3 Şubat 1830 Londra Anlaşması'nın 2. maddesinin 3. fıkrası gereğince Alibuz Adası tüm mülhakatıyla birlikte istiklalini kazanan Yunanistan'a terk edildi. Burada yaşayan Müslüman ahali ise adayı terk ederek Yenişehir ve havalisinde iskan edildi. Bu işlemler ve iskanlar için İsmail Bey ile Esbak Haremeyn yazıcısı Raşit Efendi görevlendirildi.
Kaptanı Derya Halil Rıfat Paşa adaya gelerek barışla ilgili maddelerin uygulamasını yaptı. Böylece 360 yıllık Türk egemenliği adada son buldu. Osmanlı yönetimi Aribozdan çekildiği tarihte adada 80 bini aşkın insanın yaşadığı, bunların bir kısmının Müslüman Arnavut olduğu, Türklerin ise daha yoğun olarak Ariboz Kalesi'nde ve Kızılhisar'da yaşadıkları bilinmektedir. Türk yönetiminde Ariboz çeşitli eserlerle süslenmişti. Benediktlilerden kalma bir kilise Fatih adına camiye çevrilmiştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde burada kiliseden çevrilmiş, içinde 48 sütunu olan Fatih Camii'ni kurşun örtülü ve 1507-1508 tarihli Davut Bey, Emirzade, Karlızade camileriyle Osman Ağa, Turhan Bey Zaviyesi, Hasan Baba, Küçük İlyas ve benzeri mescitlerini belirtir. Minaresi tümüyle yıkılan ve Davut Bey Camii olduğu tahmin edilen yapının tip bakımından Yunanistan'ın diğer camilerinden daha farklı olduğu gözlenmektedir. Halen yıkılmış olan üç kubbeli bir son cemaat yerini takip eden esas mekan, sekiz köşeli bir kasnak üzerinde yükselen bir kubbeyle örtülmüştür. 1830'da Yunanlıların eline geçtikten sonra daha bir süre Türk halkı tarafından terk edilmeyen bu şehrin dışında fetih sırasında şehit düşenlere ait bir kabristanla kale ve çevresinde Baba, Emir Gayip Baba gibi Türk yatırları vardır. Adadaki İslam mezarlığının sınırları 1864 yılında etrafına bir duvar inşa edilerek belirlenmiştir. Kale ve şehirde 2 medrese, 5 mektebi sıbyan, 2 hamam ve 2 han bulunmaktaydı. Kalenin suyu Kaptanı Derya Kayserili Halil Paşa tarafından getirtilmiştir. Osmanlı askerleri için savunma yeri olan kale ile 1773 yılında hendek, şarampol ve tabyalarının onarıldığı görülür. Bu kale 1798 ve 1817 yıllarında yeniden onarım görmüştür. Şehirde ayrıca Ayios Elias Kilisesi haline getirilen Veli Baba Tekkesi'nden başka bir Türk çeşmesi ve Ayios Dimitros Kilisesi'nin yanında da Çan Kulesi'ne dönüştürülen bir minaresi vardır. Ariboz bugün Ege Denizi'nde Yunan Adası ve merkez şehridir.

0: TGRT FM Haber.
1: Bir aktör var. O aktörün adını da biliyorsunuz. İsrail. İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir.
2: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Konuştuğumuz konular arasında Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu ziyaretimde kendisinin ziyareti öncesindeki Yüksek Planlama Grubu'nun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdik. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta.
3: Hava durumuna bakalım şimdi. Yarın yeni hafta başlıyor ve sıcaklıklar

0: 7 dereceye kadar düşecek. İstanbul dahil 23 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.
1: Yeni hafta sağanak yağışla başlayacak. Sıcaklıklar 7 dereceye kadar düşecek.
2: Yurt genelinde genellikle parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yine yağış alacak bölgelerimiz var. Hafta başında pazartesi günü için Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gökyüzü sağanak yağış bekliyoruz.
1: İstanbul'da 30 dereceyi bulan hava sıcaklığı yeni haftayla birlikte 26 dereceye düşecek. Ayrıca mega kentte Trakya'dan gelen yağmur bulutlarının da etkili olması bekleniyor. Başkent ve İzmir'de ise hava parçalı bulutlu olacak. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ise gök gürültülü sağanak etkili olmaya başladı.
3: Sıcak havalar atlattı gibi görünüyor.
1: Salı gününden itibaren yağmur bulutlarının İstanbul'dan yurdun iç bölgelerine doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak etkisini gösterecek.
0: Güney Amerika'dan yola çıkıp Mersin'e devrilen kuru yük gemisine polis ekipleri operasyon düzenledi. Gemide 350 kilogram uyuşturucu madde ele geçti. 9 şüpheli gözaltına alındı.
1: Güney Amerika'dan yola çıkan kuru yük gemisi Mersin Limanı'na demirledi. Dalgıç polisler harekete geçti. Piyasa değeri 1,5 milyar lirayı bulan 350 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nca duyurulan dev operasyonda kuru yük gemisinde zulalanmış 12 paket uyuşturucu madde bulundu. Brezilya'dan demir aldığı öğrenilen kuru yük gemisindeki 9 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alındı.
0: Yeni eğitim öğretim yılı sıkı tedbirlerle başlıyor. Okullarda 31 bin güvenlik personeli görev alacak. 81 ilde emniyet ve jandarma da sahaya indi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, evlatlarımız için sahadayız dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise ailelere okulla irtibatı sıkı tutalım mesajı verdi.
4: Acımız ortak, yasımız ortak, mesuliyetimiz ortak. Onları korumak mecburiyetindeyiz.
1: Ders zili 14 Eylül pazartesi günü çalacak. Okullar sıkı güvenlik önlemleriyle eğitime başlayacak. 31 bin güvenlik personeli işbaşı yapacak.
4: Türkiye'deki bütün 60 binin üzerindeki okulumuzu bu perspektifte yeniden gözden geçiriyoruz.
1: 81 ilde emniyet ve jandarma sahaya indi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, evlatlarımız için sahadayız dedi. Yeni önlemleri paylaştı.
5: Okul güvenliği toplantısı yapıyoruz. Yılda iki defa yapılan bu toplantıların artık bundan sonra her ay itibariyle yapılmasını karara bağladık.
1: Bakan Çiftçi'nin açıklamasına göre 2804 el dedektörü tedarik edildi. Okul güvenlik görevlileri dedektörle arama yapacak, polisle anlık koordinasyon sağlayacak. Zehir tacirlerine karşı okul çevrelerinde denetimler sıklaştırılacak.
4: Siber devriye faaliyetlerine ağırlık verecek önlemlerimizi güçlendireceğiz.
1: Trafik ve servis denetimleri de hızlandırılacak. Okullara randevusuz girilemeyecek. Mega kentte de hazırlıklar tamamlandı. 70 okula güvenlik kameraları yerleştirildi.
4: Öğrenmeyi hayatın dışına iten, onu evlatlarımızın zihninde biriken kuru bir enformasyona indirgeyen anlayışı asla kabul edemeyiz.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de yeni eğitim yılı mesajı geldi. Tekin, hedefin yetkin ve erdemli insan yetiştirmek olduğunu belirtti.
6: Çocuklarımızın edindiği bilgiyle ne yaptığı, nasıl düşündüğü, hangi değerleri benimsediği ve nasıl bir şahsiyet geliştirdiğine odaklanıyoruz.
1: Bilginin şahsiyete ve hayata intikalini sağlamanın önemine işaret eden Tekin, ailelere de okulla irtibatı sıkı tutalım çağrısı yaptı.
0: Yeni eğitim yılı öncesi kırtasiyecilere yönelik denetimler sıkılaştı. Son bir ayda 33.182 firma denetlenirken 182 milyon 559 bin lira idari para cezası kesildi.
7: tüm Türkiye genelinde, tüm bölgelerimize ticaret denetmelerimiz denetimlerini sıklaştırmış durumdadır.
1: Kırtasiye ürünleri tek tek incelendi. Mevzuata aykırı ürün satan firmalara ceza yağdı.
8: Çocuklar kullanıyor. Çocuklar bunu kullanırken onların sağlığı, güvenliği çok önemli. Çocuk istemsiz silgiyi ısırabilir ya da kalem ısırabilir.
1: Ticaret Bakanlığı yeni eğitim yılı öncesi kırtasiyecilerde yoğun denetim gerçekleştirdi. Son bir ayda toplam 33.182 firma mercek altına alındı. 5.952.000 ürün incelendi. Açıklama Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi.
6: Kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketi, ürün güvenliği ve mevzuata uygunluk açısından denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren ürünlerde hiçbir mevzuat ihlaline müsamaha göstermiyoruz.
1: Bolat'ın açıklamasına göre uygunsuz ürünler dolayısıyla 182.559.000 lira ceza kesildi. Denetimler yıl boyunca devam edecek.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı et ürünlerinde bir dizi düzenlemeye gidiyor. Bundan böyle fıstıklı, sucuk, peynirli pastırma satışı yasaklanacak. Ayrıca et dönerinde yaprak mı, kıyma mı olduğu etikette yazmış olacak ve pastırma aynı zamanda kavurma da tütsüleme işlemi de artık yapılamayacak.
1: Et ürünlerinde yeni bir dönem başlıyor. Bundan böyle fıstıklı sucuk, peynirli pastırma satılamayacak. Et dönerlerinin kıyma mı, yaprak mı olduğu etiketlerde açık açık yazacak. Ayrıca pastırma, sucuk ve kavurmada tüsüleme yapılamayacak.
9: Adana dürüm mü, döner mi?
10: Döner ya.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı et ürünlerinde bir dizi düzenlemeye gitti. Burger tanımı ilk kez mevzuatta kendine yer buldu. Bu tanımla birlikte hamburger köftesinin içeriğine katkı maddesi katılmasının önüne geçilecek.
11: Çok açken hamburger yemek istiyorsun.
1: Sucuk ve pastırmada kullanılan peynir ve fıstığın yasaklanmasının nedeni ise geleneksel ürünü korumak oldu. Alışılmış tat ve aromayı korumayı amaçlayan bakanlık, et dönerin etiketinde de yaprak döner veya kıyma döner ibaresinin olmasını zorunlu hale getirdi.
0: 15 kentte eş zamanlı ailem güvende operasyonu gerçekleştirildi. 9 dernek ve 13 işletmeye baskın yapıldı. Bu dev operasyonun hedefinde müstehcenlik yapanlarla fuhuşa ve uyuşturucu kullanımına yer temin edenler vardı. Olay.
1: Beş ayrı Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. Polis ve jandarma 15 kentte eş zamanlı düğmeye bastı. Müstehcen içerik üreten ve yayanlarla fuhuşa aracılık edenler tek tek gözaltına alındı. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde ailem güvende operasyonu gerçekleştirildi. 162 şüphelinin hedefte olduğu soruşturmada 9 dernekle 13 işletmeye de baskın yapıldı. Çok sayıda sosyal medya hesabıyla internet sitesine de erişim engeli getirildi. Soruşturmanın detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileleri hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunu da duyurdu. Başsavcılık ayrıca çocukları ve reşit olmayan gençleri hedef alan eğlence merkezleriyle ahlaksızlığa teşvik ettiği değerlendirilen derneklerde de saatlerce arama yapıldığını belirtti. Olabilir. Ayrıca 6 derneğe ait MASAK raporları da incelendi. MASAK'a göre derneklere farklı dönemlerde toplam 3.359.167 dolar aktarıldığı tespit edildi. Bu kaynakların bir bölümünün cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin ameliyat masraflarında kullanıldığı belirlendi. Bilecik'teki 745. Ertuğrul Gazi Anma ve Yürük Şenliklerinde kürsüye çıkan Adalet Bakanı Akın Gürlek ailelere seslendi.
12: Gençlerimizi ve çocuklarımızı zihinlerini esir alarak onları köleleştirmeye çalışan günümüzün işgal modellerinden ve tuzaklarından korumak için bugün bütün gayretimizi göstermeliyiz. Gençlerimiz ve çocuklarımız ilk ve en değerli yetişim ortamı olan aile içinde gerekli tedbirlerin alınmasını, aile büyüklerinin bu konuya önem vermesini ve çocuklarıyla daha korunaklı bir etkileşim içinde bulunmasını tavsiye ediyorum.
10: TGRT FM Haber.
13: Şimdi reklamlar.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uygun.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bebeğimle mutluyum. Merhaba, hoş geldiniz. Bebeğimle mutluyum da sizinle birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İsmail bizimle birlikte. Ben Hülya. Keyifli ve güzel bir gün diliyoruz. Hafta sonu diliyoruz herkese. Bugün iki farklı konuyu konuşacağız. İki farklı misafir ağırlayacağız. Hem aşıdan konuşacağız. Aşı bebekler için ne anlama gelir? Ne zamandan itibaren hangi periyotta hangi aşıları yaptırmalıyız? Bunu değerlendireceğiz. Hem de bebekler artık yavaş yavaş büyümeye başlarken ek gıdaya geçiş sürecini nasıl yöneteceğimizi konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Resim Bekraki bizimle birlikte, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Merhabalar. Bugün aşıları konuşacağız. Çocukluk dönemi aşılarını bebeklikten itibaren başlayacağız konuşmaya. Doğduğu andan itibaren aslında bebeği ilk kadın doğumcu dışında ilk gören doktor grubu sizsiniz değil mi, çocuk doktoru?
2: Kesinlikle. Bebek doğar doğmaz masadan kalkıp bize direkt veriliyor. Hı-hı. Ve çocukla tanışma faslımız başlıyor.
1: O ilk muayene, abdar
2: elbette
1: muayenesi.
2: Aynen, ilk muayene doğumhanede yapılıyor. Hı-hı. Ya da işte sezaryensa ameliyathanenin içinde yaptığımız, hı-hı, bir kontrol.
1: Burada neye bakıyorsunuz Resim Bey?
2: Orada çocuğun her şeyi sağlıklı mı değil mi diye. Önce dışarıdan bir organ eksikliği, bir anormallik var mı? Hı hı. Her şey yolunda mı diye bakıyoruz. Sonra iç organlara, yani solunum seslerine, işte kalp sesi, bağırsaklarda, yani genel bir kontrol yapılıyor. Hı hı. Ama bazı şeylerde hani bazı ön belirtiler olabiliyor. Bizim ikinci bir hani bazı tetkiklere götürebiliyor. Veya işte ultrason gibi bazı üst tetkiklere gidebiliyoruz.
1: Bundan sonra bebeği ilk görüşünüz ne zaman? İkinci görüş yani. Artık o hastanedekini saymayalım.
2: İşte hastanede, sonra işte bebek odasındaki takibi oluyor. Hastaneden taburcu oldu. Genellikle 5. 4. veya 5. günde sarılıkların pik yaptığı bir dönem olduğu için, yani en çok yükseldiği dönem olduğu için sarılığı. Aynen 4. günde normalde poliklinik kontrolüne çağırıyoruz. Hı-hı. İşte o kontrolde gene yeniden bir çocuğumu kontrol ediyoruz ve özellikle doğum kilosuyla şu anki kilosu arasında bir aradaki farkı bakıyoruz. Çünkü her gün için belirli bir yüzde hakkı var çocuğun fizyolojik olarak. Mesela 5. günde %10'a kadar kilo kaybedebiliyor ama 4. günde %8, 3. günde %6 gibi rakamlar. Biz onun hesaplarını yaparak, hı-hı, tamam bu çocuk sağlıklı gidiyor veya hayır, annesine bak işte bu çocuğunun biraz daha iyi beslenmesi gerekiyor. Hı-hı. İşte yok, bu çok dehidratasyona girdi, biraz, hı-hı, alalım işte kontrole sokalım, ondan sonra tekrar verelim gibi bazı durumlar söz konusu
1: olabiliyor.
2: Bazen biraz
1: hastada kalmak gerekebiliyor.
2: Aynen, ve yasallığı çok artmış. İşte, hı-hı, o kontrolleri yapıyoruz böyle.
1: Aşılar çocukluk döneminde korunulabilir hastalıklara karşı, yani aşıyla korunulabilir hastalıklar, çocukların karşılaştığı gelişim bozukluğuna yol açan hastalıklar. Çok şükür ki bunların büyük bir çoğunluğunun aşısı var ve bir Türkiye için konuşalım, çok büyük bir kısmı da devlet geri ödemesinde. Hangi tarihten itibaren çocukları artık aşı için görmeye ya da aşıyı planlamaya başlıyorsunuz?
2: İşte doğar doğmaz bebek doğumhaneden bebek odasına gittiğinde yapılan ilk şey bir K vitamini iğnesi yapılıyor. K vitaminleri genellikle, çünkü kanamayı durduran bir özelliği var ve bu yüzden yeni doğanlar bu konuda yatkın olduğu için rutin olarak bütün bebeklere yapılıyor. Hı hı. İkincisi hepatit B aşısı, sıfır aşı dediğimiz aşı yapılıyor.
1: Sıfır aşı dediğimiz yeni doğan aşısı.
2: Yeni doğan aşısı. Yani, hı-hı, doğar doğmaz yapılan bir aşı.
1: Yani aslında odadan çıkmadan aşılarla tanışmış oluyor.
2: Aynen öyle.
1: Çocuklar.
2: Kesinlikle.
1: Peki bu iki aşı sonrasında artık rutin aşı takvimi başlıyor ki bunu hem devlet takip ediyor, hem doktor takip ediyor, hem de elbette ki anne takip ediyor.
2: Aynen. Yani biz çocukları zaten dediğim gibi 5. gün kontrolüne çağırdıktan sonra bebek durumuna göre ya 15. günde bir kontrol ya da belki 2-3 gün sonra tekrar kontrol deriz. Ama çoğu zaman işte 1. ay kontrolüne ve sonra her ayda bir, ilk 6 ayda aylık kontrol dediğimiz kontrollere getiriyoruz. Bu kontrollerde mesela 1. ayda, 2. ayda, 4. ve 6. ayda normal devletin hani ödediği aşılar yapılıyor. Kontrollerde yapıyoruz ya da aileler aile hekiminde yapıp sonra işte bize veya öncesinde bize kontrole geliyor. İşte gelişmesi, büyümesi vesaire hepsini yapıyoruz.
1: Bu aşıları sayalım mı tek tek? İşte K vitaminini
2: elbette
1: söyledik. Ondan sonra
2: 1. ayda gene hepatit B'nin 1. aşısı var. 2. ayda karma aşısı yani difteri, tetanoz, boğmaca, inaktif polio aşısı ve hemofilus influenza aşısı, bir de konjuge pneumokok aşısı yapılmaktadır. Hı hı. Sonra 4. ayda gene aynı aşılar yani karma aşısı, rapeli ve konjuge pneumokok aşısı. 6. ayda bu sefer konjuge pneumokok aşısı yerine yani karma aşısı gene difteri, tetanoz, boğmaca, inaktif polio ve hemofilus influenza'nın yanında hepatit B aşısının son dozu yapılıyor.
1: Böylece ilk 6 ayda çocuklar büyük oranda bulaşıcı işte hastalıklara karşı
2: korunmuş oluyor. Sonra 9. ayda bir kızamık aşısı var. Ondan sonra 12. ayda gene kızamık, kızamıkçık, kaba kulak, su çiçeği ve konjuge pneumokok aşısının rapeli söz konusu. 18. aya geldiğimizde bu sefer gene karma aşısının 4. rapeli söz konusu. Yani onu söylemeyeyim. Yani karma 2, 4, 6 şimdi 18 oldu. Bir de hepatit A'nın ilk dozu. 24. ayda hepatit A'nın son dozu.
1: Dozu. Hatırlatma dozu. Peki şimdi bu süreç içinde her aşının bir ayı var, bir tarihi var. Hı hı. Bunlarda herhangi bir atlama söz konusu olduğunda, gerileme söz konusu olduğunda, bütün aşıların takvimimi sarkıyor. Anneler bu konuda elbette ellerinde bir aşı kartı var, dijital olsun ya da baskı kağıt olsun. Ellerinde bir aşı karnesi var. Bu sarkarsa, bu takvime uyulamazsa ne oluyor?
2: Ya sarktığı zaman biz programı yeniden düzenliyoruz ve ona göre tekrar gidiyoruz.
1: Hepsi mi öteleniyor doğal olarak?
2: Çoğu, ama şöyle yani mesela diyelim ki çocuk 4. ay aşısını geciktirdi. 6. ayda geldi. O zaman o anda yapıyoruz ve 2 ay sonra 3. dozu yapmış
1: tekrar
2: oluyoruz.
1: Çağırır.
2: Veya 1 ay sonra artık kontrole bağlı. Bazen kısaltabiliyoruz. Yani hani bakıyoruz ki çocuk daha büyük oldu. O zaman daha hızlı şekilde yapabiliyoruz onu.
1: Peki aşılarla ilgili bir takım hem ön yargılar var, hem aşı işte ay çocuk şimdi mesela şöyle söylüyorlar. Ay ne kadar iyi gidiyor çocuğun gelişimi. Şimdi aşı olacak, hasta olacak. Aşı hasta yapar mı?
2: Aşı hasta yapmaz ama aşı işte çünkü ya canlı ya da cansız olarak virüsü vücuda veriyoruz. Vücuda verdiğimizde normalde vücudumuz yani savaşan hücrelerimiz, killer dediğimiz işte beyaz kan hücrelerimiz bunlarla tanışıyor ve bunları nasıl öldüreceğini öğreniyor. Sonra öğrendikten sonra bu bilgileri bellek hücrelerine, memori hücrelerine veriyor ve bunlar bu savaşma dini vücudumuzda saklıyor. Sonra bu virüsle bir daha zaman içerisinde gerçeği yakaladığımız zaman direkt bellek hücreli diyor ya ben bu virüsü zaten tanıyorum bak bu şekilde öldürüyorsun direkt hızlı bir şekilde
1: copy öldürmesi yapıyor bilgiyi yani,
2: aynen öldürmesini bilgiden yapıyor yani aslında hızlandırılmış bir iş. Hı-hı. Şimdi sen bu nedir ne değildir kaç tane kapısı vardır bu eve nasıl girerim falan zaman yeni kaybederken
1: o haritayı veriyor.
2: O harita zaten hızlı bir şekilde veriyor. Bak buradan öldüreceksin, bu şekilde öldüreceksin diyor ve bu şekilde virüsü çok hızlı bir şekilde kurtulmamız söz konusu oluyor.
1: Evet, o belki canlı aşıysa çocuk aşıyı aldığında biraz bazen ateş olabiliyor, bazen huysuzluk olabiliyor.
2: Elbette bazı tepkiler olabiliyor ama bu tepkiler geçici ve gerçek tepkiyle çok farklı.
1: Evet. Ve kontrol altındasınız. Yani siz aynen diyorsunuz ki çocuğum aşı oldu, ateşi biraz yükselebilir, biraz gece uykusuzluğu olabilir. Kontrol altındasınız. Aniden çok daha yoğun, çok daha büyük boyutlu bir hastalığı yaşamaktansa küçük doz bir hastalığı yaşamak, ona tecrübe kazanmak vücut için çok faydalı.
2: Yani şöyle siz düşünün, cansız olanı veya işte canlısı ama etkisiz hale getirilmiş bir virüs bu kadar tepki yapıyorsa gerçeğiyle karşılaştığı zaman ne olacak?
1: Evet. Dolayısıyla biz bilmek her zaman iyidir diyoruz.
2: Kesinlikle.
1: Bilelim, heybemize bilgi ya da vücut da aynısını söylüyor.

0: Böyle bilmek iyidir. Ben bunu tanıyorum. Karşılaştığım zaman da ne yapacağımı biliyorum. Ama kesinlikle, bu arada tabii o karşılaşma anda vücudun bağışıklığının güçlü olması vesaire gibi etkenler de söz konusu. Aşıların koruyuculuğundan da biraz bahsedelim. Her aşı ilgili hastalığa karşı %100 korur mu çocuğu?
1: Şimdi bazı aşılar hayat boyu koruma sağlayabiliyor. Ama bazı aşılar belirli aralıklarla tekrarlanması söz konusu. Mesela hepatit aşıları. Bunlar genellikle 5 yılda bir tekrarlanması gerekebiliyor. Ama bütün insanlara tekrar edilmiyor. Yani mesela ben sağlık çalışanı olarak her yıl bir testten geçiyorum. Ve bu testte eğer benim bağışıklığım zayıfladıysa senin tekrar aşı olman lazım deyip aşımı tekrar oluyorum.
0: Siz riskli bir gruptasınız.
1: Çünkü biz riskli grubuz. Evet. Veya diyelim ki hani bazı gruplar mesela hani gıda ürünlerinde çalışıyor. Bazı hastalıkları insan bulaştırabiliyor. Bunlar da çok riskli bir grup sayıldığı için onlar da kontrolleri yapılarak şöyle bir bazen aşı tekrarı yapılabiliyor. Hepatit aşısına diyorum. Ama bazı diğer hastalıklar mesela hani çocuk felci. Bir kere zaten aşılandın mı artık bunu bir daha hayat boyu tekrar etmezsin. Ya da rota aşısı. Rota aşısı olduğun zaman elbette senin için bir koruma sağlıyor ama %100 koruma sağlama söz konusu değil. Sadece hastalığı daha hafif atlatmanı sağlıyor. Yani ileride ben aşı oldum ama hastalığa yakalandım. Yakalanırsın ama daha az bir tepkiyle.
0: Daha hafif atlatırsın. Mesela su çiçeği. Aşısı olduğu halde su çiçeği geçiren çok çocuk
1: aynen,
0: var ama
1: tekrar
0: çok hafif.
1: Olabiliyor ama hafif atlatıyor ve bir şekilde bitiyor.
0: Geçiriyor. Bu aşılar içinde belki de en fazla konuşmamız gereken 3 aşı var. Biri verem aşısı. Diğeri kızamık aşısı. Diğeri ise aşıyla sahneden, tarihten sildiğimiz çocuk felci. Hangisinden başlamak isterseniz buyurun lütfen.
1: Yani hangisini isterseniz. Şöyle, tüberküloz aşısı, ben hikayesini çok seviyorum. Tesadüfen, hani benim ismim çok zor, Türkiye'de çok bilinmiyor. Ama verem aşısını araştırırken aslında bu aşıyı Türkiye'de yapan bir doktor var ve onun adı Vesim. Soyadını hatırlamıyorum ama Almanlarla birlikte Abdülhamit zamanında desteğiyle aslında Alman bilim adamını Türkiye'ye getiriyor ve Türk bilim adamıyla birlikte işte bu aşının yapılmasını sağlıyorlar ve Türkiye'de de üretiliyor. Yani aşılar aslında Türkiye'de eskiden burada üretiliyordu.
0: Evet, şimdi şöyle, biz yerli aşımızı yaptık diye seviniyoruz ama aslında bu bizim için bir ilk değil. Daha önce de kendi aşısını
1: kesinlikle
0: yapan...
1: yıllar önce, 100 sene önce bile Türkiye'de bu aşılar üretiliyordu ve buradan dünyaya ihraç ediliyordu. Bu yüzden bu hani yapılması, hani biz bu teknolojilerden hani belki biraz geride kalınmıştı ama şu an tekrar tekrar bunlar kazanılıyor ve bildiğim kadarıyla hatta 4-5 sene önce katıldığım bir kongrede Ankara'da aşı kongresiydi. Denildi. Biz bütün aşıları Türkiye'de üreteceğiz. Daha korona bile yoktu o zaman. Ve gerçekten bakıyoruz yavaş yavaş bu konuda işte ilerleniyor. Çünkü bu ekonomik olarak da önemli.
0: Çok. Dışa bağımlılık açısından da önemli. Şimdi aşıyı konuşurken bakın ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. Çocukların gelişimini, büyümesini, sağlıklı olmasını sağlıyor. İşte bir çocuk felcinden bahsedeceğiz birazdan. Ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kalabilirsiniz. Ama siz bu aşı için, çocuklarınızı koruyacak aşılar için dışa bağımlısınız. Yani burada bu bağımlılığı kırmak aslında çocuklarınızın geleceğine sahip çıkmak anlamına da geliyor.
1: Kesinlikle. Hem de aşı yapılacak olan insanların komplo teorilerini biraz daha azaltmış oluyorsun. Yok işte bize işte aşı aracılığıyla yok
0: DNA
1: işte bilmem ne yüklemişler. İşte yok çip yüklemişler. İşte bizi robot gibi hareket ettirecekler. Tabii bunlar hepsi saçma. Mümkün değil olması. Ama hani bunları da azaltmış oluyorsun. Kardeşim bu aşı işte bak Türkiye'de yapılıyor. Kendi gözümüzün önünde yapılıyor. Ve içinde hiçbir şey yok.
0: Sadece
1: aşını
0: aşı.
1: Yap kurtul. İşte dediğin gibi polio aşısı. Yani ikinci ve dördüncü ayda iğne olarak yapılıyor. Sonra altıncı ayda oral olarak bir de 18. ayda gene oral olarak verilmekte. Bu aşıyı olduktan sonra böyle bir çocuk felci gibi çok kötü bir hastalıkla yakalanmanın önüne geçmiş oluyorsun ve kurtuluyorsun. Sekel kalan birçok insan var. Dediğin gibi tekerli sandalyede kalan insanlar var. Ve bunu tek bir aşıyla kurtulabiliyorsun. Niye yapmayalım?
0: Gelelim kızama. O da çok konuşuldu.
1: Kızamık aslında yani yüzde başlayan önce bir ateş söz konusu oluyor. Sonra yüzünden işte boynuna ve sonra vücuda yayılan küçük küçük noktalar şeklinde olan bir hastalık gibi. Genellikle ağır geçiyor. Özellikle ateşli dönemi atlatmak ve işte bu döküntülü şey ve çok bulaşıcı bir hastalık. Türkiye'de artık çok nadir. Sadece belki 10 sene önce hani Suriye'de

0: kardeşlerimiz Türkiye'ye geldiklerinde onlar aşılanmadığı için ülkelerinde bir yükselme söz konusu olmuş. Artış oldu. Ek bir aşı yapıldı Türkiye'de ve bence artık gene artık çok az karşılaşıyoruz. Yani gene üstüne gelinmiş.
1: Kızamıkla ilgili çok komplo teorisi var. Biraz önce komplo teorilerinden bahsettiniz. Çocuklarda üreme fonksiyonlarını, yani yetişkinlik döneminde üreme fonksiyonlarını olumsuz etkileyeceği, işte içinde cıva olduğu, cıvanın kanserojen olduğu, vücutta biriktiği, atılmadığı vesaire gibi açıklamalar var. Ki aşıların içindeki cıva belki aşı reddi için çok önemli bir sebep. Onu da konuşabiliriz. Kızamık aşısına bakış açınız nedir Resim Bey?
0: Ya elbette çok önemli bir aşı. Bir de tek başına yapılan bir aşı değil. Yani üçlü olarak, yani kızamık yapıyorsun, kızamıkçık yapıyorsun, bir de kaba kulak yapıyorsun. Üçü de çok önemli hastalık. Yani kaba kulak gene hani her iki çenemizin ciddi bir şekilde enflame olması, tükürük bezlerimizin de hatta nefesin bile kesilebileceği bir hal alabiliyor. Ciddi işte ateşlerin yapıldığı, o yüksek ateşlerle birlikte eğer enfertiliteden bahsedecek olursak, işte o yüksek ateş kısırlığa aslında meydana açmış olabiliyor. Bu yüzden bunları azaltmak elbette çok önemli. Bu hastalıkları görmek, aşısız bir şekilde görmek gerçekten çok zor. Özellikle bazı insanlar, şimdi her insan aynı immün sisteme sahip değil. Yani aynı bağışıklık sistemi güçlü değil. Bazıları çok ciddi bir zarar görebiliyor. Bazıları evet ben atlattım, hafif atlattım. Evet senin öyle bir şansın var ama bunun bir garantisi yok.
1: Herkes böyle geçirmiyor.
0: Aynen. Yani ben bunu geçireceğim. Aynı şey koronada da yaşadık. Ya ben işte bana bir şey olmaz, bana bir şey olmaz deyip şu an aramızda olmayan o kadar insan var ki. Dalga geçerek.
1: Bu aşı konusunda aşıyı reddedenler şöyle bir sav ileri sürüyorlar. Hastalıktan bir şey olmaz. Çocukluk dönemi hastalığıdır. Çocuğun bağışıklığı güçlüdür. Çocuk aşıya dirençlidir. Çocuk hasta olsa da bunu atlatır. Ben aşı olmasını istemiyorum. Biraz önce söylediğiniz o metabolizma ve bağışıklık sistemi ilişkisi üzerinden hareket edersek, aşı reddiyle karşılaştığınızda, yani bir aile karşınıza çıktığında siz ona aşı takvimi önerdiğinizde, ben çocuğumun aşı olmasını istemiyorum dediğinde nasıl cevap veriyorsunuz?
0: İşin komik tarafı diyeyim, hani bunu yapan insan, söyleyen insan gerçek hayatına baktığında o kadar farklı şeylere maruz kalıyor ki, hani jivaya mı bahsedelim, işte bakıyorsun 2-3 tane paket sigara içiyor çocuğun önünde. Bakıyorsun işte alkolünü ciddi bir şekilde içiyor. Ya da böyle ya da böyle. İşte birçok zararlı şeyi çok rahat yapıyor. Ama geliyor 0 bilmem ne mikronluk bir şeye takılıyor. Bu çocuğumun hayatını mahvedecek. Sen diğer şeyleri de niye düzeltmiyorsun o zaman? Yani bu biraz çelişkisiz oluyor. Bir de birçok şeyi kulaktan duyma. Yani bizim öyle bir şeyimiz var. Mesela son dönemde bazı hastalarda böyle ukalalık derecesine gelecek şekilde ben bunu doğru bilmiyorum. Niye bulmuyorsun? Hani 12 sene mi okudun? Benim haberim yok. Madem biliyorsun niye bana geliyorsun? Yani işte ben bunu böyle okudum. Yani okuduğun biraz, şeyin doğru olup almadığını nereden biliyorsun?
1: Biraz
0: yani
1: internet cahili diyelim ona, bize, hepimiz için söyleyelim. İnternette okuyoruz. Aslarını bilmeden, araştırma yapmadan, yetkili kişilere sormadan maalesef karar sahibi oluyoruz.
0: Kesinlikle ve maalesef bu bazı meslektaşlarımız tarafından biraz dedikleniyor. Yani başka bir doktora gidiyor. Aa bak bu çocuğunuzda bu vardır. Nasıl görülmedi? Veya işte yok işte bu ilacı kesinlikle verme, çok çok zararlı. Ama mesela ben çok şahit oldum. Zararlı dediği ilacın piyasadaki farklı ismini yazıp veren.
1: Etken maddesini bilmiyor.
0: Aynı i̇smini etken takılmış. Madde. Aynı etken madde, sadece bu ismi alıp diğer ismi koymuş.
1: Pek çok muadili ürün var.
0: Aynen bu yüzden bazı şeyler gerçekten, yani bir şeyi hükmetmek için.
1: Siz doktor olarak bize gülüyorsunuzdur tabii.
0: Aynen, yani ben dini bir fetva vereceğim zaman gerçekten alim olmam lazım. Evet, aynı şey tıp için de geçerli. Birçok şey için. Ben şimdi gelip bir füze üretemem. Batırırım ya da aynen, yani herkes kendi işini yapmalı. Doğru. Çünkü biz yıllarca bu iş için okuduk ve hala her şeyi bildiğimizi iddia etmiyoruz.
1: Hala kendinizi güncellemeye devam ediyorsunuz. Aynen. Bir de tabii şimdi hiç çocuğuna aşı yaptırmamış bir grup var. Çocuğu belli bir yaşa gelmiş şu anda bizi dinleyen. Bebekli aileler de var ama çocuğu biraz büyümüş ailelerde var. Geç mi kalıyoruz? Aşı için bir son tarih var mı? Yani çocukluk döneminde aşılara eksik kalmış olanlar ileride ne yapabilir, çocuklarını nasıl tamamlayabilir?
0: Ya bazı hastalıklar belirli bir yaştan sonra olasılığı çok azalıyor, ama bazı hastalıklar hayat boyu karşımıza çıkabiliyor. Mesela hepatitler hayat boyu karşımıza çıkabiliyor. Yani bir hepatit dediğin zaman çok basit dediğimiz şey aslında karaciğer nakline ve ölümle sonuçlanabilen bir şey. Yani hepatit nereyi etkiliyor? Karaciğeri etkiliyor. Ne oluyor? İşte bütün vücut sararıyor. Karaciğer enzimleri ciddi bir şekilde yükseliyor. İşte kusmalar, düşmeyen ateşler ve böyle enzimler yüksek olduğu için zaten ilaç da vermekte tereddütte kalıyorsun, veremiyorsun ve haliyle bu en ciddi organımızlardan biri iflas ediyor. Ama çok basit bir şekilde 5 yılda bir bu aşıyı yaptırarak tamamen bunun üstesinden çok basit bir şekilde geçebiliyorsun.
1: O zaman biz de yetişkin olarak özellikle hepatitler konusunda kendimizi bir de riskli grupta görüyorsak, çok fazla insanla temasımız varsa bir baktırmak lazım enzimlere, bir bağışıklığımıza, hepatit bağışıklığımız ne durumda diye bir baktırmakta fayda var.
0: Tetanoz gibi, o da belirli bir mesela, o da mesela 10 yaştan sonra eğer bir yaralanma söz konusu olursa tetanozu tekrar etmek gene gerekebiliyor.
1: Yani aslında aşı
0: bazı aşılar yani hayat boyu belirli aralıklarla tekrarlanabilir. Bazıları belli bir yaştan sonra artık yapmasan da oluyor.
1: Kim bilir, çocukluk dönemi aşısı elimizde kartla takip ediyoruz. Kimisi ise artık yetişkin oluyoruz ve bizim kendi bilincimizle, farkındalığımızla devam ettirmemiz, yaptırmamız gereken aşılardan oluyor. Bunların içinde de bir çocuklara grip aşısı vurulur mu diyerek tam da bu mevsimde sorayım, böyle bitireyim.
0: Tamam.
1: Sohbeti.
0: Grip aşısı gene mevsimsel yapılan, her yıl tekrarlanan bir aşı ve her yılda yapılan aşı o yıla has olan bir aşı. Yani ben 2 yıl önce üretilmiş veya 1 sene önce üretilmiş bir aşıyı kullanırsam bana fayda sağlamaz. Çünkü belki bu sene biliyorsun gripler 10 binlerce grubu vardır ve hangi grup en çok bu sene tahmin edilerek ve aslında bazı vakalar bu yüzden geç çıkıyor.
1: Evet, ilk vakalar tespit
0: edilip ona göre aşı üretiliyor ve o şekilde genellikle yapıldığı zaman o sene çok daha rahat geçiriyor. Herkes mi yapmalı? Elbette hayır, ama bazı gruplar mesela astımla hastalar, kalp hastalığı olan, sık sık hastalanan çocuklar elbette yapmalı.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Esin Bey. Tekrar görüşmek üzere.
2: Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: Yerli reklamlar.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
2: Sevgili dinleyiciler, Şişli Hamidiyet Fal Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Ekin Pasinlioğlu bizimle birlikte. Ekin Hanım, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Kolaylıklar diliyorum.
3: Sağ olun, teşekkürler size.
2: Bugün çocuklardan konuşacağız. Aslında çocuklar demeyelim, 0-1 yaş dediğimizde biraz daha bebek tanımını kullanmak doğru olacak herhalde. Bebeklerde beslenme ve bu dönem için doktorların önerdiği takviyelerden bahsedeceğiz. Annelerin ciddi anlamda kafa karışıklığı yaşadığı, kullansam mı kullanmasam mı dediği markalarında bu anlamda annelere hem biraz tanıtımla, biraz sosyal medyayla daha kolay ulaştığı bir alandan bahsediyoruz. Bir kere biz 0-1 yaş bebeğin beslenmesini nasıl başlatıyoruz?
3: Evet, öncelikle hepimizin tahmin ettiği gibi anne sütü çok değerli, çok kıymetli bebeklerimiz için. Bu anne sütü hem bebeklerin bağışıklığını koruyucu, hem birçok hastalıktan koruyucu etkilere sahip. Bebek doğar doğmaz, ister sezeryanla ister normal doğumlu olsun, olabilecek en kısa sürede bebeği anne memesine koyarak bir an önce o ilk sütün, kolostrum dediğimiz ilk sütün alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Ve olabildiğince ne kadar çok emzirirse anne o kadar iyi bebek için. Yani ilk başta, özellikle ilk bir ayda bebek istemiyorsa bile, ağlamıyorsa bile en az 3 saatte bir, hani gece uyuyorsa uyandırarak, hı hı, gün içinde uyuyorsa uyandırarak mutlaka emzirmek gerekiyor. Ama bunun dışında da bebek her istediğinde, her ağladığında memeye tutmak ve olabildiğince onu anne sütüyle doyurmak en büyük amacımız ilk bir ayda özellikle.
2: Peki bir parantez açalım buraya. Anne sütü deyince annelerin çok sorusu var. Bir kere her annenin sütü bebeğine yeter mi? Yani en büyük sorumuz bu. Doyuyor mu acaba? Ya bu kadar çok ağlıyor. Daha yeni emdi, yine ağlıyor. Emiyor, sonra gazı oluyor. Gaz sancısından bu sefer ememiyor. Ağlaması bitmiyor. Böyle bir kısır döngüye dönüşüyor sanki. Siz de bir annesiniz. Bu anlamda da belki kendi tecrübelerinizi de katarak bize neler söylersiniz?
3: Şöyle, klinik anlamda, yani çocuk doktoru olarak tıbbi anlamda anne sütünün bebeğe yetmemesi gibi bir durum çok çok çok nadir karşılaştığımız, hani belli durumlarda annenin belki sütünün kesilmesiyle olabilecek şeyler. Ama biz günlük rutinde klinikte bir annenin sütünün bebeğe yetmediğini hiçbir zaman neredeyse düşünmüyoruz. Bebeğin ağlaması ilk bir ayda çoğunlukla açlıktan, ama bunun yanında yani anne sütünü sadece doyurucu olarak düşünmemek gerekiyor. Anne ile bebek arasında duygusal bağ kurmada, güven duygusunu sağlamakta birçok şeyde etkisi var. Onun için sürekli memeye tutarak beslemek gerekiyor. Evet, her beslenmeden sonra gazını çıkarmak, mümkünse sırtına pat pat vurarak rahatlatmak bebek için çok iyi olacak. Ama yeni emmiş olsa bile yine bir saat sonra tekrar, hı hı, bebek gerçekten anne sütü isteyebilir. Bunu sadece doymak olarak dediğim gibi düşünmemek gerekiyor. Aynı zamanda duygusal bir açlık da var o bebekte. Hani annesine sürekli bağlanmak ve onunla sürekli temas halinde olmak istiyor. O yüzden her istediğinde, her ağladığında mutlaka memeye tutmak gerekir. Özellikle ilk bir ayda.
2: Bir de tabii çok büyük bir mide kapasitesi varmış gibi düşünüyoruz. Ya işte yarım saat emdi, bir saat emdi. Halbuki kadar emdi, ne kadarını yutabildi, ne kadarını dışarı çıkarttı. Midesi zaten çok küçük. Belki doyduğunu hissetti. Sonra çok çabuk acıktı. Bunlar bilemediğimiz şeyler. Dolayısıyla biz prensip olarak bebek her ağladığında acıktığını düşünerek onu emzirmeliyiz. Doğru bir cümle mi bu?
3: Evet, çok doğru bir cümle ve çok güzel bir yere parmak bastınız gerçekten. Şimdi anneler şöyle zannediyor, işte doyurayım, vereyim süt vereyim, ama aslında bebeğin midesi o kadar küçük ki en başta böyle bir ceviz tanesi kadar neredeyse, sonra gittikçe büyüyor. Hani bir aylık bir bebeğin bile midesi bir su bardağı kadar sadece. Onun için çabuk doyması da hani beklenen bir şey. Burada önemli olan şey şu, bebekler genellikle ilk bir ayda özellikle memeyi emerken uyuyakalıyorlar ve uyuyakalmayla aktif bir emme süreci gerçekleştiremiyor aslında bebek. Anne de yorgun, fark edemiyor olabilir, anlayamıyor olabilir. Hani bu çocuk 40 dakikadır memende diye düşünüyordur ama aslında bebek çok zayıf emiyordur. Özellikle ilk günlerde emmeyi çok iyi bilmedikleri için çok daha uzun bir süre geçirmeleri gerekiyor doymaları için. Şu önemli, ilk memeyi emme sırasında ilk başta gelen süt, su oranı daha yüksek, yavrum daha düşük bir süt. Ama ilerleyen dönemlerde bebek emmeye devam ettikçe sütün daha yağlı, daha doyurucu, daha yağ şeyi
2: oranı yüksek.
3: Daha yüksek. Evet, ve doyurucu kısmını aldığı için aslında o son kısmı aldığında bebek doyabiliyor. Ama biz bu 5-10 dakika emzirip bırakmalarla bebeğin doyduğunu düşünürsek yanlış bir düşünceye kapılmış oluruz. O sondaki sütü almaları çok önemli, yağlı kısmı.
2: O ilk kısmı susuzluğunu gidermek, ikinci kısmı açlığını gidermek gibi tanımlayabiliriz belki.
3: Evet, evet, çok güzel bir yaklaşım olur bu, doğru bir yaklaşım.
2: O zaman doydum diyene kadar, yani kendisi memeyi bırakana kadar emzirmeye devam ediyoruz. Şimdi bu ilk bir hafta gelen kolostrum, bu çok kıymetli bir süt dediniz. Bu sütün fazlası, eğer fazlaysa, saklanabilir mi? Mesela sosyal medyada çok görüyoruz. Bu sütü ziyan etmeyin, bebeğinizin bağışıklığına katkı sağlar. İleride bebeğiniz hasta olduğunda bundan kaşıkla bile verseniz iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz der kimileri. Doğru mudur bu?
3: Şöyle, kolostrumun çok kıymetli olduğu doğru ama ne kadar taze bu çocuk bunu alırsa o kadar iyi. Yani o kolostrumu alıp saklamak çok doğru bir yaklaşım olmayabilir. Hani yanlış bir şey değil ama zaten bebek onu emiyorken, o kolostrum geliyorken bir an önce onu vücuduna alması çok önemli. Ama tabii ki biz sütü sağıp dışarıda oda sıcaklığında, buzdolabında veya buzlukta 3 aya kadar saklayabiliyoruz. Hani tabii ki de saklayıp sonra vermekte bir sıkıntı yok. Ama taze gelmişken
2: önceliğimiz
3: tabii daha güzel olur.
2: Önceliğimiz anında emzirmek olacak. Peki ne kadar devam edecek anne sütü bebek için, ne kadar yeterlidir ve ne kadar, hangi zamandan itibaren, hangi aydan itibaren artık biz su vermeye ya da ek gıdayı konuşmaya başlayabiliriz?
3: Şöyle, ilk 6 ay herhangi bir sıkıntı yoksa annenin emzirmeme gibi.

0: diyoruz, burada bir prensibimiz var mı ve ilk gıda ne olmalı genelde?
1: Şöyle haşlanmış sebzelerle başlamayı tercih ediyoruz. Çünkü meyvelerle başlandığında o tatlı şey hoşlarına gidiyor ve sebzeyi bu sefer reddedebiliyorlar. O yüzden sebzelerle başlamak daha uygun. Diğer soru neydi, affedersiniz?
0: Başlayacağımız ilk sebze ve bu arada aç mı tok mu olacak? Yani emzirdikten önce mi sonra mı vereceğiz?
1: Evet, şimdi bu tam deneme süreci olduğu için bebek ne çok açken ne de yeni emmişken, çok tokken olmaması gerekiyor. Yani bebek emmiş, üzerinden bir saat gibi bir süre geçmiş. Ondan sonra haşladığımız bir sebzeyi denemeyerek başlayabiliriz. Hı hı. Genelde 3 gün kuralıyla ilerliyoruz. Hani ilk başta o mevsimde hangi sebzeler varsa, kabak olabilir, patates olabilir, havuç olabilir. Mevsimine uygun sebzeyi haşlayıp 3 gün onu teklif edip alerji olmadığını görünce başka sebzeler ekleyerek devam edebiliyoruz.
0: En uygun öğün hangisidir Ekin Hanım? Yani bir kahvaltıyla mı başlamak lazım, yatmadan önce mi vermek lazım, denemek lazım? Çocuğun uyku durumunu bu noktada göz önünde bulundurmak mı lazım? Çünkü bazen çocuk uyku ihtiyacı içinde oluyor. Anne de hadi şunun tadına bir baksın diyor. Halbuki uykusuzluk huzursuzluğuyla reddediyor o sebzeyi. Burada bir düzen kurmak lazım mı?
1: Evet, şöyle gün içinde aslında en keyifli olduğu anı yakalamaya çalışmak gerekir. Öyle söyleriz annelere. Yani çünkü her şey çok yeni bebeksin. İlk defa ağzına anne sütü dışında farklı tatta ve farklı küçüklükte diyeyim, farklı yapıda bir şey alıyor. Onun için keyfi yerinde olmalı. Oyununu oynarken oyun ortasında almak değil de keyfi yerinde ve karnı çok aç değil veya çok emmiş de değil. Tam böyle keyifli bir anda yakalayıp denemelere başlayabiliriz bu şekilde.
0: Bunun dışında mesela paketli ürünler var çocuklara hazırlanmış. Cam kavanozlarda ya da toz halinde siz onu karıştırıyorsunuz. Bir mama kıvamına dönüyor. Bunlar da ek gıda olarak denenebilir mi? Ne önerirsiniz annelere?
1: Ben klinik pratiğimde paketli gıdayı hani hem bebeklik döneminde hem çocukluk hiçbir dönemde önermiyorum. Olabildiğince sağlıklı, mevsimine uygun sebze meyvelerle evde hazırlanmış, temizliğine emin olduğumuz ürünleri teklif etmek her zaman daha faydalı olacaktır çocuk için. Ama tabii ki bazı durumlar olabiliyor, yolculuk olabiliyor veya hazırlanamamış olabiliyor. Bir şekilde yani bir afet geçirdik, Allah korusun, bu tarz durumlarda hani mecbur kalınca tabii ki verilebilir, bebeğin aç kalmasından iyidir ama ön planda evde hazırlanmış sağlıklı besinler önceliğimiz.
0: Gelelim yağ, tuz, şeker, bunlara. Bunlar ek gıdanın içinde olmalı mı? Olacaksa ne kadar olmalı? Bununla ilgili bir formül var mı annelere önerebileceğiniz?
1: Şöyle, bir yaş öncesinde tuz ve şekeri önermiyoruz tabii ki. Tuz, şeker, baharat, bunlar bir yaş öncesinde bebeklere sunduğumuz besinler değil. Yağı da şöyle yapıyoruz. Başta sadece sebze haşlaması şeklinde veriyoruz. 8. ay itibariyle, 9. ay itibariyle haşladığımız sebzelere minik bir zeytinyağı ekleyerek bu şekilde de teklif edebiliriz. Zeytinyağı zararsız ama tuz, şeker, baharat, onları bir yaş sonrasına saklıyoruz.
0: Bal için ne söylersiniz? Bal ve inek sütü.
1: Bal tabii, balın içinde botulinum toksini dediğimiz bebekler için toksik olabilecek bir gıda olduğu için bir yaş öncesinde kesinlikle önermiyoruz. En önermediğimiz besin bu olabilir. İnek sütü de yine aynı şekilde bir yaş öncesinde önermiyoruz. Hatta inek sütünü neredeyse, yani inek sütü yerine bir yaşından sonra da çocuğun peynir, yoğurt, ayran, bunları tüketmesi çok daha faydalı onun için. Çünkü hem sıvı bir şey olduğu için midesini dolduruyor, çok tüketilmesi kabızlığa sebep olabiliyor, demir eksikliği anemisine sebep olabiliyor. Onun için bir yaştan önce zaten vermiyoruz. Bir yaştan sonra da daha çok yoğurt, peynir gibi ürünleri tercih ediyoruz inek sütü yerine.
0: Gelelim kıvamına. Şimdi bazı anneler çorba yapıyorlar diyelim, o kadar pütürsüz oluyor ki bazen köfteyi bile pütürsüz yapmayı başarabiliyorlar. Sonrasında çocuk günlük hayatta pütürlü bir şey ağzına geldiğinde bunu atıyor. Kimi anneler tamamen pütürsüz verirken, kimileri de önüne sebzeleri koyuyor, kendisi eliyle alsın yesin diyor. Buradaki yol haritamız ne olmalı?
1: Burada farklı görüşler var tabii. Bu bebeğin önüne koyup tamamen kendisinin yemesini istemesi BLV dediğimiz yöntem, baby led weaning deniyor. Bu da denenebilir ama bazı avantajları, dezavantajları var. Ayrıca bir ayrıntılı konu. Biz ilk aşamada şöyle öneriyoruz annelere ek gıdayı anlatırken. Şimdi bebek o zamana kadar, 6. aya kadar sadece anne sütü aldı ve sıvı. Onun dışında bir şeyle karşılaşmadı. İlk başlarda pütürlü, yani pütürlü de verilebilir ama anne korkuyorsa daha yavaş

0: ilerlemek istiyorsa blenderdan getirilmiş, böyle püre haline getirilmiş şekilde verebilir. Ama bunu çok kısa bir sürede, yani nasıl söyleyeyim, belki 2 hafta gibi bir sürede bir an önce haşlanmış ve sadece çatalla ezilmiş şekilde pütürlü kıvamda verilmeye başlanmalı. Çünkü dediğiniz gibi bu süreç uzadığı zaman, bu pütürlü gıdayla bebeği tanıştırmadığımız zaman ileride beslenme sorunları, yutma problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Yani belki 1-2 hafta gibi kısa bir süre sadece püre, sonrasında hemen çatalla ezilmiş bir şey. Hatta 9. ay itibariyle, 8,5-9. ay itibariyle bebek oturabiliyor ve kendi eliyle tutabiliyor. Parmak gıdalar deriz. Parmak gıdalarla bebekleri tanıştırırız. İşte adı üstünde parmağı kadar minicik bir havuç, patates, hı-hı, eline vererek hani onu ısırması, kendi kendine yemesini de teşvik etmek önemli bu, hı-hı, aşamada.
1: Peki ek gıda ile beslemede biberonun yeri nedir?
0: Biberonu biz genel olarak hiç önermiyoruz desem yeridir. Hele ki 2 ayın altındaki bebeklerde mama verilecekse bu durumlarda da biberonla değil, kaşıkla veya bardakla veya enjektörle, şırıngayla dediğimiz şekilde verilebilir. 2 ayın altında özellikle biberon en sık kullanımları meme reddine çok sık sebep oluyor. Onun için biberonu olabildiğince hayatına sokmadan olabiliyorsa kaşıkla ve bardakla besinlerin sunulmasını öneriyoruz annelere.
1: Tabii bu anneler açısından bakıldığında hani o emme refleksi sanki tatmin olmuyormuş gibi geliyor. Biberon sanki o bebeğin doğasına daha uygunmuş gibi algılanıyor ama tam tersi kaşık, şırınga,
0: evet,
1: bu noktada bardak daha çok ya da küçük kaplar tercih edilmeli. Peki bebeğin beslenmesinde bir problem olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Yani anne sütü alıyor olsun, ek gıdaya geçmiş olsun. Özellikle anne sütüyle ek gıda arasındaki dönemde bakıyoruz, o geçiş tamamlanmadığında bebeğin bir damak tadı oluşacak belki. O oluşmadığında bebek kilo kaybı gösteriyor. İşte anne sütü alırken yanakları tombul tombul olan bebek ek gıdaya geçiyor. Biraz da belki hareketleniyor. Aa, o yüz, o yanaklar süzülmüş yerine böyle sanki beslenme problemi var gibi başka bir çocuk gelmiş. Bu süreçte anneler çok üzülüyorlar.
0: Evet. Şöyle, şimdi ilk 6 ayda kilo alımı çok hızlı tabii. Günde ilk başlarda 30-40 gram gibi, sonra 20-30 gram gibi günde kilo alımını bekliyoruz. Ama bu kilo alım hızı yavaşlıyor 6. aydan sonra. Zaten hani işin oluru bu şekilde. Aynı zamanda tabii yeni ek gıdalar denenmesiyle de hani bir beslenmede değişiklik, dalgalanma olabilir ama burada zaten özellikle onun için vurgulamıştım. Asıl gıda yine anne sütü. Anne sütünü çocuk mutlaka alacak. Diğerlerinin yanında deneyerek devam edeceğiz. Bunun yanında çocuk hekimi kontrollerinde boy kilo takipleri yapılıyor çocukların. Günlük idrar çıkımı, gayte çıkımı, bunlar takip ediliyor. Bunlara bakarak yeterli büyüme sağlayıp sağlamadığını kontrol edebiliyoruz.
1: İlk 1000 gün çok önemli, çok kıymetli bebekler için. Anne karnında geçirdiği süre üzerine ilk iki yaş. Bu dönem içinde bebeklere mutlaka verilmesi gereken bir gıda var mı? Ya da bir grup gıda var mı? Bunu sormak istiyorum. Dünyanın farklı yerlerinde farklı öğretiler var. Japonya'da bakıyorsunuz çocukları arı sütüyle daha erken tanıştırıyorlar. Propolis'te daha erken tanıştırıyorlar. Ama bazı ülkelerde işte alerjen olduğu için uzak tutuyorlar gibi. Farklı kültürlerde farklı yaklaşımlar var. Biz bebeklerimizi büyütürken ilk bir yaşta, özellikle bugün ilk bir yaşı konuştuğumuz için soruyorum. Mutlaka şunu vermeliyiz dediğiniz bir şey var. Mutlaka bir meyve, mutlaka yumurta, mutlaka bir sebze ilave etmemiz gereken bir şey var mı?
0: Evet, şöyle çok güzel bir noktaya değindiniz. Yumurta bizim için çok önemli. Hem ulaşılması kolay, sindirmesi kolay, bebekler için çok iyi bir protein kaynağı. Yumurta mutlaka olmalı. Yoğurt özellikle ilk gıda başlangıç sürecinde hem probiyotik etkisi olması, mayalanması, hem özellikle anne kendi mayalıyorsa evde hazır yoğurtlar yerine, bunların probiyotik bakteri oranları daha yüksek olur ve daha sağlıklı oluyor. Yoğurt mutlaka olmalı. Sonra tabii sebzelerle tanıştırıyoruz bebekleri ve tahımları. Mesela mercimek, nohut, fasulye olsun, yulaf. Yulaf çok güzel bir gıda bebekler için. Ondan sonra farklı meyveler, avokado olsun. Avokado mesela lif oranı da yüksek, sindirilmesi de kolay, güzel bir gıda. Yani bütün çeşitliliği sağlamamız gerekiyor. Özellikle şunu alsın. Yani olabildiğince her şeyden alsın bebek. Ama dediğiniz gibi yumurta, yoğurt özellikle bunlar çok önemli. Onlara özellikle dikkat ediyoruz alabilmelerine.
1: Yedi içti bebek, tabii ki bunları dışarı çıkartacak. Aslında o dışkılama sayısı, oranı, idrarın miktarı da bebeğin doyup doymadığını bize gösteriyor. Burada neye dikkat etmeliyiz diye artık yavaş yavaş.

0: baş röportajımızı da sonlandıralım.
1: Kaka çok değişebiliyor. Kakanın rengi, kıvamı bebekken böyle ilk başta siyah oluyor, sonradan sarıya dönüyor, yeşil oluyor, sonra normal bir renge geliyor vesaire. Ya farklı farklı gaysalar aslında normal olabilir anneye, aileye farklı gelse de. Önce bunu bilmek gerekiyor. İlk başlarda, ilk bir ayda özellikle bebeğin günde en az bir kere kakasını yapmasını önemli bir şey bizim için. 5-6 kez çişli, bir kere de kakalı bez almalıyız altından. Hani yeterli beslendiğini görmemiz açısından. Sonrasında özellikle böyle 2-3 ay ile 9 ay arasında bebeklerin dışkılamasında bir seyrelme olabilir. Bazen 10 güne kadar kaka yapmayan bebekler görebiliyoruz. Bu bebeğin karın kaslarıyla hani popo kasları arasındaki iletişim bozukluğu diyeyim, hani tam oturmamış bir sistemden kaynaklanıyor olabilir diyeyim. Bunda da panik olmamak gerekiyor. Böyle bir şey olabileceğini bilmek aile için önemli. 10 güne kadar kakasını yapmadığı olabilir. Böyle bir durumda bebeği popodan uyarmak, ağızdan zeytinyağı içirmek gibi bir şeyi asla önermiyoruz. Onun yerine karnına böyle sadece masaj yaparak, saat yönünde karnını ovalayarak, dizlerini karnına böyle bastırıp çekerek masaj yaparak rahatlamasını sağlayabiliriz. Bunun geçici bir süreç olduğunu, bebek büyüdükçe kendiliğinden geçeceğini bilirsek içimiz daha rahat olur. Evet. Bir de tabii anne de yediklerine dikkat edecek ve bebeğe özellikle mesela dediğimiz ya pirinç, lapa, bu tarz şeyler, hani bunlar bebeğin dışkılama sayısını azaltabilecek gıdalar. Sebze ağırlıklı beslenip suyunu, anne sütünü veriyorsak bebeğe hani çok karşılaşmayız bu durumla.
0: Yani anne sütü alıyorsa kabızlık pek de kullan bir durum söz konusu olmuyor herhalde. Dikkat çekmiyor. Peki çok teşekkür ediyorum bugün için. Aktardığınız bilgiler için. Bir gün özellikle sadece bebek neden kusar diye konuşalım. Bu çok önemli bir konu. Bugün ona giremedik ama önümüzdeki günlerde belki ondan da konuşuruz.
1: Tamam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ekim Pasinlioğlu bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben Bebeğimle Mutluyum da bugün iki önemli konuyu konuştuk. Özellikle ek gıdalar, bu süreci doğru yönetmek çocuğun ömür boyu beslenme alışkanlıklarını ilgilendirecek, etkileyecek. Bir diğer taraftan da aşı, kesinlikle aşı karşıtlığı konusunda harekete geçmeye çalışanlar, bu konuda bilgi almaya çalışanlar, önce aşının ne olduğunu ve nasıl faydası olduğunu, bebeğin sağlığına nasıl katkılar oluşturduğunu öğrenmeliler. Aşı karşıtlığında özellikle bazı katkı maddelerine, aşının içindeki bazı katkı maddelerine karşı çocuğun tepki gösterebileceğini düşünüyor aileler. Ama eğer aşı olmazlarsa da o hastalığa yakalanmaları durumunda ve hastalığı ağır geçirmeleri durumunda hakikaten çok ağır bedelleri olduğunu bilmeliler. Bu çok büyük bir sorumluluk. Çok iyi araştırmak gerekiyor. Aşı Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz karşılanan bir şey. Çocuklar için pek çoğu ücretsiz karşılanıyor. Bu çok büyük bir destek aileye. Dünyanın pek çok yerinde olmayan bir destekten bahsediyoruz. O yüzden lütfen çocuklarınızı aşılatmayı ihmal etmeyin. Tekrar görüşmek üzere, sağlıkla, bebeklerinizle, mutlulukla, huzurla güzel bir hafta sonu geçirin diyelim. Görüşmek üzere efendim, hoşça kalın.
2: Bebeğimle Mutluyum.

0: reklamlar.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Carize'deydi. Bu kez ne kürsü vardı ne resmi program. Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularının kapısını çaldı. Ortaya sıcak görüntüler çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize ziyaretinde komşularıyla bir araya geldi. Erdoğan'ı karşılarında gören mahalle sakinleri Cumhurbaşkanı'nı evlerinde ağırladı. Sohbet samimiydi. Erdoğan eski komşularıyla tek tek konuştu, hal ve hatırlarını sordu.
4: Şime benziyor. Mustafa.
5: Çocuklarla da astırcıyla taşımamış annem. Hoş geldiniz Sefa'cığım.
3: Çocuklarla da yakından ilgilendi. Ev ziyaretinde zaman zaman gülümseten diyaloglar yaşandı.
4: Ne zaman geldin?
6: 2 gün oldu.
5: Sen niye oturmuyorsun? Sen de
4: ikinci sabah.
3: Yılların komşuluğu sohbetin sıcaklığına yansıdı. Erdoğan mahalle sakinlerinin durumunu da sordu. Baba ocağında komşularıyla hasret gideren Erdoğan ziyaretlerin ardından programına devam etti.
7: Bildiğiniz üzere merakla beklenen bir proje var efendim. Kiralık sosyal konut projesi o da. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan da yeni bir paylaşım geldi. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairelerden birini paylaştı.
3: İstanbul'un merakla beklediği dev sosyal konut projesinde son viraja girildi. Yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular 14 Eylül'de alınacak. 25 Eylül'e kadar devam edecek. Kura çekimi ve teslimatsa Ekim ayında yapılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kiralık sosyal konutlarla ilgili paylaşım yaptı. Ataşehir'deki 3+1 kiralık sosyal konutun içinden görüntüleri paylaştı. Paylaştığı mesajında, evlerimizi merak ediyor musunuz? İşte Ataşehir'de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri ifadelerini kullandı ve işte bu görüntüleri paylaştı.
8: 4 ayrı büyüklükteki evlerimizi piyasa rayişlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunuyor olacağız.
3: Peki evlerin kirası ne kadar olacak?
8: 1+1 konutlar için kira bedeli 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira, 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız.
3: Hak sahipleri 3 yıl devletin kiracısı olacak.
8: 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kurayla belirleyeceğiz.
3: Konutlar toplam 12 ilçede inşa edilecek.
8: Kiralık konutlarımızı Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık.
3: Başvuru şartları da açıklandı.
8: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler.
7: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'deydi. Mevkidaşı Hasan Şeyvani ile görüştü. İsrail'in bölgede yıkıcı rolüne dikkat çeken Fidan, YPG-SDG'nin feshinin önemine vurgu yaptı. Bakan Fidan ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda Suriye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
9: İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya bu kez Suriye'den seslendi. İsrail'in istikrarsızlaştırıcı politikasına dikkat çekti. Bakan Fidan temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile görüşen Fidan, ortak basın toplantısında İsrail'i eleştirdi. İsrail'in Suriye'deki saldırılarının terör örgütlerine destek anlamına geldiğini söyledi.
9: Bütün bu olumlu tablo içerisinde bir tane olumsuz tablo var. Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken, birdenbire Suriye'nin istikrarsızlaştırması için gayret gösteren bir aktör var. O aktörün adını da biliyorsunuz, İsrail. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir.
3: Hakan Fidan, terör örgütü SDG'nin kendini feshetmesinin önemine dikkat çekti.
1: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda Suriye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
1: Konuştuğumuz konular arasında Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu ziyaretimde kendisinin ziyareti öncesindeki Yüksek Planlama Grubu'nun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdik. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta.
3: Bakan Fidan, Suriye'deki Türkçe seçmeli ders gündemiyle ilgili de konuştu. Fidan, Türkçenin seçmeli ders olarak müfredatta yer alması konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını kendileri bize ilettiler dedi.
7: Dış gelişmelerle ilerlemeye devam ediyoruz 18 bülteninde. Birleşik Krallık'ta tarihi bir ayrılık zirvesi toplanıyor. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın ayrılıkçı liderleri bağımsızlık referandumlarının önünü açacak kritik bir mutabakat imzalamak üzere bir araya geliyor.
3: Londra yönetimi için tehlike çanları çalıyor. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın ayrılıkçı liderleri Cardiff'te ortak geleceği şekillendirecek tarihi bir zirvede buluşuyor. Tarihte ilk kez 3 özerk bölge aynı anda ayrılıkçı iktidarlarca yönetilirken liderler kendi kaderini tayin hakkı ve referandumları için mutabakat zaptı imzalayacak. İngiltere Başbakanı Andy Burnham yeni bir bağımsızlık oylamasına kesin bir dille karşı çıkıyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşik Bir İrlanda fikrine destek vermesi Londra üzerindeki baskıyı artırıyor.
10: Soruna yol açmak istemiyorum ama İrlanda'nın birleştiğini görmek harika olurdu. Bunun nesi kötü olsun ki? Birleştiğini görmek isterdim. Bu harika olurdu.
3: Galler'de imzalanacak mutabakat metni Londra yönetimine karşı atılmış en somut ve ortak ayrılık adımı olarak değerlendiriliyor. Üç ülkenin atacağı imzalar Birleşik Krallığın yüzyıllardır süregelen yapısının sonunu getirecek yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.
7: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi kritik bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 18. BRICS zirvesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin çok kutuplu bir dünya düzeni mesajı verdi.
3: Dünya diplomasisinin ve küresel ekonominin kalbi Hindistan'da attı. 18. BRICS zirvesine ev sahipliği yapan Yeni Delhi şehri yoğun bir diplomasi trafiğine sahne oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajları damga vurdu. Rus liderin sözlerini Kremlin yazılı bir açıklamayla aktardı.
10: BRICS, uluslararası ilişkilerde çok taraflılığın güçlendirilmesi sürecinde önemli bir güç haline geldi. Birliğimiz adil, çok kutuplu dünya düzeninin inşa sürecinde temel bir rol üstleniyor.
3: Putin konuşmasında BRICS'in ekonomik ağırlığını verilerle ortaya koydu. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin 1,2 trilyon dolara ulaştığını belirten Rus lider, birliğin küresel ihracatın %25'ini, dünya milli gelirinin ise %40'ını temsil ettiğini vurguladı. Rus lider ayrıca birlik bünyesinde ortak ödeme altyapısı, sigorta mekanizması ve tahıl borsası kurulması çağrısında bulundu. Kalkınma Bankası'nın bugüne dek 40 milyar dolarlık 123 projeyi finanse ettiğini hatırlattı. Yoğun diplomasinin ardından liderler BRICS'in kuruluşunun 20. yılına özel sergiyi gezdi. Bahçeye hatıra fidanı diken liderler geleneksel aile fotoğrafında buluştu.
7: Sınırlarımızdaki gelişmelere dönelim şimdi. Rumeli Hisarı Kalesi'nde 6,5 yıldır devam eden restorasyon, Çevre Konseyi ile Tüketici Konfederasyonu Başkanı'nı isyan ettirdi. Onların isyanına turistler de destek verdi. Tarihi kalede şantiye görüntüsünün bir an önce ortadan kaldırılması isteniyor.
3: ...1452 yılında 90 günde inşa edildi. 6,5 yıldırsa restorasyonu tamamlanamadı. Hem turistler hem de esnaf isyan etti.
11: 6,5 yıldır bu işgal altında. Burada bu kalenin tamamlanmasına rağmen halen şantiye görüntüsü verip burada yaşam sürdürülüyor.
3: İstanbul'un en turistik noktalarından birisi olan tarihi ve manzarasıyla her ziyaretçiyi kendine hayran bırakan Rumeli Hisarı Kalesi tam 6,5 yıldır şantiyeye dönmüş durumda.
11: 6,5 yıldır adeta Bizans'ın işgal edemediği yeri şantiye işgal etmiş durumda. Bu yüzden buna bir son verilmesini ve bu şantiyenin buradan ivedi bir biçimde kaldırılmasını talep ediyoruz.
3: Kale giriş ve çıkışında bulunan konteynerların görüntü kirliliği olduğunu savunanlar tarihi Rumeli Hisarı Kalesi'nin önünde toplandı.
12: Buranın müteahhiti, yetkilileri boğaza nazır bir villa gibi orada ikametgah yapmışlar. Şu gördüğünüz yerde ikamet ediyorlar. Portatif tuvaletleri de var. Poseptik de yapmışlar. Burayı kullanıyorlar.
13: Bu Rumeli Hisarı ziyarete geldim oğlumla. Ama maalesef 5 senedir, 4-5 senedir giremiyoruz. Nedenini ben de bilmiyorum.
7: Türk Kızılay'ına yılın ilk 8 ayında 2.007.440 ünite kan bağışı yapıldı. En yüksek bağışsa 20 yaşındaki gençlerden geldi.
14: Kan teminin olamadığı bir sağlık sisteminin çökmeye mahkum olduğu, ameliyatların yapılamayacağı, hastaların iyileşemeyeceğinin zaten altını her zaman çiziyoruz.
3: Türk Kızılay'a yılın ilk 8 ayında rekor kan bağışı yapıldı. Tam 2.007.440 ünite bağışlandı. Üstelik bağışları en çok 20 yaşındaki gençler yaptı. Türkiye'nin kan ihtiyacını gönüllü bağışçıların desteğiyle karşılayan Türk Kızılay, 2026 yılının ilk 8 ayına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre yaz aylarında bağışlar arttı. Haziran-Ağustos döneminde 761.040 ünite kan toplandı. Kadın bağışçıların oranı %13,39'dan 14,47'ye yükseldi.
7: Ve Roketsan'ın geliştirdiği yerli mühimmatlar bir kez daha sahneye çıktı. Atak helikopteri o mühimmatlarla hava ve yer hedefleri tam isabetle vurdu.
3: Hedef belirlendi. Uzun menzilli tank savar füzesi nokta atışıyla vurdu. Roketsan, lazer güdümlü uzun menzilli tank savar genişletilmiş menzil projesi alternatif konfigürasyonlarıyla sahaya çıktı. İki ayrı mühimmat test edildi. Yerli füzeler atak taarruz helikopterine yüklendi. Helikopter hava ve yer hedeflerine yönelik atışlar gerçekleştirdi. UMTAS, GM ve TEMREN mühimmatları hedefleri tam isabetle vurdu.
7: Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için Pusulamaraş Eğitim Merkezi'ni açtı. 6000 metrekarelik bu merkezde binden fazla öğrenciye tamamen ücretsiz eğitim verilecek.
15: Pusula Maraş da bizim için mucize oldu yani.
16: Gerçekten çok heyecanlıyım. Bir o kadar da çok mutluyum.
17: Şehrimize yapılan çok güzel ve çok büyük bir yatırım olduğunu düşünüyoruz.
3: Ne depremin izleri yıldırdı onları, ne de o günden bugüne yaşanan zorlu sınav. Kahramanmaraş'ta gençler için devrim niteliğinde bir adım atıldı. Belediyenin eğitim merkeziyle öğrenciler LGS ve YKS'ye tamamen ücretsiz hazırlanacak. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir yandan yıkılan kent ayağa kaldırılıyor, bir yandan da gençlerin geleceği için tam anlamıyla seferberlik ilan ediliyor.
18: İnşallah hayallerini gerçekleştirme noktasında güzel bir ortamda derslerini görecekler, ders çalışacaklar.
3: Büyükşehir Belediyesi attı adımı. Evlatların sınav maratonunda yalnız olmadığını bir kez daha gösterdi. Necip Fazıl Mahallesi'nde kurulan Pusula Maraş Eğitim Merkezi görkemli bir törenle kapılarını açtı. Tam 6000 metrekarelik dev kapalı alan, derslikler, kütüphaneler, sessiz etüt odaları ve renkli gençlik atölyeleri. İçeride yok yok. Tam 500 LGS, 600'den fazla YKS öğrencisi bu çatı altında buluşacak. Uzman öğretmenler 640 saat boyunca gençleri geleceğe hazırlayacak, deneme sınavlarıyla heyecanlarına ortak olacak.
19: İnşallah bu senenin sonunda da meyvesini alacağız ve güzel yerlere öğrencilerimizi yerleştirmiş olacağız.
20: Daha önce çocuğumuz deneme sınavına girdi. Deneme sınavının soru kalitesini çok beğendik.
3: Tören öncesi sınıfları gezen yetkililer, heyecanları gözlerinden okunan öğrenciler ve aileleriyle tek tek sohbet etti, moral verdi.
21: İnşallah sonuçlarınızı burada kutlamaya da yine burada bir beraber oluruz.
7: Ve efendim yaklaşık 20 milyon öğrenci için yarın ilk ders zili çalacak. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı okullarda formayı yeniden zorunlu hale getirdi. Alışverişe çıkan ailelere tekstilcilerden de bir uyarı var.
3: Ders zili çalıyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başlıyor. Velilerde okul alışverişi telaşı başladı. Okullarda forma kuralının yeniden geçerli olmasıyla veliler okul alışverişine koştu. Sektör temsilcileri forma alacak olan velileri sahte etiket ve kumaş tuzaklarına karşı uyardı.
22: %100 polyester olan ürünlere %100 pamuk etiketi takan sahada merdiven altı firmalar da var. Polyesterli ürün biraz daha sert, tuşesi böyle çok öyle yumuşacık olmaz ve ağır olur, gramajlı olur. Böyle pamuklu ürün biraz daha hafif, işte belki çok canlı, renkler çok canlı durmayabilir ama sağlıklı olur tabii.
3: Parlaklığı ve ağırlığı nedeniyle daha kaliteli sanılan polyester kumaşların teri emmemesi, özellikle gün içinde sürekli hareket halinde olan öğrenciler için dezavantaj oluşturuyor.
22: Terlediği zaman polyester emici özelliği olmadığı için vücut üzerinde terlemiş, soğumuş olur. Bu da işte ne olur? İşte ilkokul öğrencilerinde çok hareketliyorlar özellikle. İşte astım, broşit gibi kalıcı rahatsızlıklara sebep açabilir.
3: Peki iki ürün grubu nasıl anlaşılır?
22: Gramajı, tokluğu kumaşın, tuşesi ve fiyatı. Bazen polyesterli ürünün, pamuklu ürünün çok daha üzerinde fiyata satan firmalar da var. Üründen biraz anlamak lazım.
3: Bir öğrenci için okul formalarının maliyeti ise 1300 liradan başlıyor, 1800 liraya kadar uzanıyor.
22: İlkokul polo yaka tişörtlerimiz 350-400 bandında. Liselerde yine bir 50 lira, 40 lira gibi kumaş maliyeti sebebiyle yukarıya gidiyor. İşte 350-400-450-500 gibi tişörtler, sivitler de 600-650-700 gibi. Pantolonlar da 180-220 liradan başlıyor. İşte 300-350-400-500-600-650, 1000 liraya kadar gidiyor aslında.
7: Erkek şiddetinin son adresi Mersin Tarsus. Hakkında uzaklaştırma kararı olan koca eşinin çalıştığı dükkanı bastı. Konuşma bahanesiyle dehşet saçan gözü dönen o adam talihsiz kadını katletti ve katlettikten sonra aynı silahla kendi canına kıydı.
3: Hakkında uzaklaştırma kararı vardı ancak eşinin çalıştığı iş yerine gitti. Konuşma bahanesiyle silahını çekti. Eşini orada katletti. Korkunç olayın adresi Mersin'in Tarsus ilçesi. İsmail S. hakkında tam 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı vardı. Ancak gözü dönen koca karara uymadı. Eşinin çalıştığı iş yerine gitti. Ne olduysa burada oldu. Narin'le konuşmak istedi. Önce sesler yükseldi. Tartışma büyüdü. Cani Koca yanındaki silahı çekti. Talihsiz kadına ateş etti. Eşi kanlar içinde kaldı. Sonra aynı silahı bu sefer kendine yöneltti. Tetiğe bastı. Canına kıydı. Sağlık ekipleri geldi ancak ikisi de artık yaşamıyordu. Ekipler olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Dehşetle ilgili soruşturma sürüyor.
7: Güney Amerika'dan yola çıkıp Mersin'e demirleyen kuru yük gemisine polis ekipleri operasyon düzenledi. Gemide 350 kilogram uyuşturucu madde ele geçti. 9 şüpheli gözaltına alındı.
3: Güney Amerika'dan yola çıkan kuru yük gemisi Mersin Limanı'na demirledi. Dalgıç polisler harekete geçti. Piyasa değeri 1,5 milyar lirayı bulan 350 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nca duyurulan dev operasyonda kuru yük gemisinde zulalanmış 12 paket uyuşturucu madde bulundu. Brezilya'dan demir aldığı öğrenilen kuru yük gemisindeki 9 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alındı.
7: 15 kentte eş zamanlı Ailem Güvende operasyonu gerçekleştirildi. 9 dernek ve 13 işletmeye baskın yapıldı. Bu dev operasyonun hedefinde ise müstehcenlik yapanlara, fuhuşa ve uyuşturucu kullanımına yer temin edenler de vardı.
3: Olabilir. 5 aylık Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. Polis ve jandarma 15 kentte eş zamanlı düğmeye bastı. Müstehcen, içerik üreten ve yayanlarla fuhuş aracılık edenler tek tek gözaltına alındı. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde Ailem Güvende operasyonu gerçekleştirildi. 162 şüphelinin hedefte olduğu soruşturmada 9 dernekle 13 işletmeye de baskın yapıldı. Çok sayıda sosyal medya hesabıyla internet sitesine de erişim engeli getirildi. Soruşturmanın detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileleri hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunu da duyurdu. Başsavcılık ayrıca çocukları ve reşit olmayan gençleri hedef alan eğlence merkezleriyle ahlaksızlığa teşvik ettiği değerlendirilen derneklerde de saatlerce arama yapıldığını belirtti. Olabilir. Ayrıca 6 derneğe ait MASAK raporları da incelendi. MASAK'a göre derneklere farklı dönemlerde toplam 3 milyon 359 bin 167 dolar aktarıldığı tespit edildi. Bu kaynakların bir bölümünün cinsiyet geçiş sürecindeki kişilerin ameliyat masraflarında kullanıldığı belirlendi. Bilecik'teki 745. Ertuğrul Gazi Anma ve Yörük Şenliklerinde kürsüye çıkan Adalet Bakanı Akın Gürlek ailelere seslendi.
0: Gençlerimizi, çocuklarımızı, zihinlerini esir alarak onları köleleştirmeye çalışan günümüzün işgal modellerinden ve tuzaklarından korumak için bugün bütün gayretimizi göstermeliyiz. Gençlerimiz ve çocuklarımız ilk ve en değerli yetişim ortamı olan aile içinde gerekli tedbirlerin alınmasını, aile büyüklerinin bu konuya önem vermesini ve çocuklarıyla daha korunaklı bir etkileşim içinde bulunmasını tavsiye ediyorum.
7: Yarın yeni haftada sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor sayın seyirciler. İstanbul'da dahil 23 ilde gök gürültülü sağanak var.
3: Yeni hafta sağanakla başlayacak. Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek.
2: Yurt genelinde genellikle parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yine yağış alacak bölgelerimiz var. Hafta başında pazartesi günü için Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz.
3: İstanbul'da 30 dereceyi bulan hava sıcaklığı yeni haftayla birlikte 26 dereceye düşecek. Ayrıca mega kentte Trakya'dan gelen yağmur bulutlarının da etkili olması bekleniyor. Başkent ve İzmir'de ise hava parçalı bulutlu olacak. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ise gök gürültülü sağanak etkili olmaya başladı.
4: Sıcak havalar atlattı gibi görünüyor.
3: Salı gününden itibaren yağmur bulutlarının İstanbul'dan yurdun iç bölgelerine doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak etkisini gösterecek.
7: Rusya ve Ukrayna arasında tırmanan gerilim deniz ticaretini durma noktasına kadar getirdi. Güvenlik endişeleri nedeniyle Karadeniz'e açılamayan çok sayıda ticaret gemisi İstanbul'daki demirleme sahalarını adeta devasa bir gemi parkına çevirdi.
5: Bizim havzamız burası, Hazar Denizi.
3: Rusya ve Ukrayna arasında tırmanan gerilim deniz ticaretini durma noktasına getirdi.

0: Güvenlik endişeleri nedeniyle Karadeniz'e açılamayan çok sayıda ticaret gemisi İstanbul'daki demirleme sahalarını adeta devasa bir gemi parkına çevirdi.
1: Ukrayna Türk bayraklı olmayan ayırmıyor. Rusya'ya giden her gemiyi vuruyor. Karadeniz ticaretimiz durmuş vaziyette. Bu da bizim Marmara'da demir yerlerinde bekleşen gemilerin miktarını çok artırdı.
0: Transbosfor Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Can bu durumun gemi trafiğini etkilediğini söyledi.
1: Chevron yükü varsa Ukrayna vurmuyor bunu. Şöyle gösterebiliriz.
0: Can, Karadeniz'de son 4 ayda 206 geminin vurulduğunu, bunların yaklaşık 40'ının Türk sahipli veya Türk bayraklı olduğunu öne sürdü.
1: Normalde 72 saat beklediğinde geliş kontrolleri yapılır gemilerin. Orada gördüğünüz gemilerin %90'ı geliş kontrolleri yapıldı ve demir sahası dolu. Demir sahası dolu olduğu için, demirleme yeri olmadığı için gemiler drift dediğimiz Marmara Denizi'nin açıklarında bekliyor.
0: Çözüm için Türkiye'nin öncülüğünde daha önce oluşturulan tahıl koridoruna benzer yeni bir ticaret koridoru kurulması gerektiği vurgulandı.
1: Tekrar bir ticaret koridoru açılır ve bu tatlıya bağlanır. Çünkü bu süre 3-4 ay daha uzarsa Türkiye'nin çok ciddi bir nehir tipi gemi filosu var. Bu filo yok olmak üzere. Ticaret gemilerinin vurulmasının savaş suçu olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.
2: Akşam haberleri kuşağında şimdi bir kez daha sınırlarımız dışına çıkalım. Kosova'nın başkenti Priştine'de tarihi anlar vardı. On binlerce kişi Lahey'de yargılanan eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi için meydanlara döküldü.
0: Kosova'nın başkenti Priştine'de on binlerce kişi ülkenin bağımsızlık mücadelesine liderlik eden eski komutanları için İskender Bey Meydanı'nı doldurdu. Kosovalılar eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve diğer Kosova Kurtuluş Ordusu liderleri hakkında Lahey'de açıklanacak karar öncesinde yürüyüş yaptı. Protestocular, kurtarıcıları evlerine döndürün sloganlarıyla beraat talep etti. 1998-99 yılındaki savaş suçu iddialarını reddeden 58 yaşındaki Taçi ve diğer 3 eski komutan hakkında savcılar 45'er yıl hapis cezası istiyor. Liderlerin avukatları ise suçlamaları tamamen reddederek beraat talep ediyor. 2020'de istifa edip teslim olan Taçi ve beraberindeki UÇK kurucuları hakkında 5 yıldır süren tarihi davada son söz 16 Eylül Çarşamba günü söylenecek.
2: Orta Doğu'da sular durulmuyor. Yemen'de İran destekli Husiler Kızıldeniz kıyısının kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini ilan ederek sıcak çatışma görüntülerini paylaştı. Suudi Arabistan topraklarındaki bir askeri üsse de balistik füze ve İHA saldırısı düzenleyen örgütten yeni misilleme tehditleri geliyor.
0: Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz hattındaki tüm kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu. Husiler 3 Eylül'de başlattıkları dev operasyonun görüntülerini servis etti. Stratejik öneme sahip Moka Liman şehrinin yanı sıra Babül Mendeb boğazını kontrol eden kritik adalarda Husilerin eline geçti. Yemen hükümeti yetkilileri batı kıyısındaki tüm kontrolü kaybettiklerini doğruladı. Husi sözcüsü Yahya Sare, operasyon kapsamında koalisyon güçlerini 5400 kilometrekarelik alandan temizlediklerini ve Suudi topraklarındaki Şarura askeri üssünü balistik füzelerle hedef aldıklarını açıkladı. Üsteki silah depoları ve komuta merkezlerinin vurulduğunu belirten Husiler, saldırıların sürmesi halinde daha şiddetli cevap vereceklerini duyurdu. Cizan bölgesindeki son Husi saldırısında ise bir cami hasar gördü, 2 kişi yaralandı. Husilerin sahil şeridini tamamen kapatması, küresel deniz ticareti ve Kızıldeniz'deki seyrü sefer güvenliği üzerindeki endişeleri en üst seviyeye çıkardı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonsa Husiler arasındaki hattın kopma noktasına gelmesiyle birlikte bölgedeki savaşın yeni bir boyuta taşınmasından korkuluyor.
2: Yurttaki gelişmelere yeniden geri dönelim. 745 yıllık gelenek kuruluşun otağı Söğüt'te bir kez daha hayat buldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yörükler Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenliklerinde buluştu. Adalet Bakanı Akın Güllek de bu özel günde oradaydı, dikkat çeken mesajlar verdi.
3: Söğüt'te bir çadırdan başlayan büyük yürüyüş bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyıl hedeflerine doğru ilerlemektedir.
0: Davullar çaldı, mehter yürüdü. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yörükler kuruluşun otağı Söğüt'te buluştu.
4: 745 yıldır aynı heyecan, aynı inanç, aynı birlik ruhuyla yaşattığımız bu büyük buluşmada sizleri kuruluşun otağı Söğüt'te ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz.
0: Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi anma ve yörük şenlikleri 745. kez düzenlendi. Yörükler geleneksel kıyafetleri, bayrakları ve otağlarıyla şenlik alanını doldurdu.
5: Yörüklük sözünde durmaktır, paylaşmaktır, vefadır, cesarettir, kardeşliktir.
0: Adalet Bakanı Akın Güllek de Bilecik'teydi. Yörüklerle buluştu. Geleneğin değerine vurgu yaptı.
3: Biz geçmişimizi yalnızca hatırlamakta yitirmeyecek, ecdadımızdan devraldığımız emaneti daha da büyüterek gelecek nesillere inşallah teslim edeceğiz.
0: Halk oyunları ve mehter gösterilerinin ardından yörükler kortej halinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yürüdü. Türbede dualar edildi, Alplerin saygı nöbeti devir teslimi izlendi. Asırlık buluşma kara kucak güreşleri, cirit ve okçuluk gösterileriyle devam etti.
2: Yerin 20 metre altından çıkarılıyor, sofralara geleneksel bir lezzet olarak dönüyor. Pekmezden söz ediyoruz efendim. Yozgat'ta üzüm suyunun pekmeze dönüşmesindeki en önemli sırlardan biri o beyaz toprak. Peki nasıl yapılıyor dersiniz?
0: Yerin altından çıkarılıyor, üzüm suyuna katılıyor, pekmezin ekşiliği alınıyor, kendine has lezzeti ortaya çıkıyor.
6: Üzümü üstüne atarlar, suyunu süzer, o suyu pekmez kaynatır. Bu olmadığı zaman pekmez olmuyor yani.
0: Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Küçük İncirli köyünde çıkarılan bu özel toprak yıllardır pekmez yapımında kullanılıyor.
7: Bulusuz pekmez olmaz, pekmezi bu durumdur. İncirli'nin toprağı hiçbir yerin toprağı da buna uymaz.
0: Halk arasında ak toprak, köylüler arasında ise pekmez toprağı olarak biliniyor. Bilimsel adı marn olan toprak, köylülerin deyimiyle köyün beyaz altını.
8: Pekmeze öz veren, tadını tuzunu bir araya getiren özellikle bir toprağımız var.
0: Kepçeyle toprağın üzeri sıyrılıyor, damarlar ortaya çıkarılıyor. Ardından traktörlere yüklenerek farklı kentlere gönderiliyor.
6: Dedemgilden kalan bağ, bu toprak olmazsa pekmez olmuyor. Bu toprağın ilacı yani.
0: Peki bu toprak pekmez yapımında nasıl kullanılıyor?
6: Hemen bedava gibi bir şey. Pekmezini kaynatacak şekilde.
0: Üzümler toplanıyor, suyu çıkarılıyor. Pekmez toprağı üzüm suyuna katılıyor. Karışım dinlendiriliyor.
9: Toprağı üzümü olunca toplarız. Çuvallara doldururuz. Süzgeçten geçirdikten sonra suyunu ocağa yakın orada bir kestirme yaparsın. Tam kaynamaya başlar, tam bölünürken ortadan onları alır bir kazanlara doldururuz.
0: Toprak dibe çöküyor, üste kalan berrak üzüm suyu kazanlara alınıyor. Ardından kazanlar kaynatılıyor. Üzüm suyu pekmeze dönüşüyor.
9: Üzümden aldığın şeyin pekmez yaparsın, kaynatırsın. O toprağı olmazsan eşk olur.
8: Köyümüzün beyaz altını ona geçer, beyaz toprağımız.
2: Başkentin simgesi Kuğulu Park, 1,5 aylık 4 sevimli kuğu yavrusuna ev sahipliği yapıyor. Özel bir bölümde özenle beslenen bu minikler herkesin ilgi odağı, ancak uzmanların kuğuları beslemek isteyen vatandaşlara hayati bir uyarısı var.
10: Bir can gelmiş, bir hayat gelmiş buraya.
11: Yavrularımız yaklaşık 1,5 aylık civarındalar.
0: Başkentin simge mekanlarından Kuğulu Park bugünlerde yeni sakinlerini ağırlıyor. 1,5 ay önce dünyaya gelen 4 kuğu yavrusu parkın ilgi odağı oldu.
12: Çocukları aldık geldik. Çok güzel, temiz bir yer. Kuğular da doğum yapmış. Yavruları görünce çocuklarımız çok sevindi.
11: Yeşil su yosunlarıyla ağırlıklı olarak beslenirler. Biz onu bir miktar sağladığımız gibi haricinde açık yeşil yapraklı olan marul gibi ürünleri tercih ediyoruz.
0: Yavrular zarar görmemeleri için şimdilik diğerlerinden ayrı bir bölümde sadece anne ve babalarıyla birlikte kalıyor. Yavrular sağlıklı gelişimleri için özel formüle edilmiş yemlerle besleniyor.
11: Bizlerin tükettiğimiz rafine un ve şeker türevli olan ekmek, simit, cips, kraker gibi şeyler bunlar için inanılmaz zararlı. Yani beslenmeleri sağlıklı yönlerinden dolayı yani ömürlerini kısaltıyor.
0: Uzmanların önemli bir isteği de var.
11: Hiçbir şekilde bizlerin vermiş olduğu gıdaların haricinde hiçbir şey vermemeleri. Çünkü onları kaybetme riskimiz var.
2: Şanlıurfa'ya uzanalım. 40 yıllık özlem eski bir köy okulunun bahçesinde sona erdi. 1983 yılında Havşanlı köyünde görev yapan Orhan Bozyiğit yıllar sonra eski öğrencileriyle buluştu. Öğretmen de öğrencileri de gözyaşlarını tutamadı.
0: Gelin, 40 yıl önce öğretmenleri, onlarsa küçücük öğrencilerdi. Yıllar geçti, saçlara aklar düştü. Ama ne öğretmen öğrencilerini unuttu ne de öğrencileri Orhan Hoca'yı.
13: Şu anda benim yaş 67, öğrencilerim tabii ki 52, 53, 54 yaşlarında yaşlanmışlar. Onların da torunları var ama hemen hemen çoğunu unutmamışım ben.
0: Takvimler 1983'ü gösterdiğinde genç öğretmen Orhan Bozyiğit'in yolu Şanlıurfa'nın Havşanlı köyüne düştü. Elektrik yoktu, su yoktu. İmkanlar kısıtlıydı. Ama köylünün sıcaklığı genç öğretmeni kısa sürede Havşanlı'ya bağladı.
13: İlk geldiğimizde biraz tabii ki sıkıldık, üzüldük ama daha sonra baktık ki o halkın bir sıcak ilgisi vardı. O karanlıklar onların ilgisinden dolayı aydınlık oldu.
0: 4 yıl boyunca köyün çocuklarını yetiştirdi. Sonra tayini çıktı, Havşanlı'dan ayrıldı. Ancak kurulan gönül bağı hiç kopmadı. 40 yıl sonra köye döndüğünde bir zamanlar sıralarda oturan çocukları artık torun sahibi olmuştu.
14: Ben gözyaşları içinde kaldım. Eşim de yanımdaydı ve şaşırdı, o da şaşırdı. Sanki rahmetlik babam görmüş gibi sevindim, sarıldım, ağladım.
0: Eski öğrencileri için de bu ziyaret sıradan bir buluşma değildi. 40 yıllık özlem eski okulun bahçesinde gözyaşlarına karıştı.
15: Orhan hocamız bize geldiğinde biz 7 yaşındaydık. Şu anda 50 yaşındayız. Bizi gerçekten bu ziyaretiyle memnun etti.
0: Aslında ziyaret kısa sürecekti ama öğrencileri öğretmenlerini bırakmadı. Herkes Orhan Hoca'yı evinde ağırlamak için sıraya girdi. 40 yıllık hasret günlere sığmadı.
14: 8 gündür buradalar ama bırakmayı düşünmüyoruz. Çünkü öğrenciler daha onu ağırlamak, onu misafir etmek için sıradalıyız. Onu bekliyoruz. İyi ki var, iyi ki gelmiş. 40 yılın özlemini 8 günde bitirmek istemiyoruz.
2: Pazar akşamında 18 bültene noktayı koyalım. Saat başında gelişmelerle karşınızda olacağız.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

Merhaba sevgili dostlar. Ben Müberra Gönen. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sesimi sizlere ulaştırmamı sağlayan Sayın Program Müdürümüz Vehbi Arbas Bey'e ve teknik masadaki arkadaşımız Mustafa Özcan'a şimdiden çok teşekkürler ediyorum. Çünkü sizlere böyle ulaşabilmek benim için gerçekten çok önemli, çok büyük bir keyif. Umarım sizler de en az benim kadar zevk alırsınız bu programdan. Şiirler arasındaki bu yolculukta yaşama ait her şey üstüne düşünmemiz mümkün. Daha iyi ve güzel bir dünya adına tabii ki. Barış, dostluk, üretkenlik ve sevgi adına. Bugün büyük şair Abdurrahim Karakoç şiirleriyle bir yolculuk için buradayız dostlar. Yaşayan bir şairimiz, Türk Hecesi'nin Anadolu'daki belki de en büyük ozanlarından birisi. Şimdi onun Merhaba isimli şiiriyle hepinize tekrar bir merhaba diyeceğim.

Merhaba. Güneşin gölgesinde yatıp serinleyenler, yitirse üzülmeyen, bulsa sevinmeyenler, buzdan ateş yakanlar, taş pişirip yiyenler, mide saltanatına boş verenler, merhaba. Nefsi 3'ten 9'a boşayan er yiğitler, yüreği kardan beyaz, bahtı esmer yiğitler, batılın önünde set, hakka rehber yiğitler, fazilet kavgasında baş verenler, merhaba. Ey aşk gülü dikenler, nefret kin ocağına, ey hak mührü vuranlar, haksızlıklar çağına, ya toprağın koynuna, ya zindan kucağına, evlat, kardeş, arkadaş, eş verenler, merhaba.

Dostlar, Abdurrahim Karakoç şiirlerinde bizi genelde Anadolu'da gezdirir. Çorak topraklarda, fakir sofralarda, kırık yüreklerde. Ama umut hep vardır. Hele de konu sevgi ise. Önce birkaç Anadolu şiiri ve sonra aşk şiirleri gelecek. Özellikle de Mihriban 1 ve Mihriban 2. Yıllardır bir türlü sırrına eremediğimiz, kim olduğunu öğrenemediğimiz Mihriban.

Suların hikayesi demiş Ozan, küçücük bir dörtlükle. Belemişler kaplara, uyutmuşlar suları. Ve sermişler iplere, kurutmuşlar suları. Dal

Bir düşünelim birlikte. Bir hayal kuralım. Sıcak bir yaz günü, güneş altında tarlasında çalışan çiftçileri getirin gözlerinizin önüne. Umudunu yitirmeden ekmek parasını kavrulan bir topraktan çıkaran o yürekli insanlarımızı. Onlar işlerinin bir mola verdiği noktada güneşin gölgesinde yatıp serinlemezler mi sizce de? İşte yine çelişkilerle örülmüş bir şiir daha gelecek. Suları ıslatamadım diyecek Ozan.

Sufları ıslatamadım. Savaştayım 50 yıldır. Ömrüm geçti, boşalt, doldur. Anlamadım bu ne haldir. Bir gün silah çatamadım. Suları ıslatamadım. Ekin ektim, başak yılan. Kuşandığım kuşak yılan. Yorgan akrep, döşek yılan. Bir gün rahat yatamadım. Suları ıslatamadım. Ne payem oldu, ne sayem. En doğruya varmak gayem. Düşüncemdir tek sermayem. Alan yoktur, satamadım. Suları ıslatamadım. Yolum yokuş, izim ayrı. Dilim yağsız, sözüm ayrı. Bedenimden özüm ayrı. Biri bire katamadım. Suları ıslatamadım. Talipli yoktur sevgiye. Anlamadım neden, niye? Canlar gücenmesin diye can attım, gül atamadım. Suları ıslatamadım.

Şairler rahatı pek sevmezler. Zaten çok rahat yaşadıkları da söylenemez ya. Rahatsalar bile düşünürler ve kendilerini rahatsız edecek mutlak bir şeyler bulurlar çevrelerinde. Bir şeyleri arar dururlar. Karşı kıyıları özlerler. Ama karşı kıyı her şair için farklı anlamlar taşır. Bazen sıla, bazen aşk, bazen barış ya da Allah'tır bazen karşı kıyıda ulaşılmak istenen kimi zaman.

Arada bir deniz, dalgalı, derin. Aradığım huzur karşı kıyıda. Boğuldum bağrında gamın, kederin. Beklediğim Hızır karşı kıyıda. Ne kayık var, ne köprü var geçecek. Yol bilemem bu berzahtan kaçacak. Yiyecek ekmek yok, su yok içecek. Ama her şey hazır karşı kıyıda. Bu tarafta bir umutsuz cenkteyim. En karanlık, en karışık renkteyim. Kimden, nereden, nasıl yardım bekleyeyim? Ordu, sultan, vezir karşı kıyıda. Bu taraf bedendir, o taraf candır. Et tırnaktan ayrı hayli zamandır. Yanan bir alevdir, tüten dumandır. Çaresizlik, özür karşı kıyıda. Acı bir çağrıdır, durma, gel geller. Geleceğim, bırakmıyor engeller. Ara uzak, yetişmiyor dost eller. Tırnaklar taş kazır karşı kıyıda.

dostlar dedik ya, şairler pek rahatı sevmezler. Şöyle bakarlar çevrelerine de mutlaka onları rahatsız eden, hüzünlendirecek bir şeyler bulurlar. Ve bizim ülkemizde ne yazık ki hiç de zor değildir bunu yapmak. İşte Ozan'ımız da bir bayram günü şöyle bakınır çevresine ve o kadar çok mutsuz olacak şey bulur ki bayramın keyfini çıkaramaz.

bayramlar bayram ola. Güneş yükselmeden kuşluk yerine, bir adam camiden döndü evine. Oturdu sessizce yer minderine. Kızı bayram dedi yalın ayaklı, adam bayram dedi tam ağlamaklı. Eli öpüldükçe içi burkuldu. Konuşmak istedi, dili tutuldu. Güç bela ağzından bir of kurtuldu. Oğlu bayram dedi sırtı yamalı, adam he ya dedi gözü kapalı. Düşündü, kış yakın, evde odun yok. Tenekede yağ yok, çuvalda un yok. Yok yoka karışmış, tuz yok, sabun yok. Avrat bayram dedi, eğdi başını. Adam evet dedi, sıktı dişini. Çalışsa ne iş var ne cepte para. Dağ oldu içinde büyüyen yara. Dikti gözlerini karşı duvara. Takvim bayram dedi, silindi yazı. Adam öyle dedi, bağrında sızı. Döndürse yönünü herhangi dosta, yaralı, gariban, dul, yetim, hasta. Aylar, yıllar, günler erirken yasta, yer gök bayram dedi, ağzını açtı. Adam bayram dedi, evinden kaçtı.

Dostlar, aşk şiirlerine, sevda şiirlerine bir şiirimiz kaldı. Ne yapalım, hüzünler de var, mutluluklar da var. Hepsi yaşamın birer parçası. Biz de yaşadığımıza göre onları paylaşacağız. Şimdi hüzünlü bir şiir daha gelecek. Dedik ya, şairlerin arayışları bitmez diye, hele ulaşılmak istenen Allah'sa diye. Bu anlamda yazılan şiirin de doğrusu tadına doyum olmuyor. Bulduktan sonra arama demiş ozanımız. Bakalım neler söylemiş.

Omuzumda sevda yükü, yollarda seni aradım. Beste beste, türkü türkü, tellerde seni aradım. Girdim yeşilden sarıya, sordum ölüye diriye, çiçeği verdim arıya, ballarda seni aradım. Aşk yalımı girdi cana, gönlüm döndü gülistana, gece gündüz yana yana, küllerde seni aradım. Yorulup demedim yeter, hasretin gözümde tüter, Kerem'den, Mecnun'dan beter, çöllerde seni aradım. Bahçem çiçek, bağım gazel, birleşir ebedle ezel, ayırmadım çirkin güzel, kullarda seni aradım. Ulaşmak için rahmete, katlandım bin bir zahmete, karışıp söze sohbete, dillerde seni aradım.

İkinin biri. Can özümden besmeleyi çeken de, dil yanmazsa ben yanarım sultanım. Hak uğruna bir sefere çıkan da, yol yanmazsa ben yanarım sultanım. Arzu halim ulaşırsa divana, korkarım ki taban değer tavana. Çiçeğimden zerre girse kovana, bal yanmazsa ben yanarım sultanım. Göz utanır gönül dostu görünce, can tutuşur candan selam verince. Bülbül olup bir bahçeye girince, gül yanmazsa ben yanarım sultanım. Aşıklık içimde doğduğu zaman, taş yanar gözyaşım yağdığı zaman. Mızrabım sazıma değdiği zaman, tel yanmazsa ben yanarım sultanım. Üzülmedim erkenine geçine, akıl yordum her şeyine hiçine. Söküp yüreğimi atsam içine, göl yanmazsa ben yanarım sultanım. Alev alev ruhta, canda bu ateş. Bakmakla görülmez bende bu ateş. Bırakılsa hangi günde bu ateş, yıl yanmazsa ben yanarım sultanım. Dosta mektup yazma vakti gelirse, yazar postalarım kısmet olursa. Mektubumun mahiyetin bilirse, pul yanmazsa ben yanarım sultanım.

Dostlar, bir sevgi şiiri, bir aşk şiiri daha gelecek hemen ardından. Demin okuduğum ikinin biri biliyorsunuz türkü formunda bestelendi. Hatta bayağı eski yıllarda yılın türküsü ödülü de almıştı. Çok güzel bir şiirdi. Umarım benim okurken aldığım keyfi sizler de alıyorsunuzdur. Ama en azından ben burada çok keyif alıyorum.

Şimdi beklediğiniz şiir geliyor, Mihriban geliyor. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor Mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor Mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile eski töre bozulmuyor Mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor Mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysam köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor Mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor Mihriban.

Dostlar, biliyorsunuz Mihriban şiirinin her ikisini de. Bir de biliyorsunuz ki Unutursun Mihriban'ım var. Onu da şimdi sizlerle paylaşacağım. Her ikisini de Musa Eroğlu bestelemişti. Nefis türküler çıktı. Dillere destan türküler. İkisini de zevkle dinliyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Şiirler bestelendiği zaman bir kez daha canlanıyor, bir kez daha anlam buluyor ve çok daha büyük kitlelere ulaşıyor. İşte ikinci Mihriban geliyor. Unutursun Mihribanım diyecek Abdurrahim Karakoç.

Unutmak kolay mı deme. Unutursun Mihribanım. Oğlun kızın olsun hele. Unutursun Mihribanım. Zaman erir kelep kelep. Meyve dalında kalmaz hep. Unutturur birçok sebep. Unutursun Mihribanım. Yıllar sineye yaslanır. Hatıraların paslanır. Bu deli gönlün uslanır. Unutursun Mihribanım. Süt emerdin gündüz gece. Unuttun ya büyüyünce. Ha işte tıpkı öylece. Unutursun Mihribanım. Gün geçer azalır sevgi. Değişir her şeyin rengi. Bugün değil yarın belki. Unutursun Mihribanım. Düzen böyle bu gemide. Eskiler yiter yeni de. Beni değil sen seni de unutursun Mihribanım.

0: sağlıklı Türkiye.
1: Sevgili izleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden kalp damar cerrahisi uzmanı Sayın Doçent Doktor Kaan İnan ile birlikteyiz ve bugün sizlere neden bahsedeceğiz? Terlemeden ve varisten bahsedeceğiz. Ben öncelikle terleme hepimizin ortak sorunu diyorum. Spor yapıyoruz, terliyoruz, yürüyoruz, terliyoruz, terliyoruz ama neden terliyoruz? Bunların sorularını, tüm cevaplarını bulmak için bugün hocamız aramızda ve ben hemen hocama dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
2: Çok nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çalışıyoruz, koşturuyoruz, bir yaramazlık yok. Sizler de iyisiniz inşallah.
1: Ayağınıza sağlık, bizler deyiz çok şükür.
2: Sağ olun.
1: Hocam terleme dedik. Aşırı terleme neden kaynaklanır? Hemen sorularıma geçmek istiyorum.
2: Şimdi terleme aslında vücudumuzun olmazsa olmaz, evet. Tuvalete çıkmak gibi olmazsa olmaz bir olunması gereken bir fizyolojik ihtiyacımız. Evet. Öyle ki normal hayat hava şartlarında aşağı yukarı yarım litre, bir litre kadar zaten terle vücudumuzun genel dengesi için olması gereken bir şey. Bu da normalin dışında birkaç nedeni var aslında aşırı terlemenin. Evet. Bir tanesi herhangi bir neden bulamadığımız, bizim daha çok tedavi ettiğimiz, özellikle cerrahi tedavi aldığımız hastalar. Diğerleri de altta yatan bir hastalık sonucunda, bu anemi olabilir, guatr hastalığı gibi hastalıkların sonucunda olabilen terlemeler. Ama normalde fizyolojik olarak her insanın, dediğim gibi gündeki hava şartlarına bağlı olmak üzere, metabolik duruma bağlı olmak üzere terleme olması gereken, bir tek yanlış bilinen şudur. Direkt toksin atmak değildir de vücudun bir şekilde su ve tuz kaybı için temelde. Evet. Bir yöntem terlemede vücudun bir fizyolojisi.
1: Peki hocam neden kaynaklanır? Şimdi kaynaklarını söyledik. Yani bari kronikleşmiş hastalıklardan dolayı da kaynaklanır dediniz.
2: Evet.
1: Yani şimdi, daha çok neden kaynaklanır?
2: Şimdi şöyle.
1: Belli bir tahlilleri var mı daha önceden?
2: Tabii ki zaten şimdi bize gelen hastalar, terlemeyle evet. gelen hastalar daha çok sosyal nedenlerle geliyorlar. Büyük bir kısmı. Zaten biz bu hastalıkta tanı koyarken şunu söylüyoruz. Herkes terliyor, doğru. Evet. Az çok, yani bu bir hastalık mı, tedavi etmek gerekir mi tablosuna geldiğimizde bizi hastalar genellikle bizim sosyal ağırlıkla sosyal endikasyon dediğimiz günlük hayatını, sosyal etkileyecek. Hayatını etkileyecek evet. şekilde bir terleme bu. Zaten terlemeyi biz hastalara tanımlarken de şu, genellikle 25 yaş ve öncesinde, puberte evet. sonrasında, ailede de genellikle böyle çok fazla terlenen, en önemli ayrıcalıkların altta yatan başka bir hastalık var mı yok musun da gece yattığı, uyuduğu zaman daha çok bu insanlarda bu terleme ortadan kalkıyor. Evet. Bir de çeşitli hastalık gruplarından ayrılan şeyi de genel bir terleme, simetrik terleme daha doğrusu. Yani her iki elde birlikte olması gibi, her iki evet. koltuk altında olması. Tek bir tarafta terleme olması bizim için patolojik. O yüzden biz bu hastalar geldiğinde terliyorum. Öncelikle gerçekten çok mu terliyorsunuz? Zaten çoğu hastalar bunu bize söylüyor. Diyorlar ki işte bir sürü arkadaşım var, ailemde de var ama hiçbirisi benim gibi terlemiyor. Bu birincisi. Sosyal hayatı bozması hastalarımızın ikinci bir veri. Bir diğer veri de dediğim gibi altta yatan kansızlıktı, guatr hastalıkları, diğer metabolik hastalıklar, diyabette keza demin konusu da geçti. Evet. Terlemeler olabiliyor. Biz temelde ve bazı bağ dokusu hastalığı dediğimiz hastalık grupları var. İşte sistemik lupus gibi. Bunların varlığını araştırıyoruz önce.
1: Evet.
2: Bir de hastalarımızda şu önemli, biz bu açıdan incelediğimizde genellikle primer hiperhidroz diyoruz biz buna, el ve ayak terlemesinde. Bu hastalarda çok net tarih veremezler.
1: Evet.
2: Atıyorum genelde genç bayanlarda çok sık görüyoruz. Kendimi bildim bile genç kızlığımdan beri ya da evet. işte 20'li yaş 18'den sonra gibi. Eğer altta bir hastalık varsa genellikle hastalarımız, geçenlerde böyle bir hasta ameliyat ettim hatta, çok kesin tarih veriyorlar. Şu zamanda, yani bir yıldır var gibi.
1: Bir yıldır var.
2: İşte o zaman evet. bu hastalarda bu dediğim metabolik hastalıkları araştırmakta fayda var evet. ki onu tedavi etmeden, zaten o tedavi olursa altta yatan bir hastalık, kendiliğinden terlemenin de en azından azaldığını görebiliyoruz.
1: Evet. Peki hocam aşırı terlemesi olanlar nelere dikkat etmelidirler? Yani yedikleri besinden de kaynaklanabilir mi demiş olduğunuz gibi hastalıklardan da kaynaklanabilir dediniz.
2: Şimdi özellikle terleme yapan bir şey var mı? Şöyle olabilir. Çok tuz alımı varsa tuz alımı, örneğin. Evet. Tuz alımı ile beraber doğal olarak, yani biz toplum olarak çok evet. seviyoruz. Turşuyu çok tükettiyseniz ya da benzeri tuzlu bir şey. Çok su alımı olduğunda İdrarla beraber ve hava şartları da tabii ki önemli. Bununla beraber terleme çok olabilir. Ama onun haricinde özellikle şu besin terleme yapar mı gibi söylemek pek mümkün değil.
1: Mümkün değil. Evet. Evet hocam. Peki hocam, aşırı terlemenin kendi kendine iyileşme şansı var mıdır? Şimdi, yani genetikte olabilir mi?
2: Genetik, dediğim gibi genetik bir hastalık tablosu altında terleme değil.
1: Değil.
2: Bunu bir kenara bırakalım.
1: Evet.
2: Onun haricinde demin ilk tanımlarken demiştim, yani simetrik olacak, gece uykuda kaybolacak.
1: Evet.
2: Ailede genellikle bu tip insanlar, yani altında bir hastalık yatmıyorsa, emosyonel duygulanımları da yüksek insanlar. Yani çok çabuk heyecanlanan, çok çabuk kendi duygularını dışarı vuran bu tip insanlarda zaten bu terlemeyi vesaire, yani şu stüdyoya 4-5 kişi girse çok çabuk heyecanlanan insanların elinin titremesi, sesinin çatallanması ya da terlemesi daha kolay. Pek çok insanın farklılıkları. Bu ayrımla olabilir ama onun haricinde çok özel bir şey söylemek zor genetik olarak, ama ailevi bir yatkınlık belki diyebiliriz. Yani hepimiz genellikle, annem de böyleydi gibi bazen geliyor ya da kız kardeşimde de benzeri şekilde oluyor, ama bir genetik hastalık olarak söylemek zor.
1: Evet hocam. Hocam, psikolojik sorunlara da yol açar mı terleme? Yani günlük hayatımızı evet etkiler dedik.
2: Şimdi bunu çok güzel söylediniz.
1: Evet.
2: Bize gelen hastaların, dedim ya, eğer altta yatan hiçbir hastalık yoksa bu hastaların birinci şeysi, bu biraz yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıktı gibi.
1: Evet.
2: Yani emosyonel duygulanımları çok yüksek. O yüzden de ikisi birbirini tetikler şekilde ortaya çıkıyor. Aslında heyecanlanıyor, heyecanlandığı zaman terleyeceğim ve bu yönden bize gelen hastaların dediğim gibi %90'ından üzeri sosyal hayatını bozduğu için bize geliyorlar. Bu da psikolojik bir etkilerin de, yani ben öyle hastalar gördüm, ameliyat ettim ki adamcağız diyor ki ben muhasebeciyim, kağıtla uğraşıyorum, kağıt tutamıyorum.
1: Sürekli eli
2: terlediği için. Evet. Yani inanır mısınız, elini tuttuğu zaman çeşme damlaması gibi damlayacak şekilde hastalar geliyor. İki eldiven giyiyorum hocam diyor, kağıt işimi yapabilmek için. Ha, buna karşılık eşimin ya da sevgilimin elini tutamıyorum, terli şey yapış yapış oluyor, o da rahatsız oluyor, ben de rahatsız oluyorum diye gelen. O yüzden işin psikolojik bu tarafı var. Demin sorduğunuza küçük bir ekleme yapayım. Yani bu kendiliğinden geçer mi? Altta yatan bir hastalık yok ise bazen özellikle bizim bu terleme ile birlikte gördüğümüz, halk arasında da çok sık adını da zikrediliyor, Raynaud hastalığı diye bir hastalık var. Ellerde soğuma, morarma ile filan. 30'lu yaşlardan sonra kendiliğinden, belki birazcık sempatik sinir sistemimizin aktivasyonu da yaşla birlikte düşmesinden mütevellit, belki bir miktar azalım oluyor gerçekten. Ama zaten dediğim gibi bu hastaların büyük bir çoğunluğu o yaş grubunda, yani 20'li yaşlarda tam tabiriyle delikanlı çağlarında oldukları için ve aktif çalıştıkları için en çok o dönemde rahatsız ediyor. Daha sonraki çağlarda bir miktar azalması söz konusu.
1: Peki hocam, tedavi yöntemlerinizi tamamen ortadan kaldırmanız mümkün mü? Terlemeyi.
2: Şimdi bunu tamamen ortadan kaldırmanın, kalıcı kaldırmanın yolu cerrahi zaten.
1: Evet.
2: Buna yönelik yapılan işte antiperspiranlar var, ter gidericiler var, iontoforez dediğimiz özel tedavi yöntemleri var. Halk arasında bunların hiçbirisi aşağı yukarı bilinmiyor. Son zamanlarda öğrenilen, özellikle koltuk altı terlemesinde yağ bezlerine radyo frekans uygulaması, lazer uygulamaları var ama bunlar lokal etki. En çok bilineni bunlar içinde botoks.
1: Botoks.
2: Terleme, özellikle el kısmına, ama botoksun şöyle bir özelliği var. Bir, geçici. İkincisi, uygulaması oldukça ağrılı ve sıkıntılı bir iş ve sık tekrarlanması lazım. Yani bir botoks yapıldığı zaman verilen süre ortalama 6 ay civarında.
1: 6 ay sonra tekrar edilmesi
2: mutlaka
1: gerekiyor.
2: Mutlaka tekrarlanması gerekiyor. Ama cerrahinin farkı ne? Cerrahi bunun kesin çözümü. Kesinlikle kaybolur. Bazen bir tek opsiyon olabiliyor. 2 yıl içerisinde biz ne kadar etkin cerrahi yaparsak yapalım. Ama bu dediğim %1'ler civarında bir oranda. Ne kadar etkin cerrahi yaparsak yapalım, o bölgedeki sinirlerin yan yollarla rejenere olması, yenilenmesiyle çok nadir de olsa geri dönüşü olabiliyor.
1: Peki hocam, ne zaman cerrahi seçenek düşünülüyor?
2: Şimdi cerrahi seçenek şöyle. Genellikle biz hastalara ameliyat dediğimiz zaman, şimdi herkes için, sizin için de benim için de ameliyat hoş bir şey değil.
1: Evet.
2: Ne olursa olsun. Birincisi bu, tamam, sosyal hayatı, biz özellikle bu gruptan bahsediyoruz. Sosyal hayat, birincisi sosyal endikasyon. Bu hastalarda yani ben kalp cerrahıyım. Kalbinizin damarları tıkalı, hayatınız söz konusu. Ameliyat olalım dediği zaman ameliyata bakış açısı korkmakla birlikte farklı.
1: Tamamen ürküyor.
2: Sosyal hayattan evet. dolayı tamam çok rahatsız edici. Diyorum ya kağıt tutamıyor.
1: Evet.
2: Ya da bir hemşire hanım ameliyat ettim. Diyor ki hocam ampul kıracağım.
1: Kıramıyorum.
2: Ampulü tutamıyorum. Evet. Bunları bir kenara bırakırsak ne olursa olsun cerrahi dendiği zaman biraz soğuk durulan bir şey.
1: Evet.
2: Ne olursa ki cerrahi olarak belki ileride bahsederiz de çok agresif, çok böyle büyük şeyler, kesiler gerektiren falan bir cerrahisi yok. Öncelikle hastalarımızın büyük bir çoğunluğu botoksu deniyorlar.
1: Botoks.
2: Tabii.
1: Evet.
2: Ya diyorlar nasıl olsa geri dönüşümlü. Hı-hı. Ben ağrısına sızısına şey yaparım. Neticede ameliyattır.
1: Hı-hı.
2: Bir de tabii bazen şu var. Yani cerrahi dedim ya kesin diyebiliriz neredeyse. Küçük bir oranı hariç. Ya geri dönüşümsüz bir iş yapmayayım. Bazen çünkü bununla ilgili şeyleri hastaya anlatırken olası yan etkileri de var bu ameliyatların çok
1: evet,
2: da az olsa. Bundan kaçmak adına her şeyi hastaya anlattığımız zaman birazcık yani amiyane tabirle topu taca atalım. Şimdilik bir botoksla idare edelim Hı-hı. bakalım deyip ama cerrahin haricinde kesin bir tedavisi yok.
1: Evet hocam botokstan sonra da yani çeşitli komplikasyonlar oluyor mu hastalarda?
2: Botoksun kendi sinir üzerindeki harabiyetlerin haricinde bildiğim çok özel bir şeysi yok.
1: Komplikasyon
2: kalıcı
1: yok.
2: Bir komplikasyon
1: evet.
2: yok. İşlemin kendisi harici. Çünkü malumunuz botoks artık özellikle hanımlar için son dönemlerde
1: evet.
2: estetik cerrahide çok kullanılan, dermatolojide çok kullanılan bir şey. O yüzden kullanılabiliyor. Çok şeysi yok yani
1: evet.
2: bildiğim özel bir şeysi yok.
1: Ve tekrar da altını çizelim. 6 ay süreyle kullanılıyor.
2: Maksimum
1: söyleyin
2: evet. o. Kişisel olarak 2 ayda 3 ayda
1: evet.
2: dönüşümlerde olabiliyor. Yani birazcık işlemin etkinliği Hı-hı. belki kişisel faktörler de etkileyebiliyor doğrusu. Ama maksimum 6 ay diyebiliriz.
1: Peki hocam cerrahi ameliyat yapıldıktan sonra terleme tekrar başlayabilir mi? Tekrar nükseder mi?
2: Şimdi demin onu söyledim. Çok ameliyat Hı-hı. şöyle aslında görsel bir şeyim yok ama bir ip düşünün.
1: Evet.
2: Bunun üzerinde küçük küçük düğümler olduğunu düşünün.
1: Hı-hı.
2: Bu iki düğüm düğümün arasında biz ipi kesip ayırıyoruz.
1: Evet.
2: Herhangi bilinen başka bir yol yok gördüğümüz. Hı. Çünkü bu görsel bir ameliyat.
1: Evet.
2: Ama bazen sinir prensip olarak sinirler ana yapısından kesildiği zaman kendilerini yenileme kuyrukları hariç yenileme yetisine sahip değildir. O yüzden kalıcı kabul ediyoruz. Ama bazen yan yollar dediğimiz bu özellikle el terlemesi ve koltuk hı hı. altı terlemesi için bahsediyorum. Kaburgaların üzerinden giden yan sinirler olabiliyor.
1: Evet.
2: O çeşitli mekanizmalar var. Bazen bu yan yollar, tali yollarla uyarı tekrar bir miktar ama şu bir gerçek ki ameliyattan önceki gibi.
1: Evet.
2: Yani bir diyelim ki ameliyattan önceki terlemeye 10 puan verelim. Varsayalım ki böyle rejenere oldu. Hiçbir zaman aşağı yukarı 10 puanlık bir terlemeye geri dönmez.
1: Dönmez.
2: Diyebiliriz. Evet.
1: Peki hocam terlemeye bir bölgede engellenirse diğer bölgede artış olur mu?
2: Şimdi zaten biz hastalar geldiğinde
1: evet.
2: ameliyatı izah ediyoruz. İlk söylediğim şu. Bu bütün literatürde de bu benim kendi yaptığım yayınlarda da var.
1: Hı hı.
2: Bütün literatürde de çok yaygın olarak bu vücudun kendi bir dengesi var.
1: Evet.
2: Biz elleri koltuk altını ayak için yaptığımızda bunları kestiğimiz zaman kompansatris terleme diyoruz. Yani bir şekilde vücudun eksileni yerine koyma gibi gövdede aşırı terleme artışı olabiliyor.
1: Evet.
2: Ben bugüne kadar bu cerrahiden çok yaptım. Literatür de bunu destekliyor. Bu hastaların en çok geri dönüşü ilk hastalığı yani elinin terlemesi kadar mı? Benim bugüne kadar başıma gelen sanıyorum bir ya da iki vaka oldu.
1: Evet.
2: Yani keşke olmasaydım diyen.
1: Evet.
2: O da şuradan gövdede çok fazla terleme artışı olabiliyor.
1: Hı hı.
2: Geçenlerde bir genç kız ameliyat ettim. Onun ayaklarındandı. Ellerinden ameliyat olmuştu. Ayakları için karından kapalı ameliyat yaptık. Onda olmuş ama ondaki de yani sıradan az terliyorum diyen bir insan
1: evet.
2: ama tabii ondaki fark şu. Ben hiç terlemezdim diyor.
1: Evet.
2: Çok çok az terlerdim.
1: Hı hı.
2: Bir miktar terleme artışı olmuş ama normal terleyen insanlarda şöyle söyleyeyim yani 4 vakanın ikisinde bazen hı hı. Vücutta artan bir terleme oluyor. O da sanıyorum daha yani net bir mekanizması yok ama adı o kompansatris terleme diyoruz. Gövdede artan bir terleme oluyor ne yazık ki.
1: Peki hocam ilaçla tedavisi mümkün mü terlemenin?
2: Terlemenin ilaçlı tedavisi mümkün değil. Kullanılan antik, evet, özellikle antikolinerjik dediğimiz, bunu izleyicilerimiz de ya da konuya ilgi duyanlar da bilirler. Bazı psikiyatrik ilaçlar, özellikle biz ileri yaş grubu erkeklerde ürologların yazdığı antikolinerjik dediğimiz, prostat hipertrofisinde kullanılan gibi bazı ilaçlar var. Ama bunların hiçbirisinin dört dörtlük bir etkinliği yok.
1: Yok.
2: Buna mukabil atıyorum cerrahide gövde terlemesi oluyor ama bu ilaçların, antikolinerjiklerin başka yan etkileri de var. Bir cerrahide gövde terlemesinden çok daha fazla ama hiçbirisinin etkinliği cerrahi gibi değil. Hayır.
1: Evet hocam, terlemeden bahsettik. Ben birazcık da varis konusuna değinmek istiyorum sizinle. Varis nedir hocam? Neden oluşur?
2: Şimdi aslında onu da net olarak, varis, evet, aslında nasıl vücudumuzda genel toplumda hipertansiyon diye bir şey, bilinen bir, evet, şey var. Bu da aslında toplar damarların hipertansiyonu, öyle söyleyebiliriz, evet, yüksek tansiyonu. Ha, neden oluşuyor, niye herkeste bu olmuyor? Bunun için birkaç neden var. Aslında birazcık damar yapısının, toplar damar, hı-hı, yapısının buna bir meyil etmesi diyelim. Yani bir eğilim olması, yapısal bir zayıflık olması, mesleki ya da yaşamsal özellikler, örneğin biz varisi genellikle ayakta çok çalışan, anlar, öğretmen, evet, hastalığı falan gibi deriz. Evet. Uzun süre oturan kişilerde deriz. Bununla beraber dediğim gibi damar yapısının, hayat şeklinin ve bazen de bunları tetikleyecek karın içinde ya da başka yerdeki patolojilerin neden olduğu bir toplar damar tansiyon yüksekliği, hı-hı, diyebiliriz aslında.
1: Peki hocam, en çok vücudumuzun hangi bölümlerinde görülür?
2: Şimdi bu insan postürü gereği ayakta, evet, durduğumuz ayakta, için doğal olarak ayakta. Hı hı. Şöyle bir örnek vereyim, ben hastalarıma da bunu anlatıyorum. Boyuna göre kişinin değişmekle birlikte ayakta durduğumuzda, sabit durduğumuzda aşağı yukarı ayaktaki basıncımız 100 santimetre su. Santim suyun önemi yok, şey açısından söyleyeyim, evet, 100 birim adına. 100 santim su. Biz yürümeye başladığımız zaman, hareket etmeye başladığımız an, aşağı yukarı bu 20-30 santim suya iniyor.
1: Evet.
2: Demek ki burada temel olarak ayakta hareketsizlik, damarı zorlayıcı faktör bunun içinde çok, hı-hı, önemli. Yaşamsal faktör çok önemli. Damar yapısının zayıflığı, genellikle bize hastalar şöyle gelirler. Benim annemde de var bu.
1: Evet.
2: Hep öyle gelirler. Dediğim gibi bir genetik, yani açalım bunu da, altında bir genetik bozukluk var gibi, var, bir şey bulmayız.
1: Evet.
2: Buna biz kendi tıp literatür şeyinde, terminolojisinde ailevi yatkınlık diyoruz. Yani, hı, var, doğru, onda var, onda var, onda var. Hepsi inceleniyor ama somut şu bozuk diye bir şey bulamıyoruz.
1: Evet.
2: Ailevi yatkınlık söz konusu. Daha çok da bütün bunları topladığımızda en çok ayakta görülen varisler,
1: evet,
2: zaten.
1: Evet, ayakta görülen.
2: Tabii.
1: Ve hocam hamilelik döneminde de bazı bayanlarda varis oluşmaya başlıyor. Bu neden kaynaklanıyor?
2: Şimdi dedim, hı, ya bir damar yapısının bozukluğu, evet, hareketsizlik. Bir de şöyle düşünün, ben hastalarıma izah ederken de aynı şekilde izah ediyorum. Bir ana yol düşünün. Bu ana yolun bir iki şeridini bir şekilde, hı, kapatırsak doğal olarak arkada büyük bir trafik birikmesi olacak.
1: Evet.
2: Gebelik de bunun güzel örneklerinden birisi. Karın içinde normalde olmayan bir kitle, bir bebek var. Onun kilo, bir ağırlığı ve hacmi var.
1: Evet.
2: Doğal olarak da bizim toplar damarlarımız ayaktan kalbe, hı-hı, doğru devralan eder. O yüzden de karın içinde olan bir basınç doğal olarak aşağıdaki kısımda, karından aşağıda, bu sadece şeyde değil, genital bölgede, bacaklarda, bazı gebelerde öyle olur. Bacağında hiçbir şey olmaz. Sadece genital bölgesindeki varisler bile, evet, ortaya çıkar. Gebeliğin sonlanmasıyla birlikte o basınç ortadan kalkacağı için, hı-hı, bacaklardaki varislerin bir kısmı kaybolabilir. Ama bir gerginlik, bütün gebelerde olan hormon kısmı hariç, bu basıdan dolayı bir, hı-hı, gerginlik, bir şişlik ve varislerin ortaya çıkması sebebi bu gebelikte.
1: Evet hocam. Peki hocam, varis belirtileri nelerdir? Yani biz anlayabilir miyiz varisin
2: başlangıcını?
1: Şimdi
2: şöyle, aslında temelde varis ne, demin anlamını söyledim, neden oluştuğunu, ama bizim bacak toplar damarlarımız,
1: evet,
2: yani vücudumuzda aslında kabaca herkes bir atar damar, bir toplar damar. Aslında bir de bunun yanında bizim süt damarları dediğim süt damarları var, lenf damarlarımız.
1: Evet.
2: Varis işte bu toplar damarların aşağıdan yukarıya gelen kısmında. Bunun şöyle izah edeyim. Bacaktaki toplar damarlarımız yüzeyel, derin ve bunları birleştiren köprü damarlar var.
1: Evet.
2: İşte bizim genellikle hastaların bize gelme şekli şu. Eğer bu sistemlerden herhangi birisinde ciddi bir kaçak varsa genellikle hasta, özellikle bayan hastalarımız bacaklarındaki mavi morumsu böyle kıvrımsa, kıvrımla ince, aslında kıncallar tam varis değil.
1: Evet.
2: Ama bacaklarda yeşil böyle en azından 1-2 milim olması lazım, evet, varis demek için. Ama tamamını biz varis diye kabul edelim. Öncelikle görsel olarak geliyorlar.
1: Evet.
2: Gördüğümüz zaman problem değil. Ama bizim problem yaşadığımız ya da doktor doktor gezen, şifa arayan hastaların problemi şu. Hiçbir şey gözükmüyor.
1: Evet.
2: Ama bu hastalar daha çok bacağında bir tanımlama, gerçek anlamı şu, ağırlık hissediyorlar.
1: Evet.
2: Ağırlık, bir şey asılmış gibi. Daha da önemlisi, en çok rahatsız eden bir tabir vardır ya, nereye koyacağımı bilemiyorum.
1: Evet.
2: Yani
1: bacaklarda ağrı.
2: Ayağımı nereye, evet, koyacağımı bilemiyorum diyor gelen, evet, hasta. Yani bakıyorum bir şey yok. Şişlik yok, o yok, bu yok ama ayağımı nereye koyacağımı bilemiyorum. Ya da ayak tabanlarında, ayakta bir yanma hissi.
1: Evet.
2: Sıcaklık hissi. Bazen eğer görselleri de varsa, görünen varisleri de, kaşıntı hissi de, hı hı, bununla beraber olabiliyor. Ağrı ve şişlik zaten artık tam ortaya çıkmışsa varisleri hastanın, ağrı ve şişlik olmazsa olmazı zaten.
1: Ama bahsetmiş olduğunuzda yani gözle de görülmeye de bilir değil mi hocam?
2: Evet, onu demeye çalışıyorum. En çok bu hastalar zaten bakarsanız fizik tedaviye gidiyorlar, ortopediye gidiyorlar.
1: Evet.
2: O kadar çok yer geziyorlar ki, çünkü bakıyorsunuz gözüken bir şey yok.
1: Hı hı.
2: İşte demin söylemiştim, 3 tip damarımız var bizim, görünenler hariç. Yüzeyel, köprü ve bunların bağlı derin damar. Eğer bunlarda kaçak varsa, bunu bir tür ultrasonografi yöntemimiz var, Doppler, hı hı, ultrasonografi diye. Bunu yapmadan onları görmemiz mümkün,
1: mümkün
2: değil.
1: Değil.
2: Teknoloji çok ilerledi. Bu işin ilk çıktığı eski zamanlarda bazı kendimize özgü varis var mı, derin varislerde kaçak var mı gibi kaba yöntemlerimiz vardı. Ama güvenilirliği ve etkinliği çok azdı. Ama şimdi çok kısa, hastaya herhangi bir zarar vermeyen,
1: evet,
2: herhangi bir girişim gerektirmeyen Doppler ultrason dediğimiz renkli Doppler, hı hı, ultrason tetkikle bu yüzeyel ve derin damarları görüntülersek, gözümüzle görmediğimiz varisleri olmayan hastalarda bir toplar damar hastalığı var mı, venöz yetmezlik, hı hı, var mı, varisi var mı, böyle ortaya koyabiliyoruz ancak.
1: Evet. Şimdi venöz yetmezlikten bahsettiniz. Venöz yetmezlikle varis aynı şey mi hocam?
2: Şimdi aslında, evet, şöyle söyleyeyim. Varis, venöz yetmezliğin bir hem görüntüsel terminolojisini söyleyebiliriz. Yani varislerin var. O görünenlerin adı. Retiküler varis, hı hı, trunkal varis gibi, onun adı. Venöz yetmezliğin sonucunda gördüğümüz yapıların adı aslında varis.
1: Varis. Evet.
2: Yani tabii biz şöyle söyleyeyim. Mesela bende iç varis var diyor hasta gelmiş. Hı hı. Bu iç varis denilen şey aslında gözümüzün görmediği derindeki toplar damarların ya da köprü toplar damarlarının kaçağı. Venöz yetmezlik. Aslında varisin gerçek anlamı bizim söylediğimiz yüzeyel venöz yetmezlik gibi aslında,
1: evet,
2: tam terminolojisi böyle olabilir, daha doğru.
1: Evet.
2: Ama genel olarak varisim var işte diyorum ya, hastalar öyle geliyor. Benim iç varisim var.
1: Evet.
2: Dışta bir şey gözükmüyor, bana ultrason yaptılar. İç varisim varmış var diye geliyorlar.
1: Evet.
2: Tanımlaması bu aslında, gerçeği dediğim gibi venöz yetmezlik aslında. Derin venöz yetmezlik, yüzeyel venöz yetmezlik, bunların bir sürü alt sınıfları var ama varis genellikle o gözüken şeyden dolayı adı bu şekilde diyebiliriz.
1: Peki
2: yani.
1: Peki hocam, varisten korunmak mümkün müdür?
2: Mutlaka mümkün.
1: Evet.
2: Yani şimdi bizde nasıl ki kalp damar hastalıklarında, kalp hastalıklarında Türk toplumu olarak biz şanssız bir toplumuz.
1: Evet.
2: Genetik yapımız, iyi kolesterolümüzün düşük olması, bunun üzerine koyduğumuz şeylerle biz de ileri başka toplumlara göre daha genç yaşta kalp damar hastalıklarını görüyoruz.
1: Evet.
2: Çünkü bunda bir genetik yatkınlığımız var. Herkesin iyi bildiği, iyi kolesterolümüz düşük ne yazık, hı-hı, ki. Bunu biz değiştiremiyoruz.
1: Evet.
2: Yani bakıyorsunuz babası 50 yaşında enfarktüs geçirmiş. Amcası 48'inde enfarktüsten vefat etmiş. Çocuk 28 yaşında bypass yaptığımız hastalar oldu. Bunları değiştiremeyiz. Ama varis hastalığı için, her şey gibi olduğu için bunda da bizim yapabileceğimiz şeyler var. Yani
1: evet,
2: bize gelen hastalarda ben, hı-hı, aynı şeyleri söylüyorum. Hasta geliyor, ben şunun da var, bunun da var, bakın diyorum. Atıyorum siz diyabet olmuşsunuz. Diyabet olmanızı değiştiremeyebilirsiniz. Bu sizin elinizde değil. Ya da,
1: evet,
2: atıyorum bir tiroid bezi kanseri olmuşsunuz. Sizin elinizde olan bir şey değil. Ama bunun haricinde değiştirebileceğiniz her faktör,
1: hı-hı,
2: en azından hastalığın bir ortaya çıkışını geciktirebilirsiniz.
1: Evet.
2: İkincisi, bu hastalığın sizde yaratacağı harabiyeti minimize edebilirsiniz. Nedir? Demin bir anlattım fizyolojisini anlatırken, ayakta durduğumuz zaman 100 santim su, yürüdüğümüz zaman 5'te 1'ine iniyor. Demek ki hareket edeceğiz.
1: Evet.
2: Olmazsa
1: çok
2: olmazı.
1: Önemli hocam.
2: Tabii ki. Yani bu sadece venöz toplar damar sağlığı için değil. A'dan Z'ye bütün genel sağlığımız için. Ve bu hareket etmek sanıldığı gibi çıkalım haftada 5 gün, 7 gün, 1 saat koşalım da değil aslında. Son zamanlarda görsel medyada, yazılı medyada bununla ilgili pek çok şeyler de çıkıyor. Yani sanıldığı kadar böyle günler, saatler harcamak olmadan da olabilir. Bir hareket edeceğiz. Çok önemli. Bol su tüketeceğiz.
1: Evet.
2: Gebeliğin benzeri mesela özellikle iç varisi olan hastalarda da şunu söyleriz. Kabız kalmamaya dikkat edin deriz. Çünkü kabız kalındığı zaman tuvalete çıkma ihtiyacı olduğunda karın içi basıncı çok arttırırız gebelikteki gibi çok artar. Bu da işte bizim varislerimizi olanı az olanı daha çok hale getirebilir. Bir diğer olay toplar damarlar özellikle şeye çok hassastır. Isıya, sıcağa çok hassastır. Sıcakta çok genişlerler. O yüzden de biz zaten genel sağlık kaidesi budur. Aşırı sıcaktan, güneşten. Ben varis hastalarımıza hep onu öneririm. Denize gidin. İstiyorsanız 10 kilometre yüzün. Ki keşke yüzseniz çok daha iyi. Sakın güneşlenmeyin. Direkt güneşe maruziyet, aşırı ısı. Geliyor hastalarımız ya ben hocam kaplıcaya falan gitmek istiyorum. Bunu en az sürede tutun sağlığınıza yetecek kadar ama mutlaka sonrasında soğuk suyla hiç değilse o sıcağın etkisini ortadan kaldıracak kadar bunu yapın. Bir diğer şey bir hastalığınız olması gerekmiyor. Dediğim gibi işiniz gereği ayakta çok kalabilirsiniz. Çok basit egzersizler var. Ayakta sürekli duran öğretmenler için nispeten diyorum ki dolaşarak anlatın dersiniz.
1: Evet.

0: ya da illa bir tezgahın başında bir iş yapmanız gerekiyorsa parmaklarınızın ucunda ve topuklarınızın ucunda
1: evet.
0: Ayağınızı hareket ettirin. Hı hı. Uzun süre şimdi günümüz hayatında masa başında iş yapan çok insan var. Saatlerini masa başında geçiriyorlar. O insanlara da diyorum ki araba kullanır gibi. Eskiler daha çok hani dikiş makinesi diye tarif edildi.
1: Evet. Tabii.
0: Dikiş makinesi çalıştığı
1: evet,
0: gibi derdi.
1: Dikiş makineleri.
0: Evet. Artık onlar kalmadığı için araba kullanır gibi. Ne kadar hareket ederseniz o kadar iyi.
1: Evet, hareket.
0: Ve bol su tüketin diyorum. Çünkü evet. Toplar damarların bizim hastalarımızda bacak ağrısı vesaire şikayetlerin ötesinde özellikle derin varislerde öyle söyleyeyim derin venöz yetmezlikteki problem bize hastalar hep şu korkudan geliyorlar. Genellikle bilinen bir şey damarım tıkanır bir pıhtı atar ben ölür müyüm?
1: Evet.
0: En çok bizim hasta yani aslında hastalardan bunu kaldırsak belki gelenlerin hı-hı. yarısı bile gelmeyecekler.
1: Evet.
0: İyi ki böyle bir korku var ama bu korkuyu birincisi abartmamak lazım. Bu korkuyu hastanın hayat şartlarını idealize edebilmek için de biz hekimler için aslında bize gelen hastaları eğitmek adına iyi bir şey.
1: Evet.
0: Çünkü derin toplar damar yetmezliğinde doğru hareketsiz kalırsak, su tüketmezsek, uzun süre bir şekilde hareketimiz kısıtlanırsa...
1: Bacaklarda şişme görülüp...
0: Tabii ki.
1: Yani damarlar çatlayabiliyor değil mi hocam? Ben bunu sanki daha önce bir programda izlemiştim.
0: Yüzeyel damarlarda evet. bazen olur. Derin evet. toplar damarında kaçak bazen çok ilerler. Özellikle derin venöz yetmezliği var evet. ve yüzeyelle birleştiyse... ...ayak bileği çevresinde önce bir siyahlık, koyu kahverengilik... ...ve onun ortasında bazen yaralar çıkabilir.
1: Evet.
0: Diyabetik ayak yarası gibi çok uzun süreler hı-hı. geçer. İyileşmez kolayına. Ha, diyabet yarasından farklı olarak ayağı gangrene etmez, ayağının kesilmesine neden olmaz. Ama hayatı ben hep onu söylüyorum. Evet. Hep ben buradayım der o ayak evet. size. Bundan kurtulmanın yolu işte hastaların bilmesi gereken o. Derin toplar damar yetmezliğinde hareketin önemi, suyun önemi de o. Eğer tıkanırsa derin toplar damarlar. Evet. Bakın yüzeydeki toplar damar. Bunun seviyesine bağlı olarak evet hayatı tehdit edici sonuçlara gidebilir. Evet. Sadece bacak damarının tıkanıklığıyla kalmayabilir iş.
1: Evet.
0: Onun için de hareket, su tüketmek, uzun yolculuklarda, uzun seyahatlerde hı-hı. eğer aracınızla gidiyorsanız sık sık durup dolaşmak. Uçakla uzun gidiyorsanız yine aynı ya da kısa süreli seyahatler çok önemli değil ama.
1: Ayaklarınız sürekli hareket halinde
0: evet.
1: olması gerekiyor.
0: Bir de şunu söylüyorum. Evet. Diyelim ki işiniz gereği çok ayaktasınız.
1: Evet.
0: Akşam eve geldiniz. Hep şunu öneriyorum. İlla hasta olmak da gerekmiyor. Bunu herkese söylüyorum. Banyoya gidiniz. Pantolonunuzu, üstünüzü çıkarınız. Soğuk su ile.
1: Evet.
0: Soğuk su ile. Ayak parmağınızdan kasığınıza doğru. Çünkü toplar damarlar aşağıdan yukarıya doğru çalıştığı için.
1: Evet, bu da çok önemli bir konu.
0: Toplar damarları destekleyecek şekilde soğuk su ile aşağıdan yukarıya bir 5 dakika duş yaptırın.
1: Evet.
0: Ondan sonra da. Evdeki ortamınız hani genellikle şöyle geliyor. Hocam gidiyorum ama evde var 2 yaşında bir çocuğum bırakmıyor evet. ki. Öyle bir baktım şeyiniz yoksa,
1: evet.
0: öyle bir şeyiniz yoksa çok değil bir yarım saat hı-hı. kadar yatıp ayaklarınızı kalbinizden 2-3 karış kadar yüksekte dinlendirmek bile göreceksiniz ki zaten varis hastalarının en iyi olduğu zaman sabah ilk kalktıkları zamandır.
1: Evet.
0: Tamamen normaldirler.
1: Evet.
0: Şişlik yoktur, hiçbir şey yoktur. İşte aşağı yukarı eve döndüğümüz zaman da günün sonunda da o sabahkine kadar olmasa bile ona yakın hale getirebiliriz.
1: Evet.
0: Bir şey daha var özellikle söylemem gereken burada. Eğer varisleri var ise bayan hastalar için söylüyorum. Hı hı. Varisleri var ise özellikle derin toplar damarlarında yani iç varisleri var ise bu hastalar özellikle genç yaş hastalarda kadın doğumla ilgili tedavilerinde faktörlerden birisi de östrojen içeren preparatlar.
1: Evet.
0: Toplar damarlarda pıhtılaşmayı arttırdığı için tıkanıklığa neden olabilmekte. Bana gelen varis hastası olan genç hanımlara bunu özellikle söylüyorum. Ya da ileri yaş olup da bir şekilde östrojen tedavisi alması gerekenleri mutlaka diyorum hekiminize. Benim varisim var, iç varisim var, toplar damar hastalığım var diye söyleyiniz ki ona göre ilacı ayarlamak mümkün olabilsin diye.
1: Evet. Aslında kadın doğumcuyla konsültasyon yapıyor musunuz hocam bu gibi durumlarda?
0: Şimdi genellikle bize gebelerimiz geliyor.
1: Evet.
0: Ya da bir şekilde kadın doğumdan dolayı ameliyat olacak ya da hasta diyor hı-hı. ki benim bacaklarım çok şişiyor diyor.
1: Evet.
0: Bir şekilde onu tetkik ederken, yani gidiyor işte miyomum var diyor örneğin. Miyomu tetkik edilirken vesaire, o arada tesadüfi olarak, ama kadın doğumcu arkadaşlardan özellikle gebelerden dolayı bize gelen çok, çok hastalarımız var. Ne yazık ki.
2: Şimdi reklamlar.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya, insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hocam ben hemen şunu da sormak istiyorum size. Varis huzursuz bacak sendromuna yol açar mı?
3: Şimdi demin zaten anlaşılsın diye öyle söylemiştim.
2: Evet.
3: Ayağımı nereye koyacağım bilemiyorum demek bu,
2: evet,
3: zaten.
2: Evet. Gece uyutmayan bir hastalık.
3: Nereye koy? Yani şimdi adı üstünde huzursuz bacak sendromu. Yani sebep ne? Sebep bulamıyoruz.
2: Bulamıyoruz, evet.
3: Ne yazık ki. Yani atar damarlarına bakıyoruz, toplar damarlarına bakıyoruz,
2: şey
3: lenf damarlarına bakıyoruz. Nörolojik olarak beyin cerrahisi, fizik tedavi bu yönden bakıyoruz. Acaba bir genelde işte bir siyataji mi var ya da bir fıtığı mı var vesaire. Bunlar da ne yazık ki bulabildiğimiz, sebebi budur diyebildiğimiz şeyler yok. Ama bazen bizim varis hastalarında verdiğimiz bazı ilaçlar var. Venotonik ilaç dediğimiz. Bu ilaçların kısmen faydası olduğunu da.
2: Rahatlatıcı. Evet.
3: Kısmen ama.
2: Kısmen.
3: Yani şu bir sihirli değnek değil bu. Bunu verelim geçsin diye bir şey yok.
2: Yok.
3: İşin bazen anksiyete, stres vesaireyle de alakası var. Yani bu pek çok hastalık grubunda da yani psikosomatik,
2: evet,
3: diyoruz. Bazen çok farklı şekilde insanların vücudunda, her insanın farklı yerinde farklı yansımaları olabiliyor. Araştırıyorsunuz, hiçbir şey bulamıyorsunuz.
2: Evet.
3: Huzursuz bacak da bunun gibi, adını koyamadık.
2: Evet.
3: Niye? Adı var ve bu gerçek. Yani hastaların kendilerinin yarattığı ya da şu yanlış, sende bir şey yok. Böyle bir şey yok. Gerçekten bu bir hastalık antiti,
2: evet,
3: bir klinik antiti ama sebebi, zaten sebebini bilsek, yani demin hastalarımızla da bunu konuşuyoruz. Hocam bu niye oluyor? Ya zaten nedeni bulunursa,
2: evet,
3: bunun kökünden problemi çözmek daha kolay. Huzursuz bacakta benzer bir şey ne yazık ki ama ufak tefek bazı ilaçlar, dediğim gibi yatmadan önce bu ayağa duş yaptırıp biraz yüksekte, hı-hı, dinlendirmeler, en azından diğer faktörleri, olası buna neden olabilecek bütün faktörleri ortadan kaldırmak
2: biraz
3: lazım.
2: Biraz indirmek gerekiyor aslında ağrıyı.
3: Mutlaka.
2: Evet.
3: Mutlaka.
2: Hocam varisin fazla kiloyla ilişkisi nedir?
3: %100.
2: %100.
3: Tabii. Hiç, evet. %99 bile değil. Şimdi dedim ya, ağırlık ne kadar ağır, benzer bir örnek gibi olacak, gebelik değil mi?
2: Evet.
3: Yani gebelikte ortalama
2: vücudumuza ne kadar ağırlık yüklersek o kadar da varisleri aslında çoğaltmış
3: oluruz. 12-14 kilo diyelim kabaca, sağlıklı,
2: evet,
3: bir gebelikte. Bizim vücudumuzun kaldırabileceği normal ağırlığın üzerine ne kadar koyarsak, bunların hepsi, çünkü aynı bacaklar, aynı toplar damarlar,
2: evet,
3: aynı eklemler taşıyacak. Ben hastalarıma şu örneği veriyorum. Pazara gider, kilo vermeniz lazım.
2: Evet.
3: Yani. Herkesin tabii klasik derdi, nasıl vereceğiz? Diyorum ki yani bakın, pazara gittiğiniz zaman bir kilo domates alın elinize. Pazarın girişinde onu hiç anlamazsınız bile.
2: Evet.
3: Pazarın sonunda o bir kilo domates, o kolunuz kopar. İşte variste kilonun etkisi de aynı.
2: Evet.
3: Ki varis bunun içinde yine tabii her türlü hastalık kötü ama kilonun özellikle kalbimize yaptığı, kalp damarlarına yaptığı, hı-hı, bütün damarlara yaptığı aynı şey. Çünkü kalbinizin ve damarlarınızın miktarı, hacmi, belli bir hacim var. Siz bunun üzerine koyduğunuz her şey bunun yerine onu kompa

0: Dans edecek bir şey yok yani. O yüzden kilo çok önemli. Hareketsizlikle beraber kilo da aynı şekilde. Zaten beslenme, hareket, bazı şeylere dikkat edildiği zaman kilo da kendiliğinden bunun içerisinde kaybolabilecek bir şey.
1: Evet hocam. Peki hocam, varisin tedavi yöntemleri var mıdır? Ne gibi
0: Var.
1: tedavileri var?
0: Pek çok tedavi yöntemleri var. Öncelikle hangi seviyede bir hastalığı var hastamızın, bunu bilmek önemli. İşte demin dedim, iç varis mi var, yüzeyel varis mi var? Önce bunun adını koymak lazım. Derin toplar damarda tıkanıklığı olan bir hastada, yüzeyde gözüken, genellikle bazen öyle geliyor hastalar. Bir ortopedik cerrahi geçirmiş oluyor ya da uzun seyahat ya da herhangi bir neden olmaksızın derin ven trombozu dediğimiz içteki toplar damarda tıkanıklık oluyor. Bu biraz zor açılan, yeni tedavi yöntemleriyle bunları çok daha etkin tedavi ediyoruz artık, eskisi gibi değil. Ama bu ne kadar geç açılır ve iyileşirse yüzeydeki o kadar belirtileri çok bunların. Bunu ayrı bir yere ayırırsak, bizim genellikle tedavi ettiğimiz yüzeyel venöz yetmezlik dediğimiz yüzeyel varisler. Bunun bir tanesi herkesin çok iyi bildiği işte Safen Ven dediğimiz, işte ayak bileğimizden kasığa kadar olup koroner bypass ameliyatlarında kullandığımız damar. Bir tanesi bu. Bunun benzeri kısa Safen Ven dediğimiz, yine arkada diz çukuruyla ayak topuğu arasında gene bir damarımız var. Bunlar ve bunları derin toplar damarlarla birleştiren köprü damarları, temelde klinikte güncel hayatta bunları tedavi ediyoruz. Hangisinin hasta olduğuna bağlı olarak işte köpük tedavisinden tutun, köpük tedavisi yapabiliyoruz. Skleroterapi dediğimiz. Bunu herkes aşağı yukarı, özellikle yüzeyel derin toplar damarda, yani yüzeyel toplar damarda bir kaçağımız yok ise eğer, dışarıdaki görünen şeylerde, varislerimizde çok etkin bir tedavi. Bunlara lazer de uygulanabiliyor, transdermal lazer dediğimiz. Bunun haricinde küçük, hiç dikiş atmadan, dikişsiz mini filebektomi diyoruz biz ona. Ya da işte bazı, artık herkes internette her şeyi bildiği için bütün tabirler,
1: Artık insanlarımız çok bilinçlendi bu konuda.
0: eskiden kullanırken biraz çekinirdik, anlıyorlar mı acaba hook, bazen geliyor diyor ki hocam diyor, bir hook tedavisi varmış. Yani biliyor. Şimdi geçen gün internette bununla ilgili bir şey vardı, yani bilinçlendik kısmen, doğru kısmen de. Çok hoş bir, ne deniyor bu modern tabirle, caps deniyor galiba, diyor ki aslında doktorlar diyor, Google tarafından tedavimizi yürütürken ortaya çıkan aksaklıkları danıştığımız meslek grubudur diye de böyle bir nükte yapmışlar. Evet, yani her şeyi biliyoruz, doğru, ama
1: Doğru bildiğimiz yanlışlarımız da var.
0: Mutlaka. Şimdi şu yanlış oluyor. Belki bizlerin, yani bir kısım bizlerin de hatası var. Çünkü lazer yapılır deniyor, hastamız geliyor bana lazer yapın. Şimdi diyorsunuz ki size cilt lazeri olmaz. Ha doğru. O Safen Ven dediğimiz vene, radyo frekans, lazer, içten yapıştırma teknikleri var. Bu sizin için olabilecek şey. Bunun için değil. Ya da tam tersi. Yani bir lafı bizim hastamız alıyor, diyor ki bana bunu yapın, değil. Dediğim gibi yüzeyel toplar damarınız sağlamsa dışarıda görünenlere köpük tedavisi yapılabilir. Hiç dikiş koymadan mini filebektomi diyoruz işte, ben tığlama yöntemi diyorum. Küçücük o damarları çekip dikiş koymadan kapatabiliriz. Yine yöntemlerden bir tanesi o. Yine yüzeyel, o demin sizin arz ettik, söylediğiniz kılcal şekildeki damarlara lazer ya da radyo frekans dediğimiz ciltten bu yöntemlerde yapılabilir. Ha, eğer içteki toplar damarda, yüzeyel toplar damarda bir kaçağımız var ise eğer, o zaman tedavi alternatiflerimiz yüzeye göre biraz daha çeşitleniyor. Aslında sistem olarak çok farklı değil. Bu damara da biz lazer, radyo frekans yapabiliyoruz. İçten yapıştırma dediğimiz özel bir yapıştırma, daha siyonakrilat dediğimiz bir maddeyle içten yapıştırabiliyoruz. Bir de çok eskiden beri yapıla gelen klasik cerrahi, bu damarı olduğu gibi çekip çıkarma da olası
1: Aslında
0: yöntemlerden
1: her hastaya
0: birisi.
1: göre farklılaşıyor tedavi yöntemleriniz, değil mi hocam?
0: %100.
1: %100,
0: %100. Nasıl ki bir kişiye, yani buraya biz 10 kişi dizilelim, hepimize olacak gömleğin yakası, kol boyu vesairesi farklıysa, işte bizim ne

0: Dediğim gibi artık herkes her şeyi anlayıp o anlamda doğru bir şey bilgilendirme. Yani hook dediğiniz zaman ben biliyorum diyebiliyor hasta. Ya da lazer dediğiniz zaman bunu ekstra izah etmeniz gerekmiyor. Ama ne yapılacağını ben hep aynı şeyi söylüyorum. Her hasta ameliyat edilmez. Ben cerrahım.
1: Evet.
0: Ameliyat edilecek hasta var. İlaç tedavisi verilecek hasta var. Kateterle tedavi edilecek damardan bugün... haberlerde ya da internette her yerde yani bu varisin ötesinde biz artık hastaların şimdilik aort kapağını, kalp kapağını kasığından basit bir şeyle girerek kateterle girerek anjiyo yapılar gibi değiştiriyoruz. Şimdi bu çok mucizevi.
1: Evet.
0: Herkes diyor ki aman ben ameliyat olmayayım beni kesme. Öyle değil.
1: Öyle değil.
0: Herkese olmaz bu. Evet. Bizim yapmamız gereken bu bilinci vermek. Bir hastalığınız nedir? Şimdi hep bize şu öğretilir. Hastalığı tedavi etmek gerçek hekimlik değildir.
1: Evet.
0: Gerçek hekimlik hastalığın oluşmasını engellemektir. Birincisi biz küçük kılcallarıyla gelsin hasta bize varis adına söylüyorum.
1: Tedavi edelim.
0: Biz tedavi edelim ama diyelim ki bu sizinki önemli bir şey değil ama olmaması için. Bazı hastalarımız bakın çok bilinçli. Diyor ki bende küçük bir şeyler var bir şikayetim yok ama acaba geleceğe yönelik ben bir
1: çok
0: önlem
1: güzel,
0: alabilir miyim?
1: Evet, bu
0: en olması. İdeal hasta kişi bu.
1: Evet.
0: Diyorsunuz ki evet. Bunun özelliği bu. Bu şöyle bir hastalık. Size bunları yapabilir, bunları yapabilir. Olmaması için de siz lütfen şunlara dikkat edin.
1: Evet.
0: En ideal aslında hekim-hasta ilişkisi bu.
1: Evet hocam.
0: Yani temelde varis tedavisi önlem. Peşi sıra hastanın kliniği, hastanın fizik muayene bulguları, hastanın laboratuvarında ne elde ediyorsak, radyolojisinde, ultrasonografisinde... Bunları birleştirerek dediğim gibi bir ciltten ilaç vermeden tutun da cerrahi ameliyata kadar. Ama artık bunlar eskisi gibi böyle hastaların en çok günlük hayatta tabii insanların günlük hayata çabuk dönmeleri çok önemli artık.
1: Evet.
0: Bizim bu minimal invaziv dediğimiz ne kadar az kesiyle ne kadar basite indirgersek işte robotik cerrahi vesaire. Çünkü günümüz insanı. Hemen hayatına dönmek durumunda.
1: Sosyal yaşantısından dolayı bu şekilde olması gerekiyor.
0: Sosyal yaşantısı, iş yaşantısı, her şeye bir an evvel dönmek. İşte bunu en aza indirgeyecek alet, edevat, teknoloji, bizim cerrahi yeteneklerimiz son yıllarda artık bunlar çok süratle gelişti.
1: Evet.
0: O yüzden bunların tedavisi genellikle öyle diyor. Ne kadar işimden gücümden kalırım. Biz de eskiden açık kalp cerrahisi yapardık. Bir hafta yoğun bakımda tutardık.
1: Evet.
0: Şimdi hastaları ikinci gün yoğun bakımda tutmaya kalktığınız zaman... Bir şey oldu herhalde diye hastalar bir umutsuzluğa kapılıyor. Yok diyoruz her şey kontrol altında. Biz şundan ötürü sizi
1: aslında
0: tutalım dedik.
1: Aslında alışkanlıklardan dolayı hastalarda ve son teknoloji şu anda gerçekten de muhteşem hocam.
0: Çok.
1: Evet.
0: Çok. Ama dediğim gibi biz çok büyük sorumluluk sahibiyiz ne yazık bu işte. Esas biz eğitmek durumundayız hastalarımızı her açıdan.
1: Hocam vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Beni
0: konuk ettiniz. Çok teşekkür ederim ben de. Sağ olun.
1: Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
0: Sağlığınıza iyi bakın. Bunun için de tabii ki pek çok bilgiyi konu komşudan duymaktan ziyade sizi uyaracak herhangi bir hastalık, bir belirti bulunduğu zaman bu demek değil ki genellikle bu dengeyi tutturmak çok önemli. Ne aman deyin ne de aman bir şey mi oluyor demeyin.
1: Demek.
0: Bir şey olduğu zaman ehil ellere gidin. Bırakın biz ne varsa görelim. Karşılıklı bunun iletişimini kurarak bizim sunacağımız şeyleri işte yemeyle iyi beslenin. Hareket edin mutlaka. Ne olursa olsun. Bunun kalp sağlığınız için, zihin sağlığınız için, bacak her şey için hareket edin. İyi beslenin. Stresten uzak, herkesin geldiği şey şu, günümüz hayatında stressiz iş olmaz, hayatla bağdaşmaz. Ha, bunun önemi stres, özellikle yurt dışında bu çok yaygın, stres yönetimi diye bir şey. Elektriği yüklerseniz patlar, elektriği zarar vermemesi için topraklama diye bir şey çıkmış.
1: Evet.
0: Stres yönetimi, bu da nedir? Günde yarım saatinizi verebileceğiniz bir hobiniz olsun. Ya da bir hafta sonunda yani her şeyini unutabileceğiniz. O zaman demek ki iyi beslenelim, hareket edelim, stresinizi iyi yönetebilirim.
1: Evet.
0: Bunun haricinde geri kalan da dediğim gibi biz sağlıkçılarla iyi diyalog arasında kalın yeterli olur.
1: Evet hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet sevgili izleyiciler programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Sağlıklı Türkiye.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, üç şeyi yapan Müslümanın imanı kamildir. Ailesine hizmet eden, fakirler arasında oturan ve hizmetçisiyle birlikte yiyen. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz çocuk terbiyesi. Değerli dinleyenler, çocuk ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher olup mum gibi her şekli alabilir. Küçükken hiçbir şekle girmemiştir, temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun mahsulü alınır. Neye meylettirilirse oraya yönelir. Eğer hayrı adet eder öğrenirse hayır üzerine büyür. Çocuklara iman, Kur'an ve Allahü Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler. Bu saadete anaları, babaları ve hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmazsa bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın günahı ana baba ve hocalarına da verilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmezseniz mesul olacaksınız. Çok Müslüman evladı, babaları yüzünden Veil ismindeki cehenneme gideceklerdir. Çünkü bunların babaları yalnız para kazanmak ve keyif sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünya işleri arkasında koşup evlatlarına Müslümanlığı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım, onlar da benden uzaktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler cehenneme gideceklerdir. Çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere, öğretilen Kur'an'ın her harfi için 10 kere Kabe-i Muazzama ziyareti sevabı verilir ve kıyamet günü başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir. Bir insanın evladı ibadet edince kazandığı sevap kadar babasına da verilir. Bir kimse çocuğuna fısk, günah öğretirse, bu çocuk ne kadar günah işlerse babasına da o kadar günah yazılır. Kendinin yapması haram olan şeyi çocuğa yaptıran kimse haram işlemiş olur. Çocuklarına içki içiren, kumar oynamaya alıştıran, müstehcen neşriyatı okumasına sebep olan, yalancılık, hırsızlık gibi kötü huylara alıştıran, kıbleye karşı ayak uzatmasına sebep olan kimse günah işlemiş olur. Dinimizin temeli, imanı, farzları ve haramları öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala peygamberleri bunun için göndermiştir. Gençlere bunlar öğretilmediği zaman İslamiyet yıkılır, yok olur. Allahü Teala Müslümanlara emri marufu emrediyor. Yani benim emirlerimi bildiriniz, öğretiniz buyuruyor. Nehi münkeri emretmekle de, yasak ettiğiniz

yeni bildirdiği haramların yapılmasına razı olmamamızı istiyor. Allahü Teala Tahrim suresinin 16. ayetinde buyuruyor ki, kendinizi ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuz. Kur'an-ı Kerim'de nefislerimizi ve aile efradımızı, yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden korumamız emredilmektedir. 50-100 senelik kısa bir hayat için evladımızı dünya felaketlerinden korumaya çalıştığımız gibi, ebedi felakete düçar olmaması için ahiretini de korumamız lazımdır. Bir babanın evladını cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da, imanı ve farzları ve haramları öğretmekle ve ibadete alıştırmakla ve kötü arkadaşlardan ve zararlı neşriyattan korumakla olur. Bütün fenalıkların başı kötü arkadaştır. Kötü arkadaşları onun küstah, yalancı, hırsız, saygısız ve korkusuz olmasına sebep olabilir. Senelerce de bu kötü huylardan kurtulamaz. Ne zaman çocukta iyi bir hareket görülse onu takdir etmeli, mükafatlandırmalıdır. İnsanların yanında bazen onu övmelidir. Amcası, benim çocuğum böyle yaptı diyerek iyiye teşvik etmelidir. Bir kabahat işler veya kötü bir söz söylerse birkaç defa görmezlikten gelmeli, onu yapma dememeli, azarlamamalıdır. Sık sık azarlanan çocuk cesaretlenir, gizli yaptıklarını açıktan yapmaya başlar. Yaptığı kötü işlerin zararı kendisine tatlı dille anlatılmalı, ikaz edilmelidir. Yapılan iş dine aykırıysa işin zararı, fenalığı ve neticesi anlatılarak o kötü işe mani olmalıdır. Baba, baba olduğunu, büyük olduğunu hissettirmelidir. Anne, çocuğu babasıyla korkutmalıdır. Her gün bir müddet oynamasına izin vermelidir ki çocuk sıkılmasın. Sıkılmak ve üzülmekten kötü huy hasıl olur ve kalbi körleşir. Hiç kimseden para istemesine müsaade etmemelidir. Fazla konuşmamasını, yemin etmemesini, büyüklere saygı göstermesini öğretmelidir. İyi insanların güzel hallerini anlatıp onlar gibi olmaya, kötü insanların kötülüklerini anlatıp onlar gibi olmamaya dikkat etmesi öğretilmelidir. Çocuğa her istediğini almak ve lüks içinde yaşatmak uygun değildir. Büyüyünce de her istediğini ele geçirmeye çalışır. Fakat bunda muvaffak olamayınca sükutu hayale uğrar, isyankâr olur. Kendimiz helal yediğimiz gibi çocuklarımıza da helal yedirmeliyiz. Haramla beslenen çocuğun bedeni necasetle yoğrulmuş çamur gibi olur. Böyle çocuklar da pisliğe, kötülüğe meyleder. Sadece çalınan şeylerden başka haram yok zannetmemelidir.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, üç şeyi yapan Müslümanın imanı kamildir. Ailesine hizmet eden, fakirler arasında oturan ve hizmetçisiyle birlikte yiyen. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz çocuk terbiyesi. Değerli dinleyenler, çocuk ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher olup mum gibi her şekli alabilir. Küçükken hiçbir şekle girmemiştir, temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun mahsulü alınır. Neye meylettirilirse oraya yönelir. Eğer hayrı adet eder öğrenirse hayır üzerine büyür. Çocuklara iman, Kur'an ve Allahü Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler. Bu saadete anaları, babaları ve hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmazsa bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın günahı ana baba ve hocalarına da verilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmezseniz mesul olacaksınız. Çok Müslüman evladı babaları yüzünden Veil ismindeki cehenneme gideceklerdir. Çünkü bunların babaları yalnız para kazanmak ve keyif sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünya işleri arkasında koşup evlatlarına Müslümanlığı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım, onlar da benden uzaktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler cehenneme gideceklerdir. Çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere, öğretilen Kur'an'ın her harfi için 10 kere Kabe-i Muazzama ziyareti sevabı verilir ve kıyamet günü başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir. Bir insanın evladı ibadet edince kazandığı sevap kadar babasına da verilir. Bir kimse çocuğuna fısk, günah öğretirse, bu çocuk ne kadar günah işlerse babasına da o kadar günah yazılır. Kendinin yapması haram olan şeyi çocuğa yaptıran kimse haram işlemiş olur. Çocuklarına içki içiren, kumar oynamaya alıştıran, müstehcen neşriyatı okumasına sebep olan, yalancılık, hırsızlık gibi kötü huylara alıştıran, kıbleye karşı ayak uzatmasına sebep olan kimse günah işlemiş olur. Dinimizin temeli, imanı, farzları ve haramları öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala peygamberleri bunun için göndermiştir. Gençlere bunlar öğretilmediği zaman İslamiyet yıkılır, yok olur. Allahü Teala Müslümanlara emri marufu emrediyor. Yani benim emirlerimi bildiriniz, öğretiniz buyuruyor. Nehi münkeri emretmekle de yasak ettiğini bildirdiği haramların yapılmasına razı olmamamızı istiyor. Allahü Teala Tahrim suresinin 16. ayetinde buyuruyor ki, kendinizi ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuz. Kur'an-ı Kerim'de nefislerimizi ve aile efradımızı, yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden korumamız emredilmektedir. 50-100 senelik kısa bir hayat için evladımızı dünya felaketlerinden korumaya çalıştığımız gibi, ebedi felakete düçar olmaması için ahiretini de korumamız lazımdır. Bir babanın evladını cehennem ateşinden koruması,
dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da imanı ve farzları ve haramları öğretmekle ve ibadete alıştırmakla ve kötü arkadaşlardan ve zararlı neşriyattan korumakla olur. Bütün fenalıkların başı kötü arkadaştır. Kötü arkadaşları onun küstah, yalancı, hırsız, saygısız ve korkusuz olmasına sebep olabilir. Senelerce de bu kötü huylar

bunlardan kurtulamaz. Ne zaman çocukta iyi bir hareket görülse onu takdir etmeli, mükafatlandırmalıdır. İnsanların yanında bazen onu övmelidir. Amcası, benim çocuğum böyle yaptı diyerek iyiye teşvik etmelidir. Bir kabahat işler veya kötü bir söz söylerse birkaç defa görmezlikten gelmeli, onu yapma dememeli, azarlamamalıdır. Sık sık azarlanan çocuk cesaretlenir, gizli yaptıklarını açıktan yapmaya başlar. Yaptığı kötü işlerin zararı kendisine tatlı dille anlatılmalı, ikaz edilmelidir. Yapılan iş dine aykırıysa işin zararı, fenalığı ve neticesi anlatılarak o kötü işe mani olmalıdır. Baba, baba olduğunu, büyük olduğunu hissettirmelidir. Anne, çocuğu babasıyla korkutmalıdır. Her gün bir müddet oynamasına izin vermelidir ki çocuk sıkılmasın. Sıkılmak ve üzülmekten kötü huy hasıl olur ve kalbi körleşir. Hiç kimseden para istemesine müsaade etmemelidir. Fazla konuşmamasını, yemin etmemesini, büyüklere saygı göstermesini öğretmelidir. İyi insanların güzel hallerini anlatıp onlar gibi olmaya, kötü insanların kötülüklerini anlatıp onlar gibi olmamaya dikkat etmesi öğretilmelidir. Çocuğa her istediğini almak ve lüks içinde yaşatmak uygun değildir. Büyüyünce de her istediğini ele geçirmeye çalışır. Fakat bunda muvaffak olamayınca sükutu hayale uğrar, isyankâr olur. Kendimiz helal yediğimiz gibi çocuklarımıza da helal yedirmeliyiz. Haramla beslenen çocuğun bedeni necasetle yoğrulmuş çamur gibi olur. Böyle çocuklar da pisliğe, kötülüğe meyleder. Sadece çalınan şeylerden başka haram yok zannetmemelidir. Helal kazancı olan alışveriş ilmini bilmezse haram yer. Ödünç alıp vermede bile harama düşer. Çocuğa israf etmemesini, kanaatkar olmasını öğretmelidir. Bazen de yavan ekmek yemeye alıştırmalıdır. Çocuğun kötü yerlere gitmesine mani olmalıdır. Çocuk kötülerin yanında ahlaksız, yalancı, hırsız ve hayasız olur. Baba ne devamlı asık suratlı durmalı, ne de çocukla fazla yüz göz olmalıdır. Baba konuşmasının heybetini korumalıdır. Çocuğa babasının malıyla övünmemesi tembih edilmelidir. Tevazu sahibi ve kibar olması öğretilmelidir. Başkalarından bir şey almanın zillet olduğu, veren elin alan elden üstünlüğü bildirilmelidir. Hasisliğin çirkinliği öğretilmelidir. Başkalarının yanında edepli oturması, ayak ayak üstüne atmaması, laubali hareketlerden uzak durması telkin edilmelidir. Fazla konuşmaktan çocuğu men etmelidir. Fazla konuşmanın hayasızlığa yol açtığı, çenesi düşüklüğün kötülüğü belirtilmelidir. Çocuk nasıl olsa konuşmasını öğrenecektir. Maksat ona icap edince susmasını, bu büyüklerin sözünü dinlemesini öğretmektir. Doğru da olsa çokça yemin etmesine müsaade etmemelidir. Vara yoğa yemin kötü bir alışkanlıktır. Büyüklere hürmet etmeyi, yerini onlara vermeyi ve herkeste iyi geçinmenin ehemmiyeti anlatılmalıdır. Çocuğu daha küçükken namaza alıştırmalıdır. Büyüyünce namaz kılması zor gelebilir. Başkasının malını çalmayı, haram yemeyi, yalan söylemeyi gözünde çirkin gösterecek şekilde anlatmalıdır. Böyle yetiştirip büyüğe erince bu edeplerin sırlarını, inceliklerini ona söylemelidir. Her işi adet olarak yapmaması, niyetle, şuurla yapmasının lüzumu anlatılmalıdır. Mesela yemekten maksat kulun Rabbine ibadet etmesi, insanlara, vatanına, milletine faydalı hizmetlerde bulunması, insanların saadeti için çalışması olduğu öğretilmelidir. Dünyadan maksadın ahiret için azık toplamak olduğu, zira dünyanın kimseye kalmadığı, ölümün çabuk ve ansızın gelebileceği anlatılmalı. Ne bahtiyar o kimseye ki dünyadayken ahiret azığı elde eder,
cennete ve Allahü Teala'ya kavuşur demelidir. Küçük yaşında böyle terbiye edilirse taş üzerine yazılan yazı gibi olur ve kolay kolay silinmez. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları, babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar. Görüldüğü gibi hadis-i şerifte Müslümanlığın yerleştirilmesinde ve yok edilmesinde en mühim işin gençlikte olduğu bildirilmektedir. En vahşi hayvan bile terbiye ile ehlileştiriliyor. Hiçbir zaman elma çekirdeğinden portakal olmaz. Fakat elma fidanını büyüterek lüzumlu aşı ve kültürel tedbirlerle kaliteli elma veren bir ağaç olarak yetiştirmek mümkündür. Bunun gibi insan tabiatında bulunan bazı arzular yok edilemez. Fakat terbiye edilebilir. Her şeyi zıddı kırar. Kötü huyları iyi huylar yok eder. Bu bakımdan kendini zorla da olsa iyi işler yapmaya alıştırmalı, onları adet haline getirmelidir. Çocuk, işleri ve ahlakı iyi olan insanlarla arkadaşlık ettirilirse, güzel huylar kendiliğinden onun tabiatı olur. Bu esaslar dahilinde çocuklar yetiştirilirse, dünya ve ahiret saadeti elde edilir. Kıyamet günü ana baba, çocuğuna öğretmesi gereken ilimlerden mesul olacak, vazifesini yapmamışsa yahut kusur etmişse cezaya çarptırılacaktır. Çocuklarını İslam terbiyesi üzerine yetiştirmeyenler, dünya ve ahiret felaketine maruz kalacaklardır. Ne mutlu çocuğunu İslam ahlakıyla yetiştirenlere!

İmam-ı Maverdi Hazretleri buyuruyorlar ki, alim cahili bilir. Çünkü daha önce kendisi cahildi. Fakat cahil alimi bilemez. Çünkü o henüz alim olmamıştır.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali Rahmetullahi Aleyh. Güzel Ahlak. Habibine Kur'an'da buyurdu Cenab-ı Hak, sen elbet yaratıldın güzel huylu olarak. Çok insanın İslam'a girmelerine sebep, onun iyi huyu ve güzel ahlakıdır hep. Resulullah buyurdu, mizana konanların içinde en ağırı güzel ahlaktır yarın. Biri Resulullah'a din nedir diye sordu. Resulullah cevaben güzel huydur buyurdu. Sordu aynı suali sağdan, soldan, arkadan. Aldı aynı cevabı yine Resulullah'tan. Amellerin üstünü nedir diye sordular. Buna da güzel huylu olmaktır buyurdular. Birisi de Resul'den isteyince nasihat buyurdu. Herkes ile iyi geçin her saat. Bir kadını Resul'e methedip dediler ki, gece hep namaz kılar, oruçtur gündüzleri. Lakin komşularını incitir bazı işte. Buyurdu ki, o kadın cehennemliktir işte. Buyurdu, güneş nasıl eritirse karları, güzel huylu olmak da yok eder günahları. Ve buyurdu ki, sirke bozarsa balı nasıl, kötü huyda ameli öyle bozar velhasıl. Buyurdu ki, her kimin ahlakı güzel ise, ibadet yapmış gibi sevap alır o kimse. Abdullah bin

0: mübarek, ahlakı kötü olan biriyle bir seferde yoldaş oldu bir zaman. Ondan ayrıldığında başladı ağlamaya. Niçin ağladığını sordular gidip ona. Buyurdu ki, ayrılıp gittiyse de yanımdan, lakin kötü huyları ayrılmadılar ondan. Hasan-ı Basri der ki, ahlak iyi değilse, eziyet etmiş olur kendisine o kimse. Enes bin Malik der ki, güzel huy sahipleri kazanırlar cennette yüksek dereceleri. Huyu kötü olan da etse de çok ibadet, cehennem azabına düşebilir nihayet. Nasıl ki her binanın temeli aslı vardır, İslam'ın temeli de yine güzel ahlaktır. Bir gün Hasan Basri'ye sual etti bazı halk. Dediler ki, efendim nedir bu güzel ahlak? Buyurdu, güler yüzlü, tatlı dilli olmaktır ve bir de hiç kimseye kötülük yapmamaktır. Hazreti Ali der ki, üç şeydir güzel ahlak. Haramları terk edip emirlere sarılmak. Biri de ev halkıyla olarak alakadar kolaylık göstermektir mümkün olduğu kadar. Güzel huy fıtrat ile yakından ilgilidir. Lakin çalışmakla da elde edilebilir. En kolay yolu ise ahlakı güzel olan kimselerin yanında bulunmaktır çok zaman. Yani salihler ile bulunmalıdır ki hep, huyun düzelmesine en iyi budur sebep. Kötü kimselerle de arkadaşlık yapmaktan, aslandan kaçar gibi kaçmalıdır her zaman. Çünkü aslan insanın alırsa da canını, alır kötü arkadaş dinini, imanını. Bu mübarek zatların hürmetine ilahi, iyi huylu olmayı ihsan et bize dahi.
1: Bennân-ı Hammâl Hazretleri buyuruyorlar ki, başkalarının zarar görmesine sevinen kişi kurtuluşa kavuşamaz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, başkaları hakkında kötü düşünmek, ne bileyim işte bir olumsuz bir şey olduğu zaman işte filanca yapmıştır onu demek. Onun başının altından çıkmıştır bu demek. İşte şöyle adamdır, böyle adamdır diye kötü şeyler söylemek hakkında veya düşünmek dinimizce uygun bir davranış mıdır? Yani bir Müslümana yakışır mı?
1: Mustafa Bey, şimdi Anadolu Evliyalarından Şemseddin Sivasi Hazretleri talebelerine bir nasihatta bulmuş. Özlü bir şekilde. Yani konunun cevabını veriyor mübarek. Buyuruyor ki Allah-u Teala'nın emri üzere kimseye suizan etmemeli. Kötü düşünmemeli. Hüsnüzanda bulunmalı. Zira burası önemli. Hiç kimseyi araştırmak ve teftiş etmekle vazifeli değiliz. Tahrim fetiş misin arkadaşın, değil mi? Ama öyle de şöyle böyle de yaparız.
0: Sana kim verdi o vazifeyi?
1: Tamam, kim verdi o vazifeyi?
0: Kendine bir bak önce, değil mi?
1: Değil mi?
0: Yani insanın...
1: Sana niye? Vallahi Allah.
0: Kendiyle uğraşması
1: lazım. Kendiyle uğraş. Efendim, ben işte aynı hakikati söylüyorum. Hakikati söylediğin için de kıymet oluyor ya. Eğer söylediklerin yalansa ayrıca bir de iftira olur. Hem kıymet hem iftira olur. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bu çok yaygın, biliyor musun? Ben hakikati söylüyorum diyor. Eğer gerçekten efendim ben aslında onu seviyorum. Madem seviyorsun, kıyabında değil. Git yüzüne karşı de ki arkadaş sen böyle böyle böyle böylesin. Bu işten vazgeç diyebiliyor musun? E canım, şimdi giderse kavga ederiz. Ha, derdi senin o zaman kıymet etmek. Değil mi? O çıkıyor neticede. O çıkıyor neticede. Çünkü herhangi bir kimse hakkında kesin olarak bir şey bilmeden o kimseyi kötü bilmek veya öyle karar vermek kötü huylardandır. Böyle düşünmek haramdır ve de büyük günahlardandır. Zira Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler, suizan etmekten kendinizi koruyun. Zannetmenin bazısı günahtır. Haramdır yani. Cenab-ı Hak yasak etti buyuruyor. Resulullah Efendimiz de bir hadiste suizan etmeyiniz. Su kötü demektir. Zan kötü zan. Yani başkası hakkında kötü düşünmeyiniz. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız. Kusurlarını görmeyiniz. Münakaşa, haset ve düşmanlık etmeyiniz. Birbirinizi çekiştirmeyiniz. Kardeş gibi birbirinize muhabbet ediniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez buyurmuştur. Dolayısıyla din büyükleri kendi hayatlarında talebelerine hayattayken nasihat etmişler. Kitaplarına yazmışlar. Ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde bildirilenleri de kitaplarına almışlar ve onlar da bildirmişler. Bu sebepten dolayı ehl-i sünnet âlimlerin kitaplarını okumamız gerekir. Çünkü insan okumazsa Osmanlıca kitaplarda Mustafa Bey bir ifade geçiyor. Cahil sofu şeytanın maskarası olur diye. Cahil sofu şeytanın maskarası olur. Şimdi bir gün Peygamber Efendimiz sokakta hanımıyla konuşurken yanlarından geçmekte olan bir kimseye bu konuştuğum kendi bu konuştuğum kadın benim hanımım Safiye'dir buyururlar. Bunun üzerine ya Resulallah sizden de mi şüphe edilir diye arz edince Peygamberimiz kan insanın damarlarında dolaştığı gibi şeytan da insana nüfuz eder, kalbine şüphe sokar. Ya. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar ince hassas konularda yol göstermiş ki. Efendim o zaman değil ya, ta kıyamete kadar gelecekler için o formüldür o. Ölçüdür o.
0: Şimdi daha çok lazım.
1: Şimdi daha çok lazım. Diyor ki bu konuştuğum hanımım Safiye'dir. Yani şeytan girer, ya kimin işte karıyla kızıyla falan filan, bir de peygamber diyorlar falan diye başlar. Şeytan oradan girebilir.
0: Acaba mı dese bile yani.
1: Tabii. Yani tehlikeli bir durum. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Herhangi bir Müslümanın günah işlediğini zannetmek muhakkak o yapmıştır. Veya zaten ondan öyle şeyler beklenirdiği gibi zan ve tahminlerde bulunmak suizan olur. Ki büyük günahlardandır. Böyle günahlar yalnız tevbe etmekle affolmaz. Diyecek bizi izleyemedin dinleyenler. Ne yapacağız ya peki? Mustafa Bey, burada kul hakkı da var. Ben şimdi sen yokken Mustafa Toköz böyle ben biliyordum zaten ona öyleydi böyleydi falan filan. Ama söylediklerin hepsi boşa çıktı. Tövbe ettim ben. İyi de arkadaş, gideceğim Mustafa Tugöz'e diyeceksin ki ben senin hakkında böyle böyle böyle dedim. Ben hata ettim. Bilmiyordum.
0: Hakkını helal etti.
1: Hakkını helal etti. Hani yalvararak, onu sana bekleyerek sabırla helal ettirmen lazım. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki kul hakkı olan günahları tövbe etmeniz de affetmiyor buyuruyorlar. Önce onunla helallaşacaksın. Ne yaparsan yap. Ya helal etmezse eder sen samimiysen. Ya bu kadar emin konuşma diye hatırına gelenler olabilir. Hudaybin İyad Hazretleri Yahudi aynı şekilde ya. Yahudi. İnsafa geldi Yahudi ya. Müslüman değil. Gitti dedi ki yani dedi, param bitti. Senin paranı ödeyecek durumda değilim. Ben diyor kölen

0: olayım, ömür boyu sana çalışayım. Veya beni köle olarak sat diyor. Ya çok büyük aynı şekilde şey ya. Yani netice itibariyle Yahudi de olsa insafa gelmiş ya. Bir dakika demiş ya. Bir dakika demiş ya. Ama demiş ben demiş bir şey değilim. Hani benim param elime geçmedikçe ben affetmem hakkımı falan demiştim. Demiştim, ha, demiştim diyor. Gel gidelim bizim eve diyor. Şu minderin altında diyor. Altınlar var. Al onu bana ver diyor. Ben de hakkımı helal edeyim. Kızay Bey'in Nihat Hazretleri bir şeyden haberi yok. Elini sokuyor minderin altına. Bir avuç altın buyur diyor. Bunu adam altını görünce aklı başına gidiyor. Demiş bir dakika dur. Ben demiş Tevrat'ta görmüştüm. Hakiki tövbe edenin tövbe edenin elinde çakıl taşı altın olur. Orada altın falan yok diyor. Ben çakıl taşı koydum diyor. Senin ağladığını sızladığını görünce bu Tevrat'taki bilgi doğru mu? Bu adam da aynı şekilde samimi mi diye diyor. Şeyi görmek istedim.
1: İmtihan etmiş adam.
0: İmtihan etmiş yani. Ve neticede diyor anladım ki diyor oradaki bilgi doğruymuş. Sen de samimimişsin. Sen diyor hakkımı helal ettim. Yani kul hakkı olan suizanda kul hakkı var. Gıybette kul hakkı var. İftirada kul hakkı var. Efendim işte ben helallik diledim ama etmedi. Etmezse etmesin canım. Etmesi etmesin de toprağın altında göreceksin bunu ama. Allah-u Teala bunların hepsinin hesabını tek tek tek aynı şekilde soracak mı? Elbette ki soracak. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında bir gün bir kimse bir kadınla sokakta şüphe uyandıracak şekilde konuşuyordu. Hazreti Ömer bu durumu görünce o kimseye yaklaştı ve öfkeli bir şekilde bakmaya başladı. Hazreti Ömer'in bakışlarından vaziyeti anlayan adam biraz efendim bu kadın yabancı değil benim hanımımdır dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer madem ki kadın senin hanımındır öyleyse ne diye şüpheleri üzerine çekecek şekilde konuşuyorsun? Bazılar var ya böyle bir bakıyor bir oraya bakıyor.
1: Suçu üstüne çekenler var.
0: Paratörer gibi.
1: Evet.
0: Allah Allah. Niye böyle yapıyorsun o zaman? İslam alimlerinden hemen hemen hepsi aynı şey gibi herhangi bir konuda alamet ve işaretlere bakarak hemen kesin hüküm vermek doğru değildir. Doğru değildir. Böyle yapmaktan sakının hemen kesin hüküm vermeyin. Tabii bayak izleri ona ait doğrudur. Bu eve o girmiştir, bahçeye o girmiştir. Kayısılar da o çalmıştır. Ya nereden gördün? Görmedin ama işte açık açık belli işte bu ayak izleri ona ait. Ya aynı numarada aynı ayakkabıyı giyen başkası da vardır. Değil mi?
1: Evet.
0: Yani hemen bir de suizan etme. Aa ben bilirim onu o söylemiştir. O öyle şeyler
1: ondan
0: yapar.
1: Ondan beklenir ya falan.
0: Onun için öyle peşin hüküm vermek Allah-u Teala korusun bizi de başkalarını da aynı şekilde perişan eder. Onun için de hani baştan aklettik Anadolu Evliyalarına Şemsettin Sivasi Hazretleri'nin buyurduğu gibi kimseyi araştırmak ve teftiş etmekle vazifeli değiliz. Müfettiş değiliz biz. Yani Allah-u Teala bize bir ömür vermedi. Git aynı şekilde benim kollarım neler yapıyor şunları araştır. Bana bildir not et. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hatta tam tersi. Elinde geliyorsa emir maruf yapıyor. Elinden gelmiyorsa onu seven birisine söyleyerek o kötü işi varsa ondan uzaklaştırırsın. Hatta bize tam tersi kitaplarda Müslümanın ayıplarını kusurlarını örtme vasfesi vermiş.
1: Tecessüs haramdır.
0: Haramdır.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki bir toplulukta Allahü Teala'nın ismi anılmaz ve peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife getirilmezse kıyamette onlar hasret ve nedamet çekerler. Şevahid-in Nübüvve Peygamberlik Müjdeleri.
2: Selman-ı Farisi radıyallahu anh Müslüman olmadan önce birçok rahip ile sohbet etmiş, pek çok patriğin hizmetinde bulunmuştu. Her biri ömrünün sonunda başka bir rahibin yanına gitmesini vasiyet etmişti. Yanında bulunduğu son rahibin de vefatı yaklaşınca, sizden sonra kimin yanına gideyim diye sordu. O rahip dedi ki, şu anda yeryüzünde sohbetinde bulunacağın ve sana hayır gelecek bir kimse bilmiyorum. Fakat ahir zaman peygamberinin gönderilmesi yaklaştı. O peygamber, İbrahim aleyhisselamın dini üzere olur. o iki taşlık arazi arasında ve hurma ağacının bol olduğu bir yerde bulunacaktır. İki kürek kemiği arasında nübüvvet mührü vardır. Hediyeyi kabul eder, sadakayı kabul etmez. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, o rahibin vasiyeti üzerine Arabistan'a gitmek üzere yola çıktı. Sonunda Medine'ye ulaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye hicret ederken, Kuba'da konakladıkları sırada, Selman-ı Farisi radıyallahu anh, yanına bir şeyler alıp, Resulullah'ın huzuruna gitti. Götürdüğü şeyleri, "Bunlar sadakadır," diyerek takdim etti. Resulullah eshabına, "Siz yiyiniz," buyurdu. Ve kendisi yemedi. Selman-ı Farisi, kendi kendine, "Alametin birisi ortaya çıktı," dedi. Bundan sonrasını kendisi şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kuba'dan Medine'ye gelince, yine yanıma bir şeyler alıp huzuruna gittim. "Bunlar hediyedir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eshabıyla birlikte o hediyeden yediler. Kendi kendime, "İkinci alamet de tamam," dedim. Sonra bir defasında daha huzuruna vardım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bakî kabristanında, eshabından birinin cenazesindeydi. Üzerinde biri rida, biri de izar olmak üzere iki gömlek vardı. Ben nübüvvet mührünü göreyim diye yakın durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni nübüvvet mührünü görsün diye mübarek omuzundan ridasını indirdi. Nübüvvet mührünü gördüm. Tam rahibin bana tarif ettiği gibiydi. Elimde olmayarak eğilip nübüvvet mührünü öptüm ve ağladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni huzuruna çağırdı. Varıp oturdum. Başımdan geçen hadiseleri birer birer anlattım. Hoşlarına gitti. Eshab-ı kiramın da bunları duymasını istedi. Selman-ı Farisi radıyallahu anh bir Yahudinin kölesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farisi'ye, "Sahibine söyle, seni bedel karşılığında serbest bıraksın," buyurdu. Selman-ı Farisi radıyallahu anh sahibine çok ısrar etti. Bunun üzerine Yahudi onu 300 hurma ağacı dikip tutturması ve 40 kayye gümüş, yani 4000 dirhem gümüş vermesi şartıyla serbest bırakacağını söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabına, "Kardeşiniz Selman'a yardım ediniz," buyurdu. Eshab-ı kiramın her biri elinden geldiği kadar yardım edip 300 hurma fidanı topladılar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Selman, bunların dikileceği yerleri kazıp hazırla ve bana haber ver," buyurdu. Çukurları kazıp hazırladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi mübarek elleriyle hurma fidanlarını dikti. Selman-ı Farisi radıyallahu anh yemin ederek, "Canım kudretinde olan Allahü Teala hakkı için o hurma ağaçlarının tamamı tuttu." Sonra eshaptan birisi, "Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna yumurta büyüklüğünde halis altın getirdi. Bir madinde bulmuştu." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farisi'yi radıyallahu anh çağırıp, "Al bunu serbest bırakılman için istenen borcunu öde," buyurdu. "Ya Resulallah, zimmetimde 40 kayye borç vardır. Bu kâfi gelmez," deyince, "Allahü Teala senin borcunu bununla eda eder," buyurdu. Bir rivayette de şöyle bildirilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yumurta büyüklüğündeki o altını mübarek diline dokundurdu ve "bununla borcunu öde," buyurdu. Selman-ı Farisi radıyallahu anh onu alıp Yahudi'ye götürdü. Tarttılar, tam 40 kayye çıktı. Ne eksik ne de fazlaydı.

Bid'at karanlıklarının ortalığı kapladığı böyle bir zamanda, bid'atlerden bir bid'atin ortadan kalkmasına sebep olmak ve unutulmuş sünnetlerden bir sünneti meydana çıkarmak pek büyük bir nimettir. Sahih olan hadis-i şeriflerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana 100 şehit sevabı vardır. Bu işin büyüklüğünü bu hadis-i şeriften anlamalıdır. Fakat bu işi yaparken gözetilecek mühim bir incelik vardır. Yani bir sünneti meydana çıkarayım derken fitne uyanmasına sebep olmamalı, bir iyilik çeşitli kötülüklere, zararlara yol açmamalıdır. Çünkü ahir zamandayız. Müslümanlığın zayıf, garip olduğu bir asırdayız. Hadikada fitneyi anlatırken diyor ki, fitne, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak, insanları hükümete karşı isyana kışkırtmak demektir. Fitneye sebep olacak nasihati yapmamalıdır. Gücü, kuvveti, selahiyeti olan nasihat etmez ise, müdahene olur, haram olur. Gücü yettiği halde, fitne çıkarmamak için nasihat etmezse, müdara denir, caiz olur. Hatta müstehap olur. Güç kullanmak, hükümet adamlarının vazifesidir. Alay edenlere, zarar yapacaklara nasihat verilmez. Nasihat, birinin yüzüne karşı olmamalı, umumi olarak ortadan söylenmelidir. Hiç kimseyle münakaşa etmemelidir. Resulullah'a biri geldi. Onu uzaktan görünce, kabilesinin en kötüsüdür buyurdu. Odaya girince, gülerek karşılayıp, iltifat eyledi. Gidince Hazreti Ayşe radıyallahu anha sebebini sordu. İnsanların en kötüsü zararından kurtulmak için yanına yaklaşılmayan kimsedir buyurdu. O Müslümanların başında bulunan bir münafık idi. Müslümanları onun şerrinden korumak için müdara buyurdu. Fıskı, fuhşu, zulmü açık yani herkes arasında yayılmış olanı başkalarına söylemek, gıybet olmayacağı ve şerrinden korunmak için müdara caiz olduğu buradan anlaşılmaktadır. Dini ve dünyayı korumak için dünyalık vermeye müdara denir. Dünyalık ele geçirmek için dini vermeye müdahene denir. Tatlı dil ile iyilik ve hatta yalan söyleyerek gönül almak, dünyalık vermek olur. Müslümanların gizli yaptıkları büyük günahlarını görünce örtmek lazımdır. Başkalarına söylerse kazf olur. Zan ile, iftira ile söylemek ise daha büyük günahtır.

Ezan, minarede veya mescidin dışında okunur. Mescidin içinde okunmaz. Telhin ile, yani kelimeleri bozacak şekilde uzatarak teganni yapmak mekruhtur. Arabiden başka dil ile ezan okunmaz. Hindiyye de diyor ki, müezzinin sesini takatinden fazla yükseltmesi mekruhtur. İbni Abidin rahimehullahü teala diyor ki, ezanın uzaklardan işitilmesi için müezzinin yüksek yere çıkıp okuması sünnettir. Birkaç müezzinin bir ezanı birlikte okumaları caizdir. Alimlerin bu yazılarından anlaşılıyor ki, hoparlörle ezan, kâmet okumak ve namaz kıldırmak bid'attir. Bid'at işlemek büyük günahtır. Hadis-i şerifte, bid'at işleyenin hiçbir ibadeti kabul olmaz buyuruldu. Hoparlörün sesi insanın sesine çok benziyor ise de,

0: hoparlör kullanmaya lüzum olmadığı buradan da anlaşılmaktadır. Hülasa, hoparlör denilen borudan çıkan ses ezan değildir. Müezzin efendinin ağzından çıkan ses ezan-ı Muhammedi'dir. Büyük İslam alimi Ebu Nuaym İsfahani'nin Hilyetül Evliya kitabındaki hadis-i şerifte çalgıdan çıkan ezan sesi şeytan ezanıdır. Bunu okuyanlar şeytanın müezzinleridir buyuruldu. Bazı din cahilleri hoparlörün faydalı olduğunu, sesi uzaklara götürdüğünü söylüyorlar. Peygamberimiz, ibadetleri benden ve eshabımdan gördüğünüz gibi yapınız. İbadetlerde değişiklik yapanlara bid'at ehli denir. Bid'at sahipleri muhakkak cehenneme gidecektir. Bunların hiçbir ibadetleri kabul olmaz buyurdu. İbadetlere faydalı şeyler ilave ediyoruz demek doğru değildir. Böyle sözler din düşmanlarının yalanlarıdır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Edirne ilimizin Şirin büyük ilçesi Keşan'dan sesleniyorum. Keşanlı Ali Destanı ile beraber meşhur olmuş bir şehirdir demeyelim. Ondan çok önceleri Osmanlı'nın Gazi Süleyman Paşa ile beraber kuvvetleri 1354'te Çardak bölgesinden Gelibolu'ya geçtikten sonra Koru Dağları'nı aşan askerlerimiz Keşan'ı buldular. Tabii Keşan o zaman da yerleşim yeriydi. Bizans'ın topraklarıydı burası. Daha sonraki yıllarda Osmanlı toprağı oldu ve ondan sonra da Çimenlik Kalesi ile beraber artık tamamıyla Türk yurdu olarak bugüne kadar devam etti. Milattan önce 4000 yıllarından itibaren Keşan'ın meskun mahal, yani bugünkü ifadesiyle yerleşim yeri olduğunu biliyoruz. İşte Büyük Dara'nın buraya da İpsala'ya da geldiğini yine biliyoruz. Ondan sonraki yıllarda da Roma döneminde aynı şekilde buralar yerleşim yeriydi. Sonra Bizans da buralarda bulundu. Hatta zaman zaman da Osmanlı'dan bu bölgeden askerle Gazi Süleyman Paşa'nın da emrinde Mora Yarımadası'ndaki Bizans'a düşman olan güçlerle savaşmaya Bizans yardıma çağırdı, ona gidildi. Böyle enteresan şeyler devam ediyordu. Yani Osmanlı ile Bizans her zaman dişe diş düşman olarak yaşamadılar. Bizans imparatorları kendi işlerindeki bazı çekişmeler sebebiyle kendi insanına güvenmedi. Türk ve Müslüman Osmanlı Devleti'ne güvendi. Orhan Gazi'den öyle yardım istedi. Osman Gazi'den de yardım istedikleri olmuştur. Daha sonraki yıllarda da yine İstanbul'un fethi zamanına kadar Bizans'ın ara ara Osmanlı'dan yardım talepleri olmuştur. Hem asker yardım talepleri olmuştur, hem de şehirlerindeki harabiyeti giderebilecek, çeşitli onarımları, tamirleri yapabilecek mimar ve usta talepleri de Osmanlı'dan yine Bizanslar tarafından yapılmış. Osmanlı da bunları seve seve karşılamıştır. Zaman zaman Osmanlı Devleti İstanbul'u muhasara ettiğinde, ki 6 defa muhasara etti Fatih Sultan Mehmet Han'dan önce, 2. Murat Han zamanında muhasara etti, Yıldırım Bayezid Han zamanında daha önce 4 defa muhasara edildi ama bir türlü düşmedi. Çünkü bu demek ki Allah-u Teala'nın takdiri Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olacakmış, ona oldu. İşte Keşan'da zaten, Keşan Kırklareli'ne kadar, Uzun Köprü Lüleburgaz'a kadar tamamıyla buralar Türk ve Müslüman yurdu olmuş. Hatta Batı Trakya bölgesindeki

birçok bölgelerde artık Gümülcine tarafları tamamıyla Osmanlı toprakları haline gelmiş idi. Yani Bizans'ın etrafı iyice çevrilmişti. Şimdi Keşan'ın eski Yunan, Pers, Makedonya Krallığı, Büyük İskender zamanı ve Bizans idaresindeki zamanları hususunda fazla bilgiye ulaşamıyoruz. Belki bunun özel tarihçileri bu bilgilere ulaşabilirler. Efendim, milattan önce 700. yıllarda Darius Sunda buralarda 4. yüzyıl diyor bazı kayıtlarda, bazı kayıtlarda da 7. yüzyıl zamanında, efendim 7. yüzyılda böyle bir Darius idaresi olduğu söyleniyor. Milattan sonra 395 yılında bu bölge Roma'nın oldu. Malum Roma ikiye bölünmüş idi. O zamana kadar tek Roma iken ikiye bölündü. Doğu Roma, Batı Roma oldu 395'ten itibaren. Bu da Doğu Roma'nın hissesine düşmüş oldu. Her ikisi de Hristiyan olduğu halde birisi Katoliklik yolunda devam etti. Öteki de Ortodoksluk yolunda devam etti. Tabii bu Ortodokslarla Katoliklerin sadece Fransa'daki yaptıkları, efendim, Saint Barthélemy katliamında aynı peygambere inanan kimselerin birbirini 20 bin kişiden ziyade nasıl öldürdüklerini hikayeleri tarih kitaplarında bol bol anlatılmaktadır. Ben bunun detayına girmiyorum. Hele bu zamanlarda böyle bazı siyasi sebeplerle, efendim, Türklerin bazı yanlış işler yaptığını anlatmaya kalkan Avrupalı yöneticilere buradan da bunu duyurmayı kendime vazife ediniyorum. Şimdi bu karayolun kenarında, hemen bu kadar sıkışık trafikte, biraz da yağışlı bir havadayız. Onun için gürültüyü almasın diye de böyle bir el mikrofonuyla sizin karşınıza çıktık. Gidelim de biz biraz da Keşan'ı şöyle arkamızdan görecek şekilde iyi manzaralı bir yerden hem Keşan'ı seyrettirelim hem de Keşan tarihine orada devam edelim istiyorum. Geçelim şimdi yeni yerimiz efendim. Şimdi karayolları levhasının önünden hareket ettik. Bir hastanenin terasında sizlere Keşan'ı biraz seyrettirelim istedik. Onun için bu terastan sesleniyorum. Efendim şimdi Keşan adı nereden geliyor? Diyorlar ki işte burada bir han varmış. Kaşağı hanmış. Atları, develeri kaşağılarlarmış. Hani onların sırtındaki çeşitli böceklerin falan gitmesi için de bir de kaşıntı olur. Hayvan kendi kendini insan gibi kaşıyamaz. İnsan bile bazı yere erişip de kaşıyamıyor sırtına mesela. Bunun gibi Kaşahan, oradan gelme bir isim olduğunu ben hiç zannetmiyorum. Belgelere bunu yazmışlar ama bir rivayet olarak yazmışlar. Ona da saygı duyarız tabii. Onun için de kalkıp da yok yanlış olmuş, aslında uygun olmamış diyemeyiz. Burası daha ziyade İran Pers topraklarında Keşan diye bir bölgeden gelen Türkmen yörüklerinin yerleştiği yerdir deniyor. Bu hakikate biraz daha yakın. Nasıl yakın? Şöyle yakın. Moğol istilası kan dökerek Anadolu'ya kadar yaklaştığında, ya Anadolu'ya daha girmeden, İran topraklarındaki Türkmenler kabileler halinde, bir rivayette 25-30 bin Türkmen Anadolu'ya geldiler. Anadolu'da muhtelif yerlerde iskar edildiler. Bir kısmı da, büyük bir kısmı da Toros dağlarının ulaşılmaz yerlerine kadar çıktılar ki bu zalimlerden canımızı kurtaralım diye. Çünkü adamlarda din iman yok. Ayakta ne görürlerse yere deviriyorlar hemen. Sonra duydular ki Anadolu'ya da girmiş bu Moğollar. Bu sefer Anadolu'yu da terk ettiler. Gelibolu üzerinden bu topraklara geçerek Keşan, Uzun Köprü ve Kırklareli'ne kadar geldiler. Kırklareli'de bir beylik kurdular. İstanbul'un fethinden çok önceleri, belki 100 sene öncesinde Kırklareli'nde bir Türkmen beyliği kurulmuş oldu.
İhtimal ki bunlar Müslüman Türkmenlerdi. Duydular ki Anadolu'ya da girmiş, artık Avrupa'ya doğru geliyorlarmış. Romanya topraklarına sığındılar. Bugün Romanya'nın Dobruca bölgesinde, yani sayıları ihmal edilemez, fakat çok fakri zaruret içerisinde olan Dobruca Müslümanları var. Bu Dobruca Türkleri var. İşte bu Türklerin ta bu saydığım silsileyi geçerek oraya giden insanlar olduğu katiye yakın olarak söylenmektedir. Bu da Keşan'ın da bir Türkmen yurdu olduğunu söylememizde herhalde bizi yanlış çıkaracak bir ihtimal de olmayacak. Daha sonraları onlar gitti geldi falan filan ve Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u aldıktan sonra Hersekzade Ahmet Paşa'ya burası has olarak verdi. Has ne demek? Has Osmanlı'da bir toprak sistemi, yani toprağın işletilme sistemi. Öyle ki toprağını işlemeyenin elinden devlet alıyor. Çünkü bu toprak benim diyor devlet. Sana kullanmak üzere verildi. Şimdi öyle değil. Adam yurt dışına gidiyor, 50 sene varsın dursun canım diyor. Bir gün geliriz diyor. İyi ama milli servet gidiyor. O işlemediğin toprağın yanındaki işlenen toprak da zarar görüyor. Haşerat da çoğalıyor. Komşuna zarar veriyorsun. Bu ya benim evim var, evim dursun. Evi de icabında devlet bazı şartlar dahilinde, hani evine bakmayan köhne halde bırakıp yangın tehlikesini bilmem fareler onlar bunlar zararlı hayvanların ürediği bir yeri elinden alabilmeli. Demokrasi bu zaten, etrafı rahatsız etmeyecek bir düzen kurmak için lazım. Buraya bir has olarak kuruldu Fatih Sultan Mehmet Han zamanında. Sonradan buraya Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya ve Arnavutluk'tan gelen göçmenler iskan edildi. Ne zaman oldu? Çok Türklerin Avrupa'ya akınları ve arkadan da Anadolu'dan getirdikleri Türk Müslüman aileleri Avrupalarda iskan etmeleri tam tersine akmaya başladı. Ne zaman? 1828-29 Osmanlı-Rus Harbi'nden itibaren. Maalesef Rus geldikçe bu tarafa doğru bizim oradaki kardeşlerimiz bu taraflara sürgün yediler. Arkasından 1877-78 yani 93 harbi, Osmanlı-Rus harbi çok büyük bir göçe sebep oldu. 300 binden ziyade insan yollara düştü. Aralık ayında çamurlu yollarda efendim neredesin Türkiye, neredesin Anadolu diye ağlaya ağlaya geldiler. Bunların hepsini bu topraklar aldı, emdi, absorbe etti. Arkasından tabii Birinci Dünya Harbi, Birinci Dünya Harbi öncesindeki Birinci ve İkinci Balkan Harpleri, bilhassa İkinci Balkan Harbi zamanında tam bir soykırım yaşandı Avrupa'da. Balkan devletleri Osmanlı'nın mirasını paylaşmak için evvel emirde biz burada bir Bulgaristan kurarsak, bir Yunanistan kurarsak burada Türkler ve Müslümanlar olmasın, nüfusu seyreltelim diye insanları göz göre göre öldürdüler. Ve ondan sonra da 1920'lerde, 22'lerde maalesef Yunan'ın Tekirdağ yoluyla Trakya'ya geçip buralarda uyguladığı soykırımlar var. Nasıl Malkara'da 1912'de geldiklerinde Bulgarlar bir bayram namazında 250 kişiyi namaz kılarken, bayram namazını kılarken şehit ettilerse, burada da Keşan'da da aynı bayram namazında aynı Bulgarların insanlara büyük zulümler yaptığı biliniyor. Bunların hepsi geride kaldı. Peki bunları niye anlatıyorum? İnsanları kışkırtmak için değil haşa maksadım. Ama biz düşmanımızı bilelim. Bizim karşımızdaki insanlar da demokrasi havarisi kesilip bizler çok medeniyiz, moderniz. Dolayısıyla sizler vahşisiniz, barbarsınız diye üzerimize gelmeye çalışırlarsa biz bunları savunma maksadıyla söyleriz. Keşan tarihi hakkında kısaca bir bilgi vermeye çalıştım. Burada güzel bir tarihi cami var. Hersekzade Ahmet Paşa'nın
yaptırdığı mükemmel, hoş bir cami. Trakya'da pek fazla emsali yok. Efendime söyleyeyim, kullanılan malzemesi biraz keşan taşı denilen kömür ocaklarındaki taban taşı vardır. Suyu tutan taş. O taştan yapılmış bir cami ama mükemmel bir cami. Onu da bundan sonraki programlarımıza göstereceğiz. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Temeşvarlı Osman Ağa'nın sıra dışı esaret anıları. Bunu aldığımız, iktibas etmeye çalıştığımız, bazı kısımlarını özetlemeye çalıştığımız kitap, sıra dışı bir Osmanlı askerinin esaret anılarıdır. Üçüncü bölüm. Paşanın huzuruna çıktığımda odada oturanlar arasında uzak yoldan geldikleri anlaşılan yabancılar dikkatimi çekti. Temeşvar Kalesi komutanı Paşa, Koca Cafer Paşa bunu makamına çağırıyor. Temeşvarlı Osman'ı. İstanbul'dan yeni gelen ulaklarmış bunlar. Yabancılar vardı paşanın odasında. Yeni gelen ulaklar, yani habercilermiş. Yanlarında Arat Kalesi'nde görevli yeniçeri, topçu ve cebecilerin maaşları varmış. Bunlar İstanbul'dan Arat Kalesi'ndeki görevlilerin, yeniçerilerin, topçuların, cebecilerin maaşlarını getirmişler. Temeşvar'dan Arat Kalesi'ne gidecek bu maaşlar. Götürün. Temeşvar Kale Komutanı'na geliyorlar. Efendim, biz bu maaşları getirdik. Sizin bölgeniz. Adamları bana tanıtan paşa oturmam için yer gösterdi ve hemen bu paranın acil olarak Arat Kalesi'ne uğraştırılması lazım dedi. Niçin çağrıldığımı bilmiyordum. Fakat paşanın sözlerinden ulaklar ve yanlarındaki para ile ilgili bir göreve gönderileceğimizi tahmin ettim. Sözün gelişi o tarafa doğru akıyor. Evet. Nitekim paşa, çevremiz düşmanlarla çevrili, böylesine kıymetli bir postayı sadece ulakların Temeşvar'dan ileriye götürmeleri mümkün değil. Bu iş kale görevlisi süvarilere, yani sizlere düşüyor dedi. Oldukça mühim ve tehlikeli bir görevdi bu. Ben henüz çok gençtim ama bu yaşıma kadar da birçok çarpışmaya girmiş, savaş tecrübesi kazanmıştım. İyiden iyiye takdir edilen bir askerdim. Paşa Hazretleri de zaten bunu belirtmiş, böylesine mühim bir görevi sana ve bölüğüne vermeyi uygun bulduk deyiverdi. Hazineyi Lipova denen yere bir gece içinde ulaştırmak lazımdı. Emir alır almaz hemen hazırlıklarımı yaptım. Düşmana yakalanmamak için gece karanlığını kullanacaktık. Akşama yakın Baba Hüseyin sahrasına çıktım ve 80 askerim

0: Ne paşayı bekledim. Cafer Paşa gelip bizi bizzat teftiş etti. Hazineyi elleriyle teslim etti ve el açıp dualarla da uğurladı. Lipova Kalesi, bu maaş götürecekleri kale, Temeşvar'a 10 saatlik bir yerdir. Gece boyu hiç durmadan yol aldık. Ancak 2-3 yerde hayvanlarımızı dinlendirmek ve suvarmak için, yemlemek için durduk. Onun dışında attan hiç inmedik. Evet, 10 saatlik yol. Hesapladığımız gibi sabah vakti Lipova Kalesi'ne ulaştık. Kalenin Temeşvar'a bakan kapısındaki Temeşvar kapısı denirdi ona, yetkililere hazineyi teslim ettik. Vazife böyle güzelce başarılınca geri dönecektik. Ama o kadar çok yorgun ve uykusuzduk ki, gece uykusuz gelmişler. Lipova'daki ağalar, yani Osman ağayla eşdaş olan vazifeleri bakımından ağalar ve tımar sahipleri dediler ki çok yorgunsunuz. Allah razı olsun, maaşlarımızı da getirdiniz. Bir iki gün kalıp dinlenin. Biz de hayır diyemedik. Yorgunluk vardı. Nefis. Aslında yorgunluk dışında Osman ağa burada bir şeye daha tav olmuş. Affedersiniz yani amiyane oldu ama bu ifade. Lipova'da misafir olarak kalmamızın başka bir sebebi daha vardı. Lipova'nın kirazları. Üstelik öyle kolay kolay geri çeviremeyeceğimiz şeydi. Lipova bağ ve bahçeleriyle meşhurdur. Kiraz zamanı bir başka güzel olur. Kiraz o kadar boldur ki okkası bir akçe bile kimse dönüp bakmaz. Nefis kirazları vardır. Pazarlarda yığın yığın durur. Aramızda bir gün kalalım, hem dinlenelim hem de biraz kiraz yiyelim diye kararlaştırdık. Mecburen bir saplama yapacağım. Bir görev verildiğinde o görevin hudutları dışına çok masumane bile çıkılsa bir insanın başına ne büyük felaketler gelebileceğinin örneğidir bundan sonraki Temeşvar'la Osman Ağa'nın hatıralarında okuyacaklarımız. Bir kiraz uğruna. Dinlen, yolda git dinlen. Parayı teslim etmişsin. Mütalaa koymuyorum araya ama tabii bir kitabı sizlere böyle motomu okurken de bunun ufak tefek açıklamasına ihtiyaç duyuluyor. Herhalde sizlere de rahatsız etmiyordur kıymetli dinleyenlerim. Evet, aramızda bir gün kalalım, dinlenelim hem de biraz kiraz yiyelim diye kararlaştırdık. Bu kararımızın ne kadar yanlış olduğunu çok çabuk anladık ama ne fayda. Bir gün bile geçmedi. Hala ne zaman kiraz görsem aklıma hep o zor gün gelir. O gün her birimiz bir konağa dağılıp oradakiler misafir etmişler evlerine. Yol yorgunluğunu atmaya çalışıyoruz. Ben de uzanmışım. Yorgunluktan daha gözümü yumarken haber topunun gümbürtüsüyle uyandım. Yerimden fırladım. Gün batmaya yakındı. Önce bir iki el silah sesi gelmiş. Ardından haber topunun sesi duyulmuş. Yani hücum borusu veya baskına uğradık manasına haber topu. Neler olduğunu anlamaya dışarıya çıkınca bütün insanların toplanma yerine koştuğunu gördüm, içtima alanına. Çok geçmeden iş anlaşıldı. Yukarı Erdel taraflarından Muris Nehri kıyısını takip edip gelen Macar kadanaları, yarı sivil soyguncular kaleye hücum etmişti. Aslında küçük bir gruptu bunlar. Kaleye birkaç el tüfek atıp kaçmışlardı. Hemen atlarımıza binip arkalarına düştük. Vay bizim kaleye nasıl saldırırsınız. Sen misafirsin, bırak o kaledekiler Lipovac'daki saldırısına hayır. Coşkunluk var ya adamda. Düşmanın bu hareketi meğer bir tuzakmış. Lipova'nın üst tarafında Muris Nehri karşısındaki dağ başındaki Şolimos Kalesi halkı yukarıdan düşmanın pususunu görmüşler. Büyük kısım pusuya yatmış demek. Yakınlarından geçerken sakın daha ileri gitmeyin, düşmanın pususu var dediler. Akşam karanında bastırdı. Geri Lipova'ya döndük. Yine herkes konaklara dağıldı. Böyle bir durumla karşılaşacağımızı bilmiyorduk ama Lipovalılar tahmin edermiş ama bizden gizlemişler. Böyle bir gösteri taarruzu olacağını, sonra tuzağa düşürüleceğini. Niye gizlediler acaba? İşte görüyorsunuz. Yani aynı siperde, aynı düşmana karşı yan yana duran iki insanın birbirinden gizleyeceği neyi kalır efendim? Kalmamıza ısrarın asıl sebebi de buymuş. Lipovalılar ya gelin çok yorgunsunuz bir iki gün kalın diye kendilerine güç kuvvet olsun bu 70-80 kişi yanlarında bulundurup bir güvence, bir teminat sağlamaya çalışmışlar. Sebebi de Lipova Kalesi'nin kendi askerleri çok azalmıştı. Daha önceki birkaç çarpışmada yüzlerce adamını kaybetmişlerdi. Evet, kıymetli dinleyenlerim, bir anı, bir hikaye programının bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonraki bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.
1: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

TGRT FM Radyosu'nun sevgili dinleyicileri, Çınaraltı programının bir yenisine hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra sizlerle yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarken programımızı açıyoruz.

Değerli dinleyiciler, yabancıların yanlış kanaatlerinin aksine İslamiyet ilme büyük ehemmiyet vermiştir. Hazreti Peygamber'in etrafında

Yuvasındakileri ilim yapmaya teşvik eden sözleri meşhurdur. İlim öğrenmek için yuvasını terk eden Allah yolunda yürüyor demektir. Alimin kaleminin mürekkebi şehidin kanından daha mukaddestir. Beşikten mezara kadar ilim öğrenin, ilim Çin'de de olsa alın sözleri herkes tarafından biliniyor. Müslümanların Suriye'yi fethetmesinden sonra İslam dünyasındaki ilim fevkalade bir ivme kazanmıştır değerli dinleyiciler. Ve kısa zamanda Müslüman ilim adamları İslam dünyasında büyük bir itibar kazanmışlardır. İslam aleminde tahsil daha çocuk konuşmayı öğrenir öğrenmez başlıyordu. Ve ilk olarak kelime-i şehadet kendisine telkin ediliyordu, öğretiliyordu. Hususi hocaları olan bazı zengin çocukları hariç 4, 5 veya 6 yaşına gelen bütün erkek çocuklar, köleler ve hatta bazı kızlar bir ilk mektebe, Sibyan Çocuklar Mektebi'ne giderlerdi. Bu mektepler umumiyetle bir camide, bazen açık havada bir çeşmenin başında ders görürdü. Dersler parasızdı yahut hemen herkesin rahatça katılabileceği kadar ucuz olurdu. Öğretmenler, muallimler, öğrenci başına velilerden cüz'i bir haftalık alırdı, geçimini böyle sağlardı. Kalan masraflar hayırseverler tarafından karşılanırdı. Bunun için İslam aleminde çok vakıflar kurulmuştur. Öğretim gayet sadeydi. Bugünkü anaokulu ve ilkokuluna giden çocukların aldığı bilgiler burada özet olarak, o zamanın şartları çerçevesinde özet olarak çocuğa verilirdi. Bir Müslümana gereken dualar, Kur'an-ı Kerim okumaya yetecek kadar kıraat, bunun dışında ilahiyat, tarih, ahlak ve hukuk bilgileri özet olarak çocuğa verilir. Yazma ve hesap daha ileri sınıflarda öğretilirdi. Bunun sebebi yazı şarkta hususi bir hazırlık safhasını gerektiren bir sanattır. İlk günlerde Kur'an-ı Kerim'den bir parça öğrenciye öğretilir ve ezberletilirdi. Bunun maksadı, bu öğretimin maksadı öğrenciye Kur'an-ı Kerim'i ezberletmekti. Bazı çocukların, kabiliyetli olan çocukların tamamını ezberlediğine şahit olunurdu ki bunlara kari veya hafız denirdi. Bu hadise hususi olarak kutlanılırdı. Bütün alimler toplanır, çocuk Kur'an-ı Kerim'den belli parçalar okur ve kendisi tebrik edilir. Hocalarına hediyeler verilir, çocuğa hediyeler verilir, başkalarına da yemekler verilirdi. Bunu çocuğun ailesi veya hayırseverler yapardı. Aynı zamanda yazı yazmayı, hesap ilmini öğrenmeyi, yay kullanmayı öğrenenler ve ilmini daha ileriye götürenlere ilk zamanlar El Kamil adı verilirdi. Bu mekteplerin usulü hafıza, ezberleme üzerine kuruluydu. Disiplinde dersini çalışmayan, serkeşlik eden çocuğa sopaydı. Normal ceza ayak tabanına bir palmiye sopasıyla vurmaktan ibaretti. Öyle çocuğu hastanelik edecek kadar falan kaya yatırmak, dövmek, bunlar sonradan uydurulmuş fantazilerdir. O zaman dünyanın her yerinde ceza bedeni cezadır. Dünyanın hangi mektebine giderseniz gidin çocuklara dayak tatbik edilirdi, İngiliz mektepleri. Hatta orduda bile böyleydi. Meşhur Abbasi halifesi Harun-ü Reşit, büyük oğlu Emin'in hususi hocasına demiş ki, onun zihni kabiliyetini boğacak kadar sert olma, tembelliğe alıştıracak kadar da yumuşak olma. Onu mümkün olduğu kadar iyilikle, tatlılıkla terbiye et. Ama eğer bundan anlamazsa o zaman şiddete müracaat etmekten de kaçınma demişti halife Harun-ü Reşit.

İlk tahsil karakteri teşekkür ettirmeyi, ikinci tahsil bilgi vermeyi hedef tutardı değerli dinleyiciler. İlim adamları bir camide, bir sütunun veya bir duvarın dibine diz çöküp oturur, Kur'an-ı Kerim'i tefsir eder, hadisler rivayet eder, efendim kelam ve fıkıh öğretir, hukuk dersleri verir, edebiyat dersleri verir. Böyle devam ederdi. Bir müddet sonra ikinci derecedeki bu okullar, yani eğitimden ziyade bilgi veren okullar, bir şekle, bir nizama bağlandı. Ve devlet bu okullara yardım etmeye başladı. Böylece medreseler meydana geldi. Medrese, yani bugünkü okul, ilkokuldan üniversite, hatta lisansüstü eğitime kadar hepsine verilen isimdir. Ve bir girdikten sonra uzun yıllar okuyabildiği kadar okur çocuk, kariyer elde etmek için. Medreselerin yemekhanesi olur, yatakhanesi olur, hamamı olur, efendim kütüphanesi olur. Hepsine birden de külliye adı verilir ki Avrupalılar kolej kelimesini bu külliye kelimesinden almışlardır. Yani medreseyi, külliye halinde medreseyi Avrupalılar Müslümanlardan öğrenmişlerdir. Bugün de külliye fakülte demektir. Bu okullarda ne öğretiliyor? İlahiyat ilmi zaten öğretiliyor. Kur'an-ı Kerim tefsiri, hadis, kelam, fıkıh, tasavvuf, bunlar zaten öğretiliyor. Buna alet olan gramer bilgileri öğretiliyor. Arapça grameri. Edebiyat öğretiliyor, mantık öğretiliyor, matematik, astronomi öğretiliyor. Güzel konuşma sanatı, retorik öğretiliyor, hitabet öğretiliyor. Arapça bütün dillerin en mükemmeli kabul edildiği için ve iyi Arapça konuşanın da cemiyette müstesna bir yeri olduğu için ve o zaman İslam dünyasında revaçta bulunan bütün ilimler Arapça literatüre sahip olduğu için Arapça gramerine mekteplerde çok büyük emniyet verilirdi. Bu mekteplerde tahsil parasızdı değerli dinleyiciler. Hatta bazı hallerde hükümet veya hayırseverler hocaların, müderrislerin, profesörlerin maaşını verdikleri gibi talebelere de maddi yardımda bulunurlardı. Zaten talebe okulda yer, içer, yatar, üstü başı da okuldan görünürdü. Hamamı bile okuldaydı. Burada Kur'an-ı Kerim hariç bütün ilimlerde kitap değil, öğretmenin söyledikleri esastı. Yani öğrenciler bilgiyi kitaptan değil, hocadan öğrenirlerdi. Kitabı değil, insanı öğrenirlerdi. Çünkü Hazreti Peygamber ilim üstattan öğrenilir buyurmuştu. Kendisine mühim bir mevki temin etmek isteyen bütün talebelerin Mekke, Şam, Bağdat, Kahire gibi büyük ilim merkezlerinde ki büyük ilim adamlarını görmesi lazımdı. Bunu kolaylaştıran tek amil de bütün İslam dünyasında çeşitli halklar arasında ilim ve edebiyat lisanının Arapça olmasıydı. Latince bile bundan daha geniş bir sahaya yayılmış değildir değerli dinleyiciler. O devirde bir Müslüman şehrine giren bir ziyaretçi günün hangi saatinde olursa olsun bir camiye gitti mi orada bir ilim adamının konferansını dinleyeceğinden emin idi. Seyyar talebeler çok defa medresede parasız tahsil görmekle kalmazdı. İkamet ve yemek ihtiyaçları da bir müddet için karşılanırdı. Herhangi bir derece verilmezdi. Talebenin gayesi bir hocadan tasvip sertifikası, icazetname almaktan ibaretti. Öğrenilecek mühim bir şey de konuşma tarzı ve usulleriydi. Adaptı, edepti. Her centilmenin buna vakıf olması lazımdı. Medrese okuyan bir kimse öğrendiği ilimler kadar aldığı terbiyeyle de cemiyet içinde mümtaz bir mevki ihraz eder, kazanırdı.

Değerli dinleyiciler, Müslümanlar Semerkant'ı fethettikleri zaman ki 712 senesidir, Çinlilerden keten ve başka bitkileri dövüp hamur yaptıktan sonra bu hamuru ince yapraklar halinde kurutmayı öğrendiler. Bu madde henüz papirüsün unutulmadığı bir çağda Orta Doğu'ya girerek parşömenin yerini aldı. Evet, en iyi kağıt Semerkant'ta yapılırdı. Semerkant kağıdı Çinlilerden öğrenen Uygurlardan öğrenmişti. Yani kağıdın dünyada ilk yayıldığı yerlerden birisi Müslüman Türklerin memleketidir. İslam dünyasında ilk kağıt fabrikası 794 yılında Bağdat'ta kuruldu değerli dinleyiciler. Daha sonra Müslümanlar kağıt yapımını fethettikleri Sicilya Adası'na ve Endülüs İspanya'ya götürdüler. Kağıtçılık buradan İtalya ve Fransa'ya geçti. Kağıdın Çin'de kullanılmaya başlaması milattan sonra 105 yılına rastlar. Mekke'de 797 yılında, Mısır'da 800 yılında, Endülüs'te yani İspanya'da 950 yılında, İstanbul'da 1100 yılında, Sicilya'da 1102 yılında, İtalya'da 1154 yılında, Almanya'da 1228 yılında, İngiltere'de 1309 yıllarında kullanıldı. Yani değerli dinleyiciler, Türkler ve Müslümanlar kağıdı öğrendiklerinden 600 sene sonra İngiltere'de kullanılmaya başlandı. Bu yeni buluş sayesinde kitapçılık süratle inkişaf etti. Meşhur tarihçi Yakubi kendi zamanında yani 891 yılında Bağdat'ta 100'den fazla kitap evi olduğunu bildirmektedir.

Değerli dinleyiciler, kitapçı dükkanları o devirde aynı zamanda istinsah işlerinin, hat sanatının ve edebi toplantılarında merkeziydi. Talebelerin çoğu hayatını kitap istinsah ederek kazanırdı. O zaman matbaa yok, bir kitaptan isteyenler çoğaltırlardı. İşte bunu çoğaltanlar talebeler olurdu, buradan para kazanırlardı. 10. asırdan itibaren el yazmalarına hususi bir değer verilirdi. Kitap koleksiyoncularının nadir yazmalara, mahtutatlara büyük paralar ödediğini görürüz. Diğer taraftan muharrirler kitaplarının satışından asla para, bir kar, menfaat beklemezdi. Onların geçimini hükümdarlar veya büyük zenginler temin ederdi. O devrin İslam dünyasında edebiyat ve sanat, asilzadelerin veya büyük zenginlerin zevkini tatmin etmek için bir vasıtaydı. Onlar edebiyatı, sanatı, dolayısıyla edebiyatçı ve sanatçıları himaye ederlerdi. Edebiyatçılar, sanatkarlar, alimler, hükümdarların, zenginlerin, asilzadelerin evlerinde, saraylarında, konaklarında rahat bir hayat yaşarlar. Hiçbir dünya meşgalesi ve meşakkatini düşünmeden edebiyat, ilim ve sanat yaparlardı. Böyle olmayanlara da Beytülmal, devlet hazinesi maaş verirdi.

Değerli dinleyiciler, camilerden çoğunun kütüphanesi olduğu gibi bazı şehirlerde umumi kütüphaneler de vardı. 950 yılında Musul'da hayırseverler tarafından kurulmuş bir kütüphane vardı ki talebeler buradan sadece kitap değil kağıt da temin ederdi. Selçukluların baş şehri olan ve bugün harabeleri Tahran yakınlarında bulunan Rey şehrindeki umumi kütüphanedeki kitapların listesini 10 tane büyük katalog ancak alıyordu. Ne çare ki Cengiz askerleri tarafından yakılıp yıkılmıştır bu şehir. Basra kütüphanesi, kütüphanede çalışan ilim adamlarına maaş verirdi. Meşhur Mucemil Buldan isimli kitabın sahibi Yakut Hamevi coğrafyacı, hazırladığı coğrafya lügatine malzeme toplamak üzere Merv ve Harezm'deki kütüphanelerde tam 3 sene çalışmıştı. Moğollar Bağdat'ı yakıp yıktıkları zaman şehirde 36 tane umumi kütüphane vardı değerli dinleyiciler. Bir hekim kendisini sarayında yaşamaya davet eden Buhara hükümdarının davetini reddetmişti. Çünkü sadece kütüphanesini nakletmesi için 400 deveye ihtiyacı vardı. Meşhur tarihçi ve alim El-Vakidi 600 kitap sandığı bırakmıştır öldükten sonra. Bu sandıklardan her birini iki kişi güçlükle yerinden kaldırabiliyordu. 10. asırda sahip İbni Abbas gibi hükümdarların kütüphanesindeki kitapların sayısı bütün Avrupa kütüphanelerindeki kitap sayısından daha çoktu. Çin'deki Ming Hanedanı devrini saymazsak 8. 9. 10. ve 11. asırlarda dünyanın hiçbir yerinde İslam dünyasındaki gibi bir kitap aşkı olmamıştı.

Müslümanlık artık kültür hayatının zirvesine ulaşmıştı. İspanya'daki Kurtuba'dan, Türkistan'daki Semerkand'a kadar uzanan 1000 camide çalışan ilim adamlarının sayısı, camilerdeki sütunların sayısından daha fazlaydı. Belagatle, sanatla konuşmaları dünyayı titretiyordu. Devletin yolları daha fazla öğrenmek için ilim peşinde koşan coğrafyacı, ilahiyatçı ve tarihçilerle doluydu. Fethedilen toprakların eski kültürlerini,

türleri Müslümanlar tarafından emildi, sindirildi. Müslümanlar öylesine büyük bir müsamaha sahibiydiler ki, şairler, ilim adamları ve filozoflar arasında Arap kanından olanlar pek azdı. Diğerleri, ilim ve edebiyat dili olan Arapçayı kullanan mevaliden, yani Arap olmayan Müslümanlardan idi.

Değerli dinleyiciler, o devirdeki İslam alimlerinin gramer çalışmalarıyla Arapçaya klasik şeklini vererek parlak bir edebiyatın temelini attıklarını görüyoruz. Hazırladıkları lügatlarla kelime hazinesini düzene koydular. Ansiklopediler ve antolojilerle zamanla kaybolacak birçok eserin en azından isimlerinin ve muhtevasının sonraki nesillere ulaşmasını temin ettiler. Bugün bu kitaplarda yazan kitap isimlerinin sayısı bile okuyanları hayrete düşürmeye yeter sayıdadır.

İslam bilginleri arasında en iyi tanıdıklarımız tarihçilerdir değerli dinleyiciler. Bize bir medeniyeti tanıttıkları için onlara şükran borçluyuz. Eğer onlar olmasaydı İslam medeniyeti Şampolyon'dan önceki Mısır medeniyeti gibi karanlıkta kalacaktı. 767 yılında vefat eden İbni İshak, Hazreti Peygamber'in hayatını en güzel anlatan klasik eserini yazmıştır. Bu eser İbni Hişam tarafından gözden geçirilmiş ve geliştirilmiştir. Bu eser Kur'an-ı Kerim hariç bize ulaşan en eski Arap Müslüman nesir eseridir. Mensur bir eserdir. Ayrıca yorulmak bilmeyen bilginler, vezirlerin, hakimlerin, hattatların, devlet adamlarının, hükümdarların, felsefelerin, evliyanın, ilim adamlarının biyografilerini anlatan lügatler yazmışlardır. İbni Kuteybe, ki 889 yılında ölmüştür, dünya tarihini yazmaya teşebbüs eden birçok Müslüman bilginden birisi olmuştur. Üstelik birçok tarihçinin aksine Müslüman tarihini anlattığı kadar diğer dinlerdeki halkların, milletlerin tarihini de anlatmıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim daha önceki halkların, milletlerin, yaşamış olanların tarihlerini öğrenmeyi ve bunlardan ibret almayı emretmektedir.

Muhammed el-Nedim 987 yılında Fihristül Ulum adlı eseri neşretmiştir. Bu eser, telif olsun tercüme olsun, bütün ilim dallarında Arapça yazılmış eserlerin bibliografyasıydı. Eserde her yazarın biyografisine yer verildiği gibi tenkidine de yer verilmiştir. Müsbet ve menfi taraflarını ifade eden bir liste ilave edilmiştir. Bugün onun bahsettiği binlerce kitaptan hiçbirinin bize ulaşmadığını söylersek, Müslüman kaynaklarının zenginliği hakkında size bir fikir vermiş oluruz zannediyoruz.

Meşhur Titus Livius var Romalıların. Müslümanların Titus Livius'u da Ebu Cafer El Taberi'dir değerli dinleyiciler. 923 yılında vefat etmiş. Hazar Denizi'nin güneyindeki Taberistan'da dünyaya gelmiştir. İran asıllıdır. Arabistan, Suriye ve Mısır'da fakir bir talebe olarak yıllarca dolaşıp ilim öğrenmiştir. Daha sonra Bağdat'a yerleşmiş, müftü olmuştur. Bundan sonra ömrünün 40 yılını Cihan Şumul eserini yazmakla geçirmiştir. Kitab-ı Ekmer-i Rusul vel Mülük. Peygamberler ve Hükümdarlar Tarihi. Bu eser, insanın yaratılışından 913 yılına kadar peygamberlerin ve hükümdarların tarihini veriyordu. Bugün bu eserin elde bulunan kısmı 15 büyük cilttir. Orijinalinin bundan 10 defa daha fazla olduğu söyleniyor. Taberi, Fransız düşünür Bosse gibi her hadisede Allah-u Teala'nın elini görüyordu. Eserin ilk cildini İncil'in sırasına göre yazmıştır. Kitab-ı Mukaddes'in sırasına göre yazmıştır. Bu cilde Hazreti İsa'nın göğe yükselmesiyle son vermiştir. İkinci ciltte Sasani devri İran'ını anlatmıştır. Eserde kronolojik sıra ve metot kullanmıştır. Hadiseleri sene be sene vermiştir. Ve ananeye bağlı olarak anlattığı şeylerin yanı sıra hadislere de yer vermiştir. Kaynakları zikretmesi çok mühimdir. Ancak muharrir çeşitli kaynakları bir tek hikayede birleştirmemiş, böylece eseri bir sanat eseri olmaktan ziyade bir emek dağı olmuştur. Taberi sadece tarihte değil, tefsirde ve diğer ilimlerde de önde gelen bir kimseydi. Yani sadece tarihçiliğiyle tanınmış değildir. Ama onun yazmış olduğu bu eser, bu tarih kitabı çok ilk zamanlarda yazıldığı için sonra gelen Müslümanlar tarafından çok büyük rağbetle okunmuş. Bütün bilgiler buna atıf yapmıştır. Taberi tarihi sonradan özetlenmiştir. Yine ismi Taberi olan bir Şii tarafından ve Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Fakat hakiki Taberi tarihi bu değildir. Çok kimse bunu bilmez ve yanlışa düşer. İranlılar da bugün Şiiliğin pek çok esasını bu ikinci Taberi'nin kitabına dayandırırlar ki esas Taberi ile bunun arasında dağlar kadar fark vardır.

Taberi'nin en büyük muhakkibi, ondan sonra gelen en büyük tarihçi El-Mes'udi. Onun Taberi'yi en büyük selefi olarak görmüştür. Bir nevi hocası görmüştür. Bağdatlıdır Mes'udi. Arap'tır. Suriye, Filistin, Arabistan, Zengibar, İran, Orta Asya, Hindistan ve Seylan adasını dolaşmıştır. Hatta Çin denizine kadar vardığını, elini Çin denizine soktuğunu kendisi rivayet eder. Mes'udi müşahedelerini 30 ciltlik bir eserde toplamıştır. Ancak eser İslam aşkıyla dolu olan ilim adamları için bile fazla uzundu. Bunun üzerine bir hülasa çıkardı ama o da yine çok büyük bir eserdi. Nihayet okuyucularının kendisini yazmaya ayırdığı zaman kadar bile okumaya zaman ayıramayacağını düşünerek eserini bugüne kadar ulaşan şekline indirmiştir. Altın ve kıymetli taş madenleri çayırı, vürucu zeheb diye geçen bir isim vermiştir. Fantezi bir isim vermiştir. Her konuyu yiyip yutmuştur Mes'udi. Çin'den Fransa'ya kadar her ülkenin coğrafya, efendim biyoloji, tarih, adetler, efendim din, ilim ve felsefesine haberdardı. O İslam dünyasının Plinyus'udur, Herodot'udur derler. Elindeki malzemeyi komprime haline getirmeye çalışmadan tatlı tatlı ve etraflı bir şekilde yazmıştır. Hayatının sonlarına doğru ilim hakkındaki fikirlerini de bir eserde toplamıştır. Bu eserinde mineralden bitkiye, bitkiden hayvana, her türlü canlıyı anlatmaktadır. Mes'udi bir ara Bağdat'ın ileri gelenleriyle ters düşmüştür. Doğup büyüdüğü şehri terk etmek zorunda kalmıştır. Bağdat'tan ayrılınca Kahire'ye yerleşmiştir ama ayrılıktan daima şikayetçi olmuştur. Her şeyi ayırmak ve bölmek çağımızın bir hususiyeti der. Allah bir millete vatan aşkıyla refah verir. Doğum yerine bağlı olmak ahlaki bir ciddiyet ve bir dürüstlük işaretidir. Vatanından, ecdadının ocağından ayrılmayı istememek de bir asaleti ifade eder derdi. Ne çare ki Mes'udi 10 yıllık bir ayrılıktan sonra Bağdat'a bir daha dönemedi. 956

Değerli dinleyiciler, umumi olarak söylemek gerekirse İslam tarihçileri giriştikleri iş ve alakalandıkları konuların çevresi bakımından temayüz etmişlerdir dünyada. Tarihle coğrafyayı rahatça birleştirmişlerdir ki bugün çok kimseye nasip olmayan bir mazhariyettir bu. Beşeri olan hiçbir şey onlara yabancı değildir. Ve hepsi de muasır Hristiyan tarihçilerinden çok üstündür. Ancak çok defa siyaset, savaşlar ve belagat sanatı içinde kendilerini kaybederler. Bu bir kusur sayılırsa böyledir. Hadiselerin ekonomik, sosyal ve psikolojik sebeplerini aramaları nadirdir. Bunu okuyuculara bırakmışlardır. Onların muazzam eserlerinde böyle tahliller bulamamak bizim için bir eksikliktir. Milletler, hadiseler, şahıslar birbirleriyle bağdaştırılamamıştır ama hepsini kolayca bulmak mümkündür. Önümüzde malzeme çoktur. Avrupalılar, ki Gibbons hariç bütün ortaçağ tarihçileri için, İslam Haçlılar bahsine küçük bir ilaveden ibarettir. İslam tarihçileri İslamiyet'ten önceki bütün dünya tarihini Hazreti Muhammed'e bir hazırlık safhası olarak görürler ve incelerler. Bundan dolayı Batılı tarihçiler adil bir şekilde Doğu zihniyetini, Şarkı, Müslümanları hakkıyla muhakeme edememişlerdir. İşte bu durumda İslam tarihlerini dolduran mevzular Batılılar için ilgi uyandırmayan bilgilerdir. Halbuki Doğu'yu anlamak, hatta Batı'yı anlamak için bunlardan istifade etmek şarttır. Günümüzde Batılılar bu inceliği anlamışlar ve Şark tarihçilerine, İslam tarihçilerine yönelmişlerdir. Ve meşhur tarihçilerin eserleri birer ikişer ecnebi dillere çevrilerek Avrupa'da basılmaktadır. Enteresan, Şark'ta unutulan bu bilginler Garp'ta yeniden doğmaktadır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Değerli dinleyiciler, İslam hayatının canlı asırlarında Müslümanlar bu anlayışla çalıştılar. Halifeler Suriye'de mevcut olan eski Yunan kültürünü, eski Roma kültürünü geliştirdiler. Ve ilim ve hikmet bakımından ülkelerinin geriliğini görerek çok ileri bir safhaya getirmeye muvaffak oldular. Emeviler büyük bir akıllılıkla İskenderiye, Beyrut, Antakya, Harran ve Nizip'teki mekteplerin hayatiyetine izin verdiler. Bu okullarda eski Yunan ve Roma felsefesi ve ilmi klasikleri okutuluyordu. Bunlar daha çok Suriye diline tercüme edilmiş eserlerdi. Müslümanlar hemen Suriye dilini ve yani Süryanice'yi ve Yunanca'yı öğrendiler ve bu eserlerle ilgilendiler. Çok geçmeden bunların Arapça tercümeleri yapıldı ki eğer yapılmasaydı eski Yunan klasikleri günümüze intikal etmeyecekti. Emevi ve Abbasi hükümdarları bu faaliyeti teşvik ettiler. Halife Mansur, Halife Memun, Halife Mütevekkil İstanbul'a ve başka Yunan şehirlerine haberciler gönderdiler. Hatta bazen ananevi düşmanları olan Bizans imparatorlarına ulaklar gönderdiler.

yarışmalar oldu. Bu büyük tercüme çalışmaları 750 yılından 900 yılına kadar devam etti. İlim Müslümanın yitik malıdır. Nerede bulursa alır hadisi şerifinin işaretiyle hareket eden mütercimler Sanskritçe, Pehlevice yani eski İran dilleridir bunlar, Yunanca ve Süryanice'den çok sayıda eserleri Arapçaya tercüme ettiler. Beytül Hikme'deki mütercimlerin başında Huneyn bin İshak adında Nasturi bir hekim vardı. Galye'nin 100 kadar eserini tercüme etmiştir. Bu sayede bu büyük bilim adamının eserleri yok olup gitmekten kurtulmuştur. Huneyn bin İshak bunlardan başka Aristo'nun, Eflatun'un, Hipokrat'ın, Dioskorides'un, Batlamyus'un eserlerini tercüme etmiştir. Böylece İslam alimleri buradaki fikirleri inceleyerek bunları gerektiğinde eleştirmek, reddetmek imkanını bulmuşlardır. Huneyn bin İshak o gün Musevilerin elinde bulunan Tevrat'ı da Arapçaya tercüme etmiştir. Halife Memun Huneyn'e tercüme ettiği kitapların ağırlığı kadar altın ödeyerek bir ara hazineyi bile tehlikeye düşürmüştür. Halife Mütevekkil onu saray hekimi yapmıştır. Oğlu İshak bin Hüneyn de babasının yardımcısı olarak tercümeler yapmışlardır.

850 yılına doğru eski Yunanca astronomi, matematik ve tıp eserlerinin çoğu Arapçaya tercüme edilmiş bulunuyordu. Bu Yunan eserleri Arapça tercümeleri sayesinde günümüze ulaşmıştır. Dikkati çeken nokta, şiir ve tarihe çok düşkün olan Müslümanların Yunan şiirine, Yunan tiyatrosuna ve Yunan tarihine ehemmiyet vermemeleridir. Onlar bu sahada Yunanistan'ın yerine İran'ı örnek almışlardır. Çünkü doğunun ruha ehemmiyet veren tarafı Arapları cezbetmiştir. Yunanlıların eserlerinde ruh yerine insan, toplum yerine fert ön plandadır. Ego ön plandadır. Diğer taraftan Eflatun'un ve Aristo'nun İslam dünyasına neoplatonik bir görüşle girmesi Müslümanlık içinde, dünya içinde bir kayıptır. Müslümanlardan Aristo ve Eflatun felsefesine kapılanlar olmuştur. Fakat İslam bilginleri Aristo'nun, Eflatun'un bütün eserlerini okumuşlar, değerlendirmişler. İslamiyet'in gözüyle bu felsefe kitaplarına bakmışlar. Bunlardan doğru olanlarını kabul etmişler. Ki buna neoplatonik diyorlar, yani yeni Eflatuncu diyorlar. Ve İslamiyet'e uymayan veya çağ dışı ifadeleri de reddetmişlerdir.

İlimlerin Mısır'dan, Hindistan'dan, Irak'tan, Yunanistan ve Bizans yoluyla Doğu Müslümanlığına, İspanya'ya, oradan Avrupa'ya ve nihayet Amerika'ya geçmesi tarihin en dikkat çekici akışlarından biridir. Uzun zamandan beri hükümetlerin zayıflığı, fakirlik, marif düşmanlığı yüzünden gerilemiş bulunan Yunan ilmi Müslümanlar geldiği zaman Suriye'de henüz yaşıyordu. Arapların ilim bakımından tevarüs ettikleri şeylerin çoğu Yunan asıllıdır, ancak Yunanistan'ın hemen ardından Hindistan gelir. Halife Mansur'un emriyle 773 yılında Siddhartalar tercüme edilmiştir. Bunlar milattan 425 yıl öncesine kadar uzanan Hint astronomi eserleri idi. Bu tercümeler sayesinde Arap rakamları ve sıfır Hindistan'dan İslam dünyasına geçmiş, buradan da Avrupa'ya yayılmıştır. El-Harezmi 813 yılında astronomi tablolarında Hint rakamlarını kullanıyordu. 825 yılında Latince bir kitap yazdı Harizmi. Algoritmi de Numero Indorum, Hint rakamları üzerine adında ki bir eserini yazdı. İlk kelime zamanla algoritme yahut algorizme, yani logaritma halini almıştır ve ondalık esasına göre kurulmuştur. Algoritmi El-Harezmi demektir. El-Harezmi de Numero Indorum, Hint rakamları üzerine Harizmi'nin kitabı. İşte Harizmi kelimesi El-Harezmi algoritme.

algoritma ve logaritma adını almıştır. Ve ondalık esasına göre kurulmuş hesap sistemini göstermekte kullanılmıştır. Bugün el-Harizm'in ismi logaritma olarak dünya dillerinde yaşar. Muhammed bin Ahmet 976 yılında yazdığı İlimlerin Anahtarı eserinde onlu sayıları küsursuz olarak kullanmış, sırayı bozmamak için yanlarına küçük bir daire koymanın doğru olacağını ileri sürmüştür. Bu küçük daireye boş manasına gelen sıfır denmiştir. Batı dillerinde rakam manasına gelen şifre sözü sıfırdan gelir. Diğer taraftan Latin ilim adamları sıfıra zefirium demişlerdir. İtalyanlar bunu kısaltarak zero demişlerdir. Yani bugün Batı dillerindeki şifre, Latince'deki zefirium ve zero, Arapça sıfır kelimesinden gelir.

Değerli dinleyiciler, önce 3. asırda yaşayan Difante'de görülen cebir adını Müslümanlara borçludur. Çünkü bu ilim İslam aleminde büyük bir inkişaf, büyük bir gelişme göstermiştir. Bu sahanın büyük ismi belki de Orta Çağ'ın en büyük matematik alimi olan ve El-Harezmi diye anılan Muhammed bin Musa'dır. Harezm ülkesinden olduğu için El-Harezmi, 780 yılında doğmuş, 850 yılında vefat etmiştir. Harezm, Hazar Denizi'nin doğusundadır. Bugün Hive diye biliniyor. Burada doğduğu için bu adla anılıyor, onu söyledik. Bu büyük ilim adamının 5 ilimde faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Bir kere Hint rakamlarını incelemiştir. Astronomi tabloları yapmıştır. İspanyol Müslümanları, Endülüs Müslümanları bu tabloları gözden geçirmiştir. Asırlarca Kurtuba'dan Şangiyan'a kadar, yani ta İspanya'dan Çin'e kadar uzanan bir sahada yaşayan astronomlara örnek olmuştur. Bilinen en eski geometri tablolarını Harezmi tertip etmiştir. 69 alimle işbirliği yaparak Halife el-Me'mun için, Abbasi halifesi Me'mun için bir coğrafya ansiklopedisi hazırlanmıştır ki bildiğimiz en eski coğrafya ansiklopedisi budur. Ve nihayet Hisabül Cebri vel Murakabele'yi hazırlamıştır. Bugün Arapçası kaybolmuş bu eserin. 12. asırda Gerard de Gremon tarafından Fransızca'ya tercüme edilmiştir. Ve 16. asra kadar bütün Avrupa üniversitelerinde Hisabül Cebir ana matematik kitabı olarak okutulmuştur. Batı'da Algebra diye bilinen cebir sözü de işte bu eserle ilim alemine girmiştir. Dolayısıyla cebir ilminin ismini koyanlar da Araplar, daha doğrusu Araplaşmış olan Harezmi adındaki Türk Müslüman alimidir.

Değerli dinleyiciler, Sabit Bin Kurra adındaki bir alim bazı önemli tercümelerinden başka tıp ve astronomide büyük bir şöhret yapmıştı. İslam dünyasının en büyük alimlerinden birisidir. Batılılarca El-Bategni diye bilinen Ebu Abdullah El-Bettani, o da Hipark ve Batlamyus'taki menşelerinden itibaren trigonometriyi geliştirmiştir. Trigonometrik alakaları bugün kullanılan şekliyle formülleştiren Bettani'dir değerli dinleyiciler. Ve bütün dünya tarafından tanınan ve saygı duyulan bir isimdir. Halife El-Memun bir astronomlar heyeti kurmuştu. Bunların vazifesi Ptolemeus, yani Batlamyus'un keşiflerini tahkik etmek için tablolar yapmaktır. Batlamyus Mısırlı ama Yunanca konuşan bir astronom idi. İşte onun keşiflerini tahkik etmek için tablolar yapmak ve güneşteki lekeleri incelemekle vazifelendirmişti bu astronomlar heyetini. Astronom, müneccim, yani yıldızlar ilmi. Bu alimler dünyanın yuvarlak olduğuna inanıyorlardı. Bir dünya derecesi hesaplamışlar. Onu da 56, küsuru da 2/3 mil bulmuşlardır. Bu rakam bugünkü hesaplara göre yarım mil daha fazladır. Bu kadar yaklaşmışlar. Yine onlar yaptıkları hesaplara göre dünyanın çevresinin 35 bin kilometre olduğunu tahmin etmişlerdir. Bu astronomlar tam bir ilmi

telakki içinde çalışıyorlardı. Tecrübeyle sabit olmayan hiçbir şeyi fen ilimlerinde kabul etmezlerdi. Onlardan birisi olan Ebul Fergani'nin yazdığı astronomi kitabı 7 asır boyunca Avrupa'da ve Asya'da temel kitap olarak kullanılmıştır. Elbette hani ondan da fazla tanınmıştır. 40 yıl müddetle, hatta 41 yıl müddetle yaptığı astronomik müşahedeler, gözlemler şumulü ve dakik olması bakımından temayüz etmiştir, ön plana çıkmıştır. Bugünkü hesaplara dikkati çekecek kadar yaklaşan astronomik emsaller bulmuştur. Bağdat'taki halifenin himayesinde çalışan Ebul Vefa adındaki bir astronom Tycho Brahe'den 6 asır önce ayın 3. değişmesini keşfetmiştir.

Değerli dinleyiciler, Müslüman astronomlar için pahalı aletler de yapılıyordu İslam dünyasında. Yunanlılarca bilinen, yıldızların hareketlerini gösteren küreler ve üstürlap geliştirilmiş, bununla kalmamış 25 metre çapında sekstanlar ve daha başka aletler yapılmıştır. Müslümanlar tarafından son derece geliştirilen usturlap 10. asırda Avrupa'ya gelmiştir ve denizciler tarafından 17. asra kadar geniş bir mikyasta kullanılmıştır. Müslüman Araplar bu cihazı aynı zamanda büyük bir estetik görüşle yapıyorlardı. Öyle ki üstürlaplar ilmi bir alet olmanın yanı sıra aynı zamanda birer sanat eseri gibi duvarları süslüyordu.

Gökyüzünün haritasından başka dünya haritasına da büyük ehemmiyet vermişlerdir Müslümanlar. Çünkü İslamiyet kültür ve ticaretle hayatta durmaktadır. Süleyman Ettacir adında birisi 840 yılında ilk defa uzak doğuya ticaret eşyası götürmüştür. 851 yılında adını bilemediğimiz bir muharrir bu Süleyman Ettacir'in seyahatinin hikayesini yazmıştır. Arapça yazılan Çin'e dair bu hikaye Marco Polo'nun seyahatnamesinden 425 yıl öncesine rastlar. Aynı asırda İbni Hordade Hindistan, Seylan, Hindi Çin ve Çin'i tasvir eden ve muhtemelen şahsi müşahedelerine dayanan bir eser meydana getirmişti. İbni Havkal Hindistan'ı ve Afrika'yı tasvir etmişti. Ahmet Yakubi 891 yılında birçok Müslüman şehirlerini ve yabancı şehirleri tasvir eden bir eser yazmıştır. Muhammed Mukaddesi Endülüs hariç bütün İslam ülkelerini dolaşmıştır ve 985 yılında İslam İmparatorluğu'nun Tasviri adlı eserini kaleme almıştır. Bu El-Biruni'nin Hindistan adlı eserinden önce Arap dünyasının en büyük coğrafya eseriydi.

Ebul Reyhan el-Biruni, Muhammed bin Ahmet, 900-973 yılında dünyaya gelmiş, 1048'de vefat etmiştir. Mükemmel İslam aliminin bir numunesidir. Tacik asıllıdır kendisi. Filozoftur, seyyahtır, tarihçidir, coğrafyacıdır, dil gramatiktir, dil ilmi alimidir, riyaziyecidir, matematikçidir, astronomdur, şairdir, fizikçidir. Bütün bu sahalarda değerli eserler meydana getirmiştir. İslam dünyasının bir Leibniz'i, bir Leonardo olmuştur. Harezmi gibi o da bugünkü Hive yakınlarında, Harezm'de doğmuştur. Onun ilmi değerini Harezm ve Taberistan hükümdarları anlamış ve saraylarında kendisine yer vermişlerdir. Bu arada Türk hükümdarı Gazneli Sultan Mahmud, Harzem'de ne gibi şairlerin ve alimlerin bulunduğunu öğrenince, hükümdarlardan el-Biruni gibi alimi kendi sarayına göndermesini istemiş. Harezm hükümdarı da buna itaat mecburiyetinde kalmıştı. Çünkü Harezm sultanı, hükümdarı Gazneli Mahmud'a tabiydi. İşte Ebu Reyhan el-Biruni, bunun üzerine Hindistan Fatihi Gazneli Sultan Mahmud'un sarayına yerleşmiştir. Muhtemelen onunla beraber Hindistan'a gitmiştir. Her halükarda el-Biruni'nin Hindistan'a gittiğini, onların lisanını, örf adetlerini öğrendiğini biliyoruz. Bu bir gerçek. Hindistan dönüşünde bu büyük Türk hükümdarının en fazla değer verdiği alimlerin başında yer almıştır. Bir defasında Asya'nın kuzeyindeki bir ülkenin elçisi, güneşin aylarca batmadığını söylediği zaman, batmadığını görmüş, bunu söylediği zaman Sultan Mahmud kendisiyle alay edildiğine kanaat getirerek adamı hapse attırmak istemiş. El-Biruni imdada yetişmiş. Bunun gerçek olabileceğini Sultan Mahmud'a izah etmiş, elçiyi kurtarmış. Sultan Mahmud da bunu kabul etmiş. Kolay bir şey değil gerçeği kabul etmek makam mevki sahipleri için. Gazneli Mahmud'un kendisi de alim olan oğlu Mesud, el-Biruni'yi paha biçilmez hediyelere ve paraya boğmuştur. Öyle ki büyük alim çok defa ihtiyacını aşan aldıklarını hazineye iade ederdi.

Değerli dinleyiciler, Ebul Reyhan el-Biruni'nin en mühim eseri Asarül Bakiye'dir. Ha, niye el-Biruni denilmiş? Birun dışarı demektir değerli dinleyiciler. Derun içeri, Birun dışarı. Biruni Harezm'in şehir dışında, yani banliyösünde doğduğu için oraya Birun denirdi. Yani şehrin dışı, ondan dolayı Biruni adıyla tanınmıştır. Yoksa Birun diye bir köye veya şehre mensup değildir. En mühim eseri Asarül Bakiye değerli dinleyiciler. Bu eser İran, Suriye, Yunanistan, Yahudi, Hristiyan, Yemen ve Arap takvimlerini ve bunların milli günlerini, bayramlarını ele alan bir eserdir. Ve çok objektif şekilde kaleme alınmış bir eserdir. Diğer taraftan Ebu Reyhan el-Biruni Ehl-i Beyt'e, Hazreti Ali taraftarlarına yakındır. Vatanseverlik duygusuyla da İran'daki Sasani medeniyetine hayrandır. Buna rağmen objektif olarak çalışmıştır. Kendisini objektif olarak ilmi araştırmalara vermiştir ki bu Avrupalıların bile çok geç kazandıkları bir hassasiyettir, bir hususiyettir. Kendisini araştırmaya vermiştir. İncil dahil çeşitli metinlerin ve ananelerin tenkidini yapmıştır. Sık sık kendisinin cahilliğinden, ilminin azlığından bahsetmiştir ve gerçeği buluncaya kadar araştırmalarına devam edeceğini tekrar etmiştir. Malum kişinin ilmi arttıkça cahilliği artar. Yani kişi ilmi arttıkça dünyada bilmediği daha çok şey olduğunu farkına varır. Onun için az şey bilenler kendilerini çok şey bilir zannederler. Çok şey bilenler ise kendilerinin az şey bildiğini kabul ederler. El-Biruni Asar'ın mukaddimesinde diyor ki, ister eski adetler, ister partizan davranışlar, ister rekabet yahut da karşısındakini tesir altına almak isteği, insanları gerçeği görmez hale getiren her türlü sebebi ortadan kaldırmak gerekir ilmi araştırmalar için diyor.

Değerli dinleyiciler, himayesinde bulunduğu Büyük Türk hükümdarı Gaznele Sultan Mahmud'un Hindistan seferi sırasında Biruni bu ülkede yıllarını geçirmiştir. Hindistan ahalisini, Hindistan dilini, adetleri, kastları yani Hindistan'daki halk sınıflara ayrılmıştır malum ve Hindistan kültürünü tetkik etmiştir. Nihayet 1030 yılında şaheseri sayılan Tarihul Hint veya Tarikul Hint adlı eserini yazmıştır. Daha eserin başından itibaren muharririn, yazarın görgü şahitlerine verdiği ehemmiyetle bir takım yalancıların söylediklerini dikkatle birbirinden ayırdığı görülür. Hindistan'ın siyasi tarihine fazla ehemmiyet vermez. Buna mukabil Hint astronomisine 40 kısım, Hint dinine de 11 kısım ayırmıştır. El-Biruni, Vedantaların felsefesiyle oradaki mistiklerin, yeni Pisagorcu ve yeni Eflatuncuların felsefesi arasında bir benzerlik kurmuştur. Hintli mütefekkirlerin eserlerini Yunanlı filozofların eserleriyle mukayese etmiştir. Hindistan'ın asla bir Sokrates yetiştiremediğini, çünkü orada ilmin hayalden kurtulmadığını söylemektedir. Buna rağmen birçok Sanskritçe eseri Arapçaya, Oklides'in unsurları ile Batlemyus'un Almagistis'ini de, Mecisti adlı eserini de Sanskritçe'ye çevirmiştir. Sanskritçe o zaman bir ilim diliydi, Latince gibi. El-Biruni hemen hemen bütün ilimleri bilirdi değerli dinleyiciler. Hint rakamları üzerindeki en iyi ortaçağ eseri onundur. Usturlap, Planisfer, yıldızların hareketlerini gösteren küreler hakkında eserler yazmıştır. Gazneli Sultan Mesud'a astronomi tabloları yapmıştır. Dünyanın yuvarlak olduğunu hiç tereddütsüz biliyordu. Her şeyi arzın merkezine doğru çeken bir kuvvetin var olduğunun farkındaydı. Her gün kendi etrafında bir defa ve yılda bir defa da güneşin etrafında döndüğü kabul edildiği takdirde de astronomik verilerin doğru çıkacağına inanmıştı. Hindistan'daki Indus Nehri Vadisi'nin vaktiyle deniz yatağı olabileceğine dikkat çekmişti. Çeşitli taşları, tabiat, tıp ve ticaret tarihi bakımından incelemişti. Bütün bunların dışında Biruni 18 değerli taşın özgül ağırlığını tayin etmiştir. Ve bir cismin özgül ağırlığının taşırdığı suyun hacmine tekabül ettiğini bulmuştu. Boşuna toplamalara lüzum kalmadan bir sayının devamlı olarak iki katını almak için bir metot geliştirmişti. Geometriye teorilerin ispatı müessesesini getiren odur. Ayrıca bir astronomi ansiklopedisi yazmıştır. Birer coğrafya, astroloji ve matematik hülasaları ders kitapları yazmıştır. Birleşik kaplar, hidrostatik prensibinden faydalanarak menba sularının ve artezyen kuyularının çalışmasını izah eden de El-Biruni'dir. Gazneli Sultan Mahmud'un, onun babası Sebüktekin'in ve Harezm'in tarihini yazmıştır. Doğulular ona bilen kimselerin hocası manasına şeyh derler. Eski kitaplarda şeyh ismi geçti mi Ebul Reyhan El-Biruni anlaşılır. Onun eşsiz eserleriyle değerli dinleyiciler İslam kültürü 11. asırda zirveye çıkmıştır.

Değerli dinleyiciler, kimya Müslümanlar tarafından kurulmuş bir ilimdir. Eski Yunanlıların bu konuda bildikleri sanayi ile ilgili basit tecrübelerden öteye gitmezdi. Halbuki İslam alimleri kesin müşahadeyi, kontrollü tecrübeyi ve hassas ölçüleri getirmişlerdir. İmbik denilen damıtma cihazını geliştirmişlerdir. İmbik adı da zaten Arapça elimbikten gelir. Sayısız maddelerin kimyevi tahlilini yapmışlardır. Alkalilerle asitlerin farkını tespit etmişlerdir. Çok çeşitli kimyevi maddeler ve ilaçlar bulmuşlardır. Diğer taraftan Mısır'dan İslam dünyasına geçen simya da çeşitli tesadüfi buluşlar sayesinde kimyaya faydalı olmuştur. Müslüman alimleri bütün maddelerin aynı esastan yapıldığına ve bu bakımdan birbirine dönüştürülebileceğine inanıyorlardı. Simyacılar demir, bakır, kurşun gibi temel metalleri altın yahut gümüşe çevirmeye çalışırlardı. Daima aradıkları fakat hiçbir zaman bulamadıkları hikmet taşının peşinde idiler. Bu taş gerektiği şekilde kullanılınca isteklerini gerçekleştirebilecekti. Kan, saç, necaset ve daha başka maddeleri çeşitli maddelerle muamele ediyor, güneş ışığında ve ateşte çeşitli muamelelere tabi tutuyor, bunların içinde büyülü el iksir maddesinin var olup olmadığını arıyorlardı. İksiri elde eden hayatını dilediği kadar uzatabilirdi. Bu simyacıların en tanınmışı Cabir bin Hayyan'dır. 702 yılında doğmuş, 765 yılında vefat etmiştir. Avrupa'da Geber adıyla bilinir. Tıp tahsil etmiştir. Fakat ömrü imbik başında geçmiştir. Kimyagerdir. Birçok eseri vardır. Kimya ilminin modern manada kurucusu budur. Simyacılık işin biraz göz boyamacılığıdır. Ama kimya ilminin kuruluşuna yardım etmiştir. 10. asırdan sonra kimya ilmi büyücülüğe karışmıştır bütün dünyada ve 300 yıl kadar belini doğrultamamıştır.

Değerli dinleyiciler, o devrin İslam biyolojisinden kalan şeyler azdır. Ebu Hanife el-Dineveri adında bir alim var. İmam-ı Azam Ebu Hanife ile ismi benzerliği olan bir alimdir. Onun Kitab-ı Nebatat, Bitkiler Kitabı adında bir eseri var. Burada eczacılıkta değeri olan bitkileri anlatıyor. İslam botanikçileri aşılama yoluyla yeni meyveler elde etmeyi biliyorlardı. Nitekim gül ve badem ağaçlarını aşılayarak nadir ve muhteşem çiçekler elde etmeye çalışmışlardır. 869 yılında ölen Osman Amr el-Cahiz, Mesudi'ninkine benzeyen bir nazariye ileri sürmüştür ki hayat minerallerden bitkilere, bitkiden hayvana geçerdi. Hatta meşhur mutasavvıf şair Mevlana Celaleddin Rumi bu nazariyeyi de iyiden bahsetmiş. Fakat şunları da söylemiştir. Bu istihale gerçekse hayvandan insana, insandan da melekliğe geçiş vardır. Bu ise muhaldir demiş ve bunun tehlikeli bir nazariye olduğuna dikkat çekmiştir. Darwin'den asırlar önce İslam alimleri evrim nazariyesini biliyorlar ve bunun kısmen mümkün olabileceğini, fakat insanlarla alakalı kısmının mümkün olamayacağını söylüyorlardı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Değerli dinleyiciler, Müslümanların kimyadan ve matematikten sonra en ehemmiyet verdikleri ilim tıp olmuştur. Hicretin 1. asrından itibaren umumi kültürün ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bunun neticesi olarak da birçok hekimler ve tıbbi eserler meydana çıkmıştır. Batı tıbbında Müslüman hekimleri çok üstün bir rol oynamıştır. Uzun asırlar boyunca Avrupa üniversitelerinde Razi, İbn Sina, Ebul Kays ve İbn Züher'in eserleri tıp tahsilinin esasını teşkil ederdi. Bu cümleden olarak Avrupa'daki Şalerne ve Montpellier'deki iki tıp medresesi büyük bir şöhret kazanmıştır. Hazreti Peygamber'in insanın sıhhatini koruması hususundaki tavsiyeleri, Müslümanların öteden beri hijyene, yani temizliğe, sağlığı korumaya dikkat etmelerine yol açmıştır. Ve bu sebeple İslam dünyasında hastalık, hele hele salgın hastalıklara çok nadir rastlanmıştır. Hatta rivayet olunur ki Hazreti Peygamber zamanında Bizans İmparatorluğu'nun gönderdiği bir hekim, bir doktor uzun zaman Medine'de kalmış ve kendisine hiç müracaat eden olmamış. Bundan dolayı Hazreti Peygamber'e şikayete geldiğinde Hazreti Peygamber, Müslümanlar temizliğe riayet eder, doymadan sofradan kalkarlar, bundan dolayı hasta olmazlar demiştir. Demek ki temizliğe dikkat etmek ve mideyi çok doldurmamak sağlık için gerekli. Hele bir de Hazreti Peygamber'in sinirlenmeyin, gadaplanmayın tavsiyesi. Kim kadere iman ederse kederden emin olur şeklindeki sözleri Müslümanların bugünkü insanların baş düşmanı olan stresten de uzak olduklarını göstermektedir. Evet, buna rağmen tıp İslam dünyasında büyük bir inkişaf göstermiş ve Avrupa tıbbının gelişmesinde de Müslüman doktorların ve yazmış oldukları eserlerin mühim bir rolü olmuştur. İnsanlar hayatı sever ve ölümü mümkün mertebe uzaklaştırmak için büyük paralar harcarlar. Araplar Suriye'ye girdikleri zaman tıp hakkındaki bilgi dağarcıkları fazla değildi ama sağlığı korumanın, hijyenin ehemmiyetini biliyorlardı. Sosyal refahla beraber Suriye'nin ve İran'ın buluşları Müslümanlar arasında da gelişti ve tıp sahasında Müslümanlar büyük gelişmeler kaydettiler. İslamiyet insan cesetlerinin kesilip biçilmesini men eder. Sağlığında insana yapılacak hürmet neyse öldükten sonra da aynı hürmetin yapılmasını emreder. Buna rağmen İslam anatomi bilginleri insan vücudunu yakından tanımışlardır. Çeşitli çalışmalar neticesinde eski ilaçlara gri amber, kafur, civa, mürrü safi, karanfil, hıyar-ı şember ve sinameki'yi ilave etmişlerdir. Şurup ve gülab şeklinde sunulan ilaçlar da sulandırılmış şeklinde sunulan ilaçlar da Müslümanlar tarafından tıp dünyasına sokulmuştur. İtalya'nın Orta Doğu ile en büyük ticaret alışverişi ilaç üzerineydi değerli dinleyiciler. Tarihte ilk dispanserleri, ilk eczaneleri açanlar Müslümanlardır. İlk eczacılık mektebinin kurucuları Müslümanlardır. Eczacılık hakkındaki eserlerin yazarları da yine Müslümanlar olmuştur. Müslüman hekimleri banyonun şiddetle taraftarı idiler. Bilhassa nöbetlerde ve buhar banyosu şeklinde bu usule başvururlardı. Çiçek ve kızamık hastalıklarına karşı Müslüman hekimlerinin geliştirdikleri tedavi şekline bugün bile eklenecek fazla bir şey bulunmamaktadır. Müslümanlar cerrahlıkta da çok ileri gitmişlerdi değerli dinleyiciler. Öyle ki ameliyatlarda teneffüs yoluyla anestezi yaparlardı. Bu maksatla derin bir uyku veren haşhaş ve ona benzer başka bitkilerden istifade ederlerdi. İşte zaten Müslüman hekimlerin temin etmiş oldukları en büyük ilerleme cerrahi sahasında olmuştur. İlk zamanlar İslam dünyasında 34 tane hastane vardı değerli dinleyiciler. Bildiğimiz en eski hastane Bağdat'ta Halife Harun er-Reşit tarafından kurulmuştur. 10. asırda 5 hastane daha açılmıştır. 918 yılına ait bir kaynakta Bağdat hastaneleri müdüründen bahsedilmektedir. İslam aleminin en büyük hastanesi 706 yılında Şam'da kurulmuştu Emeviler zamanındaki Hazreti Peygamber'den çok az bir zaman sonradır. 978 yılında bu hastanede çalışan hekimlerin sayısı 24 idi.
tıp tahsili daha ziyade hastanelerde yapılırdı. İmtihandan geçmeyen ve devlet tarafından verilen bir diplomaya sahip olmayan kimse asla tabiplik, hekimlik yapamazdı. Eczacılar, berberler ve kırık çıkıkla uğraşanlar devletin kontrolü altındaydı. Hekim Vezir Ali bin İsa 931 yılında tedavi için şehirden şehire dolaşmak maksadıyla hususi bir doktorlar birliği kurmuştu. Yine akıl hastalıklarını tedavi için de beşeri, insani bir tedavi şekli tatbik edilirdi. Yine de sağlık işleri elbette ki çok ileri gidemezdi. Zamanın keşifleri çerçevesinde en ileri seviyeye gelmişti. Buna rağmen İslam alemi 4 asırda 40 salgın hastalık geçirmiştir. Fakat bu 4 asır zarfında Avrupalıların geçirmiş olduğu salgın hastalıkların sayısı İslam alemindekilerden çok daha fazladır. Ve bu İslam aleminin geçirmiş olduğu salgın hastalıklar daha ziyade tüccarlar ve seyyahlar vasıtasıyla Avrupa'dan gelen salgın hastalıklar olmuştur. Değerli dinleyiciler, 931 yılında Abbasiler zamanında Bağdat'ta 860 diplomalı hekim tabip vardı. Bunlar arasında tabii en seçkin olanları saray hizmetinde çalışırlardı. Halife Harun Reşit, Halife Memun ve vezir ailesi olan Bermekilerin hekimi Cibril bin Batista 88 milyon 800 bin dirhemlik yaklaşık 7 milyon dolar tutar böyle bir servetin sahibi olmuştu. Söylendiğine göre senede iki defa halifeden kan alır, bunun ücreti 100 bin dirhem olurdu. 6 ayda bir müsil verdiği zaman da aynı ücreti alırdı. İsterik bir felce yakalanmış olan genç bir cariyeyi halkın içinde soymakla tehdit ederek sıhhate kavuşturmuştu. Bu tabip Cibril'den itibaren Doğu İslam aleminde çeşitli hekimler yetişmiştir. Bunlar arasında maymunlar üzerinde teşrih yaparak, yani anatomi deneyleri yaparak anatomiyi inceleyen Yuhanna bin Mesava'yı zikretmek lazımdır. Tarihte ilk ki Yuhanna 857 yılında vefat etmiştir. Tarihte ilk defa göz hastalıkları üzerine eser veren Hunan bin İshak yine Abbasiler zamanında yaşamış bir hekimdir. Ali bin İsa da yine bir Müslüman göz hekimi, aynı zamanda vezirdi. Ali bin İsa'nın Göz Hekimlerinin El Kitabı isimli eseri Avrupa'da 18. asra kadar kullanılmış, hastanelerde el kitabı olmuş, mekteplerde de okutulmuştur. Değerli dinleyiciler, Müslüman tabiplerin en tanınmışlarından birisi hiç şüphesiz Ebubekir Muhammed Er-Razi'dir. 926 yılında vefat etmiştir. Avrupa'da Raze diye tanınır. Aslen İranlıydı. Tahran yakınlarındaki Rey şehrinde doğmuştur ki sonradan Selçukların baş şehri oldu burası. Bağdat'ta kimya, simya ve tıp tahsil etmiştir. Yarısı tıp üzerine olmak üzere 131 eser yazmıştır. Bunların çoğu zamanla kaybolup gitmiştir. Kitabül Havi adlı eseri 20 cilt idi ve tıbbın bütün konularını içine alıyordu. Kitabül Havi, Liber Continentis adı altında Latince'ye çevrilmiştir. Bu eser asırlar boyunca Avrupa'da en fazla hürmet edilen tıp el kitabı olmuştur. 1395 yılında Paris Üniversitesi'nin bütün kütüphanesini meydana getiren 9 kitaptan birisi buydu. Ki Paris Üniversitesi Avrupa'nın en eski üniversitesidir değerli dinleyiciler. Kurtuba Üniversitesi'ni saymazsak, yani Müslümanların değil Hristiyanların açtığı üniversitenin en eskisi Paris Üniversitesi'dir. Kurtuba Üniversitesi Paris Üniversitesi'nden eskidir. Kureviyin, Kayruvan Üniversiteleri onlardan da eskidir ama onlar Afrika'dadır. Bu eser kızamık ve çiçek hastalığı hakkındaki eseriyle beraber müşahade ve klinik tahlilin bir şaheseri kabul edilir. Bulaşıcı hastalıklar hakkında yazılan ilk kitap olduğu için bu kitap, kızamık ve çiçek hastalığı hakkındaki kitap, bu iki hastalığı açıkça teşhise yarayacak bilgileri de ihtiva ediyordu. 1498 ve 1866 yılları arasındaki 400 yıl içinde İngiltere'de 40 tane baskısı yapılmıştır bu kitabın. Bunu söylersek size
eserin şöhreti ve tesiri hakkında kafi bir bilgi vermiş oluruz. Razi'nin en mühim eseri 10 ciltlik bir tıp kitabıdır. Kitabul Mansuri, hükümdara ithaf edilerek yazılmıştır. Gerard de Gremont bu eseri Latince'ye tercüme etmiştir. Bu tercümenin Nomus al-Mansuris adını taşıyan

9. cildi 16. asra kadar Avrupa'da tıbbın en yaygın metinlerinden birisi olmuştur. Ebu Bekir Er-Razi, ki Reyli olduğu için Razi, Razi Rey şehrinden demektir. Razi, başka raziler de var. Mesela Fahrettin Razi var, meşhur tefsircidir. Yine Razi isminde Hanefi fakih hukukçu vardır. Bu tabip olan Razi. Tıpta civanın yeni kullanılı sahalarını Razi bulmuştur. Hayvan kursağının cerrahlıkta dikiş maddesi olarak kullanılmasını sağlamıştır. Doktorların daha çok hastanın idrarına bakarak teşhis koydukları bir devirde idrar tahlili için heyecanları azaltma yoluna gitmiştir. Bazı eserleri oldukça eğlenceli başlıklar taşır. Mesela bunlardan birinin başlığı şöyle: En usta hekimlerin bile bütün hastalıkları iyi edememelerine dair. Başlık böyle. Bir başkada da neden cahil kadınlar ve cahil hekimler bilgili hekimlerden daha başarılı olur. Bir başlıkta bu. Evet değerli dinleyiciler, Er-Razi konuya vakıf olan herkes tarafından tereddütsüz en büyük Müslüman hekimidir ve orta çağın en büyük klinik mütehassısı olarak kabul edilir.

Razi Havi adlı kitabında bazı döküntülü ateşli hastalıkları anlatır. Eczacılıkta hafif müsilleri, felçli hallerde hacamat, devamlı humma halinde soğuk su istimalini ortaya koymuştur. Kaytan yakısının kullanılmasını da tıp tarihinde o öğretmiştir. 1509 senesinde Venedik'te, 1528 yılında Paris'te ve müteaddit yıllarda çeşitli Avrupa ülkelerinde diğer kitapları da tab edilmiştir. Bugün Paris Üniversitesi'nin tıp fakültesinde iki Müslüman hekimin resmi asılları değerli dinleyiciler. Bunlardan birisi Ebu Bekir Razi'dir, diğeri de herkesin az çok ismini duyduğu İbn Sina'dır. Evet, Avrupalılar bu iki Müslüman Türk hekiminin, İslam dünyasında yetişmiş bu iki büyük hekimin kıymetini bilmektedirler. Değerli dinleyiciler, İslam dünyasında yetişmiş bilim adamlarının en meşhurlarından olan İbn Sina daha ziyade filozofluğuyla tanınır. Ve filozofluğu sebebiyle de Müslüman alimler tarafından çok tenkit edilmiştir. Hatta ilhatla, zındıklıkla suçlanmıştır. Dini görüşleri bir tarafa, İslam dünyasında yetişen en meşhur hekim olması itibariyle, hele bir de son nefeste yaptığı kötülüklere tövbe ettiğini rivayet edilir. Bu bir tarafa, İbn Sina'nın hekimlik tarafı, doktorluk tarafı çok daha önde gelir. Ebu Ali Hüseyin bin Sina 1037 yılında vefat etmiştir. Razi'den yaklaşık 100 sene sonra. Dünyanın en büyük doktorlarından kabul ediliyor. Arap edebiyatının nadir rastlanan eserlerinden birisi olan otobiyografisi de İbn Sina'nın orta çağda İslam dünyasının nasıl böyle bir ilim adamı yetiştirdiğini ve bir ilim adamının hayatının ne derece hareketli geçebileceğini göstermektedir. İbn Sina Buharalıdır. Rivayete göre Tacik veya bir rivayete göre de Türk asıllıdır. Babası sarraftı değerli dinleyiciler. Çok zengin olduğu için İbn Sina mürebbiyelerin elinde yetişti. Meşhur tarihçi İbn Hallikan ondan bahsederken 10 yaşına geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş ve Arap edebiyatını hakkıyla öğrenmişti. İlahiyat, aritmetik ve cebirden iyi anlıyordu diyor 10 yaşına geldiğinde. Ayrıca hiçbir tıp tahsili görmeden doktor oldu. Buluğ çağına geldiğinde parasız olarak hasta tedavisine başlamıştı. 17 yaşına geldiği zaman Buhara hükümdarı Nuh bin Mansur'u sıhhate kavuşturdu ve resmen saraya bağlandı. Sarayın kütüphanesinde bıkmak bilmeden çalıştı. 11. asırda İran'da Samanoğulları iktidarı son bulunca İbn Sina Harzem hükümdarı El-Memun'un hizmetine girdi. Gazneli Mahmud, Ebu'l-Reyhan el-Biruni ve diğer ilim adamlarıyla beraber onu da sarayına almak isteyince İbn Sina gitmek istemedi. Mesihi adında bir arkadaşıyla beraber çöllere kaçtı. Mesihi bir kum fırtınasında öldü. İbn Sina çeşitli maceralardan, film olacak maceralardan sonra Gürgen'e vardı. Kabus'un hizmetine girdi Gürgen hükümdarı. Onun öldürülmesinden sonra İbn Sina Hemedan emiri tarafından tedavi maksadıyla hekim olarak çağrıldı. Bu tedavide öyle muvaffak oldu ki emir onu kendisine vezir yaptı. Ancak ordu icraatını beğenmeyince hapsedildi, evi yağmaya uğradı, öldürülmek istendi. İbn Sina bir yolunu bulup kaçarak tanıştığı bir eczacının evinde saklandı. Orada kendisini meşhur edecek eserleri yazmaya başladı. Bir müddet sonra Hemedan'dan gizlice ayrılmak isterken emirin oğulları tarafından yakalandı. Aylarca hapiste kaldı. Orada da yazmaya devam etti. Sonra yine kaçtı. Sofi kılığına bürünerek, derviş kılığına girerek, burada anlatmamıza imkan olmayan çeşitli maceralardan sonra İsfahan'daki Büveyhi emiri Alaüddevle'nin sarayına ulaştı. Orada büyük itibar gördü. Etrafında bir alimler, bir hakimler, filozoflar heyeti vardı. Emir, ki Alaüddevle Şii idi, İbn Sina'nın onlarla yaptığı toplantılara riyaset etmekten hoşlanırdı. O zamandan günümüze kadar gelen bazı hikayelere göre büyük bilgin ilmin yanı sıra aşka da düşkündü. İbn Hallıgan ondan pek fazla duyulmamış olan şu sözleri naklediyor. Günde bir öğün yemek ye
ve aşka karşı da perhiz yap. Çok yorucu bir hayat geçiren İbn Sina 57 yaşında Hemedan'a yaptığı bir seyahat sırasında vefat etti. Orada mezarı günümüze kadar yaşamıştır. Değerli dinleyiciler, İbn Sina çok hareketli geçen hayatı boyunca vazife başında olsun, hapiste olsun, evinde olsun, ilim ve felsefenin bütün dallarını içine alan 100 kadar kitap yazmıştır. Üstelik mükemmel şiirleri vardır ki 15 tanesi zamanımıza kadar da gelmiştir. Bunlardan birisi meşhur Ömer Hayyam'ın rübaileri arasına karışmıştır. Bir diğeri Şark'ta talebeler tarafından ezberlenirdi. İbn Sina matematikçi Oklid'in kitaplarını tercüme etmiştir. Astronomi müşahedeleri yapmıştır. Hareket, kuvvet, boşluk, ışık, hararet ve özgül ağırlık üzerine orijinal çalışmalarda bulunmuştur. Mineraller hakkındaki eseri 13. asra kadar Avrupa jeolojisinin temel kitabı olmuştu. Orada dağların meydana gelişi hakkında enteresan fikirleri var. Diyor ki dağlar iki sebeple meydana gelmiş olabilir. Bir zelzele sırasında olabileceği gibi yer kabuğunun sıkışıp yükselmesi yahut yol arayan suların bir vadinin topraklarını alıp götürmüş olması. Toprak tabakalarının muhtelif hususiyeti vardır. Bazısı yumuşak, bazısı serttir. Yağmur ve rüzgar ilk çeşitten olanları, yumuşak olanları eritir, alıp götürür. Diğerlerine ise bir şey olmaz. Şüphesiz bütün bunların gerçekleşmesi için çok uzun bir zamana ihtiyaç vardır. Ama ne var ki bunların asıl sebebi sudur. Bunun en büyük ispatı da birçok dağda suda yaşayan hayvanların fosillerinin bulunmasıdır, diyor.

Değerli dinleyiciler, İbn Sina'nın üzerinde durulmaya değen en büyük iki eseri vardır. Bunlardan biri Kitab-ı Şifa'dır. Bu 18 ciltlik bir eserdir. Matematik, fizik, metafizik, ilahiyat, ekonomi, siyaset ve musikiden bahseder. Diğer bir ehemmiyetli eseri de El-Kanun fit tıptır. Bu dev bir fizyoloji, hijyen, tedavi ve ilaçlar bilgisi eseridir. İbn Sina eserine oldukça cesaret kırıcı bir cümleyle başlar. Benim derslerimden faydalanmak isteyen bütün talebelerin bu kitabı ezbere bilmesi lazımdır. Ve bu kitap 10 milyon kelimeliktir. İbn Sina tababeti, yani tıp ilmini, tabiatın normal seyrini köstekleyen bir engeli ortadan kaldırmak olarak kabul eder. Kitabında önce büyük hastalıkları, arazları, teşhisleri ve tedavilerini anlatır. Ayrıca umumi ve hususi sağlık bilgileri, lavman, kan alma, yakma, banyo, masaj ile tedavi usullerini anlatır. Akciğerleri geliştirmek için derin nefes almayı, hatta arada bir bağırmayı tavsiye eder. İkinci ciltte tıpta kullanılan bitkiler, üçüncü ciltte hususi patoloji anlatılır. Zatürre, mide bozuklukları, cinsi hastalıklar, cinsi sapıklıklar ve aşk da dahil olmak üzere ruh ve sinir hastalıkları büyük bir vukufla bu ciltte anlatılmıştır. Dördüncü cilt ateşli hastalıklar, cerrahi, kozmetikler, saç ve deri bakımını içine almaktadır. Beşinci ciltte de 760 çeşit ilacın yapılışı anlatılır. El-Kanun fit tıp 12. asırda Latince'ye tercüme edilmiştir ve yüzlerce yıl Avrupa mekteplerinde en mühim metin olarak okutulmuştur. Montpellier ve Leuven üniversitelerinde 17. asırın yarısına kadar başlıca tıp kitabı olarak İbn Sina'nın El-Kanun kitabı okutulurdu.

İbn Sina'nın El Kanun adlı eseri sadece Fransa'da değil İtalya'da da okutulurdu. 1593 yılında Arapça olarak Roma'da neşrolunmuştur. 15. asırda şerhleriyle beraber 15 defa Latince'ye tercüme edilmiştir. Hatta bir defa da İbranice'ye tercüme edilmiştir. 19. asrın başlarında bile tedrisat dışında bu kitap hakkında konferanslar veriliyordu değerli dinleyiciler. İbn Sina bu kitabından başka kalp ilaçları hakkında bir eser daha yazmıştır. Tıbba dair kasideler söylemiştir. Onun tıbbi ilaçlar ve onların istisali üretilmesi hakkındaki çalışmaları insanlık alemine 760 tane ilaç kazandırmıştır değerli dinleyiciler.

Değerli dinleyiciler, daha önce de söyledik. Müslüman tabiplerin temin etmiş oldukları en büyük ilerleme cerrahi sahada olmuştur. Nitekim Müslüman hekimler göz merceğini düşürmek veya kökünden koparmak suretiyle göz merceği hastalıklarını tedavi ederlerdi. Daha gözün kusurlarının bilinmediği zamanlarda göz kusurlarını tespit etmişler. Hatta Hicret'in 2. asrında Kahire'de katarakt ameliyatı tatbik etmişlerdir. Mesanedeki taşların eritilmesini, yani parçalanmasını, akan kanın durdurulmasını, dağlayıcı aletlerin kullanılmasını ve fitiller vasıtasıyla cerrahatın boşaltılmasını Müslüman tabipler biliyorlardı. Keza onlar umumi olarak yeni keşiflerden sayılan tıbbi uyuşturmayı, yani anesteziyi de biliyorlardı. Izdırap verici bir ameliyattan önce kulçer bitkisinden elde edilmiş bir ilacı, ki buna bugün Anadolu'da karamuk deniyor, hastaya verirlerdi ve hastayı bununla bayıltırlardı. Üstelik bu ilaç hastaya zarar vermemektedir. En meşhur Müslüman cerrah 1107 tarihinde vefat etmiş olan Ebu'l-Kasım Halef bin Abbas el-Kurtubi'dir. Kurtubi diye bilinir. İsminden de anlayacağınız gibi Kurtuba'da yaşamıştır. Fizyoloji alimi Heller onun eserlerini 14. asırdan sonra yetişen bütün cerrahların esas kaynağıdır diye övmektedir Avrupalı Heller. 1497 senesinde kitapları Latince'ye tercüme edilmiş ve orada tab edilmiştir. Müslüman İspanya, yani Endülüs, aralarında İbn-i Züher el-İşbili ve İbn-i Rüş gibi büyük şöhret sahibi kimselerin de bulunduğu başka tabipler de yetiştirmiştir değerli dinleyiciler. İbn-i Züher tıbba ilmi düşünme kanunlarını getirmiştir. Tedavi metodunda keşfettiği en mühim husus, insan vücudunun muayyen hastalıklardan kendi kendini tabii olarak iyileştirmeye olan kudretidir. Bu zat, yani İbn-i Züher, tıp, cerrahi ve eczacılık hakkında tam malumat sahibi olan ilk hekimdir. Nefes borusunun ameliyatından ilk defa o bahsetmektedir. Bu yazılarında yine çene tedavilerinden ve kırıklardan da uzun uzadıya söz edilmektedir.

Değerli dinleyiciler, İspanya'da Aristo felsefesinin şarihi olarak, açıklayıcısı olarak geniş bir şöhret kazanan İbn-i Rüşd var. Bu şöhreti, yani felsefeyle olan ilişkisi, onun tabipliğine gölge düşürmüştür. Ama hekim olarak da tıp tarihinde önemli bir yeri vardır. Ebu'l-Velid Muhammed bin Rüşd. İbn-i Rüşd 3 tanedir değerli dinleyiciler. Dede, oğul, torun. Bu torun baba oğul Maliki fakihleridir. Torun olan İbn-i Rüşd fıkıhta çok bilgi sahibi olmasına rağmen felsefeyle çok haşır neşir olması, felsefeye taraftar olarak İslam alimlerinin karşı çıkması İslam tarihinde kötü bir şöhret uyandırmıştır. Fakat tıp da emsaline az rastlanan bilginlerdendir. İbn Sina'nın El Kanun adlı kitabına şerhler yazmıştır. Kalinos'un tıpla ilgili eserlerine, Yunan bilgini Kalinos'un eserlerine şerhler yazmıştır. İbn Rüşd'ün tıp tarihine olan en büyük katkısı panzehirler ve zehirlerle ilgili çalışmalarıdır. Zehirlere panzehirler önermiştir. Bir de tıpta perhizin kullanılması hususundaki yazıları ona şöhret kazandırmıştır. Tıp kitaplarından en mühimi Külliyat adlı eseridir. 1490 yılında ilk defa Venedik'te basılmıştır bu kitap. Sonra muhtelif yerlerde defalarca baskısı yapılmış ve başka dillere de çevrilmiştir.

Daha önce de bahsettiğimiz göz doktoru Kehal Arapçasıyla vezirlik de yapmış olan Ali bin İsa. Bunun göz hekimlerine tavsiyeler adlı bir kitabı var ki bu 19. asra kadar doktorların, bilhassa göz tabiplerinin, göz doktorlarının çok kullandıkları bir kitaptı. Göz hekimlerinin el kitabı diye de tanınır. Ali bin İsa'nın şöhreti kadar bir başka göz tabibi de katarak ameliyatını gözden mavi suyu çekerek 1256 yılında gerçekleştiren ve tarihe şırınga iğnesini keşfetmekle geçen El Muhassin adındaki doktor da çok meşhurdur ve Müslümanların tıp tarihine bir katkısı sayılır. Değerli dinleyiciler, 1289 yılında Şam'da vefat eden Suriyeli İbnü'n Nefis, kan dolaşımını mükemmel bir surette keşfeden bir alimdir. Portekiz alimleri onun keşfinden çok sonra bu keşfi yapmışlar ve maalesef kan dolaşımı da Portekiz alimlerine mal edilmektedir. Halbuki İbnü'n Nefis 13. asırda kan dolaşımını etraflı ve bugünküne en yakın şekilde izah etmiştir. İbnü'n Nefis'in bu açıklaması Mısır'da Muhiddin et-Tatavi adında bir doktor tarafından izah edilmiştir. Muhiddin et-Tatavi 1924 yılında Almanya'nın Freiburg Üniversitesi'ne yaptığı bir tezde İbnü'n Nefis'in bu kan dolaşımını izah etmiş ve Avrupalıların yanlışını ortaya çıkarmıştır. Yani kan dolaşımını Portekizliler değil, ondan asırlar önce Şamlı İbnü'n Nefis'in keşfettiği hakkında.

Evet değerli dinleyiciler, tıp tarihine Müslümanların katkılarından ne kadar bahsedilse az, İslam dininin en kıymetli sağlık kaidelerine havi olduğunu biliyoruz. Sık sık yıkanmanın emredilmesi, yemeğe oturmadan önce ve yemekten sonra ellerin yıkanması, diş sağlığına verilen ehemmiyet, içkinin, domuz etinin yasaklanması, sefahatin, gayrimeşru ilişkilerin, cinsi sapıklıkların yasaklanması Müslümanlar açısından sıhhat kaidelerine verilen ehemmiyeti gösteriyor. Müslümanlar ayrıca tedavi esnasında sıhhat kaidelerine de riayet ederlerdi. Gustave Le Bon diyor ki Arap hastaneleri bugünkü hastaneler

biraz evvel anlattığımız kan dolaşımını bulan İbnü'n Nefs'in Mucez adlı kitabını şerh etmesiyle tanınır. İbnü'n Nefs'in Mucez kitabı küçük kan dolaşımını da anlatan ve tıbba dair kitabı Edirne Hastanesi'nin başhekimi Ahi Çelebi tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Bu Ahi Çelebi'nin böbrek ve mesane taşlarına dair bir eseri vardır. Taşların nerede olduğunu, arazını, alametlerini, ilacını, tedavi usulünü anlatmaktadır. Ve ilaçlı sularla banyo usulünü tavsiye ederek böbrek ve mesane taşlarının düşürülebileceğini söylemektedir. Tavaif-ül Muluk, yani Selçuklu Devleti'nden sonra kurulan beylikler zamanında yaşamış bir meşhur doktor daha var, tabip daha var. Aydınoğulları Beyliği'nin zamanında yaşamış Aydınlı Hacı Paşa. 1417 yılında vefat ettiğini biliyoruz. Mısır'da tahsil görmüştür. Tıbba merak sarmış ve Mısır'da Memlükler zamanında hastane baştabibi olmuştur. Türkiye'ye dönünce Aydınoğlu Bey'i İsa Bey'e intisap etmiştir. Şifaül Eskam adında bir eseri vardır ki hastalıkların şifası manasına gelir.

Bu devirde Sabuncuoğlu Şerafettin isminde bir cerrah vardır ki Cerrahname-i İlhani adlı bir eser yazmıştır. Eserin dikkate değer tarafı resimli olmasıdır. Bu resimlerde tıp aletleri ve çeşitli hastalıkların vaziyetleri gösterilir. Bu bakımdan Sabuncuoğlu Şerafettin'in Cerrahname-i İlhani adlı eseri çok kıymetlidir. Değerli dinleyiciler, Osmanlılar tıbba ehemmiyet verdiler. Kanuni Sultan Süleyman kurduğu üniversitede bir Darüşşifa açmıştır ki burası yüksek bir tıp fakültesidir. Burada müteahsız doktorlar yetiştirmek üzere yüksek maaşlarla hocalar tutmuştur. Sadece burada değil, memleketin muhtelif yerlerinde Darüşşifalar, hastaneler kurulmuştur. Hastanelerde hem hastalar tedavi edilmiş hem de tabipler yetiştirilmiştir. Öteden beri değerli dinleyiciler, tabipler hastanelerde yetiştirilir. Yani ayrıca tıp fakülteleri dünyanın hiçbir yerine kurulmamıştır. Tıp fakültelerinin kurulması daha sonra modern devirde olmuştur. Yine de tıp tahsilinin 3 yılı mektepte, 3 yılı hastanelerde geçmektedir. İşte Osmanlılar zamanında da yüksek tahsilini tamamlamış olan bir kimse, ki bu yüksek tahsilde hukuk, ilahiyat, edebiyat eğitimi alınıyordu. Buradan hastaneye geçerek burada tabip olarak kendisini gösterebilirdi. Evliya Çelebi Edirne Hastanesi'nden bahsederken çok enteresan şeyler anlatıyor. Hastanenin bahçesindeki şadırvandan deve boynu, misk ruhu, yasemin, gül, nesrin, şebboy, karanfil, reyhan, lale, sümbül çiçekleriyle süslü bahçesinden sitayişle bahsediyor. Amma bu hakir Evliya Çelebi garip bir şey gördüm diyerek musiki ile akıl hastalarının tedavisini burada gördüğünü söylüyor. Evet, musiki İslam dünyasında dinen uygun görülmediği için fazla rağbet edilmemiş olmakla beraber izin verilen hususlardan bir tanesi de hastaların tedavisidir. Malum cenkte, bayramlarda, düğünlerde musikiye izin verilmiştir. Bunun dışında hasta tedavisinde de musikiye izin verildiğini eski kitaplardan okumaktayız.

Osmanlı alimlerinden Davud Antaki vardır. 1599 yılında vefat etmiş. Çok çeşitli ilimlerde mahir olmakla beraber tabipliğiyle tanınmıştır. Tıbba dair eseri Tezkire-i Antaki diye bilinir. Çok geniş bir bilgi ve tecrübe sahibi bir doktordur. Mesela İbn Sina El Kanun adlı kitabında 800'e yakın ilaç tavsiye etmişken Davud Antaki 1712 tane ilaç zikretmektedir bu kitabında. Sultan 3. Murad'ın başhekimi Emir Çelebi de Emmüzecü Tıp adlı bir eser yazmıştır. Orada havanın

toprağın, iklimin sağlık üzerindeki tesirini anlatır ki bu doktorların, Avrupalı doktorların çok sonralar öğrendikleri şeylerdir. Hastalıkları sayar, ilaçlarını sayar, tecrübeye çok ehemmiyet verir. Sakamonya denilen ilacın miktarı, iklim ve ilacın menşei bakımından değişeceğini, onun için bu ilacı İbn Sina'nın kanunundan olduğu gibi alıp kullanmanın doğru olamayacağını söyler ki bu da çok dikkate değer doğru bir tespittir.

Süleymaniye Tıp Medresesi'nin müdürlüğünü yapan Ayaşlı Şaban Şifai vardır ki bu da Osmanlı doktorlarından, ha tabiplerinden önde gelenlerindendir. Doğum, yeni doğan çocukların bakımı ve beslenmesi hakkında iki mühim eser yazmıştır. Tenasül, gebelik, yalancı gebelik, ceninin teşekkülü, gebelik müddeti, gebelerde çocuğun bakımı, beşiğin ve sütün vasıfları, meme hastalıkları, kızamık, çiçek, su çiçeği gibi çocuk hastalıklarından bahsetmektedir. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi hastanelerinden birine Şaban Şifai adı verilmiştir ki kendisi Ankara'nın Ayaş kasabasındandır.

Osmanlıların tıp tarihinin hizmetlerinden bir tanesi de çiçek aşısıdır değerli dinleyiciler. Çiçekli bir adamdan alınan cerahat ile yapılan çiçek aşısı 1716'da İstanbul'da İngiliz sefiri olan İngiliz sefirinin eşi olan Lady Montagu tarafından İngilizlere anlatılmıştır. O zamana kadar Türklerde tatbik edilen çiçek aşısı böylece İngilizlerin malumu olmuştur. Türkiye'de öteden beri yapılan bu aşı 18. asırdan itibaren İngilizler tarafından öğrenilmiş fakat 1796 yılında ilk defa Jenner tarafından tatbike konulmuştur. Yani İngilizler çiçek aşısını öğrendikten 80 sene sonra tatbik edebilmişlerdir.

Abbas Vesim adında ona 18. asırda yaşamış bir Osmanlı tabibi de var ki bu aynı zamanda astronomi alimidir. Nehçül Bulu diye bir eseri vardır. Tıbba dair de Düstur-ı Vesim diye bir kitabı var. Eski ve yeni tıptan bahsediyor burada. Vücudun bir makine olduğunu söylüyor. İşlerse canlı, işlemezse ölü demektir diyor. İyi işlerse sıhhatli, fena işlerse hasta demektir diyor. 19. asırda yaşamış İshak Efendi, İshak Hoca adıyla bilinen bir alim vardır. 1834'te vefat etmiştir. Her sahada ki eserleriyle meşgul olmuştur. Karlova Müslümanlarındandır Rumeli'de. Sultan II. Mahmut zamanında mühendishanede, yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hocaydı bu İshak Hoca. Mantık kitabı meşhurdur. Mecmai Ulumu Riyazi adlı 4 eseri meşhurdur. Burada matematikten, fizikten bahseder iken tıpla ilgili de enteresan tespitleri vardır. Kaldı ki Osmanlılar'da tıp fakültesi çok eski zamanlarda açılmıştır. Sultan Mahmut zamanında açılmış olan Tıbbiye Mektebi, Sultan Hamid zamanında Avrupa'nın, dünyanın en ileri tıbbiye mekteplerinden birisi olmuştur ki bir eşi Viyana'daki tıp fakültesiydi. Öyle ki burada okuyan her talebeye bir mikroskop düştüğünü burada okuyanlar anlatmaktadır. Bu tıp fakültesinin binası bugün Haydarpaşa Lisesi ve daha sonra Marmara Üniversitesi olarak kullanılmaktadır ki binanın haşmetini görenler bile bu tıp fakültesinin dehşeti, haşmeti hakkında bir fikir sahibi olabilirler. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.

Hayatım Roman. Krieger kayışı kopmuş. Hikaye Ünal Bolat. Senaryo İslam Gemici. Kayıt Ahmet Atalay. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Kurgu Hasan Dinç. Seslendiren sanatçılar: Ahmet İskender Bağcılar, ağabey Doğan Bavli, yenge Berna Terzi Erol, şoför Hakan Güner.

Benim adım Ahmet Korkusuz. Urfa'da doğmuşum. Liseyi bitirdikten sonra üniversitede okumak için İstanbul'a geldim. Okulu bitirdikten sonra çalışmaya başladım ve burada abimin yanında kaldım. Sağ olsun, abim elinden geleni esirgemedi. Gerek iş, gerekse diğer mevzularda. Aradan birkaç sene geçmişti ki beni memleketimden bir kızla nişanlandırdılar. 1987 yılında askerliğimi bitirip tekrar İstanbul'a dönmüştüm. Kurban Bayramı yaklaşırken Urfa'ya gitme hazırlıklarına başladık. Tam bu esnada babam telefon ederek biriktirdiğim paraları da yanıma almamı, çünkü düğün meselesini de bu vesileyle halledeceklerini söyledi. Çünkü yaklaşık 2 senedir nişanlıydık. Artık mutlu sona ulaşmamız iyi olurdu. Bayram vesilesiyle Sıla'da bulunan akrabalar da Urfa'da olacaklardı. Abim de ben de memnun olduk. Abim İstanbul'da taksicilik yapıyordu. O da işlerini ayarladı. Yengem ve yeğenlerim seyahat hazırlıklarını tamamlarken ben de otobüs firmalarını dolaştım. Ama boş yer bulamadım. Bütün otobüsler doluymuş. Bunun üzerine biz de abimin taksi olarak çalıştığı arabasıyla yola çıkmaya karar verdik. Yalnız ortada çok mahsurlu bir durum vardı. O da şu: biz gece yolculuk yapacağız diye abim gündüzleri çalışmak mecburiyetinde kalmıştı. Fakat ben bilet bulamayınca, mesafede uzak olunca abimin arabasıyla seyahat etmek büyük bir risk oluşturmuştu. Otobüsle yaklaşık 20-21 saatlik bir mesafedeydi kat edilecek yol. Durum böyle olunca abim sabahtan akşama kadar İstanbul trafiğiyle boğuşacak, sonra da şehirler arası yolda vasıta kullanmak mecburiyetinde kalacaktı. Ben araba kullanmayı nedense o güne kadar hiç öğrenememiştim. Eğer bilseydim hiç olmasa birkaç saat sürerdim. Abim de bu arada dinlenirdi. Ancak benim noksanlığımdan dolayı bu mümkün olamıyordu. Neyse efendim, bunun üzerine o gece uyuyup sabah ezanıyla beraber yola çıkmaktaki ısrarım üzerine böyle hareket etmeye karar verdik. Abim de mümkün olduğunca gece yola çıkmayı arzu ediyordu. Çünkü geceleri yollar daha boş oluyordu. Ertesi sabah namazı kılıp güneş doğmadan yola çıktık.

Hava aydınlanmadığından şehirler arası karayolu epeyce tenhaydı. Üç yeğenim ve yengem arkada oturuyorlardı. Bense önde. Abim yeterince dinlenememiş olduğundan dolayı dalıp gitmesin diye devamlı konuşuyorum, türkü söylüyorum, fıkralar anlatıyordum. Velhasıl abimin uykusunun gelmemesi için her türlü şaklabanlıklar yapıyordum. Niğde ve Aksaray'ı öğleden sonra geçtik. Toroslara vardığımızda vakit akşama iyice yaklaşmıştı. Güneş sararmış, dağların arkasında kaybolmak üzereydi. Biz de E24 karayolunda seyretmekteydik. Bu yol paralı otoyol olduğundan gişelere vardığımızda biraz ilerimizde kaza olduğunu söyledi gişe memuru. Şayet istersek parasız olan eski yoldan da gidebilirmişiz. Abim yolda fazla takılmamak için gişelerden dönerek eski Adana-Ankara karayoluna girdik. Bu karayolu artık pek kullanılmadığından çok tenhaydı. Arada bir kamyona rastlıyorduk. Uzun bir rampa çıkmaya başladık. Tam tepeye vardığımızda aniden arabamızın motorundan tuhaf tuhaf sesler gelmeye başladı. Abim arabayı kenara çekti. Havada iyice kararmıştı. Torpido gözünden el fenerini alan abim motor kaputunu açtı ve motora bir göz attı. Sağa solu kurcalamasına rağmen arızayı gideremedi. Sinirden kudurmuş vaziyetteydi. Ben ve yengem onu sakinleştirmeye çalışıyorduk ama nafile. Biraz sonra uzaktan bir çift farın ışığının bizden yana geldiğini gördük. Işıklar yaklaşınca el kol hareketleri de vasıtayı durdurduk. Bir yük kamyonuymuş. Kamyon şoförü bize yardımcı olmak için motora baktı. O da anlayamadı ne olduğunu. Adam tekrar kamyonuna binerek yoluna devam etti. Bir saat kadar daha orada ne yapacağımızı düşünerek bekledik. Bu arada bir iki kamyon daha geçti ve onlar da anlayamadılar motordaki arızayı. Çaresiz ve yorgun öylece dururken yeğenlerim ağlamaya başladılar. Karınları acıkmış ve susamışlardı. Abimle beraber teyemmüm ederek abdest aldık. Cemaat olarak yatsı namazını kıldık. Tam namazı bitirmiştik ki yeğenlerimden birisinin sızlandığını duyan abim hemen arabaya seyirtti. Ben tesbihatı tamamladım ve ellerimi açıp dua etmeye başladım. İşte o anda birden aklıma Harrani Hazretleri geldi. Harrani Hazretleri diye meşhur olan zatın asıl ismi Hayat bin Kays'tı ve Urfa'nın bir ilçesi olan Harran'da yaşamıştı. Ta yaklaşık 1000 sene önce. Yaşarken ve vefatından sonra birçok kerametleri açıkça görülmüş evliyanın büyüklerinden de Harrani Hazretleri. İşte o mübarek insan hatırıma gelmişti birden.

0: başımıza gelenleri sen biliyor. Muhakkak bir günahımız vardı ki kefaret olarak sen böyle uygun gördün. Şimdi tövbe ediyor ve canı gönülden senden bağışlanmayı diliyoruz. Yüce Allah'ım, yanımızda sabi çocuklar var. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Ya Rabbi, senin izninle Harrani Hazretlerinden yardım istiyorum. Bizi bu zor ve müşkül durumdan kurtar. Ey Hayat bin Kays el-Harrani Hazretleri, Allahu Teala'nın izniyle yardımıma yetiş. Hemşerilerin olan bizlere Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla yardımını eriştir.
1: Hanım hanım, şuraya baksana. Bizim Ahmet'in namaz kıldığı yere bak. Her taraf ışık içinde.
2: Aman Allah'ım, nur yağıyor oraya. Nur.
1: Hanım bak, bitir durdu. İnşallah bir yardımları dokunur bize.
3: Selamun aleyküm kardeş.
1: Ve aleyküm selam.
3: Hayrola? Herhalde arabanız arızalanmış.
1: Evet, motor bir arıza yaptı da. Ama arızanın ne olduğunu bir türlü anlayamadık. Çoluk çocuk gece vakti buralarda zor durumda kaldık.
3: Hele bir de biz bakalım. Bu işlerden biraz anlarım. Belki de bir yardımım dokunur. He?
1: Allah razı olsun. İnşallah anlayabilirsiniz.
3: Evet. Tamam, mesela anlaşıldı. Bunun trigger kayışı kopmuş.
1: Eyvah. Gecenin bu vaktinde dağın başında trigger kayışını nereden bulacağız?
3: Siz merak etmeyin canım. Ben biraz evvel bir kasabadan geçmiştim. Biriniz benimle gelin. Oradan hemen alır geliriz.
0: Ne oldu abi? Ne olduğunu anlayabildiniz mi?
1: Evet Ahmet. Trigger kayışı kopmuş. Şimdi biz yakındaki bir kasabaya gidip oradan temin edeceğiz. Sen burada yengenle çocuklara mukayyet ol. Tamam mı canım?
0: Peki abi. Ama ne olur çabuk gidip gelin, tamam mı?
3: Sen merak etme kardeş. En kısa sürede gider geliriz.
0: Sağ olun. Yolunuz açık olsun abi.
2: Bey, gelirken yiyecek içecek bir şeyler alın. Çocuklar iyice bunaldı.
1: Peki hanım.
0: Abim tıra binerek gitti. Yengem bana tırın gelmesinden birkaç dakika önce benim bulunduğum yerin ışıklarla donandığını söyledi. Ben hayretler içinde kaldım. Çünkü orada bulunan ben hiçbir şeyi fark etmemiştim. Neyse, dağın başında çocuklarla ve yengemle bir başımıza kalmıştık. Etraf zifiri karanlıktı. Ben çocuklara fark ettirmiyordum ama çok korkmaya başlamıştım. Yanımda o zamanın parasıyla 3,5 milyon lira vardı ki bu miktar 1987 senesi için epeyce bir para demekti. Zaten benim maaşım o dönemde 250 bin liraydı. Mukayeseyi varın siz yapın. Zaman zaman çocuklara korkmamalarını söylüyordum ama ben onlardan daha çok korkuyordum. Çünkü silahlı iki kişi çıkıp gelse karşı koyacak hiçbir şeyimiz yoktu. İçimden bildiğim bütün duaları okuyordum. En çok da Ayetel Kürsi'yi. Neyse, iki saat kadar sonra abim ve bize yardımcı olan tırcı çıka geldiler. Kopan kayışı bulmuşlar. Tır şoförü kısa bir uğraştan sonra yerine takıp motoru çalıştırdı. Adama hepimiz bir yandan teşekkürler eder. Bizim konuşmalarımızın bitmesini beklemeden sadece dua edin yeter diyerek aracına binerek süratle yanımızdan uzaklaştı. O heyecan ve şaşkınlıkla arabamıza binerek biz de yola çıktık. Abim bana yengemle beraber gördükleri nur hadisesini anlatarak nasıl dua ettin diye sordu. Ben de neler dediğimi anlattım. Hiç sesini çıkarmadı. Ta Urfa'ya varıncaya kadar da uyumadı. Şimdi aradan seneler geçti. Evlendim. Biri kız, iki evladım oldu. Yılda bir kere Urfa'ya gidiyoruz. Ve her seferinde Harrani Hazretlerinin türbesini ziyaret eder, ruhuna hediye edilmek üzere fatihalar okurum. O arıza hadisesini ve gelen tırcıyı hiç unutamadım. Zannederim ölünceye kadar da unutamayacağım.

0: TGRT FM Haber.
1: İyi akşamlar, iyi pazarlar değerli izleyiciler. Gündem Özel'le karşınızdayız. Çok değerli konuklarımızla birlikte. Bizce zannediyoruz siz de hemfikir olacaksınız. Bu akşam hepimizi çok yakından ilgilendiren anne babalar olarak çocuklar ve gençlere yönelik tehditlerin bertaraf edilmesine ilişkin çok önemli adımların atıldığı bugünlerde çok kıymetli bir yayına imza atacağımız kanısındayım. Çünkü çok değerli konuklar bizlerle birlikte bu akşam. Neden söz ediyoruz? Biz tabii Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in göreve gelmesinden bu yana faili meçhul dosyalar, bir taraftan uyuşturucu operasyonları ve bir taraftan da bugün sizlerle konuşuyor olacağımız, çok farklı boyutlarıyla ele almaya çalışacağımız ailem güvende operasyonunu konuşacağız. Tabii toplum olarak aslında son yıllarda ciddi anlamda pompalanan bir riskle karşı karşıyayız. Neden söz ediyoruz? LGBT ve eşcinsellik meselesinden söz ediyoruz. Şimdi buna ilişkin çok önemli bir operasyon yapıldı. 15 ili kapsayan operasyonun gerekçesi neydi? Kimler gözaltına alındı? Özellikle tabii fonlanan dernekler açısından gözümüz biraz daha Avrupa ülkelerine çevirdik. Bunun çok basit görüneni kadar görünmeyeninden de çok farklı, yani buzdağının altında da çok önemli konuşulması gereken başlıklar olduğunu bu operasyonla beraber biz bir kez daha anladık. Bu yayına başlamadan önce aslında yine hep söylüyoruz, geçtiğimiz haftaki yayında da bahsettik, faili meçhul dosyalardan söz ederken bir anne olarak, bir kadın olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak bir kez daha aslında ben kendi adıma teşekkürü bir borç biliyorum. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ve ekibinin, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu önemli çalışmalarına. Şimdi kimlerle birlikteyiz bu akşam? Çok değerli bir konuğumuz var. Biz genelde hocamla Teams üzerinden yayın yapıyoruz ama ne mutlu bugün stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Profesör Doktor Seniye Zatarhan. Sağolunuz hocam. Ederim. Katkılarınız çok değerli
2: i̇nşallah,
1: olacak bugün.
2: İnşallah. Çok önemli bir konu.
1: Tabii. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Sayın Serhat Ulağlı hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ve bu meseleye hep kafa yoran bir kadın olarak, bir anne olarak aslında TGRT Haber izleyicilerini de çok yakından tanıdığı, çok da sıkı takip ettiği gazeteci yazar Sayın Sevda Türkisev. Hoş geldiniz Sevda Hanım.
4: Hoş bulduk.
1: Hanım.
4: Bu yayın için özellikle çok çok teşekkür ediyorum.
1: Zaten biz teşekkür ediyoruz.
4: Bu konularda bizler burada yüzlerce program yaptık ve her zaman da gerek ekranın önünde gerekse arkasında bu konulara TGRT Haber'in ne kadar böyle kırmızı çizgisi olduğunu ve hassas olduğunu biliyorduk. Ve gerçekten bu operasyonlar ülkemizin geleceği adına, hani beka sorunu dediğimiz şey var ya, çok önemli. Senin de söylediğin gibi konuşalım ama...
1: Ama hep konuşalım.
4: Evet.
1: Hep konuşalım, hep gündemde tutalım. Gerçekten bir beka meselesi. Neden bahsettiğimiz birazdan çok daha detaylarıyla aslında anlıyor olacağız. Ve Teams üzerinden konuğumuz davranış bilimci yazar Sayın Doktor Şöhret Karaduman. Merhabalar Sayın Karaduman, hoş geldiniz. Gündem Özel'e iyi akşamlar.
5: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Nevzat Hocam hayırlı akşamlar. Buradan görüşmek in oldu.
1: Çok teşekkürler. Şimdi... Ben bugün çok fazla konuşmadan sözü tabii değerli konuklarımıza bırakacağım ama dedik ki ailem güvende operasyonu. Nasıl bir operasyondan söz ediyoruz? Yönetmenimizden rica edeyim bir versin. Başlıkları ben çok kısaca aktarayım. Çünkü dediğimiz gibi 15 ilde yapılan çok önemli bir operasyon. İşte LGBT dernekleri, şahıslar, birazdan konuşacağız. Fenomenler üzerinden yapılmaya çalışılan, gerçekten toplumumuz açısından, çoluğumuz çocuğumuz ve gençler açısından çok büyük risklerden söz ediyoruz sevgili izleyiciler. Ama bu işin bağlantıları da aslında bir o kadar düşündürücü. Evet, ailem güvende. Tam 15 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi sevgili izleyiciler. Bakın, 162 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 9 dernekten söz ediyoruz. Birazdan bu derneklere Avrupa ülkelerinden nasıl bağış adı altında paraların yatırıldığı, fonlandıklarını, hepsini MASAK raporlarıyla, işte Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in paylaştığı o ailem güvende operasyonunun tüm detaylarını sizlere aktaracağız. 9 dernek, 6'sı LGBT derneği bunların ve 13 işletmede didik didik aramalar yapıldı. Gerçekten o işletmelerde bu toplum için nelerin döndüğü, risk açısından neleri barındırdığı aslında çok vahim, aynı zamanda çok korkutucu. Devam edelim, birkaç önemli veriyi daha paylaşayım, ardından hemen Nevzat Hocam'la başlayacağım. Bakın, İstanbul'da 54 adrese operasyon düzenlendi. Şişli Beyoğlu başta olmak üzere. İçlerinde gece kulüpleri var. 38 şüpheli, 10 işletme, 6 dernek üzerinde işlem yapıldı. İstanbul soruşturmasında 12'li kapsayan çalışmada 38 şüpheli ve toplam 54 adrese, işletme ve dernekte işlem yapıldığı bildirildi. 26 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Peki gerekçe ne? Onu da hemen söyleyelim. Birazdan da değerlendirmelere geçmiş olalım. Bakın, fuhuşa aracılık, aynı zamanda yer temini, müstehcen içerik üretme ve aynı zamanda bunu yayma, çocukları bu içeriklere maruz bırakma, uyuşturucu bulundurma, kullanma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma. Yani bir toplum için zararlı, değil mi hocam, ne varsa işte bu soruşturmanın, bu operasyonun gerekçelerinde hepsini görüyoruz. Şimdi burada duralım ve bir başlayalım hocam. Şimdi sizinle de zaman zaman yayınlarımızı yapıyoruz. Diyoruz ki gerçekten nasıl bir tehlikeden, nasıl bir tehditten söz ediyoruz, ama bu sefer biraz daha ciddi ele almak lazım herhalde. Boyutları gerçekten korkutucu. Son yıllarda biz bunu daha çok sosyal medya aracılığıyla duyar mı olduk? Son yıllarda ciddi anlamda bir tırmanış mı var? Önce nedir gözleminiz, onu bir sorarak başlayayım
2: ben
1: hocam.
2: Ben bunu ilk 2017'de bizim bir hocamız bağımlılıkla ilgili bir proje getirmişti. Bağımlılık projesi getirdi, Avrupa Birliği projesi. Fakat içerisinde bu konularla ilgili, işte toplumsal cinsiyet, cinsiyet eşitliği vesaire konularla ilgili bağımlılık konusunun içerisinde bu işleniyor. Ben üzerine dedim ki bu bağımlılıkla bunların neden sonuç ilişkisi yok. Bunun içinde neden var? Bunu fonun kaynağını öğrenir misiniz dedim. Araştırdı arkadaş. Birleşmiş Milletler Nüfus Planlama Fonu çıktı. Nüfus Planlama Fonu niye bu şeyi destekliyor? Yani cinsel kimlik sorunu.

0: bunlarla ilgili konuların yaygınlaşmasını neden istiyor? Bu ciddi şekilde yani dünya nüfusunu azaltma projesi küresel sermayenin. Öyle basit bir şey değil. Yani bir hak ve özgürlük hareketi değil bu. Yani bunu ben 2017'de bizzat gözlemledim o projeyi. Bu aslında bir tasarlanmış, planlanmış, projelenmiş. Devlet çok güzel veriler toplamış. Polisimiz çok iyi çalışıyor, savcılık çok iyi çalışıyor gerçekten. Yani burada Sayın Bakanımız bu savcılığın getirdiği tecrübeyi çok güzel bir şekilde bunları kanıtları toplamada çok iyi kullanmış, öyle gözüküyor. O fuhuş aracılık suçu, müstehcen içerik, çocuklar içerik, bu içeriklere maruz bırakma, yayma, uyuşturucu bulundurma, kullanma, hepsi bunlar suç işleme amacıyla bu organize bir şekilde olduklarını biliyorduk ama bir şey yapamıyorduk. Yani ve kurbanlarla da uğraşıyoruz. Bir evet. Alandan birisi olarak kurbanlarla uğraşıyoruz. Özellikle anneler, babalar çocuklarını getiriyorlar. Bu belli bir yaştan sonra
1: o oranda tabii, artış var mı hocam?
0: Var, çok var. Çok var, var yani. Kurşun olarak çocuklar, özellikle sosyal medyanın yaygınlaşması, işte sosyal medyanın la ilgili zaten bütün dünya tedbir aldı biliyorsunuz. Avustralya 16 yaş, biz 15 yaş, İngiltere 18 yaştan önce hesap açmayla ilgili sınırlama getirildi. Hani bizde daha uygulama henüz tam başlamadı ama başlanmak üzere. Bu neyi gösteriyor? Ciddi bir şey var. Sosyal medya, dijital dizilerden, şeylerden böyle özellikle küresel yani daha çok Hollywood merkezli bir hareket bu. Evet. Onu bilmek lazım.
1: Hocam diziler daha alt yaş gruplarına indiğimiz zaman tabii, hepimiz gözlemliyoruz. Anne babayız. Çizgi filmler, o internet üzerinden, sosyal medyadan dolaşan. Yani
2: satın alınan oyuncaklar.
1: Tabii satın alınan oyuncaklar. Neye benzediğini anlayamadığımız.
2: Karakterler.
1: Hayvan mıdır, gerçekten insan mıdır, cinsiyeti nedir? Bir genel giriş yapalım evet. Sevda istersen. Evet. Dediğim gibi sen gerçekten bu meseleyi canhıraş
2: evet,
1: anlatmaya senelerdir çalışanlardan birisin. Evet. Ama artış korkutucu.
2: Evet. Şimdi artışın sebebi şu, maalesef ülkemizde bir kesim var. Ülkede şöyle bir olay, şöyle bir risk olduğu zaman bunu direkt siyasete bağlıyor. Yani bizim ülkemizde maalesef bir kesim var. Toplumun zararına olan konuları konuşmaya başladığınız zaman sizi ya siyaseten ya da inançlarınız üzerinden değerlendirip bunları bir de özgürlüğe bağlıyorlar. Bugün yapılan operasyonlara gelen tepkilere baktığımda bakıyorum özgürlük adı altında LGBT'yi normalleştirmeye çalışanlar var. LGBT normal bir şey değildir ama bunu aşmak isteyenlere de zaten devlet kurumlarımız da dahil yardımcı olunuyor. Burada en önemli şey sosyal medya hayatımıza girdikten sonra o sosyal medyada o algoritmanın çocukları yakalaması buna sadece bunlar değil şiddet de bu Kahramanmaraş olaylarının veya Sur cinayetine gittiğinizde kulaklıkla oyun oynayan çocuklarınıza saatlerce dikkat edin. Şu kulaklığı takıyorlar, savaş yapıyorlar, onu yapıyorlar. Otomatik olarak hocam daha iyi bilir tabii ki bilinçaltına çocuğa şiddeti kahramanlık olarak işliyorlar. Ve insanın bilinçaltında ne varsa refleksleri ona göre metroda, otobüste veya hayatın belli alanlarında o çıkıyor. Bunlar da dahil olmak üzere sonra müzik gruplarıyla yaptılar bunu. Çünkü bu kültürel hegemonya maalesef ve hem müzik hem de sinema olarak Hollywood'un elinde ve ülkemizde de bazı müzik grupları, bazı şarkıcılar özellikle birdenbire meşhur edildi. Yani bakıyorsun milyon milyon dolarlar PR'lar diyorsun ki burada yetenekli olan, şu olan, bu olan varken bunlar ön plana çıkarıldı. Onların sahne performanslarına baktığınızda veya bu erkek sanatçıların giyimlerine baktığınızda feminen yok bakımla erkek üzerinden erkeklerin özellikle erkek çocuklarıyla bu LGBT olayını başlatıp sonra diğer cins üzerine o LGBT daha çok yoğunlaştı. Ve erkek çocuklarının ayarlarını bozmak için uğraşıp sonra bir de bunu bir statü olarak göstermeye başladılar.
1: Nasıl mesela?
2: Mesela işte sen marjinalsen daha özgüvenin var. Sen işte modernsin, sosyetesin, işte sen çok daha sevilirsin. Ve bu marji aynı şey bu teşhircilikle de alakalı. Mesela kalkıp sokakta arabanın şeyde çıkıp üzerinden twerk yapan kızlar, genç kızlar.
1: Bunun adına da özgürlük deniliyor.
2: Bunun adına ısrarla. Özgürlük ve vay sen çok çılgınsın, vay işte harikasın ya, şöylesin böylesin. Yani cesaret kelimesinin içini maalesef bunlarla doldurdular. Maalesef. Hepsini bir araya topladığınızda ortaya çıkan sonuç hızla ilerlemeye başladı. Çünkü sosyal medya herkesin elinde. Bilinçli anneleri buradan tebrik ederim ama birçok anne bugün 11, 12, 13 yaşındaki özellikle kız çocuklarını profile de aile kontrolünde hesap diyerek o çocukları 25 yaşındaki genç kız gibi influencer yapıp ve kendileri yok kombindi şuydu buydu. Şimdi siz bu çocukların ayarlarını bu yaşta bozduğunuz zaman 18 yaşında zaten onlar kalkar twerk de yaparlar. Zaten o kafa gideceği için işte bu bağımlılık yapan maddelere, uyuşturucuya, çünkü o hayatı başka kafa kaldırmıyor. Alkolle başlıyor. Gece hayatında olanlara bakın siz. Çok az alkol kullanmaz. Çünkü bakıyorsunuz o hayat zaten normal kafadaki bir insanı bir kere gitse yorar. Ve işte hepsini o kadar güzel hani zincirin halkaları olarak yapıp en sonunda da böyle özgüven adı altında patlattılar. Burada şöyle söyleyeyim. Başta en başta söyledin. Adalet Bakanımız Akın Gürlek ve tüm Cumhuriyet Savcılarımız ve Emniyet Teşkilatı. Bakın şu operasyon Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası gücünün de bir göstergesidir. Aynen. Biz bu ülkede bırakın LGBT'ye operasyonu, aman onlara dokunma, aman buna dokunma diye ki dönemlerden geldik. Bu sebeple biz ülkemiz, bizim devletimiz vatandaşını korumak zorunda. Doğru mu?
1: Doğru. Çünkü doğru. Bu beka meselesi.
2: Şu anda da onu aynen yapıyor.
1: Öyle. Aynen öyle.
2: Şu anda da onu tabii yapıyor. Tabii. Buna karşı çıkanlar bu ülkenin evladı mı değil mi sorgulasın herkes.
1: Kesinlikle katılıyor.
2: Buna karşı çıkılmaz. Herkesin evladı var. Allah korusun, biz kimseyi kınamıyoruz. Ama çok yakında benim bir arkadaşımın LGBT çocuğu vefat etti. İsmini vermeyeceğim. Benim 40 yıllık dostum. Ve anne şöyle duayı bir evlat. Aynı okulda böyle bu ortamlarda kaptırdı. Hep şöyle dua etti. Allah'ım dünyaya geldiği gibi huzuruna gelmeyi nasip eyle. Neye dua ediyor kadın biliyor musun? Ameliyat olmamıştı. En azından Allah'ın huzuruna öyle. Bakın bir anneyi bir babayı neye dua etmeye zorluyorlar. Bakın bu benim şeyim. Bir de hocamın dediğine destek vereyim, vakit almayayım. TikTok'ta bir şey yakalamışlar. Fonlanıyor kısmına tabii, vereyim. Evet, evet. Bir LGBT'li. Ben onu yayınladım. Anında kaldırdılar. Ne diyor biliyor musunuz? Konuşma bu. Biz LGBT'li olarak çok rahat yaşıyoruz. Ayda 2000-3000 dolar bize para geliyor. Bir de performans. Bir LGBT'li kazandırıyorsan onu ispat ediyorsun, 5000 dolar bonus veriyorlar. Ben bu videoyu yakaladım, anında silindi. Aynen ben bunu gözlerimle izledim. Yani bu fonlama sadece bu derneklere o değil. Bu LGBT'ye kaptırılan kişilere diyor ki hani
1: sen birini daha getir.
2: Bir LGBT'li daha getir, sana şu kadar para, bu kadar para. Yani işte, tabii bu operasyonların ben çok daha genişleyeceğini düşünüyorum. Şu 162 rakamının neredeyse 700-800'e çıkacağını tabii düşünüyorum. Çünkü ama şunu da buradan izleyicilerimize söyleyelim. Devlet yarına bırakır, yanına bırakmaz huyunu artık devleti tanıyın diyorum ben. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti her inançtan insanı barındırmış. Biz böyle bir toplumuz. Ama bizim toplumumuzu, ailemizi, kadınımızı, erkeğimizi ahlak meselesinin ötesinde bütün bizim dinamiklerimize dinamit koyanlara da devlet balyozu.
1: Doğru. Çünkü genetik kodlarla oynanmaması gerekiyor. Aynen. Artık bunu da herkesin
2: ama
1: herhalde anlamış olması
2: sadece
1: lazım.
2: Sadece şey tabii değil. Öyle tabii ki bu var ya hani hanımlar tabak çanak böyle satarken şey yapıyor. Aynı o sistemi kurmuşlar.
1: Yani... Şimdi ona geleceğiz. Başlarken Nevzat Hocam dedi ya, bu gerçekten çok sistematik bir evet. düzen. Yani

0: En küçük halkasından geldiğimiz nokta ötesi, şimdi fonlanan ve bağış adı altında hocam o kadar büyük miktarlar yatırılmış ki evet. Gerçekten bunun sadece görünen kadar olmadığını biz bir kez daha anladık. Hocam bir genel giriş yapalım.
1: Şimdi süreci aslında bu aşamaya nasıl gelindiğiyle biraz başlamak istiyorum kendi alanım itibariyle. Şimdi elime bir resmi veri geçti. 2009 yılında cinsiyet değiştirmek için Türkiye'den bahsediyorum. Müracaat eden kişi sayısı 330. Yani mahkemeye müracaat edilmiş.
0: Yıl kaç hocam?
1: 2009.
0: 2009'da.
1: 2025 yılında ise bu sayı 1000'in üzerinde, yani yaklaşık %203 katı artmış durumda. Peki 2009'dan 2025 yılına kadar ne oldu da bizim ülkemizdeki, abi dünyadaki gidişatı biliyoruz ki bizim gibi İslami değerler üzerine kurulmuş toplumsal dinamikleri çok güçlü olan bir toplumda ki yaşam tarzımızın çok iyi motive edildiği bir toplulukta bu sayı bu kadar çok yükseliyor. Bu aslında tüm dünyada, hocam biraz giriş yaptı. Bu tüm dünyada aslında küreselleşme adı altında kimliksizleştirme, cinsiyetsizleştirme, milliyetsizleştirme ve daha kolay kontrol edebilir kitle üretilmek amacıyla aslında uluslararası yürütülen bir operasyonun Türkiye ayağı. Bakın burada elbette ki hocam söyledi, sosyal medyanın çok büyük bir etkisi oldu. Denetlenemeyen, kontrol edilemeyen bir sosyal medya ya bugün artık rejimde, bırakın bir gençliği, artık bırakın bir toplumu, artık rejimleri tehdit etmeye başlayan bir duruma geldi ve önüne geçemiyorsunuz. Sosyal medyada özellikle bu tür eylemleri artıran paylaşımlar, içerikler ki Sevda Hanım'ın söylediği gibi birdenbire meşhur olma açıkçası bu konuda biraz şüphe çekiyor. Şimdi dijital platformlar, buna özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Hemen hemen birçok kişinin evinde olan, ismini söylemek belki bir devlet memuru olduğum için belki tazminat davası açarlar, ödeyemem, o yüzden ismini söylemiyorum.
0: Tamam hocam.
1: Bu dijital platformların hemen hepsinin yayınlarında belli bir kota oranında eşcinselliği, LGBT'yi işlemek zorunluluğu vardır. Ve birçok insan kendi evinde bunu izlerken, ki bazen bunu bizim ülkemizde yapılan içeriklerle de görüyorlar. Bunun dışında TV programları, televizyon programlarındaki bazı kullanılan karakterler. Bakın hiç unutmadığım bir hatıramı söylemek istiyorum. Fransa'da doktor öğrenimim sırasında bir arkadaşım benim evimde birlikte yemek yiyoruz. Televizyonu açtık. Televizyonda bizim Türkiye'den bir
0: dizim var hocam.
1: Bir iki kişi kendi arasında konuşuyor. Ama yani eşcinsel şeyler. Bana şöyle söyledi. Yani inanamıyorum dedi. Siz bize benzemeye mi uğraşıyorsunuz dedi. Bu kadar özgürlüğü nasıl tanıyorsunuz? Ki ben ilk defa, bakın benim söylediğim tarih 1999'lar, 2000'li yılların başları falan. Televizyon programları bu konuda çok cazip hale getirdi ve maalesef sanat ve kültür. Şimdi bakın Türkiye'de sanat dünyasına dikkat edin. Buradan ben Sayın Adalet Bakanı'na bir teşekkür göndermek istiyorum. Bakın sanat dünyasında sık sık operasyonlar yapılıyor. Toplumun önünde, Balzac'ın bir sözü vardır. Ayna toplumun önünde yürüyen sanat toplumun önünde yürüyen bir aynadır der. Bakın sanatçıların %99'u yapılan operasyonlarda madde bağımlısı çıkıyor. Bir sürü aksa ahlaksız yaşantıları çıkıyor ve doğal olarak bunlar kendileri takip eden kitleleri de etkiliyor. Diğer tarafta popüler kültür. Özellikle bakın YouTube, çocuklarımızı, ailelere özellikle her gördüğüm ortamda söylüyorum hocam, siz de takdir edersiniz ki çocuk yemek yemiyor. Çocuk yemek yemediği zaman aile önünü açıyor, YouTube'dan bir video izletiyor. Bakın YouTube Kids diye YouTube'un çocuklara özel bir içeriği vardır. Lütfen bunu izlesinler. Çizgi filmler. Hocam hatırlar mısınız? Sizi biz USOMER araştırma olarak Bahçeli Evler'de dijital bağımlılığın tehlikeleri adlı bir konferans için davet etmiştik.
2: Evet,
1: kırmamıştınız.
2: Evet.
1: Gelmiştiniz. Bakın orada bir şeyin altına dikkat çektik. Çizgi film söylediniz. Hepimizin keyifle izlediği, çocukluğun herkesin izlediği Aslan Kral çizgi filmi vardır. Walt Disney'in programı. Bakın Superman'i inceleyin. Daha önce bir yayında söyledik. Spider-Man'i inceleyin. Batman'i bir inceleyin. Bu tür çizgi filmleri inceleyin. Bunların içinde pek çoğunda eşik altı mesaj dediğimiz bir mesajla çocukları aslında buna yönlendirilen içerikler var.
0: Hocam onlarla birlikte yeni dönem adının çizgi filmi olun ama çizgi filmle alakası olmayan,
1: yok,
0: az önce Sevda'nın dediği gibi karakterinin ne olduğunu bir türlü anlayamadığınız.
1: Bir de Gülden Hanım şu da var.
0: Çocukların maruz kaldığı o durum var.
1: Bakın dünyada normalde yasaklanmıştır 25. kare. Bir programı izlerken arkada bir görüntü verilir. Bakın hepimiz görüyoruz, altında yazıyor ki işte bu programda ürün yerleştirme yapılmış. Bu bir reklam tekniği ama burada belli bir sayıda kare aktıktan sonra ekrana bir görüntü yansıtılıyor.

0: yansıtılır. Ve bu hocamın alanı olduğu için çok girmeyeceğim. Bilinç altında bir müddet sonra bunun repetisyonu tekrar gelmesi o imajın gerçekleşmesini sağlıyor. Yani bu konuda ciddi bir medya yapılanmasının ötesinde ki bu konuda Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma gerçekten takdire şayan. Ben de Sevda Hanım gibi düşünüyorum. Bunun bazı çapı büyüyecektir.
1: Sevda devam edelim. Pardon, bir şöyle hocama döneyim. Şimdi aslında hocam sizin daha önce de verdiğiniz mülakatlarda özellikle çocukların, gençlerin henüz gelişimini tamamlamamış yaş grupların neyle karşı karşıya olduğunu çok iyi anlatmıştınız. Sizden bir kez daha rica edelim. Özellikle o yaş grupları nasıl bir risk altında?
2: Evet, ilk önce Nevzat hocamı gördüğüme çok sevindim. Yıllar önce zaten bu dava için yine bir araya gelmiştik. Bu ergenlik dönemi ve ergenlik önce dönemi beyin daha henüz bitirmedi gelişmesini. Bilhassa frontal lob dediğimiz yani karar alma, irade, muhakeme yeteneği çocuklarda henüz gelişmedi. Hatta 25 yaş diyorduk, daha ileriye aldık, 30 yaşta. Bu bitiyor. Yani bir insan mantıklı karar alması o yaşlara tekabül ediyor. Şimdi bir çocuğu düşünün. Hala çok dürtüsel, işte çok daha duygularının çok üstte ve dalgalama yaşayan bir çocuk dışarıdan o kadar çok çabuk tetiklenebiliyor ki. Bilhassa akranlar ki ergenlik döneminde akranlar çok önemlidir. Aileden çok daha fazla önemli bir biyolojik bir gerekçe. Ama orada çevresinde ne varsa, neye maruz bırakılıyorsa, ne görüyorsa çocuğu birincil olarak oradan öğrenip oradan taklit ediyor. Ve insanın sosyal bulaşıcılık diye bir şey var sosyal psikolojide. Biz neyi görürsek, neye aşina olursa o bizim normumuz olur. Yani normalimiz olur. Biz her gün bu karelere, bu resimlere, bunlara alışırsak bu bizim normumuz olur. Ve biz bunu artık anormal olarak karşılamayız. Çocukların şimdi internet dediğimiz veya sosyal medya dediğimiz ortamlarda bunun regülasyonu yok ki. Yani bir yer, bir merkeze bağlı değil ki. Sürekli bu içerikler hem biz maruz kalıyoruz hem de çocuklar. Biraz önce Serhat Hocam dedi bu gerçekten küresel bir şey. Bu insan fıtrasına açılmış bir savaş. Sadece Türkiye için değil. Böyle düşünün. Çünkü onlar insan fıtratının nasıl çalıştığını çok iyi biliyorlar. Cinsellik ve şiddet birincil tepki veren beynimizde merkezler. Ve biz buna bağımlı oluyoruz. Ve bunu tükettikçe daha fazlasını ister beyin. Yani az şiddet daha sonra kat ve kat artarak. Nevzat Hocam dedi bağımlılık getiriyor. O kadar çok şeyler var ki. Bilhassa burada çocukların kullanılması bu bilerek yapılıyor. Çünkü cinsel kimlik karmaşası ki ergenlikte zaten bir kimlik karmaşası var. Bunu da bir cinsel kimlik karmaşasıyla karıştırırsak bu nesiller ve ondan sonra cinsiyet değiştirme, o hormonlar, o ilaçlar biliyoruz ki kısırlık ediyor. Ve hatta ömür boyu ilaç alma ve hospital, yani hastanede ve doktor bakımında kalıyorlar. Yani bir nesli nasıl tüketirsiniz? Savaş açmanıza gerek yok. Bazı yerde veya bir fıtratı nasıl bozarsınız? Buradan GDO'lu gıdalar gibi sonradan yapay veya işte suni veya cinsiyetini değiştirip veya en azından kafası karışmış ve bu insanlar Nevzat Hocam da biliyor biz sahada çalışanlar ne kadar büyük problemler yaşadıklarını sonradan ve ne kadar köksüz olduklarını, ne kadar aidiyet duygularını kaybettiklerini biz biliyoruz. Bunlar mutlu insanlar değil maalesef ki bunu diyebilsek. Ciddi şekilde bir toplumu biz nasıl karıştırırız, nasıl bir toplumu işte kendi kendilerine imha ettiririz? Dışarıdan müdahaleye gerek yok. Bunlar bile isteye kendi kendine yapıyorlar ve bunu özgürlük adı altında maalesef istetiyorlar insanlara ve bu doğru değil.
1: Maalesef. Şimdi dedin ya Şöhret Hocam, hocam istiyorlar ki bir cinsiyet olmasın, bir aidiyet olmasın. Bir milliyetçilik kavramı ortadan kalksın. Aslında bu tüm dünyaya yönelik insanlığa karşı verilen ve yürütülen sistematik bir savaş. Dediniz ya aslında kurban sayısı da çok ciddi anlamda bir artış var. Nerede başlıyor hocam mesela? Şimdi LGBT'den söz ediyoruz. Bir anne baba dediğimiz gibi Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Hayattaki en zor imtihan kuşkusuz. Bir anne baba nerede bir tehlike sinyali görüyor ya da kafa nerede karışmaya başlıyor hocam? Önce çocuk açısından konuşalım. Evet.
3: Çocuk açısından çocuk küçük yaşta oyun oynarken çocuklarda davranışlarında çocuk anneye babaya bakıyor, çevresine bakıyor. Yani bazı çocuklarda cinsiyet kavramı gelişmemiştir. Soyut kavramlar 6 yaş civarında gelişiyor. boyut var. Yani anne baba kavramını bile bilmiyor çocuklar. Annelik var, onu da sonradan öğreniyorlar. Bakım veren vermeyen gibidir çocuğun dünyasında. Bu dönemde kimlik olarak eğer evde şimdi üç türlü cinsiyet var. Onu bir oradan artık o kavramlar bilmeden anlayamayız. Biyolojik cinsiyet. Biyolojik cinsiyet genlerle tanımlanmış. Yani hatta kromozomla genin ötesinde. Kadın ve erkek diye. İkincisi toplumsal cinsiyet. Bu birincisi genetik, ikincisi epigenetik. Epigenetik demek sosyal öğrenmeyle yıllar içerisinde 6 ay civarında bir davranış tekrar ederse epigenetik mekanizma haline geliyor. Kişi artık otomatik yapmaya başlıyor onu düşünmeden. Bu çocukla öğrenmeyle bir şekilde kimlik geliştiriyor. Çocukla bir kimlik. Daha üçüncüsü de cinsel yönelim. Yani bir kimse erkek veya kadın maskülendir. Fakat cinsel yönelimi kendi cinsiyle ilgilidir. Kadınlar kendi cinsiyle ilgilidir. Onlar trans gözükmezler onlar. Bu üç kavramı bilmek gerekiyor. Şimdi bu cinsel kimlik gelişiminde çocuklukta Freud burada çok güzel bir tespit yapmış. Diyor ki eğer anne baba anne çok dominant bir kişiliği varsa, baba soğuk mesafeli biriyse, eğer anne de erkek karşıtıysa çocukta erkek eşcinsellik olur diyor. Homoseksüelite diyor. Ve gerçekten bize gelen vakalarda bakıyoruz. Çoğunda baba mesafeli, soğuk ya da kendi işe kaptırmış. Anne de hani çocuğa kimlik gelişimini öğretmemiş ona. Baba erkek karşıtlığı var. Çocukla hatta bakıyoruz çocukla dertleşiyor anne. Anneyle çocuk dertleşir mi? Yani bir şey olmaz ki. Çocuk bilemez ki annenin babayı kötülüyor mesela çocuk. Anne çocuğa. Ve çocuğun hatta bir şey daha söyleyeyim. Çocuğu küçükken biz diyoruz çocukken sevgi nesnesi nedir çocuğun? Çocuğu severken küçükken poposunu severseniz bile sevgi nesnesi poposu oluyor canım. Ben bir fetişizm vakası biliyorum. Ayak fetişizmi vakası. Erkek geldi yani evlenecek evlenemiyor çünkü ayak fetişizmi var. Yani ancak ayak karşı cinsin ayağı olduğu zaman cinsel olarak uyarılabiliyor. Araştırdık neden diye. Kendisi bu dediğim evlilik çağında bir genç 20 küsur yaşlarında. Küçük yaşlarda anne bütün teyze falan hepsi çocuğun hep karnından ayaklarıyla sevdirmişler. Ve ayaklarını sevgi nesnesi gibi öğrenmiş çocuk. Sevgi nesnesi öğrendiği için ayak fetişizmi oluşmuş. Yani ayak fetişizmi psikiyatri kitaplarına gelen perversiyon, sapma olarak kabul edilir. Bu ne oldu? Çocukluk çağındaki modellemeyle, travma değil bak modellemeyle oluyor. Aynı bu cinsel kimlik gelişimi de böyle modellemeyle oluyor. Küçük yaşta eğilimler oluyor. Çocuk ve kız çocuğuna erkek kıyafeti, erkek çocuğuna kız kıyafeti giydiriliyor ve herkes neşeleniyor, alkışlıyor. Çocuk bunu doğal kabul ediyor. Hatta yani bir öyle bir vaka rastladık, geldi. Ailede dört tane kızdan sonra bir erkek çocuk bekliyor, olmuyor. Beşinci de kız oluyor. Baba şey çok istiyor. Baba, dede erkek olmasını istiyor. Bunu küçük yaşta itibaren erkek gibi silah, oyun, kıyafet yetiştiriyorlar. Ergenliğe gelince diyorlar ki hadi sen kızsın. Bu kıyafetleri giyme diyor. Çocuk şey yapma, ben hayır diyor. Böyle mutluyum geç. Diyor. Böyle olmak istiyorum diyor. Ve geldi çok bize geç. Çok geç. 17-18 yaşındaydı. Çok geç. Ya burada. Ya bu çocuk kız da onu rol olarak onu benimsemiş. Erkek rolünde olan hani erkek Fatma değil, o tarzda bir kimlik geliştirmiş. Yani şu anda çok geç yani. Bu kendisi istemezse bununla ilgili bir şey yapamayız. Mesela hatta hocam, çocuk ameliyat olmak istiyordu bize. Aslında cinsiyet değiştirme ameliyatı İngiltere'de 18 yaşına kadar kapatıldı merkezler. Yani 18 yaşından sonrası da özgürlük kabul ediliyor. Bizde de cinsiyet değiştirme ismi yanlış aslında. Cinsiyet iptal davası ameliyatıdır onlar. Yani cinsiyet değişmiyor. Kadın erkek, erkek kadın olmuyor. Cinsiyet iptal oluyor ama kendisine fiziksel görünümünü kendi cinsi gibi yapabiliyor. Karşı cins gibi değiştirebiliyor. Bu cinsiyet iptal davası. Yani burada madem devlet böyle bir projeye başladı, bu ameliyatların adını da hastanelerde cinsiyet iptal ameliyatı yapması gerekiyor. Çünkü bu algı oluşuyor. Yani cinsiyet değişiyormuş, ben de cinsiyetimi değiştireyim. Türkiye'de şu an 18 yaşından üzerinde serbest. Aslında bu en az 25 yaşında olmalı.
1: Hocam bir sorum var ama önce onu sorayım. Şimdi bu dediniz ya az evvel. Şu aslında biraz hani belki burada bir kafa karışıklığı oluyor. İşte kendi cinsiyeti itibariyle doğuyor. Ama eğer bir yatkınlık varsa ve yanlış modelleme...
3: Yatkınlık gene bulunamadı.
1: Öyle bir şey yok, gen bulunamadı.
3: 2019'da Oxford'un dahil olduğu, Harvard'ın, Toronto'nun ve Avustralya'dan bir üniversitenin dahil olduğu 477 bin kişilik üzerine büyük bir genetik çalışma yapıldı. 2019'da Nature dergisinde yayınlandı bu. Bu çalışmada hatta internette bulunabilir. No Gay Gen diye duyuruldu çalışma.
1: Öyle bir gen
3: ve bu yok. Böyle bir genin doğrulanması araştırılıyordu. Hatta şu vakalar da araştırıldı. Hayatında bir defa kendi cinsiyle beraber olanların genleri özellikle araştırıldı. Bir genetik gen var mı diye. Genin olduğu doğrulamadığı gibi olmadığı da yanlışlanmış oldu. Öyle bir genin olmadığı da yanlışlaşmış oldu. Yatkınlıkla ilgili bir gen bile tarzlenemiyor şu anda. Şu genler tarzında. Ya bu nedenle bu konu bilimsel olarak tartışma netleşti. Netleştikten sonra 2019'dan sonra projenin şeyini değiştirdiler. Mesela bu LGBT'nin uluslararası büyük bir şemsiye kuruluşu var. International LG Association diye geçiyor. Onun strateji belgesi var. 2026-2029 arası yeni yayınlanmış. Orada bunu bir ideoloji olarak görüyor. Dava olarak görüyor. Bu bir bütün bunu resmi olarak söylüyorlar. Yani internette bulunabilir bu.
1: Öyle
3: bütün.
1: Ne bir gen var ne de öyle yatkınlık.
3: Öyle bir gen yok ya. Yani bu hocam, hiçbir şimdi. Kimse hani hep şöyle söylüyorlardı. Son sözümü söyleyeyim. Yani hep bize gelen vakalarda meslektaşlarımız söylüyordu bunu. Bir konsensus var gibiydi böyle. Kanıta dayalı değildi ama yani nasıl bir insan doğuştan gözünün rengi mavi ise, kahverengi ise bu da doğuştan bu kişi böyle, kabul et bunu. Ya
1: bunu hekimler bile
3: söylüyordu. Bunu söylüyordu hekimler ama genetik bilimi doğrulamadı. Yani bu nedenle bununla ilgili biz kitap da şey yaptık. O üniversite olarak hocam, yayınladık.
1: Biraz şunu herhalde ağırlık göstermek lazım. Anne babaların çocuk yetiştirirken biraz önce söylediniz ya mesela bir erkek çocuğu üzerinden bir örnek verdiniz. Mesela kız çocuklarına sahip anne babalar onun yanında davranışları, erkek çocuğuna sahip anne babalar, anneler özellikle diyelim. Erkek çocuk anne ilişkisi ya da kız çocuk baba ilişkisi. Mesela bir erkek çocuğunun yanında işte saatlerce makyaj yapıyor olmak, işte farklı kıyafetler seçmek. Mesela bu...
4: Veya özel ve hocam şunu da ben sormak istiyorum. Bir de bizim annelerimizin en büyük ihmalkarlığı erkek çocuklarının yanında özel bakımlarını kuaföre götürüp, güzellik merkezine götürüp otomatik olarak çocuk küçük yaşlarda kadın cinsinden tiksinmeye veya nefret etmeye doğru.
1: Ya da tam mahremiyet, tersi oluyor.
3: Mahremiyet sınırlar, modelleme de yapabiliyor
1: evet.
3: Çocuk.
1: Şimdi oradan modelleme her böyle davranan örneğin anne için ya da çocuk için bir modelleme alınabilir mi?
3: Tabii yani bu çocuk hangi ortamda büyütürseniz çocuk oradaki davranışı yani cinsel kimlikle ilgili yani cinsiyetle biyolojik cinsiyetle ilgili gen var ama cinsel kimlikle ilgili bir gen yok, öğreniliyor. Hatta bununla ilgili literatüre girmiş bir Oksana Malaya vakası var. Bu şeyde Ukrayna'da 3 yaşında ormanda kayboluyor çocuk. Daha doğrusu aile ormanın kenarında yaşıyor. Anne baba alkolik ilgilenmiyor çocukla. Köpekler arasında büyülüyor 3 yaşından sonra. 10 yaşında bulunduğu zaman kız çocuğu kadınlık erkeklik kavramlarını hiç bilmiyor. İnsan olmayı bile bilmiyor. Ancak 20 yaşında yürütülebilir hale geliyor. Ya bir sevgi, insanlığı bile insan sonradan öğreniyor. Buna epigenetik öğrenme diyoruz. Bu nedenle cinsel kimlik genetik değil, epigenetik. Yani bunu eğer biz çocuklarımıza anne baba küçük yaşta anne kimliği, biz eğer devletin politikası şöyle olsaydı, yani biz özgür toplumuz, Kuzey Avrupa'da öyle, İskandinav'da, yani isteyen anne baba çocuğun istediği cinsiyette büyütebilir deseydi, toplum olarak bunu onaylasaydık, bu bir özgürlük alanı oluyor. Ama bizim kültürel normlarımıza göre böyle bir

0: Çocuğun oyunlarına baktığımız zaman mesela kız çocuğuna hangi renkte ya da hangi elbise giyeceğin giydim bunlar çok önemli. Bizim asırlarda oluşmuş kültürel standardımız ve bu kültürel standardımızı biz küçük yaşta kendi cinsiyete barışık çocuk yetiştirmek diye 2025'te kitap çıkardık biz. Kendi cinsiyete barışık çocuk yetiştirmek diye. Bu kitap burada, anne baba burada eğer bu konuda ama 10 yaşına kadar bunu çocuğunuza öğrettin, ondan sonra çok zor söyleyeyim. 10-12 yaş. Erken ergenliğe kadar fark edilirse o yaşa kadar çocuk anne babaya anne baba çocuğun kahramanıdır. Anne baba hemen farkına varıp düzeltirse çocuk sosyalleşmeye başlamadan daha dış dünyaya tam arkadaş etkisine girmeden bunun farkına varıp bununla ilgili önlem alırsa çocuk hızla düzeliyor. Mesela bize 10-12 yaşında geldiği zaman çocuğa iyi bu kötü bu anne baba orada fikir birliği içindeyse çocuk bir müddet sonra ya bu yanlışmış diyor değiştiriyor. Ama 18'den sonra gelirse çok zor.
1: Çok zor. Peki. Şimdi hocam dedi ki mesela cinsiyet kodlarımız bizim son derece önemli. Bizim
2: Evet.
1: Ülkemiz ve genetik kodlarımız olarak millet olarak ama bu zaman zaman artık çok birbirine karıştırılmaya başlandı. Olur mu efendim kız çocuğuna illa pembe erkek çocuğuna illa mavi giydirmek de neymiş? İşte başka türlü de olurmuş. Az önce sen de söyledin ya mesela çocuklardan örnek verdin. Şimdi hocam alışverişe gidiyorsunuz bir kız çocuğuna kıyafet almak için ama gerçekten zannedersiniz ki 18-20 yaş bir genç için kıyafet
2: Aynen.
1: seçiyorsunuz. Bunun adı da az önce dediğin gibi modernlik oldu. Söylediğiniz zaman siz bambaşka bir yere konulmaya başlanıyorsunuz. Biz nerede peki kaybettik bu hassasiyetimizi Sevda?
2: Bana göre öncelikle ailede başlar. Devlet aile yapısını korumakla yükümlüdür ama öncelikle anne baba kendi aile yapısını oluştururken çocuğuna her şeyden önce inanç eğitimi vermesi lazım. Akabinde ahlak, yani zaten dinin yarısı ibadet, yarısı ahlak. Öyle bir şey oldu ki bizler hiç önemli değil. Seküler olsun, adam cumaya gitmezdi ama yani bir inanç sistemi vardı, omurgası vardı. Şimdi özellikle anne ve babalarda ve anne daha ön planda olduğu için çocuk yetiştirmede bu sosyal medyaya önce anneler kendilerini
1: Tabii.
2: kaptırdı. Anne kendisini kaptırdıktan sonra çocuğu da anneyi modelledi hocamın dediği gibi. Fakat burada çok önemli bir şey var. Bunlar normalleştirilirken bizim normal sosyal medyada LGBT bireyi olarak karşımıza çıkan ve onların evrimini yani erkekten
1: Tabii.
2: kadına dönüş evrimini bir dizi gibi toplum izlerken aynı zamanda ülkemizdeki önemli meslek gruplarına sahip kişiler kendi YouTube kanallarında bu insanları çıkartıp sanki bir başarı hikayesiymiş gibi konuk ettiler. Şimdi bunu unutmayın. Bakın mesela Mika Raun adında bir karakter var. Daha önce davranışları ve paylaşımlarından dolayı cezaevine girdi çıktı. Akıllandı mı? Hayır. Artı bugün bütün sosyal medya hesaplarına erişim engeli
1: Evet.
2: geldi. Şimdi bu kişiyi sosyal medyada değişimini bir şekilde herkes izlerken sonra tamamen kadın karakterine büründükten sonra psikolog bakıyorum işte ünlü programına çıkartıp onun halini onaylarcasına onöre ettiler. Buna Merve Taşkın adındaki OnlyFans'te bedenini pazarlayarak iş yapan kız da bir ünlümüz. Zannedersin ki neredeyse kıza başarı ödülü verecekti.
1: Doğru.
2: Sarılıp başarı hikayesi için ağlayacaktı. Şimdi biz bunları yaparken ben buradan Adalet Bakanımıza ve tüm adalet mekanizmamıza rica ediyorum. Dizilerin arasına yerleştirilen figürler, karakterler, senaryo arasındaki algı operasyonu çok önemli.
1: Reklamlara.
2: Reklamlar. Ve o reklamları yaptırırken iki, bu müzik sektöründeki ünlülerin içindeki bir sınır konulması lazım. Ve bunlar olurken bir de halkta güven kazanmış isimlerin bunları reklam aracıyla, şimdi biliyorsunuz bundan önceki operasyonda fenomenler alındı.

0: kısaca oradan vereceğim. İşte bu karakterler LGBT'li veya öbürü. Bunlar öyle bir pompalandılar ki sanki neye geliyor iş? Ya baksana ben bu haldeyim ama baksana sen Mika'ya, bir de o kendine bir de eş buldu. Adam buna güller şunlar. O gencecik beyni ilmik ilmik düğüm düğüm aynı o kurbağa testi gibi suyu yavaş yavaş yavaş vererek kaynadığı zaman kurbağa ölüyor ama farkında değil. Şu anda Türkiye'de bu operasyonlarda, operasyonların içinde ki yapmak istedikleri şey aynen bu. Biz aynı zamanda bizim kendi medyada isim yapmış isimler, psikolog, psikiyatrist neyse meslek grubunda sadece reyting için bu karakterleri toplumun gözünün içine soktular. Hem dizilerde hem konuk olarak alıp. Yani ama şöyle bakıyorsunuz, trajik olan şöyle bir olay da var. Murat Övüç adındaki kişi girdi çıktı akıllandım diyor, bir yol tutturmuş gidiyor. Fakat gidiyor kadınlar matinesi yapıyor, ne ses var ne bir şey var. Bakıyorsun giyindiği zaman ne kadın ne erkek ama 500 kişi bilet alıyor. İşte hani
1: onu da ayrı bir sormak
0: şöyle,
1: lazım.
0: Ama o neden tabii oluyor biliyor musunuz? Hani bu bizim ünlülerimiz otorite gibi çıkıyor ya, çok ünlüler. Ahkam kesiyorlar. Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Kulaktan kulağa oyunu gibi. Ünlülere bir şey olmuyor. Onlar para ve maddiyat içinde. Aynı ta topluma kulaktan kulağa oyunu gibi gittiği zaman toplum ziyan oluyor. Ve bakıyorlar, aa diyor ki atıyorum Hülya Avşar Merve Taşkın'ı çıkartmış. E normal diyor yani. Aa, bakıyor başka bir pop yıldızına, gidiyor yasaklı madde operasyonunda yakalanmış. Aa, kahraman muamelesi görüyor. Hala sokağa çıkın Haluk Levent'e evet hala bağış yaparım diyen tipler var. Yani bu normalleştirme bu operasyonu düzenleyenlerin haricinde hani iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına. Bu yüzden medyada da bir düzenleme getirilmesi lazım. O kadar çok dizi var ki senaristler senaryo yazmaktan zaten onların bir kafaları nereye gitmiş bilmiyorum. Ve bence senaryoların denetimden, RTÜK müdür artık neyse ya da yeni bir kurul mu kurulur, senaryoların denetimden geçmesi lazım. Bu televizyon dizilerinin bazılarında gündem oluyor. İnançlarımızdan toplumu uzaklaştırdılar. Şimdi LGBT dediğin zaman biz Müslümanız, öyle değil mi? Bizim için konu kapanmıştır, bitti. Haram, günah, en büyük günahlardan. Ama siz inanç sistemini çocuğa yetiştirmezseniz alkol, işte yasaklı madde, LGBT ne oluyor? Allah olgusunu çocuk kavramadığı zaman korkmuyor. Zaten anneden babadan korkmuyor. Eskiden ataerkil bir toplumdu.
1: O zaman o da gördüğünü normal zannedip hayatına
0: normal
1: devam
0: zannediyor.
1: Ediyor.
0: Ve anne baba çocuğa biraz bir şey yap. Bunu da yapan anne baba. Otorite, disiplin küçük yaşta kurulur. Hocamın dediği gibi sen 10 yaşına 8 yaşına kadar çocuğu bırak, ondan sonra onu yap bunu yap. Olmaz. Yani ama bunu bize bakın bu özgürlük kavramını özellikle kadın kimliği üzerinden. Çünkü kadını bozarsan aile bozulur. Bitti. Kadını bozdun, dünyanın dengesi bozuldu. Bakın şu anda bizim sorunumuz ne biliyor musun? Kadın kimliğinin bozulmasından kaynaklanıyor. Yani bu kadını özgürlük adı altında soydular bıraktılar. Bakın dekolteden söz etmiyorum. Şimdi teşhircilik dediğiniz şey ne biliyor musunuz? Çocuk neyi görüyor? Anne de bunu gördüğü zaman. Geçen ben bir programda dedim. Biz küçükken çocuklarımıza özel bölge eğitimi veriyoruz, doğru değil mi? İşte tabii, göğüsleri, tabii. İşte böyle popon, şu bu falan. Çocuğun annesi özel bölgeleri dışarıda dolaşıyor. Çocuk bir AVM'ye gidiyor, orada öyle dolaşıyor. Bir düğünden söz etmiyorum. Bakın bir dekolte dışarıdaki.
1: Günlük hayattan söz ediyoruz.
0: Günlük hayattaki teşhircilikten söz ediyorum. Çocuk otomatik olarak senin o özel bölgelerinin istediğin kadar eğitimini ver. İşte Allah korusun böyle erozyona uğramış kavram karmaşası içindeki bu tazecik beyni de internette, sosyal medyada bunlar zaten oraya da o avcıları koyuyorlar. Tabii. Ne yapıyorlar? Bu çocukları işte subliminal mesajlarla YouTube'da şurada. Şunu da ekleyeyim bitireyim. Ben bir çizgi film yakaladım. Önüme düştü. Çocuklar doğum yaptırıyorlar.

0: bayağı sezaryen doğumu yaptırıyor, kesiyor. Öyle yapmış o minyatür bebekleri ve plasentayı alıyor çocuk. Bebeği karnından çıkartıyor falan. Çocuğun annesine dedim ki çocuğun bunu seyrediyor. Aa nasıl kaçırmışım. Bakın öbürü de dedi ki aman daha o çocuk anlamaz.
1: Ne anlasın onda?
0: Hepsini öyle bir yapmışlar ki hocam ilmik ilmik düğüm düğüm. Evet. Yani puzzle'ın her parçası mesela onu önemsemiyorsun ya. O diyor ki ben hepsini koydum.
1: Ama
0: hepsini
1: zaten günlük hayatta bunu destekleyen o kadar çok şey var ki.
0: Evet, maalesef.
1: İzlediği, önünde gördüğü. Hocam da diyor ki çocuk yürümeye başladığı andan itibaren her şeyi kaydeder.
0: Tabii.
1: Şimdi bunun ötesine değil mi hocam anne babalara daha ne demek lazım?
0: Tabii. Ama şöyle dizi sektörü
1: onu bir konuşalım dönüşte. Onu konuşalım.
0: Lazım.
1: Bir de şey. Neden kanıksar olduk onu da konuşalım hocam. Ama kısa bir ara.
2: TGRT FM Haber. Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. O koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
7: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi.
8: Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1.
7: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
2: TGRT FM Haber.
1: Evet, gündem özel devam ediyor. Ailem güvende operasyonuyla başladık sevgili izleyiciler ama toplumsal olarak neden ısrarla organize bir şekilde, sistematik bir şekilde çok büyük hassasiyetler taşıdığımız, bizler için birer kırmızı çizgi olan değerli izleyiciler bu kodlarımızla oynanmaya çalıştığı üzerine konuşuyoruz. Çok değerli konuklarımız bizlerle birlikte. Araya gitmeden evvel Sevda Türküsev çok önemli bir aslında fotoğrafı bir kez daha bizlerle paylaştı. Şimdi bazı profiller var. Diyoruz ki gerçekten neden ısrarla her televizyon dizisinin içine konuluyorlar. İşte konserleri var hınca hınç dolu. Dedi ki bunları niye biz normal mi saymaya başladık? Hocam niye kanıksadık mı? Yoksa merak mı ediliyor? Nedir hocam karşı karşıya kaldığımız tablo? Hocam sesiniz galiba çok şey duymuyor. Bir arkadaşlar müdahale etsin. Hemen ben Şöhret Hocam'a döneyim. Aynı soruyu Şöhret Hocam'a da sorayım. Buradan kaynaklı sorunumuz Şöhret Hocam ne? Yani biz neden ısrarla mesela Sevda Hanım az önce söyledi ya. Çocuk işte günlük hayatta maruz kalıyor, ergen maruz kalıyor, genç maruz kalıyor. Sonra çıkıyor işte bir televizyon dizisi izliyor, orada görüyor. Ondan sonra sosyal medyaya dönüyor, oradan sonra görüyor. Şöhret Hocam'a soralım, acaba neden böyle bir halka halka zincire biz maruz bırakılıyoruz? Maruz bırakıldıkça da bir toplum mühendisliğiyle bunu kanıksamaya mı başlıyoruz acaba?
9: Evet, tabii ki yani Serhat Hocam da oraya katılacaktı. Siyaset bilimleri okumuş bir insan olarak da biliyorum ki hiçbir şey biz tesadüfen maruz bırakılmıyoruz. Bunların hepsi kontrollü. Burada muazzam şekilde her şey belirli bir fikire göre yapıldığı değil. Bunların hepsi planlı programı ve bunlar senelerdir zaten yapılıyor. Yani sosyal mühendislik diye bir gerçek var siyasal bilimlerde. Bu hep yapıldı. Çünkü savaş sadece tank, tüfek ve toplarla yapılmıyor. Psikolojik savaşların yıllardır yapıldığını da biliyoruz. Artık psikolojik savaşlar medyayla, sosyal medyayla, internetle çok daha basit oldu, her yere girer oldu ve algı operasyonu diye bir şey var. Beynimiz bir öngörü makinesi. Beyni kim programlarsa öyle çalışır. Biz beynimizi kendimiz programlamıyoruz. Neye maruz bırakırsak, neye tüketirsek, neye bakarsak o bizim normumuz oluyor ve bizim algı filtrelerimiz de öyle gelişiyor. Zaten insanlar sadece yediklerini, içtiklerini o kadar titizlikle bakıyorlar ki organik olsun diye, ama tükettiklerine hiç bakmıyorlar. Yani izlediklerine, duyduklarına, bu konuşma şekillerine. Burada sınır aşımı birden olmuyor. Yani biz kendi günlük hayatımızda, çünkü kablolu televizyon yeni başladığında küçük küçük böyle provalarla, küçük böyle deneylerle yaptılar. İnsanlar ne kadar çok sınır aşacaklar. İşte ne bileyim, para karşılığı böcek yer misin? Bunun karşılığını bunu yapar mısın? De insanların gerçekten etik sınırları yavaş yavaş ihlal edilmeye başladı. Ve bu etik dediğimiz, ahlak dediğimiz, edep dediğimiz kavramlar gitgide yozlaşmaya başladı diyoruz ya, esnemeye başladı. Ve o kadar esnedi ki artık etrafta, yani evde konuşulan şeyler mahrem şeyler, artık ulu orta her tarafta konuşuluyor. Ve biz buna alıştık. Beyin buna alıştıkça buna tepki vermemeye başlıyor. O yüzden bunun dozu da her zaman arttırılması gerekiyor. Biz bunu bilerek yapmıyoruz. Biz neye maruz bırakılırsak bu. Ve buradaki finansörler her zaman vardı. Bunu daha önceki çalışmalarımızda da gördük. Bunların arasında muazzam bütçeler var. Yani bunlar iki kişinin bir araya gelip tutulması ve işte fenomen olması değil. Bunlar fenomen yapılıyor.
1: Evet.
9: Bu diziler bu şekilde yapılması için tasarlanıyor. Zamanında mesela belirli bir bilgisayar firmasının aleti çıksın diye onun için çok popüler iki tane Hollywood yıldızı tutuldu ve o filmi yapıldı. Bu her zaman bir alet olarak kullanıldı. Bunu biz biliyoruz. Biz bilinçli tüketici olmamız gerekiyor. Biz farkındalık, biz dijital okur yazarlığımız artık gerekiyor. Ve biz fıtrat, insan fıtratına ne iyi geliyor bunu artık gerçekten hatırlamamız gerekiyor.
1: Hocam çok affedersiniz. Mesela bir dijital platform var. Yayınlanan her dizide, her filmde eşcinsellik olmayan hiçbir dizi ya da hiçbir film biz orada görmüyoruz mesela.
9: O platformun zaten kuruluş amacı o.
1: Aynen öyle. Evet.
9: Evet.
1: O da bu sürece hizmet eden bir platform. O yüzden bir kez altını çizmek
9: istedim. Tabii ki ve bu uzun planlı. Biz buna hep şey diyoruz siyasal bilimde. Uzun menzilli silahlar, yani uzun vadeli planlanıyor bunlar. Yavaş yavaş, kademe kademe. Çünkü birden bir şey gelse çok iyi hatırlıyor. Bayanlar Sevda Hanım dedi, gerçekten kadınlar burada taşıyıcıdır. Yani virüs taşıyıcı gibi düşünün veya işte iyilik taşıyıcı gibi düşünün. Çünkü rahim esması var kadında. İyiliği de kötülüğü de çok bereketli bir şekilde yayar. Ve burada şunu düşünün, ilk moda bir trend çıktığında biz çok böyle abes karşılıyoruz, ne kadar tuhaf, ama aşina oldukça bu normumuz oluyor ve biz onu daha yaygınlaştırıyoruz ve daha abartıyoruz her türlü. Her şey de böyle yapılıyor. Çünkü insan birden soğuktan sıcağa girmekte bir şok tepkisi yaratır, ama yavaş yavaş ılık ılık yaparsa, ve diyorum ya, insan fıtratını çok iyi biliyor bunlar. Gerçekten insanların neye yatkın olduğunu, zaaf noktası neresi, beyin nasıl çalışıyor, neye çok adapte olurlar, neyi çok sever, nerede hakimiyetleri yok. Mesela frontal irade merkezi bunu çalışıyor.

0: Çalıştırmak ciddi, iyi de kalmak ciddi bir irade istiyor. Kötülük basit, beyin için çok basit. Ama iyi ciddi irade ister ve bunu biliyorlar.
1: Peki. Hocam sizden de yarım kaldı, onu alalım.
2: Evet, sesim geliyor mu
1: şu an? Çok
2: Şu an? Evet.
1: sağlıklı duyuyoruz. Buyurun hocam.
2: Kaldığım yerden devam edeyim. Şimdi biz iletişimde, bu yani daha doğrusu kişiler arası iletişimde biz buna disernasyon diyoruz. Yani bir kişi bir olaya maruz kaldıkça o olaya gösterdiği tepki gittikçe yavaşlamaya başlar. Yani düşmeye başlar ve bir müddet sonra artık bunu çok legal bir durum olarak görür. Şimdi çevresinde de açıkçası az önce Sevda Hanım da söyledi, hocam da söyledi. Popüler kültürün üretmiş olduğu tırnak içerisinde bu kimlik değiştirmiş insanların popüler kültür içerisinde yükselişini gören, sosyal yaşantısında refah düzeyindeki değişiklikleri gören insanlar başta yadırgarken bir müddet sonra buna artık o tepkiyle bakmamaya başlıyor. Yani insan psikolojisinde olan bir şey. Diğer tarafta özellikle bunun teşvik edilmesiyle ilgili maalesef Sayın Cumhurbaşkanımızın çok değer verdiğim bir cümlesi vardır. Yani bu ülkede ilk yapılması gereken şey bir kültür reformu demişti. Ve hala bakın bunun için geç kalınmış bir süreç değil. Hala bu reforma çok ihtiyaç var. Bu noktada özellikle dijital platformların, medyanın bu konudaki kışkırtıcı rolüne özellikle dikkat etmek gerekiyor. Evet. Ve burada açıkçası şu anda bir ifşa kültürü var. Yani tüm dijital platformlarda, sosyal medyada bir ifşa kültürü var. Ve bunun önüne geçemiyorsunuz. İfşa kültürüyle şunu kastediyorum. Oldukça muhafazakar bir adam, belki sokakta eşiyle yürürken bir kişinin dönüp eşine bakmasına rahatsız olacak bir adam, eşiyle birlikte evine girdikten sonra sosyal medyada evin içindeki içerikleri paylaşır bir toplum haline geldik. Anahtar deliğinden birinin kapısından içeri bakmanın ayıp olduğu bir dönemde artık insanlar kapılarını açtılar. Herkes birbirinin hayatını görürken orada bir sosyal izolasyon yaşanıyor. Çocuk açıkçası aile içerisinde terk edilen birey oldu. Ve çocuk kurtuluşu nerede buluyor? Ya ekranda buluyor, ya tablette buluyor, ya telefonda buluyor. Bu noktada az önce dizilere kastettiniz ki ben buradan da RTÜK Başkanı'na buradan da bir mesajım var. Geçen gün bir toplantı yapıldı. Bakın RTÜK Başkanımızın bir ifadesi, yani Türkiye dizi yurt dışına yaptığı dizi ihracatı ile şu kadar dolar para kazandı. Buradan Sayın RTÜK Başkanımıza ve diğer ilgili birime söylüyorum. Acaba biz bu dizilerde dünyaya nasıl bir Türk imajı yaydık? Biz Kanuni Sultan Süleyman gibi ömrünü seferlerde geçirmiş bir Osmanlı padişahını biz iki tane kadının saray entrikaları arasında bir ülkeyi yönetemeyen bir adam olarak gördük. Bakın bugün dünyanın birçok ülkesinde Türk dizisi izleniyor. Ben uluslararası platformda Türk ve İslam imajı araştırması yapan bir akademisyen.
1: O dizilerde gelin görün ki en çok izlenen diziler hocam.
2: Onu söyleyeceğim. Bakın ama bakın şimdi sizin bu popüler kültürde ürettiğiniz imaj artık sizin kimliğiniz haline dönüşüyor. Yani o klasik Türk İslam kültürünün imajı dışında bakın biz kadına şiddetten bahsediyoruz, çocuğa şiddetten bahsediyoruz. Bütün televizyon dizilerinde elinde silahlı, kirli sakallı, her türlü suç işlemeye sahip, altında son model lüks arabalarla kanun dağıtan insanlar bugün Türkiye'deki mafyavari yapılanmanın, Türkiye'deki sosyolojik yapının imajı halinde tüm dünyaya bunu yayıyor. Ve bu noktada özellikle biz bugün bir toplumsal deformasyona doğru gidiyorsak, bir toplumsal yozlaşmadan bahsediyorsak, bakın Adalet Bakanlığı bu konuda gerekli hamleleri yapıyor. Sosyal medyaya giriş konusunda belli yasaklar getiriyor, hamleler yapılıyor. Ama bunun dışında bakın burada altını çiziyorum. Bir nesil kayboluyor. Bir gelecek kayboluyor. Ve bu gelecek, biz bitirin müsaadenizle. Bir gelecek kaybedilirken bakın hepimizin ortak şikayeti. Yüzlerce defa yazdık. Sabah programları. Bugün ülkenin genel yapısını tehdit eden birçok yayın olmasına rağmen bakın burada hiçbir şekilde beklenen bir tepki alınmadı. Şimdi bakın bu kadar LGBT'ye karşı yükseliş olduğunu söylüyoruz. Toplumda bir dayanışmanın bir sürecin başladığını görüyoruz. Doğum oranlarının Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Bakın doğum oranı düştü. Ya bu ülkede neler değişti? Ya bu ülkede savunma sanayinde bu şunlar yapılıyor, hastaneler yapılıyor. Dünyanın gözünün önünde bir Türkiye kabuk değiştirirken ama bir kültürel deformasyonun arkasında medyanın, dijital medyanın içeriklerin kontrolsüz bir şekilde olduğunu diyoruz. Ya buradan özellikle RTÜK Başkanımıza şunu sormaya gerçekten o toplantı olsaydım sorardım. Evet bu kadar dolar para kazandık. Ülkemize bu kadar girdi. Peki biz yurt dışına hangi Türkiye'yi anlattık? Bir Fatih Sultan Mehmet'in hayatını, bir kimin hayatını biz insanlara anlatırken neyi anlattık? Bakın şöyle bir örnek vereyim. Yüzlerce dizi çekiliyor. Ya bir tane televizyon dizisinde bir Osmanlı karakteri, bir Kurtuluş Savaşı'nın karakteri yok. Sürekli iki kişi arasındaki imkansız aşk, sürekli çatışma. Bunlar üzerinde yok olan bir gelecekten bahsediyoruz. Henüz geç değil ama açıkçası toparlanmak için de bu konuda yetkililerin bir şeyler yapmasının gerektiğine inanıyoruz.
3: Şunu eklemek istiyorum. Şimdi karşımızda şöyle de bir kitle var. Kültürel Zülfü Livaneli şunu söylemişti. Kültürel hegemonya bizim elimizde. Evet, karşımızda bir kesim var. Aslında baktığınız zaman en fazla o kesim %5'lik bir kesim. Fakat çok inatçılar. Bugün Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney'in bir açıklaması. Buradan da cevap vermiş olayım. Diyor ki çatlasanız da patlasanız da Yılmaz Güney efsane bir sanatçıdır. İşte bana kraliçeler gibi davrandı diyor. Efendim işte zamanında şiddet uyguladığı kadın artık onu unutmuş falan. Şimdi bakın, öyle bir zihniyetle o kültürel hegemonya, bunların hepsini normalleştiren kendileri. Kusura bakmasın Fatoş Hanım, siz çatlasanız da patlasanız da Yılmaz Güney bir insanın canını alan birisidir. Ve aynı zamanda kadına şiddet uygulamış, zorbalamış bir kişidir. Fakat böyle bir karakteri bile kendi içinde kahramanlaştıracak kadar inatçı ideolojik beyinlerle de savaştığımızı, mücadele ettiğimizi unutmayalım. Bir de hocama geçeceksiniz herhalde. Ben hocama da aynı şekilde bu LGBT olayında en tehlikeli algılardan birisi de özellikle bu sosyal medyadaki LGBT profillerinin özellikle Ramazan aylarında veya kandillerde dini alet edip LGBT ve o karakteriyle bunu kullanması ve bazı modacılar falan dindar, muhafazakar, LGBT bireyi olarak kendini sundukları bir son 5 yıl önce başladı hocam. Bunu dinle, inançla eşleştirip bir de dini olarak da bunu normalleştirmeye çalışmaları da var. Bunu da burada vereyim, sözde seveyim.
1: Peki. Şuradan devam edelim. Aslında başladığımız noktada bunun sadece konuştuğumuz bu başlıklarla ibaret değil. Çok sistematik bir aslında saldırı olduğunu konuşmuştuk ya hocam. Şimdi devam edelim. Şu veriler çok çarpıcı gerçekten. Bazı Avrupa ülkelerinden, bazı derneklerden, uluslararası kuruluşlardan hocam çok ciddi anlamda, siz de söylediniz ya, bağış adı altında müthiş bir fonlama var. Yani istisnasız bir şekilde, aralıksız bir şekilde fonlanıyor bunlar. MASAK raporlarından anlıyoruz. Bugün yine o açıklanan çok önemli detaylarda onlar da vardı. Milyonlarca dolardan söz ediyoruz. Ne oluyor? İşte biraz sonra anlatacağız. İngiltere gibi, Fransa gibi ülkelerden, yurt dışında faaliyet gösteren işte vakıflardan, kişisel bazda bağış adı altında yatan miktarlardan bu LGBT derneklerine para yağıyor. Yani faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde devam etsinler diye hocam. 6 LGBT derneğinin para trafiği incelendi sevgili izleyiciler. Bakın, toplam rakam aktarayım ben size. Bu derneklere gönderilen paralar bağış adı altında 3 milyon 359 bin dolara yakın para gelmiş. Bunlar fonlanmışlar. 209 yabancı kurumsal transfer. 209 yabancı kurumsal hesaptan geliyor. Bu LGBT derneklerine toplam 3 milyon 400 bin dolara varan bir para. Neden? Çünkü onların bir hedefi var. Hedefe ulaşmak için kesintisiz faaliyetlerine devam etsinler diye. Şimdi bu derneklerin adını ben teker teker okumayayım. 2, 4, 6 tane dernek var. Bakın, ama bunlara gönderilen paraları ben paylaşayım sizlerle. Mutlaka siz de bugün tüm izleyicilerimiz takip etmişlerdir belki de, ama bakın, bir derneğe 1 milyon 570 bin 692 dolar yollanmış. Bir diğerine 762 bin dolar, bir diğerine Pozitif Yaşam olan adı derneğe 518 bin 526 dolar, 314 bin, 103 bin, 89 bin, böyle 6 dernek var. Bu dernek bazındaki toplamlar bugün yayınlanan MASAK raporlarından yansıyan oranlar sevgili izleyiciler. Bakın şimdi öne çıkan ülkelere bakalım hocam gerçekten. Aslında bunlar biraz malumun ilanı Nevzat evet. hocam galiba öyle değil mi? Bakın başlığımız ne? Para trafiğinde öne çıkan ülkeler. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Dışişleri Bakanlığı konsolosluk bazında da var. Dediğimiz gibi bağış yardım adı altında bu paralar yollanıyor. Fransa Büyükelçiliği, Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu, Avrupa Komisyonu ayrıca şimdi burada işte kuruluşlar var. Mesela adı Rainbow Railroad USA, Freedom House, German Marshall Fund ki bu bilinen de bir fon. Marshall aslında bizim çok tarihsel bazda farklı şekillerde de karşımıza çıkan. Bu da German Marshall Fund diye geçiyor. Bu kuruluşların da para transferlerinde yer aldığı aktarılıyor. Dışişleri Bakanlığı var. ABD, Hollanda, Fransa Büyükelçiliği, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Başkonsolosluğu, Avrupa Komisyonu ne olmuş? Bu kuruluşlardan, bu özellikle işte Dışişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlardan bu LGBT derneklerine milyon dolarlık paralar yağmış. Niye yağmış Nevzat Hocam?
4: Bu tabii resmi kurumlardan gelmesi çok ilginç burada. Mesela Avrupa Komisyonu'ndan gelen paralar Türkiye'deki ulusal ajansın kontrolü dışında mı gelmiş? Ben şaşırdım onu söyleyeyim. Muhakkak bunlar resmi olarak dışişlerine gelir. Projelerle o şekilde dağıtılır. Bunlar herhalde bağış şeklinde gelmiş.
1: Bağış şeklinde tabii.
4: Yani öyle bir bağış. Projelerle değil yani tamamen usul dışı. Yani özellikle bu çok olağanüstü bir tespit. Yani bunları MASAK çok ciddi çalışmış öyle gösteriyor. Bu bizim şeyimizi şu andaki tespit ettiğimiz ipuçlarını doğruluyor. Bu. Yani mesleki olarak gördüğümüz yani bu kişilerin böyle bireysel bir özgürlük, hak ve özgürlük hareketi olmadığı, küresel bir organizasyonun bir sonucu olduğu tarzındaki görüşü doğrulayan bilgiler bunlar. Bu nedenle buradan anneler babalar bunun farkına varsın. Buradan en çok çıkarı. Burada bir problemi çözmek için %50 farkındalıktır. Farkına vardır ama teşhis doğru koyarsınız. Teşhis koyduktan sonra da tedavi kolaydır, yapılır. Tedavi yaptığında takip gerekir. 3T diyoruz. Teşhis, tedavi, takip. Şu anda bunun bir problem olduğunun biz kültürel, çünkü kültürümüz daha önce aileler aktarıyordu. Asırlardır gelen kültür aktarımını aile yapıyordu. Şimdi evin açık kapısı olan dijital platformlar yapıyor. Yani çocuklar aslında bizim çocuğumuz değil, zamanın çocuğu. Bu zamanın doğrularını çocuğa onlar aktarıyor. Burada ebeveyn gözetiminde anne baba çocuğa 6 yaş arasında ebeveyn gözetimde bu platformlara gerekiyorsa ve izlediği zaman onaylar onaylamaz yanlışı konuşma yöntemi doğruyu konuşma yöntemiyle yaklaşırız çocuk hiç korkmayın bir şey olmuyor çocuklara.
1: Yeter ki
4: anne baba orada burada onaylayıp onaylamasın. Bir diğer de 6 yaşından sonra da bir okul çevre etki oluyor. Burada aile içerisinde çift yönlü ilişki varsa, çocuğu anlamaya çalışıyorsa anne, mesela çocuk diyelim böyle bir deneyim yaşadı, bir şeye maruz kaldı. Burada çocuk hemen susturmak yerine çocuğu burada ya da niye bunu seyrediyorsun deyip suçlayıp yargılamak yerine bu sende ne hissettirdi, neden böyle düşündün bu diyerek çocuğa anlattırıp onun şeylerini değiştirmek. Muhakemesini doğru şekilde oluşturmak. Yani çocuklukta muhakeme, burada Şöhret Hanım çok güzel söyledi, frontal lob eğitimidir muhakeme. Çünkü iyi kötü, doğru yanlış, faydalı faydasız, özgürlük sorumluluk dengesini çocuğa öğretirken muhakemesini aslında beynindeki duygusal kasları, sabır kaslarını şu beyinde öğretiyorsunuz çocuğa küçük yaşta. Bunları öğretirken bu taklit tekrar yöntemiyle öğreniyor. Hatta biraz önce Serhat Bey'in söylediği gibi buna şey deniyor, yanıltıcı doğruluk etkisi deniyor. Şeyde aynı şeyi tekrar söylediği zaman kaynağını unutuyor kişi. Kaynağını unutuyor fakat doğruluk hissi uyanıyor içinde ve doğru kabul ediyor onu. Aynı fikir tekrar edilirse bunu daha önce bilinçaltı diyorduk, şimdi örtük bellek diyoruz. Beynimizde gizli örtük bellek var ki bu konuştuğumuz şu andaki bilgilerin %10'u bilinçli konuşmalarımız. %90'ı bizim davranışlarımızı etkileyen bilinç dışı örtük belleğin bilgilerini kullanıyoruz. Otomatik yapıyoruz.
1: İşte izlenilen, karşısına çıkan, maruz kalınan
4: ve tekrar edilen. Evet. Bu sabırla tekrar ettiriyorlar bunu medya üzerinde. Bu bir müddet sonra anne baba ne olacak bundan diyor ve duyarsızlık olduğu zaman normalize oluyor bu şeyler. Şiddet normalize oluyor. Başkasına, kendine zarar vermek normalize oluyor. Yani böyle başkalarına akran zorbalığı normalize oluyor. Bunların hepsi tekrarlanınca normal gibi kabul ediliyor. Bunun önüne geçmek için muhakkak burada eğitimcilerin uyanık olması gerekiyor. Burada çocuklara özellikle okullarda şu anda ilk anaokullarında bütün dünyada başladı bu. 4-6 yaş arası çocuklar artık teorik bilgi yüklemek yerine erdem ahlakı öğretiliyor. Yani sözünde durmak, yalan söylememek, işte hatta şeyde anaokulunda akvaryumdaki balığın öleceğini bile öğretin deniyor çocuğa. Yani o ölüm konusunda bile farkındalık olsun. Öldüğü zaman travma olmasın çocuğa. Bu gibi şeyleri hayatın zorluklarına karşılaşacak, işte oyuncaklarını paylaş, kardeşin, arkadaşın düştüğü zaman yardım et, o sana yardım etsin. Bunlar hepsi o dönem 4-6 yaş arası çok kritik yani.
1: Hocam şimdi temel meselemiz şu aslında, değerli konuklarıma da sormak istiyorum. Şimdi diyoruz ya, bu sistematik olarak bir düzen, işte toplumu cinsiyetsizleştirmek, milliyetçilik kavramından uzaklaştırmak, çocuk doğurganlık hızı, nüfusu azaltmak, inansızlaştırmak. Şimdi tabii bununla günün sonunda neyi hedeflediklerini bir aslında topyekün soracağım ama önce şu, tabii sizi ağırlıyorken. Şimdi deniliyor ki ne böyle ceberut kesilin çocukların başına, ne kendinizce biz özgürlük sınırı. Şimdi o moda ya hocam. Şimdi yok, o kendi karar versin. Onun tercihi. Şimdi öyle hani bu yeni sosyal medya anneleri diyoruz ya onlara.
3: O bir birey.
1: Lütfen o karar. Şimdi bir de bu türedi hocam. Şimdi ne yapacak anne baba?
4: İşte bu yani bu aslında eğer çocuğu böyle büyütürse çocuk ne olur? Çocuk ileride anneyi babayı silkeleyen çocuk olur. Tabii. Evin lideri olur o çocuk. Evet. Halbuki evde psikolojik üstünlük anne babada olmalı. Çocuk burada iyi kötü, doğru yanlış diyecek. Kararı birlikte alacaklar ama son kararı büyükler verecek. Çocuk özellikle bu ergenlik yani yaşına kadar, 18 yaşına kadar yani erken ergenlik, daha sonraki o teenager dediğimiz hani 13-19 yaş arasındaki dönemdeki çocuklarda bunlar artık ikna inandırmayla gidiyor çocuklara. Gerekçeleri de bile anlatmak gerekiyor. Daha önce itaatin yüceltildiği bir kültürden geliyoruz biz.
1: Doğru.
4: Yani burada ama bu eski yüzyıllarda işe yarıyordu. Ama ne zaman şeyle birlikte endüstri devrimi başladı, bundan sonra bütün dünyada özgürlük hareketleri başladı. Özgürlük hareketlerine direnmek bir sele direnmek gibi. Burada yapılacak en önemli şey, burada bu özgürlük seli gelirken bu özgürlükte karşı çıkmak ya da kaçmak yerine o özgürlükteki bilgileri doğru amaca yönelik. Yani sel geldiği zaman selle savaşmak yerine bir kütüğe binersiniz, hedefinize gidersiniz. Bu şekilde hareket etmek. Anne baba çocuğa bunda yöntemi çocuğa sıcak ilişki kurmak ve çocukla çift yönlü diyalog kurmak. Çocuğu anlamaya çalışmak. Anlatsın. Çocuk bana annem babam değer vermeye başladı diyor. Özellikle ergenlik döneminde çocuğun bir gencin en önemli ihtiyacı adam yerine konulmaktır. Değer verilmektir. Dinlediği zaman halbuki anne hali onu çocuk gibi görüyor. Baba çocuk gibi görüyor. Çocuk gibi sen anlamazsın sus. Bunu dediği zaman o dış etkiye daha açık hale geliyor.
1: Allah korusun başkaları dinlemeye başlıyor.
4: Başkalarını dinliyor. Bu nedenle evet. Çocuk gençlerle diyalog kurmak hiç şey değil böyle. Hatta bizim psikoloji literatüründe ergenlik dönemi için normal şizofrenik dönem deniyor. Ben bunu araştırırken bir Hazreti Peygamber'in sözüne rastladım. Hadis-i Şerif buluğ çağı deliliğin bir şubesidir diyor. Düşünebiliyor musun? Daha 1400 sene önce ergenlik çağını, buluğ çağının dengesiz davranışlarını normal kabul ediyor Hazreti Peygamber. Bu ne de gösteriyor? Aslında biyolojik doğamız bu. Bir fıtratımız, biyolojik doğamız bunu söylüyor. Bu nedenle çocukluğun tutarsız denge hareketlerinden hemen eziyoruz biz, sus diyoruz, bastırıyoruz. Çocuk içine atıyor, ergenliğe geçtikten sonra tam tersini yapıyor. Yani ben böyle rastladığımız vakalar var böyle. Yani iyi anne baba çocuğu çok güzel yetiştirmiş ama çocuk işte yurt dışında yaşayan

0: gençti. Bir cinsel kimliği ile ilgili sorunlar yaşamaya başlıyor. Bir bakıyoruz baba şeyi öldürmek istiyor çocuğu. Babası. Baba çocuğu öldürmek istiyor. Yani böyle yaparsa seni öldürürüm diyor.
1: Cinsel kimlik bunalımı yaşadığı kimlik için.
0: Yaşadığı için. Yani sen eğer böyle gidip de bir eşcinsel kimliğiyle evleneceğim diye tutturmuş çocuk eşcinsel birisiyle. Yani böyle yaparsan Avrupa'daki bazı ülkelere söylemeyeyim şimdi şey olur. Yanlış anlaşılır. Yani bu nedenle bunun üzerine burada baktım çocuk aslında güzel. Bu çocuk hem böyle diyor hem de beş vakit namazını kılıyor çocuk.
1: İşte
0: ve hatta şöyle diyor, ateistim elhamdülillah diyor. Bu derece bir garip bir çelişki var çocukta. Hocam, yani bu çocukta baba çocuğa yanlış davranıyor. Babaya protest olarak yapıyor onu. Aslında çocuk onu benimsediğine istediğinden değil, tepki olarak yapıyor.
1: Tepki.
0: Ters kimlik diyoruz buna. Ters kimlik geliştiriyor. Yani burada babanın kullandığı şey yöntemi. Yani anne de burada dengeyi sağlayamamış burada. Baba fazla radikal. Anne de çocuğu fazla sahipleniyor. Çocuk da babanın en zayıf noktasını oradan ters kimlik geliştirip öc alıyor babadan.
1: Çok affedersiniz. Bir son sorum olsun hocam.
0: Tabii.
1: Şimdi dedik ya biraz önce işte artık sosyal medya anneleri var. Onlar böyle işte o bir bireydir. O karar versin, o yapsın. Şimdi de son zamanlarda hocam yaramaz, sınır bilmeyen, durdurak tanımayan çocukları özgüvenli olarak tanıtan anne babalara çok rastlıyoruz. Bilmiyorum katılıyorsunuzdur herhalde. O kesinlikle özgüveni. Özgüveni inanılmaz bir çocuk. Halbuki şimdi özgüven meselesi nerede başlar, nerede biter hocam? Şimdi onu bir size sorayım
0: özgüven,
1: müsaadenizle.
0: Hatta böyle bir vaka biliyorum ben. Çocuk 5-6 yaşında daha okula yeni başlamış. Öğretmen demiş ki ya bu çocuk sınıfta sıraların arasında dolaşıyor. Her silgi fırlatıyor. Derse huzur vermiyor. Bu hiperaktif mi diye getirdiler. Biz değerlendirdik. Çocukta hiperaktivitenin biyolojik markerları var. Onlara uymuyor. Beyin fonksiyonları, beyin haritalamasında çıkmıyor. Nasıl eğitildi diye araştırdık. Çünkü yarım gün yani davranış gelişim basamaklarının nasıl gelişmiş onları test etmek gerekiyor. Çocuk, ben çocuğumu özgür yetiştirdim diye baba. Nasıl bir anlatır mısın dedim. Çocuk ev dubleksmiş, evet. Merdivenin başına çıkmış. Baba işeyebilir miyim demiş. Oğlum sen özgürsün istersen işe demiş. Şimdi bak bu özgürlük olarak çocuğa bunu öğretirsin. O çocuk bir gün sana gelir senin başına yapar aynı şeyi, hareketi. Ya bunun için bu özgürlük değil. Özgürlük sorumluluk dengesini öğretmek gerekiyor çocuğa. Ya bu küçük yaşta şirinlik oluyor. Evde belki bakan temizleyen var. Ama o çocuk
1: gibi
0: sosyal
1: yani.
0: Sınırları, duygusal sınırları, kimlik sınırlarını, bütün bu sınırları nasıl yemek içmek, bir başkasının masasından eşyasını almıyorsun, çantasını almıyorsun. Onun sosyal sınır, duygusal sınırları öğrenmesi lazım. Sınır ihlali. Çocukla sınır ihlalini normalize ediyorlar. Yani bu ve evde de böyle bakıyoruz. Evde de evet. Şey var. Yani banyonun kapısı açık, tuvaletin kapı açık, öyle şey yapıyorlar insanlar. Ya yani bunu normal gibi kabul ediyorlar. Yani plaj kıyafetiyle dolaşıyorlar.
1: Tabii.
0: Yani böyle
1: biraz
0: bir durumda
1: yani
0: tabii böyle yani. Bir durumda tabii. Çocuklar ne olur? Yani gece kulübü kıyafetiyle evet. Dolaşıyorlar. Böyle bir durumda o çocuk ne olur? Yani sınırları bilemez, mahremiyet
1: sınırları. Plajda gördüğümüz hanımefendiler artık şehir merkezlerinde görüyoruz
0: yani.
1: Hocam.
0: Yani bunlar, şekilde. Bunlar evet. Normlar.
2: Hocam çok özür diliyorum.
0: Evet.
2: Ben bir sitede oturuyorum. Sitedeki bazı hanımlar tarafından neredeyse linç edilecektim. Sitemde bir havuz var gitmediğim için. Orada ne giyiliyor ne ediliyor görmüyorum, umurumda da değil. Fakat ben asansöre binmek zorundayım. Sitenin bahçesinde de yürümek zorundayım. Doğru mu? Kamusal alan gibidir bir yer. Ben işime giderken öğlen vakti asansöre bindim. Tangalı bir komşumuz üzerinde transparan paleoyla asansörde. Ve bunu kadın grubumuz var. Oraya yazdım. Beni linç edeceklerdi. Ya ben havuzdaki aslında bu konu havuzda da konu olmuş. Fakat ben kendim kamusal alanı dışarı kafelerde gerçekten hani teşhirciliğin ötesinde
1: mesela
2: bir durum.
1: Mesela hangi gerekçeyle linçlendiğinizi ben sorayım. Mesela
2: efendim,
1: bu bir özgürlük alanıdır ben bunu giyerim
2: mi? Bir de havuz varmış. Kardeşim git havuz kenarı beni ilgilendirmez. Yani ve ben bundan dolayı tepki aldım ve kadınlardan aldım. Yani Ben şok oldum zaten, yönetime de söyledim. Yani asansöre tanga ile binilmez kardeşim. Bikini ile de binilmez. O zaman fakat bakın işte toplumsal cinsiyet tuzağı biliyor musunuz? Nereye geleceğim? Ben asansörde slip mayolu üzerine transparan böyle şort giymiş üstü çıplak bir erkek görseydim şu an mutlak Maltepe cezaevindeydi ya da Metris'teydi adam.
1: Şimdi şunu da söyleyeyim.
2: Şöyle de bir neden bunu yapıyorlar bakın başka bir programa inşallah onu yaparız. Çok önemli, kadın ne yaparsa yapsın her şey bir şekilde meşrulaştırılıyor. Kadının yaptığı bana göre teşhirci bir şekilde bir kadının dolaşması taciz etmektir başkalarını. Erkek de dolaşsa kadınları taciz etmektir. Fakat şunu yapıyorlar. Kadın çünkü çok önemli bir kimlik. Çok önemli. Ben kadına bütün çirkinlikleri normalleştiriyorum. Zaten onun çocuğunda da normalleşecek. O çocuk kız veya erkek olduğu zaman o normalleşen çirkinlik erkek çocuğunda ileride LGBT olarak muhtemelen geri dönecek. Ve ama erkek yapıyor aynı hareketi. Bakın bugün kadınların çok özür dilerim löplerini görmekten fenalık geldi arkadan. Aynı şortu erkek giysin anında zaten güvenlik alıyor ters kelepçe. Haydi arada şu çok önemli bir şey. Bu da öyle bir algı operasyonu ki kadını kendi kendine her türlü çirkinliği yaptırır hale geldiler. Şimdi okudum Avrupa raportörü Amor ahlak baskısı olarak değerlendirmiş bu operasyonları. Şimdi öğlenden beri tepkiler geliyor.
1: Avrupa raportörü
2: evet. Evet geliyor diyor ki ahlak ne ahlaksızlığı mı biz bırakacağız? Şimdi bakın cümledeki şeye bakın algıya bakın. Aynı zamanda bazı dernekler LGBT değil STK'lar bu operasyonları kınamış.
1: Avrupa'ya gitmenize gerek yok ki zaten işte bizde, bugün aynen.
2: Bizde. Bence o derneklerin de bir mercek altına alınması lazım. Böyle bir şeyi Türkiye'de neredeyse Nazi baskısına benzetmiş Çağdaş Hukukçular Derneği diye bir dernek. Yanlış o evet Çağdaş Hukukçular Derneği algısını bir cümle söyleyeyim mi? Diyor ki bak nefreti körükleyen bu operasyonu bakın. Tanımlamasına bakın. Nefreti körükleyen ahlakçı yani ahlaksız mı olacağız? Aileci ailesiz mi kalacağız? Faşist diyor buna. Saldırıların karşısında LGBT'lilerin yanındayız. Cümlenin içinde dahi ahlaksızlığı ve aile birliğini ortadan kaldırıcı destekler. Yani anlayacağınız içimize yerleştirilenler hani dahili ve harici.
1: Doğru.
2: Hepsi aynen. Hep birlikte hareket aynen. Ediyor.
1: Sistematik bir şekilde.
2: Ses de Avrupa raportöründen geliyor. Geldi. Diyor ki bu ahlakçı baskı.
1: Ama boşuna değil şimdi fonlayan başlık başlık aktardık i̇şte ya fonlayanları.
2: İşte geliyor. Seslerin geldiği aynen. Yere baktığınızda geliyor. Ne diyoruz? Devam. Demek ki biz doğru bir
1: doğru. Aynen öyle.
2: İzliyoruz gayet.
1: Hocam geleceğim ama Şöhret hocama şunu sorayım. Şimdi bir toplumu eğer nihai hedefiniz hocam cinsiyetsizleştirmeyse, inançsızlaştırmaysa siz günün sonunda ne bekliyor olabilirsiniz? Yani bu sistematik saldırı zincirinden söz ediyorum. Neyi hedefliyorlar mesela? Amacınız bir toplumu cinsiyetsizleştirmeyse nedir hedefiniz? Ne olabilir? Çok somut net bir ifadeyle.
3: Cinsiyetsiz bir toplum bir kere fıtrata aykırı bir şey olduğu için o insanlar kendi içinde huzurlu olacağını düşünmüyorum. Yani bir film vardı bilmiyorum reklamını da yapmak istemiyorum. Birbirlerini linç eden bir toplumu vardı. Yani artık hiçbir tabu tanımıyorlardı, hiçbir sınır tanımıyorlardı. Çünkü doğru ve yanlışları tamamıyla kaymıştı. Ve cinsiyetsiz bir toplum tamamıyla tabii ki çocuk üreme o toplum gelişmesi veya büyümesini de tabii ki engelleyecektir. Nihai olarak o ve şunu da düşünmek gerekiyor. Bunu yapan insanlar fıtratlarına aşırı sahip çıkan insanlar. Yani onlar organik yiyorlar, kuralları, etik kuralları, ahlakları, kıyafetleri her şeyi yapılıyor. Bunun propagandasını yapan, bunu insanlara çok ucuz bir şekilde lezzetli sunan insanlar Onlar kurban oluyor burada. Şimdi Nevzat Hocam da biraz önce dedi. 3 sene önce bir kitap yazmıştım. Bu ebeveynlik ve cinsiyet üzerine, bu pozitif ve çok laçka ebeveynlikten dominant ebeveynlik. Hayır. Fıtri ebeveynlik diye bir şey vardır. İnsanın fıtratında gerçekten bu var. Bir çocuk yere düşünce insan fıtri olarak gider koşar, yardım eder. Biz bunu unuttuk. Yani insan olduğumuzu unutturuyorlar bize. O kadar çok suni ihtiyaç ve isteklerle bizi donattılar ve teknolojiyle sürekli biz insan olduğumuzu unuttuk. Kendi özümüzden uzaklaşıyoruz. Kendi özümüze geri dönersek, ki Kur'an'da gerçekten anne babaya itaat değil, anne baba ihsan vardır. O kadar güzel, dengeli bir yaşam bize anlatılır ki pek uzaklarda bir şey aramamıza gerek yok aslında. Yeni bir pedagoji, yeni bir çayım. Bir nörobilimci olarak bakıyorum da bütün bize verilenler, rehber olarak bize verilen insanın, insanlığın iyiliğine ve sağlıklı bir yaşam üzerine kurulu bir düzen tavsiye ediliyor. Zorlatılmıyor, tavsiye ediliyor. Çünkü orada bile Allah insan fıtratını bildiği için top down değil, yani emir olarak değil, bottom up, alttan ikna yoluyla önce ahlak inşası oluyor. Ondan sonra insanlar zaten buraya gider. Çünkü güzeli bir kez gören insan bırakmaz. Biz güzeli unuttuk. Bize çünkü suni çirkinlikler veriliyor. Haz beynimize, limbik sistemimize, hayvansal beynimize. Ve güzeli aramak için irademiz de kayboldu. İnsan bence kendi özüne geri dönerse ve rehberini de unutmazsa çok güzel bir yola gider. Çok da uzakta aramamıza gerek yok bunun. İnsanlık ve insanlığa karşı açılmış bir savaş global olarak, sadece Türkiye'de değil.
1: Hocam biraz önceki, yani araya gitmeden evvelki değerlendirmenizde çok kıymetli bir cümle kurdunuz. Şimdi iyi kalmak zordur ama kötü olmak, evet, çok daha kolaydır dediniz. Evet. Mesela, evet, insanları ısrarla kötü olma yoluna itme. Şimdi bir nörobilimci olarak da söyleyecekleriniz önemli. Sürekli bir şeye hep maruz kalma kelimesini kullanıyoruz ya, değil mi hocam? Ama herhalde eksenimiz o. Sürekli aynı şeye maruz kalma hali. Çok kısa bir süre mi gereklidir bunun için? Tüm bu risklerden söz edebilmek adına.
3: Tabii ki, çünkü uyaranlar çok yüksek şekilde verilirse, yani ses, ışık, stres, kaygı, kötü haberler ve kötü konuşmalar, bu bizde kortizol, sürekli yüksek bir kortizol seviyesi, hocam da bunu bilir. Bizde zaten böyle çok rasyonel, çok dingin düşünmeyi de engelliyor bir yerde. Biz kendi içimize çekilmeyi ve huzuru, çok tüketim, her şeyin çoğuna değil, daha azına, yavaşına, gerçekten bunu yavaşlamak, daha aza gitmek ve tevekkülde anda kalma deniliyor bunu. Şimdi yeni bir ekol
1: yeni
3: çıkartmış
1: adı o, evet, sanki. Yeni moda adı
3: anda kalmak
1: evet.
3: Değil aslında, o huzurda olmak, sekine halidir. Dinimiz de bunu söyler. Diyorum ya, uzakta aramaya gerek yok hiçbir şey. Bunu biz gerçekten benimsersek artık, bu o kadar çok ulaşılmaz bir şey değil. Çünkü Allah nöroplastisite diye bir şey yaratmış. Yani her stresli ortamda bile sen huzuru bulabilirsin. Burada gerçekten daha dingin karar alma, yani reaktif değil, tepkisel bir hayat sürmemize gerek yok. Burada biz bu nelere kendimizi maruz bırakıyoruz? Mecbur muyuz gerçekten sabahtan akşama kadar bir şeyleri tüketmeye? Bu Ramazan ayının bereketi de buradan. Yani bir şeylerden vazgeçmek aslında senin bünyene çok iyi gelecek. Bunu insan olarak da düşüneceğiz ve bu zihin de, bu bir mekanizmadır. O zihin beni kullandığını da fark edeceğiz. Yani ben bu zihni kullanmıyorum. Zihin beni tamamıyla kullanıyor artık. Ve bunu biz metakognisyon diyoruz. En yüksek zeka şekli. Bunu ben kendim programlamayı öğreneceğim. Yoksa başkası programlar ve beni kullanır.
1: Şu an olan şey da tam olarak
2: miyim?
1: Böyle.
2: Tabii. Bundan 10 yıl evvelinden beri hep şunu söyledik. Biz TGRT'de çok sabah programı yaptık. Bu konuları işledik. Zihin yönlendirme diye bir şey var. Hocam çok güzel bir şeyi söyledi. O zamanlar sosyal medya bu kadar aktif değildi. Şu anda en önemli yaptıkları şey sosyal medya üzerinden ve yolda yürürken billboardlar üzerinden bile. Reklam nedir yani? Tabii. Billboardlar üzerinden veya metroda oturuyorsunuz, orada geçen yazı, her şeyin altını çok güzel dolduruyorlar. Burada tabii şu da var. Devlet bunları yapıyor ama sosyal bilinç çok önemli. Yani o sosyal bilincin gelmesi lazım. Bugün çocuklarla aileler arasında eskiden sevginin tanımı farklıydı. Yani ailede bir şeyi paylaşmak, hani şu çorbayı pişirip o yemeği birlikte yemek sevginin tanımıydı. çocuğun sevgi anlayışını değiştirdi aileler. Sosyal medyanın da katkısıyla bu maddeye bağlandı. Çocuğa işte istediği kıyafeti almak, arkadaş

0: yaşından işte eksik kalmasın, bu oyuncak olacak. Bakıyorsunuz işte toplum asıl değer yargıları dediğiniz şeyin sevgi bağlamı da anne baba çocuk arasında değişince otomatik olarak tabii. çocuğun iletişim aracındaki o sevgi faktörü maddeleşti. Ve o yüzden de bugün sosyal medyada çocukları bir maddenin paranın arkasına takıp çok kolay alıp götürebiliyorlar.
1: Çocuklar artık YouTuber olmak istiyor. Aynen. Çocuklar artık influencer olmak istiyorlar hocam. Basit yoldan nasıl para kazanabiliriz'i bir tabii. çocuk beynine artık soktular.
0: Tabii, tabii.
1: Şimdi belli bir süre öncesine kadar influencer olmak, fenomen olmak diye tabirleri biz bilmiyorduk. Yani bu da işte o bir aslında mühendislikle o, evet, topluma o enjekte edilen bir şey.
0: Dediği, evet. Aslında sana çok sevimli gösteriyor. Ve burada yine konu bakın daha çok annelere düşüyor.
1: Tabii.
0: Şimdi bakıyorsunuz dizi oyun dizi sektöründe çocuklar kullanılıyor değil mi? Bana göre çocukların orada var bir standart ama çok uyulduğunu zannetmiyorum. Ama çocuklarını reklamda oynasın diye, dizide oynasın diye, influencer olsun diye çocuklarının o yaşlarda bir spor dalı, bir müzik aleti, bir tiyatro, bir drama efendim bunlara gidip ve okuması gerektiği yaşlarda çocukların hayal dünyalarını yani zihinsel ve ruhsal gelişimini asıl katleden öncelikle aile içinde anne ve babalar. Evet. Bunu da ve en önemlisi inanç eğitimi. Çünkü öyle bir kompleks oluşturdular ki bu ülkede dindarsan ikinci sınıfsın kompleksini oluşturdular. Hani mesela yuvayı dişi kuş yapar. Hocam hatırlarsanız ben öyle bir kitap yazmıştım. Çok güzel bir isim demiştiniz bana bir lansmanda. Mesela yuvayı dişi kuş yapar lafını dahi feministler alıp kadına karşı bir işte ikinci sınıflık gibi. Oysa ki dünyayı zaten şekillendiren aynen hayatın öyle. Ruhu kadınlar.
1: Tabii. Aynen öyle.
0: Aynen doğru mu öyle. Hocam?
1: Doğru.
2: Tabii tabii. Şimdi burada ben bir şey ilave edeyim. Bu güzel tespitlerden sonra şimdi bu çocuklarda özellikle bir kusursuz beden algısı öğretiliyor. Kusursuz doğru. beden, zengin yaşam öğretiliyor ve sürekli başarı öğretiliyor. Bu sürekli olarak bu bakıyorsunuz şeylerde yani küresel olarak bu vurgulanıyor. Bu şimdi kusursuz beden propagandasının arka planında ciddi bir tüketim kültürü var. Tüketim propagandası var. Ve bu bununla yani şey çirkin kadın yoktur, işte bakımsız kadın evet. vardır gibi böylelerle. Hatta bununla ilgili ben hiç unutmam o röportaj vardır. Rockefeller'le yapılmış bir röportaj ben rastladım. Röportajı yapan soru sormuş ona. Biz kadının özgürleşmesi hareketine çok hizmet ettiniz. Kadının sosyal hayatta bulunmasına, dahil olmasına diye gülmüş o. Biz kadın sosyal hayata özgürleşsin diye yapmadık ki. Daha çok vergi versin, vergi veren artsın aynen. diye yaptık aynen. diyor Rockefeller.
0: Biz de özgür kadınız hocam.
2: İkinci bir şey daha düşündük diyor. Çünkü kadın da bir sosyal hayata dahil olunca çocukları küçük yaşta okula verecekler. Çocukların nasıl düşüneceğini bize öğreteceğiz ona evet. diyor. Bırak bunu.
1: Tam bir sistematik.
2: Tam sistematik yani. Bu tabii, küresel aynen. sermayenin aynen şu andaki bu sistematik evet. uygulaması. Siz bir an önce söyleyin, nihai hedef ne? Nihai hedef dünya nüfusunu azaltmak. Aynen. Dünya nüfusu çok artıyor ya şu anda. Ya 1 milyar, 2 milyar insan yeter bize. Bu kadar insana lüzum yok. Onlar artmasın diyerek bu özellikle fonlarla bu şekilde destekleniyor. Bu nedenle bunu bir bu para hareketlerini takip etmek çok kıymetli burada ve oradan tespit edilmiş zaten. Ya yani bu kolay bir mücadele değil, uzun soluklu bir mücadele ama kendi kültürümüzü koruyarak modernleşme yapmadığımız için bunlara kurbanız evet. burada.
1: Kendimizce modernleşiyoruz ya,
2: kendi
1: ama
2: modernizmimizi oluşturamadık.
1: Tabii
2: kendi modernizmimizi oluşturamadık. Aynı bir taklitçi bir modernizm ortaya çıktı. Yani Batı'nın değerlerini, teknolojisini, bilimini alalım ama

0: Kuzey İskandinav da öyle mesela. O kadar kendi kültürlerini koruyorlar ki biz kendi kültürümüzü korumadan onların biz Amerikalı gibi yaşayıp Türk gibi kazanmaya çalışıyoruz. Bu olmaz. Yani böyle bir durumda da ortaya şey çıkıyor tabii. Yani zenginlik özentisi, tüketim özentisi çıkıyor. Bunu da çok iyi, yani insanın zaafıdır bu. İnsanın zaafıdır. Yani böyle kusursuz beden olsun, sürekli başarı olsun ve bütün herkes ona övgüyle yaklaşsın. Bu insanın zaafıdır. Bu zaafın önünü açtılar. Biyolojik zaafımız bu. Yani ön planda olmak, alkışlanan olmak, parmakla gösterilen olmak insanın zaafıdır. Bu zaafı bir şekilde önünü açarak teşvik edildi ve bu tekrarlandığı için de normalize oldu. Hani kötülük, Hitler neden çıktı Almanya'da diye yapılan Arndt diye bir araştırmacı çok bir çalışma yapıyor, bir kitap yazıyor. Kötülüğün sıradanlaşması diyor. Hitler'in kötülüğü sıradanlaştırdığı için o kaç milyon insan ona tabi oldu. Evet. Duyarsızlaştılar, sıradanlaştılar ve yaptılar. Ve şeyi çıkaran, Emmanuel Kant'ı çıkaran, Goethe'yi çıkaran, Hegel'i çıkaran Almanya Hitler'i nasıl çıkardı? Evet. Bu tartışma konusu oldu. Şöhret Hanım da zaten Almanya'dan bilir o daha şey kendisi. Biz bu aileyi korumayla ilgili STK'da çalışmışımız var geçtiğimiz yıllarda. Gerçekten bu bir dert edinmek gereken bir durum. Yani çünkü geleceğimiz, yani geleceğimiz aileyi koruyamazsak geleceğimiz tehdit altında.
1: Bence herkesin gerçekten dert edinmesi lazım. Bir de artık şu amaca ulaşmak için her yol mübahtır anlayışının son evet. zamanlarda ne yazık ki çok ilerlediği bir sürece tanıklık evet. ediyoruz. Hocam evet. buyurun.
2: Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz yeni bir çağın eşiğindeyiz. Bir medeniyet inşa çağının eşiğindeyiz. Ve bu medeniyet inşa çağında da bakın Endüstri 4.0 devrimi çağı şu anda bitmek üzere. Endüstri 4.0'ın özelliği şuydu. İnternetin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni bir çağa başlayacaktı. Bakın bugün Endüstri 5.0'a girdik. Endüstri 5.0'ın yapısı şudur ki hocalarım da hak vereceklerdir. Toplam 4 katman vardır bu Endüstri 5.0'da. Bir, en üstte elitler vardır. Altta koboldlar veya şeyler, koboldlar ve siborglar. Bunlar insan gibi düşünebilen, karar verebilen ve insanların hayatına müdahale edebilen zeki robotlar diyelim. Aşağıda androidler var ve en altta da biz şu andaki 3. sınıf insan olarak kurgulanan şey. Şimdi açıkçası hep soruyoruz ya neden bu toplumda cinsiyetsizleşme, evet. milliyetsizleştirme. Bakın hocam söylüyor ya nüfusun hızla düşmesi gerekiyor. Fakat hangi nüfusun düşmesi gerekiyor? Yukarıdaki elitlerin sayısında düşme olmaması gerekiyor. Endüstri 5.0 devrimi ki bunun içerisinde bakın yapay zeka çok ciddi bir derecede bunu tetikliyor. Şimdi az önce söylediniz ya çocukların yetiştirilmesi şu bu. Artık insanlar sosyal medyayı da bıraktılar. Yapay zekaya soruyorlar. Fakat yapay zeka yönetilen mantık gereği, kendi çalışma algoritması gereği sizin size verdiği cevap ile bakın denemesi çok örnek bir vereyim. Ben yapay zekaya en iyi bildiğim iki dil üzerinden aynı soruyu soruyorum. Türkçe soru soruyorum ve aynı soruyu Fransızca soruyorum. İkisinden aldığım cevaplar birbirinden farklı oluyor. Yani bu yapay zekayla Endüstri 5.0 devrimi yeni bir uçurumu açıkçası bizim önümüze getiriyor. Bu da Althusser'in yıllar önce söylediği bir teorisi vardı. Devletin ideolojik aygıtları diyordu. Yani bir hegemonyayı, bir devletin gücünü eğer bir yerde oluşturmak istiyorsanız ideolojik aygıtları kullanın diyordu. Şu anda bu gördüğümüz hegemonyanın en güçlü silahı maalesef LGBT, inançsızlaştırma vesaire. Burada az önce siz şeyler verdiniz. Ben bir şeyin altını çizdim.
1: Fonlamaları hocam.
2: Fonlardan bahsettiniz. Bakın benim şahit olduğum çok basit bir örneği söyleyeceğim. Kuruluşun adı önemli değil. Bir film çekmişler, kısa film çekmişler, ödül almışlar. Ama arkadaşlar yani bu alınan ödülleri görseniz Milano'da ödül almış, evet. Roma'da ödül almış, şurada burada ödül almış. Evet. Ama ben içeriye baktım ödül alacak bir içerik değil. Yani ben az çok bu işi bilen bir insanım. Mütevazı olmaya da bu konuda çok şey yok bildiğim bir şeydi. Ve ben ödül veren kuruluşları araştırdım.
1: Bakın, İşin sırrı orada hocam.
2: Şimdi ödül veren kuruluşlar sayın hocam özelliği şu. Herkese ödül veriyor. Şubat ayında 50 tane filme ödül veriyor. Mart ayında 200 tane filme ödül veriyor. Ve bunların hepsi için belli bir ücret para ödüyorsunuz. $80.

0: 50 dolar, 100 dolar. Ve ben nihayetinde bu ödülü veren mekanizmayı araştırdım. İnanın bana tümü Roma'da, Milano'da, Barcelona'da, Paris'te, Washington'da, New York'ta, Tokyo'da. Bunların hepsi LGBT'ye destek veren kuruluşlar. Yani sanatın da açıkçası bu konuda fonlanmak için kullandığını
1: sporda
0: söyleyeyim.
1: 2024 olimpiyatları.
0: Evet, evet. En büyük kepazeli
2: spor. Evet. Orada bağıra bağıra söylediler. Tabii. Yani gözdüğü.
3: Hocam bitti mi?
0: Bitti.
3: Tamam. Şöhret hocam bir cümle rica edeceğim. Kapatıyoruz yayını.
4: Umarım gerçekten biz insan olarak ne kadar değerli olduğumuzu anlarız ve bizi yani mutluluğu başka şeyi çözümün hep dışarıda değil. Gerçekten elimizin altında o kadar çok güzel şeyler var ki olumsuzda gerçekten onun için irademizi güçlendirmemiz lazım. İnsanoğlu gerçekten iradesi olunca insan olur ve bunu unutmamamız gerekiyor.
3: Peki Nevzat hocam.
1: Evet ben teşekkür ederim programı gündeme getirdiğiniz için. Özellikle bu devlet topa geç girdi ama girdi. Güzel girdi. Veri toplamış epey. Ben geç kalmış bir proje olduğunda bu hareket olduğunda söylemek isterim.
3: Ama dediniz ya herkesin dert edilmesi gereken mesele. Evet.
2: Sosyal,
3: bir cümle
2: ben
3: Sevda.
2: Evet, sosyal bilinç. Evet devletimizden Allah razı olsun ama sosyal bilinç olmasa devlet adam adama markaj mı yapacak? Her aileye bir tane bekçi mi dikecek? Bu yüzden herkes fabrika ayar atla deve değil fabrika ayarlarına dönecek. İnanç ve ahlak eğitimi başkalarının sözüne de bakmayacağız. Biz Türkiye'yiz.
3: Onlar bizim kodlarımızda zaten var.
2: Aynen
3: öyle.
2: Biz Türkiye'yiz. Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Bizim çoğunluğumuz Müslüman bir ülke. Bize yapmak istedikleri şey dinden, imandan, ahlaktan soyutlayıp parmaklarını da oynatmaz ama bizim devletimiz güçlü. O buna müsaade etmiyor.
3: Çok. Peki. Hocam çok teşekkürler. Rica ederiz. Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan. Profesör Doktor Sayın Serhat Ulağlı hocam çok teşekkürler. Sevda çok teşekkürler. Sevda Türksev ve değerli konuklarımız Şöhret Karaduman. Hocam çok teşekkürler. Şöhret hocam sağ olun. Çok değerli katkılar için. Sevgili izleyiciler noktalıyoruz. Gündem özeli bir aramız var. Aranın sonrasında gelişmelerle karşınızdayız.

0: TGRT FM.
1: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Antalya 94.6, Mersin İçer 88.5, Adana 88.8, Kozan 88.4, Isparta 106.6, Silifkent 106.5, Kahramanmaraş 104.4, Osmaniye 88.4, Burdur 106.5, Efendi 106.5, Bucak 91.4, Gölhisar 106, Hatay 93.3, İskenderun 104.3. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Seyyid Muhammed Buhara'da doğar. Kendini bildi bileli ilim meclislerine koşar. Okur, okutur, öğrenir, öğretir. Hasılı iyi yetişir. Babasının vefatı üzerine Medine'ye yerleşmeye niyetlenir. Artık alemlerin efendisine komşu olmalı ve ömrünün sonuna kadar kalmalıdır orada.

hekim önce hac eder, sonra münevver beldeye geçer. Ama bakın şu işe ki, o yıl görülmedik bir kalabalık vardır. Yine de misafirhanelerden birinde kıvrılıp uyuyacak kadar olsun bir yer bulur, döşeğini serer. Ancak binaya bakanlar alelacele gelir, başına dikilirler. Ama efendim derler, orası seyitlere ayrıldı. Seyit Muhammed güler. İyi ya der, ben de seyidim zaten. Görevliler, hadi canım sen de demezler belki, lakin delil isterler. Seyit Muhammed ellerini çaresizlikle açar, boynunu büker. Buraların yabancısıyım, söyleyin kim şahit olsun bana der. Peki ama biz nasıl inanalım sana? Durun, bir şahit buldum galiba. Kimi? Dedemi. Seyit Muhammed, buyurun der. Önlerine düşer. Mescid-i Nebi'ye gelirler. Genç seyit kabre döner. Esselamu aleyküm ya ceddi der. Kabirden çok tatlı bir ses duyulur. Ve aleyküm selam ya veledi. Seyit Muhammed Medine'de yerleşmeye niyetlidir. Ancak bir gece rüyasında Resulullah Efendimizle Hazreti Ali'yi görür. Ona Anadolu'ya gitmesi emredilir. Üç nurdan kandili takip edecek, kandillerin söndüğü yerde yerleşecektir. Seyit Muhammed uyandığında kandilleri karşısında bulur. Hemen o gün hazırlanır, çıkar yola. Seyahat haftalar sürer ve bir gün kandiller söner. Uludağ eteklerinde yemyeşil bir beldededir şimdi, Bursa'da. Yöre halkı onu keşfetmekte gecikmez. Etrafında halka olur, sohbetine katılırlar. Hatta sultan derler ona, Emir Sultan. O günlerde Yıldırım Bayezid Macarlarla savaşmaktadır. İki tarafta güçlü, haliyle kayıplar büyüktür. Yaralılar öylesine çoktur ki çadırlardan taşar. Üstelik cerrah sıkıntıları vardır. Ancak revirde o güne kadar tanımadıkları bir genç peydahlanır, görünüşe bakılırsa son derece mahir bir hekimdir. Hatta günün birinde sultanın kolundaki yarayı sarar. Kesik derindir ama tutkalla yapıştırılmışçasına iyileşir. İzi bile kalmaz. Yıldırım Bayezid sargıyı çözerken hayretten dilini yutar. Zira bu hanımının nişanlıyken kendisine verdiği mendilin yarısıdır. Sırrı bilmek ister ama esrarengiz genç yoktur ortalıkta. Niğbolu müstahkem bir kaledir. Osmanlı ordusu büyük kayıplar vermesine rağmen tek taş sökemez. Görünen o ki bu gidişle kaleye girmeleri ham hayaldir. Ama Yıldırım kolay pes etmez. Büyük bir azimle yürür surların üstüne. Tam ümidini yitirmek üzeredir ki kale kapısı açılır. Osmanlı ordusunu adeta içeri buyur eden genç, kolundaki yarayı saran hekimin ta kendisidir. Yıldırım o yıl Edirne'de konaklar. Ailesi Bursa'dadır. Bayezid'in Hundi Fatıma adında haya ve takva sahibi bir kerimesi vardır. Bu kızcağız bir gece rüyasında Efendimiz'i görür. Ondan Muhammed Buhari ile evlenmesi istenir. Ama kızcağız edebinden kimseye bir şey söyleyemez. Ertesi gün Server-i Kainat yine rüyasını şereflendirir ve eğer buyururlar, ahirette şefaatime kavuşmak istiyorsan dinle beni. Hundi Fatıma Sultan'ın talibi çoktur. Adı büyük paşalarla namlı beyler sıradadır. Görünüşte Emir Sultan gibi fakir ve garip biri onlarla aşık atamaz.
Ancak Hundi Sultan kararlıdır. Bedeli ne olursa olsun Emir Sultan'la evlenecektir. Ama sırrını kimselere açamaz. Hem Emir Sultan'ın Efendimizin emrinden haberi var mıdır acaba? Çok geçmez bir gün Emir Sultan dünür yollar saraya. Valide Sultan dudak büker. Açıktan açığa olmaz demez ama öyle demeye getirir. Söyleyin ona der, 40 deve yükü altın getirsin, alsın kızımı. Emir Sultan sakindir. Öyleyse der, göndersin develeri. Mübarek deveci başını karanlıkta karşılar, onları hiç dolandırmadan Nilüfer çayına götürür. Su yatağındaki çakılları göstererek doldurun der, hatta kendi keselerinizi de. Devecilerden bazıları bunda bir hikmet olmalı der. Bazısı güler geçer. Hele içlerinden biri ne olacak bunlar deyip aldığı çakılları geri döker. Muhammed Buhari Hazretleri Valide Sultan'ın huzuruna çıkar. Heybeler ters yüz edilir. Zemini kıpkızıl altın kaplar. Valide Sultan şaşırmanın ötesinde korkar. Şimdi diyecek tek sözü vardır. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Nikah haberi Edirne'ye ulaştığında Yıldırım çok bozulur. Benim kızım benden habersiz nasıl evlenir der ve kızını cezalandırmak üzere Süleyman Paşa'yı Bursa'ya yollar. Valide Sultan kızına ve damadına siper olur. Dahası büyük alim Molla Fenari araya girer, askeri ikna eder. Hatta sarılır kaleme, padişaha bir mektup yazar. Yıldırım Bayezid'in Molla Fenari Hazretlerine olan hürmetini bilen Süleyman Paşa boyun büker, döner geri. Aradan aylar geçer. Bayezid Bursa'ya avdet eder. Halk yollara çıkar, sultanı karşılar. Yıldırım bir an kalabalığın içinde esrarengiz hekimi görür. Derhal atından iner. Ellerinden tutup sorar. Söyle yiğidim, o maharet neydi öyle? Emir Sultan Hazretleri Feth suresinden bir ayet okur. Allah'ın kuvvet ve yardımı biat edenlerin vefa ve sadakatlerinin üstündedir. Bayezid tekrar sorar. Ya mendilin öbür yarısı? Emir Sultan cebinden çıkarıp uzatır. Sultan meraklıdır. Adınızı bağışlar mısınız? Muhammed. Yanında Buhari'si de var mı? Var. Yoksa elinizi öpebilir miyim baba? Hayır. Öpülecek el seninki. Ve kucaklaşırlar.

Mahatma Gandhi İslamiyet hakkında şöyle der. Gandhi İslam dinini ve Kur'an-ı Kerim'i dikkatle incelemiş ve Müslümanlığa hayran olmuştu. Bu hususta şöyle demektedir. Müslümanlar en azametli ve muzaffer günlerinde bile müteassıp olmamıştır. İslamiyet dünyayı yaratana ve onun eserine hayran olmayı emretmektedir. Batı korkunç bir karanlık içindeyken doğuda parlayan göz kamaştırıcı İslam yıldızı azap çeken dünyaya ışık, sulh ve rahatlık vermiştir. İslam dini yalancı bir din değildir. Hindular bu dini saygıyla inceledikleri zaman onlar da İslamiyet'i benim gibi seveceklerdir. Ben İslam dininin peygamberinin ve onun yakınında bulunanların nasıl yaşadıklarını bildiren kitapları okudum. Bunlar beni o kadar ilgilendirdi ki kitaplar bittiği zaman bunlardan daha fazla olmamasına üzüldüm. Ben şu kanaate vardım ki İslamiyet'in süratle yayılması kılıç sebebiyle olmamıştır. Aksine her şeyden evvel sadeliği, mantıki olması ve peygamberinin büyük tevazu, alçaklığı,

alçak gönüllülüğü, sözünü daima tutması, yakınlarına ve Müslüman olan herkese karşı sonsuz sadakati sebebiyle İslam dini birçok insanlar tarafından seve seve kabul edilmiştir.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?

Ömer Mita, Japon. Ömer Mita, ekonomi mütehassısı, sosyal işlerle çalışan fakat bir müddet Budist rahipliği de yapmış ve vaazlar vermiş, Müslüman olduktan sonra bütün faaliyetini İslamiyet'i yaymak için neşriyat yapmaya hasretmiş olan bir Japon fikir adamıdır. Allah-u Teala'ya hamdü sena olsun ki 3 seneden beri Müslümanım. Mesut bir hayata kavuştum. Bana hakiki ve dürüst bir hayatın nasıl olduğunu Pakistanlı Müslüman kardeşlerim öğretti. Bu Pakistanlı kardeşlerim Japonya'yı ziyarete geldikleri zaman benimle tanıştılar. Bana Müslümanlığı anlattılar ve beni Müslüman yaptılar. Kendilerine minnet borcum çoktur. Japonya'da ahalinin çoğu Budist'tir. Fakat hakikatte Budistlikle hiç ilgileri kalmamıştır. Artık Budist ayinlerine katılmamaktadırlar. Dini bilgilerin hemen hemen tamamını unutmuşlardır. Bunun sebebi Budistliğin çok muğlak, kapalı, çok karmaşık bir felsefe olması ve bu dini seçenlere dünyada hiçbir fayda vermemesidir. Hayatta her gün mücadele etmek zorunda olan veya başına gelen çok çeşitli hadiselere karşı nasıl koyacağını, nasıl hareket etmek icap ettiğini bilmeyen vasat düşünceli bir insana Budizmin hiç yardımı olmaz. Böyle bir insan bu dini anlayamaz ve bu dinden hiç faydalanamaz. Halbuki İslam dini öyle değildir. İslamiyet herkesin anlayabileceği sade, insani ve ilahi bir dindir. Bu din, insan hayatının bütün safhalarına nüfuz eder ve Müslümanlara her bir hadise karşısında nasıl hareket etmek lazım geldiğini öğretir. İslamiyet'te esas temizliktir. İslamiyet ruhu temiz olan insanların en mükemmel rehberidir. İslamiyet o kadar mantıklıdır ki en cahil bir insan bile onun ne dediğini anlar. İslamiyet'te diğer dinlerde olduğu gibi imtiyazlı bir rahipler sınıfı ve rahip monopolü yoktur. Benim kanaatimce Japonya'da İslamiyet'in yayılması çok kolay olacaktır. Belki başlangıçta bazı müşkilat meydana çıkabilir fakat bu maniler giderilebilir ve Japonlar Müslüman olmaya başlarlar. Bu işi yapmak için her şeyden önce Japonlara hakiki Müslümanlığı tanıtmak lazımdır. Japonlar gün geçtikçe maddileşiyorlar. Fakat bundan memnun değildirler ve ruhlarındaki boşluğu hissetmektedirler. Onlara İslam dininin yalnız ruhani bilgiler verdiğini değil, aynı zamanda insanlara dünyada yapacakları bütün işler, sürecekleri hayat içinde tam ve mükemmel bir rehber olduğunu öğretmek icap eder. İkinci iş olarak, Japonya'ya bu yayınları yapabilecek kudrette çok bilgili hakiki Müslümanların gelmesi lazımdır. Ne yazık ki Japonya'ya muhtelif Müslüman memleketlerinden gelen talebeler bu mühim vazifeyi yapabilecek kudrette değildir. Bunlarla temas ettiğim zaman onların kendi dinleri hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, hatta kendi dinlerine tabi olmadıklarını büyük bir teessürle gördüm. Bunlar bize rehber olamazlar. Bunlar Batı dünyasına hayran olan, Avrupa terbiyesi almış, Batılıların kolejlerinde, papaz mekteplerinde okumuş kimselerdir. İslamiyet hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. İslam dininin Japonya'ya yayılması meselesini bütün Müslümanlar ciddiyetle düşünmeli ve yukarıda da söylediğim gibi bizim memlekete hakiki alimler göndermelidirler. Bu gelen Müslümanlar Japonlara yalnız lafla değil kendi hal ve hareketleriyle de bir İslam numunesi olmalıdır. Biz Japonlar sulha, hakikate, doğruluğa, samimiyete, fazilete gönülden bağlıyız. Gün geçtikçe bu güzel hasletlerimizi kaybediyoruz. İşte ancak İslamiyet bizim imdadımıza yetişebilir ve bizi harap olmaktan kurtarabilir. Müslümanlar büyük ve tek Halik Allah-u Teala'ya iman eder. Japonların da böyle bir imana ihtiyaçları vardır. İslamiyet sulh demektir. Japonlar kadar sulh isteyen, barışsever bir başka millet yoktur. Sulha ve huzura kavuşmak için kendisi sulh demek olan İslamiyet'i kabul etmek icap eder. İslamiyet, insanlar ile sulh ve saadet içinde beraber bulunmak ve Allah-u Teala'nın emirlerine teslim olmak demektir. Bütün Müslümanlar birbirinin kardeşleridir. İnsanlık ancak İslamiyet sayesinde felaketlerden ve vahşetten kurtulacaktır.

0: ジェゲレジェファン。
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri, 1. Bölüm, Ehl-i Beyt'ten olan 12 imamın 5.'si, Hazreti Hüseyin'in torunu ve İmam-ı Zeynel Abidin Hazretlerinin oğludur. Annesi, Hazreti Hasan'ın kızı, Hazreti Fatıma'dır. 57. Miladi 676 senesinde Medine'de doğmuş, 113. Miladi 731'de de orada vefat etmiştir. Medine'deki Baki kabristanında babasının yanına defnedilmiştir. Cafer-i Sadık Hazretlerinin babasıdır. Künyesi de Ebu Cafer'dir. Muhammed Bakır Hazretleri Medine'nin büyük fıkıh alimlerindendir. Eshab-ı Kiram'dan Hazreti Cabir ve Hazreti Enes'le görüşüp onlardan ve ayrıca tabiinden olan büyük zatlardan hadis-i şerifler rivayet etmiştir. Ebu İshak es-Sebi'i, Ata bin Ebu Rebah, Amr bin Dinar, İbn Şihab ez-Zühri, Rebi bin Heysem, Haccac bin Ertat, Mekhul eş-Şami, İmam-ı Evzai, İmam-ı Ameş, Kasım bin El-Fadl ve İbn-i Cüreyc, rahmetullahi aleyhim ecmain ve başka alimler de kendisinden hadis-i şerif rivayet etmişlerdir. Zamanında bütün dünyadaki evliyanın feyz kaynağı olup, evliyalık yolunda olanlara feyz onun vasıtasıyla verildi. İmamlığı 19 sene sürdü. Bütün ilimlere vakıf olduğu için kendisine ilimde ve fazilette üstün manasına gelen Bakır lakabı verilmiştir. Hazreti Ebubekr ve Hazreti Ömer'i radıyallahu anhüm ecmain çok severdi. Zamanında bazı kimselerin bunlara düşmanlıkta bulunduklarını ve bunu da Ehl-i Beyt'e olan sevgilerinden yaptıklarını iddia ettiklerini duyunca çok üzüldü. Buyurdu ki, ben Hazreti Ebu Bekr ile Hazreti Ömer'e radıyallahu anhüm düşmanlık eden kimselerden uzağım. Onlar da benden uzaktır. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri şifa kaynağı nasihatlerinde buyurdular ki, yıldırım mü'min olana da isabet eder, mü'min olmayana da. Ama her an Allahü Teala'yı hatırlayana isabet etmez. Bir kimsenin seni ne kadar çok sevdiğini anlamak istersen, senin o kimseyi ne kadar sevdiğine dikkat et. Yani sen onu ne kadar seviyorsan, o da seni o kadar seviyor demektir. Allahü Teala'nın korkusundan dolayı yaşaran göz cehennem ateşinden yanmaz. Yani cehenneme girmez. Allahü Teala'nın rızası için bir kimsenin gözünden bir damlacık yaş dökülse Allahü Teala o kimsenin çok günahını affeder. Bir kimsenin kalbinde ne kadar kibir varsa aklında o kadar noksanlık var demektir. Kul ne kadar dua ederse Allahü Teala ondan o kadar belayı giderir. Kendisinde mevcud olan bir kusuru başkasında arayan ve kendi işlemekte olduğu bir aybı yapmamayı başkasına emreden kimse ne kadar kusurludur. Dünya uykuda gördüğün rüyaya benzer. Uyandığın zaman hiçbir şey kalmamıştır. Mide ve fercin, edep yerinin iffetini korumak kadar faziletli ibadet yoktur. Dünyada insana en iyi yardımcı, din kardeşlerine iyiliktir. Varlıklı zamanında etrafında dolaşıp, yokluğa düşünce terk eden kimse, ne kötü kişidir. O, güldüğü zaman, Allah'ım bana darılma, derdi. İmam-ı Muhammed Bakır, oğlu Cafer-i Sadık'a şöyle nasihat etti. Ey evladım! Fasıklarla, cimrilerle, yabancı ve ahmaklarla, ayrıca akrabasını ziyareti terk edenlerle dost olma. Çünkü fasıklar seni bir lokmaya satar. Yalancı, dost görünüp yanından ayrıldığı vakit tavrı değişir. Ahmak, sana iyilik yapıyor zannedip kötülük yapar. Akrabayı ziyaret etmeyenler de, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde lanetlenmiştir. İlmi ile insanlara faydalı olan bir alim, bin abitten daha efdaldir, üstündür. Böyle bir alimin vefatına, şeytan, 70 bin abidin vefatına sevindiğinden daha fazla sevinir. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. İlim hazinedir. Anahtarı sorup öğrenmektir. Sorup öğreniniz ki Allahü Teala size merhamet etsin. Zira bunda 4 kişiye sevap vardır. Sorana, öğretene, dinleyene ve onlara uyana. Allah'a imandan sonra aklın icabı insanlarla muhabbetli bulunmaktır. Ümmetimden büyük günahı olanlara şefaat edeceğim. Allahü Teala borcunu ödeyinceye kadar borçlu ile beraberdir. Bu borç Allahü Teala'nın kerih, çirkin gördüğü bir borç olmadıkça. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir gün sohbet esnasında Hazreti Ebu Bekir'den radıyallahu anh, rivayetle bir hadis-i şerif okudular. Orada bulunanlardan birisi dedi ki, hayır, bu hadis-i şerifin ravisi, Hazreti Ebu Bekir değil, başka bir zattır. Bunun üzerine Hazreti İmam, bu hadis-i şerifin ravisi, Hazreti Ebu Bekir'dir, radıyallahu anh, buyurdu. O kimse ikna olmayıp, itiraza devam edince, İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri toparlandı, ellerini dizlerine koydu ve "Ey Hazreti Ebu Bekr, bu hadis-i şerifin ravisi siz değil misiniz?" dedi. Bunun üzerine "Evet, ya Muhammed bin Ali, doğru söylüyorsun. O hadis-i şerifin ravisi benim." sesi duyuldu ki herkes bu sesi işitti. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri, sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, bir alim nasıl olur da ilmine riya karıştırabilir? Çünkü o bilir ki, Allah'ın rızası olmaksızın elde edilen ilim başından bozuk.

yoktur. O halde bozuk batıl olan bir şeyle insanlara nasıl gösterişte bulunabilir? Bir bayram günü kurbanını kestiği zaman, "Ey Allah'ım, senin rızanı kazanmanın kendi nefsimi kurban etmekte olduğunu bilsem, izzet ve celalin hakkı için söylüyorum ki onu kurban ederdim." buyurdu. İnsan ölüm zamanından önce nasıl yaşarsa ruhunu o hal üzere teslim eder. Ben mala, paraya karşı çok ihtiraslı ve insanları çok çekiştiren bir adamı hastalandığında ziyaret etmiştim. Son anlarını yaşıyordu. Yanında otururken onun duyup okuması için "La ilahe illallah" kelime-i tevhidini okuyordum. O ise her defasında para saymakla meşgul oluyordu. Dünyada bir kimsenin hüznü, Müslümanın hüznünden daha fazla olamaz. Çünkü mü'min, hayatta lazım olacak nafakasını kazanmak hususunda, dünya ehlinin çektiği hüzün ve meşakkatlere katlanmaktadır. Bir de onun, dünya ehlinden fazla olarak, ahiretini kazanmak hüzün ve kederi vardır. Bir arkadaşına yazdığı bir mektubunda şöyle diyordu: "Ey kardeşim, kendine nasihat eden yine kendin olsun. Bir noksanın olduğu zaman kardeşlerinin seni uyarmalarını bekleme. Bu güzel haslet artık kendisine veda edilen bir şey oldu. Vesselam." Bir kimsenin dininde sağlam bir bilgisi olmadan Müslümanlardan uzakta kalması hiç doğru değildir. Dini bilgileri öğren, sonra uzlet et. İnsanın beklediklerinde ölümden daha hayırlısı yoktur. Bir mezarlığa uğrayıp da oradakilere dua etmeyen ve kendini düşünmeyen kimse hem kendine ve hem de kabirdekilere ihanet etmiş sayılır. Bütün namazlarımda okuduğumdan başka bir şey düşünmem. İnsanlar iki sınıftır. Bir kısmı mü'mindir, ona eziyet etme. Bir kısmı da cahildir, onu hiç karşına alma. Sa'd bin Muaz Hazretleri buyurdu ki, "Müslüman olduğum günden beri namaz kılarken hatırıma hiçbir şey getirmedim. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem her söylediğinin hak olduğuna inandım, kabul ettim. Ben üç şeyde kuvvetli olduğum kadar hiçbir şeyde kuvvetli olmadım. Birincisi namazdadır. Müslüman olduğumdan beri başladığım hiçbir namazda bir an önce bitirsem diye hatırıma bir şey gelmedi. İkincisi, bir cenazeye yardıma çıktığımda cenaze defnedilinceye kadar ölümden başka hatırımdan hiçbir şey geçmezdi. Üçüncüsü, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem her buyurduğunu kabul ettim. Bunda hiç tereddüt etmedim. Dua yapılırken manevi bir zevk veriyorsa kabul olacak demektir. Allahü Teala'ya itaat edip emirlerini yerine getiren onu zikrediyor demektir. Onun verdiği emirlere göre hareket etmeyen ne kadar tesbih çekerse çeksin, ne kadar Kur'an-ı Kerim okursa okusun zikretmiyor sayılır. İnsanların en çok ibadet edeni kalbini günahla yaralayıp sonra tövbe eden ve bir daha yapmayan, hatalı işlerini her hatırladıkta iyi amellerini az ve eksik bulandır. Dünya hayatından kaybettiğim hiçbir şeye üzülmem. Yalnız secde edemeden geçirdiğim vakitlerime üzülürüm. Sehl bin Hanif Hazretlerinin Peygamberimiz Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiği hadis-i şeriflerde, "Bir kimsenin yanında bir mü'mine hakaret edilse, o kimse de muktedir olduğu halde ona yardım etmezse,
Allahü Teala kıyamet günü onu onların gözü önünde zelil eder. Kim Allah yolunda cihad eden bir kimseye yardım ederse veya sıkışmış vaziyetteki borçlunun borcunu üzerine alırsa veya kölenin hürriyetine kavuşması için yardım ederse, Allahü Teala gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı günde arşın gölgesi altında bulundurur buyurulmaktadır. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Medine'de bir grup insanlarla oturmuştu. Mübarek başını önüne eğdi. Bir müddet sonra kaldırdı ve bir kişi bir sene sonra Medine'ye gelecek. 3 gün boyunca 4000 asker bulunan ordusu ile çok kimseleri öldürecek. Bundan büyük zarar göreceksiniz. Bundan sakınınız buyurdu. Buna Medinelilerden küçük bir grup ile Haşim oğulları inandı. Ona çoğunluk inanmadı. O ise bir sene sonra kendisine inananları alarak Medine'nin dışına çıktı. Nafi bin Ezrak ordusuyla geldi. Muhammed Bakır Hazretlerinin buyurduğu zararları yaptı. Artık Medineliler, bundan sonra İmam-ı Bakır Hazretlerinin her sözüne inanırız. Her sözü doğrudur. Çünkü o, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem evladındandır, dediler. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri, şifa kaynağı nasihatlerinde buyurdular ki, dünyayı toplayan bir kimsenin niyeti, dinini korumak, yakınlarına bakmak, ibadet için kuvvet kazanmak değilse, onda hayır yoktur. Gözlerinizi zalimlere ve yardımcılarına bakarak doyurmayınız. Zahirde kabul gözüyle baksanız bile, kalbinizde inkar dursun. Böyle yapınız ki, iyi ameliniz boşa gitmesin. Kırlarda namaz kılan kimsenin, sağında ve solunda 2 melek durur ve onunla kılarlar. Ezan okur ve kâmet getirirse, arkasında dağlar gibi melekler saf bağlar. Said bin Müseyyib Hazretleri bildirdi ki, dindar dost aramayı teşvik etmek üzere, Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Sadık dost bul ve onların arasında yaşa. Dürüst ve samimi arkadaşlar, genişlikte süs ve zinet, darlıkta yedek sermayedirler. Dostunun sana düşen işini güzelce gör ki, lüzumunda sana daha güzeliyle karşılıkta bulunsun. Düşmanından uzaklaş, her dosta bel bağlama. Ancak emin olanları seç. Emin olanlar, Allahü Teala'dan korkanlardır. Kötü insanlarla düşüp kalkma. Onlardan kötülük öğrenirsin. Onlara sırrını verme, ifşa ederler. İşlerini Allah'tan korkanlara danış ve onlarla istişare et. Geçmiş ümmetlerin hıyanet yapmalarına, kâfir olmalarına sebep şarap içmekti. Dünya malını toplayıp da her türlü fenalıkta bulunanlarda hayır yoktur. İnsanların hepsi Allahü Teala'nın muhafazası altındadır. O İnsanlar için bir şey dilerse, buna kimse mani olamaz. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları. Ümmetimden ilk kaldırılan şey, emanettir. Onlarda kalanların sonuncusu ise, namazdır. Fakat nice namaz kılanlar vardır ki, onlarda hayır yoktur. Ezanı duyduğunuz zaman, kalkıp namazınızı kılınız. Çünkü namaz Allahü Teala'nın mühim bir emridir. Allahü Teala'dan korkan kimse kuvvetli olarak yaşar ve memleketinde emin olarak dolaşır. Güzel ahlak Allahü Teala'nın beğendiği huydur. Her şey için övünülecek bir üstünlük vardır. Ümmetimin kıymeti ve şerefi
Kur'an-ı Kerim'dir. Selman Farisi Hazretleri buyurdular ki, şaşılır şu kimseye ki, dünyaya hırsla sarılır. Ama ölüm onu aramaktadır. Unutmuş ama unutulmuş değildir. Güler ama bilmez ki, Rabbi ondan razı mıdır, yoksa değil midir? Üç şey beni hayrete düşürdü. Bunlar, ölüm kendisini yakalamak üzere olduğu halde, dünyalık peşinde olan kimselerin hali, kendisi gaflete dalıp, kendini unuttuğu halde unutulmamış olup, hesaba çekilecek olan kimseler ve Rabbinin kendinden razı olup olmadığını bilmediği halde, ağız dolusu gülen kimselerin hali. Yine buyurdular ki, ilim çoktur fakat ömür kısadır. O halde önce dinde zaruri lazım olan ilimleri öğren. Kalp ile bedenin hali, kör ve topal bir kimsenin hali gibidir. Kör bir ağacın altına gider fakat onda meyve olduğunu göremez. Topal ağaçtaki meyveyi görür fakat alamaz. İlahi nimetleri kalp bilmeli, inanmalı, beden de onunla amil olmalı ki ahiretteki sonsuz nimetlere kavuşmak nasip olsun. Sizler mümkün olduğu kadar sabah çarşıya ilk çıkan ve akşam en son dönen olmayınız. Çünkü bu iki vakit şeytanların harp ettikleri zamanlardır. Müminler de çok şeyler arzu ederler. Fakat Allahü Teala onlara faydalı olanları yaratır, zararlı olanları yaratmaz. Müminler bu şekilde vefat ederler ve Allahü Teala'nın cennetine girerler. Bir kimse Allahü Teala'ya açık günah işlerse, tövbesi açık, gizli olarak günah işlerse tövbesi gizli olur. Tövbe ettikten sonra, "Ya Rabbi, bu tövbeyle günahımı affet" diye dua etsin. Bir zenginle arkadaş olduğun zaman, onun yanında dereceni düşürmek istemiyorsan, kendisinden bir şey isteme. Çünkü istemek, insanoğlunun yüzünde siyah bir lekedir. Verileni reddeden kimse ise, verenin gözünde büyük ve ona karşı makamını korumuş olur. Farzları tam yapmadığı halde, nafilelerle derecesini yükseltmeye çalışan kimsenin hali, sermayesi elinden çıktığı, iflas ettiği halde, kâr peşinde koşan bir tüccarın haline benzer. Müminin ölüm zamanında alnının terlemesi, gözleri yaşarıp burun deliklerinin kabarması, Allahü Teâlâ'nın rahmetine nail olduğunun alametidir. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri, Şifa Kaynağı nasihatlerinde buyurdular ki, namaz bir ölçektir. Kim dolu dolu ölçer, onu hakkıyla kılarsa, büyük ecir ve mükafata kavuşur. Kim ki eksik ölçerse, adabına uygun kılmazsa, Allahü Teala'nın buyurduğu veyli, cehennemi hatırlasın. Eline geçmediği halde, geçmiş gibi nimetlere şükredip razı olan, eline geçmiş hükmündedir, buyurdu. Kendisine hakaret edip, kötü sözler söyleyen birisine, eğer ahirette günahlarım ağır, sevaplarım hafif gelirse, senin söylediğinden çok daha kötüyüm. Yok, günahlarım hafif, sevaplarım ağır gelirse, senin sözlerinin bana bir zararı olmaz diye cevap verdi. Dünyada Allah için tevazu ediniz. Dünyada tevazu sahibi olanları Allahü Teala kıyamet günü yüceltir. Cehennemin zulmeti ve azabı dünyadayken insanların kendilerine ve başkalarına yaptıkları zulümdür. Selman-ı Farisi Hazretleri ölüm döşeğine yattığı vakit ağladı. Sebebini soranlara, dünyadan ayrıldığım için ağlamıyorum. Ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, dünyadan ayrılırken sermayeniz bir yolcunun yol azığından fazla olmasın buyurmuştu.
İşte buna ağlıyorum dedi. Halbuki öldüğü vakit,

vakit bıraktığı malın kıymeti 10 dirhem civarındaydı. Bir gün yanında misafir olduğu halde Medayin'den çıkıp bir yere gidiyorlardı. Yolda karınları acıktı. Yiyecek bir şeyleri de yoktu. Orada geyikler vardı ve süvari atıyla dahi onlara yetişemezdi. Kuşlar vardı fakat avcılar onları vuramazlardı. Zira uzaktan hemen kaçarlardı. Selman-ı Farisi Hazretleri bir geyik ile bir kuşu yanına çağırdı. İkisi de yanlarına geldi. Onlara, "Bu kimse benim misafirimdir. Sizi ona ikram etmek istiyorum." buyurdu. Geyik ve kuş hiç itiraz etmediler. Onları kesip yediler. O zat bu işe çok hayret etti ve, "Ey efendim, geyik ve kuşu çağırdınız, hiç kaçmadan yanınıza geldiler. Ben buna hayret ettim." dedi. Selman-ı Farisi Hazretleri buyurdu ki, "Bunda hayret edilecek bir şey yok. Bir kimse Allahü Teala'ya itaat eder ve ona hiç günah işlemezse her şey ona itaat eder. Allahü Teala müminin hastalığını ona kefaret yapar ve günahlarının affına sebep olur. Fasığın hastalığı ise sahibi tarafından bağlanan devenin hali gibidir. Daha sonra salındığında niçin bağlandığını ve neden salındığını bilmez." Şeddat bin Evs Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Akıllı kimse, kendini hesaba çekip, ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Aciz olan da, nefsine, arzu ve isteklerine tabi olur ve Allahü Teala'dan olmayacak şeyler bekler. "Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Ben de senin kulunum. Beni sen yarattın. Ben sana gücümün yettiği kadar verdiğim söz üzerindeyim. Yaptığım kötülüklerden sana sığınırım. Bana ihsan ettiğin nimetini sana itiraf ediyorum. Günahımı da sana itiraf ediyorum. Günahımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Yaptığım şeyin kötülüğünden sana sığınırım. Allah'ım, gözüme, kulağıma ve bedenime sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, kaza ve kaderine rızayı, öldükten sonra ebedi saadet ve mutluluğu, cemalini müşahede lezzetini, sana kavuşma arzusunu, zararlardan ve saptırıcı fitnelerden muhafaza buyurmanı senden ister, zulmetmek ve zalim olmaktan, başkasına tecavüz etmek veya tecavüze uğramaktan veya affedilmeyecek bir günah işlemekten sana sığınırım. Tövbe, günahı temizler. İyilikler, kötülükleri yok eder. Kul, rahatlık zamanında Rabbini zikrederse Allahü Teala onu beladan kurtarır. Ey insanlar, dünya hazır bir metadır. Ondan iyiler de kötüler de yer. Ahiret hak bir vaattir. Ahirette her şeye kadir olan Allahü Teala hükmeder. Orada hak ne ise o olur. Batıl hükümsüz kalır. Ey insanlar! Sizler ahiret adamlarından, ahireti düşünüp, ona hazırlananlardan olunuz. Dünya adamlarından, ahireti unutup, dünyaya dalmışlardan olmayınız. Siz Allahü Teala'dan korkarak amel yapınız. Biliniz ki, amellerinize göre arz olunursunuz. Allahü Teala'ya mutlaka kavuşacaksınız. Kim zerre miktar

Şayet namazından bir kısmı noksan ise Allahü Teala kulumun nafilelerine bakın. Eğer nafile namazı varsa farzlardaki noksanlıkları onlarla tamamlayın buyurur. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Muhammed Bakır Hazretlerinin sohbetinde bulunan bir kimse anlattı. İmam-ı Bakır Hazretlerinin bir sohbetinde 50 kişi kadar vardık. Bir de Küfe'den bir şahıs Muhammed Bakır Hazretlerinin huzuruna gelip, Küfe'de falan şahıs senin yanında bir melek olduğunu, o meleğin sana mümini, kâfiri, dostunu ve düşmanını haber verdiğini söylüyor dedi. Bunun üzerine İmam-ı Bakır Hazretleri, sen ne iş yaparsın diye sordu. O şahıs, buğday satarım deyince, Hazreti İmam Hazretleri, yalan söylüyorsun buyurdu. O da, ara sıra arpa da satarım dedi. İmam Hazretleri, yine yalan söylüyorsun. Senin işin hurma satmaktır buyurunca, o şahıs hurma satmakla uğraştığını itiraf edip, bunu sana kim haber verdi diye sordu. Hazreti İmam da, Cenab-ı Hak bildirdi buyurdu. Ayrıca ona, Allahu alem, sen falan hastalıktan öleceksin dedi. Bu hadiseyi nakleden kimse, bir ara Küfe'ye gittiğini, o şahsı sorduğunu, 3 gün önce de Muhammed Bakır Hazretlerinin söylediği hastalıktan öldüğünü söyledi. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri, sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, Hazreti Ubade bin Samit, oğlu Velid bin Ubade Hazretlerine şöyle buyurdu. Oğlum, imanın lezzetini tatmak, ilmin özü olan hakikate ulaşmak için, kaderin hayır ve şerrine inanmak lazımdır, dedi. Velid bin Ubade, kaderin hayır ve şerrini nasıl anlayabilirim diye babasına sordu. Cevabında, sana gelmeyenin sana isabet etmeyeceğine, sana isabet edenin muhakkak sana geleceğine inanırsın, dedi. Buyurdu ki, cehennemin 7 kapısı vardır. 3'ü zenginler, 3'ü kadınlar, 1'si de fakirler içindir. Talebelerinden Sanabic'in hastalığına üzülüp ağladığını görünce, ne ağlıyorsun? Eğer mahşerde sana şehadet etmeme ve şefaat etmeme müsaade edilirse, şehadet ve şefaat ederim. Bu Resul-i Ekrem'den aleyhisselam nakledilen bir hadistir. Size şimdi de Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifini rivayet ediyorum. Resul-i Ekrem aleyhisselam buyurdu ki, kim ki Allah'tan başka tapacak bir mabut bulunmadığına, Muhammed aleyhisselamın Resulullah olduğuna şehadet ederse, onun cesedi cehenneme haram olur buyurdu. Bir kul Allah rızası için bir kere secde edince, Cenab-ı Hak muhakkak o secde sebebiyle o kimseye bir iyilik yazar. Yine secde sebebiyle bir günahını affeder, onu bir derece yükseltir. Ey ashabım, çok secde ediniz. Yapacağın işin sonunu düşün. Salah ve iyilik ise onu yap. Azgınlık ise ondan vazgeç. Bir kimsede bir iyilik görürseniz, o iyiliği ona sevdiriniz. Biliniz ki o kişinin yanında o iyiliğin benzeri başka iyilikler de vardır. Aynı şekilde bir kimsede bir kötülük görürseniz, onu sevdirmeyiniz. Çünkü o kişinin yanında daha başka kötülükler de vardır. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir zat şöyle anlatmıştır. İmam-ı Muhammed Hazretleri ile Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mescidindeydik. O günlerde İmam-ı Zeynel Abidin Hazretleri vefat etmişti.

Davud bin Süleyman ile Mansur Devaniki mescide geldiler. Davud bin Süleyman, İmam-ı Muhammed Bakır Hazretlerinin huzuruna geldi. Fakat Mansur Devaniki ise uzak bir yerde oturdu. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri, Mansur niçin yanımıza gelmiyor diye sorunca, Davud bin Süleyman özrünü beyan etti. Bunun üzerine İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri dedi ki, çok zaman geçmeden Mansur vali olup, çok yere malik, sahip olacaktır. Ömrü uzun olacak. Ayrıca kendisinden önce kimsenin sahip olmadığı hazinelere ve hizmetçilere sahip olacaktır. Davud bin Süleyman, Mansur Devaniki'nin yanına gidip konuştuklarını ona anlattı. Bunun üzerine Mansur Devaniki, İmam-ı Muhammed Bakır Hazretlerinin huzuruna gelip, büyüklüğünüzden ve heybetinizden dolayı huzurunuza gelemedim diye özrünü bildirdikten sonra, benim için bazı şeyler söylemişsiniz dedi. O da, evet, söylediklerim doğrudur buyurdu. Mansur Devaniki, bizim mülkümüz sizinkinden çok mu olacak diye sorunca, evet buyurdu. Benden sonra mülküm oğullarıma kalır mı dedi. Evet, kalır buyurdu. Bizim mülkümüz ve saltanatımız mı çok olacak, yoksa Beni Ümeyye'nin kimi çok olacak diye sordu. Sizin mülkünüz ve saltanatınız çok olacak. Hatta çocukların oyuncak ile oynadıkları gibi, oğulların bu mülk ile oynayacaklar. Bunu babamdan duymuştum buyurdu. Mansur Devaniki, işaret edilen mülke ve saltanata kavuşunca, İmam-ı Muhammed Bakır Hazretlerinin o zaman söylediklerine hayret etti. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri, şifa kaynağı nasihatlerinde buyurdular ki, bir gün Ali Zeynel Abidin Hazretlerinin elleri kelepçeli, ayaklarında kayış bağlı olduğu halde Medine'den Bağdat'a götürüyorlardı. Hazreti Zühri onu bu halde görünce çok ağladı ve dedi ki, keşke şimdi sizin yerinizde benim ellerim kelepçeli olsaydı. Zeynel Abidin Hazretleri de ona dedi ki, ya Zühri, bu bize hiç zor gelmez. İstediğim zaman el ve ayaklarımı açabilirim. Ve çok hafif bir silkinmeyle elindeki kelepçeyi ve ayağındaki kayışı açtı. Kısa bir zaman sonra eline kelepçeyi, ayağına kayışı tekrar geçirerek buyurdu ki, bunlar kulların cezasıdır ve kolaydır. İstediğimiz zaman açabiliriz. Esas zor olan Allahü Teala'nın azabıdır. Mübarek babam Zeynel Abidin Hazretleri buyurdu ki, kibir sahipleri benim çok garibime gidiyor. Kendilerinin bir damladan meydana geldikleri, sonra da cife olacaklarını bildikleri halde, cife çürümüş ve kokmuş leş demektir. Ve yine de kibirlenirler. Bunlar neyine güvenirler? Allahü Teala'nın bütün yaratıklarını gözleriyle müşahede ettikleri halde öyle kimseler vardır ki Allahü Teala'nın varlığı ile birliği hakkında şüpheye düşerler. Yoktan nasıl var edildiklerini gözleriyle gören pek çok insan var ki ölümden sonraki dirilmeyi inkâr ediyor. Bunlar gelip geçici olan dünyaya emek verip ebedi olan ahireti unuturlar. Ben bunların bu hallerine çok şaşarım. Mübarek babam yine buyurdu ki, ey oğlum, şu dört çeşit kimselerle arkadaşlık etme ve onlara güvenme. Fasık olan kimselerle arkadaşlık etme. Zira fasık kimse seni bir lokma ekmek için terk eder. Cimri ile arkadaşlık etme. Cimri senin çok muhtaç olduğun şeylerini elinden almak ister. Yalancı ile arkadaşlık etme. Yalancı da fasık bir kadına benzer. Senin yakınlarını senden uzaklaştırmak ister ve senden uzak kimseleri sana

ona yaklaştırmak ister. Bir de sıla-i rahmi terk edenlerle arkadaşlık yapma. Zira onlar Kur'an-ı Kerim'in 3 ayetiyle lanetlenmiştir. Buyurdu ki: Allahü Teala günahlarına pişman olup tövbe edenleri sever. Hakiki cömert Allahü Teala'ya itaat eden, kulların haklarını gözeten, yaptığı iyiliği Allah için yapıp karşılığında insanlardan teşekkür beklemeyendir. İnsanlar zaruret diyerek yiyecek kazanma peşinde koşarlar. Halbuki esas zaruret günahlardan kaçınmaktır. Fakat çokları bundan kaçınmayıp yiyecek peşinde koşarlar. Zeynel Abidin Hazretleri ibadet edenleri şöyle sınıflandırırdı: Allahü Teala'dan korktukları için ona ibadet ederler. Bazı insanlar da Allahü Teala'nın rahmetini ve cennetini istedikleri için ona ibadet ederler. Bu ibadet tüccar ibadetidir. İnsanların diğer bir kısmı ise Allahü Teala'nın gazabından korkarak sadece Cenab-ı Hak ibadete layık olduğu için şükrünü ifa etmek için ibadet ederler. İşte tam manada müttaki olanların ibadetidir diye buyurmuştur. Sabit bin Ebu Hamza İmam-ı Zeynel Abidin Hazretlerinin şöyle buyurduğunu nakletmiştir: Kıyamet günü ehli fazilet kalksın diye çağrılır. İnsanlar arasında bir grup kalkar. Onlara hadi cennete giriniz denilir. Onlar cennete giderken meleklerle karşılaşırlar. Melekler nereye gidiyorsunuz derler. Cennete derler. Hesaptan önce mi cennete giriyorsunuz derler. Evet cevabını verirler. Sizler kimlersiniz dediklerinde biz fazilet ehliyiz derler. Sizin faziletiniz nedir diye sorarlar. Onlar da dünyada bize hakaret edildiğinde tahammül ederdik. Bize zulmedildiğinde sabrederdik. Ve bize kötülük yapıldığında affederdik derler. Bunun üzerine melekler, hadi cennete giriniz. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir derler. Sonra sabır ehli kalksın diye nida olunur. Bir grup insan kalkar. Onlara da hadi cennete giriniz denilir. Onlar da meleklerle karşılaşırlar. Melekler onlara da aynı şeyi sorarlar. Biz sabır ehliyiz dediklerinde sizin sabrınız neydi derler. Biz Allahü Teala'ya ibadet etme hususunda zorluklara katlandık. Nefsimize uymayıp günahlardan sakındık ve bu hususlarda sabrettik derler. Melekler onlara da hadi cennete girin. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir derler. Sonra bir nida daha gelir. Allahü Teala'nın komşuları kalksın denir. Bir grup insan kalkar. Fakat bunların sayıları azdır. Onlara da hadi cennete giriniz denilir. Melekler karşılayıp aynı şeyleri onlara da sorarak sizin ameliniz nedir dediklerinde biz Allah rızası için birbirimizi ziyaret ederdik. Allah rızası için oturup sohbet ederdik ve Allah rızası için birbirimize mallarımızı bol bol verirdik derler. Bunun üzerine melekler salih ve iyi amel işleyenlerin mükafatları ne güzeldir. Hadi girin cennete derler. Zeynel Abidin Hazretlerine bir gün birisi gelip sizi filan şahıs evine davet ediyor. Mümkünse beraber gidelim dedi. Sonra beraberce çıkıp o kimsenin evine gittiler. Daha o şahıs bir şey söylemeden buyurdu ki, biz hiç kimseden dünyalık yardım beklemedik. Verileni de almadık. Allahü Teala bizim rızkımızı göndermektedir. Siz yardımınızı ihtiyaç sahibi fakirlere veriniz. Allahü Teala bizi de sizi de affetsin. Çok konuşan kimsenin düşmesi,
hata etmesi ve yanlışlara dalması çok olur. Böyle bir kimsenin verası, şüphelilerden sakınması ise az olur. Verası az olanın kalbi ölü bir kalp gibidir. Ölümden sonrası için ölmeden önce hazırlık yap. Kişi için en güzel süs, sükût, doğruluk ve vakardır, ağır başlılıktır. Allahü Teala'dan korkan kimselerle beraber ol. Bid'at sahipleriyle oturmaktan sakın. İnsan, nefis, şeytan, münafık gibi üç düşmanla karşı karşıyadır ve bunlardan kurtulmak çok güçtür. Çalışıp kazanma zahmeti çekmemiş kimsede hayır yoktur. İlmin evveli niyet, sonra anlamak, sonra yapmak, sonra muhafaza, sonra da yaymaktır. Nefsini bilen Rabbini bilir. Hadis-i şerifinin sırrına eren nefsini sokakta gördüğü köpekten aşağı bilir. Nice küçük amel niyetle büyür. Nice büyük amel ise niyetle küçülür. Kim ilmi ararsa öğrenir. İlmi öğrenen günah işlemekten korkar. Günahtan korkan ondan kaçar. Ondan kaçan ise kıyamet günü hesaptan kurtulur. Şüpheli bir kuruşu geri vermeyi binlerce lira sadaka dağıtmaktan daha fazla severim. Din kardeşimin bir ihtiyacını görmem, bir sene nafile ibadet etmemden daha önemlidir. İnsanların en alçağı kimdir diye sorulunca, din kisvesi altında dünya menfaati sağlayandır buyurdu. İnsanlardaki en üstün haslet hangisidir diye sorulunca, kâmil akıl buyurdu. Eğer o yoksa dediler, güzel edeptir buyurdu. O da yoksa dediler, kendisiyle istişare edilecek şefkatli bir kardeş buyurdu. O da yoksa dediler, devamlı sükût buyurdu. O da bulunmazsa dediklerinde ölmek buyurdu. Dünya sevgisi ve günahların istila ettikleri kalpten nasıl hayır beklenir? Allahü Teala'ya isyan ederken onu sevdiğini açıklarsın. Bu ise kıyasta acayiptir. Eğer sevgin doğru olsaydı ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Güzel ahlakı bir cümlede hülasa eder misiniz diye sorduklarında kızmamaktır buyurdu. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Gözleri kör olan Ebu Basir nakleder. Bir gün İmam-ı Bakır Hazretleri ile konuşuyorduk. Siz Resulullah Efendimizin aleyhissalatu vesselam torunlarındansınız değil mi? Dedim. Evet buyurdu. Peki sizde ölüleri dirilten, körlerin gözlerini açan, baras, sedef hastalığını gideren, evlerdeki yiyecek ve eşyalardan haber veren kuvvet de var mıdır dedim. Dediklerini yalnız Allahü Teala yapar. İnsanlardan yalnız izin verdiklerinde bu haller görülebilir buyurdu. Sonra yanına yaklaşmamı söyledi. Ben de yaklaştım. O mübarek elini yüzüme sürdü ve kör olan gözlerim birden açıldı. Elini tekrar yüzüme sürdüğünde ise gözlerim yeniden görmez oldu. Bunun üzerine dünyada gözlerin görüp ahirette hesaba çekilmek mi istersin yoksa hesapsız cennete girmek mi diye sordu. Ben de dünyada görmeyip ahirette cennete hesapsız girmeyi tercih ettim. Gözlerim de böyle kaldı, dedi. Uygunsuz bir iş yaparak Muhammed Bakır Hazretlerinin huzuruna giren birine, sakın bir daha o kötü işi yapma. Bu duvarların size perde olduğu gibi bize de perde olduğunu mu zannediyorsun, buyurdu. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, ölümden sonrası için ölmeden önce hazırlık yap.

0: Kişi için en güzel süs, sükût, doğruluk ve vakardır, ağırbaşlılıktır. Allahü Teala'dan korkan kimselerle beraber ol. Bid'at sahipleriyle oturmaktan sakın. Bir kimsenin çoluk çocuğu olsa ve o onların ihtiyacı için çalışsa, geceleri kalkıp üzerleri açık olan evladının üzerini örtse, onun bu çeşit işleri gaza ve cihattan daha üstündür. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadına sarıl. Bid'at sahibi sapık kimselerle oturup kalkma. Onların yanına gitmek, onlara kıymet vermek olur. Mü'minde küfürden sonra yalandan daha kötü bir haslet yoktur. Çünkü yalan en şiddetli bir nifak alametidir. Dinine bağlı olmayan bir kimseyle arkadaşlık etmek hakkında ne dersin diye sorulunca, böyle kişilerle beraber olma. Çünkü o sana pis veya haram bir şey yedirebilir diye cevap verdi. Lokman Hakim oğluna, ey oğul, iyi meclisleri seç. Allahü Teala'nın ismi şerifinin anıldığı bir meclisi, bir topluluğu görürsen oraya otur. Eğer alim isen oradakiler senin ilminden faydalanırlar. Eğer alim değilsen oradakiler sana bir şeyler öğretir. Eğer Allahü Teala oraya rahmetini ihsan ederse orada bulunanlarla beraber sana da isabet eder. Ey oğul, Allahü Teala'nın anılmadığı yerden hemen uzaklaş. Çünkü sen alim isen oradakiler senin ilminden istifade etmezler. Alim değilsen de cehaletini daha da arttırırlar. Bildiklerini de unutursun. Böyle bir mecliste Allahü Teala oradakilere azabını gönderirse onlarla beraber sana da isabet eder. Ayrıca insanların kanlarını döken kimseye gıpta etme. Çünkü Allahü Teala'nın nezdinde onu da öldürecek birisi vardır. Kulun Allahü Teala'ya karşı takip edeceği en güzel edep hali, onun emirlerinin hepsine tereddütsüz boyun eğerek itaat göstermesidir. Allahü Teala onu bu haliyle dünyada bırakırsa, bunu kendisine en hayırlı ve sevimli şey olarak kabul etmelidir. Şayet ahirete götürürse, ruhunu alırsa, bunun da Allahü Teala'nın emri olduğunu kabul ederek bu yine kendisine en tatlı iş gelmeli. İçinizde Allahü Teala'ya asi olanlar işledikleri o çirkin işlerin isli bir duman gibi olup yüzlerine çökeceğinden, mahşer günü halkın önünde başlarına böyle bir hal geleceğinden niçin korkmuyorlar? Allahü Teala iman edip kulluk yapan bir mü'mine azap etmez. Onun emirlerine uyup, yasaklarından sakınan mü'minin yüzü kara çıkmaz. Kim dünyaya yönelip, dünyalık peşinde koşarsa, ahiretini yıkar. Kim ahirete faydalı amel yaparsa, dünyaya düşkün olmaktan kurtulur. Böylece fani olanı verip, baki olanı alır. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri gece geç vakte kadar ibadet eder, sonra Allahü Teala'ya şöyle yalvararak ağlardı. Ya İlahi, Ya Rabbi, gece oldu. Gökte yıldızlar var. Herkes uyuyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Ya Rabbi, sen dirisin. Her şeyi biliyor, yapılan her şeyi görüyorsun. Uyuman, uyuklaman olamaz. Seni böyle bilmeyen ihsanına kavuşamaz. Sen öyle kuvvet ve kudret sahibisin ki, hiçbir şey senin istediğin şeyin olmasına mani olamaz. Senin baki ve ebedi oluşunda, gündüzün bitip gecenin başlaması ve gecenin bitip gündüzün başlaması gibi sebeplerle kesiklik, aksaklık olmaz. Rahmetin o kadar çoktur ki, rahmet kapılarını herkese açmışsın. sana dua edenlerin, yalvaranların dualarını kabul edersin. İhsan ettiğin nimetlere hamd edenleri çok sever, onlara daha çok nimetler verirsin. İnanarak ve güvenerek sana dua edenler, eli boş dönmezler. Sana güvenen ve kapına geleni döndürmeye kimsenin gücü yetmez. Ey Rabbim! Ölümü, kabri ve sana hesap vereceğimi düşündükçe, önümde bunlar olduğunu bildikçe, nasıl olur da senden sevinç ve neşe isteyebilirim? Amel defterimin sağımdan mı, solumdan mı verileceğini bilemediğim aklıma geldikçe, nasıl olur da senden dünyalık bir şey isteyebilirim? Can alıcı meleğin geleceğini ve canımı alacağını bildiğim halde, dünya lezzetlerinden nasıl tat alabilirim? Ya Rabbi, sana yalvarıyor, senden istiyor, rahmetinden ümit ediyor ve diliyorum ki, ölümümü, hesabımı kolay ve rahat eyle ve sonra azabı olmayan rahat bir hayat ihsan eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Çekereçe efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu tarihe şan verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim. Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
7: Bebeğimle mutluyum. Merhaba, hoş geldiniz. Bebeğimle mutluyum da sizinle birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İsmail bizimle birlikte. Ben Hülya. Keyifli ve güzel bir gün diliyoruz. Hafta sonu diliyoruz herkese. Bugün iki farklı konuyu konuşacağız. İki farklı misafir ağırlayacağız. Hem aşıdan konuşacağız. Aşı bebekler için ne anlama gelir? Ne zamandan itibaren hangi periyotta hangi aşıları yaptırmalıyız? Bunu değerlendireceğiz. Hem de bebekler artık yavaş yavaş büyümeye başlarken ek gıdaya geçiş sürecini nasıl yöneteceğimizi konuşacağız. Müzik Sevgili dinleyiciler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Vesim Bekraki bizimle birlikte, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
7: Merhabalar. Bugün aşıları konuşacağız, çocukluk dönemi aşılarını. Bebeklikten itibaren başlayacağız konuşmaya. Doğduğu andan itibaren aslında bebeği ilk, kadın doğumcu dışında ilk gören doktor grubu sizsiniz değil mi, çocuk doktoru?
4: Kesinlikle. Bebek doğar doğmaz masadan kalkıp bize direkt veriliyor. Ve çocukla tanışma faslımız başlıyor.
7: O ilk muayene, abdar muayenesi.
4: Elbette, aynen, ilk muayene doğumhanede yapılıyor. Ya da işte sezaryensa ameliyathanenin içinde yaptığımız bir kontrol.
7: Burada neye bakıyorsunuz Esin Bey?
4: Orada çocuğun her şeyi sağlıklı mı değil mi diye. Önce dışarıdan bir organ eksikliği, bir anormallik var mı? Ve her şey yolunda mı diye bakıyoruz. Sonra iç organlara, yani solunum seslerine, işte kalp sesi, bağırsaklarda, yani genel bir kontrol yapılıyor. Ama bazı şeylerde hani bazı ön belirtiler olabiliyor. Bizim ikinci bir hani bazı tetkiklere götürebiliyor. Veya işte ultrason gibi bazı üst tetkiklere gidebiliyoruz.
7: Bundan sonra bebeği ilk görüşünüz ne zaman? İkinci görüş yani. Artık o hastanedekini saymayalım.
4: İşte hastanede, sonra işte bebek odasındaki takibi oluyor. Hastaneden taburcu oldu. Genellikle 5. 4. veya 5. günde sarılıkların pik yaptığı bir dönem olduğu için, yani en çok yükseldiği dönem olduğu için sarılı. Aynen 4. günde normalde poliklinik kontrolüne çağırıyoruz. İşte o kontrolde gene yeniden bir çocuğu kontrol ediyoruz ve özellikle doğum kilosuyla şu anki kilosu arasında bir aradaki farkı bakıyoruz. Çünkü her gün için belirli bir yüzde hakkı var çocuğun fizyolojik olarak. Mesela 5. günde %10'a kadar kilo kaybedebiliyor ama 4. günde %8, 3. günde %6 gibi rakamlar. Biz onun hesaplarını yaparak tamam, bu çocuk sağlıklı gidiyor veya hayır, annesine bak işte bu çocuğunun biraz daha iyi beslenmesi gerekiyor. İşte yok, bu çok dehidratasyona girdi, biraz alalım işte kontrole sokalım, ondan sonra tekrar verelim gibi bazı durumlar söz konusu
7: olabiliyor.
4: Bazen biraz
7: hastanede kalmak gerekebiliyor.
4: Aynen, veya sarılığı çok artmış, işte o kontrolleri yapıyoruz böyle.
7: Aşılar çocukluk döneminde korunulabilir hastalıklara karşı, yani aşıyla korunulabilir hastalıklar, çocukların karşılaştığı gelişim bozukluğuna yol açan hastalıklar. Çok şükür ki bunların büyük bir çoğunluğunun aşısı var ve bir Türkiye için konuşalım, çok büyük bir kısmı da devlet geri ödemesinde. Hangi tarihten itibaren çocukları artık aşı için görmeye ya da aşıyı planlamaya başlıyorsunuz?
4: İşte doğar doğmaz bebek doğumhaneden bebek odasına gittiğinde yapılan ilk şey bir K vitamini iğnesi yapılıyor. K vitaminleri genellikle, çünkü kanamayı durduran bir özelliği var ve bu yüzden yeni doğanlar bu konuda yatkın olduğu için rutin olarak bütün bebeklere yapılıyor. İkincisi hepatit B aşısı, sıfır aşı dediğimiz aşı yapılıyor.
7: Sıfır aşı dediğimiz yeni doğan aşısı.
4: Yeni doğan aşısı. Yani doğar doğmaz yapılan bir aşı.
7: Yani aslında odadan çıkmadan aşılarla tanışmış oluyor.
4: Aynen öyle.
7: Çocuklar.
4: Kesinlikle.
7: Peki bu iki aşı sonrasında artık rutin aşı takvimi başlıyor ki bunu hem devlet takip ediyor, hem doktor takip ediyor, hem de elbetteki anne takip ediyor.
4: Aynen. Yani biz çocukları zaten dediğim gibi 5. gün kontrolüne çağırdıktan sonra bebek durumuna göre ya 15. günde bir kontrol ya da belki 2-3 gün sonra tekrar kontrol deriz. Ama çoğu zaman işte 1. ay kontrolüne ve sonra her ayda bir, ilk 6 ayda aylık kontrol dediğimiz kontrollere getiriyoruz. Bu kontrollerde mesela 1. ayda, 2. ayda, 4. ve 6. ayda normal devletin hani ödediği aşılar yapılıyor. Kontrollerde yapıyoruz ya da aileler aile hekiminde yapıyor. Sonra işte bize veya öncesinde bize kontrole geliyor. İşte gelişmesi, büyümesi vesaire hepsini yapıyoruz.
7: Bu aşıları sayalım mı tek tek? İşte K vitaminini söyledik. Ondan sonra
4: 1. ayda gene hepatit B'nin 1. aşısı var. 2. ayda karma aşısı, yani difteri, tetanoz, boğmaca, inaktif polio aşısı ve hemofilus influenza aşısı, bir de konjüge pneumokok aşısı yapılmaktadır. Sonra 4. ayda gene aynı aşılar, yani karma aşısı, rapeli ve konjüge pneumokok aşısı. 6. ayda bu sefer konjüge pneumokok aşısı yerine, yani karma aşısı, gene difteri, tetanoz, boğmaca, inaktif polio ve hemofilus influenza'nın yanında hepatit B aşısının son dozu yapılıyor.
7: Böylece ilk 6 ayda çocuklar büyük oranda bulaşıcı işte hastalıklara karşı
4: korunmuş oluyor. Sonra 9. ayda bir kızamık aşısı var. Ondan sonra 12. ayda gene kızamık, kızamıkçık, kaba kulak, su çiçeği ve konjüge pneumokok aşısının rapeli söz konusu. 18. aya geldiğimizde bu sefer gene karma aşısının 4. rapeli söz konusu. Yani onu söylemeyeyim. Yani karma, yani 2, 4, 6, şimdi 18 oldu. Bir de hepatit A'nın ilk dozu.
7: başlıyor.
4: 18-24. ayda hepatit A'nın son dozu.
7: İkinci dozu, hatırlatma dozu. Peki şimdi bu süreç içinde her aşının bir ayı var, bir tarihi var.
4: Hı hı.
7: Bunlarda herhangi bir atlama söz konusu olduğunda, gerileme söz konusu olduğunda, bütün aşıların takvimi mi sarkıyor? Anneler bu konuda elbette ellerinde bir aşı kartı var, dijital olsun ya da baskı kağıt olsun. Ellerinde bir aşı karnesi var. Bu sarkarsa, bu takvime uyulamazsa ne oluyor?
4: Ya sarktığı zaman biz programı yeniden düzenliyoruz ve ona göre tekrar gidiyoruz.
7: Hepsi mi öteleniyor doğal olarak?
4: Çoğu, ama şöyle, yani mesela diyelim ki çocuk 4. ay aşısını geciktirdi. 6. ayda geldi. O zaman o anda yapıyoruz ve 2 ay sonra 3. dozu yapmış
7: tekrar
4: oluyoruz.
7: Çağırıyoruz.
4: Veya 1 ay sonra artık kontrole bağlı. Bazen kısaltabiliyoruz. Yani hani bakıyoruz ki çocuk daha büyük oldu. O zaman daha hızlı şekilde yapabiliyoruz onu.
7: Peki aşılarla ilgili bir takım hem ön yargılar var, hem aşı, işte ay çocuk şimdi mesela şöyle söylüyorlar. Ay ne kadar iyi gidiyor çocuğun gelişimi. Şimdi aşı olacak, hasta olacak. Aşı hasta yapar mı?
4: Aşı hasta yapmaz, ama aşı işte, çünkü ya canlı ya da cansız olarak virüsü vücuda veriyoruz. Vücuda verdiğimizde normalde vücudumuz, yani savaşan hücrelerimiz, killer dediğimiz işte beyaz kan hücrelerimiz bunlarla tanışıyor ve bunları nasıl öldüreceğini öğreniyor. Sonra öğrendikten sonra bu bilgileri bellek hücrelerine, memory hücrelerine veriyor ve bunlar bu savaşma dini vücudumuzda saklıyor. Sonra bu virüsle bir daha zaman içerisinde gerçeğin yakaladığımız zaman direkt bellek hücreleri diyor ya ben bu virüsü zaten tanıyorum, bak bu şekilde öldürüyorsun, direkt hızlı bir şekilde
7: copy öldürmesi yapıyor bilgiyi, yani
4: aynen öldürmesini yapıyor. Yani aslında hızlandırılmış bir iş. Hı-hı. Şimdi sen bu nedir, ne değildir, kaç tane anlayalım kapısı vardır, bu eve nasıl girerim falan zaman
7: diyene
4: kaybederken
7: o haritayı veriyor.
4: O harita zaten hızlı bir şekilde veriyor. Bak buradan öldüreceksin, bu şekilde öldüreceksin diyor ve bu şekilde virüsü çok hızlı bir şekilde kurtulmamız söz konusu oluyor.
7: Evet, o belki canlı aşıysa çocuk aşıyı aldığında biraz bazen ateş olabiliyor, bazen huysuzluk olabiliyor.
4: Elbette bazı tepkiler olabiliyor, ama bu tepkiler geçici ve gerçek tepkiyle çok farklı.
7: Evet. Ve kontrol altındasınız. Yani siz
4: aynen
7: diyorsunuz ki çocuğum aşı oldu, ateşi biraz yükselebilir, biraz gece uykusuzluğu olabilir. Kontrol altındasınız. Aniden çok daha yoğun, çok daha büyük boyutlu bir hastalığı yaşamaktansa küçük doz bir hastalığı yaşamak, ona tecrübe kazanmak vücut için çok faydalı.
4: Yani şöyle siz düşünün, cansız olanı veya işte canlısı ama etkisiz hale getirilmiş bir virüs bu kadar tepki yapıyorsa gerçeğiyle karşılaştığı zaman ne olacak?
7: Evet. Dolayısıyla biz bilmek her zaman iyidir diyoruz.
4: Kesinlikle.
7: Bilelim, heybemize bilgi ya da vücut aynısını söylüyor. Bilmek iyidir. Ben bunu tanıyorum. Karşılaştığım zaman da ne yapacağımı biliyorum. Ama
4: kesinlikle
7: bu arada da bir o karşılaşma anında vücudun bağışıklığının güçlü olması vesaire gibi etkenler de söz konusu. Aşıların koruyuculuğundan da biraz bahsedelim. Her aşı ilgili hastalığa karşı %100 korur mu çocuğu?
4: Şimdi bazı aşılar hayat boyu koruma sağlayabiliyor. Ama bazı aşılar belirli aralıklarla tekrarlanması söz konusu. Mesela hepatit aşıları. Bunlar genellikle 5 yılda bir tekrarlanması gerekebiliyor. Ama bütün insanlara tekrar edilmiyor. Yani mesela ben sağlık çalışanı olarak her yıl bir testten geçiyorum. Ve bu testte eğer benim bağışıklığım zayıfladıysa senin tekrar aşı olman lazım deyip aşımı tekrar oluyorum.
7: Çünkü siz riskli bir gruptasınız.
4: Çünkü biz riskli grubuz.
7: Evet.
4: Veya diyelim ki hani bazı gruplar mesela hani gıda ürünlerinde çalışıyor. Bazı hastalıkları insan onlara bulaştırabiliyor. Bunlar da çok riskli bir grup sayıldığı için onlar da kontrolleri yapılarak şöyle bir bazen aşı tekrarı yapılabiliyor.
7: Hı hı.
4: Hepatit aşısına diyorum. Ama bazı diğer hastalıklar mesela hani çocuk felci. Bir kere zaten aşılandın mı artık bunu bir daha hayat boyu tekrar etmezsin. Ya da rota aşısı. Rota aşısı olduğun zaman elbette senin için bir koruma sağlıyor, ama %100 koruma sağlama söz konusu değil. Hı hı. Sadece hastalığı daha hafif atlatmanı sağlıyor. Yani ileride ben aşı oldum ama hastalığa yakalandım. Yakalanırsın ama daha az bir tepkiyle.
7: Daha hafif atlatırsın. Mesela su çiçeği. Aşısı olduğu halde su çiçeği geçiren çok çocuk
4: aynen
7: var ama
4: tekrar
7: çok
4: olabiliyor ama hafif atlatıyor ve bir şekilde bitiyor.
7: Geçiriyor. Bu aşılar içinde belki de en fazla konuşmamız gereken 3 aşı var. Biri verem aşısı.
4: Hı-hı.
7: Diğeri kızamık aşısı. Diğeri ise aşıyla sahneden, tarihten sildiğimiz çocuk felci. Hangisinden başlamak isterseniz buyurun lütfen.
4: Yani hangisini isterseniz. Şöyle, tüberküloz aşısı, ben hikayesini çok seviyorum. Tesadüfen Hani benim ismim çok zor, Türkiye'de çok bilinmiyor. Ama verem aşısını araştırırken aslında bu aşıyı Türkiye'de yapan bir doktor var ve onun adı Vesim. Soyadını hatırlamıyorum ama Almanlarla birlikte Abdülhamit zamanında desteğiyle aslında Alman bilim adamını Türkiye'ye getiriyor ve Türk bilim adamıyla birlikte işte bu aşının yapılmasını sağlıyorlar ve Türkiye'de de üretiliyor. Yani aşılar aslında Türkiye'de eskiden burada üretiliyordu.
7: Evet, şimdi şöyle, biz yerli aşımızı yaptık diye seviniyoruz ama aslında bu bizim için bir ilk değil. Daha önce de kendi aşısını
4: kesinlikle
7: yapan.
4: Yıllar önce, 100 sene önce bile Türkiye'de bu aşılar üretiliyordu ve buradan dünyaya ihraç ediliyordu. Bu yüzden bu hani yapılması, hani biz bu teknolojilerden hani belki biraz geride kalınmıştı ama şu an tekrar bunlar kazanılıyor ve bildiğim kadarıyla hatta 4-5 sene önce katıldığım bir kongrede Ankara'da aşı kongresiydi, denildi. Biz bütün aşıları Türkiye'de üreteceğiz. Daha korona bile yoktu o zaman. Ve gerçekten bakıyoruz yavaş yavaş bu konuda işte ilerleniyor. Çünkü bu ekonomik olarak da önemli.
7: Çok, dışa bağımlılık açısından da önemli. Şimdi aşıyı konuşurken bakın ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. Çocukların gelişimini, büyümesini, sağlıklı olmasını sağlıyor. İşte bir çocuk felcinden bahsedeceğiz birazdan. Ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kalabilirsiniz. Ama siz bu aşı için, çocuklarınızı koruyacak aşılar için dışa bağımlısınız. Yani burada bu bağımlılığı kırmak aslında çocuklarınızın geleceğine sahip çıkmak anlamına da geliyor.
4: Kesinlikle. Hem de aşı yapılacak olan insanların komplo teorilerini biraz daha azaltmış oluyorsun. Yok işte bize işte aşı aracılığıyla yok
7: DNA
4: işte bilmem ne yüklemişler. İşte yok çip yüklemişler. İşte bizi robot gibi hareket ettirecekler. Tabii bunlar hepsi saçma. Mümkün değil olması. Ama hani bunları da azaltmış oluyorsun. Kardeşim bu aşı işte bak Türkiye'de yapılıyor. Kendi gözümüzün önünde yapılıyor. Ve içinde hiçbir şey yok.
7: Sadece
4: aşını aşı yap kurtul. İşte dediğin gibi polio aşısı yani ikinci ve dördüncü ayda iğne olarak yapılıyor. Sonra altıncı ayda oral olarak bir de 18. ayda gene oral olarak verilmekte. Bu aşıyı olduktan sonra böyle bir çocuk felci gibi çok kötü bir hastalıkla yakalanmanın önüne geçmiş oluyorsun ve kurtuluyorsun. Sekel kalan birçok insan var. Dediğin gibi tekerli sandalyede kalan insanlar var. Ve bunu

0: tek bir aşıyla kurtulabiliyorsun. Niye yapmayalım?
1: Evet. Gelelim kızamığa. O da çok konuşuldu.
0: Kızamık aslında yani yüzde başlayan önce bir ateş söz konusu oluyor. Sonra yüzünden işte boynuna ve sonra vücuda yayılan küçük küçük noktalar şeklinde olan bir hastalık gibi. Genellikle ağır geçiyor. Özellikle ateşli dönemi atlatmak ve işte bu döküntülü şey ve çok bulaşıcı bir hastalık. Türkiye'de artık çok nadir. Sadece belki 10 sene önce hani Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'ye geldiklerinde onlar aşılanmadığı için ülkelerinde bir yükselme söz konusu olmuş. Artış oldu. Ek bir aşı yapıldı Türkiye'de ve bence artık gene artık çok az karşılaşıyoruz. Yani gene üstüne gelinmiş.
1: Kızamıkla ilgili çok komplo teorisi var. Biraz önce komplo teorilerinden bahsettiniz. Çocuklarda üreme fonksiyonlarını, yani yetişkinlik döneminde üreme fonksiyonlarını olumsuz etkileyeceği, işte içinde cıva olduğu, cıvanın kanserojen olduğu, vücutta biriktiği, atılmadığı vesaire gibi açıklamalar var ki aşıların içindeki cıva belki aşı reddi için çok önemli bir sebep. Onu da konuşabiliriz. Kızamık aşısına bakış açınız nedir Veysim Bey?
0: Ya elbette çok önemli bir aşı. Bir de tek başına yapılan bir aşı değil, yani üçlü olarak, yani kızamık yapıyorsun, kızamıkçık yapıyorsun, bir de kaba kulak yapıyorsun. Üçü de çok önemli hastalık. Yani kaba kulak gene hani her iki çenemizin ciddi bir şekilde enflame olması, tükürük bezlerimizin de hatta nefesin bile kesilebileceği bir hal alabiliyor. Ciddi işte ateşlerin yapıldığı. O yüksek ateşlerle birlikte eğer enfertiliteden bahsedecek olursak işte o yüksek ateş kısırlığa aslında meydana açmış olabiliyor. Bu yüzden bunları azaltmak elbette çok önemli. Bu hastalıkları görmek, aşısız bir şekilde görmek gerçekten çok zor. Özellikle bazı insanlar, şimdi her insan aynı immün sisteme sahip değil. Yani aynı bağışıklık sistemi güçlü değil. Bazıları çok ciddi bir zarar görebiliyor. Bazıları evet ben atlattım, hafif atlattım. Evet senin öyle bir şansın var ama bunun bir garantisi yok.
1: Herkes böyle geçirmiyor.
0: Aynen. Yani ben bunu geçireceğim. Aynı şey koronada da yaşadık. Ya ben işte bana bir şey olmaz, bana bir şey olmaz deyip şu an aramızda olmayan o kadar insan var ki. Dalga geçerek.
1: Bu aşı konusunda aşıyı reddedenler şöyle bir sav ileri sürüyorlar. Hastalıktan bir şey olmaz. Çocukluk dönemi hastalığıdır. Çocuğun bağışıklığı güçlüdür. Çocuk aşıya dirençlidir. Çocuk hasta olsa da bunu atlatır. Ben aşı olmasını istemiyorum. Biraz önce söylediğiniz o metabolizma ve bağışıklık sistemi ilişkisi üzerinden hareket edersek, aşı reddiyle karşılaştığınızda, yani bir aile karşınıza çıktığında siz ona aşı takvimi önerdiğinizde ben çocuğumun aşı olmasını istemiyorum dediğinde nasıl cevap veriyorsunuz?
0: İşin komik tarafı diyeyim, hani bunu yapan insan, söyleyen insan gerçek hayatına baktığında o kadar farklı şeylere maruz kalıyor ki, hani jivaya mı bahsedelim, işte bakıyorsun 2-3 tane paket sigara içiyor çocuğun önünde. Bakıyorsun işte alkolünü ciddi bir şekilde içiyor ya da böyle ya da böyle. İşte birçok zararlı şeyi çok rahat yapıyor ama geliyor 0 bilmem ne mikronluk bir şeye takılıyor. Bu çocuğumun hayatını mahvedecek. Sen diğer şeyleri de niye düzeltmiyorsun o zaman? Yani bu biraz şey çelişkisiz oluyor. Bir de birçok şeyi kulaktan duyma. Yani bizim öyle bir şeyimiz var. Mesela son dönemde bazı hastalarda böyle ukalalık derecesine gelecek şekilde ben bunu doğru bilmiyorum. Niye bulmuyorsun? Hani 12 sene mi okudun? Benim haberim yok. Madem biliyorsun niye bana geliyorsun? Yani işte ben bunu böyle okudum. Okuduğun şeyin doğru olup almadığını nereden biliyorsun?
1: Biraz
0: yani
1: internet şey cahili diyelim ona, bize hepimiz için söyleyelim. İnternette okuyoruz. Astarını bilmeden, araştırma yapmadan, yetkili kişilere sormadan maalesef karar sahibi oluyoruz.
0: Kesinlikle ve maalesef bu bazı meslektaşlarımız tarafından biraz dedikleniyor. Yani başka bir doktora gidiyor. Aa bak bu çocuğunuzda bu vardır. Nasıl görülmedi? Veya işte yok işte bu ilacı kesinlikle verme çok çok zararlı. Ama mesela ben çok şahit oldum. Zararlı dediği ilacın piyasadaki farklı ismini yazıp veren.
1: Etken maddesini bilmiyor.
0: Aynı ismini etken takılmış. Madde. Aynı etken madde, sadece bu ismi alıp diğer ismi koymuş.
1: Pek çok muadili ürün var.
0: Aynen bu yüzden bazı şeyler gerçekten, yani bir şeyi hükmetmek için.
1: Siz doktor olarak bize gülüyorsunuz.
0: Aynen yani ben dini bir fetva vereceğim zaman gerçekten alim olmam lazım. Evet, aynı şey tıp için de geçerli. Birçok şey için. Ben şimdi gelip bir füze üretemem. batırırım ya da şey aynen, yani herkes kendi işini yapmalı. Doğru. Çünkü biz yıllarca bu iş için okuduk ve hala her şeyi bildiğimizi iddia etmiyoruz.
1: Hala kendinizi güncellemeye devam ediyorsunuz. Evet, bir de tabii şimdi hiç çocuğuna aşı yaptırmamış bir grup var. Çocuğu belli bir yaşa gelmiş şu anda bizi dinleyen. Bebekli aileler de var ama çocuğu biraz büyümüş aileler de var. Geç mi kalıyoruz? Aşı için bir son tarih var mı? Yani çocukluk döneminde aşılara eksik kalmış olanlar ileride ne yapabilir, çocuklarını nasıl tamamlayabilir?
0: Ya bazı hastalıklar belirli bir yaştan sonra olasılığı çok azalıyor. Ama bazı hastalıklar hayat boyu karşımıza çıkabiliyor. Mesela hepatitler hayat boyu karşımıza çıkabiliyor. Yani bir hepatit dediğin zaman çok basit dediğimiz şey aslında karaciğer nakline ve ölümle sonuçlanabilen bir şey. Yani hepatit nereyi etkiliyor? Karaciğeri etkiliyor. Ne oluyor? İşte bütün vücut sararıyor. Karaciğer enzimleri ciddi bir şekilde yükseliyor. İşte kusmalar, düşmeyen ateşler ve böyle enzimler yüksek olduğu için zaten ilaç da vermekte tereddütte kalıyorsun, veremiyorsun ve haliyle bu en ciddi organımızlardan biri iflas ediyor. Ama çok basit bir şekilde 5 yılda bir bu aşıyı yaptırarak tamamen bunun üstesinden çok basit bir şekilde geçebiliyorsun.
1: O zaman biz de yetişkin olarak özellikle hepatitler konusunda kendimizi bir de riskli grupta görüyorsak, çok fazla insanla temasımız varsa bir baktırmak lazım enzimlere, bir bağışıklığımıza, hepatit bağışıklığımız ne durumda diye bir baktırmakta fayda.
0: Aynen, tetanoz gibi, o da belirli bir mesela, o da mesela 10 yaştan sonra eğer bir yaralanma söz konusu olursa tetanozu tekrar etmek gene gerekebiliyor.
1: Yani aslında aşıları...
0: Bazı aşılar yani hayat boyu belirli aralıklarla tekrarlanabilir. Bazıları belli bir yaştan sonra artık yapmasan da oluyor.
1: Kimileri çocukluk dönemi aşısı elimizde kartla takip ediyoruz. Kimisi ise artık yetişkin oluyoruz ve bizim kendi bilincimizle, farkındalığımızla devam ettirmemiz, yaptırmamız gereken aşılardan oluyor. Bunların içinde de bir çocuklara grip aşısı vurulur mu diyerek tam da bu mevsimde sorayım, böyle bitireyim.
0: Tamam.
1: Sohbeti.
0: Grip aşısı gene mevsimsel yapılan, her yıl tekrarlanan bir aşı ve her yılda yapılan aşı o yıla has olan bir aşı. Yani ben 2 yıl önce üretilmiş veya 1 sene önce üretilmiş bir aşıyı kullanırsam bana fayda sağlamaz. Çünkü belki bu sene biliyorsun gripler 10 bin onlarca grubu vardır ve hangi grup en çok bu sene tahmin edilerek ve aslında bazı vakalar bu yüzden geç çıkıyor.
1: Evet, ilk vakalar tespit edilip
0: aynen, ilk vakalar tespit edilip ona göre aşı üretiliyor ve o şekilde genellikle yapıldığı zaman o sene çok daha rahat geçiriyor. Herkes mi yapmalı? Elbette hayır, ama bazı gruplar mesela astımlı hastalar, kalp hastalığı olan, sık sık hastalanan çocuklar elbette yapmalı.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Mehsin Bey. Tekrar görüşmek üzere.
0: Teşekkürler, sağ olun.
2: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Şişli Hamidiye İtfal Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Ekin Pasinlioğlu bizimle birlikte. Ekin Hanım, hoş geldiniz.
3: Merhabalar.
1: Kolaylıklar diliyorum.
3: Sağ olun. Teşekkürler size.
1: Bugün çocuklardan konuşacağız. Aslında çocuklar demeyelim, 0-1 yaş dediğimizde biraz daha bebek tanımını kullanmak doğru olacak herhalde. Bebeklerde beslenme ve bu dönem için doktorların önerdiği takviyelerden bahsedeceğiz. Annelerin ciddi anlamda kafa karışıklığı yaşadığı, kullansam mı kullanmasam mı dediği markalarında bu anlamda annelere hem biraz tanıtımla, biraz sosyal medyayla daha kolay ulaştığı bir alandan bahsediyoruz. Bir kere biz 0-1 yaş bebeğin beslenmesini nasıl başlatıyoruz?
3: Evet, öncelikle hepimizin tahmin ettiği gibi anne sütü çok değerli, çok kıymetli bebeklerimiz için. Bu anne sütü hem bebeklerin bağışıklığını koruyucu, hem birçok hastalıktan koruyucu etkilere sahip. Bebek doğar doğmaz, ister sezeryanla, ister normal doğumlu olsun, olabilecek en kısa sürede bebeği anne memesine koyarak bir an önce o ilk sütün, kolostrum dediğimiz ilk sütün alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve olabildiğince ne kadar çok emzirirse anne o kadar iyi bebek için. Yani ilk başta, özellikle ilk bir ayda bebek istemiyorsa bile, ağlamıyorsa bile en az 3 saatte bir, hani gece uyuyorsa uyandırarak, gün içinde uyuyorsa uyandırarak mutlaka emzirmek gerekiyor. Ama bunun dışında da bebek her istediğinde, her ağladığında memeye tutmak ve olabildiğince onu anne sütüyle doyurmak en büyük amacımız ilk bir ayda özellikle.
1: Peki bir parantez açalım buraya. Anne sütü deyince annelerin çok sorusu var. Bir kere her annenin sütü bebeğine yeter mi? Yani En büyük sorumuz bu. Doyuyor mu acaba? Ya bu kadar çok ağlıyor. Daha yeni emdi, yine ağlıyor. Emiyor, sonra gazı oluyor. Gaz sancısından bu sefer ememiyor. Ağlaması bitmiyor. Bu böyle bir kısır döngüye dönüşüyor sanki. Siz de bir annesiniz. Bu anlamda da belki kendi tecrübelerinizi de katarak bize neler söylersiniz?
3: Şöyle klinik anlamda, yani çocuk doktoru olarak tıbbi anlamda anne sütünün bebeğe yetmemesi gibi bir durum çok çok çok nadir karşılaştığımız, hani belli durumlarda annenin belki sütünün kesilmesiyle olabilecek şeyler. Ama biz günlük rutinde klinikte bir annenin sütünün bebeğe yetmediğini hiçbir zaman neredeyse düşünmüyoruz. Bebeğin ağlaması ilk bir ayda çoğunlukla açlıktan, ama bunun yanında yani anne sütünü sadece doyurucu olarak düşünmemek gerekiyor. Anne ile bebek arasındaki duygusal bağ kurmada, güven duygusunu sağlamakta birçok şeyde etkisi var. Onun için sürekli meme yutarak beslemek gerekiyor. Evet, her beslenmeden sonra gazını çıkarmak mümkünse sırtına pat pat vurarak rahatlatmak bebek için çok iyi olacak. Ama yeni emmiş olsa bile yine bir saat sonra tekrar bebek gerçekten annesi isteyebilir. Bunu sadece doymak olarak dediğim gibi düşünmemek gerekiyor. Aynı zamanda duygusal bir açlık da var o bebekte. Hani annesine sürekli bağlanmak ve onunla sürekli temas halinde olmak istiyor. O yüzden her istediğinde, her ağladığında mutlaka memeye tutmak gerekir. Özellikle ilk bir ayda.
1: Bir de tabii çok büyük bir mide kapasitesi varmış gibi düşünüyoruz. Ya işte yarım saat emdi, bir saat emdi. Halbuki kadar emdi, ne kadarını yutabildi, ne kadarını dışarı çıkarttı. Midesi zaten çok küçük. Belki doyduğunu hissetti. Sonra çok çabuk acıktı. Bunlar bilemediğimiz şeyler. Dolayısıyla biz prensip olarak bebek her ağladığında acıktığını düşünerek onu emzirmeliyiz. Doğru bir cümle mi bu?
3: Evet, çok doğru bir cümle ve çok güzel bir yere parmak bastınız gerçekten. Şimdi anneler şöyle zannediyor, işte doyurayım, vereyim süt vereyim, ama aslında bebeğin midesi o kadar küçük ki en başta böyle bir ceviz tanesi kadar neredeyse, sonra gittikçe büyüyor. Hani bir aylık bir bebeğin bile midesi bir su bardağı kadar sadece. Onun için çabuk doyması da hani beklenen bir şey. Burada önemli olan şey şu, bebekler genellikle ilk bir ayda özellikle memeyi emerken uyuyakalıyorlar ve uyuyakalmayla aktif bir emme süreci gerçekleştiremiyor aslında bebek. Anne de yorgun, fark edemiyor olabilir, anlayamıyor olabilir. Hani bu çocuk 40 dakikadır mememde diye düşünüyordur ama aslında bebek çok zayıf emiyordur. Özellikle ilk günlerde emmeyi çok iyi bilmedikleri için çok daha uzun bir süre geçirmeleri gerekiyor doymaları için. Şu önemli, ilk memeyi emme sırasında ilk başta gelen süt, su oranı daha yüksek, yavrum daha düşük bir süt. Ama ilerleyen dönemlerde bebek emmeye devam ettikçe sütün daha yağlı, daha doyurucu, daha yağ şeyi
1: oranı yüksek.
3: Daha yüksek. Evet, ve doyurucu kısmını aldığı için aslında o son kısmı aldığında bebek doyabiliyor. Ama biz bu 5-10 dakika emzirip bırakmalarla bebeğin doyduğunu düşünürsek yanlış bir düşünceye kapılmış oluruz. O sondaki sütü almaları çok önemli, yağlı kısmı.
1: O ilk kısmı susuzluğunu gidermek, ikinci kısmı açlığını gidermek gibi tanımlayabiliriz belki.
3: Evet, evet, çok güzel bir yaklaşım olur bu, doğru bir yaklaşım.
1: O zaman doydum diyene kadar, yani kendisi memeyi bırakana kadar emzirmeye devam ediyoruz. Şimdi bu ilk bir hafta gelen kolostrum, bu çok kıymetli bir süt dediniz. Bu sütün fazlası, eğer fazlaysa, saklanabilir mi? Mesela sosyal medyada çok görüyoruz. Bu sütü ziyan etmeyin. Bebeğinizin bağışıklığına katkı sağlar. İleride bebeğiniz hasta olduğunda bundan kaşıkla bile verseniz iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz der kimileri. Doğru mudur bu?
3: Şöyle, kolostrumun çok kıymetli olduğu doğru ama ne kadar taze bu çocuk bunu alırsa o kadar iyi. Yani o kolostrumu alıp saklamak çok doğru bir yaklaşım olmayabilir. Hani yanlış bir şey değil ama zaten bebek onu emiyorken, o kolostrum geliyorken bir an önce onu vücuduna alması çok önemli. Ama tabii ki biz sütü sağıp dışarıda oda sıcaklığında, buzdolabında veya buzlukta 3 aya kadar saklayabiliyoruz. Hani tabii ki de saklayıp sonra vermekte bir sıkıntı yok. Ama taze gelmişken
1: önceliğimiz
3: tabii daha güzel olur.
1: Önceliğimiz anında emzirmek olacak. Peki ne kadar devam edecek anne sütü bebek için, ne kadar yeterlidir ve ne kadar, hangi zamandan itibaren, hangi aydan itibaren artık biz su vermeye ya da ek gıdayı konuşmaya başlayabiliriz?
3: Şöyle, ilk 6 ay herhangi bir sıkıntı yoksa, annenin emzirmeme gibi bir durumu yoksa, ilk 6 ay mutlaka sadece anne sütü diyoruz. Tabii anne sütünün olmadığı durumlarda mutlaka mamadan destek alıyoruz. 6 aydan sonra ek gıdaya başlayabiliriz. Aslında kaynaklar şöyle söylüyor, 4. aydan önce, 6,5 aydan sonra olmayacak şekilde ek gıdaya başlanmalı. Ama en uygun

0: ilk sebze ve bu arada aç mı tok mu olacak? Yani emzirdikten önce mi sonra mı vereceğiz?
1: Evet. Şimdi bu tam deneme süreci olduğu için bebek ne çok açken ne de yeni emmişken, çok tokken olmaması gerekiyor. Yani bebek emmiş, üzerinden bir saat gibi bir süre geçmiş. Ondan sonra haşladığımız bir sebzeyi denemeyerek başlayabiliriz. Genelde 3 gün kuralıyla ilerliyoruz. Hani ilk başta o mevsimde hangi sebzeler varsa, kabak olabilir, patates olabilir, havuç olabilir. Mevsimine uygun sebzeyi haşlayıp 3 gün onu teklif edip alerji olmadığını görünce başka sebzeler ekleyerek devam edebiliyoruz.
0: En uygun öğün hangisidir Ekin Hanım? Yani bir kahvaltıyla mı başlamak lazım, yatmadan önce mi vermek lazım, denemek lazım? Çocuğun uyku durumunu bu noktada göz önünde bulundurmak mı lazım? Çünkü bazen çocuk uyku ihtiyacı içinde oluyor. Anne de hadi şunun tadına bir baksın diyor. Halbuki uykusuzluk huzursuzluğuyla reddediyor o sebzeyi. Burada bir düzen kurmak lazım mı?
1: Evet, şöyle gün içinde aslında en keyifli olduğu anı yakalamaya çalışmak gerekir. Öyle söyleriz annelere. Yani çünkü her şey çok yeni bebeksin. İlk defa ağzına anne sütü dışında farklı tatta ve farklı küçüklükte diyeyim, farklı yapıda bir şey alıyor. Onun için keyfi yerinde olmalı. Oyununu oynarken oyun ortasında almak değil de keyfi yerinde ve karnı çok aç değil veya çok emmiş de değil. Tam böyle keyifli bir anda yakalayıp denemelere başlayabiliriz bu şekilde.
0: Bunun dışında mesela paketli ürünler var çocuklara hazırlanmış. Cam kavanozlarda ya da toz halinde siz onu karıştırıyorsunuz. Bir mama kıvamına dönüyor. Bunlar da ek gıda olarak denenebilir mi? Ne önerirsiniz annelere?
1: Ben klinik pratiğimde paketli gıdayı hani hem bebeklik döneminde hem çocukluk hiçbir dönemde önermiyorum. Olabildiğince sağlıklı, mevsimine uygun sebze meyvelerle evde hazırlanmış, temizliğine emin olduğumuz ürünleri teklif etmek her zaman daha faydalı olacaktır çocuk için. Ama tabii ki bazı durumlar olabiliyor, yolculuk olabiliyor veya hazırlanamamış olabiliyor. Bir şekilde yani bir afet geçirdik, Allah korusun, bu tarz durumlarda hani mecbur kalınca tabii ki verilebilir, bebeğin aç kalmasından iyidir ama ön planda evde hazırlanmış sağlıklı besinler önceliğimiz.
0: Gelelim yağ, tuz, şeker bunlara. Bunlar ek gıdanın içinde olmalı mı? Olacaksa ne kadar olmalı? Bununla ilgili bir formül var mı annelere önerebileceğiniz?
1: Şöyle, bir yaş öncesinde tuz ve şekeri önermiyoruz tabii ki. Tuz, şeker, baharat, bunlar bir yaş öncesinde bebeklere sunduğumuz besinler değil. Yağı da şöyle yapıyoruz. Başta sadece sebze haşlaması şeklinde veriyoruz. 8. ay itibariyle, 9. ay itibariyle haşladığımız sebzelere minik bir zeytinyağı ekleyerek bu şekilde de teklif edebiliriz. Zeytinyağı zararsız ama tuz, şeker, baharat, onları bir yaş sonrasına saklıyoruz.
0: Bal için ne söylersiniz? Bal ve inek sütü.
1: Bal tabii, balın içinde botulinum toksini dediğimiz bebekler için toksik olabilecek bir gıda olduğu için bir yaş öncesinde kesinlikle önermiyoruz. En önermediğimiz besin bu olabilir. İnek sütü de yine aynı şekilde bir yaş öncesinde önermiyoruz. Hatta inek sütünü neredeyse, yani inek sütü yerine bir yaşından sonra da çocuğun peynir, yoğurt, ayran, bunları tüketmesi çok daha faydalı onun için. Çünkü hem sıvı bir şey olduğu için midesini dolduruyor, çok tüketilmesi kabızlığa sebep olabiliyor, demir eksikliği anemisine sebep olabiliyor. Onun için bir yaştan önce zaten vermiyoruz, bir yaştan sonra da daha çok yoğurt, peynir gibi ürünleri tercih ediyoruz yerine.
0: Gelelim kıvamına. Şimdi bazı anneler çorba yapıyorlar diyelim, o kadar pütürsüz oluyor ki bazen köfteyi bile pütürsüz yapmayı başarabiliyorlar. Sonrasında çocuk günlük hayatta pütürlü bir şey ağzına geldiğinde bunu atıyor. Kimi anneler tamamen pütürsüz verirken, kimileri de önüne sebzeleri koyuyor, kendisi eliyle alsın yesin diyor. Buradaki yol haritamız ne olmalı?
1: Burada farklı görüşler var tabii. Bu bebeğin önüne koyup tamamen kendisinin yemesini istemesi BLV dediğimiz yöntem, Baby Led Weaning deniyor. Bu da denenebilir ama bazı avantajları, dezavantajları var. Ayrıca bir ayrıntılı konu. Biz ilk aşamada şöyle öneriyoruz annelere ek gıdayı anlatırken. Şimdi bebek o zamana kadar, 6. aya kadar sadece anne sütü aldı ve sıvı, onun dışında bir şeyle karşılaşmadı. İlk başlarda pütürlü, yani pütürlü de verilebilir ama anne korkuyorsa, daha yavaş ilerlemek istiyorsa blenderdan getirilmiş, böyle püre haline getirilmiş şekilde verebilir. Ama bunu çok kısa bir sürede, yani nasıl söyleyeyim, belki 2 hafta gibi bir sürede bir an önce haşlanmış ve sadece çatalla ezilmiş şekilde pütürlü kıvamda verilmeye başlanmalı. Çünkü dediğiniz gibi bu süreç uzadığı zaman

0: fütürlü gıdayla bebeği tanıştırmadığımız zaman ileride beslenme sorunları, yutma problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Yani belki 1-2 hafta gibi kısa bir süre sadece püre, sonrasında hemen çatalla ezilmiş bir şey. Hatta 9. ay itibariyle, 8,5-9. ay itibariyle bebek oturabiliyor ve kendi elini tutabiliyor. Parmak gıdalar deriz. Parmak gıdalarla bebekleri tanıştırırız. İşte adı üstünde parmağın kadar minicik bir havuç, patates, hı hı, eline vererek hani onu ısırması, kendi kendine yemesini de teşvik etmek önemli bu, hı hı, aşamada.
1: Peki ek gıda ile beslemede biberonun yeri nedir?
0: Biberonu biz genel olarak hiç önermiyoruz desem yeridir. Hele ki 2 ayın altındaki bebeklerde mama verilecekse bu durumlarda da biberonla değil kaşıkla veya bardakla veya enjektörle, şırıngayla dediğimiz şekilde verilebilir. 2 ayın altında özellikle biberon en sık kullanımları meme reddine çok sık sebep oluyor. Onun için biberonu olabildiğince hayatına sokmadan olabiliyorsa kaşıkla ve bardakla besinlerin sunulmasını öneriyoruz annelere.
1: Tabii bu anneler açısından bakıldığında hani o emme refleksi sanki tatmin olmuyormuş gibi geliyor. Biberon sanki o bebeğin doğasına daha uygunmuş gibi algılanıyor ama tam tersi kaşık, şırınga,
0: evet,
1: bu noktada bardak daha çok ya da küçük kaplar tercih edilmeli. Peki bebeğin beslenmesinde bir problem olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Yani anne sütü alıyor olsun, ek gıdaya geçmiş olsun. Özellikle anne sütüyle ek gıda arasındaki dönemde bakıyoruz, o geçiş tamamlanmadığında bebeğin bir damak tadı oluşacak belki. O oluşmadığında bebek kilo kaybı gösteriyor. İşte anne sütü alırken yanakları tombul tombul olan bebek ek gıdaya geçiyor. Biraz da belki hareketleniyor. Aa, o yüz, o yanaklar süzülmüş yerine böyle sanki beslenme problemi var gibi başka bir çocuk gelmiş. Bu süreçte anneler çok üzülüyorlar.
0: Evet, şöyle, şimdi ilk 6 ayda kilo alımı çok hızlı tabii. Günde ilk başlarda 30-40 gram gibi, sonra 20-30 gram gibi günde kilo alımını bekliyoruz. Ama bu kilo alım hızı yavaşlıyor 6. aydan sonra. Zaten hani işin oluru bu şekilde. Aynı zamanda tabii yeni ek gıdalar denenmesiyle de hani bir beslenmede değişiklik, dalgalanma olabilir ama burada zaten özellikle onun için vurgulamıştım. Asıl gıda yine anne sütü. Anne sütünü çocuk mutlaka alacak. Diğerlerinin yanında deneyerek devam edeceğiz. Bunun yanında çocuk hekimi kontrollerinde boy kilo takipleri yapılıyor çocukların. Günlük idrar çıkımı, gayta çıkımı, bunlar takip ediliyor. Bunlara bakarak yeterli büyüme sağlayıp sağlamadığını kontrol edebiliyoruz.
1: İlk 1000 gün çok önemli, çok kıymetli bebekler için. Anne karnında geçirdiği süre üzerine ilk iki yaş. Bu dönem içinde bebeklere mutlaka verilmesi gereken bir gıda var mı? Ya da bir grup gıda var mı? Bunu sormak istiyorum. Dünyanın farklı yerlerinde farklı öğretiler var. Japonya'da bakıyorsunuz çocukları arı sütüyle daha erken tanıştırıyorlar. Propolis'te daha erken tanıştırıyorlar. Ama bazı ülkelerde işte alerjen olduğu için uzak tutuyorlar gibi. Farklı kültürlerde farklı yaklaşımlar var. Biz bebeklerimizi büyütürken ilk bir yaşta, özellikle bugün ilk bir yaşı konuştuğumuz için soruyorum. Mutlaka şunu vermeliyiz dediğiniz bir şey var. Mutlaka bir meyve, mutlaka yumurta, mutlaka bir sebze ilave etmemiz gereken bir şey var mı?
0: Evet, şöyle çok güzel bir noktaya değindiniz. Yumurta bizim için çok önemli. Hem ulaşılması kolay, sindirmesi kolay, bebekler için çok iyi bir protein kaynağı. Yumurta mutlaka olmalı. Yoğurt özellikle ilk gıda başlangıç sürecinde hem probiyotik etkisi olması, mayalanması, hem özellikle anne kendi mayalıyorsa evde hazır yoğurtlar yerine bunların probiyotik bakteri oranları daha yüksek oluyor ve daha sağlıklı oluyor. Yoğurt mutlaka olmalı. Sonra tabii sebzelerle tanıştırıyoruz bebekleri ve tahılları. Mesela mercimek, nohut, fasulye olsun, yulaf. Yulaf çok güzel bir gıda bebekler için. Ondan sonra farklı meyveler, avokado olsun. Avokado mesela lif oranı da yüksek, sindirilmesi de kolay, güzel bir gıda. Yani bütün çeşitliliği sağlamamız gerekiyor. Özellikle şunu şunu alsın. Yani olabildiğince her şeyden alsın bebek. Ama dediğiniz gibi yumurta, yoğurt özellikle bunlar çok önemli. Onlara özellikle dikkat ediyoruz alabilmelerine.
1: Yedi içti bebek, tabii ki bunları dışarı çıkartacak. Aslında o dışkılama sayısı, oranı, idrarın miktarı da bebeğin doyup doymadığını bize gösteriyor. Burada neye dikkat etmeliyiz diye artık yavaş yavaş röportajımızı da sonlandıralım.
0: Kaka çok değişebiliyor. Kakanın rengi, kıvamı bebekken böyle ilk başta siyah oluyor, sonradan sarıya dönüyor, yeşil oluyor, sonra normal bir renge geliyor vesaire. Farklı gaytalar aslında normal olabilir anneye, aileye farklı gelse de. Önce bunu bilmek gerekiyor. İlk başta